0: Bunun yolu kurultaydan geçmiyor mu? Kurultaya ne zaman gidilecek o zaman?
1: Kurultaya ne zaman gidilecek? Çok kolay, çok basit. Ya mevcut şu anda delege ile sizin kurultay yapma şansınız yok. Nedeni şu. Birincisi butlan dediğimiz, yani Kılıçdaroğlu dönemindeki delegenin sorunu şu. Bak hani böyle kimse de dersini çalışmadığı için. 196 delegenin şu anda tedbir var. İstanbul evet. Delegesi oy kullanamıyor. 163 delege soruşturma dosyasında. 28 delege AK Parti'ye geçmiş. 44 delege tutuklu. 15 delege disiplinle partiden atılmış. 4 delege rahmetlik olmuş. 4 de il başkanı tutuklu. E şimdi böyle bir ortamda bu kadar sorunlu hale gelmiş bir delegeyle sizin kurulta yapma şansınız var mı? Yok. E ne yapacağız? Hemen işte Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki takvimi başlattık. Ayın 11'inde takvim başladı. Çok kısa süre içerisinde. Önerim de oldu. Dedim ki Sayın Özgür Özel 3 kişi belirlesin. Sayın Kılıçdaroğlu da 3 kişi. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Orhan Bey'in başkanlığında 6 kişi kardeşim. Çok kısa süre içerisinde 81 ilde bu sorunu çözelim. Yeni mahalle kongresi, yeni il kongresi ve büyük kurultaya gidelim. Kim kazanacaksa başımızın üstünde. Bunun dışında bir çözüm söz konusu değil. Gereksiz bir tartışma, gereksiz bir konuşma olur. Yani ikinci köprünün üstünde şey var, tedbir var. Atıyorum üçüncü köprünün imzaları geliyor. Bu olmaz ki.
0: Şimdi Özgür Özel de diyor ki, Kemal Bey'e diyorum ki o güne gidelim. İradesine fesat karıştırıldı denen delege bu kurultayı bir kez daha yapsın ve sözünü söylesin. Daha ne istiyoruz diyordu.
1: E tamam işte ben de şunu diyorum. Bunlara ne diyor sen Özgür Özel?
2: Bu 196'ya diğerlerine mi?
1: Ya 400 ya, delege
3: cümle
1: kardeşim.
3: Ya çok problemli bir cümle ya. Yalnız. Özür dilerim ama bu cümle kendi içinde çok problemli bir cümle.
2: Mutlak butlana zaten onun imkanı yok.
3: İradesine fesat karıştırılmış delege varlığını kabul etmek bile Özgür Bey'in söylediği açıdan baktığınızda son derece sorunlu bir cümle.
0: Denen diyor ama.
3: Olsun.
1: Denen?
0: İradesine fesat karıştırıldı denen delege diyor. Evet. Tamam da şöyle. Bir partinin kurultayı seçimi ve seçilmişlerle yönetilmesi partinin kalbidir. Sen partinin kalbini alırsan ne beyni kalır ne diğer uzuvları.
1: Bunları diyen de Sayın Özgür Özel'in arkadaşlarıdır.
0: Direkt Özgür Özel'in kendisinin ifadelerini okuyorum.
1: Anladım. Bunlar da arkadaşları Sayın Özgür Özel'in.
2: Çok yakın
3: söylüyor.
4: Peki böyle söyleyince nasıl bir dakika önce diyorsunuz ki parti bölünmeyecek ama şimdi diyorsunuz ki Özgür Özel ve arkadaşları yolsuzluk, usulsüzlük yaptı. Can, ya sonuçta oraya doğru itiliyor Kemal Bey ve etrafında ya ekibi tarafından.
1: Bir şey anlatayım.
4: Ya siyaset olanı tanımıyorsunuz.
1: Bizim Allah'tan başka bir korkumuz yok. Ama bütün buna rağmen 10 aydır bize söylenen laflar, bize söylenen cümleler kabul edilecek bir durum değil. Bütün buna rağmen aman ha partimizde bir yeni bir yol haritası. Bu sorunları çözelim dememize rağmen sabahtan akşama kadar süreci enfekte etmek için bilerek, isteyerek öylesine ağır laflar kullanıyorlar ki Sayın Özgür Özel hiç yakıştıramıyorum. Sonuç itibariyle eski genel başkanınız. Ben babamdan başka kimseye baba demedim. Ama birine de baba diyorsam ölümüne baba derim ona.
0: Kim için diyorsunuz? Özgür Özel.
1: Kılıçdaroğlu'na.
0: Kılıçdaroğlu.
1: Abi hepsi baba diyorlardı.
2: Baba şey var diye meşhur.
1: CHP çocuklarının ismini Kılıçdaroğlu sen ver diyordular.
3: Evet.
1: Ya bu böyle bir şey olur mu ya? Yazık günahtır ya.
3: İmamoğlu Kılıçdaroğlu arasında da var.
2: Sizdeki yani bu Kemal Bey ve kadrosu bu süreci şu hassasiyeti siz tecrübeli bir siyasetçisiniz. Ya 13 sene genel başkan. Kaybedilmiş genel seçimler. Bakın mahalli seçimleri söylemiyorum. Genel seçimler. Devleti alamamışsınız. 7 genel seçim almış AK Parti. Ve bir genel başkan gelmiş. Genç bir genel başkan. Tartışmalı olabilir. Bir şey demiyorum. Öyle böyle gelmiş ve üzerinden bir mahalli seçim olmuş ve tamam. AK Parti'yi ilk defa bir seçimde genel yerel geride bırakmış bir genel başkan. Bir tamam. Halk iradesiyle artık öyle 1000 kişi 1500 kişi falan filan değil. Bütün bir mahalli genel seçimde ülke genelinde %37 alıp AK Parti'yi ikinci sıraya itebilmiş. Bu büyük bir başarıdır.
1: Evet.
2: Şimdi millet diyor ki ya böyle bir başarı var. Genç bir adam var. Genel başkan olmuş. Seçim kazanmış. İyi kazanmış. Açık ara farkla kazanmış.

0: Ve eski o bütün o seçimleri kaybetmiş genel başkan da mahkeme kararıyla bu partinin başına geliyor. Tarihte de görülmüş bir şey değil. Tamam. Buradaki absürt durumu görüp takdir edip ona uygun bir dil, üslup, tamam, yaklaşım sergilemek de gerekmez mi? Bütün bu söyledikleriniz güzel, doğru da olsa.
1: Çok haklısınız.
0: Böyle bir bitti de görmüyoruz. Yani ben geldim, asarım, keserim.
1: Şunu söyleyeyim. Eğer bu mahkemeyi Kılıçdaroğlu açmış olsaydı, hı, ya da Kılıçdaroğlu'nun birebir insan adamları açmış olsaydı, dediğine katılıyorum. Şimdi bu sürecin başından itibaren kendisini değişimci olarak takdim eden Gençlik Kolu Başkanı ve Bursa İl Başkanı arasındaki sorundan kaynaklandı. Ve öyle bir noktaya geldi ki sonuçta da sonra itirafçılar, müteahhitler, şunlar bunlar bir butlana döndü. Velev ki Kılıçdaroğlu kabul etmedi. Mahkeme vaz mı geçecekti?
2: Yok, heyet 3 kişilik yatacaktı.
1: Ne olacaktı? Kayyuma emanet edecekti.
3: Ama niye, çağrı heyeti olmayacak mıydı orada da sizin gibi?
1: Ya mesela arkadaş, ben çağrı heyeti geldim, kayyum dediniz.
3: Ama hayır, bir dakika.
1: Şimdiden çağrı heyeti bir şey demiyorum.
3: Siz kendinize dediniz, biz çağrı heyetiyiz.
1: Bu çözülürdü işte.
3: Mahkeme genel merkez sizin gibi 3 tane Cumhuriyet Halk Partili oraya çağrı heyeti olarak, evet, atasa ne fark eder?
4: Kıyamet
3: şimdi
4: kopardı
3: canım. Aylardır İstanbul Başkanlığı yapıyorsunuz.
4: Burada itiraz ediyorum. Kıyamet kopardı
3: genel merkezde Kemal Bey yerine çağrı heyeti, çağrı heyeti gelse yönetse ne farkı vardı?
1: Ya fark farkı yok.
3: O zaman
4: Gürsel abi bir saniye.
3: Demek ki burada şu oluyor. Demek ki burada şu oluyor. Kemal Bey bu parti bu davayı açmasa bile Kemal Bey bilerek, isteyerek bunu istedi ve bu genel başkanlık koltuğuna oturdu. Yani mahkeme kararını istiyordu Kemal Bey. Bunu insanları kandırmaya gerek
1: ben
3: yok.
1: Ben niyet okuyan şöyle falan değilim.
3: Niye İstanbul'da rahatsız değil Kemal Bey, değil mi? Bak bugün de Kemal Bey genel başkan. Çağrı heyeti olarak İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme sizi görevlendirmiş.
1: Evet.
3: Bundan rahatsız değil ama Sayın Genel Başkan. Ama kendisinin oturduğu yere bir çağrı heyeti geldiğinde, değil mi? Siz olur, Murat Karayalçın olur, başka biri olur. Bir CHP'li, ya herhangi bir CHP'li oraya gidebilir.
1: O da CHP'li, herhangi bir CHP'li değil.
3: Hayır, şunu
1: yani
3: söylüyorum. Sizden rahatsız olmuyor da neden genel başkanlık koltuğuna başka bir CHP'li çağrı heyeti başkanı gelirse rahatsız oluyor? Bu da o zaman şunu gösteriyor. Diyor ki, evet Kemal Bey bir genel başkanlık koltuğunu istiyordu.
5: Zaten İsmail Arı'nın Arı görüşmesine dair, evet, mutlak %50 yani %50 avukatımı göndermiyorum ama bana gelirse ben kabul edeceğim dediğini söyledi.
3: İstanbul İl Başkanlığınızı kabul ediyor, çağrı heyetinizi, ama genel merkeze atılacak çağrı heyetini kabul etme. Neden etmiyorsunuz Kemal Bey? Neden? Kemal Bey, çünkü siz genel başkan olacaksınız.
1: Hayır,
3: mesele
1: bu. Kemal Bey'in öyle bir ağzında bir şey mi çıktı ya?
3: Evet, çıktı.
1: Ne çıktı?
3: Dedi ki, ben mutlak butlanı kabul etmesem, bu kararı kabul etmesem kayyuma, partime kayyuma devredecekler.
1: Evet, evet.
3: Kayyum dediklerine sizin İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığınız gibi çağrı heyeti. Yani bugün size itiraz etmeyen Kemal Bey neden genel merkeze çağrı heyeti atanmasına itiraz ediyor? Çünkü genel başkan olmak istiyor. Çünkü Kemal Bey'in amacı genel başkan olmak ve burada şey devam ettirmek. Hayır. Yani bunu da görelim yani.
1: Bak, bir şey söyleyeyim. Şimdi
3: ben butlan, soru sormadım. Bir butlan, karar,
1: butlan kararından önce hatırlarsanız Sayın Özgür Özel hatta kafeye kadar geldiler. Kafeden püskürttük falan bir cümlesi vardı. İşte o kafeden püskürttük dediği sözde ben bilmiyorum. Çağrı heyetiymiş. Şimdi aynı Özgür Özel dönüyor çağrı heyetini istiyor. Bir kere sorun şu. Baştan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri süreci ciddiye almadı. Sürecin doğru, farkında değil.
3: Doğru, evet, doğru.
1: Süreci
3: doğru,
1: nasıl götürdüler? Evet, onu da doğru söyleyeyim. Çeşitli siyasi aktörlerle, tamam mı? Bu ahbap çavuş ilişkilerle bu sorun çözülmez. Çözülebilirdi. Buna Kılıçdaroğlu da destek verebilirdi. Ama öyle bir noktaya geldi ki şimdi bu saatten sonra benim bütün arkadaşlarım da bildir. Genel merkez yöneticilerini de arıyorum. Diyorum ki kötü söz sahibinindir. Ne olursunuz aman. Çünkü biz bunun acısını çektik. 94'te bugün Sayın Erdoğan önemli aktörse bunun sebebi maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ihraçlardan kaynaklı. Fransa'ya giden milletvekillerin CHP döneminde, hı, partiden atılmaması için o gencecik yaşımızda PTT'nin önünde hep 2000 kişilik telgraf gönderdi. O gün Kürtler koptu bizde. Maalesef ondan sonra da İstanbul'u kaybettik. Yani o süreçleri bilen bir insan olarak diyoruz ki kardeşim ama yani inanılır gibi değil. Ya bu kadar kötü laflar, bu kadar kırıcı laflar
2: şimdi şu
1: ne arkadaşlarımıza bir yarar getirir ne de parti.
2: Gerçek olmuş. Şimdi bir kesim

0: yani Özgür Bey'in çevresi diyor ki atacaksa bizi Kemal Bey atsın. Kemal Bey'in çevresi diyor ki gideceklerse kendileri gitsinler.
1: Çünkü herkesin bir hikayeye ihtiyacı var.
0: Şimdi bu süreç içerisinde siz de partinin parçalanmaması için diyorsunuz. Evet. Birkaç milletvekili de bu noktada görüş beyan ediyor ama bunun gerçekten gerçekçi olduğuna inanıyor musunuz şu an? Siyaseten soruyorum. Ben şunu, temaslarınızı anlıyorum. Yani CHP'li olarak bu isteğinizi anlıyorum ama toplumda zaten parçalanmış bir CHP'yi şu an görüyor artık.
2: Bir devam Cumhuriyet sorusu olarak söyleyeyim Nevzat Hınki'ne. Bugün işte Deniz Zeyre dün bugün verdiği demeçte evet. Ne diyor? Teşhir edeceğiz. Bir teşhir siyaseti izliyor. Bu teşhir dedi. Evet. Bizi atacaklar. İşte ihraçlar var, parti meclisi meselesi var, ötekiler. Teşhir edeceğiz. Bizi istemediklerini göstereceğiz. Ondan sonra partiyi kurmaya geçeceğiz. Dolayısıyla bu birlikte olma ama bu biraz hayal gibi duruyor.
3: Bu politik bir dil değil, anlayış değil. Yani
2: bir stratejileri var yani.
3: Hiçbir
2: zaman strateji yok.
3: Hiçbir doğru strateji değil. Ya
2: doğru olmayabilir mi? Teşhir.
3: Yani işte her gün ama her gün bu Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinden gelen hiçbirisi hiç kimse kusuruma bakmasın bir ayrılıp gitmez onu bilsinler. Yani bütün arkadaşlarımızın çabası ya çok basit bir öneri söylüyorum. Hepsini bir tarafa bırakalım. O öyle dedi, bu böyle dedi. Diyorum ki bugün burada 6 kişilik bir komisyon kuralım. Hı hı. Kongre takvimi başladı. 6 kişinin denetiminde Türkiye'de kongre yapalım. Yeni delegeyle tertemiz kurulta yapalım.
4: Kemal Bey bunu
3: Sayın
4: kabul ediyor mu?
3: Sayın Kılıçdaroğlu ben aday değilim diyor zaten.
4: Bu önerinizi kabul ediyor mu Kemal Bey? Kemal Bey bu önerinizi kabul ediyor mu?
3: Ben kabul ettiririm yeter ki arkadaşlar evet desin.
5: Peki siz çok özür dilerim. O zaman Özgür Özel ve Can bir dakika. O zaman bu teklifinizi Özgür Özel ve çevresine ilettiniz mi? Onlarla görüştünüz
3: efendim,
5: mi?
3: Efendim bin kez işte buradan televizyonlarda söyledik. Ha,
5: televizyonlardan değil bunlar bizim arkadaşlarımız diyorsunuz ya.
3: 13 gün önce söyledik.
5: Ya.
3: Milletvekili arkadaşlarımıza söyledik. Partinin yetkili belediye başkanlarına söyledik. Herkes de makul görüyor. Yani bizim ısrarla olmayanı olsun istiyoruz. Olmaz kardeşim.
0: Peki.
3: Tedbir var. Tamam. Arabanın üstünde haciz var. Israrla arabayı satacağım
0: diyorsun. Peki arabayı satamıyorsunuz.
3: Önce ama kardeşim hacizi kaldırın.
0: Tamam hacizi kaldırın da şimdi şöyle bir şey. Peki bu bahsettiğiniz bu itirafçıların neticesinde iş adli kısma gelirse, iş ciddileşirse, ciddileşti. Özgür Özel dahil olmak üzere belli milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması meclise geldiğinde o zaman ben şunu anlıyorum. CHP bu arınma noktasında en azından Kemal Bey'e yakın kesim herhalde orada da biz yok demeyecekler herhalde değil mi?
3: Ya şimdi tabi bu iddiaların sonuçta iddia ama somut gerçekçi şey varsa elbette kardeşimiz de olsa kesip atacağız bunun başka yolu yok. Yani efendim bizim hırsızımız aman buna dokunmasın diyecek bir durumda değiliz yani. Tıpkı 17 Aralık 25 Aralık'ta AK Parti'nin sahiplendiği gibi bizim sahiplenecek bir durumumuz yok kardeşim.
0: Meclise gelirse bile gereğini yapar diyorsunuz.
3: Bakın somut anlaşılabilir, ikna edici şeylerle bir delil varsa elbette partiyle ilişkisini keseriz hiç kimse.
4: Hayır dokunulmazlığının kaldırılmasına destek verir misiniz?
3: Ha onu hayır yani onu bilemem tabii ben milletvekili yani değilim yani.
4: Hem 9 milletvekili ihraç edilen hem de Özgür Özel ile ilgili iddialar var.
0: Fezlekeler gönderildi
4: meclise. Şimdi eğer fezlekeler genel kurula gelirse dokunulmazlığın kaldırılması konusunda iktidar veya Cumhur İttifakı destek ver diyelim. Kemal Bey'e destek veren milletvekilleri ve siz de evet dokunulmazlıklar kaldırılsın ve yargılansınlar der misiniz?
3: Efendim dokunulmazlıkların kaldırılmaması konusunda bir önceki dokunulmazlıkta da bu tavrımı koyan bir insanım. Şimdi arkadaşlarımızın bir kısmı da oy verdiler. 23 kişi hepsini tek tek isimlerini de biliyorum.
6: Bu Selahattin
3: o zaman.
6: Demirtaş'ların aman olduğu konu mu?
3: Sorun sadece Demirtaş değil yani. Sonuç itibariyle böyle bir sistemde yani bir tarafta işte yargıyı tartıştıracağız, sorunlu bir yargı diyeceğiz. Öbür tarafta da gelin kardeşim dokunulmazlığı kaldıralım demek keyfi keder bir uygulamadır.
4: Buna itiraz edelim.
5: Peki, o zaman Özgür Özel'in.
3: Ama şunu söyleyeyim. Mutlaka partiyle ilişkisi kesilir.
5: Bugünkü açıklaması yine Deniz Zeyrek röportajından. CHP Grup Başkanı olarak otur yerinde atanmış Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karışma, dokunulmazlığın kalkmasın diyorlar. Benim özgürlüğümle bu ülkenin geleceğini takas etme teklifinde bulunuyorlar diyor. Bir özgür gider, bir özgür gelir. Hiçbirinizden korkmuyorum diyor.
6: Kim söylemiş Özgür Bey?
5: Özgür Özel'in bugünkü röportajından bana bunu teklif ya
0: şöyle
5: ediyorlar. Benim özgürlüğümle bu ülkenin
0: Özgür
5: geleceğini.
0: Mesela geçen konuşmasında işte cezaevindekilere yakında beraberiz tarzı bir şeyler söyledi. Hı hı. Kamuoyunun bir kısmında işte bu bahsettiğimiz

0: dokunulmazlıklarının
1: böyle bir algı
0: kaldırılma
1: var.
0: İhtimalinden falan söz ediliyor. CHP'nin bu konudaki tavrının muğlak olabileceği söyleniyor. Bütün bunlar kamuoyunda tartışılıyor.
2: Ben son cümlelerimi söyleyeyim. Sayın Özgür Özel, ben bir arkadaşı, bir yoldaşı olarak şunu söyleyeyim. Sağduyuya davet ediyorum. Her gün çok çelişkili konuşmalar yapıyor. Çok enteresan konuşmalar yapıyor. Böyle bir konuşmayla ne kendisine, ne arkadaşlarına, ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir faydası olmaz. Yani Sayın Özgür Özel, Sayın Bülent Arınç'la çeşitli AK Partililerle bu kadar yakın temas kurmasına rağmen eski genel başkanıyla oturup hiç konuştu mu? Konuştu mu, size soruyorum yani.
0: Ben dün bu iddiayı Bülent Arınç'a sordum. Daha doğrusu şunu sordum. Aydınlığın manşetini sordum. Abdullah Gül, Bülent Arınç vesaire. Dün Sayın Arınç'ı pazartesi, özür dilerim, Sena'nın programına geldiğimde aradım. Dedim ya böyle bir şey var. Dedik yani ben cevap vermiyorum. Haşim Kılıç bir tekzip metni yollamıştı. Benim böyle bir şeyim yok. Bizim böyle bir derdimiz yok dedim.
2: Sayın Arınç çok açık bir şekilde kamuoyunun önünde de açıklamalar yaptı. Sayın Özgür Özel'i destekledi.
0: Mutlak Buttan'ı şunun için söyleyeyim. Mutlak Buttan'a karşı olduklarını söylüyorlar da AK Parti'nin bir içi şeyişi değil diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söylüyor. Yani bizim derdimiz değil ama siyaseten kendisi de söylüyor. Ben Mutlak Buttan'ı doğru bulmuyorum diyor. O ayrı mesele.
2: Şunu söylemek istiyorum. Yani niye Sayın Arınç...
0: Hayır, birileri sürekli Sayın Arınç, AK Parti'nin meselesiymiş.
2: Mesela bunu o zaman şey bir soru sorayım, bitireyim kardeşim. Sayın Özel, Sayın Kılıçdaroğlu'yla iletişim kurmak için Sayın Arınç'ı mı araya koyması lazım?
0: Hayır. Yanlış yapıyor. Koyuyorsa da yanlış.
2: Tamam kardeşim. Ya.
0: Şunu söyleyeyim. Peki bir şey sorayım.
2: Baba dediniz. Gözyaşı döktünüz.
0: Siz kalkmadan bir şey söyleyeyim.
2: Gidin kapısında oturun.
0: Bu arada Gürsel Bey'in zamanı izleyici yanlış anlamasın diye de bir
3: zamanı,
0: şey soracağım.
3: Evet, zamanı kısıtlıydı. Sağ olun katıldığınız
0: CHP'de
3: için.
0: CHP'de akil insanlara ne oldu?
3: Ya evet, yani hakikaten araya giren...
2: Madem yeni bir tartışma yaratmak.
4: Onlar Cumhurbaşkanlığı adaylığı için vakit bekliyorlar. Çok
3: yani
4: güzel bir
3: mesela
4: soru.
3: Araya giren, vallahi, bu işi çözelim evet, diyen... Evet.
0: Ne oldu?
2: Kendi kendimize soruyoruz, kendi aramızda konuşuyoruz. Ciddi, gerçekten akil adam olabilecek insanlarla birebir görüştüm. Ne olduysa ben anlamış değilim.
0: Taraflar çünkü hepsi. Sizin CHP'de herkes
1: evet,
0: taraf.
1: Yani bir ilan kesici
5: parti büyük kalmadı orada.
1: Evet. Zaten Kemal Bey'in
2: yani, neyse efendim.
3: Yalnız yetişirsiniz bir şey var. Gideceğiniz yere.
6: Bu biraz AK Partili diye saydığınız yani isimlerin arabuluculuk hikayeleri... Bir kere AK Parti ile bağları bile artık çok
2: eski diyelim
6: olan
2: canım,
6: isimler
0: var. Hayır, Bülent Arınç düzenlenen değil ya. Birçok AK Partili isim de, mevcut isim de kamuoyunda böyle tavır gibi
1: akil adamları dedikleriniz CHP'li mi? Tamam hadi.
0: Neyse, Murat Karayalçın CHP'li tamam,
1: Murat
0: değil
1: Karayalçın
0: mi?
1: Hikmet Çetin CHP'li değil mi? İlhan Kesici mesela CHP'li mi? CHP geleneğinden geleni mesela. Değil mi akil adam?
6: Kemal Parti yakın. Adalet Partisi geleneğinden
2: geleni.
1: Bir şey soruyorum. Yani akil adam hep CHP vurgusu yapıyorsunuz ya.
5: Özgür Özel grubunun, Ekrem İmamoğlu Özgür Özel grubunun size göre tecrübeli siyasetçi olarak soruyorum yine. Yani planı ne? Yani bir kopuş anlıyoruz, bu kopuş yaklaşımı. Yani bu mağduriyetten bir büyük oy kazanacaklarını mı düşünüyorlar?
2: Çıkmaz.
5: Ne düşünüyorlar
2: hiç,
5: yani?
2: Hiç çıkmaz.
5: Neyin yanlışı içindeler?
2: Bilmiyorum yani, gerçekten bilmiyorum. Tabii ki ayrılıklar da olabilir. Sadece bu bize mahsus değil. Türkiye'de çok siyasi partide bunlar olmuş. Ama bu daha böyle hem seçmenin duygularını incitmeden yapılabilirdi. Evet. Ama ısrarla böyle işte gererek...
5: Buradan ne çıkacak umut ediyorlar yani? Murad edilen nedir? Bu ayrılış iyi olur, mağdur...
2: Hiçbir faydası olmaz. Hiçbir faydası olmaz.
1: Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne de olmaz değil mi? Size de olmaz yani.
2: Elbette olmaz. Yani bunu
1: iki tarafa
2: yok.
1: Da olmayacak.
2: Ama arkadaşlarımı son kez söylüyorum. Herkes sağduyuya davet ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Selametle kalın. Sürçülisan ettiysek affola. Burada da Özgür Medya'ya selamlarımı gönderiyorum. Korkmayın. Bir beş dakika bizi de dinleyin. Yine devamlar biz bildiklerinizi sorun. En ağır sorularınızı sorun. Arkamızda bize dedikodu yapmayın.
0: Gülşen Bey, kendinize de haksızlık etmeyin. Bu medyayı da en iyi siz kullanıyorsunuz. Yani biz, şöyle.
1: Yani evet,
0: canlı yayınlarla, otobüslerle. Tamam, doğru, orada haklı. Yani. Medya kapat. Bak, medya aramadı kendisini, haklı
1: ya,
0: ama...
1: Önce manşet yaptık biz ya. Nasıl yok, aramadık? Her defasında
0: yok, şimdi İstanbul'a çağrı, İstanbul'a gittiği andan itibaren kapandı kapıların büyük bir kısmı da. Ama şu an siz onu açtınız. Yani gidiyorsunuz otobüsle, canlı yayınla, pazarla. Orayı şey yapıyorsunuz. Hani o kadar da çok yüklenmeyin.
4: Maziye takılmayın.
3: Evet.
2: Nevzat yine meslektaşlarını savunur, duruma düştü. Kolaylıklar diliyorum.
3: Kendinize teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
2: Selametle kalın.
3: Bir saatli süreniz. Teşekkür ederiz. Bizimle olduğunuz için. Şimdi bu esnada

0: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da
1: bir mesaj geldi Kemal
0: Bey'den. Bir paylaşım gelmiş. Onu da getirebilir miyiz arkadaşlar ekranlara? Şöyle diyor Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında: dış politika iç siyasette oy devşirmek için tribünlere oynanacak bir şov alanı değil. Bu kadim devletin varlık, gelecek ve saygınlık makamıdır. Biz koltuk sevdasıyla sermayeye ve sömürüye dayalı küresel odakların projelerine eş başkanlık yapanlardan değiliz. Biz bu toprakların ve bu milletin özüyüz. Cumhuriyet Halk Partisi ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değil. Türk milleti ve Türk devletinin bağımsızlık iradesidir. Türkiye'nin köklü devlet geleneğinin ve dış politika hafızasını yok sayıp ülkeyi bölgesel krizlerin mezesi haline getirenlerin bu millete ödetecek tek bir kuruşluk faturası kalmamıştır diyor. Uzunca bir mesaj yayınlamış. Ben arada girer devam ederim ama bir uzun bir mesajı var. Cumhuriyet Halk Partisi bu devletin kurucu iradesidir diyor. Ne için yayınladı şimdi bu mesajı? Nasıl Güngör, buyurun. Tam da Gürsel Tekin zamanında gitti bak. Sorabilirdik.
1: Devamını alabilecek. Gerçi orası bitmiş zaten.
0: Yavaş yavaş akar oradan. Suni gündemlerle, salon siyasetiyle bizi tartmaya kalkanlar önce kendi sırtlarındaki tarihsel veballerin hesabını vermeli diyor. Uzunca bir mesaj. Kime şöyle, ne söylüyor?
1: Şöyle burada bir şey var. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik net bir eleştiri var. Bu mutlak butlan süreci ve devamında. Kılıçdaroğlu devletin diline ortak oldu. Tıpkı AK Parti gibi devletle siyaset arasındaki mesafeyi yok etti. Ve artık devlet tırnak içinde, devlet aklı veya işte belli devlet tanımları üzerinden bir siyaset güdecek. Burada söyledikleri, özellikle bakın baştan itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik bayağı ciddi eleştiriler var. Mesela şuradan alalım. Koltuk sevdası sermaye sömürüye dayalı küresel odakların projelerine eş başkanlık yapanlardan değiliz. Bunlar doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'na hedef alan cümleler. Devlet geleneğini, dış politika hafızasını yok sayan, bölgesel krizlerin mezesi haline getirenler. Yani benim dış politika ile ilgili söyleyeceklerim, işte yukarıdaki bu kadim devlet ifadesinin bir altını çizmek lazım ama onun dışında ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği, temsil ettiği dış politika çizgisiyle aramda bu mesafeyi ifade ediyorum demek, bu birçok eleştiriye kendi bulunduğu yerden cevap aslında.
0: Mesela koltuk sevdalısı değiliz diyor.
1: Ya bu çok öyle özgür özel ya da parti içindeki tartışmalara yönelik bir şey değil fazlaca.
0: Daha çok iktidara yönelik, evet, diyorsunuz. Evet. İktidarın dış politikasına yönelik.
1: Yani sen
0: yönelik
1: de tıpkı iktidar gibi işte devlet, devlet aklı, devlet politikaları vesaire bu çizgide, bu sularda ilerliyorsun demeye başlamışlardı. En son yaptığı bir konuşma üzerinden. Diyor ki hayır, evet, kadim devlet doğru, bu politikalar, varlık, gelecek, bunların hepsine sahip çıkarız. Ama bizim sahip çıktığımız çizgi o değil, budur diyor. Farklı bir yere geliyor.
2: Kemal Bey hak, yani Kemal Bey şimdi muhalefet edecek ki üzerindeki tırnak içinde söyleyeyim eleştirileri.
1: Şimdi böyle de yapsa böyle anlaşılacak.
2: Eleştirileri bir yere almak zorunda yani sonuç itibariyle.
0: Ay çok şöyle yani acaba iktidara yani kontrollü muhalefet mi yapacak gibi eleştiriler vardı. Dış, evet, politikada ne yapacak, ona bir yanıt olarak.
2: Ama önceki tweet'i, evet, de yine buna ilk önceki paylaşımı da yine Türkiye ile ilgiliydi hatırlarsanız.
3: Yani tezkerelere
4: ya şöyle bir anlayış izliyor aslında. Geçtiğimiz hafta da Teori Dergisi'ndeki yazısını konuşmuştuk. Orada hem dış politikaya ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nin nerede duracağıyla ilgili bir perspektif ortaya koyuyor. Batı algısı üzerinden, ki oradaki batı algısı aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin butlan öncesi yönetimi, Özgür Özel ve arkadaşlarına yönelik de bir eleştiri içeriyor. Orada da zaten Osmanlı üzerinden bir yeni bir tasavvur ortaya koyuyor. Eskiden hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir perspektifi yoktu. Bu perspektif, yani devletin çıkarlarını sahiplenici bir tutum izliyor. Bununla ilgili eleştirileri de bertaraf etmek için aynı zamanda şunu yapıyor. Bundan önceki açıklamasında da yapmıştı. İktidarla kendisini eşitlemeye çalışan kontrollü muhalefet ya da algısını ya da iddialarını ortadan kaldırmak için iktidarla olan mesafesini de gösteriyor. Mesela bir önceki konuşmasında o müzakere yerine mücadele söylemi, yani Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeleri normalleşme ve normalleşme tartışmalarına itirazını yinelemesi aslında kendisini iktidarla eşitleyen ya da iktidarın bu siyasete hukuk üzerinden müdahalesinin meyvesini yediği iddialarına, ithamlarına cevap olması için bir ayrıştırma yapıyor. Ki bence yani kendisi açısından doğru bir hat izliyor. Çünkü gelmeden önce yine kamuoyu araştırmalarına baktım. Az önceki tartışmalarla ilgili ben Gürsel Bey'le aynı düşünmüyorum. Çünkü sahadaki verilere baktığımızda bunlar birkaç ay sonra değişebilir siyaseten, ama Mayıs ayı verileri yayınlandığı için orada

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in daha güçlü bir toplumsal destek ve seçmen desteğine, Cumhuriyet Halk Partisi seçmen desteğine sahip olduğunu söylemek mümkün. Onun için arınma söyleminin dışında, ki arınmanın söyleminin pratikteki karşılığı bugün gördüğümüz parti içerisinde özellikle il başkanları ile ilgili alınan kararlar, grup başkan vekilleri ile ilgili alınan kararlar, onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi tırnak içerisinde bir iktidar olma durumunda nasıl bir dış politika izleyecek, onunla ilişkin ayrıntıları da çok fazlaca vurgulamaya başladı. Yani ama Kılıçdaroğlu'nun tabii önünde çok ciddi meydan okumalar var. Özellikle bu toplumsal algı ve Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini nasıl yöneteceği meselesi. Şuraya da bir itirazım var. Az önce de hani soru olarak soruldu ve tartışıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle birkaç tane isim var. Yani hem devlet geleneğini bilen hem de bu kurumsal siyasetin içerisinde uzunca dönem görev yapan isimler. Bunların isimleri hep böyle Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tırnak içerisinde nötr olan, pozisyon almayan. Ya bir partili düşünün ki parti içerisinde siyaset yapıyor ve hiçbir kritik meseleye müdahil olmuyor. Böyle bir cumhurbaşkanı adayı olabilir mi bir partinin? Böyle bir şey tahayyül edilemez. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nde mesela yine Gürsel Bey burada olsaydı bir eleştiri olarak yönelttirdim. Onu istisna kılarak, çünkü onun eleştirileri baki yani.
1: Yanınızdaydı Turgay Hocam. Söyleseydiniz yanınızdaydı.
0: Ya işte çok hararetli tartıştı. O duyar bizi dedim. Mesaj olarak gönderir. Şöyle ya, Kemal Kılıçdaroğlu'na da yönelik eleştirim bu. Belki tamam, yani Gürkan Bey'in bahsettiği o ivmeyi yakaladılar. Normalleşme tartışmaları, yerel seçim başarısı, Cumhuriyet Halk Partisi bir rüzgar yakaladı. Ama Kılıçdaroğlu böyle ne zaman bu butlan üzerinden arınma meselesi tartışılsa bu ekranlarda, o zaman böyle radikal bir çıkış yapamadı. Yapsaydı kendisini bir hani lokomotif olarak gösterip arkasına Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki kendisi gibi düşünenleri takabilseydi belki bugün daha güçlü olabilirdi. Yani kendisinin mevcut hukuktan yararlanan bir genel başkan olduğu imajını belki değiştirebilirdi.
1: Değil de bunu uzun süredir söyleyen, tekrarlayan, radikal bir çıkış yapan bir genel, eski genel başkan olarak bilinseydi daha mı kolay olurdu süreç?
0: Hiç kuşkusuz parti içerisinde 20'ye yakın milletvekilinin itirazı vardı. Arınma söylemine benzer söylemlerle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç tartışmaları alevlendirmişlerdi. Yani. O zaman Kılıçdaroğlu bir lokomotif görevi icra edebilirdi. Onu yapmadı ama Özgür Özel'in önünde de şöyle bir meydan okuma var. O bunu çok iyi görüyor. Kurumsal kimlikten ayrışıp bir parti kursa, her ne kadar bu mağduriyet hikayesini satın alıp buna anlatsa bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü %25 ile 30 bandı arasındaki oyunun en fazla %50-60'ını alabileceğini biliyor. Bu da en iyi ihtimal, çünkü aynı kamuoyu araştırmaları bunu da söylüyor. Ve hem İmamoğlu hem de Özgür Özel parti içerisinde kalmayı kendilerine daha yakın görüyorlar ama hala açmıyorlar. Mesela Gürsel Bey şunu söyledi. Ki ben bunu geçtiğimiz haftalarda da, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin istikametini kimin tayin ettiğini anlatırken birkaç kritik meseledeki pozisyon almaları ifade etmiştim. Aynısını söyledi mesela İBB, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili hukuken tartışılsa da bir meselede pozisyon alıp genel merkezi o pozisyona icbar edebilir mi? Böyle bir kurumsal siyaset var mı? Orayı biraz açması gerekiyor. Orada artık daha fazla işaret etmesi gerekiyor.
2: Ama zaten pratik,
0: kime meydan okuduğunu.
2: Pratik bu zaten. Yani hedef alınan, tasfiye için hedef alınan kesim orası. Akıl orası.
0: Tabii.
2: Yani orayı hedef alıyorlar. Tabii,
0: alıyor. Evet. Biraz daha açarlarsa anladım. Meramları evet. Anlaşılır. Evet. Onun için ben hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu ve genel merkez iradesinin Özgür Özel'in nötr değil ama bu arınma söylemine destek verebilecek bir yerde konumlandırıyor, görmek istiyor. Bir süre daha bu şekilde devam edebilir. Ama Özgür Özel mesela bugünkü röportajında da hani burada çok ciddi bir makas farkı var. Biraz tevhili açık bir şeyler söyleseydi hani o siyaseten değişebilirdi derdim ama hani bir iki ay daha beklemek gerekiyor ama bir iki ay
3: yok.
0: Kimin lehine nasıl şekillenecek?
3: 20 Temmuz'a
0: kadar. O da çok uzun bir zaman diliyorlar.
1: Tam orada camda bazı bilgiler var. Buyurun.
2: Pardon, bu Kemal Bey metni, bence şu metin çok ilginç bir metin.
3: Evet. Yani açıkçası son paragraf özellikle
2: okudum, yani teknik olarak da tekrar baktım, tabii uzun bir metin olduğu için çok ustaca kaleme alınmış bir metin, onu da söylemek lazım, düşüncelerine katılıp katılmamak anlamında değil. Mesela dış politika iç siyasete oy devşirmek için tribünlere oynanacak bir şov alanı değil. Bu da doğrudan iktidara ve Cumhurbaşkanı'na yönelik bir eleştiri. Şey söylemiştim, eş başkanlık vesaire, ama o ilk paragraftaki kadim devletin varlık, gelecek ve saygınlık makamı bir mesajın sonuna doğru bir alan çiziyor. Bakın o alan bugüne kadar

0: kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği siyasetin ifade ettiği bir alan değil. Yani Balkanlar, Kafkaslar evet. çok geniş bir hat. Hı hı. Ama Osmanlı. Diyor ki bunu senin üslubunla değil, senin yaklaşımınla değil, bizim yaklaşımımızla yaparız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi işte milletin özüdür vesaire gibi şeyler. Yani bu son derece bir...
1: Bugüne kadar derdiymiş. Yok yok ben tam bugüne kadar can senin çok üzüldüğüne değil de çok bizim yaklaşımımızla yaparız. Yani. Yaklaşımı bugüne kadar derdiymiş 13 yıllık genel başkanlığında yani, Kemal. Tamam, bu, Allah yani, aşkına yani kalbi genel... devlet kelimesini Kemal Bey'in ağzından ne zaman duyduk? Evet. Yani evet. Kafkaslar, Orta Doğu'dan Kafkaslara, Asya'dan tamam Avrupa'ya ve Altaylar'dan tamam. Tuna'ya uzanan.
2: Şimdi bunları sen o zaman öyle söylemiyordun.
1: Yani bakın bu CHP içinde yaşanan süreçler.
2: O zaman öyle söylemiyordum.
3: Ben her zaman öyle söylüyorum.
4: Ben şimdi sordum. Biz o zaman değiştirdik.
3: Ben her zaman öyle söylüyorum.
4: Ben şimdi sordum.
3: Dış politikada her zaman eleştirdim.
4: Sordum bu tweet niye atılmış diye.
5: Niye atılmış?
4: Çalışalım biraz dedim yani şimdi. Sordum. Sebep şuymuş. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir gün önce attığı şöyle bir tweet var. İran krizi boyunca politikalarımıza köstek olmaya çalışanlar. Siz dış politika gibi tecrübe, bilgi, birikim, omurga gerektiren alanlarda ahkam kesmekten vazgeçin. Gidin koltuk peşinde koşun. Salon kapmaca oynayın. Birbirinizin kuyusunu kazın. Sizin en iyi bildiğiniz iş budur. Buna karşılık olarak atılmış
5: bu atılmış evet. Peki. Şimdi bu Can'da bazı bilgiler var. 20 Temmuz dedin az önce ama Özgür Özel de sonuna kadar partide kalacağız mealinde konuştu.
3: Evet, 20 Temmuz'a kadar öyle bir süreç var. Ama şöyle söyleyeyim biraz önce espri mi yaptı? Gerçek mi söyledi Turgut'a bilmiyorum ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Bey dönemindeki dış politikalarını hep eleştirdim ki hep bu stüdyolarda eleştirdim. Yani orada dış politikada ekonomide tavrının açık olmamasını ve yanlış aday olduğunu da söyledim. Tam o zaman ekrana çıkmıyordum ama o seçimden sonra çıkmaya başladım.
4: O zaman AK Parti ile eleştiriyordunuz. Şimdi CHP'yi CHP ile eleştiriyorsunuz. Aradaki fark
3: etmez.
4: Yok.
3: Sonuçta,
4: bu biraz
3: sonuçta
4: şey oldu.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet. dış politikasını emanet ettiği isimlerin Avrupa Birlikçi, Amerikancı olmasını ben her zaman eleştirdim ki ben zaten Avrupa Birliği'ne karşı ve Amerikan emperyalizmine karşı hep mücadele etti. Öğrencilik döneminden beri işte sokakta da mücadele ettim.
4: Avrupa'ya karşı, Amerika'ya karşı, yani. Amerika'ya karşı, Avrupa'ya karşı.
3: Amerikan emperyalizmine ve Avrupa Birliği'ne tamam. karşı. Model öğrencilik döneminde tamam. de model eylemler
4: olarak,
3: yaptım.
4: Model olarak neyi savunuyorsun?
3: Sonrasında da gazeteci olarak da
4: hayır, model olarak neyi savunuyorsun? Ettim. Avrasya mı, Asya mı?
3: Evet, ben Avrasya'yı.
2: Bugün hem Aydınlık yani, hem Perinçek.
3: Ben Türkiye, Rusya, Çin ittifakını savunuyorum. Ben de Devlet Bahçeli gibi düşünüyorum yani. Sen ona peki. istersen sosyalist diyebilirsin, istersen Türk milliyetçisi diyebilirsin. Ya, fark etmiyor.
4: Devlet Bey valla CHP'de dizayn ediyor, Demir'de dizayn ediyor, solunda dizayn ediyor, düşünceyi de dizayn ediyor.
0: Sizin gerçekten işlenlikte söylüyorum, saygıdeğer görüşlerinizi sonra tartışırız ama ya burada başka bir şey
3: hayır,
0: var.
3: Şöyle, hayır, hocam söyledi sen savunuyorsun diye de öyle bir şey yok.
5: Can sen sendeki bilgileri bir paylaşın. 20 Temmuz, ya, Özgür Özel neyi bekliyor? Yol haritasında
3: şimdi
5: bir...
3: Şimdi 20 Temmuz'a kadar bir öncelikle... İşte bugün konuştuğumuz
0: 26
3: konu,
0: Temmuz'la alakası var mı bunun mesela? Hani?
3: Şöyle, hı-hı. bir kurultaya götürebilirse kurultaya götüreceğiz. Götüremezsek işte adli tatil girecek ve Yargıtay bizim dosyamızla ilgili bir karar vermezse bu iş Eylül ve sonrasına kalacağı için o süreçte de biz hızlı bir adım atacağız. Ya yeni parti, yani aslında yeni parti kurulmuş zaten. Bir yeni parti var zaten bugün Özgür Özel de söyledi onu, yeni parti kurduklarını söyledi. Veya mevcut bir siyasi partiye geçiş yaparak yani seçime girebilecek yeterlikte olan bir partiye geçiş yaparak yoluna devam etmek. Burada da şöyle ifade ediyorlar. Bizimle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacak 70'in üzerinde milletvekili var. Bunda şöyle, şunu sordum yani neden 70? Çünkü ana muhalefet partisi olabilmesi için 70'in üzerinde milletvekili olması yetiyor. Yani biz ana muhalefet partisi olacağız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi artık ana muhalefet partisi olmayacak. Biz olacağız. Şimdi bunu aslında 90 diye ifade ediyorlar. Yani 90-100 arasında milletvekili gelecek. Ama 70 milletvekili de bize yetiyor ana muhalefet partisi olması açısından. Bugün onu niye söylediklerini bugün anladım. Bugün de birkaç işte genel merkezdeki işte kaynaklarla sohbet ederken dediler ki Mehmet Uçum'un açıklamasından sonra yani tarih verdi, seçim tarihi ve Devlet Bahçeli de buna destek verdikten sonra milletvekilleri arasında şöyle bir şey oluştu. Zaten seçimlere 2 yıl var, erken seçim olmayacak, biz erken seçim olacak diye böyle bir hareket, siyasi hareket yapacaktık. O zaman gitmemize gerek yok diyen bir...

0: Bir kısım milletvekili olmuş iddiaya göre. Ki Gürsel Tekin de bugün onu söylüyor zaten. Yani Özgür Özel cephesinde böyle bir kırılma yaşanmış. Yani Mehmet Uçum'un tarih vermesi, Sayın Bahçeli'nin de desteklemesi, artık seçim olmayacak kanaati oluşan milletvekillerinde de, Özgür Özel'e destek verenlerde de hayır gitmeyelim. Partimizde kalalım, mücadeleye burada devam edelim.
1: Parti içinde mücadele edelim, evet. Görüşü ağırlık evet, kazanmaya ağırlık başlamış. Kazanıyor.
2: İnanmışlar yani.
0: Evet, inanmışlar.
3: Yani inanmışlar kısmındaki muzip gülümsemeyi ben kaçırmamaktan yanayım ama.
0: Yani o da şöyle, tabii ki sonuçta genel başkan ve bir sonraki seçimlerde de milletvekillerinin listelerini hazırlayacak isim olması sebebi. Ben öyle algılıyorum en azından. Sonuçta siyaset yapıyorlar ve milletvekili olmak
1: yani o zaman 20 Temmuz'da, 20 Temmuz son tarihi de ortadan kalkmış evet. oluyor.
0: Hayır, ortadan Hayır. kalkmış olmuyor. Ortadan kalkmıyor. Yani 21 Temmuz'da her
1: içeride halükarda... kalalım, mücadele Hayır. edelim, görüşü
0: Özgür Özel'e destek veren bir kısım milletvekili. Özgür Özel'ler değil.
4: Can bir şey soracağım. Bu 138 değil mi?
0: Evet, 138 düştü.
4: O aritmetikte Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel o dengede, yani aritmetik nasıl şekilleniyor?
0: Şimdi şöyle...
4: Kaç? Şu an ama.
0: Şu anda yine Özgür Özel ağırlıkta, yani Özgür Özel'e destek veren milletvekilleri ağırlıkta. Ama bugün işte Mehmet Uçum'un açıklamasından sonra iddiası bu tabii. Genel merkezin iddiası. Bu ne kadar doğru bilmiyorum. Bir kısım milletvekili tavır değiştirdi ve biz orada bir kırılma yarattık. Bugün de Gürsel Tekin de aynı şeyi söylediği için, yani buna benzer bir şey söyledi. Çok fazla milletvekili ayrılmayacak çünkü biliyorlar olmayacağını dedi. Demek ki böyle bir algı var milletvekilleri arasında ve bu algıyı da bugün itibariyle yani psikolojik olarak da yönetmeye başlamışlar milletvekilleri
3: ya
0: içinde.
3: Ben tam net, ama, net anlayamadım. Hakikaten şaka demiyorum. Yani mesela Kılıçdaroğlu ve Özel tarafı olarak ifade etsen nasıl bir sayısal şey oluyor? İlla net rakam değil de hani.
0: Şöyle Özgür Özel tarafıyla konuştuğumda şunu söylüyorlar. Bizim 100'e yakın milletvekili bizle beraber. Bugün hadi istifa ediyoruz, yeni partiye geçiyoruz dediğimizde biz 100'e yakın, yani işte 95-98 milletvekili gelecek tamam. diyorlar.
3: Onların iddiası öyle, evet.
0: Bugün ise, dün bunu yayında söylemiştim. Bugün ise konuştuğumda şunu söylüyor genel merkez. Evet, ağırlık yine Özgür Özel'de. Ancak bizi zaten 22-23 milletvekili destekliyor Kemal Bey. Bir de kararsızlar var, 10 tane kararsız var parti içinde. Bu 30'a oluyor. O seçim tarihi açıklandığı andan itibaren de anladığım kadarıyla bir 20-25 kişi de dengeyi Özgür Özel tarafından alıp Kemal Kılıçdaroğlu tarafına tamam. kırmış. Yani yine Özgür Özel ve ekibi ağırlıkta, yani bugün grupta bir seçim olsa yine Özgür Özel kazanır. Bir de şöyle bir bilgi var. Onu söyleyeyim mi? Bu sohbeti yaparken haftaya şey yapacak mısınız diye sordum, grup toplantısı. Şöyle bir bilgi verdiler. Tabii bu bilgi genel merkezin bilgisi yine. Meclis Başkanlığı Özgür Özel'in grup...
1: Arkadaşlar yankı yapıyor, bir bakalım ona. Sen devam et.
0: Özgür Özel'in grup başkanlığı seçimleriyle ilgili usulsüzlük olduğunu ifade eden bir dilekçe vermişti Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi.
3: Evet.
0: 26 Meclis Mayıs Başkanlığı evet. şöyle bir karar vermiş ama tabii bu ulaştırılmamış. Bu sadece genel merkez bunu duymuş. Anladığımız kadarıyla haftaya Özgür Özel'in grup başkanlığı düşecek. Meclis Başkanlığı tarafından bu seçimlerin usulsüz olduğu yönünde, doğru usulü uygun yapılmadığı yönünde bir karar verecekler. Özgür Özel'in grup başkanlığı düşecek. Diğer grup başkan vekilinde grup başkan vekilliği düşecek ve tüm odalar boşaltılıp genel merkeze Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim edilecek. Ve Kemal Bey de yeni grup başkanı ve yeni grup başkan vekilleri seçilmesi için isimler belirleyecek, meclise gönderecek.
1: Bir dakika, bu sendeki sana evet. gelen bir bilgi.
3: Buna evet. ilgili bir iki detay
4: verebilir miyim? Ben de ki bugün görüşme evet. yaptığımda aynı şeyi söylediler.
1: Bu hafta mı olacak?
0: Önümüzdeki hafta, yani salı Önümüzdeki günü grup hafta. Toplantısı yapacak mısınız diye sorduğumda zaten haftaya grup başkanlığı biz belirleyeceğiz. Çünkü Özgür Özel'in grup başkanlığı bizim yaptığımız itirazdan dolayı usulsüz bir seçim yapıldı. Grup başkanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından düşürülecek usulsüz bir
2: CHP
0: seçim yapıldı.
2: CHP Meclisi İçişleri Yönetmeliği ne olacak? Yeniden yapar. O usulsüzlük işte, dediği çok hayati yeniden, bir şeydi ki bir daha usulüne uygun olarak yapar şimdi ve yeniden grup başkanı seçer.
0: Ben onu da sordum.
2: Yani meclis başkanlığı taraf mı olacakmış bu anlama
4: geliyor? Hayır.
0: Yok. Şöyle. Öyle değil o. Cumhuriyet Halk Partisi

0: Diyor ki Özgür Özel'in grup başkanlığı seçimleri usulsüz yapıldı. Usul uygun yapılmadı diyor. Bunun için bir dilekçe veriyor. Meclis başkanı da inceliyor, diyor ki evet bu usule uygun yapılmamıştır. O yüzden bunu iptal ediyoruz. Siz yeniden bir aday belirleyin.
1: Evet.
0: Bir aday bildirin.
1: Evet.
0: Ve grup içinde yeniden bir seçim yapın.
1: Ve o seçimi kim kazanacak? Şimdi
2: oradaki itiraz şu, Can şöyle, bilgi şöyle, yani bendeki bilgi. Ben de bugün görüştüğümde evet böyle 26'sı mıydı? Böyle bir dilekçe
0: 26
2: var.
0: 26 evet.
2: Genel merkezciye, yani Kılıçdaroğlu'na yakın genel merkez, meclisin bu konuda hala karar vermediğini bu akşam görüştüğümde ifade ettiler. Sonra ben meclis kaynaklarına sordum, herhangi bir karar verdiniz mi diye. Dediler ki incelemede ve onların iddiası şu. Diyorlar ki yani bunun 10 gün önce ilan edilmesi gerekiyordu. Meclis çatısı altında yapılması gerekiyordu. En yaşlı üyenin başkanlık yapması gerekiyordu. Dolayısıyla bu usulsüz. İki, Özgür Bey'in kullandığı odaların, tırnak içinde söyleyeyim genel merkez tabiriyle, işgal edildiğini, bu odaların da iade edilmesi gerektiğini söylüyorlar.
0: İşte bu benim söylediğim yeni bir şey. Diyorlar ki bu karar verildi,
2: İşte ben...
0: bildirilmedi. Önümüzdeki hafta, yani pazartesi, salı, artık bilmiyoruz hangi gün veya cuma günü bildirilecek. Özgür Özel'e grup başkanlığı seçimlerinin usulsüz olduğunu ve grup başkanlığının düşürüldüğü kendisine bildirilecek.
1: Yeniden Özgür Özel seçilecekse bunun ne manası var? 3 gün sonra yapılacak bu seçim tekrar.
0: İşte orada da bu tartışma
2: genel başkan
0: geliyor. Diyor ki, diyorlar ki biz artık o dengeleri değiştirdik. Yani Özgür Özel gene seçilebilir ama biz de orada gücümüzü göstereceğiz sizin algısı var. Şey yani orada bir güç savaşı olacak.
1: Yani o yüzden, grup başkanlığının değişmesinden ziyade
0: değil. Evet, bir güç artık, gösterisi. Evet, bir güç gösterisi olabilir. Ve biz artık buradayız denecek. O yüzden
1: o seçimde kaç önemli. CHP'li Özgür Özel'i seçmişti? Yine böyle 100'den fazlaydı. 110 civarında. 110. Şimdi mesela 70-80 çıkarsa.
3: 70-80 çıkarsa.
0: Evet, yani büyük bir resim verir.
4: Yani orada bir seçim daha yapılması gerekir. Eğer genel başkan atamazsa, atarsa bu sefer o seçmen desteğiyle ilgili yine tartışma olur. Eğer hani şeyi, aritmetiği görmek açısından bence önemli bir şey
0: oluyor. Şöyle
4: yani.
0: Yapılıyormuş anladığım kadarıyla. Olur. Öneriyormuş milletvekillerine. Deniyormuş ki benim grup başkan vekili önerim bu isim. Evet. Ama milletvekilleri de aday olabiliyor. Çıkıyor, ben de grup başkan vekili adayım
4: olacaktır
0: diyor.
4: Tabii canım.
0: Orada da artık kim güçlüyse, kimin oyu yüksekse
1: o seçimi milletvekilleri yapıyor.
0: Milletvekilleri yapıyor, aynen.
3: Peki şöyle bir reklama gidelim, sonra soracağım size. Sizde de bilgiler var. Nasuhi Güngör'le devam ederiz. Bir reklam sonra buradayız.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
3: Şimdi bir büyük bilgi ortaya attı Can. Dedi ki Meclis Başkanlığı Özgür Özel'in grup başkanlığı seçimiyle ilgili yapılan başvuruyu değerlendirdi ve usulsüz yapıldığına dönük bir tespitte bulundu. Ve önümüzdeki hafta Özgür Özel'in grup başkanlığı düşürülecek. Nasuhi Güngör, benzeri bir bilgi sizde var mı? Daha fazlası var mı? Nedir bu? Şimdi düşecek mi grup
6: bir
3: başkanlığı?
6: Bir süreci var ama benim öğrendiğim kadarıyla bu hafta grup toplantısını Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yapacak. Yani bir kere burada bir netleşelim yani.
0: O zaman bu bilgiyi de doğrulamış oluyor yani.
6: Bu bilgi ben ancak dolaylı doğrulayabilirim ama bir süreci
0: Kemal
6: var.
0: Şimdi az yapacaksa...
6: önce söyledikleriniz aslında 26 Mayıs yani Arefe günüydü. Sayın Kılıçdaroğlu imzasıyla 3 sayfalık bir dilekçe verildi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne de atıflar vardı. Hani madde saymaya gerek yok. En az 3 gün önceden bildirilmesi, usulüne uygun bir gündemde oluşturulması... Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun faaliyette olduğu bir dönemde yapılmasına dair uygulamaların tamamına aykırı olduğu şeklinde. Şimdi bu dilekçe sonrasında şöyle sorular meydana getirdi. Buna neden cevap verilmiyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından? Ya meclis başkanlığı bunu bir an önce değerlendirmeye alsın diye. Fakat uzun süre bir değerlendirme yapılmadı. Ancak şimdi Kılıçdaroğlu tarafının biz haftaya gruptayız, sen genel başkan burada konuşacak ya da bu nedir aynı zamanda Özgür Özel orada olmayacak şeklinde.
3: Şimdi böyle hep bir... deniyordu ki evet. Özgür Özel'de Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı önümüzdeki haftalarda yapmayacak gibi böyle bir mutabakat var gibi deniyordu.
6: Bu hafta yaptılar evet.
3: Olunca böyle durum. Şimdi diyorsunuz ki haftaya Kemal Kılıçdaroğlu yapacak
6: grup. Çok büyük ihtimalle. Yani bu haftakinde hani bir o ılımlı hava oluşturulması bazı bence algı yanılmalarına yol açtı. Sanki taraflar...

0: Belli konularda oturmuşlardı, bir şeylere şöyle bir oturalım, gözden geçirelim falan diye. Hiç öyle bir hava yok. Arkadaşlarım da varsa söylesinler ama böyle bir uzlaşma...
1: Yok, o kamuoyunda bir soru işareti olarak ortaya çıktı. Evet, acaba çıktı bir şey, anlaşıyorlar mı, konuşuyorlar mı, buluşuyorlar mı, arka kapı diplomasisi işliyor mu diye, ama yok yani.
0: Şimdi temel soru şu, onun da cevabı muhtemelen Nevzat'ta olabilir. Meclis Başkanlığı bunu nasıl bir değerlendirmeye aldı? Ve değerlendirmeye aldıysa bunu resmi olarak ifade etti mi? Yani o kararı aldı mı? Dolayısıyla o karar vesilesiyle Özgür Özel'in grup başkanlığı düştü mü? Ki bunlar büyük ihtimal görünüyor şu anda. İşte buradaki mesele meclis başkanlığının yaptığı uygulamada dahil olmak üzere bir kere daha yeni tartışmaları açacak.
1: Yani, açacak tabii, çünkü Özgür Özel grup başkanı seçilirken, seçilmeden önce veya seçildikten sonra meclis başkanlığıyla bir yazışması olduğunu söyledi bize.
2: Ali Mahir Başarır
1: dedi ki, onu. Biz gittik, yazı yazdık. Bir hatalı bir durum var mı yok mu dedik. Meclis başkanlığı sorun yok dedi. Diye bir cevap, o cevap ne olacak? Meclis başkanlığı yeni bir tavır belirlerse.
0: Evet, çıktı konuşma yaptı, grup konuşması.
1: Tabii tabii.
0: Evet.
3: Bir de önümüzdeki hafta Kemal Kılıçdaroğlu çıkacak diyorsunuz ama mesela geçtiğimiz hafta yaşanan görüntüleri düşününce, mesela Özgür Özel'e yakın milletvekillerinin çok erken saatte gittiği, oturduğu ya da Dikmen Kapısı'nın önündeki o görüntüler, yani nasıl olacak Kemal Kılıçdaroğlu?
0: Orada şöyle bir şey söyleyeyim. Şu ana kadar Özgür Özel ve ekibinin şunu koruyacağız, bunu koruyacağız, burayı teslim etmeyeceğiz dediği her şey elinden çıkıyor. Bunu bir yavaş yavaş görelim. Yani grup başkan vekillerinin odaları boşaltılıyor, illerle ilgili olanlar. Yani direnebilirsiniz vesaire bir noktaya kadar ama onlar da bu konuda hukukun kılıcının çalıştığını, yani bu konuda yapacaklarını, sonuç almayacağını biliyorlar. Ama bir yandan bunlara bir takım hukuki cevaplar arıyorlar. Mesela kuvvetle muhtemel bu delege imzasının ardından birazdan konuşacağız. Onun kabul edilmemesi üzerinden de yargı yollarına başvuracaklar. Yani bunun değerlendirilmesi, ele alınması için. Mesela parti meclisinden o istifaların ancak mahkemenin onaylaması halinde istifaların geçerli olacağına bir tez var. O da başka bir mahkeme sürecini başlattı. Şimdi burada atılan her adım yeni hukuki süreçler de doğurmaya başladı. Ama bu Kılıçdaroğlu tarafını çok fazla rahatsız etmiyor. Çünkü onlar diyor ki bizim zaten bir hukuki gündemimiz var. MYK'yı topluyoruz, ihraçları veriyoruz, disiplin kuruluna sevk ediyoruz. Aynı zamanda da illerle, ilçelerle ilgili delegasyonu yenileme, kongreleri yenileme süreçlerini başlattık. Oradan kurultaya gideceğiz diyor. Yani onun 20 Temmuz, 26 Temmuz öyle bir gündemi yok Kılıçdaroğlu'nun.
3: Sendeki bilgileri.
2: Ya şimdi biz gazeteciler görüşüyoruz diyoruz ya, ben her gün görüştüğüm insanlar olduğu için tekrar bir görüşme şeyi yani gerçekten anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bugün iki taraf oldukları için iki taraf da diyeyim. Birincisi şu, şimdi bu Özgür Bey'in çevresinin söylediği bir iddia var. Diyor ki eğer biz gecikirsek Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmeme ihtimali var. Dolayısıyla da biz elimizi hızlı tutmalıyız. Şimdi Kemal Bey'in çevresi diyorken böyle bir şey yok. Saçmalıkları nereden çıkarıyorsunuz? Bir yaklaşım var ve dolayısıyla da bu Temmuz ayı meselesi biraz oradan devreye giriyor. İki, anladığım kadarıyla Özgür Bey'le Büyükşehir Belediye Başkanı geçmişte Ekrem Bey arasında bir şey farkı var. Ton farkı var. O da şu. Ekrem Bey bu sürecin çok hızlı hareket edilmesi gerektiğine inanıyor. Rüzgarın şu an kendilerinden yana olduğunu düşünüyor. Sokağın kendilerinde olduğunu düşünüyor. Zaman içerisinde bunun yayılmasıyla birlikte siyaseten milletvekillerinin durumunun, belediye başkanlarının durumunun değişme ihtimali, ki belediye başkanlarının değişme ihtimali çok yüksek. Yani değişmekte kastım şu, Özgür Bey'e de Ekrem Bey'e de yana tavır koysalar bile Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayı şu an düşünmeyen birçok belediye başkanı olduğu ifade ediyor. Mansur Bey başlar.
0: Nevzat, şuna ne dersin? Ben o öyle düşünüyorum ama senin kanaatin önemli, yakından takip ettiğin için. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmıyorsanız aslında Özgür Özel'in yanında değilsiniz demektir.
2: Tam biraz evet, önce aslında böyle. Gürsel Bey de onu söyledi. Can da söyledi. Bu 111 imza meselesi var ya.
0: Evet.
2: Hani bu 80'e falan gelir mi, 87'ye gelir mi? Yani dikkat ederseniz 111'i koruyamadıklarını yavaş yavaş herkes söylüyor. Çünkü şöyle bir noktaya geldi. Hani kabul etmek lazım. Mutlak mutlak karar.
4: Onlar zaten Özgür Özel'den yana bir irade sergilemediler. Kurultay olsun istiyorlar.
2: İşte onu söyleyeceğim. Yani mesela biz bu süreçte aynen Turgay Hoca, mesela bu süreçte Oğuz Kansalıcı'yı
3: kurultay istiyor ve Temmuz'un ortasında istiyor.
0: Hemen istiyorlar.
3: Hemen istiyorlar.
2: Şimdi mesela kaç milletvekili vardı Oğuz Kansalıcı başta olmak üzere, biliyorsunuz bunlar. Biz CHP'liyiz. Bu kavganın içerisinde değiliz. Olmamalıyız ama biz CHP'liyiz. Yani o noktada şimdi CHP kurumsal kimliğini sahiplenmeyle taraf belirleme arasında farkı çok iyi kurmak lazım. Eğer burada CHP'nin kurultaya gitmesini istemek, Özgür Özel'in bütün ekibi falan derseniz bu yanlış bir şey olur. Bugün görüştüğüm kaynaklar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bu grup başkan vekili meselesinde

0: Kemal Bey'in bir atama yapacağını söylüyorlar. Fakat burada bir yeni tartışma söz konusu olacak. Kemal Bey'in çevresi tüzüğün her şeyin üzerinde olduğunu ifade ediyor. Tüzüğün anayasa olduğunu söylüyor. Tüzük içerisinde ki ben geçen maddeleri de okumuştum. Ya o maddelerin genel başkana verilen yetkiler vesaire kısmında bütün bunların açılabileceğini söylüyor. Özgür Bey'in ekibi tamam tüzük var ama bir de CHP'nin meclis iç tüzüğü var. Orada grup başkan vekili nasıl seçileceği, milletvekilleri içerisinden seçilmesi gerektiği ifade ediliyor. Ve dolayısıyla da genel başkanın oraya isim bildirebileceği ama sonuçta vekillerin bunu seçeceğiyle ilgili bir şey var. Meclis kısmına gelince ben tekrar sordum gelirse şey yapayım benim bildiğim ama. Evet böyle bir başvuru var ama meclisin tavrı şu. Biz kurumsal olarak sizden gelen iki şeyi işleme koyduk. Bir, siz mahkeme kararını gönderdiniz bize. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki avukatları. Biz işte ekle mahkeme kararları var. Biz mutlak butlan meselesi üzerinden buraya atandık ve genel başkanlık bizde. Evet. Meclis bunu işleme koydu. Sonra Ali Mahir Başarılı imzasıyla Özgür Bey'in grup başkanı seçildiği yazı gitti. Meclis evet bu da uygundur dedi. Bunu tamam, da işleme koydu.
1: Süreci biliyoruz.
0: Tamam. İşte burada şimdi meclisin taraf olması isteniyor. Meclis bu işte taraf değil. Meclis şöyle taraf değil. Meclisin CHP Genel Merkezi diyor ki sen kurumsal olarak beni muhatap alacaksın. Yani burada grup başkan vekili benim adıma iş yapıyor. Benim vekaletimde. Dolayısıyla bunun patronu benim. Sen beni muhatap alacaksın diyor. Ama diğer taraftan da meclis şeylerinde de muhatap grup başkanlığı üzerinden gidiyor. Şimdi dolayısıyla da CHP'nin kendi içerisinde anlaşması bekleniyor. Bu anlaşma olmadığı takdirde mesela şunu yaptı Kemal Bey.
1: Ama mesela az önce dedi ki Can yani Kemal Kılıçdaroğlu çok özür dilerim Nasuh Güngör dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu grupta konuşacak. Can da dedi ki Özgür Özel'le ilgili karar usulsüz yapıldığı için seçim meclis başkanlığı tarafından alındı. Doğru mu?
2: Evet.
1: Grup başkanlığı öyle bir düşecek.
2: Yapımlar, doğru değil.
1: Buna karar verdi mi meclis? Böyle bir bilgi var mı
0: şöyle,
1: sende?
0: Şöyle Nasuh abi teyit eden bilgiyi söyleyeyim. Meclis adım atmadı ama genel başkan salı günü grup toplantısı yapacak.
1: Meclis adım atmadı ne demek?
0: Yani şöyle yani bu konuda Can'ın söylediğiyle ilgili ben de o yazışmanın hala çıktığını düşünmüyorum. Özgür Bey'in grup başkan vekilinin düşürülmesiyle ilgili şu an bir şey yok. Benim
2: ben
0: bildiğim.
2: De yazışma yani daha doğrusu onun bir karara bağlanıp bağlanmadığını ben de bilmiyorum.
0: Ben işte karara bağlanmadığı noktasında bir muğlaklık var.
2: O zaman
0: var.
2: Bir açıklaması var.
3: O zaman yani. Kemal Bey orada grup toplantısı yapamaz.
0: Hayır hayır bir saniye. Işte, şey bak şimdi bu işte zaten tartışma buradan başlıyor. Şimdi tartışma nereden başlıyor? Tartışma şuradan başlıyor. Kemal Bey'i kürsüye kim davet edecek?
3: Ama kürsüye davet etme meselesi değil. Şimdi grup başkanı
4: meclis başkanlığı grubu tahsis edecek. Evet yani, bilmesi lazım
3: şimdi
4: yani.
3: Grup başkanı olarak çıkar ben grup toplantısını ben yapacağım dedikten sonra önceki haftaki gibi tamam. Meclis başkanlığı söyleyeyim. Özgür Özel'e onu vermek zorunda. Tamam. Çünkü milletvekilleri
0: tamam.
3: Seçmiş.
0: Şöyle iki tane yol oluyor. Birinci yol şu Murat Demir meclise grubu yapacaklarına dair bir yazı gönderebilir.
3: Tamam.
0: Aynı anda genel merkez Kemal Bey de grubu toplayacağına dair bir yazı
3: gönderir. Tamam.
0: Meclis bunları işleme alır.
3: Evet.
0: İşleme aldıktan sonra genel başkanın grupta nasıl konuşacağına meclis karışmaz.
3: Evet.
0: Meclis grup başkanının odasına kadar ona refakat eder.
3: Tamam.
0: Oradan sonrası CHP'nin iç işi olduğu için oraya karışmaz. Ama bir şey olur. O da şu olur. Geçen olduğu gibi genel merkez Murat Emir'in genel merkezin emirlerine karşı işlem yaptığından hareketle Murat Emir'i ihraç eder. Çünkü geçen hafta
1: 9 milletvekili ihraç.
0: Hayır 9'dan ayrı. Geçen hafta bu grubun toplanmamasına dikkat ederseniz Murat Emir de yazmadı. Kemal Bey de gitmedi.
1: Evet.
0: Temel olarak şöyle bir noktaya vardılar. Dediler ki bir 10 gün bir sükunet olsun. İkimiz de bunu yapmayalım. Dolayısıyla da biraz normalleşelim. Ama meclis başkanlığının şu an CHP'nin seçimle ilgili bu iş doğru değildir. Dolayısıyla bizim itirazımız var noktasında bir karar verdiğini şu an ben bilmiyorum. Bana gelen bilgi içerisinde bu yok. Dolayısıyla Özgür Bey'in grup başkan vekilini meclis düşürür mü sorusunun cevabı bende şu an yok.
1: Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun grupta konuşacağı
0: Salı günü
1: var.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun grupta gideceği
3: konuşma yapmak istediği
0: gruba i̇stediği gideceği grup toplantısını yapmak belli. İstediği ve konuşma isteği Kemal Bey'in yakındaki çalışma arkadaşları tarafından şu an iletildi.
2: Bir şey daha var şimdi.
3: Evet, ben de demiştim zaten grup toplantısı yapacak dedim başta. Ama ben şuna dayandırarak söyledim. Grup başkanlığı düşeceği için yapabilecek dedim. Bu başka bir şey tabii.
0: Bir şey çok özür dilerim. Evet, nasıl? Peki grup başkan vekil diyelim ki düştü.
4: Grup başkanlığı.
3: Başkanı şu anda Özgür Özel. CHP'nin başında, meclisteki CHP'nin başındaki kişi Özgür Özel.
0: Tamam, düştü. Velev ki düştü dediğin.
3: Yeniden seçim olacak.
0: Seçim olmadan Kemal Bey nasıl konuşacak peki?
3: Gidecek.
4: Konuşabilir.
3: Gidecek. Grup toplantısında, grup toplantısı öncesinde bir seçim kararı alacaklar ve yapacaklar. Seçimi tamam, belirleyecekler.
0: Peki hayır. Şu an tartışılmıyor muydu? Grup başkan vekili Kemal Bey'i kürsüye davet etmediği zaman Kemal Bey nasıl konuşacak?
3: Ama orada bir vekillik yok ki
0: artık. Bir şey söylüyorum.
3: Genel başkan olarak çıkacak.

0: Milletvekili de olmadığı için orada yazıyor zaten. Evet. Doğru bir yönetmelik. Evet. Milletvekili de olmadığı için grup başkanı milletvekilleri tarafından
1: kimle
0: seçilmiş.
1: Kimle talep edecek onu?
0: Meclisten. Grup yönetimi, CHP'nin grup yönetimi
1: düşerse, hayır düşerse?
0: Grup yönetimi düşmüyor. Meclis başkanı, yani grup başkanı düşüyor.
1: Grup yönetimi kimse kalmıyor. Bir dakika, kim? Bir saniye. Yani.
2: Grup yönetimi
1: kim
2: zaten
1: kimse kalmıyor. Kim, evet, kim var? Murat Demir var başka?
0: Benim grup bildiğim gruba, yani o gruba bir talepte bulunuyor. Ben genel başkan olarak konuşmak istiyorum diye. Öncesinde. Öncesinde. Ve o kabul edilirse, oradaki genel başkandır, kabul edilir. Yani kabul edilir ve gelir konuşmasını yapar ama grup başkanı sıfatıyla değil. Genel tamam. Başkan sıfatıyla.
1: Tamam, ben
0: geliyor.
1: Ona itiraz konuşuyor. Etmiyorum Gürkan abi. Onu sorun şu.
3: Senin yok zaten. İtirazın ne?
1: Hayır, sorun şuydu. Şu ana kadar tartışma şu değil miydi? Grup başkan vekilleri var. Bunlar CHP grup milletvekilleri tarafından seçilmişler.
2: Evet.
1: Kemal Bey milletvekili değil. Dolayısıyla da meclise geldiğinde, evet, konuşmak istediğinde, evet, buraya bir başvuruda bulunacak. Evet. Ve bunlar davet edebilirse konuşabilir.
0: Evet, doğru.
1: Bu değil miydi? Peki doğru. Ben de evet diyorum ki sizin dediğiniz senaryo içerisinde bu grup başkanlığı düşerse, hı-hı, orada kimse kalmazsa,
0: evet,
1: Kemal Bey şöyle kime oluyor, başvurup orada
4: şöyle
1: konuşacak?
4: Şöyle oluyor, en yaşlı üye, yani milletvekillerinin en yaşlı üye grup başkanı olarak çıkıyor, grup başkan vekili olarak çıkıyor. Diyor şeydeki aynı meclisteki, aynı meclisteki gibi.
1: Aşılabiliyor diyor.
4: Tamam, aşılabiliyor. Yani aşılabiliyor. Peki. Orada da İlhan Kesici bildiğim kadarıyla en yaşlı üye. Öyle. O da Kemal Bey'e yakın. O çıkacak. Grupa başkanlık edecek ve Kemal Bey'i davet edecek.
0: Ya öyle olacak ya da önce grup yönetiminin oluşmasını bekleyecek.
4: İlhan Bey'e de soralım tamam, öyle olacak.
3: Yani bir prosedürü var neticede ve bu olduğunda Kemal Kılıçdaroğlu haftaya salı günü çıktığında kürsüye nasıl bir görüntü göreceğiz ya da acaba oraya giden yolda yine bir gerginlik mi yaşanacak? Muhtemelen. Ne olacak?
0: Burada meclise geçen sefer aldığı karar vardı meclis başkanlığının. Seyirci kabul etmiyorum kardeşim dedi. Çünkü bir karmaşa doğuyor.
2: Önce sınırladı sonra
0: tabii,
2: tamamen
0: kaotik kapattı. Bir ortam, evet, doğuyor. Çünkü herkes adamlarını, taraftarlarını
1: böyle falan bir
0: kitle üzerinden, siyaseti kitle üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Mecliste ama. Meclis kapısında, Dikmen kapıda, Çankaya kapısında adamlar yığılıyor. İşte böyle aranızda mutabakata varamayınca böyle garabet durumlar. Meclis başkanlığı da bir dakika kardeşim diyor. Şimdi böyle olursa yine böyle insanlarla, gruplarla işte 1400 kişi, 4000 kişi falan böyle talepler meclis başkanlığı da sayıları bildirdi. Grubun, salonun alacağı sayılar bunlardır, bunlardır diye bildirdi. Eğer yine bunu bu sıkıntılı, riskli bir durum görürse seyirci almaz. Seyirci almayınca ne olur? Sorunuza geliyoruz. Hı hı. İşte diyelim ki konuşacak genel başkan olarak orada. Kendisini kaç kişi dinleyecek orada?
4: 30 milletvekili.
0: 30 milletvekili. Görüntüye bakın. Evet. Seyircisiz, genel başkan kürsüde 30 kişiye hitap ediyor. Nasıl görüntü?
4: Evet.
3: Kim bunu oluyor burada? Kemal Cumhuriyet Kılıçdaroğlu ve ekibi de konuşuyor.
0: CHP, Kemal Bey falan. Şimdi böyle bir tablo var. Mutabakata varsalar, hani böyle siyasetin usulü adabı erkanı uyarınca bir mutabak, genel başkandır konuşur, biz de öteki milletvekili dinleriz ama grup başkanı budur. Böyle bir şey yok. Bir kavga, itişme, kakışma durumları olacak ve kaç vekil destekliyorsa onlar gelecek, ötekiler girmeyecek. Ha şöyle oluyor, eğer meclis başkanlığı, meclis başkanı bugüne kadar tarafsız bir tavır sergiledi. Ben karışmam dedi, aranızı halledin dedi. Ben sadece tahsisatı yaparım, onu da yönetmelikler ne belirliyorsa o dedi. Şimdi tavır değiştirir de Kemal Bey'in genel başkan olarak orada konuşmasının önünü açacak bir yaklaşım sergilerse, konuşmaya da ne derler, seyircileri almaya izin verirse, karmaşa içinde, o kalabalığın içinde mesela yine sınırladığı ölçü 500 kişi mi, 300 kişi mi, onlarla birlikte 30 kişi gelir oralara oturur. Öteki insanlar da etrafında falan. Öyle bir resim içinde Kemal Bey'in karizması o kadar çizilmeyebilir.
1: Oradaki
0: meclis
1: mesele,
0: başkanlığı bunu temin edecek tedbirleri şey, alabilir.
1: Mesele ama Kemal Bey'in konuşmasının Meclis TV'de yayınlanıp yayınlanmayacağı meselesi.
2: Yayınlanacak.
1: Ha onu söyleyeceğim.
0: Yayınlanır, yayınlanır.
4: Genel sonuçta, başkan sonuçta. Sonuçta
1: bak işte kaç buna, haftadır, kaç haftadır,
2: buna engel yok.
1: Kaç haftadır
2: engel
1: biz yok bunu ona konuşuyoruz. Ona yani şimdi şöyle yok bir şey olabilir mi?
0: Ya şimdi orada
1: genel başkansın. Hocam,
0: konuşsa ne olur?
1: Hayır konuşsa ayrı mesele ama genel anlıyorum başkansın konuşamıyorum.
0: Sembolik önemini anlıyorum ama ya mesele bu mu? Zaten meclis 2 hafta sonra kapanıyor. Bak, 2 hafta mı? 3 hafta mı? Ne kadar
2: biraz o biliyorsun.
1: Şu an CHP'de mesele bu.
2: Takvim açıldı ama. Şimdi senin söylediklerinin siyasi boyutu var. Özgür Özel tarafının bu arada bu krizde bizim tek avantajımız. Her iki taraftan da çok rahat bilgi alabiliyoruz. Yani bu tarafa çok açıklar. Yani Özgür Özel tarafı da, Kılıçdaroğlu tarafı da. Şimdi birincisinde hikaye şuydu. Genel merkez Kılıçdaroğlu'nun, ondan sonra meclis bizim karargahımız şeklindeydi. Özgür Özel stratejisi. Bugün öyle olmaktan çıktı bu iş. Grup başkan vekilleri gitti zaten. Mesela odalarını boşalttılar değil mi boşaltılar, o adamlar? Evet. Gittiler. Murat Emir'le ilgili de Demokratik Sol Parti ile yaptığı görüşme üzerinden bir ihraç meselesi var. Evet.

0: Parti disiplinine aykırı
1: tabii
0: davrandığı için.
1: Fakat asıl hikayenin şöyle bir tarafı var şimdi. Özgür Özel neden bu grup hikayesini sürekli zorluyor? Çünkü bu partide ya da herhangi X partide genel başkan, partinin grup başkanı, genel başkanın aleyhine, parti politikaları aleyhine apaçık beyanlarda bulunur ya da eylemlerde bulunursa onu cezalandırma, disipline sevk etme ve dahi görevden alma yetkisine sahiptir.
2: Var.
1: Evet. Özgür Özel'in de biraz bu tarafı zorladığını söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu tarafı. Tabii. Yani al beni, hani ben buradayım, hani ihraç etmiyorsun madem ama al beni grup başkanlığından. Hani bu da artık bitsin hikaye şeklinde. Yani o meclisi karargah gibi kullanmaktan Özgür Özel'in pozisyonunu savunmaya ve bunun üzerinden bir hikaye yaratmaya kadar giden de bir başka
2: yaklaşım.
1: Hayır,
2: bu tam görüştüğümde bugün aynı şeyi söylediler. Dediler ki, yani bunlar İsrail'e gidip imzayla almadılar mı dediler. Evet. Bilmiyorum dedim, öyle aldılar dediler. Bu ne demekti? Bu şu mahkeme kararını tanıyorum. İki, dilekçeyi getirip kime veriyorsun? Genel merkeze. Mahkemeyi tanıyorsun. Tabii. Bunu şey için söylemiyorum. Şimdi Can'la yani konuştuğumuz mesele, hani bu mutlak muttan üzerinden işin siyasal kısmı ayrı, hukuksal kısmı ayrı. Bu ikisini ayırmak gerekiyor. Siyasal kısmında evet, Kemal Bey orada konuşsa mesele CHP iktidar yapacak mı yapamayacak mı? Bu kadar basit. Yani diğer kısmı CHP'nin kendi işi. Evet. Ama hukuksal kısım içerisinde şöyle bir mantıksızlık var. Ki kimse mesela eleştirmiyor. Şimdi genel başkan yetkilerini mesela kimse konuşmuyor. Hani Tayyip Bey tek adam tek adam falan diyorlar ama bir baksana bakayım AK Parti'ndeki genel başkan etkisiyle CHP'de genel başkan etkisine. Tamam, kimse konuşmak istemiyor. Çünkü gücü eline alan gücü kullanmak istiyor. Ama şöyle absürt bir durum var. Yani siz şimdi genel başkansınız. Partinin kurumsal kimliğinin başındasınız. Tüzüğünüzde grup başkan vekili, grup başkanı sizin adınıza size vekalet ediyor. Öyle yazıyor. Ama siz girip ondan izin almadan da kürsüye çıkamıyorsunuz. Şimdi çok, yani CHP için söylemiyorum. Tuhaf bir durum.
3: Hayır,
2: var.
3: Tuhaf falan değil. Çünkü orası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Milletvekili olmak önemlidir, anlamlıdır. Milletvekili olmayan bir genel başkan olmanız anormal bir durumdur. Yani doğal olmayan bir durumdur. Anormal demeyelim de doğal olmayan
2: ama
3: bir
2: işte
3: durumdur.
2: Ama işte onda burada disipline verebiliyorsunuz.
3: 1000 yıldır geçerli olan şeyler var. Bunlar. Murat ama... Karayalçın da vaktiyle bildiğim kadarıyla değildi. Ahmet Davutoğlu milletvekili değildi. Ama genel başkandılar. Bunlar olağan şeyler. Ama o meclis grubunun kendi iç yönetmeliği diye bir şey var ve hep vardı bu zaten.
2: Yani ama var da işte yani. Ben de diyorum ki yani şimdi adamı disiplinle gönderebiliyorsun.
3: Evet.
2: Tamam ama işte yani bu
3: hatta grup başkan vekillerini alabiliyorsun. Bu. Yani aldı işte yani. Tabii. Hakkıdır onun. Kemal Bey'in yapacağı
1: kendi kararıyla ilgili benim duyduğum en ilginç hukuki yorumlardan birisi ki bu söylediğin aslında onu doğruluyor. Genel başkanın parti tüzüğünde yazılanlardan daha fazla yetkiye sahip olmasını fiilen beraberinde getiriyor. Tedbir yani kararı. Bu zaten tam dediğine
3: yok. Tedbir kararı nasıl yansıyor onu?
4: Orada ilginç bir tartışma. Yani içeriğini bilmiyoruz. Ama kimi de diyorlar
0: yani bir partide en üst oradan parti meclisidir, kurultaydır ve kurultay tüzük yapar. Partinin anayasasıdır. Bir mahkeme kararı partinin anayasasını bir kenara bırakıyor. Bütün yetkiyi ve yani böyle bir
3: benim
0: hukuk
3: yani.
0: Sistemi de
3: bir parti şu anda tüzüksüz mü yani? Ama bak, CHP'nin bir tüzüğü yok mu şu anda yani?
1: Var tabii.
3: Hiçbir kurala bağlı değil midir?
0: Var ama kimse o kurala uymuyor.
2: Bak Gürsel Tekin bir şey söyledi. Bak Gürsel Tekin giderken bir şey söyledi. Dedi ki ben 10 aydır harcamaları cebimden yapıyorum. Şey gibi algıladık.
1: Hesapları
2: biz.
1: Devretmediler.
2: Evet, biz, şimdi mesela kimse sormuyor. Diyelim ki Gürsel Tekin onu karşılayabildi veya eş dosttan söyleyebildi falan. Hı. Şimdi mesela bu partide şu an benim bildiğim herhalde CHP'nin kasasında 2 milyara yakın para olduğu söyleniyor. Bilmiyorum.
3: 1 milyar diye diyor.
0: 1 milyar diyor.
1: 1 milyar 300 milyon civarında.
2: Tamam 1.300 olsun. Bereket olsun, o da iyi para.
1: Daha doğrusu zannediyorum.
2: Şimdi hayır bak o da iyi para. Hakikaten iyi para bir parti için.
0: Ya ama yani ana muhalefet partisi. Bir hayır ama bir dakika ben, yani.
2: Bak.
3: Bir de şimdi seçime gidiyor. Evet, iki katı daha alacaklar.
2: Ya tartışma neydi? Tartışma şu değil miydi?
0: Ayrıca bize
2: kasayı boşalttılar. Ya. Kasada kuruş para yok. De tartışma bu değil miydi?
3: Yok.
2: Böyle bir tartışmayla gelmedik biz. Hayır. Tartışma böyle başladı önce.
3: Kasayı boşalttılar. Evet,
2: ya tabii Özgür dediler. Bey'in şeyinde Özgür mutlak muttan çıktığında Kemal
0: hatta
2: Bey yakın
0: şöyle bir iddia var. Söz hani bir ek olsun diye bugün konuşurken de o söylendi. 8 ayda medyaya 750 milyon TL para verildi dediler yani.
2: Vallahi medya bak Can açtığın için bilmiyorum tekrar söyleyeyim burada birçok meslektaşımızın altında kalıyorum.
0: Hayır
2: çok
0: ya,
2: kötü
0: ben,
2: bir şey. Hayır senin için söylemiyorum.
0: Bunu söylüyorlar, dillendiriliyor yani bu.
2: Senin için söylemiyorum. Geçen de bu bir basın toplantısında bir muhabir üzerinden de söylendi.
0: Ayıp
2: vallahi bu. Kimse ben kusura bakmasın hesaplar şu an Kemal Bey'de. Kendi dönemleri de dahil olmak üzere kime ne aktarmışlarsa lütfen açıklasınlar.
0: Açıklamayacak.
2: Herkes zan altında kalmasın. Bu birinci kısım. İki, senin söylediğin soru ben bu çok hepsini uzatma olarak görüyorum. Çok açık net söyleyeyim. Bütün bu süreçlerin hepsi bana göre uzatma. Sebebi şu, Özgür Bey'in ekibi de ne olacağını biliyor. Kemal Bey'in ekibi de ne yaptığını biliyor. Sürecin nereye gittiğini de biliyor.

0: nasıl engelleneceğini de biliyor, nasıl engellenmeyeceğini de biliyor. Yani bu kadar uzun yıllar partide kalmış insanlar. Mesela şu an Önder Savun bir hamlesi var. Onlar bu imzalarla gidecekler. İmzaları büyük ihtimalle genel merkez işleme koymayacak. Bunlar mahkemeye gidecekler. Evet. Mahkemede 9 kişilik bir çağrı heyeti, ki bunun içerisinde Karayalçın, Hikmet Çetin, Önder Sav gibi isimlerin olduğu isimleri talep edecekler. Ve dolayısıyla da CHP'yi bunların kurultaya götürmesini söyleyecekler. Ama nereden bakarsanız bakın, ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bunlar 8 ay, 12 ay arasında değişecek olan işler. Yani tamam, kısa vadede herhangi bir şey yok.
1: O zaman Kılıçdaroğlu ne yapacak? Bir çare söyleyeyim istenirse.
0: Bak, Kılıçdaroğlu ne yapacak? Kılıçdaroğlu diyecek ki ya mahkemeye gitsin. Ondan sonra Yargıtay karar verecek. Ondan sonra büyük ihtimalle kurultaylar vesaire falan. O da bambaşka bir boyuta gelecek. Ya Kılıçdaroğlu ne yapacak belli. Adam 2025'te ne yapacağını söylemiş. Ben hep söylüyorum. Söyledi, dedi ki ben, ki İsmail de söylüyor yani görüşmeye geldiğinde, bir mutlak buttan geldiğinde ben partiyi kayyuma teslim etmem, görevi kabul edeceğim. Bunu diyor muydu, dedi. Mutlak buttan geldi mi, geldi. İkinci ne dedi? Kardeşim, bu partide kirlenme var. Bu kirlenmenin sebeplerinden büyük bir kısmına ben mesulüm. Bu insanları ben getirdim. Ben bu arınmayı yapacağım. Tamam. 3, beni sırtımdan hançerlediler, bunlarla hesaplaşacağım. 4, partiyi kurultaya götüreceğim, sonra güvenli limana yanaştıracağım, bırakacağım. Evet. Kemal Bey bunları yeni söylemiyor, bunlar belli. Şimdi bunlar içerisinde...
2: Ve o plan yürüyor.
0: Bu plan yürüyor, ben onu söylüyorum. Şimdi Özgür Bey de bütün bu süreç içerisinde B planımız hazır dememiş miydi, demişti. Şimdi kamuoyuna açıklamıyorlar ama evet, seçime girme yeterli olan partiyle de işlerini hallediyorlar. Bir sıfırdan partinin kuruluş meselesi de konuşuluyor. Ve Özgür Bey'in derdi, burası baba ocağımız, biz sırtımızı dönmeyiz, bizi atsınlar. Kemal evet. Bey'in tavrı da ben atmayayım, bunlar gitsin. Evet. Ve biz bu süreci görüyoruz, yani bu uzatmaları görüyoruz. Tamam. Yoksa
2: büyük resimde bu zaten.
0: Evet, biz bunu görüyoruz. Yani bunun ötesinde hani parti birleşecek mi falan değil. Ben çok açık net söyleyeyim. Evet. Yani biraz da iş uzadığında, ben onu söylüyorum, bu şeylerle iş Özgür Bey'e kadar, ki bence önce İmamoğlu'yla başlayacaklar. Gidebilir. Ve diyecekler ki kardeşim, şaibesi olan bu partiye kurumsal olarak zarar vermiş insanlar gitsin, atlansın, gelsin. Ve bunun üzerine temasını kuracaklar, ki Gürsel Bey de bunu çok açık ifade etti. Ve bunun üzerinden ihraçlara kadar gidecek bu iş. Yani biz zaten bunu görmeye başladık.
2: Yani herhalde buradaki herkesin hani derler ya, eğitimli tahmini de budur. Evet, gidişat yani oraya doğru.
0: Buraya gidiyor.
2: Zaten Özgür Bey bugün Deniz'e de söylemiş. Yani teşhir peşindeyiz dedi. Teşhir ediyoruz. Evet. Yani başka yaptığımız bir şey yok. Yoksa birleşeceğiz, buluşacağız. Değil tek mi? Parti içinde kalacağız falan diyen yok. Bu da evet 8-10 ay sürecek bir yapı. Belki teşhir süreci o kadar sürmeyecek. Belki birkaç hafta, belki 1-2 ay. Ama ondan sonra kurultaylar.
0: Ama Özgür Bey'in bir şey açıklaması lazım.
2: İki parti oluyor yani.
0: Özgür Bey'in bir şey açıklaması lazım. Özür. Şimdi bugünkü cümlesinde diyor ki, CHP grup başkanı olarak otur yerine atanmış genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karışma, dokunulmazlığın kalkmasın diyorlar. Daha önce de hatırlarsanız buna benzer birkaç cümle daha söyledi.
3: Mutlak mutlan karar çıktı mı söyledi?
0: Kim söyledi. Diyor? Bunu Özgür Bey söylüyor. Şimdi ya eğer ki, eğer ki diyorsan ki ben siyasetim, hani bütün bunları reddederek yapıyorum diyorsan ve gerçekten sana da böyle bir teklif gelmişse, sen çıkıp bunu açıklayacaksın ya.
3: Ama o teklif evet, siyaseten söylüyor bunu ya. Nasıl böyle bir teklif tabii olduğundan canım, demiyor yani. Bunu yani siyaseten,
2: bir dakika,
3: yani birileri gidip bunu siyaseten söylüyor. Diyor
0: ben, ki, öyle ben öyle algılamıyorum. Ben öyle algılamıyorum.
3: Bir şey söyleyeyim. O siyaseten söylüyor.
0: Ben bunu siyaseten algılamıyorum.
3: Hayır, olur mu öyle şey ya?
0: Bak Can,
3: onu siyaseten söylüyor.
0: Hepimiz gazeteciyiz. Kulislerle ne konuşuyoruz?
3: Ya olabilir mi? Bir tane AK Parti'den bir yetkili gibi veya bu mümkün mü yani? AK Parti değil ya. Herhangi bir bürokrat da bunu yapmaz. Yapmayın.
0: 40 yıl burada kalırım dedi mi? Bir dakika, Özgür Özel ne dedi?
3: Ya bunu siyaseten söylüyor. Diyor ki ben İmamoğlu'na sırtımı çevirseydim, genel başkanla anlaşsaydım, sesimi çıkartmasaydım, kontrollü bir muhalefet yapsaydım, ben 80 yılda yani hep 13 yıl nasıl yönetti Kemal Bey? Ben de bir 13 yıl yönetirdim.
0: Ama niye ben bunu siyaseten olmadığını
3: ama
0: söylüyorum?
3: Ama şunu söylüyor, diyor ki ben birinci parti oldum. Birinci parti olmamdan dolayı bunlar başıma geldi. Operasyonlar yapıldı. En güçlü adayımı hapse attılar. Sonra bir karar çıkartıp partiyi genel başkansız bıraktılar. Ve bunu da biz iktidara yürüdüğümüz için yaptılar diyor. Ben bunları yapmasaydım, birinci parti olmasaydım bunlar tamam, başıma gelmeyecekti.
0: Ben de
3: diyor.
0: Buna yani siyasete ben niye karşı çıkıyorum? Çünkü Mustafa Balbay da diyor ki, hayır bir dakika, Mustafa Balbay da diyor ki, Özgür Bey'in bu söylemi karşısında Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na Özgür Özel'i bırakırsan biz beraber hareket ederiz tarzı açıklaması var. Aynı gün çıktı bu ikisi. Ben de şimdi diyorum tamam, ki evet, ortada bir tırnak içinde söyleyeyim, bir yalan var. Yani
3: ya yalan yok, aynı şeyi söylüyor. Nasıl diyor yani? Ki İmamoğlu'ndan ayrılsaydın
0: ama

0: Musa Balbay onu söylemiyor. Musa Balbay diyor ki İmam onlara demişler ki Özgür Özel'den ayrıl. Musa Balbay bağlansın yayına, açıklaması var.
1: Tamam, bunu Kemal Bey partide bu iki güçlü karakteri birbirinden ayırarak bunu da böyle tespiti yapıyor. Yani bunu siyaseten söylüyor.
0: Kemal
1: Ekrem İmamoğlu'na birisi gidip...
2: Orada da şu yazılıp çizilmiş. Hatırlayalım, daha mutlak mutlak kararı yeni çıktığında Ekrem İmamoğlu'ndan ayrılmanız, yolu ayırmanıza dönük bir teklif size yapıldı mı diye sorulduğunda bana direkt gelen bir şey yok ama evet, bunun konuşulduğu söyleniyor. Evet, bunu yapacağım ama siyaset... ben 20 yıl hapis yatmayı tercih tamam, ederim yani
1: bunu,
2: açıklaması
1: bunu siyaseten
2: var.
1: Yapıldığını söylüyor. Yani diyor ki yaşadığımız olaylar ve bizim başımıza gelenler evet bu tarifi bize yapıyor diyor.
0: Ya İmamoğlu'nu da getiren ama, Kemal Bey değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi sen hayır, mesela Uşak Belediyesi diye, için söylüyorsun da sürekli.
1: Onu da söylüyorum.
0: Hayır, diyorsun
1: İmamoğlu
0: ya mesela.
1: Da getiren o.
0: Tamam da ne oldu da ben de diyorum ki yani bu teklifler yapılmaya başlandı seçimi kazandıkları için mi? Yani Kılıçdaroğlu şöyle mi? O zaman şöyle mi algılayacağız? Hakikaten herkesin dediği gibi Kılıçdaroğlu proje... Hakikaten Cumhurbaşkanlığı karşısında... Yani öyle mi anlayacağız?
1: Ya, koskoca, şimdi,
0: o zaman neyi ben neyi yani buraya nasıl anlayacağız?
1: Genel başkanlığını yapmış.
0: Hayır Kemal Bey'den niye uzaklaşsın? Yani Kemal Bey Özgür Bey'den, İmamoğlu'nun uzaklaşmasını niye istesin? Sebep ne?
1: Ya bir kere ne demek...
0: Seçim başarısı mı?
1: Ne demek sebep ne? Partiyi ikisi Kılıçdaroğlu'nun seçtiği delegeleri... Bakın Kemal Bey'in seçtiği delegeleri... kendi ellerine çevirerek bir başarı elde ettiler ve Kemal Bey'in genel başkanlığını elinden aldılar. Evet suçları o, kurultay kazanmak.
0: Ama birinin
1: Türkiye'de
0: suçu değil
1: seçim
0: ki.
1: Kazanmak,
0: İkisinin
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci
0: bir
1: parti yapmak.
0: Şimdi İkisinin bunu... suçu bu, birinin değil ki.
1: Evet ikisinin
0: tamam,
1: suçu.
0: Ben de diyorum ki. Bak,
1: tırnak içinde suçu tamam, diyoruz. Yani onu öyle tanımladıkları için suçu diyoruz. Yoksa adamlar başarılı.
3: Niye bağlayacaksınız?
1: Adamlar başarılı.
0: Ben de anlamaya çalıştığım şey şu. Bu ikisinin suçuysa, biraz önce dedin ki Özgür Özel bunu siyaseten yapıyor. Tamam. Peki Kemal Bey bunu Musa Balbay'ın iddiası birinden ayrı istiyor. Tamam ben de diyorum ki ikisinden birinden isteseydi ben anlardım. Yani Kemal Bey İmamoğlu'nu partiye getiren, Özgür Bey'le çalışan bunu niye birinden isteme ihtiyacı hissediyor?
1: Şöyle bu da Kemal Bey'in siyaset tarzı. Niye? Bu da çok basit. Altılı masada ne denildi? Altılı masada bir anlaşma yapıldı. O anlaşmanın dışına çıkıldı 14 Mayıs'tan sonra. Gitti Zafer Partisi'ne bir anlaşma yaptı, ıslak imzalı bir anlaşma yaptı. Hatta bakanlık verdi, bürokrasiden işte bilmem kaç tane bürokrat verdi. Önce dedi ki hayır yapmadım dedi. Sonra açıklanınca ıslak imzalı belge evet yaptım dedi. Hatta en yakın genel başkan yardımcım bile haberi yoktu dedi. Parti meclisinin hiç haberi yokmuş zaten. Şimdi Kemal Bey'in...
2: Bunu niye anlatıyorsun?
1: Ya Kemal Bey'in siyaset tarzı bu.
0: Bence o değil.
1: Bu. Bugün teklifi size yapar. Ya,
0: bence
1: ya bunu yaşadığımız için söylüyorum. Ben Kemal Bey'i eleştirdiğim için söylemiyorum. Kemal Bey'in siyaset tarzı bu. Bu siyaset tarzıyla yap. Başarılı olur olmaz bu başka bir şey.
0: O siyaset tarzı o değil.
1: Ama Özgür Özel'in siyaset tarzı da şu.
0: Bence
1: diyor ki,
0: kirlenmenin sebebi olarak birini görüyorum.
1: Ben kurultayı İmamoğlu'yla kazandım. Türkiye'de yerel seçimleri İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın rüzgarıyla kazandım. Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yaptım. Ve bu birinci parti de benim genel başkanlığımda olduğu için ben arkadaşlarımı yalnız bırakmam. Ben bu arkadaşlarla iktidar oldum, bu arkadaşlarla yola devam edeceğim diyor. Bunun da siyaset tarzı bu. Bunun için de suçlayamazsınız. Niye İmamoğlu'na sahip çıkıyor diyor. Çünkü İmamoğlu'yla beraber genel başkan olmuş.
3: Onun sınanmışlığına dair hiçbir fikrimiz yok. Bir insanı 1000 kere cezaevinde ziyaret etmek bile... bu söylediğini doğrulamaz. Mantık bunu gerektirir. Kusura bakma
1: diyorum,
3: yani.
1: Siyaseten başarı kazanmasının sebeplerinden en güçlüsü
3: sınanmadı diyorum.
4: Ya adam, sahip mi çıkıyor, evet. Talimat mı alıyor?
3: Bilmiyorum.
1: Sahip çıkıyor.
4: Mesele o.
1: Sahip
4: yani.
1: çıkıyor. Niye?
3: Acaba genel
0: ama
3: merkez...
0: Kemal Bey öyle demiyor işte. Partinin gücü
1: şimdi
0: yani...
1: burada bir bütünlük var. Ben tam onu söyleyeceğim de söyleyemedim bir türlü. Sen ısrarlı bir şekilde başka... Bak İmamoğlu'yla ilgili bir bilgi vereceğim. Hı-hı. Diyor ki İmamoğlu... Biz artık bizim burada durmamıza gerek yok. Hızlı bir şekilde yeni bir parti kuralım.
4: Bakın,
1: buna rağmen hala ısrarlı bir şekilde burada mücadele ediliyor. Şimdi
2: Özgür Özel'le İmamoğlu arasında
1: evet,
2: mı diyorsun?
1: Şimdi
2: tamam.
1: Bu İmamoğlu bunu söylüyor. Diyor ki hızlı bir şekilde ilk günden itibaren hem de bak ilk günden
0: evet,
1: itibaren hiç
0: evet,
1: içeride mücadele diyor. Falan yok.
3: Mesaj gönderiyor.
1: İlk günden
3: yani.
1: İtibaren bunu diyor. Yani, biz yeni parti...
5: Bana özel açıklama mı yaptı?
1: Bana özel açıklama değil. Ya bu hani parti
5: bu
1: içinde konuşulan.
5: Açık açıklamalarında öyle bir ben şey görmüyorum.
1: Parti içindeki bu
5: ya bir
1: tartışma.
5: Yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Evet. En sonki açıklama
1: i̇lk günden,
5: o.
1: İlk günden itibaren...
5: Ya orada bir tarz farkı yok.
1: Yok var. Ben işte söyleyeceğim.
4: Zamanlama farkı var. Ben Özgür Bey bunu teşhir ede.
1: Evet.
5: Orada
1: diyor ki ilk günden itibaren yeni bir...
5: Ben kaynaklı

0: olabilir yani. Bir modelle iletişimleri entegre, simetrik bir iletişim olsa muhtemelen Özgür Özel onu yapamayacak.
1: Yok, hayır.
2: Genel merkezin teslimini hatırlayın. Bir gece önce mutabık kaldıkları hikaye bir anda değişti. Şimdi bak, Ekrem İmamoğlu müdahalesiyle.
1: Şimdi bak, onu eleştiririm. Niye? Biraz önce mesela bana yapılan açıklamama hayır. Ben sonuçta İmamoğlu'yla temas eden isimlerle görüşüyorum ve oradan bir bilgi alıyorum. Tamam, o bilgiyi yorumluyorum.
3: Hayır, şunu için söylüyorum. Şunu söylüyorum bir ama yeni parti kurmak işte, var. Ama Özgür Özel'in böyle değil.
1: Değil, çünkü İmamoğlu ısrar ilk günden itibaren yeni parti kuralım ve bu rüzgarla beraber hızlıca yolumuza devam edelim istiyor.
3: Tamam,
1: ama Özgür Özel ısrar bir şekilde bunu yapıyor. Yani, talimat alıyor mu, almıyor mu dediniz ya. Talimat Özgür almıyor. Alsa bu olmaz, hemen partiyi kurar.
3: Can. Ama bu Özgür Özel Özgür Özel de diyor ki sokağın %49'u sen yürü biz arkandan yürüyeceğiz diyor. %50'si partiyi bunlara bırakma diyor. Öbür gün %50'ye %49 diye değişiyor. Sokağın %90'ı aynı şeyi söylediği gün ben de aynı şeyi söylüyor olacağım. Yani %50 öyle gidip geliyor çok bıçak sırtı.
1: Ben bunu
3: diyor
1: şunun için, bu bilgiyi şunun için verdim. İmamoğlu'ndan talimat mı alıyor yoksa İmamoğlu ile ortak bir karar ekseninde mi yürüyor? Bence
4: Gürsel Bey demin bir örnek verdi.
1: Bence beraber hareket ediyorlar. Şerdim kimse kimseden talimat almıyor.
0: Hep aksini savundum. Birkaç örnekle izah edeyim. Yani kendi argümanımı güçlendirmek için. Ben Özgür Özel'in başından itibaren aslında yani değişimciler ve kurultay sürecinden bugüne kadar kendisinin otonom, bağımsız bir genel başkanlık profili sergilemediği kanaatindeyim. Hatta mesela Cumhurbaşkanlığı adayı tartışmaları henüz gündemde yok iken normalleşmenin hemen sonrasında Özgür Özel bu soru kendisine sorulduğunda bizim iki tane adayımız var dedi. Ve o günkü kamuoyu araştırmaların hemen hepsinde Mansur Yavaş önde idi. Ne oldu da mesela Özgür Özel'i o fikrinden geri çeviren bir şey oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve herhangi bir seçmene sorulmadan, parti meclisinde tartışılmadan, parti içi demokratik tırnak içerisinde hep ifade edildiği için Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi demokratik kanalların işletilmeden bir cumhurbaşkanı adaylığı süreci söz konusu oldu ve İmamoğlu aday oldu. Neden? Şimdi bu geniş süreç aslında Özgür Özel'in yeterince otonom bir aktör olmadığı genel başkanlık koltuğunda o koltuğa vaziyet etmediği üzerinden tartışılabilir. Bunu başka mesela Nasuhi Bey'in verdiği o reaksiyon meselesinde, butlan sonrası reaksiyon meselesinde de ikilinin oradaki hani, eğer simetrik bir iletişimleri olsaydı doğru, muhtemelen farklı cereyan edebilirlerdi. Ama burada Özgür Özel ne zaman bir farklı tavır geliştirmeye çalışsa o zaman İmamoğlu'nun gölgesi Özgür Özel'in ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde olmuş.
4: Gürsel Bey az önce ne dedi? Biz genel merkezde yani, görüşmeleri yürütüyorduk.
0: Evet.
4: Bir yerden bir şey geldi ve bir anda
0: İBB meclisinden bir karar geldi. Dolayısıyla o parti içi aslında hiyerarşiyi de bozan bir şey. Ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde burada isimlerini zikrediyoruz. Nötr kalıp Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliğinden yana tavır alan isimler bile aslında bu itirazı yapıyorlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasetin işleyişine dışarıdan oligarşik bir müdahale oldu. Finansman aracılığıyla. Bunu söylüyorlar ama tabii
5: Berhan Şimşek açık açık dedi ya bizim partimizi belediye başkanı yönetiyor dedi ya. Daha ne desinler?
0: Hayır, daha rafine, daha nötr isimler mesela Oğuz Kağan Salıcı gibi, İlhan Kesici gibi pozisyon itibariyle o kurumsal kimlikten yana tavır almak aslında partinin bugüne kadarki seyri içerisinde o siyasetin finansmanına da bir eleştiridir. Bir onlar da arınma
3: ama mesela sen böyle diyorsun. Özgür Özel de diyor ki röportajda Ekrem Başkan hep şöyle söylüyor. Genel başkanın siyasi sezgileri, kararları çok önemli. Ona hepimiz destek olmalıyız. Ama en doğru karar genel başkandan gelir. Ben buna eminim diye röportajda böyle
0: tabii,
3: ifade ettiğini
0: İmamoğlu
3: söylüyor.
0: İmamoğlu mevcut tartışmaları takip ettiği için buna bir şerh koyma ihtiyacı hissediyor. Doğaldır. Ben şuna zaten itiraz etmiyorum. Yani oradaki rüzgarı İmamoğlu temin etti. O rüzgarı arkasına aldı. Değişim meselesini işte Zoom toplantıları üzerinden o organize etti. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir siyaset mühendisliğiyle dizayn etti. Bu siyaseten onun başarısıdır. Dolayısıyla o başarı da oradaki diğer aktörlere bir paye vermiştir. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ben ya Özgür Özel böyle müstakil, bağımsız bir aktör dendiğinde...
4: Siyaseten başarı diyorsun da parti geleneğinde böyle bir şey yok. Genel başkan üzerinde bir vesayet görüntüsü bugüne
0: kadar. Ona da itiraz ediyorum. Siyaseten,
4: bir şeydir. Böyle bir şey olabilir mi ya?
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ni aşındıran bir şey.
4: Elbette.
0: Onun için İmamoğlu'nun hilafına Özgür Özel ya da genel merkezin herhangi bir karar alabilmesi çok da mümkün değil. Yani en kritik mesele şunu dedi.
6: Seçim sat.

0: mahalline girmeden bu tartışmalar bizi yorar. Niye? Biz bir yerel seçim başarısı veriyoruz. Geri arkamızı aldık. Normalleşme de bize önemli derecede mealen bir pozitif ivme kattı. Dolayısıyla biz bu hattı kullanarak devam etmek istiyoruz. Ama orada neden Cumhurbaşkanlığı tartışmaları gündeme geldi? İşte orada bir baskı, bir şey var. Onu oraya icbar eden, mecbur bırakan bir mekanizma var. Bunu kabul etmemekte ısrar ediyorlar. Yoksa bu siyaseten bu yol böyle dizayn edildi.
1: Çok somut bir örneği var aslında. Hemen hemen hiç konuşmadık, hiç hatırlamıyorum medyada ben. Şimdi iki forvetim var diyordu ya Özgür.
2: Evet. Evet.
1: Futbol terimleri vesaire vesaire. Kendisi voleybol.
2: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş.
1: Evet. Birdenbire Mansur Yavaş oyun dışı bırakıldı. Herhangi bir tartışma vesaire vesaire olmaksızın üçlü zirveler bunlar. Çok açık. O günden beri ben şu kanaatteyim. Ekrem İmamoğlu önce en güçlü rakibini Özgür Özel'e tasfiye ettirdi. Çok net. Ha şimdi siyasette bunlar olur. Gayrimeşrudur değildir. Onlar ayrıca etik açıdan da tartışılabilir. Ama bunu yaptı. Dolayısıyla bunu yapabilen bir baskının bir
3: Mansur
1: gücü...
3: Mansur Yavaş da itiraz etmedi.
1: Etti aslında.
4: Etti canım.
3: Etti. Siyasette kısmet olur mu?
0: Parti meclisinde bile
4: tartışılıyor.
0: Siyasette
4: kısmet
0: olmaz yani. Ali Aydar Fırat buna itiraz etti ve sonrasında da o da yani akıbeti belli.
1: Mansur Yavaş'ın çok değiştirmediği bir tarzı var ya, Mansur Yavaş'a yakın kaynaklar meselesi. Şimdi oradan ne dedi? Ekonomi var. Türkiye'nin gündeminde seçim yok. Bu çok erken bir karar. Çok yıpranırsınız. Yani Mansur Bey'in siyaset tarzına dair önemli bir örnekte yaklaşık iki gün önce Habertürk ekranlarında dün müydü yoksa ben günü karıştırmış olmayayım da.
3: Dündü.
5: Evet, dündü.
1: Evet, evet. Dün. Çıktı yani daha geriden bir pozisyon alma yeniden tercih etti.
5: Evet evet.
1: Çünkü şunu görüyor.
5: Ama bak, CHP'de kalacak.
1: CHP'de kalacak ama o Özgür Özel'in hattında bulunmayacak. Bu aslında İmamoğlu hattında da bulunmayacağım anlamına geliyor. Böyle bir tarafı da var. Ama o tasfiyeyi unutmayalım. Yani onu İmamoğlu yaptırdı Özgür Özel'e. Şimdi geldiğimiz noktada Ekrem İmamoğlu'nun şu anda siyaset yapabilme imkanı görünüyor mu? Hayır. Şu halde Özgür Özel onun arkasındaki rüzgar İmamoğlu vesaire hareket noktasına ne yapabilecek? Soru işareti bu bir. İki, diğer muhalefeti yanına almadan çok fazla yapabileceği bir şey yok. Ancak diğer muhalefet meselesine hemen iki başlık söyleyeyim. Diğerlerini tamamlayabiliriz istediğiniz kadar. Yani daha böyle hani eti budu olanlar içinden söyleyelim. DEM Parti ilk günlerde tıpkı daha önce Saraçhane'de yaptığı gibi gitti, destek verdi. Ama Özgür Özel işi biraz abartınca eş başkan dedi ki Tuncer Bakırhan bizim başka bir gündemimiz var kardeşim.
5: Evet.
1: Alın bakın onları. Bugün de aynısı oluyor pratik olarak. Ve çerçeve yasa meselesiyle birlikte bunlar birbirinden bağımsız hikayeler değil. DEM Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu gündeminde olmayacak, girmeyecek bu işe.
6: Çünkü orada da o görüş farklılıklarını DEM Parti çok iyi biliyor.
1: Çok iyi biliyor.
6: Mesela yani Ekrem Bey ile Özgür Bey arasındaki görüş farklılığını çok iyi biliyor.
0: İtiraz meselesi de o anlamda önemli. İYİ Parti'de orada bunu... partideki arınma söylemine destek veren bir mesajı var. Mutlanın dışında.
2: Var o mesaj, onu da bir açarız birazdan. Ama şu Mansur Yavaş'la ilgili kısımda sende bazı bilgiler vardı zannederim. Ne diyor Mansur Yavaş? Onu bizimle yani... paylaş, oradan görüp... Davutoğlu'na da geçeceğiz hocam.
3: Şöyle Mansur Yavaş evet bir artık bu iç çekişmelerde yani kendinin tarafsız bir cumhurbaşkanı adayı olarak gördüğü için ki doğru da yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı tarafsız derken şöyle yanlış anlaşılmasın ama kapsayıcı bir aday işte daha küçük milliyetçi partilerden de oy alabilecek ve daha muhafazakarlardan da oy alabilecek bir aday olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi'nde birleştiren bir isim olduğu için bunu böyle tarif ediyorum. Kendisi de zaten öyle görüyor anladığım kadarıyla. Diyor ki biz çok fazla Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben özellikle iç çekişmelerinde çok yer aldım. Artık biraz daha belediye başkanlığı yapmak istiyorum. Bizim yani ben bu enerjimi buraya verirsem halkta da kısa süre sonra bir tepki oluşur. Yani sen belediye başkanlığı yapmıyorsun. Niye bu işlere uğraşıyorsun? Anladığım kadarıyla İmamoğlu örneği de biraz etkili oluyor burada. Hep o tartışılmıştı. İmamoğlu çünkü niye belediye başkanlığı yapmıyorsun da İstanbul'un sorunları varken Cumhurbaşkanı adaylığı yoluna çıktın eleştirileri vardı. Anladığım kadarıyla bu eleştirilere de orada etkili olmuş. Ben artık Ankara halkıyla ilgileneceğim. Ankara halkının sorunlarıyla ilgileneceğim. Ben bu partinin iç çekişmesi ve tartışmalarından uzak kalacağım.
4: Zaten o işe yarar bir gerekçe olmuş evet. Ama esası evet. Hayır,
3: tabii,
4: denge
3: tabii,
4: politikası.
3: Tabii öyle değil. Tabii. Orada, tabii ki öyle değil. Evet. Ama bu bir gerekçe olmuş ve iyi de bir gerekçe. Can kimsenin tartışamayacağı bir gerekçe. Can diyecek bak önünde İmamoğlu örneği var.
1: Şimdi Habertürk yayındaydık. Güven Park ve o genel merkez bölünmesi gününde. Serap'tı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Dedi ki Mansur Bey ne yapar sizce? O güne kadar ki

0: Mansur Yavaş profilini kafamdan geçirdim. Dedim ki Mansur Yavaş burada bir yerde olmaz. Tarzına uygun değil. Ama Güven Park'a geldi. Evet. Ve yürüdü.
1: Ama konuşurken de bir bölünmeyelim, birleşelim dedi.
0: O şimdi onun muhasebesini yaptığı için bir parça bence
2: hatta
0: geriye çekiliyor.
2: Kılıçdaroğlu'na bir çağrı yapmıştı.
0: Evet.
2: Grup toplantısı.
0: Ama o çağrıdan önce bir tweet'i var. O çağrıdan önceki tweet'in sonunda diyor ki...
3: Beyaz gömlekli fotoğraf şeyini bir verseler arkadaşlar.
0: Evet, sosyal medya mesajında. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, bütün muhalefeti birleştirecek bir enerjiye ihtiyacımız yok diyor. Kendi Cumhurbaşkanlığını tarif ediyor aslında bir yandan. Tabii. Ama bugün iddialarından vazgeçmiş gibi görmüyorum
1: değil,
0: ben.
1: Değil, hayır, ben değil.
2: Geçmez.
0: Geriye çekilmiş durumda görünüyor bu şekilde.
4: Konsensüs de gelmek istiyor.
0: Tabii. Deminkini tamamlayayım.
3: Konsensüs de gelmek istiyor.
0: Deminkini tamamlayayım. Dem Parti'yi söyledim, İyi Parti vesaire.
1: Peki başarılı mı olur mu, öyle bitireyim. Bence doğru bir siyaset tarzı değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde eğer bir aday olacaksa tavrını belirlemek zorunda.
3: Özgür yani, Özel.
1: Ya Özgür Özel'den ya Kemal Bey'den yer almak zorunda. Bu benim yorumum tabii ki.
0: Zaten Mansur Yavaş hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olamaz.
1: Ama
0: bu kadar kesin
1: şekilde
0: söylüyorum.
1: Şunu söylüyor.
0: Asla ve kat'a Cumhurbaşkanı bilmiyorum, adayı yani olamaz Cumhuriyet Halk Partisi.
5: Neden?
1: Kendisi şunu söylüyor ama
0: sosyolojisi müsait değil buna. Ve Cumhuriyet Halk Partisi içinde de herkes bakın anketlerde çaprazlara bakın. Cumhuriyet Mansur Yavaş'ın adayına kuvvetli bir destek var değil mi Türkiye'de?
1: Evet.
0: Var, toplumsal bir destek. Cumhuriyet Halk Partisi burada en öndeki destek şeyi değil, haritası değil.
1: Ama kazanacak aday diye tarif ediyor.
4: Milliyetçi oylar daha çok
5: aday göstermiş. Peki o zaman CHP, yani CHP'den aday olamaz diyorsunuz. Size CHP'den ayrılır mı o zaman?
0: Bambaşka bir zemin oluşturabilir.
3: Evet. İstiyor zaten onu.
0: Tabii ki istiyor. Evet.
3: Zafer'in şöyle, Mansur Bey'in isteği şu. Ben çok yıpranmadan bir siyaset yapayım. Çok önde de olmayayım.
1: O mümkün mü ya? Evet.
3: Şöyle olsun. Hayır bir dakika formülü söylüyorum.
4: Ama bir denge siyaseti.
3: Zafer ve benzeri partiler beni 100 bin imzayla bir öne çıkarsınlar. Yeniden Refah, Zafer, İyi Parti, CHP'de benim üzerimde uzlaşsın. Evet. Ben öyle ortaya çıkayım.
4: Evet.
3: Şimdi Mansur Bey'in düşüncesi bu. Bu Türkiye şartlarında çok gerçekleşen bir şey mi? Çok gerçekleşecek gibi durmuyor. Ama ben de katılıyorum. Yani şimdi Mansur Bey'den, şimdi CHP'deki şey şu, sıkıntı şu zaten. Dikkat ederseniz bir kesim CHP kimliği üzerinden kalalım diyor.
0: Evet.
3: Mücadele edelim diyor. Bir kesim birisi konuştuğunda, biri tavır koyduğunda diyor ki sen önce neredesin, önce onu söyle bana. Kemal Bey'den yana mısın? Özgür Bey'den yana mısın? Ama şunu hiç kimse düşünmüyor. Ya tamam bu ayrışma var ama belki belli isimler üzerinden ikisini kanalize edebileceğimiz bir birleşme sağlanabilir cümlesine hareketle kimse yok. Şimdi Mansur Bey'le ilgili ben Mansur Bey'in politik, yani çok tanışmam etmem ama ilk gün katıldığım bütün yayınlarda Mansur Bey'e haksızlık yapıldığını söyledim. Sebebi şu. Çünkü şöyle dediniz. Dediniz ki biz Cumhurbaşkanlığını halka soracağız, anketler yapacağız en ve çok bunlar içerisinde kazanabilme ihtimali kim varsa onu öne çıkaracağız. Tamam. Sonra CHP Genel Merkezi'nin anketlerini, buradaki anket firmaları da CHP'ye yakın gazeteciler de çok net açıkladılar. Dediler ki Mansur Bey önde. Doğal olarak da Mansur Bey'in öne çıkacağı bir süreç beklendi. Sonra birden rota değişti. Dediler ki biz delegelere soracağız. Ya ne oldu? İşte CHP kendi içinde Turgay Hoca'nın bahsettiği kısım.
4: Delegeleri,
3: yapalım.
4: Üyelere.
3: Üyelere. Sonra bir toplantı yaptılar. Mansur Bey'e dediler ki açık açık. Yani o gün bütün gazeteci arkadaşlara şahit, onu Ankara gazetecileri de çok detaylı anlattı. Partiye hakim değilsin. Delege hakim değilsin. Dolayısıyla da Ekrem İmamoğlu yeni bir siyaset tarzı var. Uluslararası ilişkilere iyi. Biz Tayyip Erdoğan'la mücadele edeceksek global anlamda bir mücadele yürütmemiz lazım. Sen Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını sana uygun görüyoruz. Dolayısıyla da çok sesini çıkarma. Buna uygun hareket etmeye çalış. Ve hatırlarsanız Saraçhane'de otobüsün üzerine çıktığında kardeşlik falan söylendiğinde ben bu stüdyoda dedim ki vallahi bana kızacaksınız ama bunların real karşılığı yok. Çünkü Mansur Bey zoraki olarak buralarda. Aynı bu son dönemde verdiği görüntüler gibi.
5: Peki şimdi o zaman seçmen Mansur Yavaş'tan bir tavır, bir duruş bekler mi? Yani Mansur Yavaş'ın herhangi bir tavır göstermemesi,
0: ben buna dair bir şey
5: taraf belirlememesi, evet, sessiz kalması onu bu yolda negatif etkilemez mi?
0: Benim bir cevabım var buna.
3: Ben sonra söyleyeyim.
5: Yok, Ankara, tüm konuklarım için soruyorum.
3: Ya şöyle bakın Mansur Bey tavır belirlemek ister. Fakat iki şeyi göz ardı etmemek lazım. Şimdi Mansur Bey her ne kadar CHP'den belediye başkan adayıysa da kazandıysa da Mansur Bey'in geldiği geleneği unutmamak lazım. Mansur Bey kendisi o geleneğin bir temsilcisi olarak bir uzlaşıyla gelme ihtiyacını hissediyor. Sebebi de çok basit, anlaşılabilir bir şey. %50 artı biri sağlaması gerekiyor. %50 artı biri sağlayacağı yerde bu tek başına CHP olmaz. Bu CHP'nin

0: yanında diğer partilerin eklenmesiyle oluşabilecek bir şey. Şimdi senaryo şöyle konuşuluyor. Çok açık söyleyeyim. Ben dün İlhan Bey'e sordum. Yani biz böyle bir şey konuşmadık dedi. İşte Kemal Bey İlhan Bey'i Cumhurbaşkanı adayı gösterir.
1: Evet, böyle haberler evet. Çıkıyor.
0: Ben dün sordum.
1: Ne dedi?
0: Ben dün İlhan sordum kendisine. Dedim ki ya İlhan Bey işte böyle bir şey dedik. Vallahi hiç konuşmadık. Bu evet. Nereden çıkıyor? Ben bilmiyorum dedi. Yani bizim böyle bir gündemimiz şu an yok
1: yalanladı
0: dedi.
1: Yalanladı yani.
2: İlhan Bey çok şeffaftır o konularda.
0: Yani ha, gündemimiz tabii. Yok dedi. Hiç.
3: Şimdi geçen seçimde de adı gelmişti.
0: Tabii.
3: O zaman kendisine sorulduğunda ne dediğini hatırlıyorsunuz. Vallahi bana uyar demişti.
2: Şimdi... Ama söyleyen yok ya.
3: Bak şimdi açık konuşuyor.
4: Hazır Demirel'in yıl dönümüyken o siyasi gelenekten
3: geliyor. Çok
0: İlhan Bey'in bilgi birikimi ayrı. Onu hiç tartışmaya gerek yok. Şimdi İlhan Bey için diyorlar ki Kemal Bey'in adı İlhan Bey. Sonra... Yeniden işte gelecektir, devadır, saadettir, işte Ali Babacan hikayesi. Yeniden refahın kendisi mi ne olacağı hala şey değil. İşte Mansur Bey'i destekler mi, desteklemez mi? Şimdi buradaki kilit, iki tane kilit var. Çok net konuşmak lazım. Bir, Birleşik CHP'nin adayı olacak mı? İki, DEM kendi adayıyla seçime katılacak mı? Şimdi bütün bunların hepsi bir denklem işi. Yani siz şöyle mi zannediyorsunuz veya seyirci hepimiz? Bunların hiçbir tanesini Tayyip Erdoğan görmüyor. Hiçbirini hesaplamıyor.
2: Bu taraf hiç
0: Mansur Bey'dir,
3: hiç
0: Demdir.
3: Konuşmadık canım. Evet, öyle bir şey yok.
0: Hayır,
2: atma üzerimize şimdi.
0: Böyle hayale bile gelmez yani. Ay şunun için söylüyorum.
3: İşimiz bu.
0: Şimdi CHP bunun üzerinde tamam mı? Şöyle bir algı sıkıntısı var. Onunla bitireyim. Geçer program söylüyorum. CHP bu kitleyi görmüyor. Görmek istemiyor. Bakın Saraçhane'ye giden kitle CHP kitlesi değildi. Bunu ben söylemiyorum.
2: Bambaşka bir şey.
0: Bunu CHP adına orada anket yapan yani gösteri sonrası anket yapan firmalar söylüyor. %14'ü CHP kitlesi. Onu bırakayım bir yere. İki, Gezici'nin anketi üzerinden söylüyorum. %74'ü CHP tabanının partimizde bir şey var diyen bir kitle. Şimdi siz şöyle zannediyorsunuz. Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden, AK Parti karşıtlığı üzerinden biz nereye gidersek bunlar gelir. O bitti. Bunu görmek gerekiyor. Bak biz bu yayındayız. Mesaj atan arkadaşlar var. Gerçekten 7 süreleri CHP'li. Hani öyle söyleyeyim. Ya diyorlar ki biz şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz.
3: Evet.
0: Yani şuraya gideriz demiyorlar. Ha Özgür Bey'in bir rüzgarı var. Şimdi doğru konuşmak lazım.
1: Bak şöyle diyor Özgür Özel. Bırakırsak biz yokuz dersek %5, %3'ün altında oy alabilir.
0: Vallahi o %5 zaten CHP. Türkiye'de siyaseti belirler.
1: Baskın seçimden de...
0: %5 zaten lazım.
2: Evet, %5
1: baskın seçimden doğru. De kimse endişe etmesin. Adayımızı gösterir. %60 oyla seçiliriz diyor.
0: Evet, valla o %5, evet, o %60'ın da üzerinde, o %5, %90'ın da üzerinde.
1: Niye yani?
3: Özgür Bey, bakın ben başından beri bu ayrışma sürecinin başından beri Özgür Bey'in bütün konuşmaları, Kemal Bey'i saymıyorum, onun hakikaten %3, 5, 7 neyse yani CHP'nin o parti kimliği üzerinden alacağı bir oy vardır ama.
0: Siz onu Gürsel Bey'e bir sorsaydın cevabını
3: ama alsaydın. Yani Özgür Bey'in bu %60'lar bilmem neler falan gerçeklikle ilişkilerini kopartmış görünüyorlar yani. Bu CHP içindeki iktidar... Bakın Kemal Bey'i mahkeme kararıyla getirdiler. Evet. Dolayısıyla biz haklıyız. Peki mağduruz. Evet. Tamam işte. Ne tamam? Siz CHP içindeki, CHP seçmeni içinde makul bir çoğunluk elbette size teveccüh gösterir. Gösteriyordur da. Öyle de olacaktır zaten. CHP seçmeninin belki %70'i, 80'i Özgür Bey, Ekrem Bey çizgisinde bir parti kurduğu için oraya akacaktır. Ama bu CHP tabanı içinde olan bir şey ya. Yani %25 ise bu, 30 ise bu. Alacağınız o %20 o yani. Ben iki kesiminde Kemal Bey zaten konuşamaz ama Özgür Bey çizgisinin zaten seçimi konuştuğunu da görmüyorum. Seçimi konuşmuyor. Yani Türkiye genelindeki büyük cumhurbaşkanlığı genel seçimi konuşmuyor. CHP içindeki iktidarı nasıl geri alırız? Mahkemeleri, kurultayları nasıl alırız? İşte milletvekili sayımız nasıl koruruz? Meclis grubunu nasıl koruruz? 2027 sonunda veya 2028'in 16 Nisan'ında yapılacak olan o seçimi alırız. Şöyle alırız, muhalefetin şu kesimleriyle bu Kemal meselesini, Kemal Bey meselesini şöyle aşarak, muhalefetin öteki kesimleriyle böyle bir konsolidasyon sağlayarak alırız. Evet, onu düşün. Böyle bir gündem yok, böyle bir vizyon da yok. Ve kimse kusura bakmasın, o kadar kolay inanmayın. O seçimler 4 ay sonra da olabilir. 13-14 ay sonra da olabilir. Geçen son genel seçim söylendiği tarihte mi oldu?
2: Hayır.
3: Hem Tayyip Bey'in hem Devlet Bahçeli'nin şu tarihte yapacağız demelerinden kaç ay sonra o tarihte mi yapıldı? Hayır, tak diye öyle alındı ve bambaşka bir şey ortaya çıktı.
2: Yani söylenen her seçim tarihine inanmamak lazım.
3: Hiç. Diyorsun. Yani böyle şey mi olur? Siyasetçi bakıyor.
1: O zaman siz 16 Nisan 2028'e olmayabilir diyorsunuz.
3: Tabii.
1: Kasım 2027.
3: Neye bakarsınız?
0: O olacak en son tarih.
3: Enflasyonun durumuna bakarsınız.
0: O rakiplerinizin güç
3: durumuna bakarsınız.
1: En erken tarih ne olacak?
0: En erken tarih Gürkan abinin söylediği gibi.

0: Sabahleyin bir kalkmışız.
1: En erken baskın seçimdir. Yani. Onun meclisin karar almasından sonraki 60 günü aşan ilk pazardır. Bu 3-4 aylık bir meseledir yani. Belki 2 ay sonra böyle bir karar alacaklar. Ne diyelim? Temmuz, Ağustos geçti. Eylül'de karar aldı. Ekim, Kasım'da seçim. Buna da baskın seçim diyoruz.
2: Evet.
1: Daha makulü 2027'nin Eylül-Ekim'idir falan. Öyle 2028'i falan ben hiç beklemiyorum da. Hani dolayısıyla öyle bir şey yok. Ama bakıyorum konuşmalara. Özgür Bey muazzam bir özgüven içinde. Özgüvenin kaynağı nedir diye baktığım zaman CHP içinde hakim güç biziz diyor. Kitle desteği bizde diyor.
3: Çok moral üstünlük bizde diyor.
1: Bunların hepsi doğru.
3: Şimdi o zaman MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasını nereye koyacağız? Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli evet. olan seçimlerin zamanında.
1: Bir yere koymamız gerekmiyor. Demin konuştuğumuz çerçeve bu işte zaten. Evet. Yani Devlet Bey'le yani Cumhur İttifakı içinde bu o anlamda bir makul bir mutabakat var.
2: Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olmasını da sağlayacak şekilde tabii, bir mutabakat var.
1: Tabii. Yani saat farkı yoktur derken o konuşmanın akışı içinde söylenen bir şey. Gerçekten de hani 16 Nisan'la 7 Mayıs arasında zaten bir şey birkaç hafta evet, var yani. Birkaç, hafta. Birkaç dakika bile yoktur derken kastı o dakika sayı hafta değil ya. Birkaç hafta var tabii arada fark ama seçim zamanda yapılacak manasında bir konuşma
3: tabii yani
1: o.
3: Yani işte o kuvvetli bir desteği yani seçim zamanında
2: seçimleri yenilenme kararı almasının ardından bir süreç var ya. Evet. O kadarcık süreç zaten yetiyor.
1: Yetiyor. Buna. Evet. Yetiyor.
0: O da Şubat'ın 15'i, 16'sı.
4: Evet, Şubat ve Mart işareti.
1: Evet. Yani. Bu meclis... yani anayasa ille de anayasa değişikliği gerektirmiyor. Doğru. Evet. Söylediği o.
0: Bu canlı meclis şeyle ilgili şeyi söyleyeyim. Özgür Özel'le ilgili ben arkadaşlara sağa sola sordum. Şöyle bir şey söylüyorlar. Meclis kendisini yargı yerine koyamaz diyorlar.
2: Bunu Numan Bey söyledi zaten.
0: Evet, yani şu anda aynı şeyi söylüyorlar. Evet,
2: biz mahkeme değiliz.
0: Yani şöyle iç işlerine karışmayız diyorlar. Evet yani diyorsun. Biz partilerin iç işlerine karışmayız.
1: Yani çizgisini koruyor.
0: Evet diyor ki bize yapılan kanuni bildirimler neyse ona uyarız. Ama partilerin iç işlerine karışmayız. Diğer taraftan da boşluk doldurma bizim işimiz değil. Biz yargının yerine kendimizi koyamayız. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi CHP'lilerin bir kısım CHP'linin beklentisi şu. Meclis de taraf olsun. Ya meclisin olacağı taraf belli zaten. Yani yok, meclisin olacağı şey taraf sonuç itibariyle çok net. CHP'nin iç işine...
2: Şu olabilir, affedersin. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ve Genel Başkanı grupla ilgili bir talepte bulunur. Özgür Özel tarafı talepte bulunmaz. Süreç öyle devam edebilir.
1: Ya yani grup konuşmasına yani, gene getirdim gündemi ama asıl büyük gündem hala seçimdir. Bir, bu kadronun, biz şunu söylemeden hani program bitsin istemem. Bu kadronun... Bu bir oyunsa, bu bir kurguysa, bu bir darbe girişimiyse, neyse bu bir yargı yoluyla müdahaleyse, her neyse. Bu kadronun bunu aşabilme mümkün görünmüyor. Bu mahkeme kararlarıyla ya da kurultay zorlamalarıyla, meclis başkanlığında sen mi konuşacaksın, meclis grubunda ben mi konuşacaksın, bununla değil. Bir şekilde ayrışıyorlar. Zaten onun üzerine stratejilerini de kurmuşlar. Hikayeleri evet. yazıyorlar şu anda, gerekçelerini üretiyorlar, teşhir üretiyorlar. Uygulamalarını yapıyorlar. Bunları gördük, burada hepimiz mutabıkız. Buna rağmen, yani bu tabloya rağmen bu Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu hattının muhalefeti de konsolide ederek falan bir seçim kazanabilmesi mümkün müdür? Çok zayıflamış bir ihtimaldir. Bir. Ama hala mümkündür. Ama bunun içinde öyle mağduriyet üzerinden yürümeleri, bize haksızlık edildi, mağdur edildik, ey halkım hepimiz bize oy verin. Böyle bir şey yok. Böyle bir şöyle. Dünya yok.
0: Hayır, daha da kötüsü şu,
1: vermiyor.
0: Bir tane şey
4: bir program, bir tanesi, bir siyaset belgesi
0: yani bu yayınla. Uzun süreçli, uzun erimli hikayede, evet, temel mesele Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Özgür Özel, İmamoğlu, yani onların temsil ettiği takım elitlerin kimi destekleyeceği meselesi. Orada da mesela Mansur Bey'in tavrı gerçekten önemli. Bugünkü pozisyonunu koruma meselesi, yarın kendisine Nevzat Bey'in dediği gibi daha geniş bir konsorsiyumun bir teklifle gitmesi meselesi ki burada düşünüldüğünde evet yani makul bir aday olabilir. Hem Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği içerisinde her ne kadar o kimliği temsil etmediği üzerinden eleştirirse de ama diğer yandan milliyetçilere ve muhafazakarlara hitap edebilecek
1: ya
0: bir şey var.
1: Ya belki de CHP'nin yani, kurumsal kimliğiyle hiç alakası olmayan
0: çok isim
1: ama
0: oldu.
1: bütün kitleye yani tabii. CHP tabanından tutun, ama AK Parti tabanına orada, kadar ama özellikle bakın burada altını çiziyorum. AK Parti tabanına hitap edebilecek biridin.
0: Orada şöyle...
1: Bu sefer aday olabilmesi lazım.
0: 14 Mayıs... Öyle,
3: mesela Mansur Yavaş böyle biri mi?
1: Bu tarife önemli ölçüde uyuyor ama...
0: %65-70 uyuyor.
1: Mansur Bey 70 evet. yaşını aşmış bir siyasetçidir bunu unutmayın. Kitleler önünde hitabeti Tayyip Bey'le rekabet edecek güç de yani değildir sonunda, bunu unutmayın. Topluma büyük bir güven verecek, güven verir ama hani aranan bu mudur? Sadece bir kişi midir, bir program mıdır? Hangi politikalarla toplumun önünde? Toplum bugün artık politika görmek istiyor, program görmek istiyor, somut uygulamalar görmek istiyor. Ekonomide, siyasette, dış politikada.

0: politikada, yerli bir dış politikada görmek istiyor, rasyonel bir ekonomide görmek istiyor ve bazı artık kendisini rahatlatacak ama bazı zenginleşmiş, haksız yere zenginleşmiş kesimlerin de canını yakacak da bazı politikalar istiyor. Kamucu politikalar istiyor. Artık bir bu gayrimeşru zeminlerin, sokaktaki asayişsizliklerin, ekonomide artık çiftçisi, köylüsü, işçisi, emeklisi, bunlar artık program da görmek istiyor ama somut. Hemen 3 gün sonra, 10 gün sonra. Yani Mansur Bey geldi de tamam.
1: Programlar, bir sürü duyurular gördük böyle saçma.
0: Evet, içi hepsi boştu. O ne belgesi, siyaset bilmem ne belgesi, altılı masanın. Kimse kusura bakmasın. Ben onların tek tek maddelerini sayarım. Ali Bey, Ali Babacan çok böyle bizim şöyle maddeler yaptık, böyle yaptık. İşte Davutoğlu, ötekiler falan konuştular ama yaraya merhem olacak, sadre şifaya olacak ne getirmişler? Yani somut olarak orada ne yazıyordu? Temenniler, temenniler sanki politika gibi kamuoyuna sunuluyor. Bu yanlıştır. Temenniler politika değildir. Temenniler hepimiz şöyle olacak. Enflasyonun düşürülmesini istiyoruz. Gelir dağılımını biz düzelteceğiz. Kurumlara özel... Bir dakika ya. Bir dakika. Somut, somut. Can yakacak. Birilerinin canı yakılacak ama büyük kitlelerin nefes alması temin edilecek. Biraz kamucu, gerçekten kamucu politikalarda ne yapacaklarını bilmiyoruz. Kamu özel işletmelerine verilen büyük paraları nasıl geri alacağını bilmiyoruz. Ne bileyim, servet vergisi mi getireceksin? Bunu getir de bir görelim. Bunu söyleyen bir parti istiyoruz, politika istiyoruz. Vatandaş olarak söylüyorum. Çiftçinin teşvik meselesinin 5'e, 10'a, 20'ye katlanması gerekiyor. Ve katlanabilecek para var bu ülkede. Bunu vermiyorlar. Bunu görmek istiyoruz. Enflasyonu 2 senede düşürmüş bir siyasi heyetin şimdi niye 48 ayda bunu düşüremediğini millet görüyor, biliyor. Anlıyor musunuz? Tercihler meselesi. Yani sadece Mansur Bey aday olsun, Ekrem Bey aday olsun, şu olsun, öyle değil. Millet artık çözüm de görmek istiyor. O adaya oy verir. O adaya oy verir. Böyle bir aday çıkacak. Ve kimse kusura bakmasın, o adayın artık AK Parti'den de yüz binlerce, milyonlarca oyu alabilecek de bir aday olması gerekiyor. Öyle işte biz muhalefeti örgütledik. Hayır, AK Parti tabanı oy verecek kardeşim. Ya, Tayyip Bey artık yoruldu diyecek. Ve ben evet bu adaya güvenebilirim. Benim 20 yılda kazandığım haklarımı elimden alacak. Veya alabilir mi acaba diye şüphe duyduğu bir insana da oy vermez mi insanlar? Giderler yine Tayyip Bey'e oy verirler. Orada duruyor. Yerleşik bir yapı var.
2: Benim orada şöyle bir tezim var. 2023 seçimlerini neden kaybettiğini Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve muhalefet 2024'teki kazandıkları başarının gölgesinde
0: hep öyle
2: konuşmadı. Tenezzül bile etmedi.
0: 2019'u kazandılar, 2023'ü öyle kaybettiler.
2: Ama bak az önce Gürsel abi şey verdi, rakam verdi değil mi? 15 milyon. Can dedi ki tamam başarı doğru, bir sürü belediye kazandılar vesaire. Ama daha ilginç olan orada şuydu parantezinde. AK Parti seçmeni çok ciddi bir bölümü sandığa gitmiyor. Partisine çok sert bir mesaj verdi. Oradan bir şey çıktı.
0: Emekliler.
2: Buna bakmadan yürüdünüz. Üstelik maalesef doğruluğundan yanlışından
3: 15
2: bağımsız.
3: 15 milyon size Cumhurbaşkanlığı getirmiyor.
2: Evet, bir de belediyeyle...
0: Yani şu konuşmalara bakın Özgür Bey, bunu mu söylüyor? 21 Mayıs'tan beri yaptığı bütün konuşmalara bakın, bunlar mı söylüyor? Program mı konuşuyor? Kadro mu konuşuyor?
4: Buraya bir
0: yeni yeni bir dil mi kuruyor? Hayır, mağduruz. AK Parti mağduruz ve millet size oy verecek.
4: AK Parti'ye itiraz ediyor, evet. Ama AK Parti'nin yerine bir ikame, iktidar partisi öngörmüyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Orayı iyi yakalamak lazım. Yani
2: bence 21 Mayıs'tan sonra bir şey oldu hocam. Çok ilginç değil mi? 21 Mayıs saat 16'ya kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar adayı olarak bir yürüyüşü vardı. 16'dan sonra Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki iktidar kavgasını hedefleyen bir partiye dönüştü.
0: Tamamen öyle oldu.
2: Evet.
0: Öyle oldu.
2: Bu çok büyük bir sapma. Bir şey daha söyleyeyim Özgür Özel ve arkadaşları. Bu konuda o hani Tayyip Bey'in o ilk çıkış dönemine 94-95'ten sonrasındaki hikayeyi benzer bir dinamizmi hissetseler bir saniye bu partinin çatısı altında durmazlar.
4: Tabii. Ya bir de şöyle bir şey
0: daha söyleyeyim. Çok hocam, pardon hocam. Bir şey daha ya. İsrail'in bölge politikalarıyla uyumsuzmuş Özgür Özel kadrosu, Ekrem İmamoğlu Özgür Özel kadrosu, o yüzden başına bunlar gelmiş. İsrail'in düzenine itiraz ettikleri için başına bunlar gelmiş gibi akılla, mantıkla. Tabii, şu yaşadığımız
4: Amerika ve İsrail'in
0: hiçbir şekilde irtibat olmuyor.
3: Kim diyor?
0: Açıklamayı dinledik yani. Bu yüzden bizim başımıza bunlar geliyordu ya.
4: Yani o mevzilenme meselesinde Cumhurbaşkanlığında mesela bugünkü pozisyonlarda da görüyoruz. Yani Davutoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki meselelere ilişkin itirazı var. Onlar nerede konumlanacak? Onlar 14 Mayıs'tan önce altılı masa içerisinde Kılıçdaroğlu'ndan yana pozisyona. Dem nasıl bir pozisyon alacak? Bence hikayenin yani ana aktörlerinden biri olabilirler Cumhurbaşkanlığı seçimleri için. Cumhur İttifakı ve onun karşısındaki aday açısından söylüyorum. Bugün mesela Dem'e yönelik şöyle bir eleştiri var. Neden bizim gibi düşünmüyorsunuz? Onları da bir pozisyona itmeye çalışıyor ama onlar ısrarla o pozisyonda değiller. Bazı noktalarda eleştirileri var. Yani hukuken alınan kararlarla ilgili eleştirileri var. Ama siyaseten aynı istikamette olduklarını düşünmüyorlar. Davutoğlu da aynı şeyleri söylüyor. Butlan'la ilgili itirazı var ama Cumhuriyet Halk Partisi...

0: istikametini siyaseten sahiplenen bir konumda değil.
1: Davutoğlu bugün resmen Cumhuriyet Halk Partisi yolsuzluklara bulaşmış bir partidir dedi yani.
0: Sadece İYİ Parti'nin burada çok açık bir pozisyonu var. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimleri geldiğinde onların pozisyonu nerede şekillenecek? Şimdi parlamento aritmatiğinde bugün mesela %90 bizi saha onaylarsa yeni bir parti kurarız diyor ya. Ya o %90 Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki %90 mı? Onun %90'ı bile olsa en iyi ihtimalle herhalde %20'ye %10'luk bir şey olur. Yani 30 kabul ederse Cumhuriyet Halk Partisi'ni.
2: Bence oradaki İYİ Parti ne kadar İYİ Parti'nin tamamı da başka bir konu.
3: Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun açıklamaları bunlar. Bugün çok konuşuldu. Hukuk operasyonuna ve mutlak butlana kesinlikle yanlış diyorum. CHP'li belediyeler dahil belediyelerin tamamı neredeyse yolsuzluğa bulanmıştır.
4: Evet.
0: Ya ikinci itiraz zaten Cumhuriyet Halk Partililerin kendi içerisinde özellikle Gürsel Bey, Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği o siyasetin finansmanı meselesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir mühendislik aracılığıyla dizayn edilmesi meselesi. Oradan kaynaklı sonuçlara da mesela Davutoğlu karşı çıkıyor ama kendi içerisinde bir yani problem var. Ya buna zaten siyaseten hem Cumhuriyet Halk Partileri hem Cumhuriyet Halk Parti'nin dışında kalan bazı parti seçmenleri zaten itiraz ediyor yani siyasi yönünün kuvvetli olduğuna dair. Ama onun dışında mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel itirazları bu siyaset mühendisliği, Cumhuriyet Halk Partisi'ni buraya getiren. O zaman böyle bir şey varsa bunu kabul ediyorsak buradaki finansman aracılığı da Cumhuriyet Halk Partisi zaten dizayn edilmedi mi? İtiraz açısından baktığımızda delegenin iradesi nasıl fesada uğratıldı? Bununla.
4: Şimdi burada bir şey söyleyeyim. Yani bir an önce hocanın açtığı yerde. Şimdi şöyle bir meseleye geliyoruz. Yani CHP ile ittifak yaptığınızda ve muhalefetle bir yere geldiğinizde Türkiye'deki algı şu, sonuna kadar her şeyle destekleyecek. Evet. Şimdi zaten altılı masanın çökme nedeni oydu. Şimdi altılı masada CHP herkesi kendisine benzetmeye çalıştı. Yani daha doğrusu herkes kendi öz varlığını bırakıp masa etrafında kendi kimliğin dışına çıkmaya çalıştı. Şimdi mutlak mutlana yanlış. Sayın Davutoğlu söylüyor bunu. Bunu AK Parti içerisinde de siyaseten kendi ifade eden insanlar var. Ben de gazeteci olarak bunu ifade ediyorum. Ama bu şunu getirmiyor. CHP'de bir kirlenme olmadığı anlamına gelmiyor. CHP'nin bir arınması gerektiği anlamına gelmiyor. Daha da mesele şu, ben tekrar söylüyorum. Şimdi itiraz şöyle gelecek. Ya CHP'de bu arada AK Parti'de mi yok mu? Siyaseten var kardeşim, ben buna itiraz etmiyorum ama. Şimdi CHP gibi bir partide delegenin iradesini $1000 civarında bir parayla değiştirebilecek bir mekanizma evet dersen ve iktidarı bununla hedeflersen yarın birileri $1 milyon verdiğinde senin ülkedeki bütün şeyi değiştirebilir. Şimdi önce buna bir ilkesel bir karşı çıkmak lazım. Yani benim mesela beklentim şuydu, ben Gürsel Bey'e soramadım onu ama.
2: Peki yarın Kemal Bey kurultay yaptığında velev ki bir başkan adayı çıktı ve görünmedik bir şekilde yine delegelere işte bana oy ver diyerek para dağıttı. Ya bu olabilir, bunu engelleyecek bir sistem
4: ben,
2: yok ki ortada.
4: Bak bir şey söyleyeyim.
2: Yani öyle bir şey söyledim. Bunu engelleyemezsin
4: tamam,
2: yani.
4: Bir şey söyleyeyim. Ben buna katılmıyorum. Sebebi
2: yani.
4: Şu.
2: En fazla hayır, buna yine yani. Mahkemeden çıkamaz. Anamuzdur mahkemeden çıkamaz yani.
4: Böyle hayır, böyle şunun için katılmıyorum. Bak şunun için katılmıyorum. Bu şu demek. Aslında
1: bu
4: senin söylediğin
1: hayır, hayır. Senelerdir senelerce böyle olduğunu bildiğim
4: şöyle tam
2: bu zihniyet meselesi.
4: Bu şu demek işte. Tam şu demek. Yani bu ya kardeşim bizim üzerimize geliyorsunuz AK Parti'nin üzerinize niye gitmiyorsunuzun meşrulaştırılması gibi bir şey. Ben bunların doğru olduğunu söylemiyorum. Canım, bak bir şey söyleyeyim.
2: Bu bütün siyasi hayır, partilerde böyle olduğu için
4: bitireyim.
2: Söylüyorum.
4: Bak ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu söylediğin gelenek illa devam edecektir ama partiler kendi mekanizmalarını bunlar için kurmalılar. CHP bunu öngördü.
2: Bu başka bir şey.
4: CHP bunu nerede öngördü? CHP Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'i yerel yönetimlerin başına geçireceğini söylediği andan itibaren bunu gördü. Ne dedi? Biz dedi belediyelerimizi denetleyeceğiz. Biz buna izin vermeyeceğiz. Böyle bir kirlilik var. Biz buna gitmeyeceğiz. Şimdi Sayın Davutoğlu neredeyse yolsuzluğa bulanmıştır derken biliyorsunuz bu eleştirileri sadece CHP için yapmıyor. Evet, ama buradaki
3: diyor ki CHP'li belediyeler dahil belediyelerin tamamı.
4: Tamam, ben de tam oraya geldim. Tamam, ben de tam hep söylüyorum bunu. Yıllardır söylüyorum. Bir örnek daha çıkayım ve bitireyim.
2: Bu ülkede başbakanlık yapmış bir isim. Şimdi yani bu kadar bütün belediyeler sizin döneminizde neydi o zaman Sayın Davutoğlu? Sizin döneminizde hangi belediye ile ilgili bir adım attınız? Hangi belediye ile ilgili bir soruşturma açtınız? Hangi belediyede yapılan bir yolsuzluğu ortaya çıkarttınız? Başbakandınız bu ülkede. Başbakanlık yaptınız. Şimdi kendi döneminde
4: çok haklı sorular bence sormalısın.

0: Kendisine referans sormalısın. Haklı sorular.
1: Kendi döneminde Pürüpak. Ama bugün...
0: Öyle
1: bugün,
0: diyorsa...
2: Bunu nasıl söyleyebiliyorsun? O kadar yolsuzlukla mücadele kanunlara getirmeye çalıştığını
0: sen diyorsun? Öyle diyorsa yani.
2: Servet Bey'in daha bir hikayeleri...
1: Yani biliyoruz ama adım atabilir başbakan.
0: Bir şey söyleyeyim. Bak bunu haklısın. Gürkan abinin söylediği
1: hangi İçişleri Bakanı'na talimat verdi? Dedi ki ya git şurayı bir soruşturun
0: ilgili,
1: dedi.
0: Bak bir şey söyleyeyim. Bununla ilgili bence bu soru haklısın. Bence 4 soru olarak yollamalısın. Ve bize cevapları almalıyız. Ama başka bir şey söyleyeyim. Hocanın söylediği kısımda
1: yanlış anlaşılmasın.
2: Tabii ki var.
1: Ama bütün belediyeler diyerek hepsini tamam, olmaz. Ama doğru değil yani. Şimdi haksızlık yapmam. İyi bir belediye başkanı varken şimdi adam dört dörtlük işini yapıyor ama diyor ki bütün belediyelerde yolsuzluk var ya.
3: Tamam
1: ama
3: şiş, ben olmaz,
1: doğru olmaz.
0: Bir şey açıklayayım şimdi canım. Şöyle bir açıklayayım bak şöyle.
1: Olmaz ya.
0: Hocanın söylediği mesele benim tahminim. Bilmiyorum ama benim söylediğim şey şu.
1: Bir saniye bitireyim. Kürsünün heyecanıyla böyle bir konuşma yapılmaz.
0: Can bitireyim söyleyeyim. Şimdi kardeşim.
4: Kürsüden bir konuşma.
0: Şey konuşalım ya bir saniye. Şimdi Sayın İmamoğlu seçildiği gün ne yaptı? Ne yaptı o ilk bir ay içerisinde? Aldı bütün araçları Yenikapı'ya götürdü mü? Hatırlıyoruz değil mi?
1: Evet, evet.
0: Ne dedi? AK Parti israf yapmış, onu yapmış, bunu yapmış, şunu yapmış falan. Ben bu ekranlarda o hafta dedim ki bakın önümüzde bir fırsat var. Önümüzdeki fırsat şu. CHP gerçekten AK Parti'nin bu araç meselesinde israf yaptığını söylüyorsa bu kadar Büyükşehir Belediyesi'ni almışken bir tane genel merkezden yazılı bir şey yazın yazsınlar desinler ki kardeşim araç kiralama işinden vazgeçiyoruz. 2000 cc'nin üzerinde araç kiralamıyoruz. Ve biz bu sistemin aksiyon yönleri şudur. Biz bir sistem öneriyoruz. Peki ne oldu? Sayın İmamoğlu önce o araçları gönderdi. Sonra aynı firmanın araçlarını kiraladı. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi Türkiye'de en büyük sıkıntımız 3 şeyi konuşamıyoruz. Bir siyasetin finansmanı meselesi. Ya kardeşim bu ülkede belediyeler üzerinden sallanıyor. Bunu biliyoruz. Bu bir temel sıkıntı. 2. Şeffaflaşma meselesi. 3 hesap verebilme meselesi. Ama şimdi şöyle bir noktaya geliyoruz. Şimdi diyorsunuz ki ya sen şunu yapmadın mı? Size başka bir partiyle örnek vermeye çalışıyor. Benim itirazım şu. Şimdi CHP'de bu iş şu ana kadar hizip meselesi vardı. Her partide, her kongrede delegelerle ilgili biz bazı şeyler duyardık. Bak bunlar ayrı ama şu an iş öyle bir noktaya geldi ki itirafçılık mekanizması kendi partisinin içerisinden çıkıyor ve anlatılanlar bambaşka bir boyuta gidiyor. Şimdi bunu kabul ettiğiniz andan itibaren ki masumiyet karnesini bir yana koyarak söylüyorum. Bunu kabul ettiğiniz andan itibaren şöyle bir noktaya doğru geliriz. Siyaset tamamıyla bunun üzerine yürürse gerçekten bu bir ulusal güvenlik sorundur.
2: Öyle
0: dün
2: olsun.
0: De böyledir, öyle bugün olsun. De böyledir. Bunu bir kere kabul etmek lazım. İkinci mesele şimdi
2: daha
0: çözüm...
2: büyük paralar, yüz milyonlarca dolar akıtmayı düşünebilecek yabancı devletler, istihbarat örgütleri Türkiye siyasetini ele geçirir.
0: İkinci kısım şunu sorgulamıyoruz.
2: Dediğin doğru,
0: aynı ikinci kısım şunu sorgulamıyoruz. Özgür Özel geldiğinde ben destekledim. Dedim ki seçildiği günden, dedim ki ya ben programına bakıyorum. Bu programı hayata geçirebilirse, Kemal Bey'i de itiraz ettiği şeyleri geçirse bu Türkiye demokrasi açısından kazanımdır. Mesela bir ön seçim değil mi? Yolsuzluklarla mücadele, işte bahsettiğim belediyelerin denetlenmesi falan. Ya müthişti, heyecan. E ne oldu? Hiçbiri olmadı. Mesela kimse CHP'de, ya bir saniye, biz bu ön seçimi niye kaldırdık sorusunu sorma ihtiyacı bile hissetmedi. Çünkü şöyle, ya işte şartları görüyorsunuz. Ama evet. Bu değil.
1: Ama sonra tüzüğü değiştirdi.
0: Ama bak, bak işte sorun kağıt üzerinde olanla, aynı bu kanunlar gibi. Ama uygulama yaptı, öyle olmuyor.
1: Yani,
0: olmadı ama. Olmadı.
1: Olmadı çünkü genel başkanlığı gitti. Olmadı.
4: Bizim program bitti. Parti programları bitti. Anlamadım.
3: Bizim program bitti. Konu bitmez. Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Nasuh Güngör, Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, Nevzat Çiçek, Can Özçelik, Gürkan Zengin. Çok sağ olunuz. Bir reklama gidelim. Dönüşte kapatırız.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 27 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla yağmurlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 30, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 29, Konya yağmurlu 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 24, Kars yağmurlu 23 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor. Diyarbakır 38, Gaziantep 35 derece.

0: Habertürk ekranlarından merhabalar değerli izleyiciler. 18 Haziran sabahındayız ve saatlerimiz 5'e yaklaşırken gelişmelerle sizlerleyiz. Cuma günü imzalanması beklenen ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptına imzalar atıldı. Anlaşma resmen yürürlüğe kondu. Mutabakat zaptında ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın imzası bulunuyor. This was not easy. I
1: can tell you. İran'la ABD arasındaki mutabakat zaptı resmen imzalandı. Cuma günü imzalanması beklenen mutabakat zaptına dair ilk resmi açıklama İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai'den geldi. Bekai, mutabakat zaptının ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından imzalandığını bildirdi. İmzaların elektronik ortamda atıldığını söyledi. İran'ın taleplerini yineleyen Bekai, İran'ın nükleer malzemeleri ülke dışına gönderilmeyecek dedi. Zenginleştirilmiş uranyum için tek seçeneğin seyreltme olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'nın sorumluluğu İran ve Umman'a ait diyen Bekai, gemilere verilen hizmetler karşılığında ücret alınacağını da belirtti. İran'a uygulanan petrol ambargosu bugünden itibaren kaldırılacak ifadelerini kullandı. İranlı sözcü, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının sürmesinin ise taahhüt ihlali olacağını kaydetti. ABD Başkanı Trump da Fransa'daki Versailles Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile akşam yemeğinden çıkarken gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Beyaz Saray, Trump'ın anlaşmayı imzaladığı anların görüntüsünü yayınladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ise imzaladığı mutabakat metniyle fotoğrafı paylaşıldı. Arabulucu Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif de sosyal medya paylaşımında İslamabad mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu. Mutabakatın derhal yürürlüğe gireceğini söyledi. İlk adım olarak İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak. ABD ise deniz ablukasını derhal kaldıracak dedi. Eş arabulucu Katar'a teşekkür eden Şerif, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır'ın katkılarını da takdirle karşıladı. Çarşamba günü ABD basınında yer alan haberde anlaşmanın gün içinde imzalanacağı iddia edilmişti. İran Dışişleri Sözcüsü Bekai, mutabakatın İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Trump tarafından imzalanabileceğini dile getirmişti.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki G7 zirvesinden ayrılmadan önce İran'la varılan mutabakatı değerlendirdi. İran'ın dondurulmuş fonları hakkında eğer İran düzgün davranırsa serbest bırakılacak dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Fransa'da düzenlenen G7 zirvesinden ayrılmadan önce basın toplantısı yaptı. İran'la varılan mutabakatın kendileri açısından iyi bir anlaşma olduğunu kaydetti. Anlaşmanın özünün Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı mutabakatla 60 gün

0: günlük müzakere sürecinde tüm detayların ele alınarak çözüme bağlanacağını vurguladı. İran'dan zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılmasına yönelik teknik görüşmelerin derhal başlayacağını bildirdi. İran'ın 300 milyar dolarlık dondurulmuş fonları hakkında ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Bu fonlar ancak onlar doğru şekilde hareket ederlerse serbest bırakılacak dedi.
1: Taken their money, not our money, it's their money and we froze it at a certain point in time. I guess we're going to have to give it back.
0: Trump anlaşmanın bir kopyasını da İsrail'e ilettiğini söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetini ise Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle eleştirdi.
1: In all fairness to Bibi Netanyahu, happens to be a good man, gets a little excited sometimes. We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi.
0: Trump İsrail'in Lübnan konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kaydetti.
1: When two drones are shot into the desert and drop harmlessly, you don't have to knock down buildings in Beirut.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'ın Minab kentinde vurulan okul hakkındaki soruyu da yanıtladı. Kimse kasten okul vurmaz dedi. Soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Trump Paris'teki havalimanında da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerikan ordusunun daha ne kadar Orta Doğu'da kalacağı sorusuna net yanıt vermekten kaçındı. Bir süre bekleyelim, bakalım süreç nasıl gelişecek ifadelerini kullandı. İran'ın sınırlı sayıda da olsa balistik füzelere sahip olmasının ise kendisini rahatsız etmeyeceğini dile getirdi.
2: ABD Başkan Yardımcısı Jade Vance, İran'la varılan mutabakata ilişkin konuştu. Anlaşmayı Orta Doğu'yu dönüştürecek bölgesel bir barış anlaşması olarak niteleyen Vance, Lübnan'ın da anlaşmaya dahil olduğunu söyledi. Amaç hiçbir zaman Rıza Pehlevi'yi İran'ın lideri yapmak olmadı, dedi.
3: Does it really matter if the deal comes out on Wednesday versus...
4: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la yapılan anlaşmanın Orta Doğu'yu dönüştürme potansiyeli olduğunu söyledi. Amaç hiçbir zaman Rıza Pehlevi'yi İran'ın lideri yapmak olmadı dedi. Vance, eski Fox sunucusu Megyn Kelly'nin YouTube programına konuk oldu.
3: The President of the United States never said that his goal was to install Reza Pahlavi to become the new leader of Iran. What he said is, if the Iranian people want to rise up, great. That's their business. That's between them and their government.
4: Vance, anlaşmaya Lübnan'ın da dahil olduğunu söyledi.
5: Hezbollah.
3: It is a regional peace deal. It's going to include the Gulf. It's going to include Israel. It's going to include Lebanon. The idea is that if the Iranians comply, then we are going to have a true transformative deal for the Middle East.
4: Vance, İran'ın ekonomik kazanımlar elde edebilmesi içinse davranışlarını değiştirmesi gerektiğini savundu.
3: That if the Iranians change the way that they behave with regards to their nuclear weapon, with regards to their financing of terrorism, we are going to bring them into the world economy. If they don't, we won't.
5: We're
3: It's
5: not.
3: Really that simple. Don't seem to believe Iranian propaganda, rightfully so, about...
2: Fransa'daki G7 Liderler Zirvesi sona erdi. Zirve kapsamında 9 bildiri yayımlandı. Ukrayna'yı destekleme sözü de veren liderler kapanış konuşmaları gerçekleştirdi.
6: Fransa'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi sona erdi. Liderler kapanış konuşmalarında önemli mesajlar verdi. Zirveye ev sahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, zirveyi gerçek bir başarı olarak niteledi. Ülkelerin Ukrayna'ya destek konusunda ilk kez bu kadar uyumlu hareket ettiklerini söyledi. Avrupalılar olarak Rusya ile müzakere edeceğiz ifadelerini kullandı.
7: G7'nin Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için yeniden seferber olması oldukça önemli.
6: Fransa Cumhurbaşkanı, ABD-İran arasındaki mutabakatı ise çok iyi bir anlaşma olarak niteledi. Hürmüz Boğazı'nda İngiltere ile öncülük ettikleri koalisyonun hızlı harekete geçmeye hazır olduğunu kaydetti.
7: Bu kesinlikle yaptığımız bir teklif. Ama misyonun faaliyeti İran, ABD ve Boğaz'ın diğer tarafındaki Umman arasındaki anlaşmalara bağlı.
6: Macron, ABD Başkanı Trump'ın Fransa'nın ABD'li teknoloji şirketlerine uyguladığı vergiyi kaldırmaması halinde Fransa'ya yeni gümrük vergisi getireceği tehditlerine ilişkin soruyu yanıtladı. Hiçbir koşulda ortaklar birbirine gümrük vergisi uygulamamalı dedi. İtalya Başbakanı Meloni de G7 zirvesinin sonuçlarından memnun olduğunu söyledi. ABD ile İran arasındaki mutabakatın G7'ye katılan herkesçe olumlu bulunduğunu aktardı. İtalya olarak Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğine ilişkin üzerine düşenleri yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Meloni, Lübnan ve Gazze'deki durumu da görüştüklerini belirtti.
5: İsrail'in artık barış sürecinde olumlu bir aktör olarak

0: hareket etmesini bekliyoruz.
1: Japonya Başbakanı Takayoshi kapanış konuşmasında ABD'nin Hint-Pasifik bölgesine olan ilgisinin azalmadığını söyledi. Japonya'nın güvenlik ve ekonomi gibi konularda Trump'la güçlü bir güven ilişkisi kurmaya devam edeceğini belirtti. G7 zirvesinde liderler 9 bildiriye onay verdi. Ukrayna'yı destekleme, küresel uyuşturucu çeteleri ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele etme konusunda mutabık kaldı.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'ya ziyarette bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Putin, Fidan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamlarını iletmesini istedi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'ya ziyarette bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Putin Fidan görüşmesi Kazan kentinde gerçekleşti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov da yer aldı. Görüşmenin başında konuşan Putin ülkesinin Türkiye ile ilişkilerine vurgu yaptı.
3: Отношения между нашими странами развиваются по восходящей. Мы этому очень рады. Наши контакты давно перестали быть чисто формальными, они действительно носят такой дружеский характер, наполняются все новым и новым содержанием и в значительной степени, прежде всего, благодаря позиции, которую занимает президент.
1: Putin, Bakan Fidan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en iyi dileklerini iletmesini istedi. Onu ülkemizde karşılamaktan her zaman memnunuz dedi. Fidan da Putin'e Erdoğan'ın selamlarını iletti.
4: Bölgemizde ve dünyada çok önemli olaylar olmakta. Sizin belli konulardaki görüşleriniz önemli.
1: Dışişleri Bakanı Fidan görüşmeden önce de Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde törene katıldı. Bakan Fidan'a enstitü rektörü tarafından Fahri Doktora ünvanı verildi. Rusya ziyaretinin ardından sosyal medya paylaşımı yapan Fidan, layık görülen bu ünvan için ilgili tüm Rus yetkililere teşekkürlerimi tekrar iletmek isterim ifadelerini kullandı.
4: Olaylar olmakta. Sizin
1: Hakan Fidan yaptığı görüşmelerin detaylarını da aktardı. Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın diplomasi masasında sonuçlanmasını temenni ediyoruz diye belirtti. Bu çerçevede müteakip müzakerelere ev sahipliği yapmak da dahil her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha kayda geçirdik dedi.
4: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
2: Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi. Raporun gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içerdiği vurgulandı.
5: Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna ilişkin Ankara'dan sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında raporun gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içerdiği belirtildi.
6: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporu, ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir. Raporda, bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak, Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz.
5: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da rapora tepki gösterdi.
6: Türkiye, Avrupa Birliği ile münasebetlerini stratejik bir vizyonla, karşılıklı saygı ve müşterek menfaatler çerçevesinde ilerletme kararlılığındadır. Bu anlayıştan uzak, somut gerçeklerle bağdaşmayan ve dar siyasi çıkarlara göre şekillendirilmiş raporların, iki taraf arasındaki yapıcı işbirliği iradesine ve diyalog ruhuna hiçbir şekilde zarar veremeyeceğini güçlü bir şekilde ifade etmek isteriz.
5: Tepki gösteren bir diğer isim ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dı.
6: Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz. Bağımsız Türk yargısına yönelik mesnetsiz ithamları ve Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i hedef alan siyasi nitelikli değerlendirmeleri kabul etmiyoruz.
5: AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan da Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösterdi. Bağımsız yargıya ve egemenlik haklarımıza ayar vermeye çalışan hiçbir girişimin bizim nazarımızda hükmü yoktur. Türkiye raporlardan veya dış odaklardan icazet alacak bir ülke değildir dedi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçisi Orav'ın yanı sıra Moğolistan, Güney Kore, Kuveyt ve Malezya büyükelçileri güven mektuplarını sundu. Erdoğan, büyükelçiler ve aileleriyle makamında da görüşme yaptı. Bazı elçiler

0: Aileler ve aileleri kabulde yerel kıyafetleriyle dikkat çekti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel merkezle uzlaşmanın tek şartının hemen kurultay olduğunu vurguladı. Kurultay bir partinin kalbi. CHP'nin kalbini kimseye vermem dedi. Özel, başka partiye geçme ya da yeni parti iddiaları ile ilgili de konuştu.
1: CHP'de kurultay tartışmaları sürerken Grup Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi. Kurultayı CHP'nin kalbi olarak niteledi. Tek şart hemen kurultay. Bu adımı atmayan asla uzlaşmam dedi.
2: Bir partinin kurultayı, seçimi ve seçilmişlerle yönetilmesi partinin kalbidir. Sen partinin kalbini alırsan ne beyni kalır ne diğer uzuvları. CHP'nin kalbini kimseye vermeye niyetimiz yok. O kurultayda hiçbir tartışma yoktu. Kemal Bey'e diyorum ki o güne gidelim ve o delege, o iradesine fesat karıştırıldı denen delege bu kurultayı bir kez daha yapsın ve sözünü söylesin. Daha ne istiyoruz?
1: Özgür Özel, Nefes Gazetesi ve İlke TV'ye açıklamalarda bulundu. Başka partiye geçme ya da yeni parti iddiaları ile ilgili de konuştu.
2: Bizim birinci amacımız, gayemiz, planımız partimizi bir an önce seçilmiş bir yönetime kavuşturmak. Bu konuda bütün yollara rağmen hukuksuzca bunun yaptırılmaması durumunda diğer seçeneklerle ilgili değerlendirmeler yapacağız. Sahada en çok duyduğum söz partiyi bunlara bırakma sözü. Bu sözler çok azalıp yeni parti şart sözleri çoğalırsa sokağın sesini duymamak olmaz. Ama bugün daha o noktada değiliz. Daha yeni başlıyoruz. Yani parti içi mücadeleye.
1: Özel yeni parti kurma konusunda Ekrem İmamoğlu'yla görüş ayrılığının olmadığını da söyledi.
0: Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açılan davada istinaf başvurusunun reddedilmesi üzerine Danıştay'a başvuru yapıldı. Başvuruyu Ekrem İmamoğlu'nun avukatları yaptı. İstanbul Bölge İdari Mahkemesi 7. İdari Dairesi'nin red kararının yürütmesinin durdurulması ve kararın bozulması talep edildi. Ekrem İmamoğlu'nun diploması İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nca iptal edilmişti. İptale ilişkin İstanbul 5. İdari Mahkemesi'nde açılan davada mahkeme, üniversitenin yaptığı iptalde hukuka aykırılık bulunmadığı yönünde karar vermişti. CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. İYİ Parti'den CHP'ye geçen Özdemir'in rozetini Özgür Özel takmıştı. 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili seçilen Özdemir, Temmuz 2024'te İYİ Parti'den istifa etmişti. Bir süre bağımsız milletvekili olarak görev yaptıktan sonra Ekim 2024'te CHP'ye katılmıştı. Özdemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu istifa dilekçesinde gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim ifadelerini kullandı. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin hava savunmasında ek tedbirler alınıyor. İtalya'ya ait bir SAMP/T sistemi Konya'ya konuşlandırılacak. Peki bu sistemin özellikleri ne? Nasıl çalışıyor? Hangi hedefleri etkisiz hale getirebiliyor? Detaylar haberimizde.
1: NATO zirvesi yaklaşırken Türkiye'nin hava savunması daha da güçlendiriliyor. SAMP/T hava savunma sistemi Konya'ya konuşlandırılacak. Sistem NATO tarafından ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla devreye alınacak. SAMP/T mobil karadan havaya savunma sistemi, Amerikan yapımı Patriot'a alternatif olarak görülüyor. Fransa-İtalya ortaklığıyla geliştirilen SAMP/T, NATO sistemlerine entegre edilebiliyor. Savaş uçaklarına, seyir füzelerine ve balistik füzelere karşı savunma sağlıyor. 6703, SAMP/T sisteminde Aster-30 denilen önleyici füze kullanılıyor. Sistemin 100-120 kilometre arasında menzili, 20 kilometre irtifası bulunuyor. Ayrıca sistemde yer alan önleyici füze, balistik füzeleri etkisiz hale getirmek için havada yaklaşık 5500 kilometre hıza ulaşabiliyor. SAMP/T'nin radarı da oldukça gelişmiş özellikler barındırıyor. 360 derece tarama yapabilen radar aynı anda 100 hedef takip edebiliyor. Bu sebeple SAMP/T yoğun elektronik harp ortamında görev yapabiliyor.
0: Terör örgütü DAEŞ'in Türkiye yapılanmasına MİT'ten yeni bir operasyon geldi. Örgütün sözde medya sorumlusu Ahmet Kazancı yakalandı.

0: Adım adım takip edildi, en doğru zamanda düğmeye basıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DAEŞ'in sözde medya sorumlusunu yakaladı. MİT'in istihbari çalışmaları sonucunda yakalanan Kazancı, örgütün medya yapılanmasında yer alıyordu. Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçerek terör örgütü DAEŞ'in sözde Orasan vilayetine katıldığı tespit edildi. Ayrıca örgütün kamplarında aktif görev yaptığı belirlendi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist Ahmet Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında da rol oynadığı tespit edildi. Daha önce yakalanan örgütün sözde medya sorumlusu Özgür Altun'un örgütsel faaliyetlerini devraldığı belirlendi. MİT'in yaptığı operasyon sonucunda yakalanan Ahmet Kazancı ifadesinde örgüt adına yürüttüğü faaliyetleri itiraf etti. Örgüt aktarımını yöneten Özgür Altun'la ilişkinin örgüt bünyesinde aldığı silahlı ve dini eğitimlerin detaylarını aktardı. Operasyon ve DAEŞ'in Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması ve örgütün unsur kazanımının deşifre olması sağlandı.
1: 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece Evtem, Kuşadası'nda son yolculuğuna uğrandı. Ailesi ve sevenleri genç oyuncuyu gözyaşlarıyla toprağa verdi.
2: Yakınlarının desteğiyle yürüyebildi. Acılı anne kızını son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı.
3: Gecem uyuyordu, sen aradın doğum gününde uyuyordu. Eski.
4: Çok geç gitti.
2: Dizi oyuncusu 35 yaşındaki Ece İrtem İstanbul Kadıköy'deki evinde pazartesi günü rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Genç oyuncunun ölümü ailesi kadar arkadaşlarını ve meslektaşlarını da hüzne boğdu.
5: Kalbi sevgi dolu, enerji dolu, mutluluk dolu bir insandı. O yüzden bu acı kaybı yaşamak gerçekten çok üzücü.
6: 3 gün önce bir mesaj açık bir audition çekmişti bir iş için. Onunla ilgili öyle bir mesaj açmıştık. Ondan bir hafta önce de bir yerde görüşmüştük.
2: Ece İrtem için Aydın'ın Kuşadası ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Anne Nuriye İrtem güçlükle ayakta durdu. Taziyeleri baba Vural İrtem ve erkek kardeşi kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından genç oyuncunun cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ece İrtem'in avukatından da yeni bir açıklama geldi.
7: Bak, Leo mu desem? Yoksa sen mi gerçek ismini söylemek istersin? Ümmü Gülsüm.
2: Avukat Uğur Gökkoyun'un açıklamasına göre olay günü Ece İrtem annesine midesinden rahatsızlandığını söylemişti. Birlikte gittikleri mekandan bu nedenle ayrılıp 100 metre uzaklıktaki eve dönmüşlerdi. Genç oyuncu olaydan birkaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söylemişti. Annesine dinlenmek istediğini söyleyen Ece İrtem bir daha uyanamadı. Kızılcık Şerbeti'nin ışılı olarak tanınan genç oyuncunun ölüm nedeni otopsi raporuyla belli oldu.
7: Konuş.
8: Konuş mu? Ne konuşayım Maya?
1: Yeşilçam oyuncusu ve hayvan hakları savunucusu Panter Emel lakabıyla bilinen Emel Yıldız hayatını kaybetti. Yıldız 40 gün önce hayatını kaybeden kızının ölümüyle büyük üzüntü yaşamıştı.
9: Yaşam alanları diye bir alanlar var.
10: Kimi onu Yeşilçam filmlerinden hatırlıyor, kimi hayvan hakları için yaptığı eylemlerden. Panter Emel lakabıyla tanınan Emel Yıldız 85 yaşında hayata veda etti. Emel Yıldız 40 gün önce kızı Elif Sofya'yı toprağa verdi. Kızının kaybı onu çok üzdü. 85 yaşındaki Emel Yıldız evlat acısına dayanamadı ve hayata veda etti. Panter Emel için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
11: Benim çok değerli ablam. Yani yıllardan beri hiç kopmadık. Bu ölümü tabii beni çok üzdü. Çok değerli bir insandı. Hayvan sevgisi inanılmazdı.
12: Kızını kaybettikten sonra çok yorulmuştu. Türkiye'den bir Panter Emel geçti.
10: Cenazesine ailesinin yanı sıra yakın dostları da katıldı. Kılınan namazın ardından cenazesi Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emel Yıldız, Beyaz Perde'ye 1959 yılında Feryat filmiyle adım atmıştı. Yeşil Köşk'ün Lambası, Cilalı İbo ve Perili Köşk gibi filmlerde rol almıştı. Türkiye'de tanınmasını sağlayansa hayvan hakları için yaptığı eylemler olmuştu.
1: İstanbul Esenyurt'ta gece hareketli geçti. Çevredekilerin canını hiçe sayan iki grup sokak ortasında çatıştı. Taraflar yol boyunca birbirlerine kurşun yağdırmaya devam etti.

0: Kimse umurlarında olmadı. Tabancayla ateş açarak sokakta birbirlerini kovaladılar. Gecenin hareketli geçtiği yer İstanbul Esenyurt. Bir iş yerinin güvenlik kamerası silahlı çatışmayı an be an kaydetti. Seyir halindeki iki otomobilde bulunanlarla motosikletli kişiler arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında motosiklet devrildi. Tekrar motosiklete binen iki kişiyle arkasından gelen diğer araçtakiler arasında çatışma devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Silahlı çatışmada çok sayıda iş yeri ve araca kurşun isabet etti. Kamera görüntülerini inceleyen polis, çatışan tarafları yakalamak için çalışma başlattı.
1: Kahramanmaraşlı iddiaya göre birbiriyle yarışan iki sürücüden biri seyir halindeki motosiklete çarpmış, kazada nişanlı çift hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili davada çıkan ara karar ailenin tepkisine neden oldu.
2: İki aracın yarış yaptığı ve sonucunda motosikletli sürücü kardeşime çarpıldı.
0: O kaza nişanlı çifti hayattan kopardı. Tutuklanan sürücünün tahliye edilmesine aileler tepki gösterdi.
2: Binevler yolu zaten yarış pistine döndü. Kaç tane ailenin böyle canına mal oldu. Benim kardeşim asli kusurlu olduğu iddia ediliyor. 50 kilometre hızla gidilen bir yerde nasıl oluyor da %70 ile 60 ile gidilebiliyor?
0: Ahmet İnce 23, nişanlısı Misline Akşakoyun 22 yaşındaydı. Genç çift, geçen Aralık ayında Kahramanmaraş'ta motosikletle seyir halindeydi. İddiaya göre birbirleriyle yarışan iki araçtan biri kontrolden çıkıp motosiklete çarptı. Kazada Ahmet İnce ve Misline Akçakoyun hayatını kaybetti.
2: Hayalleri vardı ikisinin de. Yani Misline şu anda hayatta olsaydı mezun olacaktı. Üniversite okuyordu, ziraat bölümü. Keza kardeşim de oynandı, askere gidecekti.
0: Kazanın ardından tutuklanan sürücü ŞK, duruşmada yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi. İnce ailesi karara tepkili.
2: İtiraz ettik. Biz adalet istiyoruz. Sonuna kadar da peşindeyiz. Gerekirse en üst mahkemelere kadar da çıkmayı düşünüyoruz.
0: Aile yarış yaparak kazaya yol açtığı öne sürülen diğer sürücünün de bulunup yargılanmasını istiyor.
2: MOBESE kameraları, güvenlik kameraları hepsinin teker teker detaylı şekilde incelenmesini istiyoruz.
1: Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. Vincin geçişi sırasında Boğaz transit gemi geçişine kapatıldı.
0: Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı kıyısından geçenler gözlerine inanamadı. Boğazdan geçen dev vinç gemisi görenleri şaşırttı. Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. Libya'dan yola çıkan ve Romanya'ya giden geminin geçişi nedeniyle Boğaz'da transit gemi geçişi askıya alındı. 2000 metreden daha derin sularda boru döşeyebilen, tek seferde 14 bin tona kadar ağırlık taşıyabilen vinç gemisi, 198 metre boyunda ve 135 metre yüksekliğe sahip. Dev geminin geçişine 6 kılavuz ve 5 römorkör eşlik etti. Acil müdahale için Türkiye'nin ilk ve en büyük müdahale gemisi Nene Hatun da Saipem 7000'in eşlikçisi oldu. Saipem 7000, köprülerin altından güvenle geçebilsin diye balast tanklarına su aldı ve yüksekliği 57 metreye kadar düşürüldü. Geminin geçişi yaklaşık 6 saat sürdü. Saipem 7000, daha önce Mavi Akım projesi için Karadeniz'e boru hattı döşemişti.
1: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İstanbul Beklemez isimli bir kampanya başlattı. Kampanyada kentsel dönüşümden ulaşıma, eğitimden sağlığa birçok proje ve yatırım hizmetleri kamuoyuyla paylaşıldı. İstanbul Beklemez kampanyası İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı hayata geçirildi. Şehrin birçok noktasındaki billboardlar aracılığıyla devam eden yatırımlar ve hizmetler kamuoyuyla paylaşıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Beklemez kampanyasıyla İstanbulluların günlük

0: hayatta karşılaştıkları sorunlara dikkat çektiklerini ifade etti. Özdemir, İstanbul gibi dünya ölçeğinde bir şehrin kaybedecek tek bir günü bile yoktur, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ele bir ilde sahipsiz sokak hayvanlarının toplandığını söyledi. Bu yıl sahipsiz sokak hayvanları sorununun biteceğini belirtti.
1: Sokak hayvanlarının 181 ilimizi bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman 51 ilimizde %100'e ulaştık.
2: Tamamlanan illeri açıkladı. Çalışmaların devam ettiği illeri saydı. Yıl sonuna kadar sokak hayvanları sorunu bitecek dedi.
1: 30 büyük şehirde %74 oranında. 12 büyük şehrimizde yani Erzurum, Mardin, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Kayseri, Sakarya, Denizli, Konya, Balıkesir, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta toplama işlemleri sona erdi. Devam eden illerimizde de İzmir'de %35 ve en son Diyarbakır'da da %27. Biz inşallah Eylül-Ekim gibi hepsini toplamayı arzu ediyorduk ama bazı muhalefet belediyelerinde bu iş biraz geriden de gelebiliyor. Yıl sonuna kadar da tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarını almış olacağız.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi. Gündeminde trafik kanununda yapılan düzenleme de vardı. Trafik kazalarında günlük ortalama can kaybının %5,2'ye gerilediğini belirtti.
3: Ölümlü kazaların geçen sene 480 olduğunu, bu sene 415'e düştüğünü görüyoruz. %13,5 oranında azalma var. Kaza yeri ölü sayısı 575'ten 504'e düştü. Yaralanmalı kazalar 69 binden 68 bine düştü. Yaralı sayılarında ise geçen seneye göre 15 kişilik bir artış olduğunu görüyoruz. Ama genelde ölümlü kazaların azalması önemli bir konu.
2: Bakan Çiftçi, trafik düzenlemesinin ardından ihlallerin de azaldığına dikkat çekti.
0: Beyaz et sektörüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 4 şirkete atanan denetim kayyumu kararı durduruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyumu atandı. Operasyon kapsamında haklarında denetim kayyumu kararı verilen şirketlerden Gedik Piliç, Er Piliç, Lezita ve Keskinoğlu'nun mahkemeye yaptığı itirazlar sonuçlandı. Mahkeme kayyum denetiminin durdurulmasına karar verdi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi dairelerine borcu olanlara 72 aya kadar taksitle ödeme imkanı getiren düzenlemeyi değerlendirdi. Borçlu olanların beklentisi sıfır faizli bir ödeme planı, esnafın sırtındaki faiz yükü kaldırılmalı dedi.
4: Daha evvel yapılandırmalarda sıfır faizliydi. İnsanlar borcunu yatırabilmek için en azından %10'unu, %20'sini yatırıp yapılandırma böyle devam ediyordu. Yapılan bu 72 ay çok önemli. Yapılan indirim de %10 tabii ki çok değerli.
2: Yapılandırmada faiz oranı sıfır olmalı dedi. Esnafın faiz yükünün sıfırlanması gerektiğini belirtti.
4: Borçlu olanların beklentisi sıfır faizli bir ödeme planını. %39, %29 aradaki bant güzel ama insanların borçluların beklentisi, sıkıntıları. Tamamen yapılandırmanın amacına uygun borcumuzu ödeyelim.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi dairelerine borcu olanlara 72 aya kadar taksitle ödeme imkanı getiren düzenlemeyi değerlendirdi.
4: En azından yapılandırmanın amacına uygun ödenebilir, hiç faizsiz, ana paralarını ödeyip devletin gelirlerine katkı koyacak bir miktar olursa insanlar bir heves veya işte gelecekleriyle ilgili yapacağı planlarda bu borç yükünden kurtulmuş olur.
0: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini beklentiler dahilinde %3,50 ile 3,75 aralığında sabit bıraktı. ABD Merkez Bankası Fed yeni başkanı Kevin Warsh'un göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk toplantıda politika faizini sabit tuttu. Bankanın karara dair açıklamasında ekonomik faaliyetin kısmen Orta Doğu'daki çatışmadan kaynaklanan yüksek belirsizliğe

0: rağmen sağlam bir hızla büyümeye devam ettiği belirtildi. Verimlilik artışı ve sermaye yatırımlarının güçlü seyrettiği kaydedildi. Fed, geçen yılın ilk 5 toplantısında politika faizini sabit tutarken Eylül, Ekim ve Aralık aylarında toplam 75 bas puan indirime gitmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Romanya'da bulunan nükleer güç santralini ziyaret etti. Türkiye'nin nükleer enerji üretimindeki 20 bin megawattlık hedefine ulaşabilmesi için bu alandaki yol haritasını paylaştı. Nükleer bizim için olmazsa olmaz mesajını verdi.
1: Ülkemizin hem enerji arz güvenliğini teminat altına almak, hem Türkiye'nin iklimle alakalı hedefine ulaşmak için nükleer bizim için olmazsa olmaz bir husus.
2: Nükleer enerji üretiminin önemini anlattı. 20 bin megawatt hedefini bir kez daha vurguladı.
1: 20 bin megawatt hedefine gidebilmek için mutlaka Türkiye olarak hem Sinop'ta hem de Trakya'da planladığımız santraller var. Bunun yanı sıra küçük modüler reaktörler var.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Romanya'nın Çernovodı kentinde bulunan nükleer güç santralini ziyaret etti. Santralde kullanılan Kanada menşeli Candu reaktör teknolojisini inceledi.
1: Bu teknolojinin uygulamalarını yerinde görmek adına da Romanya'da burada Candu teknolojisiyle kurulmuş iki reaktörü görme fırsatımız oldu. Hem reaktörü görme şansımız oldu hem de burada bir kontrol odasının bir simülasyonu yapılmış durumda.
2: Bakan Bayraktar, Türkiye'nin nükleer enerjideki yol haritasını anlattı.
1: Türkiye'nin nükleer atık yönetiminde aynı zamanda nükleer yakıt tedariği ile alakalı da daha kapsamlı, daha kapsayıcı, daha bütüncül bir yaklaşımla inşallah önümüzdeki ikinci, üçüncü projeleri hayata geçireceğiz. Bu bizim karar alma süreçlerimizde önemli bir aşama.
0: İran'la anlaşma imzalamaya hazırlanan Washington yönetimi Gazze'ye saldırıları engelledikleri iddiasıyla gündeme geldi. İsrail basını ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı planını durdurduğunu iddia etti. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich iddiayı reddetti.
2: ABD, İsrail'in Gazze'ye saldırısını durdurdu. İddia İsrail basınından. İran'la anlaşma imzalamaya hazırlanan Washington yönetimi bu kez Gazze ile ilgili bir iddiayla gündeme geldi. İsrail'in Kanal 13 televizyonu, ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in Gazze şeridine yönelik başlatmayı planladığı yeni saldırıyı durdurduğunu ileri sürdü. Haberde saldırı planının İsrail'de üst düzey siyasi çevrelerde görüşüldüğü, ardından ABD'nin dikkatine sunulduğu aktarıldı. ABD'li yetkililerin hoşnutsuzluklarını dile getirerek Gazze'ye saldırı planının uygulanmamasını talep ettiği belirtildi. Tel Aviv yönetiminden iddialara jet yanıt geldi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, ABD'nin Gazze'ye saldırıları engelleyip engellemediği sorusuna ne böyle bir şey oldu ne de hayal edildiği yanıtını verdi. ABD ile İsrail arasında gerçek anlaşmazlıklar olduğunu da itiraf eden bakan, Gazze'de yasa dışı yerleşimler kuracaklarını iddia etti.
3: Gazze'de sürekli ilerlemeye devam ediyoruz. Gazze şeridinin yaklaşık %70'ini kontrol ediyoruz ve Gazze harabeye döndü. Askerden arındırma olmadan yeniden inşa olmayacak. Hamas'ı yok etmemiz gerektiği için birkaç plan hazırlıyoruz.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze şeridinin %60'ını işgal ettiklerini ve işgal edilen alanın %70'e çıkarılacağını ileri sürmüştü.
0: ABD'nin Teksas eyaletinde küçük bir uçak otoyola düştü. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Meksika'dan kalkan uçağın içinde 6 kişi bulunuyordu. Uçak düşüş esnasında otoyolda seyir halindeki bir araca çarptı. Acil yardım ekipleri ve çevredeki vatandaşlar alev alan uçaktaki yolcuların tahliyesi için yoğun çaba harcadı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Polis uçağın düşmeden önce mekanik sorun bildirdiğini ve hava kontrol kulesiyle bağlantısının kesildiğini açıkladı. Kazaya ilişkin soruşturma ise sürüyor. Ukrayna ordusuna ait bir savaş uçağı görev sırasında düştü. Kazada iki pilot hayatını kaybetti. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Su-24M tipi bombardıman uçağının görev sırasında düştüğünü açıkladı. Açıklamada arama kurtarma ekiplerinin ve kolluk kuvvetlerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Kazada uçaktaki iki

0: İki pilotun hayatını kaybettiği doğrulandı. İlk belirlemelere göre uçağın düştüğü bölgede herhangi bir sivil kayıp yaşanmadı. Ukrayna makamları kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını ve detayların incelendiğini açıkladı. İngiltere'nin Rus tankerine el koymasından iki gün sonra Manş Denizi'nde tansiyon yükseldi. Rus savaş gemisi İngiliz yatına uyarı ateşi açtı. İngiltere Başbakanı Starmer, sivil yata ateş açılmasına pervasızca diyerek tepki gösterdi.
1: Manş Denizi'nde tansiyon yükseldi. Rus savaş gemisi İngiliz yatına uyarı ateşi açtı. Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Dünyanın en yoğun deniz ticaret yollarından biri olan Manş Denizi'nde seyreden İngiliz bayraklı bir yatın savaş gemisine tehlikeli şekilde yaklaştığı, bu nedenle uyarı ateşi açıldığı belirtildi. Rus yetkililer yatla telsiz üzerinden defalarca iletişim kurmaya çalıştıklarını ancak yanıt alamadıklarını bildirdi. Rus donanması yatı uyarmak için öncelikle işaret fişekleri kullandı. Yatın fırkateyne yaklaşmayı sürdürmesi üzerine uyarı ateşi açıldı. Uyarı atışlarının ardından yat rota değiştirerek bölgeden uzaklaştı. İngiltere Savunma Bakanlığı olayı doğruladı ancak uyarı atışlarının doğrudan yata yönelik olmadığı belirtildi. İngiltere Başbakanı Starmer ise sivil yata uyarı ateşi açılmasının pervasızca ve son derece endişe verici olduğunu söyledi. Olay, İngiliz ordusunun Rusya'nın gölge filosuyla bağlantılı olduğu iddia edilen bir petrol tankerine el koymasından iki gün sonra yaşandı. Londra yönetimi iki olay arasında doğrudan bir bağlantı olup olmadığına dair bir açıklama yapmadı.
0: Ankara İnşaat Zirvesi Türkiye programına ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savaşların getirdiği maliyete rağmen Türkiye'nin orta vadede önemli kazanımlar elde edeceğini vurgu yaptı. Ticaret Bakanı Bolat'la Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da inşaat sektörünün başarısına dikkat çekti.
2: Bağlantısallığı yüksek bir ülke olarak Zengezur koridorundan kalkınma yoluna, Hicaz Demiryolu'na varıncaya kadar birçok imkanımız var, perspektifimiz var.
3: Projelerin önemini anlattı. Türkiye yüzyılı hedefini vurguladı.
2: Savaşlar bize büyük maliyetler üretti. Bölgedeki ülkelere, Türkiye'ye de ekonomik olarak. Ama inşallah orta vadede çok daha önemli kazançlar sağlayacağımız bir döneme giriyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda güçlü mühendislik birikimimizi, üretim kapasitemizi, müteahhitlik tecrübemizi ve teknoloji dönüşüm kabiliyetimizi daha ileriye taşıyacağız.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Ankara'da İnşaat Zirvesi Türkiye etkinliğine katıldı. Bakan Bolat, Türk müteahhitlerin uluslararası başarısına dikkati çekti.
4: Ukrayna'da üstlendiğimiz proaktif rol, Orta Asya'da Türkiye Cumhuriyetler ve özellikle Kafkaslar'daki yakın ilişkilerimizle kazanılan projeler, Balkanlar'daki kazanılmış projeler ve Afrika'da yaklaşık 100 milyar dolarlık proje stokları ülkemizin dış müteahhitlikteki bütün dünyayı kapsayan ağını ve gücünü göstermektedir.
3: Bakan Uraloğlu da gelecek dönem hedeflerinin altını çizdi.
5: Ulaştırma ve haberleşme alanında bahsettiğim 23-24 yıllık dönemde 355 milyar dolarlık proje hayata geçirdik. Geleceğin altyapısını daha akıllı, daha entegre, daha dayanıklı ve daha sürdürülebilir hale getirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 2053 vizyonumuz doğrultusunda Türkiye'yi dünyanın en güçlü dijital altyapı merkezlerinden birisi haline getirmiş olacağız.
0: Artvin'de kamyonun dereye devrilmesi sonucu baba ve oğlu kaybolmuştu. Jandarmanın sualtı arama timi derenin oluşturduğu göletlere dalış yapmaya başladı.
1: Yetiştirdikleri arıları şehir dışına bırakmış evlerine dönüyorlardı. Kamyonun dereye uçması sonucu kayboldular. Baba oğlu bulmak için başlatılan çalışma sürüyor.

0: Selahattin Kaya ve oğlu Mecit, Artvin Şavşat'ta kamyonlarıyla seyir halindeydi. Çifte Anlar mevkiine geldiklerinde bilinmeyen nedenle kamyon yoldan çıktı ve dereye uçtu. Baba ve oğlu kayboldu. İhbarla bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri 68 yaşındaki baba ve 45 yaşındaki oğlunu bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 90 kişilik ekip Şavşat Deresi ile Deriner Baraj Gölü arasında kalan 15 kilometrelik hattı taramaya başladı. Şu ana kadar bir ize rastlanmadı. Jandarmanın su altı arama timi derenin oluşturduğu göletlere dalış yapıyor. Uzaktan kumandalı su altı aracıyla da arama yapılıyor. Baba oğlun yakınları günlerdir ekiplerden gelecek haberi bekliyor.
1: Erzurum'da evinin önünde oynayan bir çocuk akıl almaz şekilde hayatını kaybetti. Park halindeki kamyonet hareket etti. Küçük Ayaz bakın nasıl canından oldu.
0: Sürücüsüz kamyonet bir anda hareket etti. Küçük çocuk duvarla kamyonet arasında kaldı. Kaza gece saatlerinde Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Sokakta park halindeki kamyonet kendi kendine hareket etti. Yaklaşık 30 metre ilerleyen kamyonet o sırada sokakta bulunan 5 yaşındaki Burak Ayaz Erdem'e çarptı. Kamyonetle ev arasında sıkışan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Sokakta ya da trafikte sık sık karşılaşıyoruz kavgalarla. Mersin'de ise alışık olmadığımız bir yerde, denizde kavga çıktı. 4 kişi tatilcilerin gözü önünde sopa ve yumruklarla birbirine vurdu.
0: Dinlenmek için sahile gelenler gözlerine inanamadı. 4 kişi sopayla deniz ortasında kavga etti. İlginç olay Mersin'in Silifke ilçesinde yaşandı. Yapraklı Koy plajına gelenler 4 gencin denizde kavga ettiğini gördü. Serinlemek için denize giren gençler sopa ve yumruklarla birbirine vurdu. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen kavgada 3 genç bir kişiyi darp etti. Plajdaki tatilciler yaşananları şaşkınlıkla izledi. Gençler kıyıdan yapılan uyarılara aldırış etmeden kavgayı sürdürdü. Kavga yüzerek yanlarına gelen kişilerin araya girmesiyle son buldu.
1: G7 Liderler Zirvesi uluslararası diplomasi trafiğinde nadir görülen bir açık mikrofon anına sahne oldu. ABD Başkanı Trump'la Kanada Başbakanı Carney'nin konuşması mikrofonların açık kalması nedeniyle duyuldu. Carney'nin Çin menşeli elektrikli araç ithalatı anlaşmasını Trump'a kabul ettirmek için dil döktüğü anlar kayda geçti. Zirve renkli anlara da sahne oldu.
0: G7 zirvesindeki gizli pazarlık mikrofona yakalandı. ABD Başkanı Trump'la Kanada Başbakanı Carney'nin konuşması kameralara yansıdı. Fransa'da toplanan G7 zirvesi uluslararası diplomasi trafiğinde nadir görülen bir açık mikrofon anına sahne oldu. Görüntülerde Carney, Trump'ın yanındaki koltukta oturan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un masada unuttuğu saati fark etti. İki lider arasında mizahi bir diyalog gelişti. Sonrasında ise asıl kritik konu olan uluslararası ticaret krizine geçildi. Carney'nin Ocak ayında Pekin'le imzaladığı ve ABD yönetiminde rahatsızlık uyandıran Çin menşeli elektrikli araç ithalatı anlaşmasını Trump'a kabul ettirmek için dil döktüğü anlar kayda geçti. Washington yönetimi, Çin'in elektrikli araçların küresel pazarı ucuz fiyatlarla domine ettiğini ve bunun adil rekabeti baltaladığını savunuyor. G7 zirvesi renkli anlarıyla da gündem oluyor. Zirve marjındaki toplantıya bir saat geç kalan Trump'ın yerine geçerken yaptığı patron benim şakası liderler arasında kahkahalara neden oldu. I'm the boss. İtalya Başbakanı Meloni'nin sigarayı bıraktığı hakkındaki diğer liderlerle konuştuğu anlarda dikkat çekti. Liderler arasında sigara alışkanlığı konusundaki sohbet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl Ekim ayında Mısır'da düzenlenen barış zirvesi sırasında İtalyan lidere yaptığı sigara uyarısını akıllara getirdi. Erdoğan, Meloni ile "Sizi iyi gördüm ama sigarayı

0: bıraktırmam lazım diyerek şakalaşmıştı.
1: Fransa, gençleri ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Daha önce ilkokul ve ortaokullarda uygulanan cep telefonu yasağının yeni eğitim döneminde liseleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.
0: Fransa'da okullarda yeni bir dönem başlıyor. Hükümet, ilk ve ortaokullardaki cep telefonu yasağını liselere de genişletmeye hazırlanıyor. Düzenlemenin gelecek eğitim öğretim yılında hayata geçirilmesi planlanıyor. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffre, bu adımın öğrencilerin geleceği için kesinlikle hayati olduğunu vurguladı. Fransız hükümetinin hedefinde sadece cep telefonları değil, aynı zamanda sosyal medya kullanımı da var. Aylardır parlamentonun gündeminde bulunan bir diğer düzenleme ile 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına ciddi sınırlamalar getirilmesi hedefleniyor. Ocak ayında Ulusal Meclis'ten, Nisan ayında ise Senato'dan geçen tasarı, iki kanat arasındaki görüşmelerin ardından son şeklini alacak. Fransa'da bir yasanın yürürlüğe girmesi için Senato ve Ulusal Meclis'in aynı metin üzerinde uzlaşması gerekiyor. Yasal düzenlemenin bu yaz tamamlanması bekleniyor. Son dönemde Avrupa'da reşit olmayanların sosyal medya kullanımına yönelik tartışmalar giderek büyüyor. Son olarak İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 16 yaş altına yönelik sosyal medya sınırlamalarının gelecek yılın başında yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.
1: Vietnam'da polis kedi çalan bir çeteye operasyon yaptı. 400'den fazla kedi kurtarıldı. Şüpheliler kedileri etleri için yakaladıklarını itiraf etti.
2: Kedi hırsızlığı yapan çete çökertildi. 400'den fazla kedi kurtarıldı. Operasyon Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinde yapıldı. Polis, kedi çalma ve toplama konusunda uzmanlaşmış bir çetenin çökertildiğini açıkladı. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler son 3 yıldır ülkenin güneyindeki bölgelerde tuzaklar kurup kedi yakaladıklarını itiraf etti. Operasyonda çetenin çaldığı kediler de bulundu. Baskın yapılan bir adreste 400'den fazla kediyle buz üzerinde muhafaza edilen 80 ölü kedi ele geçirildi. Bir başka adreste ise 21 kedi bulundu. Bazılarının çalıntı olduğu tespit edilen kediler sahipleriyle buluşturuldu. Çetenin çaldığı ve topladığı kedileri etleri için sattığı tespit edildi. Vietnam'da kedi ve köpek eti tüketimi yasal. Ancak bunu yapan işletmelerin hayvanları nasıl elde ettiğinin belgelenmesi gerekiyor. Sivil toplum kuruluşu verilerine göre Vietnam'da her yıl yaklaşık 5 milyon köpek ve 1 milyon kedi etleri için yakalanıyor ya da çalınıyor.
1: Sırada böyle vicdansızlık görülmedi dedirtecek bir haber var değerli izleyiciler. Aydın'da ayağına parke taşı bağlanmış karetta kaplumbağası bulundu. Evet, Kuşadası'nda balık tutmak için tekneyle denize açılan Ahmet Şahin ve arkadaşı suda çırpınan bir karettayı fark etti. Deniz kaplumbağasının ayağına iple parke taşı bağlandığını gören Şahin, denizde çırpınan karettayı tutup ipi makasla kesti. Tutulan deniz kaplumbağası yeniden denize bırakıldı.
3: Ya bu da bilerek bağlamışlar.
1: Özel koruma alanı olan Salda Gölü'nde yaz sezonuyla birlikte yeni güvenlik önlemleri devreye girdi. Atlı jandarma timleri yeniden devreye görevine başladı.
0: Turkuaz renkli suyu, beyaz kumsalı. Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'nde güvenliği yaz boyu atlı jandarma ekipleri sağlayacak. Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Mars'ın Jezero kraterindeki eski göle benzerliğiyle de bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapıyor. Özel koruma bölgesi olan Salda Gölü'nün zarar görmemesi için özellikle ziyaretçi sayısının arttığı yaz aylarında yoğun güvenlik önlemleri alınıyor.
4: Atlı birliklerimiz bugün itibariyle başladılar göreve. Yine jandarmamızın elektrikli botu var. Devriye atan AFAD'ımız yine bu noktada görev yapıyor. Aynı şekilde emniyet, jandarma, AFAD, sağlık ekipleri tarafından gölün çeşitli bölgelerinde görevlendirmelerimiz var.

0: her an her şeye müdahale edecek durumdayız.
1: Nevşehir'deki jandarma at ve köpek eğitim merkezi komutanlığından 6 yıldır olduğu gibi bu yazda atlı jandarma timi geçici görevle saldaya geldi. Ekipler göl çevresindeki kritik noktalarda devriye görevi yapıyor. Halk plajı çevresinde de güvenliği sağlıyor.
2: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin ikinci eleme turundaki rakibi belli oldu. Sarı lacivertler Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla eşleşti. Fenerbahçe rakibiyle ilk maçını 21 veya 22 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 28 veya 29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon aldığı deplasman tribünü cezası nedeniyle Polonya'daki maçta Fenerbahçeli taraftarlar yer alamayacak. Sarı lacivertler rakibini elemesi halinde de adını 3. eleme turuna yazdıracak. Temsilcimiz bu turda Union ve Sparta Prag ve Nijmegen veya Storm Graz Hertz eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Birçok sektörde evden çalışma sistemine yavaş yavaş geçiliyor. Bu sistemin avantajları da elbette ki var ama dezavantajları da öyle. Özellikle ofis kirası ve yol masrafından kurtulmak isteyen işverenler bu sistemi daha çok tercih ediyor. Ancak evden çalışma modeli işçi ve işvereni bazı durumlarda karşı karşıya da getirebiliyor. Peki uzaktan çalışanların hakları neler? İşveren evdeki çalışanından neleri talep edebilir? Neleri edemez? Cevaplarını tabii ki haberimize bakacağız. Siz bu haberi izlerken biz bir ara verelim. Saat başında yine burada olacağız.
1: Evden çalışan konforunu daha da arttırmak istiyor. İşverense daha çok çalışma baskısı yapıyor. Pandemiyle hayatımıza giren evden çalışma modeli işverenle işçinin arasını açtı.
3: Evinden çalışmak her zaman için daha iyidir bence. Özellikle hanımlar için.
4: Kesinlikle evden çalışmanın rahatlığı çok farklı. Trafik sabah özellikle yine hani gitmesi, işe gitmesi en az bir saat.
1: Evden yani esnek çalışma kavramı üzerine yapılan bir araştırmada bu verileri doğruluyor. Evden çalışmayı sevenlerin oranı %48,7. Bu modelin özgürlük ve iş özel hayat dengesi sağladığını düşünüyorlar. Ama işverenler pek de aynı fikirde değil.
5: Pandemi sonrasında evden çalışanların sayısı giderek arttı. İşverenler zaten evden çalışıyorsun diyerek yüksek verim bekliyor. Çalışanlar da benim de haklarım var diyor. Peki evden çalışanların hakları neler?
6: Evden çalışan insanlarla ofisten çalışan insanlar aynı iş sözleşmesine bağlı olarak daha az ara vermelisin, daha yoğun çalışmalısın, ben seni her aradığımda bilgisayar başında olmalısın gibi işverenin bir beklentisi olmamalı.
1: Peki ya evden değil de şehir dışından, hatta yurt dışından bilgisayar açıp mesai yapanlar?
7: Performans açısından herhangi bir sıkıntı olmuyorsa nerede çalıştığının çok bir önemi yok.
1: Bu durumu suistimal eden çalışanlara gelince, nasıl olsa uzaktan çalışıyoruz deyip habersiz şehir dışına çıkanlarla ilgili mahkemelerin verdiği birçok karar var.
6: Diyor ki sen o sırada mesai saati içerisindesin, işverene karşı bir özen ve sadakat yükümlülüğün var. İşini yapıyor olsan dahi, uzaktan çalışıyor olsan dahi işveren senin nerede olduğunu bilmek zorunda, bunu işverene bildirmek zorundasın.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 27 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla yağmurlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 30, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 29,

0: Konya yağmurlu 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 24, Kars yağmurlu 23 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor. Diyarbakır 38, Gaziantep 35 derece.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın?

0: Almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 18 Haziran Perşembe sabahında saatlerimiz 6'ya yaklaşırken dünden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Evet, Cuma günü imzalanması beklenen ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptına imzalar atıldı. Anlaşma resmen yürürlüğe kondu. Mutabakat zaptında ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın imzası bulunuyor. This was not easy.
1: İran'la ABD arasındaki mutabakat zaptı resmen imzalandı. Cuma günü imzalanması beklenen mutabakat zaptına dair ilk resmi açıklama İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai'den geldi. Bekai, mutabakat zaptının ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian tarafından imzalandığını bildirdi. İmzaların elektronik ortamda atıldığını söyledi. İran'ın taleplerini yineleyen Bekai, İran'ın nükleer malzemeleri ülke dışına gönderilmeyecek dedi. Zenginleştirilmiş uranyum için tek seçeneğin seyreltme olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'nın sorumluluğu İran ve Umman'a ait diyen Bekai, gemilere verilen hizmetler karşılığında ücret alınacağını da belirtti. İran'a uygulanan petrol ambargosu bugünden itibaren kaldırılacak ifadelerini kullandı. İranlı sözcü, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının sürmesinin ise taahhüt ihlali olacağını kaydetti. ABD Başkanı Trump da Fransa'daki Versailles Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile akşam yemeğinden çıkarken gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Beyaz Saray, Trump'ın anlaşmayı imzaladığı anların görüntüsünü yayınladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın ise imzaladığı mutabakat metniyle fotoğrafı paylaşıldı. Arabulucu Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif de sosyal medya paylaşımında İslamabad mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu. Mutabakatın derhal yürürlüğe gireceğini söyledi. İlk adım olarak İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak. ABD ise deniz ablukasını derhal kaldıracak dedi. Eş arabulucu Katar'a teşekkür eden Şerif, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır'ın katkılarını da takdirle karşıladı. Çarşamba günü ABD basınında yer alan haberde anlaşmanın gün içinde imzalanacağı iddia edilmişti. İran Dışişleri Sözcüsü Bekai, mutabakatın İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve ABD Başkanı Trump tarafından imzalanabileceğini dile getirmişti.
0: Amerikan medyası ABD'li yetkililer İran'la imzalanan mutabakat metnini bilerek muğlak şekilde hazırladığını iddia etti. Habere göre bu adımın gerekçesi ilerleyen süreçte müzakerelere elverişli bir zemin oluşturmak.
2: Amerikalı yetkililer İran'la mutabakat metnini kasıtlı olarak muğlak tuttu. İddia Amerikan basınından. CNN International haberini ismini vermediği Amerikalı yetkililere dayandırdı. Buna göre mutabakat metni son derece muğlak hazırlandı. İran kamuoyuna mutabakatı kabul ettirebilmek için atılan bu adımla ilerleyen süreçte müzakerelere elverişli bir zemin oluşturmak da amaçlandı. CNN'e konuşan bir yetkili mutabakatın diline çok fazla anlam yüklenmemeli dedi. Metni siyasi belge olarak nitelendirdi. Belge temel olarak yaptırımların kaldırılmasını, nükleer anlaşma yapılmasını ve dondurulmuş fonların serbest kalmasını söylüyor. Bunların ne zaman olacağıysa ilerlemeye bağlı ifadesini kullandı. Metni gören bir kaynağa göre ise mutabakat, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokuna ilişkin spesifik taahhütleri içermiyor. Amerikalı yetkililer mutabakatta açıkça yer almamasına karşın İran'ın arka kanallar aracılığıyla Trump yönetiminin aradığı tavizleri sunacağını da öne sürdü.

0: İran'ın taahhütlerini yerine getirmesi halinde 300 milyar dolarlık bir kalkınma fonundan yararlanabileceği belirtildi.
1: ABD savaşı sonlandırdığı İran'a ilişkin yeni bir itirafta bulundu. Pentagon, savaştaki hedef seçimlerinde yapay zeka kullandıklarını duyurdu. Açıklama, yapay zekanın kullandığı veri merkezine açılan bir davada yapıldı.
2: ABD, İran savaşında yapay zeka kullanıldığını itiraf etti. Pentagon, Elon Musk'ın yapay zekası Grok'un İran'da 2000 hedefe saldırı yapmada kullanıldığını açıkladı. Pentagon'un itirafı, Musk'ın veri merkezine karşı açılan bir davada yapıldı. Dava, veri merkezinin enerjisini sağlayan gaz türbinlerinin çevreye zarar verdiği iddiasıyla açıldı. ABD Savunma Bakanlığı, davanın bakanlığın askeri operasyonlarını destekleyen yapay zeka altyapısını tehdit ettiğini ileri sürdü. Pentagon'un yapay zeka biriminin başında bulunan Cameron Stanley, Grok'un ABD ordusunun yapay zeka destekli hedefleme programı Project Maven'ın bünyesine alındığını belirtti. Maven'ın 96 saat içinde 2000 ayrı hedefe 2000'den fazla mühimmat atılmasını mümkün kılan operasyon sürecinde etkin rol oynadığını savundu. Stanley, Elon Musk'ın şirketinin teknolojisinden övgüyle bahsetti. Yapay zeka modelinin operasyonel etkinliği artırdığını öne sürdü. Pentagon yetkilisinin savunması, yapay zeka modeli Grok'un İran'ı bombalamakta kullanıldığının ilk itirafı oldu. Musk'ın veri merkezine karşı açılan dava, şirketin enerji sağlayan türbinleri izinsiz bir şekilde işlettiğini savunuyor. Davacılar özellikle siyah Amerikalıların yaşadığı mahalleleri kirlettiğini iddia ettikleri türbinlerin temiz hava yasasını ihlal ettiği görüşünde. Elon Musk'ın şirketi ise söz konusu türbinlerin taşınabilir nitelikte olduğunu, bu nedenle de mevzuata tabi olmadığını iddia ediyor.
1: Washington'la İran arasında varılan mutabakat İsrail hükümetinde krize yol açtı. Anlaşmanın ardından toplanan güvenlik kabinesinde İran ve Lübnan konuları ele alınırken tartışma çıktığı öne sürüldü. ABD'nin İsrail Büyükelçisi ise Başkan Trump'a meydan okudu.
2: ABD ile İsrail arasındaki çatlak derinleşti. İsrail Güvenlik Kabinesi, İran ve Lübnan konuları tartışılırken birbirine girdi. İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre anlaşmanın ardından toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi'nde İran ve Lübnan konuları ele alındı. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tişler'in Netanyahu'nun 8 Haziran'da İran'a planlanan saldırıyı ABD Başkanı Trump'ın talebiyle iptal ettiğini doğrulamasıyla toplantıda tartışma yaşandı. Habere göre Netanyahu, İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'i herkesin önünde azarladı ve Tişler'in mesajının hatalı olduğunu söyledi. Kanal 13 televizyonunun haberine göre Netanyahu ile ABD Başkan Yardımcısı Vance arasında da gergin bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Habere göre 14 Haziran'da yapılan görüşmede İran'la üzerinde uzlaşı sağlanan anlaşmanın bazı maddeleri gündeme geldi. Buna göre anlaşmanın İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini içermediği ve Tel Aviv'in kendini savunma hakkını koruyacağı iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi Akabi ise ABD Başkanı Trump'a tepki gösterdi. İsrail ve ABD'nin ortak mirasa sahip olduğunu ileri süren Akabi, Trump'a meydan okuyarak "İsrail olmasaydı Amerika'da olmazdı. Varlığımızı bu topraklarda yaşananlara borçluyuz." dedi. Trump, Fransa'da yaptığı konuşmada "ABD olmasa İsrail olmazdı. Çünkü hiçbir başkan benim yaptıklarımı yapmaya istekli değildi" ifadesini kullanmıştı.
1: Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem ABD ile İran arasındaki mutabakat olacak. Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum da toplantıda değerlendirilecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat olacak. Mutabakatın sahada eksiksiz uygulanması ve müzakere sürecinin başarıyla sonuçlanması için yürütülecek çalışmalar değerlendirilecek. İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları da ele alınacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Doğu Akdeniz

0: Akdeniz'deki son gelişmelere mercek tutulacak. Türkiye ve Kıbrıs halkının hak ve menfaatlerinin korunması noktasında yapılacaklar ele alınacak. Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumda toplantının gündeminde olacak. Ve terörsüz Türkiye süreci, örgütün silah bırakmasına yönelik sahadan gelen istihbarat bilgileri değerlendirilecek. Suriye ve Irak'taki gelişmeler görüşülecek. Toplantıda 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesinin hazırlıklarının da masaya yatırılması bekleniyor.
1: CHP'de ilaç talepleri bu kez il başkanlarıyla devam ediyor. Üçü eski, üçü mevcut olmak üzere 6 il başkanı ilaç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. İzmir ve Ankara dahil 7 ile ise yeni il başkanları atandı. Özel cephesi ise olağanüstü kurultay için delegelerden topladığı imzaları genel merkeze teslim etti.
2: Mutlak butlan davası süreci içinde yer alan iddianamelerde bulunması sebebiyle ve bugün içine düştüğümüz bu mutlak butlan krizinin bir parçası olması sebebiyle bir disiplin sürecini başlatmış oluyoruz.
0: Ankara ve İzmir il başkanlığına yeni isimler atandı. Eski ve yeni toplam 6 il başkanı disipline sevk edildi. CHP'de ihraç taleplerine yenileri eklendi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Sözcü Müslim Sarı, toplantı sonrası kameralar karşısına geçti. Bursa, Bitlis ve Erzurum il başkanlarının kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurdu.
2: Erzurum il başkanımız Serhat Çaneş, il yönetimini yönetimiyle beraber fesih kararı almış bulunuyoruz. Yerine de Mahmut Edebali diye bir arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Bursa il başkanımız Nihat Yeşiltaş'ı yine tedbirli bir şekilde disipline sevk ediyoruz. Yönetimiyle beraber fesih kararı aldık Bursa ile ilgili olarak.
0: Özgür Çelik dahil 3 eski il başkanı da disipline sevk edildi. Kadın Kolları Genel Başkanlığı da yönetimiyle birlikte feshedildi. Başkanlık görevine Ayten Gülsever'in ataması yapıldı. Özgür Özel cephesindense olağanüstü kurultaya yönelik hamle geldi.
3: 833 ıslak imzalı tutanağımızı toplamda 1000'in üzerinde kurultay delegesinin imzasını içeren, kurultay iradesini net biçimde ortaya koyan imzaları muhataplarına teslim ettik.
2: 830 adet imza var burada. Yalnız bu 9 arkadaşımız tedbirli olarak disipline sevk edildiği için onları düştüğümüzde bir arkadaşımız da imzasını geri çekti.
0: Özgür Özel'den il başkanlarının ihracına da tepki gecikmedi.
4: Tedbir kararı olanlar gelip böyle il başkanı görevden falan alamazlar. Buradaki il başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlarıdır. Nasıl genel başkana bina lazım değilse, genel başkan neredeyse genel merkez orasıysa, örneğin Adana il başkanımız neredeyse orasıdır. Bu 81 ilden bugün burada olan arkadaşlarımız nerede ise benim için il başkanlığı orasıdır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun kabul etti. Sezgin Tanrıkulu görüşmeye dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile memleket meseleleri üzerine konuştuklarını belirtti. Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim ifadelerini kullandı. Tanrıkulu, Bahçeli'nin gösterdiği ilgiye de teşekkür etti. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlatıldı. Aralarında başkan yardımcısının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Seferihisar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga rüşvet soruşturması başlattı. Aralarında belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve belediyede arama yapıldı. Şüpheliler arasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz da var. 6 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Veli Ağbaba hakkında rüşvet almak suçlamasıyla hazırlanan soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği öğrenildi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu erken seçim tartışmasını değerlendirdi. 20 gün önce çekmekle erken seçim olmaz dedi. Dervişoğlu, terörsüz Türkiye sürecine yönelik yasal düzenleme hazırlığına da bir kez daha tepki gösterdi.
5: Seçim zamanında demedi Sayın Bahçeli. Mehmet Uçum'un belirlediği tarihle seçimin yapılacağı tarihin arasında saat farkı bile olmadığını ifade etti. Ben de katılıyorum.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçim tarihi açıklamalarını değerlendirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu grup toplantısının ardından soruları yanıtladı.
5: Böyle seçimden 10 gün 20 gün önce yapılacak seçime erken seçim diyerek milleti kandırmaya çalışacak bir algı operasyonuna bu milletin rıza göstermeyeceği kanaatini taşıyor. Yine bir satranç oynanıyor yani.
6: Dervişoğlu'na terörsüz Türkiye sürecine dair meclis tatile girmeden önce çıkarılması beklenen yasal düzenlemeler de soruldu.
5: Ben neye bayrak açacağımı içeride söyledim. Salt bu değil. Bu yasa teklifinin meydanlardan altyapısını oluşturmak ve o teklife meşruiyet kazanmak için kurgulanmış bir senaryo var. O senaryoyu bozacağız. Cesaretleri varsa millete sorsunlar.
6: Dervişoğlu grup toplantısında ise ABD ve İran arasında imzalanan anlaşmayı değerlendirdi.
5: Eğer Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması yine belirsizliklerle kirlenmeyip nihayete ererse Orta Doğu'da yeni bir denklemin, pozitif bir iklimin kapısı aralanacaktır.
1: İBB davasında tutuklu Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in emniyette çıplak arandırma iddiasına ilişkin gözaltı sürecine ait kamera kayıtları paylaşıldı. Türker, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki gözaltı sürecinde çıplak arama yapıldığını iddia etmişti. Emniyetten söz konusu aranma anlarına ait görüntüler paylaşıldı. Kamera kayıtlarına göre Türker, kadın polis memuru tarafından kapalı bir odaya alındı, üst araması yapıldı. Yine kayda göre tüm işlem yaklaşık 70 saniye sürdü. Soruşturma kaynakları görüntülerde üst aramasının rutin güvenlik prosedürleri kapsamında gerçekleştirildiğini, kendisine zarar verebilecek herhangi bir nesne taşıyıp taşımadığının kontrol edildiğini belirtti. İncelemelerde gözaltı sürecinde ve sonrasında herhangi bir resmi başvurunun bulunmadığına da ayrıca dikkat çekildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan ANSET'e yönelik yürütülen soruşturma da operasyon düzenlenmişti. O operasyonda Büyükşehir Belediyesi'nin tutuklu genel sekreteri Cansel Tuncel'in eşi ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. 9 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı. 2 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi. Diğer şüpheliler emniyetten serbest kaldı. Tutuklular için yönetilen suçlamalar ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve kara para aklama. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken vergi dairelerine borcu olanlara 72 aya kadar taksitle ödeme imkanı getiren düzenlemeyi değerlendirdi. Borçlu olanların beklentisi sıfır faizli bir ödeme planı, esnafın sırtındaki faiz yükü kaldırılmalı dedi.
7: Daha evvel yapılandırmalarda sıfır faizliydi. İnsanlar borcunu yatırabilmek için en azından %10'unu, %20'sini yatırıp yapılandırma böyle devam ediyordu. Yapılan bu 72 ay çok önemli. Yapılan indirim de %10 tabii ki çok değerli.
0: Yapılandırmada faiz oranı sıfır olmalı dedi. Esnafın faiz yükünün sıfırlanması gerektiğini belirtti.
7: Borçlu olanların beklentisi sıfır faizli bir ödeme planını. %39, %29 aradaki bant güzel ama insanların borçluların beklentisi, sıkıntıları. Tamamen yapılandırmanın amacına uygun. Borcumuzu ödeyelim.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi dairelerine borcu olanlara 72 aya kadar taksitle ödeme imkanı getiren düzenlemeyi değerlendirdi.
7: En azından yapılandırmanın amacına uygun, ödenebilir, hiç faizsiz, ana paralarını ödeyip devletin gelirlerine katkı koyacak bir miktar olursa insanlar bir heves veya işte gelecekle ilgili yapacağı planlarda bu borç yükünden kurtulmuş olur.
1: ABD'de Halkbank aleyhine 9 yıldır süren ceza davası mahkeme onayıyla son buldu.

0: New York'ta görülen dava 2019'da açıldı. ABD, Halkbank'ı İran'a uygulanan yaptırımları delmeye yönelik girişimle itham etti. Bölge savcısı davanın düşürülmesi için geçtiğimiz hafta mahkemeye dilekçe verdi. Anlaşma kapsamında Halkbank'ın herhangi bir cezai suçu kabul etmediği, adli veya idari para cezası da ödemeyeceği vurgulandı. Halkbank'tan kamuoyunu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada, bankamız hakkında ABD'de yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır. Kararın bankamıza, yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz ifadeleri kullanıldı. AK Parti'de yerel ölçekte yapılan üye ziyaretleri ilk kez genel merkez düzeyinde bir organizasyona dönüştü. Parti yetkilileri 11 milyon 543 bin üyenin tamamını yıl sonuna kadar ziyaret edecek. Üyelere Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı teşekkür belgesi de sunuluyor.
1: Üyeler tek tek ziyaret ediliyor, teşekkür belgeleri sunuluyor. AK Parti'de 11 milyon 543 bin üyeye yönelik ziyaret kampanyası başlatıldı. Yıl sonuna dek her üyeye uzanılması hedefleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün talimatları doğrultusunda il ve ilçe başkanlıkları harekete geçti. Teşkilatın yanı sıra genel merkezden yetkililer de ziyaretlere katılıyor. Üyeler ziyaret ediliyor, sorun ve öneriler dinleniyor, teşkilatla vatandaş arasındaki diyalog mekanizması da güçlendiriliyor. AK Partili yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı teşekkür belgelerini Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelere ulaştırıyor. Erdoğan mesajında üyelere teşekkürlerini dile getiriyor.
2: AK Parti ailemize üye olarak katıldığınız, milletimizin davasına ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Birlik ve kardeşlik içinde Türkiye 100 yılı hedeflerimize kararlılıkla yürüdüğümüz bu yolda ülkemiz ve milletimiz için göstereceğiniz katkı ve gayretin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.
0: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini beklentiler dahilinde %3.50 ile 3.75 aralığında sabit bıraktı. ABD Merkez Bankası Fed yeni başkanını Kevin Warsh'un göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk toplantıda politika faizini sabit tuttu. Bankanın karara dair açıklamasında ekonomik faaliyetin kısmen Orta Doğu'daki çatışmadan kaynaklanan yüksek belirsizliğe rağmen sağlam bir hızla büyümeye devam ettiği belirtildi. Verimlilik artışı ve sermaye yatırımlarının güçlü seyrettiği kaydedildi. Fed, geçen yılın ilk 5 toplantısında politika faizini sabit tutarken Eylül, Ekim ve Aralık aylarında toplam 75 baz puan indirmeye gitmişti. Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi. Raporun gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içerdiği vurgulandı.
3: Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna ilişkin Ankara'dan sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında raporun gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içerdiği belirtildi.
4: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporu, ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir. Raporda, bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak, Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da rapora tepki gösterdi.
4: Türkiye, Avrupa Birliği ile münasebetlerini stratejik bir vizyonla, karşılıklı saygı ve müşterek menfaatler çerçevesinde ilerletme kararlılığındadır. Bu anlayıştan uzak, somut gerçeklerle bağdaşmayan ve dar siyasi çıkarlara göre şekillendirilmiş raporların, iki taraf arasındaki yapıcı işbirliği iradesine ve diyalog ruhuna hiçbir şekilde zarar veremeyeceğini güçlü bir şekilde ifade etmek isteriz.
3: Tepki gösteren bir diğer isimse Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dı.
4: Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz. Bağımsız Türk yargısına yönelik mesnetsiz ithamları ve Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i hedef alan siyasi nitelikli değerlendirmeleri kabul etmiyoruz.
3: AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan da Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösterdi. Bağımsız yargıya ve egemenlik haklarımıza ayar vermeye çalışan hiçbir girişimin bizim nazarımızda hükmü yoktur. Türkiye raporlardan veya dış odaklardan icazet alacak bir ülke değildir dedi.
0: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Romanya'da bulunan nükleer güç santralini ziyaret etti. Türkiye'nin nükleer enerji üretimindeki 20 bin megawattlık hedefine ulaşabilmesi için bu alandaki yol haritasını paylaştı. Nükleer bizim için olmazsa olmaz mesajını verdi.
5: Ülkemizin hem enerji arz güvenliğini teminat altına almak, hem Türkiye'nin iklimle alakalı hedefine ulaşmak için nükleer bizim için olmazsa olmaz bir husus.
1: Nükleer enerji üretiminin önemini anlattı. 20 bin megawatt hedefini bir kez daha vurguladı.
5: 20 bin megawatt hedefine gidebilmek için mutlaka Türkiye olarak hem Sinop'ta hem de Trakya'da planladığımız santraller var. Bunun yanı sıra küçük modüler reaktörler var.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Romanya'nın Çernovodı kentinde bulunan nükleer güç santralini ziyaret etti. Santralde kullanılan Kanada menşeli Candu reaktör teknolojisini inceledi.
5: Bu teknolojinin uygulamalarını yerinde görmek adına da Romanya'da burada Candu teknolojisiyle kurulmuş iki reaktörü görme fırsatımız oldu. Hem reaktörü görme şansımız oldu hem de burada bir kontrol odasının bir simülasyonu yapılmış durumda.
1: Bakan Bayraktar, Türkiye'nin nükleer enerjideki yol haritasını anlattı.
5: Türkiye'nin nükleer atık yönetiminde aynı zamanda nükleer yakıt tedariğiyle alakalı da daha kapsamlı, daha kapsayıcı, daha bütüncül bir yaklaşımla inşallah önümüzdeki ikinci, üçüncü projeleri hayata geçireceğiz. Bu bizim karar alma süreçlerimizde önemli bir aşama.
0: Denizli Baro Başkanı ve bazı avukatlara yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Baro Başkanı ve 11 avukat gözaltına alındı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı Baro Başkanı ve bazı avukatlarla ilgili uyuşturucu kullandıkları yönündeki ihbarı değerlendirdi. Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök ve 11 avukat gözaltına alındı. Jandarma Denizli Barosu ve 20 ayrı adresli arama yaptı. Baro Başkanı Ufuk Kök'ün evinde uyuşturucu madde çıktı. Baro Başkanı Kök ve 11 avukatın işlemleri devam ediyor. Yeşilçam oyuncusu ve hayvan hakları savunucusu Panter Emel lakabıyla bilinen Emel Yıldız hayatını kaybetti. Yıldız, 40 gün önce hayatını kaybeden kızının ölümüyle büyük üzüntü yaşamıştı.
6: Şam alanları diye bir alanlar var.
3: Kimi onu Yeşilçam filmlerinden hatırlıyor, kimi hayvan hakları için yaptığı eylemlerden. Panter Emel lakabıyla tanınan Emel Yıldız, 85 yaşında hayata veda etti. Emel Yıldız, 40 gün önce kızı Elif Sofya'yı toprağa verdi. Kızının kaybı onu çok üzdü. 85 yaşındaki Emel Yıldız, evlat acısına dayanamadı ve hayata veda etti. Panter Emel için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
7: Benim çok değerli ablam, yani yıllardan beri hiç kopmadık. Bu ölümü tabii beni çok üzdü. Çok değerli bir insandı. Hayvan sevgisi inanılmazdı.
8: Kızını kaybettikten sonra çok yorulmuştu. Türkiye'den bir Panter Emel geçti.
3: Cenazesine ailesinin yanı sıra yakın dostları da katıldı. Kılınan namazın ardından cenazesi Kilyos mezarlığında toprağa verildi. Emel Yıldız, Beyaz Perde'ye 1959 yılında Feryat filmiyle adım atmıştı. Yeşil Köşk'ün Lambası, Cilalı İbo ve Perili Köşk gibi filmlerde rol almıştı. Türkiye'de tanınmasını sağlayansa hayvan hakları için yaptığı eylemler olmuştu.
0: Artvin'de kamyonun dereye devrilmesi sonucu baba ve oğlu kaybolmuştu. Jandarmanın su altı arama timi derenin oluşturduğu göletlere dalış yapmaya başladı.
1: Yetiştirdikleri arıları şehir dışına bırakmış evlerine dönüyorlardı. Kamyonun dereye uçması sonucu kayboldular. Baba oğlu bulmak için başlatılan çalışma sürüyor. Selahattin Kaya ve oğlu Mecit, Artvin Şavşat'ta kamyonlarıyla seyir halindeydi. Çifte Anlar mevkiine geldiklerinde bilinmeyen nedenle kamyon yoldan çıktı ve dereye uçtu. Baba ve oğlu kayboldu.

0: İhbarla bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri 68 yaşındaki baba ve 45 yaşındaki oğlunu bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 90 kişilik ekip Şavşat Deresi ile Deriner Baraj Gölü arasında kalan 15 kilometrelik hattı taramaya başladı. Şu ana kadar bir ize rastlanmadı. Jandarmanın su altı arama timi derenin oluşturduğu göletlere dalış yapıyor. Uzaktan kumandalı su altı aracıyla da arama yapılıyor. Baba oğlun yakınları günlerdir ekiplerden gelecek haberi bekliyor.
1: İzmir'de 60 yaşındaki Servet Polat, yediği kumpirden zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Ceza davası sürerken açılan tazminat davasında mahkeme kararını verdi. Çıkan karara tepki gösteren acılı aile itiraz etmeye hazırlanıyor.
0: Yediği kumpir 60 yaşındaki kadını hayattan kopardı. Açılan tazminat davasında mahkeme kararını verdi.
2: 50 bin bana, 50 bin abime çıkmış. Bir insan ya, bir annenin hayatı 50 bin.
3: Burada yemekteydik.
0: Takvimler 28 Aralık 2024'ü gösteriyordu. İzmir'in Buca ilçesinde Servet Polat kızı ve torunuyla birlikte bir işletmede kumpir yedi. Fenalaşan aileden Servet Polat hayatını kaybetti. Yapılan incelemede kumpirde salmonella bakterisi bulundu. İşletme sahibi ve iş yerinde çalışan eşi hakkında 20'şer yıla kadar hapis istemiyle açılan dava sürerken tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme Servet Polat'ın iki çocuğuna 50'şer bin lira tazminat verilmesine hükmetti.
2: Bizim rakam umurumuzda değil, biz rakam istemiyoruz. Zaten bana 1 milyon da 5 milyon da verseler benim annem bana geri gelmeyecek. Ama bu kadar da ben adalet arıyorum ya.
0: Karara tepki gösteren aile itiraz etmeye hazırlanıyor.
2: Bir annenin bedeli 50 bin değil. Bizim amacımız zaten para değil. Adalet.
4: Parayı ben kimsesiz çocuklara bağışlamak istiyorum. Hani annesi ölen çocuklara gitsin bu. Sonuçta bizim annemiz öldü. Hani bana 10 trilyon da verse benim annem geri gelmeyecek. Hani biz paradan değiliz.
1: İstanbul Esenyurt'ta gece hareketli geçti. Çevredekilerin canını hiçe sayan iki grup sokak ortasında çatıştı. Taraflar yol boyunca birbirlerine kurşun yağdırmaya devam etti.
0: Kimse umurlarında olmadı. Tabancayla ateş açarak sokakta birbirlerini kovaladılar. Gecenin hareketli geçtiği yer İstanbul Esenyurt. Bir iş yerinin güvenlik kamerası silahlı çatışmayı an bir an kaydetti. Seyir halindeki iki otomobilde bulunanlarla motosikletli kişiler arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında motosiklet devrildi. Tekrar motosiklete binen iki kişiyle arkasından gelen diğer araçtakiler arasında çatışma devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Silahlı çatışmada çok sayıda iş yeri ve araca kurşun isabet etti. Kamera görüntülerini inceleyen polis, çatışan tarafları yakalamak için çalışma başlattı.
1: Kahramanmaraş'ta iddiaya göre birbiriyle yarışan iki sürücüden biri seyir halindeki motosiklete çarpmış. Kazada nişanlı çift hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili davada çıkan ara karar ailenin tepkisine neden oldu.
5: İki aracın yarış yaptığı ve sonucunda motosikletli sürücü kardeşime çarpıldı.
0: O kaza nişanlı çifti hayattan kopardı. Tutuklanan sürücünün tahliye edilmesine aileler tepki gösterdi.
5: Binevler yolu zaten yarış pistine döndü. Kaç tane ailenin böyle canına mal oldu. Benim kardeşim asli kusurlu olduğu iddia ediliyor. 50 kilometre hızla gidilen bir yerde nasıl oluyor da %70 ile 60 ile gidilebiliyor?
0: Ahmet İnce 23, nişanlısı Misline Akşakoyun 22 yaşındaydı. Genç çift, geçen Aralık ayında Kahramanmaraş'ta motosikletle seyir halindeydi. İddiaya göre birbirleriyle yarışan iki araçtan biri kontrolden çıkıp motosiklete çarptı. Kazada Ahmet İnce ve Misline Akçakoyun hayatını kaybetti.
5: Hayalleri vardı ikisinin de. Yani Misline şu anda hayatta olsaydı mezun olacaktı. Üniversite okuyordu, ziraat bölümü. Keza kardeşim de oradan da askere gidecekti.
0: Kazanın ardından tutuklanan sürücü Şeke, duruşmada yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi. İnce ailesi karara tepkili.
5: İtiraz ettik. Biz adalet istiyoruz. Sonuna kadar da peşindeyiz. Gerekirse en üst mahkemelere kadar da çıkmayı düşünüyoruz.
0: Aile yarış yaparak kazaya yol açtığı öne sürülen

0: Diğer sürücünün de bulunup yargılanmasını istiyor.
1: MOBESE kameraları, güvenlik kameraları, hepsinin teker teker detaylı şekilde incelenmesini istiyoruz.
2: Sokakta ya da trafikte sık sık karşılaşıyoruz kavgalarla. Mersin'de ise alışık olmadığımız bir yerde, denizde kavga çıktı. Dört kişi tatilcilerin gözü önünde sopa ve yumruklarla birbirine vurdu.
0: Dinlenmek için sahile gelenler gözlerine inanamadı. Dört kişi sopayla deniz ortasında kavga etti. İlginç olay Mersin'in Silifke ilçesinde yaşandı. Yapraklı Koy plajına gelenler dört gencin denizde kavga ettiğini gördü. Serinlemek için denize giren gençler sopa ve yumruklarla birbirine vurdu. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen kavgada üç genç bir kişiyi darp etti. Plajdaki tatilciler yaşananları şaşkınlıkla izledi. Gençler kıyıdan yapılan uyarılara aldırış etmeden kavgayı sürdürdü. Kavga yüzerek yanlarına gelen kişilerin araya girmesiyle son buldu.
2: Ankara İnşaat Zirvesi Türkiye programına ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savaşların getirdiği maliyete rağmen Türkiye'nin orta vadede önemli kazanımlar elde edeceğine vurgu yaptı. Ticaret Bakanı Bolat'la Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da inşaat sektörünün başarısına dikkat çekti.
3: Bağlantısallığı yüksek bir ülke olarak Zengezur koridorundan kalkınma yoluna, Hicaz Demiryolu'na varıncaya kadar birçok imkanımız var, perspektifimiz var.
4: Projelerin önemini anlattı. Türkiye yüzyılı hedefini vurguladı.
3: Savaşlar bize büyük maliyetler üretti. Bölgedeki ülkelere, Türkiye'ye de ekonomik olarak. Ama inşallah orta vadede çok daha önemli kazançlar sağlayacağımız bir döneme giriyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda güçlü mühendislik birikimimizi, üretim kapasitemizi, müteahhitlik tecrübemizi ve teknoloji dönüşüm kabiliyetimizi daha ileriye taşıyacağız.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Ankara'da İnşaat Zirvesi Türkiye etkinliğine katıldı. Bakan Bolat, Türk müteahhitlerin uluslararası başarısına dikkati çekti.
5: Ukrayna'da üstlendiğimiz proaktif rol, Orta Asya'da Türkiye Cumhuriyetler ve özellikle Kafkaslar'daki yakın ilişkilerimizle kazanılan projeler, Balkanlar'daki kazanılmış projeler ve Afrika'da yaklaşık 100 milyar dolarlık proje stokları ülkemizin dış müteahhitlikteki bütün dünyayı kapsayan ağını ve gücünü göstermektedir.
4: Bakan Uraloğlu da gelecek dönem hedeflerinin altını çizdi.
6: Ulaştırma ve haberleşme alanında bahsettiğim 23-24 yıllık dönemde 355 milyar dolarlık proje hayata geçirdik. Geleceğin altyapısını daha akıllı, daha entegre, daha dayanıklı ve daha sürdürülebilir hale getirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 2053 vizyonumuz doğrultusunda Türkiye'yi dünyanın en güçlü dijital altyapı merkezlerinden birisi haline getirmiş olacağız.
2: ABD'nin başkenti Washington'da saldırı planları engellendi. FBI, Trump'ın doğum gününde yapılan kafes dövüşü etkinliğini saldırı planını çökerttiklerini duyurdu. İddiaya göre şüpheliler patlayıcı yüklü İHA'larla etkinliğe saldırmayı planlıyordu.
0: Beyaz Saray'daki kafes dövüşüne saldırı planları engellendi. Açıklama FBI'den geldi. Beyaz Saray'da yapılan etkinliğe yaklaşık 4000 kişi katılmıştı. ABD Başkanı Trump başta olmak üzere yönetimden birçok isim de dövüşü izleyenler arasındaydı. FBI Direktörü Keş Patel, saldırı planlarından 10 Haziran'da haberdar olduklarını açıkladı. Birçok eyalette yürütülen operasyonlarla şüphelilerin yakalandığını duyurdu. Mahkemeye sunulan belgelere göre saldırı planladığı iddia edilen kişiler bir mesajlaşma uygulaması üzerinden organize oldu. Ülkenin gidişatından memnun olmayan 23 kişilik grubun patlayıcı yüklü İHA'lar kullanmayı ve kalabalığa ateş açmayı planladığı

0: ifade edildi. İddianameye göre grup ayrıca etkinlik alanına ilişkin ayrıntılı haritalar paylaştı, kaçış planları yaptı. Şüphelilerden bazılarının reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmaktan tutuklanan Jeffrey Epstein'le ilişkili kişilerin ülke yönetiminde yer almaması gerektiğini söylediği iddia edildi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance saldırı planını terörizm olarak niteledi.
1: Bu birkaç delinin saldırı planı değil. Bu koordine bir terör saldırısı hazırlığı. Tanrı'ya şükür engelledik.
0: Trump'sa saldırı planı hakkında bilgisi olmadığını söyledi. ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılan etkinlik, Beyaz Saray'da yapılan ilk kafes dövüşü olarak tarihe geçmişti.
2: G7 Liderler Zirvesi uluslararası diplomasi trafiğinde nadir görülen bir açık mikrofon anına sahne oldu. ABD Başkanı Trump'la Kanada Başbakanı Carney'nin konuşması mikrofonların açık kalması nedeniyle duyuldu. Carney'nin Çin menşeli elektrikli araç ithalatı anlaşmasını Trump'a kabul ettirmek için dil döktüğü anlar kayda geçti. Zirve renkli anlara da sahne oldu.
0: G7 zirvesindeki gizli pazarlık mikrofona yakalandı. ABD Başkanı Trump'la Kanada Başbakanı Carney'nin konuşması kameralara yansıdı. Fransa'da toplanan G7 zirvesi uluslararası diplomasi trafiğinde nadir görülen bir açık mikrofon anına sahne oldu. Görüntülerde Carney, Trump'ın yanındaki koltukta oturan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un masada unuttuğu saati fark etti. İki lider arasında mizahi bir diyalog gelişti. Sonrasında ise asıl kritik konu olan uluslararası ticaret krizine geçildi. Carney'nin Ocak ayında Pekin'le imzaladığı ve ABD yönetiminde rahatsızlık uyandıran Çin menşeli elektrikli araç ithalatı anlaşmasını Trump'a kabul ettirmek için dil döktüğü anlar kayda geçti. Washington yönetimi, Çin'in elektrikli araçların küresel pazarı ucuz fiyatlarla domine ettiğini ve bunun adil rekabeti baltaladığını savunuyor. G7 zirvesi renkli anlarıyla da gündem oluyor. Zirve marjındaki toplantıya bir saat geç kalan Trump'ın yerine geçerken yaptığı patron benim şakası liderler arasında kahkahalara neden oldu. I'm the boss. İtalya Başbakanı Meloni'nin sigarayı bıraktığı hakkındaki diğer liderlerle konuştuğu anlarda dikkat çekti. Liderler arasında sigara alışkanlığı konusundaki sohbet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl Ekim ayında Mısır'da düzenlenen barış zirvesi sırasında İtalyan lidere yaptığı sigara uyarısını akıllara getirdi. Erdoğan, Meloni ile sizi iyi gördüm ama sigarayı bıraktırmam lazım diyerek şakalaşmıştı.
2: Fransa, gençleri ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Daha önce ilkokul ve ortaokullarda uygulanan cep telefonu yasağının yeni eğitim öğretim döneminde de liseleri kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.
0: Fransa'da okullarda yeni bir dönem başlıyor. Hükümet, ilk ve ortaokullardaki cep telefonu yasağını liselere de genişletmeye hazırlanıyor. Düzenlemenin gelecek eğitim öğretim yılında hayata geçirilmesi planlanıyor. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Fransa Eğitim Bakanı Edouard Jeffre, bu adımın öğrencilerin geleceği için kesinlikle hayati olduğunu vurguladı. Fransız hükümetinin hedefinde sadece cep telefonları değil, aynı zamanda sosyal medya kullanımı da var. Aylardır parlamentonun gündeminde bulunan bir diğer düzenleme ile 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına ciddi sınırlamalar getirilmesi hedefleniyor. Ocak ayında Ulusal Meclis'ten, Nisan ayında ise Senato'dan geçen tasarı, iki kanat arasındaki görüşmelerin ardından son şeklini alacak. Fransa'da bir yasanın yürürlüğe girmesi için Senato ve Ulusal Meclis'in aynı metin üzerinde uzlaşması gerekiyor. Yasal düzenlemenin bu yaz tamamlanması bekleniyor. Son dönemde Avrupa'da reşit olmayanların sosyal medya kullanımına yönelik tartışmalar giderek büyüyor. Son olarak İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 16 yaş altına yönelik sosyal medya sınırlamalarının gelecek yılın başında yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.
2: Değerli izleyiciler, İstanbul'da trafik çilesi öyle bir hal aldı ki her sabah günün 2 ila 3 saatini trafikte geçirmek istemeyenler trafiği bypass edecek bir formül buldu. O formülün adı otopark uykusu. Öznur Karsa, Çetiner ve Fatih.

0: Mehmet Coşkun araçlarında uyuyanları buldu, trafiğe çözümlerini dinledi.
1: Günaydın. Uyandırdım, kusura bakmayın. İstanbulluların bulduğu bir çözüm mü?
2: Evet.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Arabada uyuyanları bulabilmek için sabah çok erken yola çıktık. 5:30-6 gibi yollardaydık.
2: Baktım herkes böyle uyuyor. Ben de dedim ki o zaman böyle yani.
1: Ama sıçım başım çok dağındı. Yer İstanbul'un ve iş hayatının kalbi Levent. Sabahın ilk ışıklarıyla ara sokaklar kimlerle doluyor dersiniz? Arabasında uyuyanlarla. Böyle yaşayanların gerekçesi İstanbul'un tatiller dışında azalmayan, nefes aldırmayan trafiği ve de yakıt tasarrufu. Plazada mı çalışıyorsunuz? İstanbul trafiği artık sabah uykusundan bile feragat ettiriyor.
3: Sıçım başım çok dağındı.
1: Kaçta geldiniz?
3: 5:30 gibi. Saat 8'de de iş başı.
1: Anadolu yakasında ya da Avrupa yakasının en uzak noktalarında yaşayıp plazalar bölgesinde çalışan insanlar sabah çok erken saatlerde çalıştıkları bölgelere gelip kalan uykularını araçların içinde tamamlıyorlar.
3: Bahçelievler tarafında oturduğum için erken geliyorum buraya, yatıyorum, ondan sonra işe gidiyorum.
1: Var mı çocuk falan?
3: Evet, çocuğum var.
1: Zor olmuyor mu böyle?
3: Oluyor ama ne yapayım?
1: Burası Levent bölgesi. Şu anda sabah saat 6'ya çeyrek var. Tabii haliyle sıcaklarda arabanın içinde uyumak çok daha zor. Bu yüzden bazı araçların önlem aldığını da görüyoruz. İçerideki kişi bayağı derin bir uykuda.
4: Ben 6:30'da çıktım. Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Bazıları saat 5:30'u 1 dakika bile geçirmiyor. Bu yüzden onları beklerken uyumamak elde değildi. Araçlarını park ettikleri yerler genelde aynı. Battaniye, yastık, makyaj çantası ve su. Araçların içi mini bir oda gibi. Trafik sizin sabrınızı mı zorluyor artık?
3: Yani hem sabrımı zorluyor hem de benzin olaraktan da, kilometre olaraktan da yükseliyor. O yüzden. Kışın da üstüme battaniye alıyorum, öyle diyeyim.
1: Gece arabada mı yapıyorsun?
3: Evet.
1: Arabanın içinde o kadar derin uykuda olanlar var ki cama vurmama rağmen beyefendiden herhangi bir tepki yok. Şu an sadece ayaklarını görebiliyorum. Bize tepki vermiyor. Açıkçası tepkisinden de çekiniyorum ama.
3: Kusura bakmayın, böldük uykunuzu.
2: Değil. Sabah namazından sonra bekliyorum onu. Uyuyakalmışım.
1: Ve aynı sıradaki bir başka araç sahibi. Nereden geliyorsunuz?
2: Bağcılar'dan.
1: Size ne kadar kazandırıyor erken gelmek?
2: Nereden baksan bir saat kazandırıyor.
1: Biraz cam açabilir misiniz? Günaydın, iyi uykular. Nereden geliyorsunuz?
2: Sultanbeyli'den.
1: Kaçta çıktınız yola?
2: 5:50'de.
1: Niye o kadar erken çıktınız?
2: Mecbur, trafiğe takılıyoruz. Öbür türlü de 2 saat yol çekiyoruz.
1: Ama her gün bu çile çekilir mi ya, uykuyu bölüp gelip burada uyumam?
2: Üzgünüm. Çekmek zorundayız. Hep böyle.
1: En çok da Anadolu yakasında oturanlar Levent'te arabada uyuyor.
2: Günün en az 6 saati yoldan geçiriyoruz.
1: Uyandırdım sizi, kusura bakmayın. Uyku sersemi olabilirsiniz ama. Ne kadardır uyuyordunuz?
2: Yarım saat falan olmuştur. Saat 5'te 4'te evlerinden çıkıp gelen insanlar çok var.
1: İnsanın sabah uykusunu bölüp yola çıkıp tekrar gelip uyuması uyku düzenini nasıl etkiliyor?
2: Uyku düzenini çok kötü etkiler.
1: Levent'in ara sokaklarında da aynı manzara var. Buralardakiler genelde diken üstünde uyuyan okul servisi şoförleri. Günaydın beyefendi.
5: Günaydın. Uykuyu trafiğe feda ediyoruz. Kestiriyoruz aracın içerisinde. Göktürk'ten geliyorum. 6'da ben burada oluyorum.
1: Erken kalkıp yol alanlar bu formülle zaman ve yakıttan kazanıyoruz deseler de uyku ritminin bozulmasından şikayetçiler. Trafik çilesi mi, sıcakta arabada uyumak mı?
2: Sıcakta arabada uyumak.
6: Bozuyor da yapacak bir şeyimiz yok. Alıştık artık.
0: Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın 3. büyük yarı batık vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. Vinç'in geçişi sırasında Boğaz Transit Gemi geçişine kapatıldı.
7: Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı kıyısından geçenler gözlerine inanamadı. Boğaz'dan geçen dev vinç gemisi görenleri şaşırttı.

0: Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın 3. büyük yarı batık vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. Libya'dan yola çıkan ve Romanya'ya giden geminin geçişi nedeniyle Boğaz'da transit gemi geçişi askıya alındı. 2000 metreden daha derin sularda boru döşeyebilen, tek seferde 14 bin tona kadar ağırlık taşıyabilen vinç gemisi, 198 metre boyunda ve 135 metre yüksekliğe sahip. Dev geminin geçişine 6 kılavuz ve 5 romörkör eşlik etti. Acil müdahale için Türkiye'nin ilk ve en büyük müdahale gemisi Nene Hatun da Saipem 7000'in eşlikçisi oldu. Saipem 7000, köprülerin altından güvenle geçebilsin diye balast tanklarına su aldı ve yüksekliği 57 metreye kadar düşürüldü. Geminin geçişi yaklaşık 6 saat sürdü. Saipem 7000, daha önce Mavi Akım projesi için Karadeniz'e boru hattı döşemişti.
1: Özel koruma alanı olan Salda Gölü'nde yaz sezonu ile birlikte yeni güvenlik önlemleri devreye girdi. Atlı jandarma timleri yeniden devreye görevine başladı.
0: Turkuaz renkli suyu, beyaz kumsalı. Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'nde güvenliği yaz boyu atlı jandarma ekipleri sağlayacak. Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Mars'ın Jezero kraterindeki eski göle benzerliğiyle de bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapıyor. Özel koruma bölgesi olan Salda Gölü'nün zarar görmemesi için özellikle ziyaretçi sayısının arttığı yaz aylarında yoğun güvenlik önlemleri alınıyor.
2: Atlı birliklerimiz bugün itibariyle başladılar göreve. Yine jandarmamızın elektrikli botu var. Devriye atan AFAD'ımız yine bu noktada görev yapıyor. Aynı şekilde emniyet, jandarma, AFAD, sağlık ekipleri tarafından gölün çeşitli bölgelerinde görevlendirmelerimiz var. Her an her şeye müdahale edecek durumdayız.
0: Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan 6 yıldır olduğu gibi bu yazda atlı jandarma timi geçici görevle Salda'ya geldi. Ekipler göl çevresindeki kritik noktalarda devriye görevi yapıyor. Halk plajı çevresinde de güvenliği sağlıyor.
1: 39 derece ateşli özel hastanenin acil servisine başvuran bir hasta kendisine 8000 TL fatura çıkartılmasına tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan video acil müdahaleden ücret talep edilebilir mi sorusunu gündeme getirdi. Peki bu konuda mevzuat ne diyor? Fiilen ne uygulanıyor? Gizem Türemen ve Özgür Balaban önce hastaları dinledi, sonra uzmanına sordu. Siz haberimizi izlerken biz veda ediyoruz. Bizden sonra gün başlıyor da Murat Güloğlu sizlerle olacak. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
3: ...39 ateşine geldik bakın acile... ...39 ateşle... ...muayene ücretimiz 8 bin lira dediler... ...böyle bir şey olabilir mi? Yazıklar olsun... ...vicdanınız kalmamış...
4: Özel hastanenin aciline başvuran hasta... ...faturaya böyle isyan etti... ...sosyal medyada hızla yayılan video... ...acil hizmetinden ücret alınabilir mi... ...sorusunu gündeme getirdi...
5: ...bu alanda ciddi bir curcuna var... ...ciddi suistimalleri var...
6: ...özel hastanelerin hepsi... ...acilden gittiğin zaman ücret alıyor... ...hepsi alıyor...
7: ...kalp krizi, felç riski var... ...örnek veriyorum böyle durumlarda... ...hastanenin...
8: ...önce para...
4: 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunuyla bu kanuna dayandırılarak çıkarılan sağlık uygulama tebliği, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinden ücret alınamaz diyor.
5: 24 saat içerisinde sağlık hizmeti sunulmadığı zaman kişinin hayatını veya vücut bütünlüğünü kaybetme riski olayları acil olarak değerlendirilmiş. Acil durum sona erene kadar ücret alamazsınız.
9: Benden ücret talep ettiler. Acilden geldiğim için bir ücret almamanız gerekiyor demiştim. Almamız gerekiyor. Bizde prosedür bu dendi.
4: Örneğin hasta acile başvurdu. Durumunun acil olmadığı tespit edildi. O zaman yeşil alan kategorisinde değerlendiriliyor ve ücrete tabi tutuluyor. Asıl karışıklık hangi hallerin acil kapsamına girdiği sorusuyla başlıyor.
5: Hastane yatışı yapılıyorsa veya tıbbi müdahale yapılıyorsa veya müşahede altına alınıyorsa veya başka bir sağlık kurumuna sevk ediliyorsa veya başka bir kuruma sevkli geldiyse bu kişi için sunulacak olan sağlık hizmetleri acil

0: kapsamında değerlendirilir. Ücret talep edilmez.
1: Vatandaş hakkını bilmiyor genelde.
2: Bilmiyor. Ya ben de sizden öğreniyorum. Ben de böyle bir şey bilmiyorum.
3: Türkiye'nin üye olduğu Dünya Sağlık Örgütü de acil halleri 32 parametre ile açıklıyor.
0: Suda boğulma, trafik kazası, terör, intihar girişimi, yüksekten düşme, ciddi iş kazaları, uruz kopmaları, elektrik çarpması gibi durumlar aslında acile giriyor.
1: Sağlık Bakanlığı'nın acil genelgesi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bildirgesi hangi durumlar acil işlem kapsamına giriyor, hangi müdahalelerden ücret talep edilmemesi gerekiyor açıkça belirtiyor. Peki mevzuat böyleyken uygulama nasıl?
0: Özel hastanelerin acil birimlerine yakın poliklinikler açılmış. Aslında hastanın durumu acil. Hekim de acil olduğunu biliyor fakat daha fazla para almak maksadıyla poliklinikten giriş yapılmış.
4: Kimi kolu kırılmış geliyor, kimi bıçaklanmış geliyor. Ondan sonra hepsinden ücret alıyorlar. Tartışma çıkıyor, alamazsınız diyorlar. O zaman da devlet hastanesine gidin diyorlar.
3: İddiaya göre SUT'un acil tanımındaki 24 saat sınırı da bazı özel hastanelerce suistimal ediliyor.
0: 2018 yılında yapılan bir değişiklikle 24 saat sınırlaması getirildi. Özel hastaneye para getirecek. Ağır müdahaleleri 24 saat sonra yaparak ondan ücret alabiliyor.
5: Oraya gittiğinizde görevlilerle siz yalnızsınız ve onlar ne istiyorsa o oluyor.
3: Halbuki hastadan ancak acil hali sona erdikten sonraki hizmetler için ücret talep edilebilir. Onun için de hastaya bilgilendirme formu düzenlenmeli.
0: Hastanın acil durumunun sona erdiğini, bu aşamadan sonra verilen hizmetler için para ödeyeceğini biliyorum artık diye ifade edilen bir form bu. Doldurulması ve vatandaşın muvafakatinin alınması gerekiyor. Alınmadan hastaya sunulan hizmetler dolayısıyla herhangi bir para alınamaz. Dolayısıyla hastalar bunu bilmiyorlar.
2: Hastaneler vatandaşın bilmediğini farkında. %90'ına sorsan bilmez. Mecburen ödüyorsun.
6: Biliyorduk ama dolayısıyla yani mecbur kaldığımız için, işlem görmemiz için parayı verdik.
3: Bazen suistimali yapan taraf vatandaş da olabiliyor.
0: Vatandaş da haklı olmadığı halde ben acilden geldim, ben ücret ödemek zorunda değilim diyebiliyor. Halbuki onun acil olup olmadığını hekim karar vermesi lazım.
3: Acillerdeki suistimallerin önüne geçmek adına denetim ve caydırıcı cezalar şart. Peki acil müdahaleye rağmen haksız ücret talep edildiğinde ne yapılmalı?
0: Mutlaka ödemeyi kayıtla yapacak. Kredi kartıyla, banka havalesiyle. Mutlaka ayrıntılı fatura isteyecek. Elindeki belgelerle beraber Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'ne müracaat edecek.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 27 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla yağmurlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 30, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 29, Konya yağmurlu 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 24, Kars yağmurlu 23 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 38, Gaziantep 35 derece.
1: Haberin ve hayatın içinde.
2: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın, Habertürk manşetle karşınızdayız.
1: Gündemin sıcak başlıkları.
2: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
1: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
2: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
1: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de

0: Habertürk'te.
1: Hayatım, Gözde birazdan okuldan gelecek. Yetişebilecek misin?
2: Yetişirim. Merak etme, yoldayım.
1: Ozan'cım, neredesin? Gözde birazdan evli olur.
3: Ozan, iyi misin? Ozan? Sürpriz!
4: Yollar sizi daima sevdikleri...

Açtırsın istiyorsanız lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının. Çünkü her zaman bu kadar şanslı olmayabilirsiniz. Daha yaşanacak onca güzel anı var. Lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının.

Günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor, oradasınız efendim. 18 Haziran Perşembe gününde 3 saat boyunca yurttan ve dünyadan gelişmeleri mercek altına alacağız. Bendeniz Murat Güloğlu, X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV. Buralardan bize ulaşabilirsiniz. Hem bizi izleyen hem de radyolarında, trafikte özellikle dinleyenlere sevgi selam olsun. Siyaset gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki başı çekmekte. CHP'ye yönelik mutlak mutlan kararının yankıları malum sürüyor. Bir yandan ihraç talepleri de artık il başkanlarıyla sürüyor. Yeni bir parti mi geliyor? İşte bütün bunları konuşacağız. Çok sayıda il başkanı malum ihraç istemiyle disipline sevk edildi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bir taraftansa partilerin grup toplantıları vardı yine. İyi Parti Genel Başkanı da konuştu, özellikle erken seçime dair olarak. Tabii dünyadaki gelişmeler de oldukça önemli. Malum efendim ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptında imza aşaması tamamlandı diyebiliriz. Yarın önemli bir gün bu konuda. Gazetelerimize elbette ki önce bakalım, daha sonra canlı bağlantı bağlantılarımızla şayet bir operasyon ya da soruşturma haberi gelirse son dakika haberlerimizle devam ederiz. Buyurunuz, Hürriyet gazetesi o diyor röportaj hız verdi. Hangi röportaj? Hemen bakalım manşet haberi efendim. Ruhban okulunda sürpriz gelişme. Hürriyet'e konuştu Bartolomeos'un Atina'ya Türk azınlığı rahat bırakın çağrısı yapması Ankara'ya olumlu yansıdı. Ankara'nın Heybeliada Ruhban Okulu'yla ilgili süreci hızlandırdığı iddia edildi denilmiş efendim. Önceki gün Beştepe'de kabul etti. Görüşme 40 dakika sürdü. Erdoğan'la Bartolomeos arasındaki bu görüşme okulun yeniden açılması konusunda bugüne kadarki herhalde en somut adım atıldı. Yıllardır, hatta 10 yıllardır süregelen bir süreçten söz ediyoruz. Beştepe'deki görüşmede okulun eğitim modeli de ele alındı. Yani okul açılıyor anladığımız bu. Ruhban Okulu'nu Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK'le görüştüklerini bildirmiş Erdoğan efendim. Öneriye olumlu yaklaşıyor. Ancak restorasyon çalışmaları nedeniyle okulun Eylül ayında açılmasının zor göründüğü de ifade edilmiş. Ancak neden olmasın istenirse restorasyon çalışmaları da tez zamanda biter efendim. Peki o röportaj hız verdi. Ruhban Okulu anladığımız kadarıyla açılıyor diyelim. Devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 6 ile ihraç talebi Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplandı CHP MYK'sı. 3'ü mevcut, 3'ü eski 6 il başkanını ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. 8 il yönetimiyle kadın kolları yönetimi feshedildi. Feshedilen yerlere yeni isimler atandı deniyor. Bu fesih mevzusunu ağırlıklı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nde görür idik. Dün de gerçekleşti CHP'de. İki fotoğraf karesi Asu Kaya, Özgür Özel'in çok yakınında bir isim. Yine aynı şekilde Özgür Çelik disipline sevk edildi. Asu Kaya da Kadın Kolları Başkanlığı'ndan alındı deniliyor. Özgür Özel'in sözleri önemli. Parti içi darbeye teslim olmayız şeklinde. Bu arada olağanüstü kurultay içinde 833 imza genel merkeze verildi. Efendim Barbie kaymakam vali yardımcısı kararname atandı oldu biliyorsunuz. 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Samsun Ladik kaymakamı olarak görev yapan Barbie kaymakam lakaplı Tuğçe Orhan Burdur vali yardımcılığına atanmış. Yakın zamanda da vali olarak görebiliriz kendisini. Bu arada Bakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler istikrarlı şekilde gelişiyor. Bundan çok memnunum şeklindeki ifadesi dikkat çekici diyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz Halkbank davası kapandı. Bu da süreç açısından oldukça olumlu. Ve logonun hemen üstündeki habere bakalım. Bu maçın dopingi huzur. Avustralya yenilgisi sonrası ağır eleştirilen maruz kaldı biliyorsunuz oyuncular. Ruh hali ve buradan

Çıkış yöntemini 2002 yılında dünya üçüncüsü olan milli takımın psikoloğuna sormuşlar. Paraguay maçı öncesi ya herro ya merro duygusu yaşıyorlar. Bu onları çok motive de edebilir, hataya da yönetebilir. Psikolojik su mutlaka arındırılmalı şeklinde. Yani huzurlu olurlarsa millilerimiz maçı alabilirlermiş. Tabii bir taraftan da yıllar sonra Dünya Kupası'na gidiş elbette ki beklenti bir hayli fazla. Ancak ilk maçta bunun hiçbirini göremedik. Akşam gazetesine bakalım. Savaş suçlusu deniyor. Pentagon'dan bir itiraf var. İran'a saldırıda kullanıldı ne? Evet bakalım. Musk'ın sahibi olduğu yapay zeka platformu Grok'un 3000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği İran'a yönelik saldırılarda aktif olarak kullanıldığı ortaya çıktı deniliyor. 7 ay sonra sigarayı bıraktı efendim İtalya Başbakanı Meloni. Erdoğan'ın uyarısından 7 ay sonra sigarayı bıraktığını açıklamış. Bu da akşam gazetesinde bir haber başlığı olarak aktarılıyor. Bir başka haber başlığı Avrupa Parlamentosu'nun raporu biliyorsunuz. Ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanıyor şeklinde bir eleştiri geldi. Başkent'ten ve Boğaz'dan dev geçiş dün bu saatlerde size aktarmıştık. Dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi efendim 6 saatte İstanbul Boğazı'ndan geçti. Karadeniz'e açıldı ve meclis tatile geç girecek deniyor. Detaya bakalım. 1 Temmuz'da tatile girmesi beklenen ve gündeminde 12. yargı paketi gibi önemli konular bulunan meclis çalışma takvimini uzattı deniyor. Ve geçelim Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet'te hangi haberler ön planda? Görevimiz Türkiye şeklindeki manşet dikkat çekici. Yurt içinde ve yurt dışında. Hem sahada hem de masada arka arkaya büyük başarılara imza atan MİT. Milli İstihbarat Teşkilatı bu kez DAEŞ'in medya sorumlusunu sınır bölgesinde yakaladı. Türkiye'ye getirildi deniliyor detaylar bugünkü özel haberde Milliyet gazetesinde. Süreç için gözler MGK'da. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacağı belirtiliyor. Milli Güvenlik Kurulu'nun terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde terör örgütünün silah bırakması konusunda yapılacak tespit ve değerlendirmeler ile yasal çerçeve konusunda atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor ki özellikle bu toplantının hemen ardından sürecin hızlanacağı aşikar. Dünya rahat bir nefes aldı. Evet, imzalar atıldı. Savaş bitti. 14 maddelik mutabakat zaptı dün gece Trump'la Pezeşkian arasında elektronik ortamda imzalandığı deniliyor ve hatta Fransa'da Macron'la yemek sırasında bu imzayı attığı ifade edilmiş Trump'ın ve bir taraftan da ne olacak şimdi diye sorarsanız söyleyelim. Taraflar 60 gün içinde yani 2 ay içinde kapsamlı bir anlaşmaya varmak üzere müzakerelere başlayacak deniliyor. İsrail rahat durur mu? Onu da hep beraber göreceğiz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi 833 delegenin imzası teslim şeklinde Milliyet'ten yansıyan haber başlığı. Karar. Evet, gündemdeki bir haberi manşetine taşıyor. Nedir? Tavuğa kayyum, kırmızı ete zam. Fahiş fiyat iddiasıyla 13 beyaz et firmasında operasyon düzenlenip 32 yöneticisinin gözaltına alındığı saatlerde vatandaşın uygun fiyata ete ulaşması için Et ve Süt Kurumu'nun kırmızı ete az da değil %28'e varan zam yaptığı ortaya çıktı. Çelişkili duruma tepki yağıyor. Yüksek zamın kasaplardaki fiyatları tabii ki arttıracağı endişesi de söz konusu. Öte yandan kayyuma mahkeme freni denilmiş bir taraftan da efendim. Makul fiyat devletin öncelikli sorumluluğu ve kasaplardaki et fiyatını tetikleme korkusu sarmış şu anda. Haberleri ilerleyen dakikalarda biz de aktaracağız. Anlaşma çok güçlü ama memnun kalmazsam yine vururum. Trump'ın sözleri fotoğraf karesinde görmekteyiz efendim. G7 liderler zirvesinde bir fotoğraf karesi dikkat çekiyor. Muhalefeti dizayn hesabını bırakın iç siyasete yönelik olarak Davutoğlu'ndan iktidara muhalefeti dizayn eleştirisi geldi. Küresel güçler bölgeyi dizayn çabasında, bizim iktidar sahipleri ise muhalefeti nasıl parçalarım, aralarına nasıl fitne ve nifak sokarımın peşinde şeklinde bir ifade dikkat çekici. Ali Babacan'ın asgari ücrete zam yapmamak
hak gaspıdır, kul hakkına girmektir şeklindeki ifadeleri önemli. Özellikle 1 Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini belirtiyor her fırsatta Ali Babacan efendim. Her alacak için yürüyüş mü yapılsın? Evet, bu da Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın sözleri. Bu ülkede işçinin hakkı ancak bakanlar devreye girince mi ödenecek diye soruyor. Her alacak için yürüyüş mü yapılacak?

0: her maaş için açlık grevi mi başlayacak şeklindeki ifade dikkat çekici ve kurultay için kritik 45 gün elbette ki anladınız sabah Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen bir haber başlığı. Ve Sabah gazetesine geçelim, ardından paradan söz edeceğiz, dünyayı okuyacağız. FETÖ'cü hainlere adalet kıskacı deniliyor. FETÖ'nün yurt dışındaki kaçak beyin takımını yakalayıp getirmek için düğmeye bastı Türkiye. Adalet Bakanlığı 119 ülkede saklanan 52 hain için iade dosyalarını güncelledi ve ilgili ülkelere göndermeye başladı denilmiş. Bazı isimler dikkat çeken Zekeriya Öz mesela, Emrullah Uslu, Ekrem Dumanlı gibi isimler fotoğraf karesinde yerini alıyor Sabah gazetesinde. ABD ve İran mutabakat zaptını imzaladı yine Sabah'ın haber başlıklarından ve futbol diyelim, bizim çocuklar söz verdi Paraguay'ı yenecekler şeklindeki ifade dikkat çekici. Hadi inşallah diyoruz. Dünya gazetesine bakıyoruz. ISO 500'de ciro arttı, borçluluk katlandı şeklindeki bir manşet dikkat çekici. ISO 500 Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu araştırmasına göre Türk sanayisinin üretimden satışları %28 artarak 11 trilyon lirayı aştığı ifade edilmiş. Türkiye'nin en büyük sanayi şirketi TÜPRAŞ olduğu, sanayicinin %7.7'lik karlılık rasyosu son 10 yıl ortalamasının altında kaldı. Bu en düşük ikinci seviye deniliyor. Bu da Dünya Gazetesi'nde yerini almış. Bir taraftan da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kazançlı döneme giriliyor şeklinde bir ifadesi, hangi sektör için, o da detaylıca dünyada yerini alıyor diyelim. Gazeteler turumuzu böylelikle bitirelim efendim. İşte gördüğünüz gibi iç siyasette Cumhuriyet Halk Partisi, dış siyasette mutabakat zaptının imzalanması ve ekonomiye dair gelişmeler gazetelerde yerini alıyor. Bakalım bizlerde neler var, aktaracağız. Saatimiz 7'yi 9 geçerken efendim, bakalım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi diyeceğiz elbette. İhraç talepleri bu kez il başkanlarıyla devam ediyor. Üçü eski, üçü mevcut olmak üzere 6 il başkanı ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi biliyorsunuz. İzmir ve Ankara dahil olmak üzere 7 ile yeni il başkanları atandı. Özgür Özel cephesi ise olağanüstü kurultay için delegelerden topladığı imzaları da Ankara'da CHP Genel Merkezi'ne teslim etti.
1: Mutlak butlan davası süreci içinde yer alan iddianamelerde bulunması sebebiyle ve bugün içine düştüğümüz bu mutlak butlan krizinin bir parçası olması sebebiyle bir disiplin sürecini başlatmış oluyoruz.
2: Ankara ve İzmir il başkanlığına yeni isimler atandı. Eski ve yeni toplam 6 il başkanı disipline sevk edildi. CHP'de ihraç taleplerine yenileri eklendi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Sözcü Müslim Sarı toplantı sonrası kameralar karşısına geçti. Bursa, Bitlis ve Erzurum il başkanlarının kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurdu.
1: Erzurum il başkanımız Serhat Çaneş il yönetimini yönetimle beraber fesih kararı almış bulunuyoruz. Yerine de Mahmut Edebali diye bir arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Bursa il başkanımız Nihat Yeşiltaş'ı yine tedbirli bir şekilde disipline sevk ediyoruz. Yönetimle beraber fesih kararı aldık Bursa ile ilgili olarak.
2: Özgür Çelik dahil 3 eski il başkanı da disipline sevk edildi. Kadın Kolları Genel Başkanlığı da yönetimiyle birlikte feshedildi. Başkanlık görevine Ayten Gülsever'in ataması yapıldı. Özgür Özel cephesinden ise olağanüstü kurultaya yönelik hamle geldi.
3: 833 ıslak imzalı tutanağımızı, toplamda 1000'in üzerinde kurultay delegesinin imzasını içeren, kurultay iradesini net biçimde ortaya koyan imzaları muhataplarına teslim ettik.
1: 830 adet imza var burada. Yalnız bu 9 arkadaşımız tedbirli olarak disipline sevk edildiği için onları düştüğümüzde bir arkadaşımız da imzasını geri çekti.
2: Özgür Özel'den il başkanlarının ihracına da tepki gecikmedi.
4: Tedbir kararı olanlar gelip böyle il başkanı görevden falan alamazlar. Buradaki il başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlarıdır. Nasıl genel başkana bina lazım değilse, genel başkan neredeyse genel merkez orasıysa, örneğin Adana il başkanımız neredeyse orasıdır. Bu 81 ilden bugün burada olan arkadaşlarımız nerede ise benim için il başkanlığı orasıdır.
0: Evet, bir Özgür Özel cephesi diyoruz, bir Kılıçdaroğlu cephesi diyoruz, seçilmişler.

0: ...le atanmışlar tartışması devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili her haberde gördüğünüz gibi sözcü ne diyor? Feshettik, onu atadık, feshettik, şunu atadık şeklinde seçilmişler, feshediliyor, atanmışlar, başa geliyor gibi böylesi bir kavram, bir fotoğraf karesi oluşmuş durumda. Yani satranç tahtasındaki hareketlilik devam ediyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Acaba bu süreç yeni parti kurulumunu bir şekilde hızlandırıyor mu? Bütün bunlara elbette ki bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi konu başlığımız iç siyasette. Özellikle tabii diğer partilerden gelen açıklamalarda bazı durumları tetikliyor. Ama görünen o ki yeni bir parti oluşumuna doğru gidiliyor. Yoksa böylesi bir Cumhuriyet Halk Partisi içinde eski aktörler nasıl siyaset yapacaklar? Soru bu. Peki Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açılan davada istinaf başvurusunun reddedilmesi üzerine Danıştay'a bir başvuru yapıldı. Başvuruyu Ekrem İmamoğlu'nun avukatları yaptı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dairesi'nin red kararının yürütmesinin durdurulması ve kararın bozulması talep edildi. Ekrem İmamoğlu'nun diploması İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nca iptal edilmişti biliyorsunuz. İptale ilişkin İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde açılan davada mahkeme üniversitenin yaptığı iptalde hukuka aykırılık bulunmadığı yönünde bir karar vermişti. Söz şimdi Danıştay'da. Evet, siyasetteki yaşananlar, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşananlar bu şekilde. Bir virgül koyalım, devam edelim. Cuma günü, yani yarın, imzalanması beklenen ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptına imzalar atıldı. Az evvel gazetelerden de paylaştım ve anlaşma böylelikle resmen yürürlüğe kondu. Mutabakat zaptında Trump ve Pezeşkiyan'ın imzası bulunmakta elektronik ortamda. This was not easy.
1: İran'la ABD arasındaki mutabakat zaptı resmen imzalandı. Cuma günü imzalanması beklenen mutabakat zaptına dair ilk resmi açıklama İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai'den geldi. Bekai, mutabakat zaptının ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian tarafından imzalandığını bildirdi. İmzaların elektronik ortamda atıldığını söyledi. İran'ın taleplerini yineleyen Bekai, İran'ın nükleer malzemeleri ülke dışına gönderilmeyecek dedi. Zenginleştirilmiş uranyum için tek seçeneğin seyreltme olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'nın sorumluluğu İran ve Umman'a ait diyen Bekai, gemilere verilen hizmetler karşılığında ücret alınacağını da belirtti. İran'a uygulanan petrol ambargosu bugünden itibaren kaldırılacak ifadelerini kullandı. İranlı sözcü, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının sürmesinin ise taahhüt ihlali olacağını kaydetti. ABD Başkanı Trump da Fransa'daki Versailles Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile akşam yemeğinden çıkarken gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Beyaz Saray, Trump'ın anlaşmayı imzaladığı anların görüntüsünü yayınladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın ise imzaladığı mutabakat metniyle fotoğrafı paylaşıldı. Arabulucu Pakistan'ın başbakanı Şahbaz Şerif de sosyal medya paylaşımında İslamabad mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu. Mutabakatın derhal yürürlüğe gireceğini söyledi. İlk adım olarak İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak. ABD ise deniz ablukasını derhal kaldıracak dedi. Eş arabulucu Katar'a teşekkür eden Şerif, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır'ın katkılarını da takdirle karşıladı. Çarşamba günü ABD basınında yer alan haberde anlaşmanın gün içinde imzalanacağı iddia edilmişti. İran Dışişleri Sözcüsü Bekai, mutabakatın İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve ABD Başkanı Trump tarafından imzalanabileceğini dile getirmişti.
0: Evet, bir taraftan da hayırlı uğurlu olsun diyelim elbette bölge için ve dünya için. 2 aylık bir süreç var mutabakat zaptını diye beğenmezsem diye kibirli bir açıklama yaptı yine Trump. Bomba atmaya yeniden başlarız şeklindeki ifadeleri dikkat çekici. İsrail basınında ağırlıklı olarak Trump bize ihanet etti deniyor. Mutabakat zaptıyla beraber de yaklaşık şu anda Brent petrolün varil fiyatı o eski dönemlere dönüyor gibi, yüzde aşağı yukarı ikilik bir düşüş var. 78 dolar bandında. Bu da umarız ki tez zamanda yüksek bir oranda hem motorine hem de benzine gelecek, indirimi tetikleyecektir diye düşünüyorum.

0: düşünüyoruz. Peki bir taraftan da özellikle G7'den bir Lübnan bildirisi de çıktı. Detaylara bakacağız. Fransa'da gerçekleştiriliyordu G7 Liderler Zirvesi. O da sona erdi. Zirve kapsamında 9 bildiri yayımlanmış durumda. Ukrayna'yı destekleme sözü de verdi liderler. Kapanış konuşmaları da gerçekleştirdiler.
1: Fransa'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi sona erdi. Liderler kapanış konuşmalarında önemli mesajlar verdi. Zirveye ev sahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, zirveyi gerçek bir başarı olarak niteledi. Ülkelerin Ukrayna'ya destek konusunda ilk kez bu kadar uyumlu hareket ettiklerini söyledi. Avrupalılar olarak Rusya ile müzakere edeceğiz ifadelerini kullandı.
2: G7'nin Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için yeniden seferber olması oldukça önemli.
1: Fransa Cumhurbaşkanı, ABD-İran arasındaki mutabakatı ise çok iyi bir anlaşma olarak niteledi. Hürmüz Boğazı'nda İngiltere ile öncülük ettikleri koalisyonun hızlı harekete geçmeye hazır olduğunu kaydetti.
2: Bu kesinlikle yaptığımız bir teklif. Ama misyonun faaliyeti İran, ABD ve Boğaz'ın diğer tarafındaki Umman arasındaki anlaşmalara bağlı.
1: Macron, ABD Başkanı Trump'ın Fransa'nın ABD'li teknoloji şirketlerine uyguladığı vergiyi kaldırmaması halinde Fransa'ya yeni gümrük vergisi getireceği tehditlerine ilişkin soruyu yanıtladı. Hiçbir koşulda ortaklar birbirine gümrük vergisi uygulamamalı dedi. İtalya Başbakanı Meloni de G7 zirvesinin sonuçlarından memnun olduğunu söyledi. ABD ile İran arasındaki mutabakatın G7'ye katılan herkesçe olumlu bulunduğunu aktardı. İtalya olarak Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğine ilişkin üzerine düşenleri yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Meloni, Lübnan ve Gazze'deki durumu da görüştüklerini belirtti.
3: İsrail'in artık barış sürecinde olumlu bir aktör olarak hareket etmesini bekliyoruz.
1: Japonya Başbakanı Takayoshi kapanış konuşmasında ABD'nin Hint-Pasifik bölgesine olan ilgisinin azalmadığını söyledi. Japonya'nın güvenlik ve ekonomi gibi konularda Trump'la güçlü bir güven ilişkisi kurmaya devam edeceğini belirtti. G7 zirvesinde liderler 9 bildiriye onay verdi. Ukrayna'yı destekleme, küresel uyuşturucu çeteleri ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele etme konusunda mutabık kaldı.
0: Evet, G7 zirvesi bitti. Gördüğünüz gibi Ukrayna'ya da bir destek sözü geldi. Peki NATO'da ne olacak? O da biliyorsunuz Temmuz ayı başında Ankara'da gerçekleşecek bir hadise. İşte orada da yeniden bir araya gelecekler. Oldukça önemli bir toplantı olacak. Peki Rus tarafı ne yapıyor acaba? Yani Putin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Rusya'da ziyarette ve Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edildi. Fidan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamlarını iletmesini istedi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'ya ziyarette bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Putin Fidan görüşmesi Kazan kentinde gerçekleşti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov da yer aldı. Görüşmenin başında konuşan Putin ülkesinin Türkiye ile ilişkilerine vurgu yaptı.
4: Отношения между нашими странами развиваются по восходящей. Мы этому очень рады. Наши контакты давно перестали быть чисто формальными, они действительно носят такой дружеский характер, наполняются все новым и новым содержанием и в значительной степени, прежде всего, благодаря позиции, которую занимает президент.
1: Putin, Bakan Fidan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en iyi dileklerini iletmesini istedi. Onu ülkemizde karşılamaktan her zaman memnunuz dedi. Fidan da Putin'e Erdoğan'ın selamlarını iletti.
5: Bölgemizde ve dünyada çok önemli olaylar olmakta. Sizin belli konulardaki görüşleriniz önemli.
1: Dışişleri Bakanı Fidan görüşmeden önce de Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde törene katıldı. Bakan Fidan'a enstitü rektörü tarafından Fahri Doktora ünvanı verildi. Rusya ziyaretinin ardından sosyal medya paylaşımı yapan Fidan, layık görülen bu ünvan için ilgili tüm Rus yetkililere teşekkürlerimi tekrar iletmek isterim ifadelerini kullandı.
5: Olaylar olmakta.
1: Hakan Fidan yaptığı görüşmelerin detaylarını da aktardı. Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın diplomasi masasında sonuçlanmasını temenni ediyoruz diye belirtti. Bu çerçevede müteakip müzakerelere ev sahipliği yapmak da dahil her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha kayda geçirdik dedi.
5: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın.
0: Evet, daha önce de Körfez ülkelerine gidiyordu, özellikle savaşın yoğun olduğu zaman diliminde. Şimdi Moskova'da diplomasi trafiğini sürdürmekte. Umarız ki güzel bir haber gelir Ukrayna-Rusya savaşından efendim. Bu arada Putin de Erdoğan'a selamlarını iletmiş gördüğünüz gibi. Bu arada Cumhurbaşkanı Beştepe'de büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti. Bunu aktaralım Erdoğan'a. Avrupa Birliği delegasyonu büyükelçisi Orav'ın yanı sıra Moğolistan, Güney Kore, Kuveyt ve Malezya büyükelçileri güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler ve aileleriyle makamında bir görüşme gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bazı elçiler ve aileleri kabulde yerel kıyafetleriyle gördüğünüz üzere dikkat çektiler. Evet, bu fotoğraf karesinden geçelim bir fuara. Dünyanın gözü drone'u defetme teknolojilerinde şeklindeki başlık dikkat çekiyor. Milliyet'ten okuyoruz. Paris'te düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'ndan söz ediliyor efendim. Burada ağırlıklı olarak drone ve ucuz anti-drone yani defetme teknolojileri damga vurdu deniliyor. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgi odağında sürü drone'lara karşı geliştirilen ucuz yeni anti-drone teknolojileri var. Küresel çatışmalarda oyun değiştirici konuma gelen kamikaze drone'lar, çok katmanlı hava savunma konseptleri ve mini İHA'lara karşı geliştirilen elektronik harp sistemleri, güdümlü mühimmat sistemleri, radar teknolojileri, elektro-optik keşif ve hedefleme sistemleri de fuarda en çok merak uyandıran teknolojiler arasında denilmiş. Özellikle bu Körfez Savaşı'nda bunu gayet güzel gördük. Aynı şekilde Ukrayna-Rusya Savaşı'nda da görüyoruz. Bu arada drone hedef Avrupa'nın radarında deniliyor. Aselsan'ın fuarda sergilediği çelik kubbe mimarisinin yakın hava savunma ve anti-drone katmanını oluşturan drone hedef konsepti yeni savunma mimarisi oluşturan Avrupa ülkelerinden büyük ilgi gördüğü deniliyor. Efendim, detaylıca fuarda Türk şirketlerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiler başta olmak üzere insansız hava araçları ve silah sistemleri ilgi odağı olmuş durumda. Evet, savunma sanayine yönelik olarak ve güvenlik teknolojiye yönelik olarak süren bir fuardan söz ediyoruz ve Türkiye'nin adı orada da en ön planda gördüğünüz, duyduğunuz üzere. Peki, şimdi NATO zirvesinden az evvel bahsettik. Ankara'da yapılacak biliyorsunuz. İşte bunun öncesinde Türkiye'nin hava savunmasında ek tedbirler alınıyor. Dün açıklamıştık, hatta izah etmiştik size, İtalya'ya ait bir SAMP/T sistemi Konya'ya konuşlandırılacak. Peki bu sistemin özellikleri acaba ne? Nasıl çalışıyor? Hangi hedefleri etkisiz hale getirebiliyor? Buyurunuz izleyelim yeniden.
6: NATO zirvesi yaklaşırken Türkiye'nin hava savunması daha da güçlendiriliyor. SAMP/T hava savunma sistemi Konya'ya konuşlandırılacak. Sistem NATO tarafından ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla devreye alınacak. SAMP/T mobil karadan havaya savunma sistemi Amerikan yapımı Patriot'a alternatif olarak görülüyor. Fransa-İtalya ortaklığıyla geliştirilen SAMP/T NATO sistemlerine entegre edilebiliyor. Savaş uçaklarına, seyir füzelerine ve balistik füzelere karşı savunma sağlıyor. SAMP/T sisteminde Aster 30 denilen önleyici füze kullanılıyor. Sistemin 100-120 kilometre arasında menzili, 20 kilometre irtifası bulunuyor. Ayrıca sistemde yer alan önleyici füze, balistik füzeleri etkisiz hale getirmek için havada yaklaşık 5500 kilometre hıza ulaşabiliyor. SAMP/T'nin radarı da oldukça gelişmiş özellikler barındırıyor. 360 derece tarama yapabilen radar aynı anda 100 hedef takip edebiliyor. Bu sebeple SAMP/T yoğun elektronik harp ortamında görev yapabiliyor.
0: Evet, bu İtalyan sistem İtalya-Fransa ortaklığı aslında Konya'ya konuşlandırılacak ve NATO liderler zirvesinde elbette ki güvenliği sağlayacak unsurların başında geliyor. Acaba kalıcı olur mu, yoksa hani zirve boyunca mı topraklarımız olacak, bütün bunları göreceğiz. Bir taraftan da Türk Günden bir haber başlığı aktaralım. Yine savunma sistemlerine yönelik olarak Türk İHA'larına Japon kancası başlığı dikkat çekiyor. Türkiye her geçen gün savunma sanayinde büyük adımlar atmaya devam ederken dünya ülkeleri tarafından da yakından takip ediliyor. Türk İHA'ları bu kez Japonya'nın radarına girdi. Japonya Savunma Bakanı Shinjiro, Türkiye İHA geliştirmede dahil olmak üzere ulusal savunma sanayisini hızla geliştiriyor. Bu konuda işbirliğine açığız diyor Japonlar. Gördüğünüz gibi böylesi bir izahta, böylesi bir açıklamada bulunmuşlar. Dolayısıyla bir işbirliği olur.

0: Olur mu, olmaz mı, neden olmasın hep beraber göreceğiz. Japonların hangi konularda çok daha iyi olduğunu biliyoruz zira. Şimdi Ukrayna ordusuna ait bir savaş uçağından söz edelim. Zira görevi sırasında düştü. Kazada iki pilot hayatını kaybetti. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Su-24M tipi bombardıman uçağının görev sırasında düştüğünü açıkladı. Bu açıklamada arama kurtarma ekiplerinin ve kolluk kuvvetlerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü de ifade ediliyor. Kazada uçaktaki iki pilotun hayatını kaybettiği de doğrulandı ve ilk belirlemelere göre uçağın düştüğü bölgede herhangi bir sivil kayıp yaşanmamış. Ukrayna makamları kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını ve detayların incelendiğini açıkladı. Evet, saatimiz 7.28'i gösterirken içerideki ve dışarıdaki gelişmelere şöyle bir virgül koyalım. Bir cenazenin haberini aktaralım maalesef diyerek 35 yaşında biliyorsunuz henüz çok genç hayatını kaybetti oyuncu Ece İrtem. Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı, ailesi ve sevenleri genç oyuncuyu gözyaşlarıyla toprağa verdi.
1: Yakınlarının desteğiyle yürüyebildi. Acılı anne kızını son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı.
2: Gecem uyuyordu, sınarıdım doğum gününde uyuyordu.
3: Çok geç gitti.
1: Dizi oyuncusu 35 yaşındaki Ece İrtem İstanbul Kadıköy'deki evinde pazartesi günü rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Genç oyuncunun ölümü ailesi kadar arkadaşlarını ve meslektaşlarını da hüzne boğdu.
4: Kalbi sevgi dolu, enerji dolu, mutluluk dolu bir insandı. O yüzden bu acı kaybı yaşamak gerçekten çok üzücü.
5: 3 gün önce bir mesaj açtık, bir audition çekmişti bir iş için. Onunla ilgili öyle bir mesaj açmıştık. Ondan bir hafta önce de bir yerde görüşmüştük.
1: Ece İrtem için Aydın'ın Kuşadası ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Anne Nuriye İrtem güçlükle ayakta durdu. Taziyeleri baba Vural İrtem ve erkek kardeşi kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından genç oyuncunun cenazesi Yeniköy mezarlığında toprağa verildi. Ece İrtem'in avukatından da yeni bir açıklama geldi.
6: Bak, Leo mu desem? Yoksa sen mi gerçek ismini söylemek istersin? Ümmü Gülsüm.
1: Avukat Uğur Gökkoyun'un açıklamasına göre olay günü Ece İrtem annesine midesinden rahatsızlandığını söylemişti. Birlikte gittikleri mekandan bu nedenle ayrılıp 100 metre uzaklıktaki eve dönmüşlerdi. Genç oyuncu olaydan birkaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söylemişti. Annesine dinlenmek istediğini söyleyen Ece İrtem bir daha uyanamadı. Kızılcık şerbetinin ışılı olarak tanınan genç oyuncunun ölüm nedeni otopsi raporuyla belli oldu.
6: Konuş.
7: Konuş mu? Ne konuşayım, manyak mısın?
6: Hayır, sana güvenmiyorum.
0: Evet, son olarak Kızılcık Şerbeti'ndeydi ki oradan da ayrılmıştı malumunuz. Otopsi raporu bekleniyor ancak çok genç bir ölüm. Allah'tan rahmet dileyelim efendim ve devam edelim yolumuza. Çünkü İstanbul'da yedikleri yemekten sonra fenalaşan iki çocuk da hayatını kaybetmiş. Hatırlayınız, acılı aileyi hastaneyi ihmalle suçlamıştı. Aradan 9 ay geçti. Onların neyin öldürdüğü hala anlaşılamadı. Mahkemenin son kararı o gün bugündür. Gözlerinin yaşı kurumayan anne babayı yeniden yıktı.
8: Ben zannediyorum çocuklarım evde beni bekliyor. Çok öfkeliyim.
9: Ben evlatlarımı neden kaybettiğimi bilmek istiyorum ya. Bu benim en doğal hakkım.
10: Ne evlatları, ne birlikte çekilen fotoğraflar, ne de evi saran şen kahkahalar kaldı. Bir aile sonsuza dek parçalandı.
11: Öldürdünüz aslında, bunun açıklaması bu.
10: Üstelik iki çocuğu hayattan koparan o facianın nedeni ise hala belli olmadı.
9: Bu ihmaller zincirinde keşke biz ölseydik de kelimenin bittiği yere gelmeseydik.
10: Yaklaşık 9 ay önceydi Yücel Birkent eşi ve iki çocuğuyla birlikte son kez evlerinde yemek masasına oturmuştu. Çünkü iddiaya göre o masadan kalktıktan sonra çocukları ve kendisi zehirlenmiş, hastaneye gitmişti. İşte hem ihmaller zinciri hem de facia böyle başladı.
8: Çocuklarımı da karşı masaya yatırdılar. Orada zaten son görüşülmüş.
10: 4 yaşındaki Alparslan ve küçük kardeşi Melisa hastaneden taburcu edildikten sonra fenalaşmış. Aile yeniden acile gittiğinde yapılacak bir şey kalmamıştı.
9: Yedikleri dediler. Biz yediklerimiz zaten temiz olduğunu en başından da söylüyordum.
10: 38 yaşında iki evladını kara toprağa veren babanın içinde şimdi cevap bekleyen sorular var ve

0: bu sorular can yakıyor.
1: İki tane evladıma ne oldu? Yani neden öldü? Kim suçlu o zaman?
0: Evlatlarının neden zehirlendiğini hala öğrenemedi.
1: Kendi kendimize artık sormaktan psikolojimiz bozuldu. İşin içinden çıkamıyoruz.
2: Hastane hakkındaki ihmal iddiasıyla ilgili soruşturmaya yer yoktur kararı verilirken, şüphelerin odağındaki soğuk hava deposuysa kapandı.
1: Ne yapacağız bu durumda? Delil yok, bir şey yok. Hastanede masum diyorlar. Kim suçlu o zaman?
2: Acılı babanın tek dileği evlatlarının ölümünde suçu olanların cezasını bulması.
3: Bazı davalarda süreç geliyor, bir yerde tıkanıyor. Hani bir saatlik, iki saatlik ya da bir günlük, iki günlük bir çalışmayla sonuçlanabilecek bir dava aylar sürebiliyor. Acaba neden? İşte bu noktayı, bu kör düğümü çözebilmek gerekiyor. Neden acaba hızlı karar alınamıyor kimi hadiselerde? Devam edelim yolumuza. Posta gazetesinden bir haber başlığı. Sosyal medyada artık Dilan Polat yok denilmiş. Görelim detayları. Dilan Polat'ın sosyal medyada görgüsüzce yaptığı paylaşımlar iki kez başını derde soktu. Önce kara para aklamak ve vergi kaçırmak suçlarından tutuklanıp 9,5 ay hapis yattı. 4 Haziran'da Çeşme'de tatil yaptığı yerden de konum bildirerek paylaşım yapınca otellerine silahlı saldırı düzenlendi. Koruması Can Polat öldü. Instagram hesabına erişim engeli getirilen Dilan Polat yedek hesabını kullanıyordu. Mahkeme bu yedek hesapla Dilan Polat'ın Facebook ve TikTok hesaplarına da erişim engeli getirdi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim sosyal medya alemi için. Efendim işte gördüğünüz gibi gazetenin yazdığı bir yerde önemli bir nokta var. Görgüsüzce yapılan paylaşımlar, yıllardır gözümüze soktuğu paylaşımlar en azından uzun bir süre olmayacak gibi gözüküyor efendim. Artvin'deyiz. Kamyonun dereye devrilmesi sonucu baba ve oğlu kaybolmuştu. Jandarmanın su altı arama timi derenin oluşturduğu göletlere dalış yapmaya başladı.
4: Yetiştirdikleri arıları şehir dışına bırakmış evlerine dönüyorlardı. Kamyonun dereye uçması sonucu kayboldular. Baba oğlu bulmak için başlatılan çalışma sürüyor. Selahattin Kaya ve oğlu Mecit, Artvin Şavşat'ta kamyonlarıyla seyir halindeydi. Çifte Anlar mevkiine geldiklerinde bilinmeyen nedenle kamyon yoldan çıktı ve dereye uçtu. Baba ve oğlu kayboldu. İhbarla bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri 68 yaşındaki baba ve 45 yaşındaki oğlunu bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 90 kişilik ekip Şavşat Deresi ile Deriner Baraj Gölü arasında kalan 15 kilometrelik hattı taramaya başladı. Şu ana kadar bir ize rastlanmadı. Jandarmanın su altı arama timi derenin oluşturduğu göletlere dalış yapıyor. Uzaktan kumandalı su altı aracıyla da arama yapılıyor. Baba oğlun yakınları günlerdir ekiplerden gelecek haberi bekliyor.
3: Efendim umarız güzel haberler gelir, biz de programlarımızda aktarırız bu güzel haberi. Şimdi sırada böyle vicdansızlık görülmedi dedirtecek bir haber var. Dinleyeceksiniz. Aydın'da ayağına parke taşı bağlanmış karetta kaplumbağası bulundu. Kuşadası'nda balık tutmak için tekneyle denize açılan Ahmet Şahin ve arkadaşı suda çırpınan bir karettayı fark etti. Deniz kaplumbağasının ayağına iple parke taşı bağlandığını gören Şahin denizde çırpınan karettayı tutup ipi makasla kesti. Kurtulan deniz kaplumbağası yeniden denize bırakıldı. Neyse ki fark edildi bu arkadaşlar tarafından.
5: Denize atmışlar.
6: Ya bu da bilerek mi bağlamışlar onu?
3: Maalesef. Bu arada özellikle hayvanseverleri, köpekseverleri fazlaca kızdıracak ve üzecek bir haber var. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi biliyorsunuz 51 ilde sahipsiz sokak hayvanlarının toplandığını söyledi. Bu yıl sahipsiz sokak hayvanları sorununun biteceğini belirtti.
7: Sokak hayvanlarının 181 ilimizi bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman 51 ilimizde %100'e ulaştık.
8: Tamamlanan illeri açıkladı. Çalışmaların devam ettiği illeri saydı. Yıl sonuna kadar sokak hayvanları sorunu bitecekleri.
7: 30 büyükşehirde %74 oranında. 12 büyükşehirimizde yani Erzurum, Mardin, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Kayseri, Sakarya, Denizli, Konya, Balıkesir, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta

0: Toplama işlemleri sona erdi. Devam eden illerimizde de İzmir'de %35 ve en son Diyarbakır'da da %27. Biz inşallah Eylül-Ekim gibi hepsini toplamayı arzu ediyorduk ama bazı muhalefet belediyelerinde bu iş biraz geriden de gelebiliyor. Yıl sonuna kadar da tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi. Gündeminde trafik kanununda yapılan düzenleme de vardı. Trafik kazalarında günlük ortalama can kaybının %5,2'ye gerilediğini belirtti.
2: Ölümlü kazaların geçen sene 480 olduğunu, bu sene 415'e düştüğünü görüyoruz. %13,5 oranında azalma var. Kaza yeri ölü sayısı 575'ten 504'e düştü. Yaralanmalı kazalar 69.000'den 68.000'e düştü. Yaralı sayılarında ise geçen seneye göre 15 kişilik bir artış olduğunu görüyoruz. Ama genelde ölümlü kazaların azalması önemli bir konu.
1: Bakan Çiftçi, trafik düzenlemesinin ardından ihlallerin de azaldığına dikkat çekti.
3: Evet, özellikle barınak ya da doğal yaşam alanlarında olduğunu ifade ediyor Sayın Bakan. Sahipsiz sokak hayvanı ve bunu bir sorun olarak nitelendirirsek elbette o öyle. Peki acaba bundan sonra ne olacak? Hani orada barınak şartları uygun mu ya da doğal yaşam alanı dedikleri yer nereler? Bütün bunların da aslında takipçisi olmak gerekiyor. 51 ilde sahipsiz sokak hayvanlarının toplandığı ifadesi dikkat çekiyor gördüğünüz gibi. Peki Vietnam'a gidelim. Polis kedi çalan bir çeteye operasyon yaptı. 400'den fazla kedi kurtarıldı. Şüpheliler kedileri etleri için yakaladıklarını itiraf etti.
1: Kedi hırsızlığı yapan çete çökertildi. 400'den fazla kedi kurtarıldı. Operasyon Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinde yapıldı. Polis, kedi çalma ve toplama konusunda uzmanlaşmış bir çetenin çökertildiğini açıkladı. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler son 3 yıldır ülkenin güneyindeki bölgelerde tuzaklar kurup kedi yakaladıklarını itiraf etti. Operasyonda çetenin çaldığı kediler de bulundu. Baskın yapılan bir adreste 400'den fazla kediyle buz üzerinde muhafaza edilen 80 ölü kedi ele geçirildi. Bir başka adreste ise 21 kedi bulundu. Bazılarının çalıntı olduğu tespit edilen kediler sahipleriyle buluşturuldu. Çetenin çaldığı ve topladığı kedileri etleri için sattığı tespit edildi. Vietnam'da kedi ve köpek eti tüketimi yasal. Ancak bunu yapan işletmelerin hayvanları nasıl elde ettiğinin belgelenmesi gerekiyor. Sivil toplum kuruluşu verilerine göre Vietnam'da her yıl yaklaşık 5 milyon köpek ve 1 milyon kedi etleri için yakalanıyor ya da çalınıyor.
3: Evet, bizde de zaman zaman haber olabiliyor ancak kedi değil at eti, eşek eti ya da domuz etinden özellikle söz ediliyor. Türkiye'mizden bahsediyorum. Vietnam'da da kedi eti ya da köpek eti işte gördüğünüz gibi etleri için yakalanıyormuş. Bu sorunu ivedilikle çözmek gerekiyor. Şimdi doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın 3. büyük yarı batık vinç gemisi SAPEM 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti görmektesiniz. Dün bu saatlerde geçti hatta. Vinç'in geçişi sırasında Boğaz transit gemi geçişine de kapatıldı.
4: Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı kıyısından geçenler gözlerine inanamadı. Boğaz'dan geçen dev vinç gemisi görenleri şaşırttı. Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın 3. büyük yarı batık vinç gemisi SAPEM 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. Libya'dan yola çıkan ve Romanya'ya giden geminin geçişi nedeniyle Boğaz'da transit gemi geçişi askıya alındı. 2000 metreden daha derin sularda boru döşeyebilen, tek seferde 14 bin tona kadar ağırlık taşıyabilen vinç gemisi 198 metre boyunda ve 135 metre yüksekliğe sahip. Dev geminin geçişine 6 kılavuz ve 5 romörkör eşlik etti. Acil müdahale için Türkiye'nin ilk ve en büyük müdahale gemisi Nene Hatun da SAPEM 7000'in eşlikçisi oldu. SAPEM 7000 köprülerin altından güvenle geçebilsin diye balast tanklarına su aldı ve yüksekliği 57 metreye kadar düşürüldü. Geminin geçişi yaklaşık 6 saat sürdü. SAPEM 7000

0: Daha önce Mavi Akım projesi için Karadeniz'e boru hattı döşemişti.
1: Evet, 6 saatte geçti. Tarihe tanıklık edenler o anları unutamıyordur. Efendim, sokakta ya da trafikte sık sık karşılaşıyoruz. Neyle? Kavgalarla tabii. Mersin'de ise alışık olmadığımız bir yerde denizde kavga çıktı. 4 kişi tatilcilerin gözü önünde sopa ve yumruklarla birbirine girdi.
0: Dinlenmek için sahile gelenler gözlerine inanamadı. 4 kişi sopayla deniz ortasında kavga etti. İlginç olay Mersin'in Silifke ilçesinde yaşandı. Yapraklı Koy plajına gelenler 4 gencin denizde kavga ettiğini gördü. Serinlemek için denize giren gençler sopa ve yumruklarla birbirine vurdu. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen kavgada 3 genç bir kişiyi darp etti. Plajdaki tatilciler yaşananları şaşkınlıkla izledi. Gençler kıyıdan yapılan uyarılara aldırış etmeden kavgayı sürdürdü. Kavga yüzerek yanlarına gelen kişilerin araya girmesiyle son buldu.
1: Evet, her durum ve şartta kavga edebilme yeteneğine sahibiz millet olarak. Gördüğünüz gibi son örnekte işte bu şekilde gerçekleşti. Hani denizin ortasında sopayı bulmak da ayrı bir meziyet tabii. Gördüğünüz gibi belki bundan sonra acaba nerede birbirlerine girecekler merak ediyoruz. Şimdi Adana'dayız. Trafikte aracıyla seyir halindeki kadın bir sürücüyü tacizle suçladı, hakareti yağdırdı. Duydukları karşısında gülmekle yetinen adamsa o anları kayda aldı, sosyal medyada paylaştı.
2: Kimsin? Taciz ediyorsun. Beni taciz etti. Bu adam beni taciz etti. Taciz, tahrik etti. Tecavüz ediyorlar.
3: Küfürler, hakaretler yağdırdı. Taciz etmekle suçladı. Bütün bu öfkenin nedeni ise arkadan selektör yapılmasıydı.
2: Doktorum, bana selektör yapıyor. Taciz ediyor beni.
3: İlginç trafik tartışması Adana Sarıçam'da yaşandı.
2: Allah'ın sapı, sapık. Sapıksın sen, sapık.
3: Kadın ağzına geleni söylerken diğer sürücü karşılık vermek yerine telefonunun kayıt tuşuna basmakla yetindi.
4: Nasıl?
2: Tacizci. Sor. Sen kimsin ya? Kaç kuruşluk adamsın? Firmasın sen, firma.
3: O güldükçe kadının öfkesi daha da arttı.
2: Aldım plakanı. Firma aracı. Gül gül, çok güleceksin. Senin gücün benimle yarışmaya yeter mi ya? Firmacısın sen.
3: Doktorum diyen kadının sürücüyü şaşkına çeviren feryadı sosyal medyada da gündem oldu.
2: Taciz, tahrik etti, tecavüz ediyorlar.
1: Evet, trafikte olabiliyor efendim böyle bazı hadiseler. Şimdi Osmaniye'de asırlık çınar ağacı kökünden sökülüp durakta yolcu alan halk otobüsünün üzerine yıkıldı. Olası facia, şans eseri, kimsenin canı yanmadan atlatıldı.
3: Otobüs son yolcularını aldı. Kaldırımdaki yaya yürümeye başladı. Etraf tam boşalmıştı ki asırlık çınar kökünden sökülüp yıkıldı.
5: Çınar ağacı benim otobüsüm üstüne düştü. Yolcularda bir sıkıntı yok.
3: Yürekleri ağza getiren olay Osmaniye'deki durakta yaşandı.
5: Cumhuriyet Meydanı'nda yolcu indir dindir yapıyordum. O anda ben deprem oldu sandım.
3: Otobüsün şoförü, yolcuları, felaketi birkaç adımla atlatanlar herkes şoktaydı.
6: Durakta yolcu var mıydı o?
5: İki tane vardı, evet. Durakta vardı. Allah
3: korusun, bana bir
5: şey yok.
3: Facia şans eseri, kimsenin burnu bile kanamadan atlatıldı. Çınar ağacı ise devrildiği otobüsün üzerinden vinçle kaldırıldı.
1: Saniyelerle kurtulmuş bir durum. Şans eseri diyoruz. Ya tersi olsaydı, aman Allah korusun efendim, bir facia olabilirdi. Şimdi futbolla ilgili bir haberimiz var. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek biliyorsunuz Fenerbahçe. Ve Fenerbahçe'nin ikinci eleme turundaki rakibi belli oldu. Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla eşleşti Sarı Kanarya.
7: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin ikinci eleme turundaki rakibi belli oldu. Sarı lacivertli ekip Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla eşleşti. Fenerbahçe rakibiyle ilk maçını 21 veya 22 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 28 veya 29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak. Fenerbahçe'nin geçen sezon aldığı deplasman tribünü cezası

0: sebebiyle Polonya'daki maçta Fenerbahçeli taraftarlar yer alamayacak. Sarı lacivertliler rakibini elemesi halinde adını 3. eleme turuna yazdıracak. Temsilcimiz bu turda Union Saint-Gilloise, Sparta Prag veya Nijmegen veya Sturm Graz-Hart eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Geçen sezon Polonya Ligi'ni 56 puanla 2. sırada tamamlayan Zabrze, 34 maçta 50 gol attı, kalesinde 38 gol gördü. Piyasa değeri 24 milyon 700 bin euro olarak gösterilen Gornik Zabrze'nin en değerli oyuncusu, 4 milyon euro değerindeki sol kanat oyuncusu Maxim Klan. Son olarak 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elebelerinde mücadele eden Polonya ekibi, Slovak rakibi Trenčín'e 1-0 ve 4-1'lik skorlarla yenilerek turnuvaya veda etmişti.
1: Evet, bakalım yeni yönetimle Fenerbahçe nasıl bir performans sergileyecek. Başarılar diliyoruz şimdiden. İstanbul'dayız, trafik çilesi. Öyle bir hal aldı ki her sabah günün 2-3 saatini trafikte geçirmek istemeyenler trafiği bypass edecek bir formül buldu. O formülün adı otopark uykusu. Öznur Karslı, Çetin Er ve Fatih Mehmet Coşkun araçlarında uyuyanları buldu. Trafiğe çözümlerini dinledi. Biz de dinleyelim, küçük bir ara verelim. Daha sonra saat başında beraberiz.
2: Günaydın.
3: Uyandırdım, kusura bakmayın. İstanbulluların bulduğu bir çözüm mü?
2: Evet.
3: Günaydın.
2: Günaydın.
3: Arabada uyuyanları bulabilmek için sabah çok erken yola çıktık. 5:30-6 gibi yollardaydık.
2: Baktım herkes böyle uyuyor. Ben de dedim ki o zaman böyle yani.
4: Ama sıçım başım çok dağındı.
3: Yer İstanbul'un ve iş hayatının kalbi Levent. Sabahın ilk ışıklarıyla ara sokaklar kimlerle doluyor dersiniz? Arabasında uyuyanlarla. Böyle yaşayanların gerekçesi İstanbul'un tatiller dışında azalmayan, nefes aldırmayan trafiği ve de yakıt tasarrufu.
4: Plazada mı çalışıyorsunuz?
2: Evet.
4: İstanbul trafiği artık sabah uykusundan bile feragat ettiriyor. Sıçım başım çok dağındı.
3: Kaçta geldiniz?
4: 5:30 gibi. Saat 8'de de iş başı.
3: Anadolu yakasında ya da Avrupa yakasının en uzak noktalarında yaşayıp plazalar bölgesinde çalışan insanlar sabah çok erken saatlerde çalıştıkları bölgelere gelip kalan uykularını araçların içinde tamamlıyorlar.
4: Bahçeliler tarafında oturduğum için erken geliyorum buraya, yatıyorum, ondan sonra işe gidiyorum.
3: Var mı çocuk falan?
4: Evet, çocuğum var.
3: Zor olmuyor mu böyle?
4: Oluyor ama ne yapayım?
3: Burası Levent bölgesi. Şu anda sabah saat 6'ya çeyrek var. Tabii haliyle sıcaklarda arabanın içinde uyumak çok daha zor. Bu yüzden bazı araçların önlem aldığını da görüyoruz. İçerideki kişi bayağı derin bir uykuda.
5: Ben 6:30'da çıktım. Teşekkür ederim. Sağ olun.
3: Bazıları saat 5:30'u 1 dakika bile geçirmiyor. Bu yüzden onları beklerken uyumamak elde değildi. Araçlarını park ettikleri yerler genelde aynı. Battaniye, yastık, makyaj çantası ve su. Araçların içi mini bir oda gibi.
4: Trafik sizin sabrınızı mı zorluyor artık? Yani hem sabrımı zorluyor hem de benzin olaraktan da, kilometre olaraktan da yükseliyor. O yüzden kışın da üstüme battaniye alıyorum, öyle diyeyim.
3: Gece arabada mı yapıyorsun?
4: Evet.
3: Arabanın içinde o kadar derin uykuda olanlar var ki cama vurmama rağmen beyefendiden herhangi bir tepki yok. Şu an sadece ayaklarını görebiliyorum. Bize tepki vermiyor. Açıkçası tepkisinden de çekiniyorum ama.
4: Kusura bakmayın, böldük uykunuzu.
2: Değil. Sabah namazından sonra bekliyorum onu. Uyuyor kalmışım.
3: Ve aynı sıradaki bir başka araç sahibi.
4: Nereden geliyorsunuz?
6: Bağcılar'dan.
4: Size ne kadar kazandırıyor erken gelmek?
6: Nereden baksan bir saat kazandırıyor.
4: Biraz cam açabilir misiniz? Günaydın, iyi uykular. Nereden geliyorsunuz?
2: Sultanbeyli'den.
4: Kaçta çıktınız yola?
2: 5:50'de.
4: Niye o kadar erken çıktınız?
2: Mecbur, trafiğe takılıyoruz. Öbür türlü de 2 saati yol çekiyoruz.
4: Ama her gün bu çile çekilir mi ya, uykuyu bölüp gelip burada uyuma?
2: Üzgünüm, çekmek zorundayız. Hep böyle.
3: En çok da Anadolu yakasında oturanlar Levent'te arabada uyuyor.
2: Günün en az 6 saati yoldan geçiriyoruz.
3: Uyandırdım sizi, kusura bakmayın. Uyku sersemi olabilirsiniz ama. Ne kadardır uyuyordunuz?
7: Yarım saat falan olmuştur. Saat 5'te 4'te evlerinden çıkıp gelen insanlar çok var.
3: İnsanın sabah uykusunu böyle...

0: Ölüp yola çıkıp tekrar gelip uyuması uyku düzenini nasıl etkiliyor?
1: Uyku düzenini çok kötü etkiler.
2: Levent'in ara sokaklarında da aynı manzara var. Buralardakiler genelde diken üstünde uyuyan okul servisi şoförleri.
0: Günaydın beyefendi.
3: Günaydın. Uykuyu trafiğe feda ediyoruz. Kestiriyoruz aracın içerisinde. Göktürk'ten geliyorum. 6'da ben burada oluyorum.
2: Erken kalkıp yol alanlar bu formülle zaman ve yakıttan kazanıyoruz deseler de uyku ritminin bozulmasından şikayetçiler.
0: Trafik çilesi mi, sıcakta arabada uyumak mı?
4: Sıcakta arabada uyumak.
5: Bozuyor da yapacak bir şeyimiz yok. Alıştık artık.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 27 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla yağmurlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 30, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 29, Konya yağmurlu 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 24, Kars yağmurlu 23 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor. Diyarbakır 38, Gaziantep 35 derece.

0: Efendim Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor odasınız. Devam ediyoruz. 18 Haziran Perşembe sabahındayız. Saatimiz 8'e doğru ilerlerken yeni gelişmeler var. Sıcak gelişmeler, hemen onlarla başlayalım. Jandarma Genel Komutanlığı 45 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik bir operasyon düzenledi. Narkopars operasyonunda 352 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı narkotik suçlarla mücadele ekipleri ortak bir çalışma yürüttü. Teknik ve fiziki takiple izlenen şüpheliler sayesinde suç faaliyetleri tek tek delillendirildi. 45 ilde kargoyla temin edilen uyuşturucu madde tohumları ele geçirildi. Narkopars operasyonu kapsamında 352 şüphelinin yakalandığı ifade ediliyor. 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi bulundu bu operasyonlarda. Evet, kullananlara yönelik değil bu kez, satıcılara yönelik gördüğünüz gibi bir operasyondu. Detaylar gelecektir, aktaracağız. İstanbul'da bir taraftan da DEAŞ'a yönelik bir operasyon var. 14 kişi gözaltına alınmış durumda. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü bu operasyon. Sosyal medyadan El-Kaide terör örgütü yanlılarına karşı harekete geçildi. El-Kaide yanlısı paylaşım yapan 14 şüpheli de yakalandı. Baskın yapılan evlerde çok sayıda dijital materyale de el konulmuş durumda. Evet, hem uyuşturucu operasyonu hem de El-Kaide operasyonu son gelişmeler olarak aktarabileceğimiz haberler, dediğimiz gibi sıcak gelişmeler. Detaylar gelecektir, aktarmayı sürdüreceğiz. Dün önemli bir rapor yayınlandı ve kabul edildi Avrupa Parlamentosu tarafından. 2025 yılı Türkiye raporundan söz ediyorum. Rapor yayınlandı. Ankara'dan da peş peşe tepkiler geldi. Raporun gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içerdiği vurgulanıyor.
1: Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna ilişkin Ankara'dan sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında raporun gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içerdiği belirtildi.
2: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporu, ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir. Raporda, bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak, Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da rapora tepki gösterdi.
2: Türkiye, Avrupa Birliği ile münasebetlerini stratejik bir vizyonla, karşılıklı saygı ve müşterek menfaatler çerçevesinde ilerletme kararlılığındadır. Bu anlayıştan uzak, somut gerçeklerle bağdaşmayan ve dar siyasi çıkarlara göre şekillendirilmiş raporların, iki taraf arasındaki yapıcı işbirliği iradesine ve diyalog ruhuna hiçbir şekilde zarar veremeyeceğini güçlü bir şekilde ifade etmek isteriz.
1: Tepki gösteren bir diğer isimse Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dı.
2: Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz. Bağımsız Türk yargısına yönelik mesnetsiz ithamları ve Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i hedef alan siyasi nitelikli değerlendirmeleri kabul etmiyoruz.
1: AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan da Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösterdi. Bağımsız yargıya ve egemenlik haklarımıza ayar vermeye çalışan hiçbir girişimin bizim nazarımızda hükmü yoktur. Türkiye raporlardan veya dış odaklardan icazet alacak bir ülke değildir dedi.
0: Bakalım Avrupa Birliği ile ilişkileri nasıl ve ne yönde etkileyecek bu rapor, onu da hep beraber göreceğiz. Efendim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında tutuklu Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in geçtiğimiz haftaki savunması çok dikkat çekmişti. Emniyette çıplak arandım iddiasına ilişkin gözaltı sürecine ait kamera kayıtları paylaşıldı. Türker, İstanbul Emniyet

0: Müdürlüğü'ndeki gözaltı sürecinde çıplak arama yapıldığını iddia etmişti efendim. Emniyetten söz konusu aranma anlarına ait de görüntüler paylaşıldı. Kamera kayıtlarına göre Türker, kadın polis memuru tarafından kapalı bir odaya alınıyor. Üst araması yapılıyor. Yine kayda göre tüm işlem yaklaşık 70 saniye sürüyor. Soruşturma kaynakları görüntülerde üst aramasının rutin güvenlik prosedürleri kapsamında gerçekleştirildiğini, kendisine zarar verebilecek herhangi bir nesne taşıyıp taşımadığının kontrol edildiğini belirtiyor. İncelemelerde gözaltı süresince ve sonrasında herhangi bir resmi başvurunun bulunmadığına da dikkat çekiliyor. Ve gelelim biten anlaşma, daha doğrusu biten savaşa dair anlaşma. 2 aylık bir süre tanındı. İran-Amerika Birleşik Devletleri geriliminden, savaşından söz ediyoruz. Trump, Fransa'daki G7 zirvesinden ayrılmadan hemen önce İran'la varılan mutabakatı değerlendirdi. İran'ın dondurulmuş fonları hakkında şayet İran düzgün davranırsa serbest bırakılacak diyor Trump.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Fransa'da düzenlenen G7 zirvesinden ayrılmadan önce basın toplantısı yaptı. İran'la varılan mutabakatın kendileri açısından iyi bir anlaşma olduğunu kaydetti. Anlaşmanın özünün Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak olduğunun altını çizdi.
2: If we didn't do this deal, we could have dropped more bombs for another 3 weeks, 2 weeks, 4 weeks, 2 years.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı mutabakatla 60 günlük müzakere sürecinde tüm detayların ele alınarak çözüme bağlanacağını vurguladı. İran'dan zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılmasına yönelik teknik görüşmelerin derhal başlayacağını bildirdi. İran'ın 300 milyar dolarlık dondurulmuş fonları hakkında ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Bu fonlar ancak onlar doğru şekilde hareket ederlerse serbest bırakılacak dedi.
2: Taken their money, it's not our money, it's their money and we froze it. At a certain point in time, I guess we're going to have to give it back.
1: Trump anlaşmanın bir kopyasını da İsrail'e ilettiğini söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetini ise Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle eleştirdi.
2: In all fairness to Bibi Netanyahu, who happens to be a good man, gets a little excited sometimes. We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi.
1: Trump, İsrail'in Lübnan konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kaydetti.
2: When two drones are shot into the desert and drop harmlessly, you don't have to knock down buildings in Beirut.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'ın Minab kentinde vurulan okul hakkındaki soruyu da yanıtladı. Kimse kasten okul vurmaz dedi. Soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Trump, Paris'teki havalimanında da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerikan ordusunun daha ne kadar Orta Doğu'da kalacağı sorusuna net yanıt vermekten kaçındı. Bir süre bekleyelim, bakalım süreç nasıl gelişecek ifadelerini kullandı. İran'ın sınırlı sayıda da olsa balistik füzelere sahip olmasının ise kendisini rahatsız etmeyeceğini dile getirdi.
0: Evet, Amerika, İsrail, İran hep gündemde kalacak ancak dozaj biraz düşük olacak gibi gözüküyor. Zira Amerikan medyası da bu konuya değinmiş. Amerikalı yetkililer İran'la imzalanan mutabakat metnini bilerek muğlak şekilde hazırladığını iddia ediyor. Habere göre bu adımın gerekçesi ilerleyen süreçte müzakerelere elverişli bir zemin oluşturmakmış.
1: Amerikalı yetkililer İran'la mutabakat metnini kasıtlı olarak muğlak tuttu. İddia Amerikan basınından. CNN International haberini ismini vermediği Amerikalı yetkililere dayandırdı. Buna göre mutabakat metni son derece muğlak hazırlandı. İran kamuoyuna mutabakatı kabul ettirebilmek için atılan bu adımla ilerleyen süreçte müzakerelere elverişli bir zemin oluşturmak da amaçlandı. CNN'e konuşan bir yetkili, mutabakatın diline çok fazla anlam yüklenmemeli dedi. Metni siyasi belge olarak nitelendirdi. Belge temel olarak yaptırımların kaldırılmasını, nükleer anlaşma yapılmasını ve dondurulmuş fonların serbest kalmasını söylüyor. Bunların ne zaman olacağıysa ilerlemeye bağlı ifadesini kullandı. Metni gören bir kaynağa göre ise mutabakat, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokuna ilişkin spesifik taahhütleri içermiyor. Amerikalı yetkililer mutabakatta açıkça yer almamasına karşın İran'ın arka kanallar aracılığıyla Trump yönetiminin aradığı tavizleri sunacağını da öne sürdü. İran'ın taahhütlerini yerine getirmesi halinde

0: 300 milyar dolarlık bir kalkınma fonundan yararlanabileceği belirtildi.
1: Evet, her şey bizim gördüğümüz gibi, dünyanın gördüğü gibi mi, kendi halklarının gördüğü gibi mi, yoksa arka planda başka hadiseler mi söz konusu? İşte muğlaklığın en büyük nedenlerinden biri bu deniyor. Amaç ağırlıklı olarak Hürmüz Boğazı'nın açılması idi. O da gerçekleştirildi. İşte petrolün varil fiyatının düştüğünü açık ve net görüyoruz. Bakalım bundan sonra nasıl bir süreç yaşanacak? İsrail bu anlamda kilit rol oynuyor elbette. Lübnan'a karşı yine bir bombardımana girişirse durum nasıl şekillenir? Bütün bunlar elbette ki yaz aylarında konuşacağımız hadiseler. Gelelim iç meselelerimize. Bir erken seçim tartışması yeniden alevlendi gibi gözüküyor. İyi Parti Genel Başkanı Müsabat Dervişoğlu erken seçim tartışmasını değerlendirdi grup toplantısında. 20 gün önceye çekmekle erken seçim olmaz diyor İyi Parti lideri. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yasal düzenleme hazırlığına da bir kez daha tepki gösteriyor.
2: Seçim zamanında demedi Sayın Bahçeli. Mehmet Uçum'un belirlediği tarihle seçimin yapılacağı tarihin arasında saat farkı bile olmadığını ifade etti. Ben de katılıyorum.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçim tarihi açıklamalarını değerlendirdi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu grup toplantısının ardından soruları yanıtladı.
2: Böyle seçimden 10 gün 20 gün önce yapılacak seçime erken seçim diyerek milleti kandırmaya çalışacak bir algı operasyonla bu milletin rıza göstermeyeceği kanaatini taşıyor. Yine bir satranç oynanıyor yani.
3: Dervişoğlu'na terörsüz Türkiye sürecine dair meclis tatile girmeden önce çıkarılması beklenen yasal düzenlemeler de soruldu.
2: Ben neye bayrak açacağımı içeride söyledim. Salt bu değil. Bu yasa teklifinin meydanlardan altyapısını oluşturmak ve o teklife meşruiyet kazanmak için kurgulanmış bir senaryo var. O senaryoyu bozacağız. Cesaretleri varsa millete sorsunlar.
3: Dervişoğlu grup toplantısında ise ABD ve İran arasında imzalanan anlaşmayı değerlendirdi.
2: Eğer Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması yine belirsizliklerle kirlenmeyip nihayete ererse Orta Doğu'da yeni bir denklemin, pozitif bir iklimin kapısı aralanacaktır.
1: Efendim, bu arada bir istifanın haberini verelim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Hatırlayınız, İyi Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmişti. Özdemir ve Özdemir'in rozetini Özgür Özel takmıştı. 2023 seçimlerinde İyi Parti'den milletvekili seçilen Özdemir, Temmuz 2024'te İyi Parti'den istifa etmişti. Bir süre bağımsız milletvekili olarak görev yaptıktan sonra Ekim 2024'te Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı. Özdemir, meclis başkanlığına sunduğu istifa dilekçesinde gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum, gereğini saygılarımla arz ederim ifadelerini kullandı. Evet, bu mutlak mutlan mevzusu hadisesinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, onunla çalışmak istemeyen elbette ki milletvekilleri de söz konusu olacaktır. Onlardan biri mi? Acaba devam eder mi bu istifa silsilesi? Bütün bunları göreceğiz. Meclis aritmatiğinde küçük de olsa bir değişiklik söz konusu elbette. Peki, Ankara'dan sözü açmışken buyurunuz. Ankara otellerine NATO dopingi, dikkat çeken bir haber. Akşamdan okuyalım. NATO zirvesi dolayısıyla Ankara'daki otellerde doluluk %100'e ulaştı. Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman'ın sözleri haberin ana metnini oluşturuyor. Özellikle 5 yıldızlı otellerimizin hepsi dolu demiş efendim. Biliyorsunuz 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek, ancak tabii özellikle 1 Temmuz itibariyle gidiş gelişler başlıyor. NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor başkent ve %100'e varan bir doluluktan söz ediliyor. Turizm açısından Ankara durgun olduğunu, kış mevsiminde otellerin doluluğunun arttığını söylüyor Birol Akman. Ankara'da yaklaşık 387 turizm tesisi bulunduğunu belirten Akman, kentte yazın otellerin doluluk oranı %50-55 seviyesinde, kış aylarında ise %80 ve böylesi bir doluluk ilk kez gerçekleşiyor denilmiş. Temmuz ayındaki NATO zirvesi dolayısıyla Ankara'daki otellerin doluluk oranı %100'e ulaştı. Özellikle 5 yıldızlı otellerimizin hepsi dolu. 3 ve 4 yıldızlı otellerimizin tamamı %100 doluluğuna ulaşacak. Bu da gösteriyor ki zirve Ankara'da sene sonu

0: Turizm verilerini değiştirecek ve Ankara otellerinin doluluk oranı %85 ile 90 arasında bulacak ifadesini kullanıyor efendim. Özellikle zirve kapsamında dediğim gibi 1 Temmuz'da başlayan hareketlilik 15 Temmuz'a kadar sürecek. Ankara'ya müthiş bir gelir getirecek, ekonomik katkı sağlayacak ifadelerinde kullanmış. Yani bu 15 günlük süre oldukça mühim Ankara için. Bir taraftan da tabii başkentimizi tanıtım için tarihi bir fırsat olduğu da ifade ediliyor. Yüzlerce, binlerce kişi Ankara'mızda olacak. Zira liderleriyle beraber dediğim gibi 7-8 Temmuz deniyor. Ama bir taraftan da bürokrasi işlemleri herhalde kamu tamamen tatil olacak. Bir taraftan da eğer işiniz varsa bu süre içinde Ankara'da gerçekten zor bir süreç. Ama işte 1 Temmuz'la 15 Temmuz arasında bu zirve geliş gidişleri yani hareketlilik bir hayli fazla olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun başkentimize, Ankara'mıza diyelim. Bir kaza haberine geçeceğiz maalesef. Yeni bir haber hemen aktaralım. Hakkari'de servis aracıyla hafriyat kamyonu çarpıştı. İlk gelen bilgilere göre kazada hayatını kaybedenler var. Az evvel elimize ulaşan görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Dediğim gibi servis aracıyla hafriyat kamyonunun çarpışmasından sonraki çekilen görüntüler. Kaza Yüksekova çevre yolunda gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye ekipler hemen sevk edildi. Çarpışan araçlardaki iki kişileri çıkarmak bir hayli zor oldu ki çalışmalar sürüyor. İtfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. Görüyoruz ne yazık ki ilk gelen bilgilere göre iki kişi hayatını kaybetti. Üç kişi de yaralandı. Ambulanslarla hastanelere götürülen yaralıların tedavisi sürmekte. Kazaya dair soruşturma başlatıldı. Evet, az evvel oldu bu kaza maalesef. Bir servis aracı kamyona çarptı. İki kişi hayatını kaybetti ilk tespitlere göre. Üç de yaralı söz konusu. Detaylar ve bilgiler ve elbette ki görüntüler geldikçe paylaşacağız. Evet, yine Ankara'dayız efendim. Bu arada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyelim. Acil şifalar diliyoruz yaralı dostlarımıza, kardeşlerimize. AK Parti'de yerel ölçekte yapılan üye ziyaretleri ilk kez genel merkez düzeyinde bir organizasyona dönüşmüş durumda. Parti yetkilileri 11 milyon 543 bin üyenin tamamını yıl sonuna kadar ziyaret edecek. Üyelere Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı teşekkür belgesi de sunuluyor.
1: Üyeler tek tek ziyaret ediliyor, teşekkür belgeleri sunuluyor. AK Parti'de 11 milyon 543 bin üyeye yönelik ziyaret kampanyası başlatıldı. Yıl sonuna dek her üyeye uzanılması hedefleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün talimatları doğrultusunda il ve ilçe başkanlıkları harekete geçti. Teşkilatın yanı sıra genel merkezden yetkililer de ziyaretlere katılıyor. Üyeler ziyaret ediliyor, sorun ve öneriler dinleniyor, teşkilatla vatandaş arasındaki diyalog mekanizması da güçlendiriliyor. AK Partili yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı teşekkür belgelerini Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelere ulaştırıyor. Erdoğan mesajında üyelere teşekkürlerini dile getiriyor.
2: AK Parti ailemize üye olarak katıldığınız, milletimizin davasına ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Birlik ve kardeşlik içinde Türkiye 100 yılı hedeflerimize kararlılıkla yürüdüğümüz bu yolda ülkemiz ve milletimiz için göstereceğiniz katkı ve gayretin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.
0: Ve bu hafta sonu oldukça önemli bir sınav var efendim. Hem cumartesi hem pazar ve buyurunuz Milliyet'ten okuyalım. Netlerini değil kendini yarıştır şeklinde uyarılar geliyor YKS için son iki gün. 2.4 milyon adayın katılacağı YKS'ye iki gün kaldı. Heyecan doruktayken uzmanlar yine uyarıyor. Malum her sınav ya da sınavlar öncesinde yapılan uyarıların aslında aynısı. Aynı saatte uyuyup uyanın, beslenme düzeninizi koruyun, arkadaşlarınızla net kıyaslaması yapmayı bırakın şeklinde uyarılar denebilir efendim. 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek 2.4 milyon deniyor ama 2 milyon 425.628 adaydan söz ediyoruz. Başvuru yaptığı sınavda son günlere girilirken hem adaylara hem de ailelere yine uyarılar geldi. Sınav başarısında bilgi kadar stres yönetiminin de belirleyici olduğu söyleniyor uzmanlar tarafından. Hatta bazı noktalarda en birinci sebep bu olabiliyor, stres yönetimi. İyi bir kahvaltıyla başlayın güne. Evden çıkmadan giriş belgesini, kimliğinizi ve suyunuzu yanınıza aldığınızda

0: Kontrol edin, sınavdan bir saat önce sınav yerinde bulunun şeklinde başlıyor uyarılar. Dediğimiz gibi yıllardır süre gelen uyarılar bunlar. Sınavda bütün sorular tam olarak okunmalı. Sorunun uzun olması zor, kısa olması kolay olduğu anlamına gelmez deniyor. Altı çizili kelimeler ve soru kökünün olumsuz olmasına ayrıca dikkat edilmeli denilmiş. Zorlandığınız ve yapamadığınız sorularla vakit kaybetmek yerine o soruları işaretleyip daha sonra kalan vakitte zorlandığınız soruları cevaplamak zamanı etkin kullanabilmeniz açısından önemli şeklindeki işte uyarılara devam ediyor yine uzmanlar. Şimdiden kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Yarın muhtemeldir ki yine böylesi uyarıları sizlere aktaracağız. Efendim, operasyon haberleri var. Devam edelim. Saatimiz 8.19'u gösterirken bir kez daha günaydın diyerek terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasına MİT'ten yeni bir operasyon var. Örgütün sözde medya sorumlusu Ahmet Kazancı yakalandı.
1: Adım adım takip edildi, en doğru zamanda düğmeye basıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DEAŞ'ın sözde medya sorumlusunu yakaladı. MİT'in istihbari çalışmaları sonucunda yakalanan Kazancı, örgütün medya yapılanmasında yer alıyordu. Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçerek terör örgütü DEAŞ'ın sözde Orasan vilayetine katıldığı tespit edildi. Ayrıca örgütün kamplarında aktif görev yaptığı belirlendi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist Ahmet Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında da rol oynadığı tespit edildi. Daha önce yakalanan örgütün sözde medya sorumlusu Özgür Altun'un örgütsel faaliyetlerini devraldığı belirlendi. MİT'in yaptığı operasyon sonucunda yakalanan Ahmet Kazancı ifadesinde örgüt adına yürüttüğü faaliyetleri itiraf etti. Örgüt aktarımını yöneten Özgür Altun'la ilişkinin örgüt bünyesinde aldığı silahlı ve dini eğitimlerin detaylarını aktardı. Operasyon ve DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması ve örgütün unsur kazanımının deşifre olması sağlandı.
0: Evet, her noktada operasyonlar sürüyor, gördüğünüz gibi aktarıyoruz sizlere. Peki bir müjdeli haber diyelim. Milliyet gazetesinden hani başımızın belası diyebileceğimiz bir dava vardı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Halkbank davası düştü deniliyor. Detaylara bakalım. 2019 yılından bu yana süren davanın 7 yıl olmuş. New York'ta son görülen duruşmada düşürüldüğü duyuruldu. Bankanın yaptığı açıklamada böylece bankamız hakkında Amerika'da yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır ifadeleri kullanıldı. ABD Adalet Bakanlığı ve Halkbank arasında Mart ayında anlaşma sağlanmıştı biliyorsunuz. Mahkeme bu bağlamda 11 Mart'ta verdiği kararda Halkbank aleyhinde açılan ceza davasını 90 günlüğüne durdurmuştu. Bu sürede kamu bankasının Amerikan hükümetiyle yaptığı anlaşmaya bağlı kaldığını göstermesi bekleniyordu. Ve New York Güney Bölge Savcılığı Ekim 2019'da İran'a uygulanan yaptırımların delinmesinde rol oynadığı gerekçesiyle Halkbank hakkında bir iddianame hazırlanmıştı. Detayları zaten o günlerden gayet iyi biliyorsunuz. Hem detayları hem de isimleri yeniden zikretmeye çok da gerek yok. Nihayetinde Amerika'daki bu Halkbank davası düştü. Hayırlı uğurlu olsun diyelim memleket için, yola devam edelim. Şimdi efendim, Yeşilçam oyuncusu ve hayvan hakları savunucusu Panter Emel. Hepimiz biliyoruz. Bu lakabıyla tanınmıştı Emel Yıldız. Maalesef hayatını kaybetti. 40 gün önce de hayatını kaybetmişti kızı. Ve kızının ölümüyle çok büyük üzüntü yaşamıştı Panter Emel.
2: Yaşam alanları diye bir alanlar var.
3: Kimi onu Yeşilçam filmlerinden hatırlıyor, kimi hayvan hakları için yaptığı eylemlerden. Panter Emel lakabıyla tanınan Emel Yıldız, 85 yaşında hayata veda etti. Emel Yıldız, 40 gün önce kızı Elif Sofya'yı toprağa verdi. Kızının kaybı onu çok üzdü. 85 yaşındaki Emel Yıldız, evlat acısına dayanamadı ve hayata veda etti. Panter Emel için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
4: Benim çok değerli ablam. Yani yıllardan beri hiç kopmadık. Bu ölümü tabii beni çok üzdü. Çok değerli bir insandı. Hayvan sevgisi inanılmazdı.
5: Kızını kaybettikten sonra çok yorulmuştu. Türkiye'den bir Panter Emel geçti.
3: Cenazesine ailesinin yanı sıra yakın dostları da katıldı. Kılınan namazın ardından cenazesi Kilyos mezarlığında toprağa verildi. Emel Yıldız, Beyaz Perde'ye 1959 yılında Feryat filmiyle adım atmıştı. Yeşil Köşk'ün Lambası, Cilalı İbo ve Perili Köşk gibi filmlerde rol almıştı. Türkiye'de tanınmasını sağlayansa Hayvan

0: hakları için yaptığı eylemler olmuştu.
1: Evet, özellikle sokak hayvanları ve sahipsiz hayvanlar için yaptığı mücadele dillere destandı. O yüzdendir ki Panter Emel lakabı takılmıştı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Az önce de bir açıklama vardı işte, sahipsiz hayvan ya da sokak köpeklerine yönelik olarak. Acaba yaşasa neler söylerdi bu konu hakkında, insan gerçekten merak ediyor. Ama hakkın rahmetine kavuştu. Allah'tan rahmet dileyelim efendim. Şimdi Antalya'dayız. Eşine doğum günü pastası alan bir adam pastane çıkışında silahlı saldırı uğramış, hastaneye kaldırılmıştı. Uyuşturucu satıcıları tarafından hedef alındığını savunan o adam, bakın en çok neye hayıflanıyor.
2: Onun elinde doğum günü pastası, hemen arkasındaki saldırgandaysa silah vardı.
3: Hayatta kalmış olmam tek sebebi silahın tutukluk yapmasıdır.
2: Eşine sürpriz planlarken vurulan adam yaşadığı şoku hala atlatamadı.
3: Çok acı yani. Eşim istediği pastayı indiremedik yani.
2: Kan donduran olay 2 gün önce Antalya'da yaşandı. Karısı için hediye pasta alan Mehmet Kadir Ergenci aracına doğru yürürken saldırıya uğradı.
4: Silah sesini duymamla zaten ben arabadan fırladım. Baktım eşim yerde, kanlar içindeydi. Sonrasında vuran şahsı gördüm. Eşimin öldüğünü düşündüm.
2: Hastanede bacakları alçıya alınan adam başına gelenlerden uyuşturucu satıcılarını suçladı.
3: Geçmiş dönemde dikkat soğuklarım, yüksek miktarım, maldan dolayı beni sorumlu tutmadılar.
2: Taburcu olmak için gün sayan Mehmet Kadir Ergenci'nin tek üzüntüsü karısı için yaptığı sürprizin bozulması.
3: Çok acı yani. Çok kötü bir doğum günü sürpriz yapmış oldum.
1: Sokak ortasında böylesi eylemlerde başımıza gelir mi, gelebilir mi? Olabilir efendim. Aman dikkat. Şimdi kene vakalarından söz edeceğiz. Özellikle Sivas'ta çoğaldı ve ölümler de bir hayli fazla. 26 hastaneden 5 hastadan daha doğrusu 5'i vefat etti deniyor. Yağışlar kene vakalarını arttırabilir diye de bir uyarı var. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Ömer Tamer Doğan efendim uyarılarda bulunuyor. Bu yıl fazla yağışlardan dolayı kene ısırığına bağlı Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığında artış olabileceği yönünde bir görüş olduğunu ifade etmiş ki hastaneye başvuran 38 hastadan 26'sında böyle bir hastalığın tespit edildiğini aktarıyor Profesör Doktor Doğan. Hastalardan da maalesef 5'inin hayatını kaybettiğini aktardı. Şu anda hastanemizde tedavi gören 9 kişinin durumları stabil seyrediyor ifadeleri de dikkat çekici. Kene tutunduğu zaman bir an önce vücuttan uzaklaştırılması gerekiyor şeklinde uyarısı dikkat çekici. Çünkü vücutta ne kadar uzun kalırsa içindeki virüsü hastaya aktarma riski artıyor. Bir kişi vücudunda kene görürse en yakın sağlık kuruluşuna gitmelidir şeklindeki uyarısı dikkat çekici. Bir dönem çok konuşuyorduk ancak bu zaman diliminde özellikle Sivas'ta, Yozgat'ta, Çankırı'da, Çorum'da bu bölge üzerinde yeniden kendisini göstermiş durumda. İşte 26 hastadan 5'i de vefat etti Sivas'ta. Aman dikkat diyelim, İzmir'e gidelim. 60 yaşındaki Servet Polat yediği kumpirden zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Ceza davası sürerken açılan tazminat davasında mahkeme kararını verdi. Çıkan karara tepki gösteriyor acılı aile, itiraz edeceğiz diyor.
5: Yediği kumpir 60 yaşındaki kadını hayattan kopardı. Açılan tazminat davasında mahkeme kararını verdi.
6: 50 bin bana, 50 bin abime çıkmış. Bir insan ya, bir annenin hayatı 50 bin.
7: Burada yemekteydik.
5: Takvimler 28 Aralık 2024'ü gösteriyordu. İzmir'in Buca ilçesinde Servet Polat kızı ve torunuyla birlikte bir işletmede kumpir yedi. Fenalaşan aileden Servet Polat hayatını kaybetti. Yapılan incelemede kumpirde salmonella bakterisi bulundu. İşletme sahibi ve iş yerinde çalışan eşi hakkında 20'şer yıla kadar hapis istemiyle açılan dava sürerken tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme Servet Polat'ın 2 çocuğuna 50'şer bin lira tazminat verilmesine hükmetti.
6: Bizim rakam umurumuzda değil, biz rakam istemiyoruz. Zaten bana 1 milyon da 5 milyon da verseler benim annem bana geri gelmeyecek. Ama bu kadar da ben adalet arıyorum ya.
5: Karara tepki gösteren aile itiraz etmeye hazırlanıyor.
6: Bir annenin bedeli 50 bin değil. Bizim amacımız zaten para değil, adalet.
8: Parayı ben kimsesiz çocuklara bağışlamak istiyorum. Hani annesi ölen çocuklara gitsin bu. Sonuçta bizim annemiz öldü. Hani bana 10 trilyon da verse benim annem geri gelmeyecek.

0: gelmeyecek. Yani biz parada değiliz.
1: Evet, adalet istiyoruz, para değil. Son derece önemli. O adaletin de tez zamanda tecelli etmesi gerekiyor. Özellikle ülkemizde Allah'tan rahmet diliyoruz. Aman dikkat, özellikle efendim yeme içme konusunda son yıllarda maalesef dökülüyor kimi işletmelerimiz. Şimdi beyaz et sektörüne yönelik başlatılan bir soruşturma vardı biliyorsunuz. Ve bu kapsamda 4 şirkete atanan denetim kayyumu kararı durdurulmuş durumda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik bir soruşturma başlatmıştı geçtiğimiz hafta. Soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyumu atandı. Operasyon kapsamında haklarında denetim kayyumu kararı verilen şirketlerden Gedik, Piliç, Er Piliç, Lezita ve Keskinoğlu'nun mahkemeye yaptığı itirazlar sonuçlandı. Mahkeme kayyum denetiminin durdurulmasına karar verdi bu firmalarda. Evet, kırmızı et sektöründe acaba bir hareket olur mu, bir indirim gelir mi derken yaklaşık %28 oranında bir zam geldi. Bunun da elbette ki kasaplara da yansıyacağı ifade ediliyor. Yiyebilenlere afiyet olsun, şimdiden %28 oranında zam hiç de az değil. Yapay zekanın zararı Posta gazetesinde 442 milyar dolarmış. Detaylara bakalım, ne gibi bir zararı olabilir diyorsanız hemen okuyalım. Interpol verilerine göre yapay zekadan kaynaklanan dolandırıcılık 2025 yılında 442 milyar dolara ulaştı. Çok büyük bir rakam efendim. Dijital Adli Tıp Otoritesi olarak kabul edilen California Üniversitesi'nde efendim Profesör Ferit, yapay zeka tarafından üretilen ses ve videoları gerçeğinden ayırt edemediğini açıkladı. Günümüz teknolojisinde bir sesin klonlanması için sosyal medya videosundan, podcast yayınından veya telesekreter mesajından alınan 3 saniyelik, evet sadece 3 saniyelik bir ses kaydı yeterli oluyor. Dolayısıyla arandığınız zaman herhangi bir yerden yapay zeka aslında konuşuyor ama o konuşan bambaşka birisi olarak ya da bir yakınınız ya da babanız, anneniz ya da oğlunuz ya da işte bildiğimiz, tanıdığımız bir insan gibi algılayabiliyoruz. Dolayısıyla bütün bunların bir de maliyeti var. İşte 442 milyarlık bir dolarlık, daha doğrusu bir dolandırıcılık söz konusu olabiliyor. Dikkat etmek lazım ama nasıl dikkat edeceğiz? İşte bütün bunlar oldukça önemli. Çünkü gerçeğinden ayıramadığımız bir süreçteyiz efendim. Dünya böyle bir dünya oldu. Ankara'dayız. Yine bir dolandırıcılık hadisesinden gidelim. Diplomat ya da MİT elemanı olduğunu söyleyerek insanları dolandıran ve böylece binbir surat lakabını alan bir kadın. İddia o ki yine durmadı. Bu kez hedefinde mahalle esnafı vardı.
2: Yetkili kişileri de dolandırmış olduğunu görünce şok yaşadım. Eşim gösterdi bana, dedim yani biz dolandırıldık.
3: Kılıktan kılığa girmiş, bir gün MİT mensubu, diğer gün diplomat olmuştu. Yakayı ele verdi ama huylu huyundan vazgeçmedi. İddiaya göre bu kez de esnafa dadandı.
2: Oteller zincirin sahibinin kızıyım dedi başta. Ebru dedi bize adına ve söyledikleri her şeyde birbiriyle tutarlı. Yok işte şunun sahibiyle görüştüm biraz önce.
4: Kendisini MİT'ci, NATO temsilcisi, hatta savaş gazi olarak tanıtmış, ona inananları soyup soğana çevirmişti. Binbir surat lakaplı Şerife Yılmaz iddiaya göre yine durmak bilmedi. Bu kez de Ankara Çankaya'daki 3 esnafı birden ağına düşürdü.
2: Kapıdan girdi önce, yani bayağı samimi tavırlar. Bir avukatla görüşmeye gideceğim de dedi. Düzgün bir şeyler lazım üstüme. Bir iki kıyafet seçti, neyse aldı. Kredi kartımı tuttu, dedim ki yetersiz bakıyor. Dolar hesabı var dedi, o yüzden çekmedi dedi. Ben sizin hesabınızı atarım birazdan dedi.
4: Daha önce de geldiği butiğe bu kez erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği kişiyle geldi. Lüks otomobilinden indi ve alışveriş yapmaya başladı.
2: Ya dedi, bugün de alışveriş yapacağım ya dedi. İkisini beraber dedi hallederiz dedi.
4: Ardından aldıklarını erkek arkadaşına teslim etti ve butiğe geri döndü. Ama konu 35 bin liralık ödemeye gelince çeşitli bahanelerle kaçmanın yolunu buldu.
2: Bir de şey diyor, ay siz diyor fakirler yurt dışı kaynaklı kredi kartından kullanmıyorsunuz diyor. O yüzden diyor çekmiyor diyor hesaptan.
3: İddiaya göre o kadın kozmetik ürünler de istedi. Butiğe gelen eczane kalfasını da dakikalarca oyaladı ama ödeme yapmadı.
0: Çalışanım eczaneye geldi, EFT yapacak dedi. Biz de hani inandık, güvendik ve bekledik ama yok yani. Bizi de dolandırdı.
2: Her gün bir mesaj geliyor. Abla ödeyeceğim, abla hastalandım. Hep bekliyor diyor. Niye beklesin diyorum Ebru.
3: Üç esnafı dolandırdığı iddia edilen 1001 surata Şov Haber ekibi de ulaştı.

0: ama iddialara yanıt vermek istemedi.
1: Buradan çıkıp bir de mantıcıyı da dolandırmış. Biraz sonra gidip şikayette bulunacağız.
2: Dolandırıcılar her yerde maalesef, çok ama çok dikkat etmek lazım. Ve arkamdaki görüntüler, görmektesiniz, Hakkari'de bize ulaştı. Faciadan saniyelerle dönüldü diyebiliriz. O anları işte sizlerle paylaşıyoruz. Görüntüler Yüksekova'daki bir kafenin güvenlik kamerasından ve mutfak bölümünde ocakta menemen bırakılmıştı. O sırada mutfak tüpü şiddetle patladı. Malzemeler de gördüğünüz gibi etrafa saçıldı ve içeride çalışanlar neye uğradığını şaşırdı o anlarda. Ve patlama sırasında mutfakta kimse yoktu neyse ki, can kaybını engelledi. Üstelik şans eseri içeridekiler de burunları dahi kanamadan kurtulabildi bu durumdan. Gördüğünüz gibi yaşananları kameralardan da açık ve net bir şekilde görüyoruz. Herhangi bir kafeye girip oturmuşsunuz, kahvenizi içiyorsunuz, çayınızı içiyorsunuz ya da tostunuzu yiyorsunuz, bir arkadaşınızı bekliyorsunuz. Dolayısıyla efendim birdenbire belki bir facia patlıyor, bir olay oluyor. Hayattan kopup gidebiliyorsunuz da ya da şans eseri kalabiliyorsunuz da, böyle bir dönem. Ve dikkat etmek lazım özellikle. Peki yolumuza devam edelim. Hangi haberle? TESK Genel Başkanı Palandöken'in açıklamaları. Vergi dairelerine borcu olanlara 72 aya kadar taksitle ödeme imkanı getiren düzenlemeyi değerlendirdi Bendevi Palandöken. Ne diyor? Bakınız, borçlu olanların beklentisi sıfır faizli bir ödeme planı. Böylesi bir enflasyon ortamında olabilir mi acaba? Esnafın sırtındaki faiz yükü kaldırılmalı diyor.
3: Daha evvel yapılandırmalarda sıfır faizliydi. İnsanlar borcunu yatırabilmek için en azından %10'unu, %20'sini yatırıp yapılandırma böyle devam ediyordu. Yapılan bu 72 ay çok önemli. Yapılan indirim de %10 tabii ki çok değerli.
4: Yapılandırmada faiz oranı sıfır olmalı dedi. Esnafın faiz yükünün sıfırlanması gerektiğini belirtti.
3: Borçlu olanların beklentisi sıfır faizli bir ödeme planını. %39, %29 aradaki bant güzel ama insanların, borçluların beklentisi, sıkıntıları tamamen yapılandırmanın amacına uygun. Borcumuzu ödeyelim.
4: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi dairelerine borcu olanlara 72 aya kadar taksitle ödeme imkanı getiren düzenlemeyi değerlendirdi.
3: En azından bir yapılandırmanın amacına uygun, ödenebilir, hiç faizsiz, ana paralarını ödeyip devletin gelirlerine katkı koyacak bir miktar olursa, insanlar bir heves veya işte gelecekleriyle ilgili yapacağı planlarda bu borç yükünden kurtulmuş olur.
2: Evet, hani denir ya, hayaller sıfır faizli kredi ama gerçekler öyle değil. Bakalım yetkililer tarafından bu sözler nasıl değerlendirilir, onu hep beraber görürüz. Efendim, Sabah gazetesinden bir haber, buyurunuz. Bükreş'ten İstanbul'a trenle turistik sefer deniyor. Romanya Devlet Demir Yolları Bükreş'ten Türkiye ve Bulgaristan'daki tatil rotalarına günlük direkt yaz seferlerini yeniden başlattı. Biletler 27 avrodan başlıyor. Euronews'teki habere göre bu yaz demiryolu yolcuları Bükreş'ten İstanbul'a, Sofya'ya ve Bulgaristan'ın Karadeniz kıyılarına yeniden aktarmasız trenle seyahat edebilecek. Sezonluk seferler 12 Haziran'da Bükreş-Varna hattının geri dönüşüyle başladı, biliyorsunuz. Sofya ve İstanbul'a doğru trenlerse bir gün sonra yeniden faaliyete geçti. Seferlerin 12 Ekim'e kadar süreceğini ifade edelim. Evet, gidebilirsiniz. Biliyorsanız gidin, çünkü vize elbette ki gerekiyor. Schengen'iniz varsa Romanya ve Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi. Dolayısıyla Schengen'iniz varsa bu yolculuğu siz de yapabilirsiniz. Peki efendim, İzmir'de yaşayan Serkan Uncu'nun başına gelenlere bakalım. Efendim, hesabına baktı, öyle bir para gördü ki gözlerine inanamadı. Çünkü hesapta bol sıfırlı rakam vardı. Trilyona varan bir servetten söz ediyoruz. Ama o paraya savcılık el koydu. Talihsiz talihli maaşını bile çekemez hale geldi.
5: Rüyadayım dedim, evet. Gerçekten de rüya gibi çünkü. Ben hiç böyle bir rakam görmemiştim. 999 milyar, 999 milyon, 999 bin...
6: 9998, 9999, 10.000.
7: Ne sayması kolaydı ne harcaması, hesabındaki servete gözleriyle görse de inanamadı.
5: İzmir'de yaşıyorum ben, İzmir'in yarısını satın alacak bir para.
7: Ama

0: Nereden geldi?
1: O da belli değil.
0: Nasıl geldi?
1: O da belli değil.
0: Kim gönderdi anlayamadı.
1: Hiçbir şey belli değil.
2: Peki bu para gerçekten sizin olsaydı ne yapardınız?
1: Yatırım yapardım. Çocukların geleceğini garanti altına almış olurdum. Bol bol da dünyayı gezerdim.
2: İzmir'de yaşayan 45 yaşındaki Serkan Uncu maaşının yatıp yatmadığını öğrenmek için mobil bankacılık hesabını kontrol etmek istedi. Telefonu eline aldı. Hesabına girdiği an gözlerine inanamadı.
1: Tabii ki çok heyecanlandım ve ayrıca de korktum tabii ki.
2: Çünkü yatan parayı okumaya adeta nefes bile yetmiyordu. Hesabınıza ne kadar para geldi?
1: 999 milyar, 999 milyon, 999 bin, 739 lira, 75 kuruş para geldi.
0: Hemen müşteri hizmetlerini aradı.
1: Müşteri hizmetleriyle görüştüğümde paranın yurt dışından geldiği söylendi. Ama tam olarak net bir bilgi yok.
2: Peki bu kadar parayla bir şey yapmayı hiç düşündünüz mü?
1: Yok, hayır, düşünmedim. Çünkü bu para bana ait olan bir para değil. Sonuçta haram bir para. Nereden geldiği belli olmayan bir para.
0: Olayı duyan çevresi tavsiye vermeye başladı.
1: Paraya en azından dedi günlük faize yatır dediler. Ana paraya istedikleri zaman ana parayı iade edersin. Faizi sende kalır diye. Bazı akıl verenler oldu.
0: Ancak o paraya savcılık kararıyla el konuldu.
1: Adalet Bakanlığı şaibeli işlem olduğu için hesaplarıma bloke koydu.
2: Hesabında o kadar para olmasına rağmen Serkan Bey şu anda faturalarını bile ödeyemiyor. Çünkü yatan son maaşı da bloke edilen o hesabın içinde kaldı.
1: Şu an maaşımı da çekemiyorum. Maaşımı çekemediğim için faturalarımı da tabii ki yatıramadım.
2: Çok para dert diyorlardı, doğru mu?
1: Evet, çok para dertmiş gerçekten de.
0: Varlık içinde yokluk çeken Serkan Uncu'nun tek isteği ise kendi parasına kavuşmak.
1: Tek amacım şu bloke durumunun çözülmesi. Başka hiçbir şey istemiyorum.
3: Evet, hatırlatalım ve uyaralım daha doğrusu. Başınıza böyle bir şey gelirse hemen yetkililere bilgilendirin, bilgi verin. Zira bunu görüp de söylememekte suç. Ya bir şekilde o paranın takibi yapılıyor. Düşünsenize, hesabınızda birdenbire 1 trilyon lira var. Ve işte bazı akıl verenler de olmuş. Faize at, parasını yersin en azından diye. Sakın ha öyle bir şey yapmayın efendim. Ha, bu para nereden nasıl gelir, o da ayrı bir mevzu tabii. Peki, mezuniyet çılgınlığı Türkiye gazetesinden manşet haberde okuyalım neymiş bu. İlk orta ve liselerde günden karne değil mezuniyet baloları deniyor. Velilerin ego şovuna dönüşen bu törenlerle sınırlama getirilmesi isteniyor. Acaba kim istiyor? Gazete kendi mi istiyor? Bakalım. Mezuniyet heyecanı yerini gösteriş yarışına bıraktı denilmiş. Balolar, sahne şovları ve sosyal medya odaklı organizasyonlar ciddi tepki çekiyormuş. Eğitimci Türker Toker çocuklar lüks yarışında sosyal medya içeriği için aksesuara dönüştürülüyor. Bu törenler veli ve öğretmenlerin ego şovu haline getiriliyor tespitinde bulundu. Gerçekten öyle mi acaba? Ne düşünüyorsunuz? Yazınız, çiziniz, gönderiniz efendim, okuyalım. Çoğu zaman düğün salonlarının tutulduğu törenlere aileler ciddi bütçeler ayırıyor. Borçlanan ebeveynler bile var. Maddi güçlük çeken ya da gitmek istemeyenlerse dışlanıyor denilmiş Profesör Mustafa Yavuz. Çocukların pasif izleyiciye dönüştüğü abartılı programlar yerine ekonomik ve eğitimsel organizasyonlar düzenlenmeli şeklindeki ifadeler dikkat çekici efendim. Mezuniyet çılgınlığı haberinde yerini almış bu detaylar. Evet, malum okulların kapanmasına 2 haftalık bir süre var. Özellikle mezuniyet süreçlerini hep beraber görmekteyiz. Kimi zaman bir çılgınlık mı acaba sorusu akıllara bu şekilde geliyor. Demek ki gençlere buradan sevgi selam gönderelim. Gençler demişken Fransa'ya gidelim. Çünkü orada gençleri ilgilendiren yeni bir düzenleme hayata geçecek. Daha önce ilkokul ve ortaokullarda uygulanan cep telefon yasağının yeni eğitim döneminde liseleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor Fransa'da.
4: Fransa'da okullarda yeni bir dönem başlıyor. Hükümet ilk ve ortaokullardaki cep telefonu yasağını liselere de genişletmeye hazırlanıyor. Düzenlemenin gelecek eğitim öğretim yılında hayata geçirilmesi planlanıyor. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffre, bu adımın öğrencilerin geleceği için kesinlikle hayati olduğunu vurguladı. Fransız hükümetinin hedefinde sadece cep telefonları değil, aynı zamanda sosyal medya kullanımı da var. Aylardır parlamentonun gündeminde bulunan bir diğer düzenleme ile 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına ciddi sınırlamalar getirilmesi hedefleniyor. Ocak ayında Ulusal Meclis'ten, Nisan ayında ise Senato'dan geçen tasarı, iki kanat arasındaki görüşmelerin ardından son şeklini alacak. Fransa'da bir yasanın yürürlüğe girmesi için Senato ve Ulusal Meclis'in aynı metin üzerinde uzlaşması gerekiyor. Yasal düzenlemenin bu yaz tamamlanması bekleniyor.

0: Son dönemde Avrupa'da reşit olmayanların sosyal medya kullanımına yönelik tartışmalar giderek büyüyor. Son olarak İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 16 yaş altına yönelik sosyal medya sınırlamalarının gelecek yılın başında yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.
1: Evet, özellikle bu sonbahar itibariyle birçok ülkede yeni yaptırımlar söz konusu olabilir. Türkiye'mizde buna dahil ama bunun acaba nasıl bir yol alacağı hep beraber merak konusu. Ama sosyal medyaya yönelik olarak çocukların, gençlerin ulaşabilirliği anlamında kısıtlamalar olacak gibi gözüküyor. Yeni Birlik'ten bir haber başlığı: İtalya'da tarihi birincilik şeklinde aktarılmış milli ultra maraton yüzücüsü Eda Savcı Gel, fotoğrafta da görüyoruz, ay yıldızlı bayrağımızı tutuyor. İtalya'da düzenlenen maratona Del Golfo Capri Napoli yarışında 28 kilometre metrelik açık deniz parkurunu 9 saatte tamamlayarak birinci oldu. 17 yaşındaki ay yıldızlı ultramaraton yüzücüsü Eda Savcıgil, Capri Napoli parkurunu solo olarak tamamlayan ilk Türk sporcu oldu denilmiş. Kutluyoruz bu güzeller güzeli kardeşimizi. Öte yandan Eda Savcıgil'in ismini çokça duyacağız gibi gözüküyor. Yeni rekorlarla diyelim, devam edelim. Salda Gölü'ne gidelim bu kez. Capri kıyılarından özel koruma alanı olan Salda Gölü'nde yaz sezonuyla birlikte yeni güvenlik önlemleri alınmış durumda. Atlı jandarma timleri yeniden göreve başladı.
0: Turkuaz renkli suyu, beyaz kumsalı. Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'nde güvenliği yaz boyu atlı jandarma ekipleri sağlayacak. Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Mars'ın Jezero kraterindeki eski göle benzerliğiyle de bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapıyor. Özel koruma bölgesi olan Salda Gölü'nün zarar görmemesi için özellikle ziyaretçi sayısının arttığı yaz aylarında yoğun güvenlik önlemleri alınıyor.
2: Atlı birliklerimiz bugün itibariyle başladılar göreve. Yine jandarmamızın elektrikli botu var. Devriye atan AFAD'ımız yine bu noktada görev yapıyor. Aynı şekilde emniyet, jandarma, AFAD, sağlık ekipleri tarafından gölün çeşitli bölgelerinde görevlendirmelerimiz var. Her an her şeye müdahale edecek durumdayız.
0: Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan 6 yıldır olduğu gibi bu yazda atlı jandarma timi geçici görevle Salda'ya geldi. Ekipler göl çevresindeki kritik noktalarda devriye görevi yapıyor. Halk plajı çevresinde de güvenliği sağlıyor.
1: Efendim, hadi denir ya, memleketimizin en kıymetlilerinden bir tanesi aynen öyle. Zaman içinde biraz hor davranılmış olabilir ancak yeniden gördüğünüz gibi Salda Gölü, eski Salda Gölü hadisesine kavuştu. NASA da bu konuda ciddi anlamda bir adım attı. Yetkililerden de bir duyarlılık sergileniyor. Aynı şekilde ziyaretçilerden de bekleniyor. Yeni sezona başlıyor Salda Gölü. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Gözümüz gibi bakmamız gereken değerlerimizden bir tanesi zira. 39 derece ateşle özel hastanenin acil servisine başvuran bir hastadan söz edeceğiz. Kendisine 8 bin lira fatura çıkartılmasına tepki gösterdi zira. Sosyal medyada paylaşılan video, acil müdahaleden ücret talep edilebilir mi sorusunu yeniden gündeme getirdi. Peki bu konuda mevzuat ne diyor? Fiilen ne uygulanıyor? Gizem Türemen ve Özgür Balaban önce hastaları dinledi, sonra uzmanına sordu. Haberimizi izleyelim. Bir küçük ara, saat başında beraberiz.
3: ...39 ateşle geldik bakın acile. 39 ateşle muayene ücretimiz 8 bin lira dediler. Böyle bir şey olabilir mi? Yazıklar olsun, vicdanınız kalmamış.
4: Özel hastanenin aciline başvuran hasta faturaya böyle isyan etti. Sosyal medyada hızla yayılan video, acil hizmetinden ücret alınabilir mi sorusunu gündeme getirdi.
5: Bu alanda ciddi bir curcuna var. Ciddi suistimalleri var.
6: Özel hastanelerin hepsi acilden gittiğin zaman ücret alıyor. Hepsi alıyor.
3: Kalp krizi, felç riski var, örnek veriyorum. Böyle durumlarda hastanenin...
7: Önce para.
4: 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunuyla bu kanuna dayandırılarak çıkarılan sağlık uygulama tebliği, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinden ücret alınamaz diyor.
5: 24 saat içerisinde sağlık hizmeti sunulmadığı zaman kişinin hayatını veya vücut bütünlüğünü kaybetme riski olayları,

0: acil olarak değerlendirilmiş. Acil durum sona erene kadar ücret alamazsınız.
1: Benden ücret talep ettiler. Ki acilden geldiğim için bir ücret almamanız gerekiyor demiştim. Almamız gerekiyor. Bizde prosedür bu dendi.
2: Örneğin hasta acile başvurdu. Durumunun acil olmadığı tespit edildi. O zaman yeşil alan kategorisinde değerlendiriliyor ve ücrete tabi tutuluyor. Asıl karışıklık hangi hallerin acil kapsamına girdiği sorusuyla başlıyor.
0: Hastane yatışı yapılıyorsa veya tıbbi müdahale yapılıyorsa veya müşahede altına alınıyorsa veya başka bir sağlık kuruluşuna sevk ediliyorsa veya başka bir kuruluşuna sevkli geldiyse bu kişi için sunulacak olan sağlık hizmetleri acil kapsamında değerlendirilir, ücret talep edilmez.
3: Vatandaş hakkını bilmiyor genelde.
4: Bilmiyor. Ya ben de sizden öğreniyorum. Ben de böyle bir şey bilmiyorum.
2: Türkiye'nin üye olduğu Dünya Sağlık Örgütü de acil halleri 32 parametre ile açıklıyor.
0: Suda boğulma, trafik kazası, terör, intihar girişimi, yüksekten düşme, ciddi iş kazaları, uruz kopmaları, elektrik çarpması gibi durumlar aslında acile giriyor.
3: Sağlık Bakanlığı'nın acil genelgesi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bildirgesi hangi durumlar acil işlem kapsamına giriyor, hangi müdahalelerden ücret talep edilmemesi gerekiyor açıkça belirtiyor. Peki mevzuat böyleyken uygulama nasıl?
0: Özel hastanelerin acil birimlerine yakın poliklinikler açılmış. Aslında hastanın durumu acil. Hekim de acil olduğunu biliyor fakat daha fazla para almak maksadıyla poliklinikten giriş yapılmış.
5: Kimi kolu kırılmış geliyor, kimi bıçaklanmış geliyor. Ondan sonra hepsinden ücret alıyorlar. Tartışma çıkıyor, alamazsınız diyorlar. O zaman da devlet hastanesine gidin diyorlar.
2: İddiaya göre SUT'un acil tanımındaki 24 saat sınırı da bazı özel hastanelerce suistimal ediliyor.
0: 2018 yılında yapılan bir değişiklikle 24 saat sınırlaması getirildi. Özel hastaneye para getirecek. Ağır müdahaleleri 24 saat sonra yaparak ondan ücret alabiliyor.
1: Oraya gittiğinizde görevlilerle siz yalnızsınız ve onlar ne istiyorsa o an o oluyor.
2: Halbuki hastadan ancak acil hali sona erdikten sonraki hizmetler için ücret talep edilebilir. Onun için de hastaya bilgilendirme formu düzenlenmeli.
0: Hastanın acil durumunun sona erdiğini, bu aşamadan sonra verilen hizmetler için para ödeyeceğini biliyorum artık diye ifade edilen bir form bu. Doldurulması ve vatandaşın muvafakatinin alınması gerekiyor. Alınmadan hastaya sunulan hizmetler dolayısıyla herhangi bir para alınamaz. Dolayısıyla hastalar bunu bilmiyorlar.
4: Hastaneler vatandaşın bilmediğini farkında. %90'ına sorsan bilmez. Mecburen ödüyorsun.
6: Biliyorduk ama dolayısıyla yani mecbur kaldığımız için, işlem görmemiz için parayı verdik.
2: Bazen suistimali yapan taraf vatandaş da olabiliyor.
0: Vatandaş da haklı olmadığı halde ben acilden geldim, ben ücret ödemek zorunda değilim diyebiliyor. Halbuki onun acil olup olmadığını hekim karar vermesi lazım.
2: Acillerdeki suistimallerin önüne geçmek adına denetim ve caydırıcı cezalar şart. Peki acil müdahaleye rağmen haksız ücret talep edildiğinde ne yapılmalı?
0: Mutlaka ödemeyi kayıtlı yapacak. Kredi kartıyla, banka havalesiyle. Mutlaka ayrıntılı fatura isteyecek. Elindeki belgelerle beraber Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'ne müracaat edecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor.

0: Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 27 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla yağmurlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 30, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 29, Konya yağmurlu 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 24, Kars yağmurlu 23 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor. Diyarbakır 38, Gaziantep 35 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

Ve saatimiz 9'a yaklaşıyor. Gün başlıyor odasınız. Bir kez daha söyleyelim. Habertürk'tesiniz. 18 Haziran Perşembe sabahındayız ve sıcak gelişmelerle başlayalım. Yeniden Jandarma Genel Komutanlığı 45 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik bir operasyon düzenledi. Narkopars operasyonunda 352 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma

0: nükleer malzemeleri ülke dışına gönderilmeyecek dedi. Zenginleştirilmiş uranyum için tek seçeneğin seyreltme olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'nın sorumluluğu İran ve Umman'a ait diyen Bekai, gemilere verilen hizmetler karşılığında ücret alınacağını da belirtti. İran'a uygulanan petrol ambargosu bugünden itibaren kaldırılacak ifadelerini kullandı. İranlı sözcü, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının sürmesinin ise taahhüt ihlali olacağını kaydetti. ABD Başkanı Trump da Fransa'daki Versailles Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile akşam yemeğinden çıkarken gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Beyaz Saray, Trump'ın anlaşmayı imzaladığı anların görüntüsünü yayınladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ise imzaladığı mutabakat metniyle fotoğrafı paylaşıldı. Arabulucu Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif de sosyal medya paylaşımında İslamabad mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu. Mutabakatın derhal yürürlüğe gireceğini söyledi. İlk adım olarak İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak. ABD ise deniz ablukasını derhal kaldıracak dedi. Eş arabulucu Katar'a teşekkür eden Şerif, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır'ın katkılarını da takdirle karşıladı. Çarşamba günü ABD basınında yer alan haberde anlaşmanın gün içinde imzalanacağı iddia edilmişti. İran Dışişleri Sözcüsü Bekai, mutabakatın İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Trump tarafından imzalanabileceğini dile getirmişti.
1: Şimdi imzaların atıldığı bu 14 maddelik mutabakat metninin 14 maddesine bakalım. 60 gün boyunca bu maddeler üzerinde bir müzakere yapılacak. Ardından nihai sonucu göreceğiz. Taraflar Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonları sona erdirecek ve birbirlerine karşı güç kullanmayacak. Dün imzalanan bu anlaşmaya göre ABD ve İran birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi taahhüt edecek. Nihai anlaşma en geç 60 gün içinde müzakere edilerek sonuçlandırılacak. ABD İran'a yönelik deniz ablukasını kaldıracak ve nihai anlaşma sonrası sınır bölgelerindeki kuvvetlerini çekecek. İran, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiğinin güvenli işlemesi için gerekli düzenlemeleri yapacak. Burada tabii Hürmüz Boğazı'ndaki abluka konusu da var. Onu da sonlandıracak Amerika Birleşik Devletleri. ABD İran'ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar dolarlık plan hazırlanmasına destek verecek. Böyle bir madde var yok diye konuşuluyordu. İşte anlaşma maddelerinden biri 300 milyar dolarlık plan hazırlanmasına destek verecek İran'ın inşası için. İran'a yönelik Birleşmiş Milletler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve ABD yaptırımlarının kaldırılması nihai anlaşmanın parçası olacak. İran nükleer silah geliştirmeyeceğini veya edinmeyeceğini yeniden teyit edecek bu anlaşmayla. Zenginleştirilmiş nükleer malzeme stoklarının tasfiyesi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gözetiminde gerçekleştirilecek. Nihai anlaşma imzalanana kadar İran mevcut nükleer faaliyet seviyesini koruyacak. ABD yeni yaptırım uygulamayacak ve bölgeye de ilave asker konuşlandırmayacak bu süre boyunca. ABD, İran petrolü ve petrol ürünlerinin ihracatı ile ilgili bankacılık, sigortacılık ve taşımacılık işlemlerine yönelik muafiyetler sağlayacak İran'a ve bakalım son maddelere İran'a ait dondurulmuş veya kısıtlanmış fon ve varlıkların kullanımının yeniden açılması için gerekli lisans ve izinler verilecek. Bu da çok önemli. Çok ciddi miktarda parası olduğunu biliyoruz dünyada. Amerika Birleşik Devletleri'nde de son olarak 24 milyar doların 12 milyar doların üzerindeki yaptırımın kaldırılması üzerine bir anlaşma varıldığı söyleniyordu. Şimdi dondurulmuş ve kısıtlanmış fon ve varlıkların kullanımının yeniden açılmasına izin verilecek. Mutabakatın uygulanmasını denetlemek amacıyla ortak bir yürütme mekanizması kurulacak. Belirli maddelerin uygulanmaya başlamasının ardından da taraflar nihai anlaşmanın diğer hükümlerine ilişkin müzakerelere geçecek. Nihai anlaşma bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla da onaylanacak. Maddeler böyle, umuyoruz planlandığı çerçevede de karşılıklı anlaşmaya varılır ve artık bu savaş geride bırakılır. Bu savaşın birçok etkisi var. En başta o bölgede yaşayan insanlar canlarından oldular. Büyük bir yıkım oldu ve savaş her zaman zaten yıkıcı ve korkunçtur ne yazık ki. İnşallah bu da geride kalır bu anlaşma müzakere sürecinde. Gelelim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya ziyaretine. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi Fidan. Putin Fidan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamlarını iletmesini istedi.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'ya ziyarette bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Putin Fidan görüşmesi Kazan kentinde gerçekleşti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov da yer aldı. Görüşmenin başında konuşan Putin ülkesinin Türkiye ile ilişkilerine vurgu yaptı.
1: Отношения между нашими странами развиваются по восходящей. Мы этому очень рады. Наши контакты давно перестали быть чисто формальными. Они действительно носят такой дружеский характер. Наполняются все новым и новым содержанием. И в значительной степени, прежде всего, благодаря позиции, которую занимает президент.
0: Putin, Bakan Fidan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en iyi dileklerini iletmesini istedi. Onu ülkemizde karşılamaktan her zaman memnunuz dedi. Fidan da Putin'e Erdoğan'ın selamlarını iletti.
2: Bölgemizde ve dünyada çok önemli olaylar olmakta. Sizin belli konulardaki görüşleriniz önemli.
0: Dışişleri Bakanı Fidan görüşmeden önce de Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde törene katıldı. Bakan Fidan'a enstitü rektörü tarafından Fahri Doktora ünvanı verildi. Rusya ziyaretinin ardından sosyal medya paylaşımı yapan Fidan, layık görülen bu ünvan için ilgili tüm Rus yetkililere teşekkürlerimi tekrar iletmek isterim ifadelerini kullandı.
2: Olaylar olmakta.
0: Hakan Fidan yaptığı görüşmelerin detaylarını da aktardı. Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın diplomasi masasında sonuçlanmasını temenni ediyoruz diye belirtti. Bu çerçevede müteakip müzakerelere ev sahipliği yapmak da dahil her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha kayda geçirdik dedi.
2: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın.
3: Başkent'e gideceğiz şimdi. Habertürk muhabiri Emre Karaca'ya bağlanacağız. Çünkü bugün Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başkanlığında toplanıyor. Nedir gündem maddeleri Emre?
4: Serap Belet, kritik bir dönemeçte önemli bir Milli Güvenlik Kurulu zirvesi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Tabii dış politika başlıklarının ön planda olacağının altını çizelim. Şüphesiz ki İran ile ABD arasında varılan mutabakat bugün MGK'nın ana gündem başlığı olacak. Bu mutabakat sonrasında 60 günlük bir müzakere süreci var. Türkiye yakından takip ediyor tüm bu süreci ve özellikle güvenlik ekseri boyutundaki yansımalarının bugün MGK gündeminde ele alınacağını belirtelim. Sadece bu bağlam değil, bununla birlikte bölgedeki diğer gerilim hatlarına da mercek tutulacak bugün MGK toplantısında. Özellikle İsrail'in yayılmacı politikasının yine yansımalarının MGK gündeminde olması bekleniyor ki burada şu parantezi açmakta fayda var. Hem Lübnan'da hem Gazze'de İsrail'in ihlalleri devam ediyor ve MGK bildirisine de yansıyacak bir şekilde konunun gündeme taşınmasını bekliyoruz. Bir başka gerilim sahası da Rusya ile Ukrayna arasında 4 yılı aşkın bir süredir devam eden savaş. Şüphesiz ki bu savaşın Türkiye'ye en büyük yansıması da Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin temin edilmesi. Bu konuda yapılan çalışmalara gelinen aşamaya parantez açılacak ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dün yaptığı temaslar bağlamında Rusya'daydı. Şüphesiz ki oradan gelen mesajlar da MGK'nın gündeminde olacak. Bir başka önemli başlık da Ankara'da NATO zirvesi hazırlıkları. 7-8 Temmuz tarihinde dünyanın gözü kulağı Ankara'da olacak. Özellikle güvenlik ekseni bağlamında yapılan hazırlıklara mercek tutulacak. Bugün NATO Savunma Bakanları zirvesi de var Brüksel'de. Şüphesiz ki tüm bu görüşmelerin, istişarelerin yansımaları, yankılarının MGK gündeminde olacağını ifade edelim. Bir başka önemli başlık terörsüz Türkiye süreci olacak. Herkesin beklentisi özellikle meclis çatısı altında hukuki bir düzenlemenin devreye girip girmeyeceği konusuna kilitlenmiş durumda. Ancak özellikle bölgeden gelen istihbarat kurumlarından gelen raporların bugün MGK'nın gündeminde olmasını bekliyoruz. Ve gelen raporlar eşliğinde önümüzdeki döneme ilişkin olarak yol haritasının şekillenmesini bekliyoruz. MGK toplantısında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.
3: Emre Karaca çok teşekkürler. Toplantı 15.30'da ve bu arada birkaç gündür hafta başından bu yana konuşuyoruz ekonomiyi de değerlendirirken ABD Merkez Bankası Fed nasıl bir açıklama yapacak yeni Fed Başkanı? Politika faizini sabit tutar muhtemelen diye ve öyle de oldu. Politika faizini beklentiler dahilinde Fed %3,5-3,75 aralığında sabit bıraktı. ABD Merkez Bankası yeni başkanı Kevin Roche'un göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk toplantıda politika faizini sabit tuttu. Bankanın karara dair açıklamasında ekonomik faaliyetin kısmen Orta Doğu'daki çatışmadan kaynaklanan yüksek belirsizliğe rağmen sağlam bir hızda büyümeye devam ettiği belirtildi. Verimlilik artışı ve sermaye yatırımlarının güçlü seyrettiği kaydedildi açıklamada. Geçen yılın ilk 5 toplantısında politika faizini sabit tuttu FED. Eylül-Ekim-Aralık aylarında toplam 75 bas puan indirime gitmişti. Ve son olarak da acaba buradan bir faiz indirme

0: artışı ya da indirme olmasa dahi ileriye dönük nasıl bir açıklama çıkar ilk toplantıda merakla bekleniyordu. Şimdi ekonomiye geçelim. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya konuğum. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Serap Hanım.
0: Önce piyasa verilerimize bakalım. Sonra size sorularıma geçeyim. Borsa İstanbul bugün 14.524 puanda. Dolar yükseldi. 46.44. Euro 53.48. Euro dolar paritesi de 1.15. 18 Haziran sabahı itibarıyla bir daha ekranlarını yeni açanlar varsa vurgulayalım. Mutabakat metnine de imza atıldı. Şimdi 60 günlük müzakere süreci başlıyor savaşta. Faiz 41.42, altının onsu 4.305 dolar, Brent petrol 80 doların altına dün inmişti, biraz daha indi, %2 değer kaybetti, 77.87 dolar. ABD ham petrol 74.87, o da 75 dolara kadar geldi. Gram altın ne olmuş? Doların yükselişiyle 6.428 lira, çeyrek altın 10.511, yarım altın 21.000 lira, tam altında 41.916, 42.000 sınırında. Tekrar hoş geldiniz hocam. Şimdi isterseniz Fed'le bir başlayalım. Oradan bir yorumunuzu alayım. Petrol de bu arada savaş öncesine baktım 25 Şubat'a.
1: 60 dolarlardan.
0: 60 dolar kadar sanki 70 gördüm ben ama sağlıklı bir veriye mi baktım bilmiyorum. Hatta dedim ki ne kadar savaş öncesine yaklaşmışız diye. Fed Başkanı'nın açıklama yani faizle ilgili kararından çok nasıl bir tutum olacak diye merak ediliyordu söylemlerinde ileriye dönük. Önemli bir şey var mı oradan sizin için ipucu taşıyan açıklamada?
1: Sözlü yönlendirmeden çıktıklarını söylediler artık. Bu uzun dönemli Fed'in enstrümanlarından birisiydi. Modern merkez bankacılığı son 30 yılı böyle geçirdi. Yani finansal piyasaları sözlü yönlendirmeyle enstrümanı uygulamaya gerek kalmadan bunu bir geri beslemeli mekanizma gibi düşünebilirsiniz. Finansal piyasaları yönlendiriyorlardı. Bu daha az maliyetli bir süreç ortaya çıkarıyordu Merkez Bankası için, ABD Merkez Bankası. Ama şimdi bundan çıktıklarını söylediler. Bundan çıkmaları şu açıdan önemli. Bunun yerine ne koyacaklar? Finansal piyasaları nasıl yönlendirecekler, idare edecekler? Bunun yerine yeni başkan 5 alt çalışma grubu kurduğunu söyledi. Şimdi bu ilk bakışta her merkez bankasında, her kurumda olabilecek komisyonlar gibi gözükebilir. Yani ne var, komisyondan gelir işte okurlar ve geçerler gibi ama bu 5 çalışma grubunun bir özelliği var. Bunlar aslında yeni başkanın bakış açısıyla diğer üyelere, yerleşik üyelere kanıt sunacaklar. Ne üzerine kanıt sunacaklar? ABD ekonomisinin verimliliği arttırdığı, daha fazla ürün üreteceği, üretmekte olduğu, bunun sebebinin yapay zeka yatırımları, özellikle sermaye yatırımları olduğu konusunda yeni kanıt getirecekler. Ve işsizliğin de sektörel olarak bakılacağı kanıtlar olacak. Yani şimdi manşete baktıklarında 4.3 görüyor üyeler.
0: Evet.
1: Enflasyona baktıklarında da 3 civarı görüyorlar ve tedirgin oluyorlar. Yani faiz arttırılabilir diye tahminlerini belirtiyorlar. Bildiğiniz gibi tahminler öyle çıktı.
0: Evet.
1: Ama bunu alt başlıklarına, alt kırılımlarına inceletecek ve bu kanıtları üyelere sunacak. Aslında yeni başkan finansal piyasaları yönlendirmeden önce üyeleri yönlendirmeye çalışacak. Bu çalışma gruplarının amacı bu.
0: Biraz da kendi kararlarının altını dolduracak. Belki tepkileri yumuşatabilmek için değil mi? Neden indirdin, neden yükselttin gibi soruların önüne almak için. Çünkü gerekçeler bunlar demek
1: kendisi
0: istiyor.
1: Kendisi bunu yönlendirmeden kanıtları sunduğu için doğrudan aslında kanıtla yönlendirmiş olacağı için kendisine pek iş düşmeyecek gibi gözüküyor.
0: Trump'a karşı biraz koruma kalkanı gibi geldi
1: evet,
0: bana.
1: Evet, hem Trump'a karşı
0: sert
1: koruma kalkanı
0: yaklaşıyor evet. Ve bir baskı kuruyor Trump Fed Başkanı
1: hem de
0: üstünde.
1: Kendi görüşlerini kabul ettirmek açısından bir yöntem. Çünkü oradaki üyeler de uzman. Şimdi bu uzmanların dayanabileceği alt uzman grupları oluşacak. İlk başta fazlalık gibi gözüküyor. Yani gereksiz gibi gözüküyor ama onun amacı verileri daha alt, özellikle yapay zeka yatırımlarının üretkenliğe etkisi üzerine yönlendirmek. Yani şunu diyecekler. Daha fazla üreteceğiz.
0: Evet.
1: Bu gözüküyor. Daha fazla ürettiğimiz zaman da arz fazlası yüzünden enflasyon düşecek. Siz 5-6 ay sonrasında böyle odaklanın. Faiz arttırmaktan bu yüzden yavaş yavaş vazgeçilime doğru
0: O zaman bitirecek. Faiz arttırmamanın yollarını arıyor da diyebiliriz.
1: Evet, kanıtlarını
0: bundan yola çıkarak
1: arıyor.
0: Siz bu yıl sonuna evet. kadar bir faiz artırımı beklemiyorsunuz.
1: Ben beklemiyorum çünkü bu kanıtları bulacak. Bunları biz de gözlemliyoruz. Ama burada yerleşik üyelerin aykırı

0: düşüncesi ne diye onu da söyleyelim. Onu da haberlerinize sık sık vereceksiniz daha önümüzdeki günlerde. Petrol şokunun ikinci etkilerinin enflasyon üzerine yansıması. Yani buna biz arkadan gelen veri diyoruz. Bu Mart-Nisan petrol fiyatlarının yüksek olması verilere yansımaya devam edecek bir süre daha. Bu enflasyonun artacağı yönde bir tedirginlik yaratıyor. Hı hı. Şimdi bunun geçici olduğu ama kalıcı olanın aslında sermaye birikimi ve verimlilik artışı olduğunu üyelere kabul ettirebilirse FED yıl sonuna doğru faiz arttırmadan bu yılı bitirir, sonra da indirime geçebilir.
1: Öyle olduğunda bu piyasa verileri üzerinden konuşursak altın ve değerli madenlerde. Şimdi 60 gün elbette kritik. 60 günün üzerinde bu metinde de uzlaşma, nihai uzlaşma olursa ve FED de indirim yapmazsa yani bir yıl sonu öngörüsünde bulunabilir misiniz?
0: Tabii o zaman altın üzerine yukarı yönlü etki yapacaktır. Yani daha önce düşündüğümüz aslında FED başkanı geldiğinde faiz indirecek beklentileri baskın olduğunda altın fiyatları yukarı gitmişti zaten. Hı hı. Onu tekrar ama daha yavaş öyle olduğunu göreceğiz.
1: Şu anda da herhalde o temkinlilikten böyle altın duruyor değil
0: mi? Evet çünkü yani ilk reaksiyon finansal piyasanın faiz arttıracağını fiyatladı hemen. Dolayısıyla dolar endeksinde yukarı yönlü bir artış gördük. O da üyelerin yarısının faiz arttırma yönünde tahmin vermiş olması biraz önce söylediğim sebepten. Üyeler yavaş yavaş ikna olmaya başlayınca gelen bu sektörel verilerden alt ve yüksek frekanslı verilerden o zaman sonbahar ve o dönemlerde bu faiz arttırım beklentileri yerini faiz indirim beklentilerine bırakacak yavaş yavaş. Öyle bir süreç izleyeceğimizi değerlendiriyorum. Çünkü ABD'de gerçekten petrol şokunun etkileri dışında enflasyonu kalıcı yüksek tutacak herhangi bir veri yok. Petrol şokunun etkileri de geçici olacak. Zaten fiyatlar yavaş yavaş aşağı geldi.
1: Bayağı aşağı geldi. Çin'in de stoklarını eritmesinden de deniyor. O yüzden de bu kadar yükseldi. Çünkü hani evet 150 dolarlar falan konuştuk ama bu kadar hızlı aşağı çekileceği de 80 doların altına geleceği de beklenmiyordu sanırım.
0: 80-85 civarı bekleniyordu. Yılı 90'la yakın ortalamayla yıl geneline baktığımızda kapatacak ama tabii ortalama bugünkü veriyi açıklamaz. Yani bugün 77-78 dolarlar. Ateşkes bu seyirde sorunsuz ilerlerse buralarda kalabilir. Yani 80 dolar kabaca düşünebilirsiniz. Bu yüksek aslında biraz savaş öncesine göre sizin dediniz. Maliyetleri bir miktar yukarı tutacak ama bu enflasyonun kalıcılığına dair bir kanıt değil. FED açısından durumu söylüyorum.
1: Bizim açımızdan şimdi bunun tekrar 75 dolarlara doğru yaklaşması gelmesi bizi rahatlatacak mı? Temmuz enflasyonu öngörünüz mesela Temmuz enflasyonunda bunun yarattığı bir fark olacak mı? Görecek miyiz?
0: Bizde yaz ayı enflasyonun bir miktar daha ılımlı geçeceğini değerlendirmiştik zaten. Son gelen veri de bir miktar yani %2'nin altında kalmıştı. Bu şekilde biz yaz aylarını geçirebiliriz. Ama bizde de sonbaharda tabii bu yine hareketlenecek bu enflasyonist baskılar. Çünkü büyük şehirlere geliş, talep, göçler, yerleşim, kiralar.
1: Doğru, üniversite kayıtları,
0: nüfus hareketi,
1: eğitim, okul kayıtları hepsi.
0: Giyim birçok açıdan fiyat baskısı oluşacak. Çünkü bizdeki sorun petrol şokundan kaynaklanmıyor temel olarak. Bizdeki sorun
1: üzerine kattı sadece.
0: Evet, ekonominin genel yapısından kaynaklanıyor. Şirketlerin üretkenliğinden kaynaklanıyor. ABD içinde söylüyorsak burada onu söyleyemiyoruz. Aslında öyle de değerlendirebilir vatandaşlarımız. Bu ISO 500 verilerine de yansıdı zaten. Dolayısıyla bizde üretkenlik değişimi sorunumuz var. Bunu arttıramadığımız için arzı arttıramıyoruz ve çoğu alanda fiyat baskısıyla karşılaşıyoruz. Kuru tutabildiğimiz için bu hafif geçiyor, onu söyleyelim. Hı hı. Çalışanların ücretlerini düşük tuttuğumuz için yine burada bir hafiflik var. %30 civarında bir ücret artışı ortalama. Fiyatlar üzerine yani %30 civarı görünür bir artışa sebebiyet veriyor. Ama gıda gibi alanlarda, vatandaşların ulaştırma gibi alanlarda bütçesi çok daha fazla etki altında kalıyor. Onu özellikle vurgulayalım. Dolayısıyla bizde enflasyon yine sonbahara doğru hareketlenecektir. Ama bu ayları muhtedil %2 civarında 1,5-2 arasında geçirebiliriz.
1: Yaz ayları 1,5-2 arası.
0: Evet. Hizmetler enflasyonu bizde çok baskı yaptığı için böyle olacak. Diğer enflasyon kalemleri belki turizm gelirleriyle bir miktar daha hareketlenebilir ama turizmin ne derece bu fiyatlarla yabancı turist çekeceğimiz de soru işareti olmaya başladı artık. Çünkü ülkemiz oldukça pahalı oldu. Özellikle Avrupa ülkelerinden gelen turistler için çok pahalı oldu. Turizmi

0: Akdeniz'deki diğer rakiplerimize büyük ölçüde kaptırıyoruz. Tabii burada tartışma her şey dahil
1: tartışması olabilir. Daha çok sanki yurt dışı, yani orada son verilerde de yine Türkiye'nin turizm gelirlerinde de bir artış var.
0: Çok
1: biz
0: sınırlı.
1: Daha çok kendi yerli turistimizi sanki evet. gidebileni dışarıya kaptırıyoruz.
0: Tabii.
1: Yani daha evet. çok mağduriyet kendi ülkesinin kendi güzel koylarındaki güzel otellerde kalması bizim yerli turistimizin. Orada daha çok bir bu gelirle zorlanma var.
0: Evet, bir de tabii burada bu bütün bu sektörlere hükümetin kaynak aktarması, kredi açması, kredi açmak zorunda kalması durumu var. Yani hı hı. hükümet harcamaları yüksek seyrediyor. Bir grafiğimiz vardı, koyabilirsek
1: evet,
0: belki.
1: Evet, gelir gider bütçe, evet, bütçe üzerine grafiği, değil mi? Gelecek evet. olan grafik. Onu hemen
0: yani enflasyon üzerindeki ana baskının kaynağı bir kaynağı da o. Çünkü hem şirketler bazında üretkenliği arttıramadığınız zaman onların borçlarını desteklemek, yüzdürmek zorunda kalıyorsunuz ki işçi çıkarmasın. İşsizlik hı hı. bir anda patlamasın
1: grafik
0: diye.
1: Grafik burada evet, bir burada... turuncu çizgi, bir mavi çizgi var yukarı evet. yönlü giden. Neler onlar hocam?
0: Bu bir yıllık baktığımızda birikimli yani kümülatif dediğimiz gelir ve giderleri hükümetin. Dolayısıyla burada mavi çizgiyle turuncu çizgi arasındaki farkın gittikçe açıldığını görüyorsunuz.
1: Turuncu çizgi gelirler, mavi çizgi giderler.
0: Giderler, evet. Giderler daha yüksekte. Aradaki fark son ayda 1,5 trilyon TL'ye kadar geldi. Dolayısıyla bu farkın açılmaması gerekiyor. Mümkünse kapanması hatta...
1: Açıldıkça enflasyonla evet, mücadele açıldıkça, mi? Enflasyon mu artıyor açıldıkça?
0: Açıldıkça evet. Enflasyonun artmasına sebebiyet veriyor. Bu tüketimin yani bizde tüketimin kısılmaya çalışıldığı politikaların yarattığı etkiden daha fazla enflasyon arttırıcı etki yaratıyor. Yani siz tüketimi kısmaya çalışıyorsunuz faizleri yüksek tutarak ama bir yandan hükümet harcamalarını gelirinden fazla arttırmaya devam ediyor.
1: Nasıl bu kapatılabilir? Yani burada, mavi turuncuya nasıl yaklaştırılır?
0: Harcamayı oluşturan kalemlerin içindeki bazılarının kısılması gerekecek.
1: Örneğin genelde böyle durumlarda en kolay kısılabilir, feragat edilebilir kalemler
0: cari ne olabilir? Cari transferler içinde kısılabilecek çok kalem var. Yani bunu büyük ölçüde personel giderleri, cari transferler oluşturuyor ve faiz giderleri oluşturuyor. Hükümet harcamalarını finanse etmek için borçlandığından dolayı hı hı. bu faiz yükü, %40'lardaki faizimiz aynı zamanda hükümetin borç faizlerini
1: tıpkı bir evin
0: getiriyor.
1: Bütçesi gibi. Evet, sonuçta bu, dışarıdan borçlanıyorsunuz,
0: evet,
1: onu geri ödemeye.
0: Yüksek kredi kartı borcunuz var evet. ve o bütçenizi sürekli olarak tırtıklıyor. Dolayısıyla o faiz ödemelerinden kurtulmanız gerekiyor. Ama oradan kurtulmanız için de politika değişikliğine gitmeniz gerekiyor. Faizi indirelim o zaman daha ucuza borçlanalım dediğinizde finansal piyasalar size hayır ben size daha ucuza borç vermem çünkü sizin politikalarınızdan memnun değilim diyebiliyor. Yani çünkü hı hı. siz bu paraları verimli kullanmıyorsunuz ki ben size vereyim de ileride siz bana arttırarak verin. Siz mikro işlemci yatırımı yapın, fabrika kurun, oradan gelirlerle evet. rahat rahat ödersiniz. Öyle bir durum olmadığından dolayı. Çünkü o şunu biliyor. Size borç verdikçe ileride daha fazla borç vermek zorunda kalacak.
1: Ben işte bireysel bir şey gibi bütçe olarak düşündüğümde benim bir gelirim var. O geliri nereye kullandım? Önceliklerim. Yani bu bir
0: evet,
1: bireysel
0: öncelik.
1: Hayatta da öyle.
0: Bu
1: öncelikler
0: tercih,
1: vardır
0: politika
1: her
0: tercihi,
1: zaman.
0: Evet.
1: O yüzden aynı maaşı alan iki kişi arasında farklı yaşam standartları görebiliriz.
0: Evet.
1: Bunu başarılı yöneten daha iyi standartlarda yaşar.
0: Evet, aynen öyle.
1: Türkiye mesela eline geçen o diyelim ki maaşının ne kadarını en öncelikli olarak neye yatırıyor? Borçlara yatırdıktan sonra.
0: Personel giderlerine yatırıyor ve sonra da cari transferlere yatırıyor. Yani 5,5 milyona yakın bir çalışan, kamu çalışanına erişti 5 yıl içinde 3,5 tamam. milyondan. 5,5 milyona çıktı kamu çalışan
1: cari
0: sayısına.
1: Cari transferler ne demek?
0: Biraz cari transferler, sosyal yardımlar, hane halkına direkt yardımlar. Yani şey olarak bu bir hizmet karşılığı olmayan genellikle yardım ve transferleri kapsar. Dolayısıyla bu ikisi çok fazla yer kapıyor.
1: Yani bu gider genellikle bize daha çok gelir getirecek yatırımlar içinde
0: değil.
1: Düşük kaldığı
0: Hayır,
1: için
0: evet.
1: orada kazancımız zayıflıyor.
0: Evet, yani bu bütçeyi biz bize 5 sene sonra çok daha fazla gelir getirsin tırnak içinde o reel getirinin bereketini görelim kısmını yansıtmıyor. Bu tamamıyla harcamaları devam ettirebilmek maksatlı yapılan kaynaklanan bütçe açığı. Bunu kapatmak için de vergi toplamak zorunda kalıyorsunuz. Vergiyi dolaylı vergilerle topluyorsunuz. Ama vatandaşlar baktığı zaman kişi başı yıllık 150 bin TL'ye yakın vergi ödeniyor harcamalarla. Yani harcamanızın bir kısmını da veriyorsunuz direkt vergi olarak.
1: Doğru.
0: Doğrudan verdiğiniz vergilerin dışında. Bu da ücretli hı-hı. çalışanlar iki kere buna maruz kalıyorlar. Hem kaynağında kesinti hem harcamalardan kaynaklanıyor.

0: Dolayısıyla bu refah algısını da oldukça düşürüyor. Dolayısıyla ülkede harcamalar yüksek. Bunu kişi başı milli gelir diye söylüyoruz. Hı hı. Ama servet birikimi yok. Bunun sebebi hükümetin de bütçesinin açık olması, vatandaşın da hükümetin bütçe açığını kapatmak için ödediği vergiler dolayısıyla birikim yapamaması durumu ortaya çıkıyor. Şirketler de bu yüzden sermaye birikimi yapamadığı için yeterli. ABD'deki durumun tam tersi bir durum var. Orada üretkenlik artışıyla size 4-5 sene sonra çok daha verimli bir ekonomi vaat ederken burada durum öyle olmuyor, evet, maalesef.
1: Ne kadar önemli olduğunu,
0: enflasyonist baskıya dönüşüyor. Yani bu tablo önünde sonunda enflasyonist baskıya dönüşüyor. Çünkü çok yüksek faiz ödemesi yapıyorsunuz.
1: Anlıyorum. Çok güzel de bir özet oldu hocam. Bilgilendirdiniz bizi. Çok teşekkür ediyorum.
0: Bir nokta İran'a için ekleyebilir miyim? Bunun
1: tabii,
0: için
1: tabii, tabii.
0: Vaktimiz
1: tabii.
0: varsa. Buyurun. İran'daki durum ve anlaşma şartları İran'da Moğollar rejiminin yavaş yavaş açılacağını ve ekonomik olarak finansal sisteme entegre olacağını gösteriyor.
1: Evet,
0: anlaşma
1: doğru.
0: Büyük ölçüde ekonomik bacaklar üzerine kurulmuş. Bunu beklemiyorduk çünkü bildiğiniz gibi. Hı-hı. Daha güvenlik bacağı üzerine bekliyorduk ama sanırım ABD İran'ı bu konuda ikna etti. Yani Suriye'ye yaptığı gibi yaptırımları kaldırarak bir gözleyecek. Küresel evet. finansal sisteme entegre olduğunu, buradan da ABD'nin sağlayacağı kazanç İran'ın ucuz enerjisinin Çin'e gitmesini engellemek ve dünya pazarlarını açmak.
1: İran'a da kazandıracak bir formül
0: evet,
1: ama bu. Biraz
0: tabii.
1: karşılıklı kazançlar üzerinde uzlaşmışlar.
0: Ama yavaş yavaş
1: bize
0: o rejimi...
1: Bize de bir kazanç getirir mi kısacık? Bize de komşumuz sonuçta.
0: Evet, ticaret hacmi artacağı evet. için bize de ilişkilerimiz düzgün kaldı. Tarihsel perspektifte sorunumuz yoktu ama güvenlik açısından bazı sorunlarımız vardı. İran açıldıkça bence bize de oldukça büyük faydası olacaktır.
1: Evet, sınır komşumuz, çok büyük bir coğrafya, nüfus, böyle bir büyük yüksek potansiyel var dediğiniz gibi. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum
0: teşekkür
1: hocam Profesör Doktor Ata Özkaya, sağ olun. Ekonomiyi konuştuk, şimdi hemen bir başka habere geçelim. Uzun süre konuşulan Halkbank davası, ABD'de Halkbank aleyhine 9 yıldır süren ceza davası mahkeme onayıyla son buldu. New York'ta görüldü dava. 2019 yılında açılmıştı. ABD Halkbank'ı İran'a uygulanan yaptırımları delmeye yönelik girişimle itham etti. Bölge savcısı davanın düşürülmesi için geçtiğimiz hafta mahkemeye bir dilekçe verdi. Anlaşma kapsamında Halkbank'ın herhangi bir cezai suçu kabul etmediği, adli veya idari para cezası da ödemeyeceği vurgulandı. Halkbank'tan kamuya aydınlatma platformuna yapılan açıklamada bankamız hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır. Kararın bankamıza, yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz ifadeleri kullanıldı. Ve gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere. İhraç talepleri bu kez il başkanlarıyla devam ediyor. Böyle olacağı da bu, yani bu yöndeki kulis bilgileri de dün paylaşılıyordu MYK öncesinde. Üçü eski, üçü mevcut olmak üzere 6 il başkanı ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. İzmir ve Ankara dahil 7 ilde ise yeni il başkanları atandı. Özel cephesi olağanüstü kurultay için delegelerden topladığı imzaları dün genel merkeze teslim etti.
2: Mutlak butlan davası süreci içinde yer alan iddianamelerde bulunması sebebiyle ve bugün içine düştüğümüz bu mutlak butlan krizinin bir parçası olması sebebiyle bir disiplin sürecini başlatmış oluyoruz.
3: Ankara ve İzmir il başkanlığına yeni isimler atandı. Eski ve yeni toplam 6 il başkanı disipline sevk edildi. CHP'de ihraç taleplerine yenileri eklendi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Sözcü Müslim Sarı toplantı sonrası kameralar karşısına geçti. Bursa, Bitlis ve Erzurum il başkanlarının kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurdu.
2: Erzurum il başkanımız Serhat Çaneş il yönetimini yönetimle beraber fesih kararı almış bulunuyoruz. Yerine de Mahmut Edebali diye bir arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Bursa il başkanımız Nihat Yeşiltaş'ı yine tedbirli bir şekilde disipline sevk ediyoruz. Yönetimle beraber fesih kararı aldık Bursa ile ilgili olarak.
3: Özgür Çelik dahil 3 eski il başkanı da disipline sevk edildi. Kadın Kolları Genel Başkanlığı da yönetimiyle birlikte feshedildi. Başkanlık görevine Ayten Gülsever'in ataması yapıldı. Özgür Özel cephesinden ise olağanüstü kurultaya yönelik hamle geldi.
4: 833 ıslak imzalı tutanağımızı toplamda 1000'in üzerinde kurultay delegesinin imzasını içeren kurultay iradesini

0: net biçimde ortaya koyan imzaları muhataplarına teslim ettik.
1: 830 adet imza var burada. Yalnız bu 9 arkadaşımız tedbirli olarak disipline sevk edildiği için onları düştüğümüzde bir arkadaşımız da imzasını geri çekti.
2: Özgür Özel'den il başkanlarının ihracına da tepki gecikmedi.
3: Tedbir kararı olanlar gelip böyle il başkanı görevden falan alamazlar. Buradaki il başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlarıdır. Nasıl genel başkana bina lazım değilse, genel başkan neredeyse genel merkez orasıysa, örneğin Adana il başkanımız neredeyse orasıdır. Bu 81 ilden bugün burada olan arkadaşlarımız nerede ise benim için il başkanlığı orasıdır.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında tutuklu Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in emniyette çıplak arandım iddiasına ilişkin kamera kayıtları paylaşıldı. Gözaltı sürecine ait. Türker İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki gözaltı sürecinde çıplak arama yapıldığını dile getirmişti, iddia etmişti. Emniyetten söz konusu aranma anlarına ait görüntüler paylaşıldı. Kamera kayıtlarına göre Türker kadın polis memuru tarafından kapalı bir odaya alınıyor. Üst araması yapılıyor burada. Yine kayda göre işlem yaklaşık 70 saniye sürdü. Soruşturma kaynakları görüntülerde üst aramasının rutin güvenlik prosedürleri kapsamında gerçekleştirildiğini, kendisine zarar verebilecek herhangi bir nesne taşıyıp taşımadığının kontrol edildiğini belirttiler. İncelemelerde gözaltı sürecinde ve sonrasında herhangi bir resmi başvurunun olmadığına dikkat çekildi. ...35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve sevenleri genç oyuncuyu gözyaşlarıyla toprağa verdi.
5: Yakınlarının desteğiyle yürüyebildi. Acılı anne kızını son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı.
6: Ecem uyuyordu, sınarıdım doğum gününde uyuyordu.
7: Çok geç gitti.
5: Dizi oyuncusu 35 yaşındaki Ece İrtem İstanbul Kadıköy'deki evinde pazartesi günü rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Genç oyuncunun ölümü ailesi kadar arkadaşlarını ve meslektaşlarını da hüzne boğdu.
8: Kalbi sevgi dolu, enerji dolu, mutluluk dolu bir insandı. O yüzden bu acı kaybı yaşamak gerçekten çok üzücü.
9: 3 gün önce bir mesaj açtık, bir audition çekmişti bir iş için. Onunla ilgili öyle bir mesaj açmıştık. Ondan bir hafta önce de bir yerde görüşmüştük.
5: Ece İrtem için Aydın'ın Kuşadası ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Anne Nuriye İrtem güçlükle ayakta durdu. Taziyeleri baba Vural İrtem ve erkek kardeşi kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından genç oyuncunun cenazesi Yeniköy mezarlığında toprağa verildi. Ece İrtem'in avukatından da yeni bir açıklama geldi.
10: Bak, Leo mu desem? Yoksa sen mi gerçek ismini söylemek istersin? Ümmü Gülsüm.
5: Avukat Uğur Gökkoyun'un açıklamasına göre olay günü Ece İrtem annesine midesinden rahatsızlandığını söylemişti. Birlikte gittikleri mekandan bu nedenle ayrılıp 100 metre uzaklıktaki eve dönmüşlerdi. Genç oyuncu olaydan birkaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söylemişti. Annesine dinlenmek istediğini söyleyen Ece İrtem bir daha uyanamadı. Kızılcık Şerbeti'nin ışılı olarak tanınan genç oyuncunun ölüm nedeni otopsi raporuyla belli oldu.
10: Konuş.
11: Konuş mu? Ne konuşayım, manyak mısın?
10: Hayır.
4: İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla açılan davanın sanıklarından olan çocuğun babası Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi. Türkiye'nin günlerce konuştuğu bir davaydı bu. 6 yaşındayken evlendirildiği ve cinsel istismara uğradığı iddia eden HKG'nin şikayetiyle açılmıştı dava. Ve sanıklardan baba Yusuf Ziya Gümüşel sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Gümüşel'e ev hapsi verildi ve yurt dışı çıkış yasağı kondu. Hiranur Vakfı kurucusu olan Yusuf Ziya Gümüşel 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hatırlarsanız çocuğun evlendirildiği Kadir İstekli'de 37 yıl ceza almıştı. 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı baba Gümüşel, ancak 4 yıl olmadan 3,5 yıl oldu zannediyorum. 2022'de tutuklandığını hatırlıyorum. Tahliye edildi. Sokakta ya da trafikte sık sık karşılaşıyoruz kavgalarla. Tabii bunu söylemek de utanç verici. Böyle herhangi bir sebeple insanların birbirine saldırması, o saldırıların bıçakla, sopayla, silahla

0: olması sık görülür bir durum oldu ki çok önemli bir konu. Mersin'de bu bir de denize taşındı. Denizde kavga çıktı. 4 kişi tatilcilerin gözü önünde sopa ve yumruklarla birbirine vurdu.
1: Dinlenmek için sahile gelenler gözlerine inanamadı. 4 kişi sopayla deniz ortasında kavga etti. İlginç olay Mersin'in Silifke ilçesinde yaşandı. Yapraklı Koy plajına gelenler 4 gencin denizde kavga ettiğini gördü. Serinlemek için denize giren gençler sopa ve yumruklarla birbirine vurdu. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen kavgada 3 genç bir kişiyi darp etti. Plajdaki tatilciler yaşananları şaşkınlıkla izledi. Gençler kıyıdan yapılan uyarılara aldırış etmeden kavgayı sürdürdü. Kavga yüzerek yanlarına gelen kişilerin araya girmesiyle son buldu.
0: İzmir'de 60 yaşındaki Servet Polat yediği kumpirden zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Ceza davası sürerken açılan tazminat davasında mahkeme kararını verdi. Çıkan karara tepki gösteren acılı aile itiraz etmeye hazırlanıyor.
1: Yediği kumpir 60 yaşındaki kadını hayattan kopardı. Açılan tazminat davasında mahkeme kararını verdi.
2: 50 bin bana, 50 bin abime çıkmış. Bir insan ya, bir annenin hayatı 50 bin.
3: Burada ne yemekteydik?
1: Takvimler 28 Aralık 2024'ü gösteriyordu. İzmir'in Buca ilçesinde Servet Polat kızı ve torunuyla birlikte bir işletmede kumpir yedi. Fenalaşan aileden Servet Polat hayatını kaybetti. Yapılan incelemede kumpirde salmonella bakterisi bulundu. İşletme sahibi ve iş yerinde çalışan eşi hakkında 20'şer yıla kadar hapis istemiyle açılan dava sürerken tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme Servet Polat'ın iki çocuğuna 50'şer bin lira tazminat verilmesine hükmetti.
2: Bizim rakam umurumuzda değil, biz rakam istemiyoruz. Zaten bana 1 milyon da 5 milyon da verseler benim annem bana geri gelmeyecek. Ama bu kadar da ben adalet arıyorum ya.
1: Karara tepki gösteren aile itiraz etmeye hazırlanıyor.
2: Bir annenin bedeli 50 bin değil. Bizim amacımız zaten para değil. Adalet.
4: Parayı ben kimsesiz çocuklara bağışlamak istiyorum. Hani annesi ölen çocuklara gitsin bu. Sonuçta bizim annemiz öldü. Hani bana 10 trilyon da verse benim annem geri gelmeyecek. Hani biz paradan değiliz.
0: Jandarmanın uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 45 ilde düzenlediği narkopars operasyonlarında 350 kişi şüpheli yakalandı. Açıklamaya göre Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasında çalışmalar yürütüldü. 45 ilde operasyonlar yapıldı ve yakalanan şüphelilerin yurt dışından kargo yoluyla temin ettikleri uyuşturucunun ülke genelinde satışını yaptıkları tespit edildi. Yurt dışından kargo ile uyuşturucu alıyorlar. Ne kadar enteresan bir durum. Sonra ülkemizde satıyorlarmış bunları. Ekipler saha araştırmaları ve analiz yaptılar. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izleyerek suç faaliyetlerini de delillendirdiler. Operasyonlarda 132 kilogram uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 51 ilde sahipsiz sokak hayvanlarının toplandığını söyledi. Bu yıl sahipsiz sokak hayvanları sorununun biteceğini belirtti.
5: Sokak hayvanlarının 181 ilimizi bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman 51 ilimizde %100'e ulaştık.
6: Tamamlanan illeri açıkladı. Çalışmaların devam ettiği illeri saydı. Yıl sonuna kadar sokak hayvanları sorunu bitecekleri.
5: 30 büyükşehirde %74 oranında. 12 büyükşehirimizde yani Erzurum, Mardin, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Kayseri, Sakarya, Denizli, Konya, Balıkesir, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta toplama işlemleri sona erdi. Devam eden illerimizde de İzmir'de %35 ve en son Diyarbakır'da da %27. Biz inşallah Eylül-Ekim gibi hepsini toplamayı arzu ediyorduk ama bazı muhalefet belediyelerinde bu iş biraz geriden de gelebiliyor. Yıl sonuna kadar da tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız.
6: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi. Gündeminde trafik kanununda yapılan düzenleme de vardı. Trafik kazalarında günlük ortalama can kaybının %5,2'ye gerilediğini belirtti.
7: Ölümlü kazaların geçen sene 480 olduğunu, bu sene 415'e düştüğünü görüyoruz. %13,5 oranında azalma var. Kaza yeri ölü sayısı 575'ten 504'e düştü. Yaralanmalı kaza

0: Vakalar 69.000'den 68.000'e düştü. Yaralı sayılarında ise geçen seneye göre 15 kişilik bir artış olduğunu görüyoruz. Ama genelde ölümlü kazaların azalması önemli bir konu.
1: Bakan Çiftçi, trafik düzenlemesinin ardından ihlallerin de azaldığına dikkat çekti.
2: 39 derece ateşle özel hastanenin acil servisine başvuran bir hasta, kendisine 8.000 lira fatura çıkarılmasına tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan video, acil müdahaleden ücret talep edilebilir mi sorusunu yine gündeme getirdi. Bu konuda mevzuat ne diyor, fiilen ne uygulanıyor? Gizem Türemen ve Özgür Balaban önce hastaları dinledi, sonra uzmanına sordu.
3: 39 ateşine geldik bakın acile. 39 ateşle muayene ücretimiz 8.000 lira dediler. Böyle bir şey olabilir mi? Yazıklar olsun, vicdanınız kalmamış.
4: Özel hastanenin aciline başvuran hasta faturaya böyle isyan etti. Sosyal medyada hızla yayılan video acil hizmetinden ücret alınabilir mi sorusunu gündeme getirdi.
5: Bu alanda ciddi bir curcuna var. Ciddi suistimalleri var.
6: Özel hastanelerin hepsi acilden gittiğin zaman ücret alıyor. Hepsi alıyor.
3: Kalp krizi, felç riski var. Örnek veriyorum böyle durumlarda hastanenin...
7: Önce para.
4: 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunuyla bu kanuna dayandırılarak çıkarılan sağlık uygulama tebliği, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinden ücret alınamaz diyor.
5: 24 saat içerisinde sağlık hizmeti sunulmadığı zaman kişinin hayatını veya vücut bütünlüğünü kaybetme riski olayları acil olarak değerlendirilmiş. Acil durum sona erene kadar ücret alamazsınız.
8: Benden ücret talep ettiler. Acilden geldiğim için bir ücret almamanız gerekiyor demiştim. Almamız gerekiyor. Bizde prosedür bu dendi.
4: Örneğin hasta acile başvurdu. Durumunun acil olmadığı tespit edildi. O zaman yeşil alan kategorisinde değerlendiriliyor ve ücrete tabi tutuluyor. Asıl karışıklık hangi hallerin acil kapsamına girdiği sorusuyla başlıyor.
5: Hastane yatışı yapılıyorsa veya tıbbi müdahale yapılıyorsa veya müşahede altına alınıyorsa veya başka bir sağlık kuruluşu sevk ediliyorsa veya başka bir kurumdan sevkli geldiyse bu kişi için sunulacak olan sağlık hizmetleri acil kapsamında değerlendirilir, ücret talep edilmez.
3: Vatandaş hakkını bilmiyor genelde.
9: Bilmiyor. Ya ben de sizden öğreniyorum. Ben de böyle bir şey bilmiyorum.
4: Türkiye'nin üye olduğu Dünya Sağlık Örgütü de acil halleri 32 parametreyle açıklıyor.
5: Suda boğulma, trafik kazası, terör, intihar girişimi, yüksekten düşme, ciddi iş kazaları, omuz kopmaları, elektrik çarpması gibi durumlar aslında acile giriyor.
3: Sağlık Bakanlığı'nın acil genelgesi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bildirgesi hangi durumlar acil işlem kapsamına giriyor, hangi müdahalelerden ücret talep edilmemesi gerekiyor açıkça belirtiyor. Peki mevzuat böyleyken uygulama nasıl?
5: Özel hastanelerin acil birimlerine yakın poliklinikler açılmış. Aslında hastanın durumu acil. Hekim de acil olduğunu biliyor fakat daha fazla para almak maksadıyla poliklinikten giriş yapılmış.
6: Kimi kolu kırılmış geliyor, kimi bıçaklanmış geliyor. Ondan sonra hepsinden ücret alıyorlar. Tartışma çıkıyor, alamazsınız diyorlar. O zaman da devlet hastanesine gidin diyorlar.
4: İddiaya göre SUT'un acil tanımındaki 24 saat sınırı da bazı özel hastanelerce suistimal ediliyor.
5: 2018 yılında yapılan bir değişiklikle 24 saat sınırlaması getirildi. Özel hastaneye para getirecek. Ağır müdahaleleri 24 saat sonra yaparak ondan ücret alabiliyor.
8: Oraya gittiğinizde görevlilerle siz yalnızsınız ve onlar ne istiyorsa o oluyor.
4: Halbuki hastadan ancak acil hali sona erdikten sonraki hizmetler için ücret talep edilebilir. Onun için de hastaya bilgilendirme formu düzenlenmeli.
5: Hastanın acil durumunun sona erdiğini, bu aşamadan sonra verilen hizmetler için para ödeyeceğini biliyorum artık diye ifade edilen bir form bu. Doldurulması ve vatandaşın muvafakatinin alınması gerekiyor. Alınmadan hastaya sunulan hizmetler dolayısıyla herhangi bir para alınamaz. Dolayısıyla hastalar bunu bilmiyorlar.
9: Hastaneler vatandaşın bilmediğini farkında. %90'ına sorsan bilmez. Mecburen ödüyorsun.
7: Biliyorduk ama dolayısıyla yani mecbur kaldığımız için, işlem görmemiz için parayı verdik.
4: Bazen suistimali yapan taraf vatandaş da olabiliyor.
5: Vatandaş da haklı olmadığı halde ben acilden geldim, ben ücret ödemek zorunda değilim diyebiliyor. Halbuki onun acil olup olmadığını hekim karar vermesi lazım.
4: Acillerdeki suistimallerin önüne geçmek adına denetim ve caydırıcı cezalar şart. Peki acil müdahaleye rağmen haksız ücret talep edildiğinde ne yapılmalı?
5: mutlaka ödemeyi

0: kayıt da yapacak. Kredi kartıyla, banka havalesiyle. Mutlaka ayrıntılı fatura isteyecek. Elindeki belgelerle beraber Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'ne müracaat edecek.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da saldırı planları engellendi. FBI, Trump'ın doğum gününde yapılan kafes dövüşü etkinliğine saldırı planını çökerttiklerini duyurdu. İddiaya göre şüpheliler patlayıcı yüklü İHA'larla etkinliğe saldırmayı planlıyordu.
2: Beyaz Saray'daki kafes dövüşüne saldırı planları engellendi. Açıklama FBI'den geldi. Beyaz Saray'da yapılan etkinliğe yaklaşık 4000 kişi katılmıştı. ABD Başkanı Trump başta olmak üzere yönetimden birçok isim de dövüşü izleyenler arasındaydı. FBI Direktörü Keş Patel, saldırı planlarından 10 Haziran'da haberdar olduklarını açıkladı. Birçok eyalette yürütülen operasyonlarla şüphelilerin yakalandığını duyurdu. Mahkemeye sunulan belgelere göre saldırı planladığı iddia edilen kişiler bir mesajlaşma uygulaması üzerinden organize oldu. Ülkenin gidişatından memnun olmayan 23 kişilik grubun patlayıcı yüklü İHA'lar kullanmayı ve kalabalığa ateş açmayı planladığı ifade edildi. İddianameye göre grup ayrıca etkinlik alanına ilişkin ayrıntılı haritalar paylaştı, kaçış planları yaptı. Şüphelilerden bazılarının reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmaktan tutuklanan Jeffrey Epstein'le ilişkili kişilerin ülke yönetiminde yer almaması gerektiğini söylediği iddia edildi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance saldırı planını terörizm olarak niteledi.
3: Bu birkaç delinin saldırı planı değil. Bu koordine bir terör saldırısı hazırlığı. Tanrı'ya şükür engelledik.
2: Trump'sa saldırı planı hakkında bilgisi olmadığını söyledi. ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılan etkinlik, Beyaz Saray'da yapılan ilk kafes dövüşü olarak tarihe geçmişti.
1: G7 Liderler Zirvesi uluslararası diplomasi trafiğinde nadir görülen bir açık mikrofon anına sahne oldu. ABD Başkanı Trump'la Kanada Başbakanı Carney'nin konuşması mikrofonların açık kalması nedeniyle duyuldu. Carney'nin Çin menşeli elektrikli araç ithalatı anlaşmasını Trump'a kabul ettirmek için dil döktüğü anlar kayda geçti.
2: G7 zirvesindeki gizli pazarlık mikrofona yakalandı. ABD Başkanı Trump'la Kanada Başbakanı Carney'nin konuşması kameralara yansıdı. Fransa'da toplanan G7 zirvesi, uluslararası diplomasi trafiğinde nadir görülen bir açık mikrofon anına sahne oldu. Görüntülerde Carney, Trump'ın yanındaki koltukta oturan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un masada unuttuğu saati fark etti. İki lider arasında mizahi bir diyalog gelişti. Sonrasında ise asıl kritik konu olan uluslararası ticaret krizine geçildi. Carney'nin Ocak ayında Pekin'le imzaladığı ve ABD yönetiminde rahatsızlık uyandıran Çin menşeli elektrikli araç ithalatı anlaşmasını Trump'a kabul ettirmek için dil döktüğü anlar kayda geçti. Washington yönetimi, Çin'in elektrikli araçların küresel pazarı ucuz fiyatlarla domine ettiğini ve bunun adil rekabeti baltaladığını savunuyor. G7 zirvesi renkli anlarıyla da gündem oluyor. Zirve marjındaki toplantıya bir saat geç kalan Trump'ın yerine geçerken yaptığı patron benim şakası liderler arasında kahkahalara neden oldu. I'm the boss. İtalya Başbakanı Meloni'nin sigarayı bıraktığı hakkındaki diğer liderlerle konuştuğu anlarda dikkat çekti. Liderler arasında sigara alışkanlığı konusundaki sohbet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl Ekim ayında Mısır'da düzenlenen barış zirvesi sırasında İtalyan lidere yaptığı sigara uyarısını akıllara getirdi. Erdoğan, Meloni ile "Sizi iyi gördüm ama sigarayı bıraktırmam lazım" diyerek şakalaşmıştı.
1: Fransa gençleri ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Daha önce ilkokul ve ortaokullarda uygulanan cep telefonu yasağının yeni eğitim döneminde liseleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.
2: Fransa'da okullarda yeni bir dönem başlıyor. Hükümet ilk ve ortaokullardaki cep telefonu yasağını liselere de genişletmeye hazırlanıyor. Düzenlemenin gelecek eğitim öğretim yılında hayata geçirilmesi planlanıyor. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffrey, bu adımın öğrencilerin geleceği için kesinlikle hayati olduğunu vurguladı. Fransız hükümetinin hedefinde sadece cep telefonu

0: telefonları değil. Aynı zamanda sosyal medya kullanımı da var. Aylardır parlamentonun gündeminde bulunan bir diğer düzenleme ile 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına ciddi sınırlamalar getirilmesi hedefleniyor. Ocak ayında Ulusal Meclis'ten, Nisan ayında ise Senato'dan geçen tasarı, iki kanat arasındaki görüşmelerin ardından son şeklini alacak. Fransa'da bir yasanın yürürlüğe girmesi için Senato ve Ulusal Meclis'in aynı metin üzerinde uzlaşması gerekiyor. Yasal düzenlemenin bu yaz tamamlanması bekleniyor. Son dönemde Avrupa'da reşit olmayanların sosyal medya kullanımına yönelik tartışmalar giderek büyüyor. Son olarak İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 16 yaş altına yönelik sosyal medya sınırlamalarının gelecek yılın başında yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.
1: Özel koruma alanı olan Salda Gölü'nde yaz sezonu ile birlikte yeni güvenlik önlemleri devreye alındı. Atlı jandarma timleri de yeniden devriye görevine başladı.
0: Turkuaz renkli suyu, beyaz kumsalı. Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'nde güvenliği yaz boyu atlı jandarma ekipleri sağlayacak. Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Mars'ın Jezero kraterindeki eski göle benzerliğiyle de bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapıyor. Özel koruma bölgesi olan Salda Gölü'nün zarar görmemesi için özellikle ziyaretçi sayısının arttığı yaz aylarında yoğun güvenlik önlemleri alınıyor.
2: Atlı birliklerimiz bugün itibariyle başladılar göreve. Yine jandarmamızın elektrikli botu var. Devriye atan AFAD'ımız yine bu noktada görev yapıyor. Aynı şekilde emniyet, jandarma, AFAD, sağlık ekipleri tarafından gölün çeşitli bölgelerinde görevlendirmelerimiz var. Her an her şeye müdahale edecek durumdayız.
0: Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan 6 yıldır olduğu gibi bu yazda atlı jandarma timi geçici görevle Salda'ya geldi. Ekipler göl çevresindeki kritik noktalarda devriye görevi yapıyor. Halk plajı çevresinde de güvenliği sağlıyor.
1: Para gündem saat başında devam edecek. Görüşmek üzere.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para gündemden tekrar merhaba. Savaş gündemiyle başlayalım. Cuma günü imzalanması beklenen ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptına imzalar atıldı karşılıklı olarak ve anlaşma resmen yürürlüğe kondu. Mutabakat zaptında ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın imzası var.
2: This was not easy. I can tell you.
3: İran'la ABD arasındaki mutabakat zaptı resmen imzalandı. Cuma günü imzalanması beklenen mutabakat zaptına dair ilk resmi açıklama İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai'den geldi. Bekai, mutabakat zaptının ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian tarafından imzalandığını bildirdi. İmzaların elektronik ortamda atıldığını söyledi. İran'ın taleplerini yineleyen Bekai, İran'ın nükleer malzemeleri ülke dışına gönderilmeyecek dedi. Zenginleştirilmiş uranyum için tek seçeneğin seyreltme olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'nın sorumluluğu İran ve Umman'a ait diyen Bekai, gemilere verilen hizmetler karşılığında ücret alınacağını da belirtti. İran'a uygulanan petrol ambargosu bugünden itibaren kaldırılacak ifadelerini kullandı. İranlı sözcü, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının sürmesinin ise taahhüt ihlali olacağını kaydetti. ABD Başkanı Trump da Fransa'daki Versailles Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile akşam yemeğinden çıkarken gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Beyaz Saray, Trump'ın anlaşmayı imzaladığı anların görüntüsünü yayınladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ise imzaladığı mutabakat metniyle fotoğrafı paylaşıldı. Arabulucu Pakistan'ın başbakanı Şahbaz Şerif de sosyal medya paylaşımında

0: ablukasını derhal kaldıracak dedi. Eş arabulucu Katar'a teşekkür eden Şerif, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır'ın katkılarını da takdirle karşıladı. Çarşamba günü ABD basınında yer alan haberde anlaşmanın gün içinde imzalanacağı iddia edilmişti. İran Dışişleri Sözcüsü Bekai, mutabakatın İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve ABD Başkanı Trump tarafından imzalanabileceğini dile getirmişti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraç talepleri bu kez il başkanlarıyla devam ediyor. Üçü eski, üçü mevcut olmak üzere 6 il başkanı ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. İzmir ve Ankara dahil 7 ile ise yeni il başkanları atandı. Özel cephesi ise olağanüstü kurultay için delegelerden topladığı imzaları dün genel merkeze teslim etti.
2: Mutlak butlan davası süreci içinde yer alan iddianamelerde bulunması sebebiyle ve bugün içine düştüğümüz bu mutlak butlan krizinin bir parçası olması sebebiyle bir disiplin sürecini başlatmış oluyoruz.
3: Ankara ve İzmir il başkanlığına yeni isimler atandı. Eski ve yeni toplam 6 il başkanı disipline sevk edildi. CHP'de ihraç taleplerine yenileri eklendi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Sözcü Müslim Sarı, toplantı sonrası kameralar karşısına geçti. Bursa, Bitlis ve Erzurum il başkanlarının kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurdu.
2: Erzurum il başkanımız Serhat Çaneş, il yönetimini yönetimle beraber fesih kararı almış bulunuyoruz. Yerine de Mahmut Edebali diye bir arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Bursa il başkanımız Nihat Yeşiltaş'ı yine tedbirli bir şekilde disipline sevk ediyoruz. Yönetimle beraber fesih kararı aldık Bursa ile ilgili olarak.
3: Özgür Çelik dahil 3 eski il başkanı da disipline sevk edildi. Kadın Kolları Genel Başkanlığı da yönetimiyle birlikte feshedildi. Başkanlık görevine Ayten Gülsever'in ataması yapıldı. Özgür Özel cephesinden ise olağanüstü kurultaya yönelik hamle geldi.
4: 833 ıslak imzalı tutanağımızı toplamda 1000'in üzerinde kurultay delegesinin imzasını içeren kurultay iradesini net biçimde ortaya koyan imzaları muhataplarına teslim ettik.
2: 830 adet imza var burada. Yalnız bu 9 arkadaşımız tedbirli olarak disipline sevk edildiği için onları düştüğümüzde bir arkadaşımız da imzasını geri çekti.
3: Özgür Özel'den il başkanlarının ihracına da tepki gecikmedi.
5: Tedbir kararı olanlar gelip böyle il başkanı görevden falan alamazlar. Buradaki il başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlarıdır. Nasıl genel başkana bina lazım değilse, genel başkan neredeyse genel merkez orasıysa, örneğin Adana il başkanımız neredeyse orasıdır. Bu 81 ilden bugün burada olan arkadaşlarımız nerede ise benim için il başkanlığı orasıdır.
1: Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açılan davada istinaf başvurusunun reddedilmesi üzerine Danıştay'a başvuru yapıldı. Başvuruyu Ekrem İmamoğlu'nun avukatları yaptı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, 7. İdare Mahkemesi'nin red kararının yürütmesinin durdurulması ve kararın bozulması talep edildi. Ekrem İmamoğlu'nun diploması İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nca iptal edilmişti. İptale ilişkin İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde açılan davada mahkeme, üniversitenin yaptığı iptalde hukuka aykırılık bulunmadığı yönünde karar vermişti. Şimdi Danıştay'a başvuru yapıldı, istinaf başvurusunun reddi üzerine. Ve başkentin gündemini bu kez İstanbul'da konuşacağız. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör İstanbul stüdyomuzda yanımda bugün. Hoş geldin Nasuh.
6: Hem yayına hem İstanbul'a. Teşekkürler.
1: Önce bu CHP'den ihraçlarla başlayalım. Bu böyle 7 kişiyle başladı ama daha da ilerleyecek gibi görünüyor. Hatta ilk gün için daha büyük, daha sayıca fazla ihraç olabilir diye konuşuluyordu, evet. Ama hem onunla ilgili durum hem de Özgür Özel cephesi nasıl karşıladı bunu? Ne yapacaklar şimdi?
6: Ya şimdi tabii burada hukuki süreçlerle siyasal süreçler iç içe girdi artık. Yani bunlar çok ilginç bir tablo. Hatta her siyasi adım yeni bir hukuki süreç doğuruyor. Her hukuki adım da yeni hukuki süreçler doğuruyor. Hani onu söyleyeceğim. Mesela il başkanını bu şekilde alıyorsunuz, yeni atama yapıyorsunuz ama Özel tarafı da diyor ki bu atamalar ya da görevden almaları yapamazsınız. Bunlarla ilgili itirazlarda bulunacağız, hatta direneceğiz diyor. Şimdi evet. Tabloyu karmaşık hale getiren bu ve az önce mesela Ekrem İmamoğlu haberinde de mesela işte istinafın kararı çıkıyor, Danıştay'a başvuruluyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi etrafındaki hikayelerin çok

0: büyük bir bölümü hukuki süreçlerle örülmüş vaziyette. Böyle bir ilginç tablo var karşımızda. Birincisi bu. İkincisi, daha önce de hani konuştuğumuz nereden başlandı? İşte parti meclisi üyelerinden işte bazı isimler, önemli milletvekilleri.
1: Ki üyelikleri de Yargıtay tarafından iptal edildi.
0: İptal edildi. İşte aralarında grup başkan vekilleri vardı.
1: Doğru.
0: Sonrasında o milletvekilleri, ki bunlar Özgür Özel'in ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki yönetim kadrosunun en ağır topları eski deyimle.
1: Doğru.
0: Şimdi bütün bunların ardından işler biraz il ve ilçe teşkilatlarına yönelebilir diye düşünüyorduk stratejik olarak. Öyle de oldu. Kritik il başkanları da devamında başka il başkanlıkları da olacak, öyle görünüyor. Aldığımız duyumlar da öyle. Diğer yandan daha bu işin bir de ilçeleri var. Yani Türkiye'de 1000'e yakın ilçe var. Yani küsuratlı bir rakam var, 900 küsur, ama 81 il var ve buralarda da adım adım Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları MYK'dan disiplin kuruluna, delegasyonun değişmesine, oralarda da yavaş yavaş ilçe kongrelerini yapmaya başlayarak, akabinde il kongrelerini yapmaya başlayarak kurultaya doğru ilerleyecekler.
1: Bu ihraçlara gerekçe nedir? Şimdi bir arınma gerekçesi gösteriliyor, evet. Ama bir yandan da kendine muhaliflerin ya da Özgür Özel'in yanında yer alanların tasfiyesi gibi de görünüyor, evet. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından.
0: İç içe geçmiş dediğim bu aslında.
1: Yani benim yanımda olanlarla burada kalalım gibi de görünüyor. Yani
0: ya çok açık. Şimdi burada doğru. Hani bir kısmının böyle bir takım yasal süreçlerin içinde olması, henüz kesinleşmemiş de olsa isminin dosyada geçmesi başta olmak üzere. Şimdi bütün bunlara dair bir takım komisyonlar kurulmuş. Belli ki o dava dosyaları taranıyor. Şu an genel başkan sıfatıyla da Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunlara da erişimi muhtemelen büyük ölçüde açıktır. Oralara bakılıyor, tamam. Ama dediğin nokta var mı? Evet. Yani burada hedeflenen bir takım ekipler var. Yani bu ekiplerin en başta İmamoğlu ve ona yakın olanlar başta olmak üzere Anadolu'daki teşkilatlar dahil her yerden tasfiye edilmesiyle ilgili bir mekanizma işliyor.
1: Ama şu anda Özel'in destekçileri de parti içinde çok ağır. O zaman nereye varacak? Ne kadarı partinin
0: İşte tasfiye temel edilecek? Soru o ve o temel sorunun cevabı o teslim edilen 800 küsür delegenin imzasıyla kurultay talebi galiba burada yol ayrımının en önemli noktası olacak. Yine muhtemeldir ki haftaya buna cevap verecek Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları resmi olarak. Ve o cevabı aslında şimdiden biliyoruz. Yani tedbir kararı olduğu için böyle bir kurultay imkanı olmayacaktır. Bu ona engeldir diye bir cevap verilecek. Ondan sonrasında zaten Özgür Özel ve arkadaşlarının bu hukuki alanda mücadelede çok fazla kartı kalmıyor elinde. Yani nedir temel konu? Bir an önce kurultaya gitmek. Nedir buradaki hikaye? Uygun zamanda ve biz istediğimiz zaman kurultay olacak.
1: 25 Temmuz'a kadar da bir süre verildi.
0: Evet.
1: İşte neredeyse bir aylık bir zaman da var. Yani o hani kurultaya gidilmesi için eşik olarak dile getirilen.
0: Sonrasında da şunları görüyoruz. Sayın Özel'in son verdiği demeçlerde de görüyoruz. Hep hani ben partide kalmak istiyorum. A planımız bu. Ama işte A planından bahsettiğinizde hemen akabinde çağrışma olarak bir B planınızın da olduğu görülüyor. Zaten çalışıyorlar. İkinci bir partiyle ilgili bir çalışma yürütüyor fiilen. Özel ve arkadaşları.
1: Ki zaten doğal olarak yapmak gerekir, düşünsene ya yani o senaryo.
0: Başka bir çıkışları da yok. İkinci partiye doğru gidecekler gibi görünüyor. Sadece kurultay hani öyle olmadık sürpriz bir şey veya şu önümüzdeki bir ay içinde Yargıtay'dan beklenmedik bir karar. Bunların her biri çok çok zayıf ihtimaller.
1: Ama hala dosya Yargıtay'a gitmemiş deniyordu. Geçen hafta gitti mi biliyor muyuz?
0: Şimdi Yargıtay'ın o istinaf mahkemeleriyle yani bölge mahkemeleriyle bir üst mahkeme, bu yeri geldiğinde mahkemenin türüne göre Yargıtay yerine Danıştay olabiliyor. Tabii ki orada da o dosyaların teslim alma süreçleri var. O nedenle o süreçler de uzayacaksa karar da uzayabilir. Yani öyle bir ihtimal de var elbette.
1: Evet,
0: zaten
1: yani
0: erken karar bekleyen de pek yok Ankara'da. Yani bir an önce, bir ay içinde, iki ay içinde bir karar.
1: Bu arada Nasuhi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Arnavutköy Halkalı metro hattı açılacak, biliyorsunuz açılıyor. Ona ilişkin bir açıklama yapıyor şu anda canlı yayınla, ekrana gelsin.
2: Modern şehirlerin sürdürülebilir bünyesinin, büyümesinin, dengeli gelişiminin ve geleceğe dönük vizyonunun temel direkleridir. Trafik keşmekeşini ortadan kaldırarak insanlara değerli zamanlarını geri vermektedir. Bu zaman sevdikleriyle daha kaliteli anlar yaşamalarına, aileleriyle daha sık bir araya gelmelerine ve kendilerine, hobilerine, sağlıklarına daha fazla vakit ayırmalarına imkan tanır. Çevreye duyarlı teknolojileriyle hava kirliliğini önemli ölçüde azaltır, karbon ayak izini küçültür ve çocuklarımızın, torunlarımızın yaşayacağı daha temiz bir doğaya katkı sağlar. Ayrıca yeni hatlar ve istasyonlar dokunduğu her bölgenin ekonomik canlılığını yükseltir, gayrimenkul değerlerini artırır, yeni istihdam alanları

imkanları oluşturur ve ticareti de beraberinde canlandırır. Özetle raylı sistemler hız, güvenlik, konfor ve sürdürülebilirlik ekseninde 21. yüzyıl şehirlerinin olmazsa olmaz altyapısıdır. Bu anlayışla ve vizyonla da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin dört bir yanında kent içi raylı sistem yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ülkemizde yarın açılışını gerçekleştireceğimiz Halkalı Arnavutköy kesimi ile birlikte 1058 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini bakanlık olarak biz inşa ettik. Şu anda da 116 kilometrelik yeni hat yapımlarımız halen devam etmektedir. 283 kilometrelik yeni hattımız ise planlama aşamasındadır. Değerli basın mensupları, az önce de belirttiğim üzere İstanbul'un trafiğini kalıcı olarak rahatlatmanın yolu hiç şüphesiz güçlü bir raylı sistem ağı kurmaktır. Metro ağları, raylı sistem ağları kurmaktır. Bu doğrultuda bugüne kadar asrın projesi Marmaray ve Gebze Halkalı Banliyö hattı ile birlikte Gayrettepe, Kağıthane, İstanbul Havalimanı, Arnavutköy kesimi, Sirkeci, Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Levent, Hisarüstü metrosu, Pendik, Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu, Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kayaşehir metrosu, Bakırköy Sahil, Bahçeli Evler, Güngören, Bağcılar, Kirazlı metrosu ve yarın açılışını gerçekleştireceğimiz 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi ile birlikte bakanlığımızca İstanbul'a kazandırılan toplam raylı sistem hattı uzunluğu 180 kilometreye ulaşmış olacak. Artık metro trenlerimiz bu kadim şehrin damarlarında güçlü, hızlı ve gururla akmakta, İstanbul'un kalbine, ruhuna ve geleceğine adeta kan taşımaktadır. Özetle İstanbul'un kent içi ulaşım ağını güçlendiren dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hizmete aldık ve yenilerini de hizmete sunmaya inşallah devam edeceğiz. Şu anda 4,5 kilometre uzunluğundaki Altunizade Çamlıca Camii Bosna Bulvarı metro hattımızla birlikte bu hattı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak 6,3 kilometrelik Yavuz Türk Kazım Karabekir Top Ağacı Ümraniye Spor Köyü raylı sistem hattı olmak üzere yaklaşık 11 kilometrelik hatta çalışmalarımıza halen devam ediyoruz. Bu hatlarımız da tamamlandığında İstanbul genelinde bakanlık olarak inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu yaklaşık 191 kilometreye ulaşmış olacak. Bildiğiniz üzere 16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı Metro Projesi'ni İstanbul Havalimanı'nı merkeze alarak 37,5 kilometre uzunluğunda Gayrettepe İstanbul Havalimanı ve 31,5 kilometre uzunluğunda Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu olarak iki ayrı koldan çalışmaya başlayarak hayata geçirdik. Gayrettepe'den Halkalı'ya kesintisiz bağlantı sağlayacak hattımızın Gayrettepe'den Arnavutköy'e kadar olan 47 kilometrelik kesimini geçtiğimiz yıllarda İstanbullu vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Şimdi biz yarın hizmete açacağımız Halkalı Arnavutköy kesimiyle 69 kilometre uzunluğuyla tamamı yer altından olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzun metro hatlarından birini tamamlamış olduk. Bu son kesimimiz 22 kilometre uzunluğunda olup 5 istasyon içermektedir. Bunlar Başakşehir sınırlarındaki İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir ve Olimpiyat Köy istasyonları ile Küçükçekmece sınırları dahilinde Halkalı Stadı ile Halkalı istasyonlarıdır.

0: Bu istasyonlarımızın tamamlanmasıyla Kayaseyir istasyonunda Bakırköy, Kirazlı, Başakşehir, Kayaşehir metrosu ile Olimpiyatköy istasyonunda Ataköy, İki Telli, Olimpiyat metrosu ile Halkalı Stadı istasyonunda ise yapımı devam eden Kabataş, Mecidiyeköy, Mahmut Bey, Bahçeşehir, Esenyurt metrosu ile Halkalı istasyonunda yüksek hızlı tren hatları Halkalı Başakşehir Banliyö hattı, Yeni Kapı Kirazlı Halkalı metrosu ve Marmara ile entegrasyonu sağlamış olduk. Bu entegrasyonlar sayesinde Halkalı istasyonu Halkalı İstanbul Havalimanı arası 30 dakikada, Halkalı Göktürk arası 43 dakikada, Halkalı Kağıthane arası 54 dakikada, Halkalı Gayrettepe arası 57 dakikada, Küçükçekmece Kemerburgaz arası 50 dakikada, Başakşehir Kağıthane arası ise 48 dakikada kat edilebilir durumda inşallah olacak.
1: Evet, yarın açılıyor metro hattı. Zaten ekranda yazıyor. Biz de dinleyen izleyicilerimize de vurgulayalım. 5 yeni durak İstanbul için elbette, metro o bölge için çok rahatlatıcı olacak. Gelelim savaş gündemine. Nasuh Güngör'le konuşuyoruz. İmzalar da atıldı bu arada. Hani evet. İsviçre'ye gitmeden öncesinde atıldı. G7'de imzanın atıldığını gördük. Buradan rahatlayacak mıyız? Bu 60 gün çok çatışmalı mı geçer sence? Öngörün evet. Nedir?
2: Şimdi G7'nin bu seferki profiline de biraz dikkat etmek lazım. Tamam. Körfez'den davetliler vardı vesaire. Trump biraz onların da önünde bir an önce bu işi bitirmek. Çünkü kendi iç kamuoyunda kabarmalar var. İran iç kamuoyunda da çok ciddi çıkışlar var. İşte taviz veriyoruz, şöyle oluyor, böyle oluyor falan gibi. O yüzden acele ettiler hani bir gün daha belki önceden ve şimdi bir anlaşmayı müzakere etme süreci var önümüzde.
1: Taviz veriyor mu İran? Sanki ya, kazançlı da görünüyor.
2: Çok kazançlı görünüyor evet. Aslında. Kağıt üzerindeki her şey neredeyse İran'ın kazancı. Yani o yaptırımlar hani 40 milyar dolardan 100 milyar dolara kadar efsane gibi dolaşan fonlar, gelirler, işte Hindistan'da evet. Var, orada var. Bunların da büyük bölümü aslında doğru. Hani rakamsal olarak doğru olmayabilir ama İran açısından aslında baktığımızda bu paralar çok büyük paralar değil. Ama o paraların alınıyor olması psikolojik tabii. Bir üstünlük sağlayacak. Kendi halkına bak, hem kavga ettim, hem dayak yemedim, dayak attım, Hürmüz'ü kapattım, onları esir aldım.
1: Hem
2: Körfez,
1: yaptırımları
2: kaldırıyorum. İran'ın kendi halkına da anlatacak bir hikayesi var burada. Bu tarafı önemli. Bu arada orada yeni zenginler ortaya çıkacak diye haberler var, o paralar her kimisi. Bakalım onlar İran sisteminde nasıl yer alacaklar. İran ekonomisini olumlu etkileyecek tabii ki ama İran ekonomisinin sorunları daha köklü. Yani sadece finans girişiyle, para girişiyle çözülecek işler değil. Bu tarafa gelince, yani şimdi Hürmüz açılıyor. Ablukayı kaldırıyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani ne oluyor? Savaş öncesi hale dönmüş oluyorsun. Yani Amerika'nın burada attığı ya da aldığı bir mesafe yok. Yani görünen bir şey yok en azından. Ama yani nükleer...
1: Şöyle bir yorum yaptı az önceki ekonomi bölümünde konuğum Profesör Doktor Ata Özkaya, dedi ki ABD, yani Trump, İran'ı uluslararası sisteme dahil ederek bu yaptırımları kaldırarak, evet, sınırlamaları kaldırarak aslında Çin'in ucuz enerji alışverişini azaltıyor.
2: Çok
1: dolaylı olarak aslında Çin'e karşı bir kazanım elde evet. Ediyor.
2: En azından Çin'in o kaçak,
1: yani çünkü İran, çok ucuz alıyordu
2: tabii
1: oradan.
2: İran'la Çin arasındaki ilişki tam olarak kaçak.
1: Nedeniyle.
2: Hatta dünyanın en büyük ambargo kaçakçısı deniyordu İran'a yaşadıkları yüzünden. Hani paralel bir bankacılık sistemi, ödeme sistemi vesaire, bütün bunlar. Şimdi bütün bu kapakları kaldırmak zorunda kalabilir. Bu belki küresel entegrasyondan çok bölgesel bir entegrasyonla başlayacak. İran'la Körfez arasında başlayacağını öngörüyorum ben mesela bunu. Yani o kavgaya, İran onlara yönelik saldırılarına rağmen Körfez hattıyla İran arasında bir normalleşmeyle süreç başlayacak. Körfez'in de pek fazla seçeneği de yok. Yani savaşacak halde değil vesaire. Bu tabii aynı zamanda bölgedeki dengelerin Türkiye'de çok ilgilendiren boyutu burası.
1: Doğru.
2: Yeniden kurulması, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki varlığının yeniden tanımlanması, ki NATO sürecinde bunu göreceğiz. O kadar çok şey konuşacağız ki, ama savaş konuşmayalım da
1: doğru,
2: bunları konuşalım.
1: İsrail'de
2: yani
1: de buna izin verirse sürekli sabote edecektir
2: öfkeli
1: muhtemelen.
2: Öfkeli ve tepkililer ve yanıltıcı bir şey belki biraz kamuoyunda ama Netanyahu'dan ibaret bir tepki gibi görünüyor. Hayır değil, İsrail'de bu savaşa çok adanmış. Gerçekten İran'ı yıkacağına, rejimi yıkacağına, her şeyi ortadan kaldıracağına inanmış birçok ekip var. Trump şimdilik bunları zapt ediyor ama nereye kadar?
1: Şimdi Netanyahu da aslında İsrail'e seçime gidecek. Evet. Kasım'da sadece Trump seçime gitmiyor. Netanyahu ile ilgili ne olabilir? Yani Netanyahu da bir teraziye konacak deniyor. Gerçi son dönemde onun epey desteği de artmıştı. Başlangıçtaki gibi evet. değildi. Yani, ya o yüzden o riskli bir seçim mi onun seçimi sence?

0: Seçim sistemi son derece karmaşık, sen de biliyorsun yani, o kadar çok partili tuhaf sistemleri var ki orada öngörüde bulmak kolay değil. Ama Netanyahu'nun eğer Amerika karşısındaki bu daha ezilmiş, daha böyle ötelenmiş hali İsrail'deki kamuoyu tarafından doğru tanımlanırsa Netanyahu'nun devam etme şansı kalmayabilir. Hatta şöyle de söyleyebiliriz, eğer İsrail bütün çıkardığı gürültüye rağmen o da ben de bu bölgesel entegrasyonun içinde bir yerde yer alayım, kendi güvenliğimi sağlayayım. Çünkü ben Trump'ın İsrail'i dövmek için değil, tam aksine ya ben seni korumak istiyorum. Bak bölgede herkesi kendine düşman ettin. İşte Türkiye'ye sürekli saldırıyorsun. Suriye ile ilgili, Lübnan'la ilgili, İran'la ilgili. Ben seni korumaya çalışıyorum ama sen bunu anlamıyorsun mesajını. Alırsa yönetiminde değişiklik de ortaya çıkabilir bence.
1: Peki. Eklemek istediğim başka bir şey var mı?
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim değerlendirmelerin için. Ve şimdi G7'yi konuşmuşken oradaki yansımalara bakalım. Zirve Fransa'daydı, sona erdi ve 9 bildiri yayımlandı zirve kapsamında. Ukrayna'yı destekleme sözü de veren liderler kapanış konuşmalarını da yaptı.
2: Fransa'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi sona erdi. Liderler kapanış konuşmalarında önemli mesajlar verdi. Zirveye ev sahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, zirveyi gerçek bir başarı olarak niteledi. Ülkelerin Ukrayna'ya destek konusunda ilk kez bu kadar uyumlu hareket ettiklerini söyledi. Avrupalılar olarak Rusya ile müzakere edeceğiz ifadelerini kullandı.
3: G7'nin Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için yeniden seferber olması oldukça önemli.
2: Fransa Cumhurbaşkanı, ABD-İran arasındaki mutabakatı ise çok iyi bir anlaşma olarak niteledi. Hürmüz Boğazı'nda İngiltere ile öncülük ettikleri koalisyonun hızlı harekete geçmeye hazır olduğunu kaydetti.
3: Bu kesinlikle yaptığımız bir teklif. Ama misyonun faaliyeti İran, ABD ve Boğaz'ın diğer tarafındaki Umman arasındaki anlaşmalara bağlı.
2: Macron, ABD Başkanı Trump'ın Fransa'nın ABD'li teknoloji şirketlerine uyguladığı vergiyi kaldırmaması halinde Fransa'ya yeni gümrük vergisi getireceği tehditlerine ilişkin soruyu yanıtladı. Hiçbir koşulda ortaklar birbirine gümrük vergisi uygulamamalı dedi. İtalya Başbakanı Meloni de G7 zirvesinin sonuçlarından memnun olduğunu söyledi. ABD ile İran arasındaki mutabakatın G7'ye katılan herkesçe olumlu bulunduğunu aktardı. İtalya olarak Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğine ilişkin üzerine düşenleri yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Meloni, Lübnan ve Gazze'deki durumu da görüştüklerini belirtti.
4: İsrail'in artık barış sürecinde olumlu bir aktör olarak hareket etmesini bekliyoruz.
2: Japonya Başbakanı Takayoshi kapanış konuşmasında ABD'nin Hint-Pasifik bölgesine olan ilgisinin azalmadığını söyledi. Japonya'nın güvenlik ve ekonomi gibi konularda Trump'la güçlü bir güven ilişkisi kurmaya devam edeceğini belirtti. G7 zirvesinde liderler 9 bildiriye onay verdi. Ukrayna'yı destekleme, küresel uyuşturucu çeteleri ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele etme konusunda mutabık kaldı.
1: Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi. Raporun gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içerdiği vurgulandı.
5: Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna ilişkin Ankara'dan sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında raporun gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içerdiği belirtildi.
6: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporu, ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir. Raporda, bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak, Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz.
5: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da rapora tepki gösterdi.
6: Türkiye, Avrupa Birliği ile münasebetlerini stratejik bir vizyonla, karşılıklı saygı ve müşterek menfaatler çerçevesinde ilerletme kararlılığındadır. Bu anlayıştan uzak, somut gerçeklerle bağdaşmayan ve dar siyasi çıkarlara göre şekillendirilmiş raporların, iki taraf arasındaki yapıcı işbirliği iradesine ve diyalog ruhuna hiçbir şekilde zarar veremeyeceğini güçlü bir şekilde ifade etmek isteriz.
5: Tepki gösteren bir diğer isimse Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dı.
6: Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz. Bağımsız Türk yargısına yönelik mesnetsiz ithamları ve Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i hedef alan siyasi nitelikli değerlendirmeleri kabul etmiyoruz.
5: AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili

0: Eyüp Kadir İnan da Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösterdi. Bağımsız yargıya ve egemenlik haklarımıza ayar vermeye çalışan hiçbir girişimin bizim nazarımızda hükmü yoktur. Türkiye raporlardan veya dış odaklardan icazet alacak bir ülke değildir dedi.
1: Aydın'dan da Aydın'ın güzel ilçelerinden.
2: TÜİK'in konut satışları ile ilgili son açıklamasına bakalım. Sıfır konut ve ikinci el konut satışları Mayıs ayında azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre en fazla satış yine İstanbul'da. Elbette tabii ölçeği gereği. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Geçen ay sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %27,9 oranında azaldı. %30'a yakın bir düşüş var. Ülke genelinde 30.196 konut satıldı. Mayıs ayında ikinci el konut satışlarında %32,7 düşüş oldu. Neredeyse %33 azalmış ikinci el konut satışları da 63.137 konut satıldı ikinci elde. Konut satışında zirve yine İstanbul'da. Mega kenti Ankara ve İzmir takip ediyor. En az konut satışının yapıldığı il Ardahan. Daha önce de pek çok kez bu sırada yer aldı Ardahan konut satışında. Bir ayda Ardahan'da sadece 20 konut satıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan ANSET'e yönelik yürütülen soruşturmada bir operasyon yapılmıştı. Operasyonda Büyükşehir Belediyesi'nin tutuklu genel sekreteri Cansel Tuncer'in eşi ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. 9 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i ise tutuklandı. 2 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi. Diğer şüpheliler emniyetten serbest kaldı. Tutuklular için yöneltilen suçlamalar ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve kara para aklama. Kastamonu'da jimnastik salonuna yıldırım düştü ve yıldırım yangına neden oldu. Yıldırımın düşme anı da kaydedildi.
3: Jimnastik salonuna yıldırım düştü. Çıkan yangında salon kullanılamaz hale geldi. Kastamonu'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı. Ardından yıldırım düştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan yıldırım, kentteki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait jimnastik salonunda yangına neden oldu. Salonun üzerini kapatan çadırın tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. İhbarlı olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Ekipler yangını diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Jimnastik salonu küle döndü.
2: İstanbul'dan bir silahlı saldırı haberi var. Eyüp Sultan'da otomobildeki şüpheliler bir parkta bulunan ve gençlerden oluşan gruba kurşun yağdırdı. Ve ne kadar sık oluyor farkında mısınız? İnsanlar böyle silahlı saldırılar yapıyorlar. Parktaki gençlere ateş ediyorlar. 5 kişi yaralandı bu saldırıda.
3: 5 genç parkta oturuyordu. Otomobille gelen saldırganlar gençleri kurşun yağmuruna tuttu. Mahallede korku dolu anlar yaşandı. Olay akşam saatlerinde İstanbul Eyüp Sultan'da yaşandı. Yaşları 15 ile 20 arasında değişen 5 genç Veysel Karani Parkı'nda oturuyordu. Bu sırada otomobille gelen saldırganlar gençleri hedef aldı. Kurşun yağmuruna tutulan 5 genç kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırganlar otomobille kaçtı.
4: Bir motorla da gelip buradan o gençleri taramışlar. Yani birbirlerini tanıyan iki grup yani bunlar.
3: İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 15, 16 ve 18 yaşındaki 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 24 boş kovan buldu. Sokakta park halindeki araçlara da kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis saldırıda kullanılan aracın plakasının sahte olduğunu tespit etti. Aynı plakanın gerçek sahibi olan araç Bağcılar'da bir otoparkta park halinde bulundu. Saldırıda kullanılan otomobil ise Kemerburgaz Kent Ormanı girişinde yakılmıştı. Otomobilde uzun namlulu bir silahla bir tabanca ele geçirildi. Polis şimdi şüphelilerin peşinde.
2: İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla açılan davanın sanıklarından olan baba Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi. 18 yıldan fazla hapis cezası almıştı. Ev hapsiyle tahliye edildi. Türkiye günlerce konuştu bu davayı. 6 yaşındayken

0: evlendirildiğini ve cinsel istismara uğradığını söyleyen HKG'nin şikayetiyle bizzat çocuk tarafından, bugün yetişkin ama bu olayları yaşayan çocuk tarafından açılmış bir davaydı. Sanıklardan baba Yusuf Ziya Gümüşel sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edildi. Gümüşel'e ev hapsi verildi ve yurt dışı yasağı, çıkış yasağı kondu. Hiranur Vakfı kurucusu olan Yusuf Ziya Gümüşel 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bugün tahliye edildi. Çocuğun evlendirildiği Kadir İstekli ise 37 yıl ceza almıştı. Hakkari'de bir kamyonla minibüs çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı var. Kaza Yüksekova'da çevre yolundaki kavşakta meydana geldi. Bir yolcu minibüsüyle kamyon kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hemen müdahale ettiler. 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda bir operasyon yaptı. Toplam değeri 3 milyar 25 milyon lira olan 4 ton 321 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi. Yunanistan'dan İpsala Gümrük sahasına gelen bir tır giriş işlemlerinin ardından İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli refakatinde detaylı arama için hangara alındı. Yapılan arama sonucunda 3 milyar 25 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürüyor. 4 tondan fazla uyuşturucu. Bir önceki saatte de yine böyle yurt dışından kargoyla uyuşturucu alıp yurt içinde satanların onlara yönelik operasyonu yapmıştık. Neredeyse gün geçmiyor ki bu uyuşturucu operasyon haberi olmasın. Ne kadar yaygın, ne yazık ki. TES Genel Başkanı Bendevi Palandöken vergi dairelerine borcu olanlara 72 aya kadar taksitle ödeme imkanı getiren düzenlemeyi değerlendirdi. Borçlu olanların beklentisi sıfır faizli bir ödeme planı. Esnafın sırtındaki faiz yükü kaldırılmalı dedi.
1: Daha evvel yapılandırmalarda sıfır faizliydi. İnsanlar borcunu yatırabilmek için en azından %10'unu, %20'sini yatırıp yapılandırma böyle devam ediyordu. Yapılan bu 72 ay çok önemli. Yapılan indirim de %10 tabii ki çok değerli.
2: Yapılandırmada faiz oranı sıfır olmalı dedi. Esnafın faiz yükünün sıfırlanması gerektiğini belirtti.
1: Borçlu olanların beklentisi sıfır faizli bir ödeme planını. %39, %29 aradaki bant güzel ama insanların borçluların beklentisi, sıkıntıları. Tamamen yapılandırmanın amacına uygun borcumuzu ödeyelim.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi dairelerine borcu olanlara 72 aya kadar taksitle ödeme imkanı getiren düzenlemeyi değerlendirdi.
1: En azından bir yapılandırmanın amacına uygun ödenebilir, hiç faizsiz, ana paralarını ödeyip devletin gelirlerine katkı koyacak bir miktar olursa insanlar bir heves veya işte gelecekle ilgili yapacağı planlarda bu borç yükünden kurtulmuş olur.
0: Yeşilçam oyuncusu ve hayvan hakları savunucusu Panter Emel lakabıyla bilinen Emel Yıldız hayatını kaybetti. Yıldız 40 gün önce hayatını kaybeden kızının ölümüyle büyük üzüntü yaşamıştı.
3: Yaşam alanları diye bir alanlar var.
2: Kimi onu Yeşilçam filmlerinden hatırlıyor, kimi hayvan hakları için yaptığı eylemlerden. Panter Emel lakabıyla tanınan Emel Yıldız 85 yaşında hayata veda etti. Emel Yıldız 40 gün önce kızı Elif Sofya'yı toprağa verdi. Kızının kaybı onu çok üzdü. 85 yaşındaki Emel Yıldız evlat acısına dayanamadı ve hayata veda etti. Panter Emel için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
4: Benim çok değerli ablam, yani yıllardan beri hiç kopmadık. Bu ölümü tabii beni çok üzdü. Çok değerli bir insandı. Hayvan sevgisi inanılmazdı.
5: Kızını kaybettikten sonra çok yorulmuştu. Türkiye'den bir Panter Emel geçti.
2: Cenazesine ailesinin yanı sıra yakın dostları da katıldı. Kılınan namazın ardından cenazesi Kilyos mezarlığında toprağa verildi. Emel Yıldız, Beyaz Perde'ye 1950

0: 1989 yılında Feryat filmiyle adım atmıştı. Yeşil Köşk'ün Lambası, Cilalı İbo ve Perili Köşk gibi filmlerde rol almıştı. Türkiye'de tanınmasını sağlayansa hayvan hakları için yaptığı eylemler olmuştu.
1: SSK ve Bağkur'la memur emeklilerinin aylıklarında yapılacak artış için gözler 3 Temmuz'a çevrildi enflasyon açıklanacağı tarihe. SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? Memur ve emekli memurların maaşları da ne kadar artacak bakalım.
2: Enflasyon rakamları açıklanacak. Milyonlarca emeklinin maaşlarında yapılacak artış netleşecek. En düşük emekli aylığı en az 23.580 lira olacak. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü enflasyon verilerini paylaşacak. Verilerin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı kadar SSK ve Bağkur emeklilerine zam yapılacak. Peki zam oranı nasıl olacak? Haziran ayı enflasyonu %1,52 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Temmuz'da %18,4 oranında zam yapılacak. Memur maaşı ve emekli memur aylıkları %14,1 oranında artacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022-2025 yıllarını kapsayan 4 yıllık dönemde aylık enflasyon Haziran'da ortalama 2,38 oldu. Haziran enflasyonu %2,38 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına %15,1 oranında zam yapılacak. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. Buna göre en düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira, son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak. En düşük emekli aylığında yapılacak artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Enflasyon 3 Temmuz'da açıklandıktan sonra NATO zirvesi nedeniyle 6-12 Temmuz'da meclis çalışmalarına ara verecek. AK Parti grubunun en düşük emekli aylığını yükseltecek düzenlemenin de yer aldığı 15-16 maddeli kanun teklifini 13 Temmuz haftası meclise sunması bekleniyor.
1: Mersin'de denizde çıkan sopalı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı. Bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Görüntüler şimdi gelsin ekrana. Bir önceki saatte de vermiştik o görüntüleri. 3 kişi bir kişiyi sopayla ve yumrukla darp ediyordu. Denizin ortasında daha sonra çevredeki işte turistler gelip müdahale etmişlerdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaşımı da ekranda. Bakan Gürlek vatandaşların ve turistlerin güvenliğine hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi. Turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslarla hanutçuluk faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir ifadelerini kullandı. İşte bakın nasıl yani suyun içinde 3 kişi bir kişiyi darp ediyor. Bu büyük sopayla da vuruyorlar aynı zamanda ve yumruklarla. Gürlek Türkiye'nin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren eylemlere karşı mücadelenin süreceğinin altını çizdi. Para gündem böylece bugün bitiyor. Sırada spor haberleri var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. A Milli Futbol takımında Paraguay maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Vincenzo Montella kritik maçın 11'ini büyük oranda belirledi.
1: 2026 Dünya Kupası'na Avustralya yenilgisiyle başlayan A Milli takım Paraguay'la kritik bir maça çıkacak. Hazırlıklarını mutlak 3 puan parolasıyla sürdüren Ay Yıldızlılar, üst tur iddiasını koruyabilmek için kazanmak zorunda. Teknik direktör Vincenzo Montella idmanlarda futbolcularıyla yakından ilgileniyor. Sık sık Paraguay maçının önemine vurgu yapan İtalyan çalıştırıcı, kritik müsabakanın 11'ini büyük oranda belirledi. Montella Avustralya maçına göre bazı değişiklikler

0: değişiklikler yapacak. Avustralya maçında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olan Kenan Yıldız, Paraguay'a karşı 11'de başlayacak. Barış Alper Yılmaz ise sağ kanada geçecek. Montella, Kerem Aktürkoğlu hakkındaki kararını maç günü verecek. Yıldız futbolcunun yerine Can Uzun'un 11'de forma giyme ihtimali bulunuyor. Bir değişiklik de sağ bekte yaşanabilir. Zeki Çelik'in yerine Mert Müldür'ün 11'de görev yapması gündemde. Taktik idmanlara ağırlık veren Montella 11'ini maç günü belirleyecek. Türkiye-Paraguay maçı cumartesi sabahı 06'da başlayacak. Müsabakayı El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.
1: Avrupa'da mücadele edecek olan temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in eleme turundaki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe'nin ikinci eleme turundaki rakibi Gornik Zabze oldu. Fenerbahçe rakibiyle ilk maçını 21 veya 22 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 28 veya 29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon aldığı deplasman tribünü cezası nedeniyle Polonya'daki maçta Fenerbahçeli taraftarlar yer almayacak. Sarı lacivertler rakibini elemesi halinde adını 3. eleme turuna yazdıracak. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland'la eşleşti. Danimarka ekibi geçen sezon Fenerbahçe ile Avrupa Ligi'nde karşılaşmıştı. Beşiktaş Midtjylland'la ilk maçı 23 Temmuz'da evinde, rövanş maçını ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Başakşehir'in de Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri kura ile belli oldu. İstanbul temsilcisi ilk turu geçerse Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Konferans Ligi'nde de 2. eleme turu maçları 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak. Beşiktaş'a UEFA'dan sevindirici haber geldi. Siyah beyazlılar belirlenen süre zarfında UEFA'nın temel yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladı. Beşiktaş, UEFA uzlaşma anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerin başarıyla yerine getirildiğini duyurdu. Siyah beyazlı kulüp açıklamasında UEFA kulüp finansal kontrol organı arasında son 4 sezonu kapsayan uyum anlaşması imzalandığını belirtti. Beşiktaş belirlenen süre zarfında temel yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve UEFA kulüp finansal kontrol organı tarafından bunun kendilerine tebliğ edildiğini açıkladı. Siyah beyazlar yeni sezon itibarıyla tüm operasyonel, finansal ve sportif kısıtlamaların da sona erdiğini vurguladı.

0: 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci etabının birinci maçında milli kadın voleybol takımı 25-14, 25-13, 25-23'lük setlerle Belçika'yı 3-0 mağlup etti.
1: 2026 Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ilk maçında Filenin Sultanları Belçika'yı 3-0 yendi. Amili kadın voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki Ankara etabının ilk maçında Belçika ile karşı karşıya geldi. Milli takım rakibi karşısında sergilediği etkili oyunla ilk sette 25-14 ile galip gelirken ikinci seti ise 25-13 kazandı. Güçlü performansını sürdüren Filenin Sultanları müsabakanın 3. setinde ise 25-23 ile galip tamamladı. Bu sonuçta Türkiye Milletler Ligi'nde Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Serisini sürdüren Filenin Sultanları Belçika'yı üst üste 6. kez mağlup etmeyi başardı. Ay Yıldızlılar rakibine karşı son yenilgisini 2019 yılındaki Viyener maçında 3-1'lik skorla almıştı. Milliler ikinci etapta ayrıca Fransa, Almanya ve Çin'le de Ankara'da mücadele edecek. 18 Haziran'da Fransa ile karşılaşacak Filenin Sultanları, 20 Haziran'da ise Almanya ile kozlarını paylaşacak. Milli takım Ankara'daki son maçını 21 Haziran'da Çin'le oynayacak.
0: Bu haberin ardından bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasıyla Sena Alkan sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 27 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla yağmurlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 30, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 29, Konya yağmurlu 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 24, Kars yağmurlu 23 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor. Diyarbakır 38, Gaziantep 35 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Dünya Ekonomik Forumu, turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi, karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
5: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk,

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: gün ortasından merhaba değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Ben Sena Alkan. 18 Haziran Perşembe bugün günlerden ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu bugün toplandı ve Gökhan Günaydın hakkında tedbir kararı kaldırıldı. Habertürk editörü Mahir Kılıç telefon attığımızda neden böyle bir karar alındı? Göreve geri dönüşümü bekleniyor. Neler konuşulmuş Yüksek Disiplin Kurulu'nda Mahir?
1: Sena Alkan, yaklaşık bir saatlik bir toplantı gerçekleştirildi. Tüm milletvekillerin tedbir kararına itirazları görüşüldü. Gökhan Günaydın'ın dosyası bu kapsamda ele alındı ve Gökhan Günaydın'ın sunduğu evraklar incelendiğinde kendisinin dosyasının bu dönemle ilgili olmadığı görüşüne varıldı ve oy birliğiyle Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararının kaldırılmasına karar verildi. Bir kez daha belirtelim, oy birliğiyle bu karar gerçekleşti bugün. 13 isimle toplandı Yüksek Disiplin Kurulu. 2 kişi toplantıya katılamamıştı ve katılamamıştı.

olanların tamamı tedbir kararının kalkması yönünde karar aldı. Diğer 8 milletvekilinin itirazı ise reddedildi. 10'a 3 reddedildi. 10 kişi tedbirin devamı noktasında oy kullanırken 3 kişi ise tedbirin kalkmasını istedi. Kim duysunlardı derseniz çok kısaca hatırlayalım. Özgür Karabat, Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başır, Veli Ağbaba, Enser Aytekin, Nur Hayat Altacı, Kayışoğlu, Umut Aktuğan, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer. 8 milletvekili

0: vekilleri değillerdi. Bu yüzden de İki ismin grup başkan vekilliği meclis başkanlığı tarafından düşürüldü. Geçtiğimiz hafta odaları boşaltıldı. Şimdi tedbir kararının kalkması birlikte yeniden üyelik hakkı kazanmış olacak Gökhan Günaydın ve çok büyük ihtimalle de yeniden grup başkan vekili olacak. Peki bundan sonra ne olacak, onu ifade edelim. Tedbir kararı kalktı ancak disiplin süreci devam ediyor. Tedbirli bir şekilde partinin ihraçları yönünde MYK'dan karar çıkmıştı. Önümüzdeki dönemde savunma için bir süre belirlenecek ve 15 günlük bir zaman verilecek. 15 gün içerisinde sözlü ya da yazılı bir şekilde bu isimlerin gelip savunma vermeleri gerekiyor. O savunmalar verildikten sonra da YDK toplantı için bir tarih belirlenecek ve o tarihte bu milletvekilleri için karar çıkacak. Bir kez daha belirtelim. Bugünkü görüşme ve itirazlar tedbir kararına ilişkinde 9 milletvekili hakkındaki disiplin süreci devam ediyor. Sadece Gökhan Günaydın'ın tedbiri kaldırılmış olduğu Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararıyla onun dosyasının farklı olduğu ifade edildi. Bu kanıya varıldı ve bu 9 isimdeki ortak noktada butlan ve rüşvet olaylarına isimlerin karıştığı dosyalarda isimlerin yer aldığına ilişkin
1: gerekçeydi. Dosyası farklı demek ne demek? Yani dosyası farklı demek ne demek?
0: Ayrıldı diyebiliriz. Kendisi hakkındaki iddiaların, kendisi hakkında hazırlanan dosyanın önceki dönemde, geçmiş dönemle ilgili olduğu tespit edildi. Diğer isimlerin ise hem ceza davasında isimleri geçiyor hem de rüşvet iradeyle delege iradesi sakatlanması noktasında kendileri hakkındaki iddialar vardı. Bu gerekçeyle zaten sevk edilmişlerdi. Ancak Gökhan Günaydın'ın durumunun farklı olduğu, dosyasının önceki döneme ait olduğu noktasında bir tespit yapıldı. Ceza dosyasında da, ceza davasında da ismi yok Gökhan Günaydın'ın. Dolayısıyla onun hakkındaki tedbir kararı toplantıya katılan tüm YDK üyelerin evet oyu vermesi birlikte kaldırıldı. Ancak bir kez daha belirtelim, disiplin süreci devam ediyor. Bugün sadece tedbirlere itirazlar görüşüldü. Bu tedbirin kalkması birlikte Gökhan Günaydın yeniden CHP'nin bir milletvekili olarak yoluna devam edecek ve büyük ihtimalle de grup başkan vekiline geri dönecek.
1: Çok teşekkürler. Sıcak gelişmeydi. Habertürk editörü Mahir Kılıç tüm yönleriyle aktardı. Bu karar ne demek? Önümüzdeki günlerde ne olacak? Şimdi bir başka bağlantı. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı vardı bugün. Ankara'ya bir gidelim tekrar. Habertürk muhabiri Serkan Şimşek o toplantıyı takip etti. Nerede yapıldı toplantı? Hangi mesajlar verildi NATO zirvesi öncesi? Söz sende Serkan.
2: Sena Alkan, toplantı TUSAŞ'ta yapıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin 10 gün sonra 53. kuruluş yıl dönümü kutlanacak. Bu sebeple Milli Savunma Bakanlığı'nın düzenli haftalık bilgilendirme toplantısı için bu hafta Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde bizim de içinde bulunduğumuz Hürjet hangarı tercih edildi. Arkamda Türkiye'nin ilk ürettiği milli jet eğitim uçağı Hürjet yer alıyor. Şimdi toplantının gündemine ilişkin notları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde ABD ve İran arasında bir anlaşma yapıldı. O anlaşmaya ilişkin değerlendirme Milli Savunma Bakanlığı'ndan ardından gelmişti ama bugün bir kez daha Milli Savunma Bakanlığı bu konuya ilişkin memnuniyetini dile getirdi ve varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıkları ifade edilirken bir yandan da Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulanmış oldu. Tabii öte yandan yine konuştuğumuz önemli başlıklardan bir tanesi de NATO planlaması kapsamında Türkiye'ye konuşlandırılan SAMTE ek hava savunma sistemi. Konya'ya konuşlandırılması planlanmıştı bunun, hatırlarsınız. Bizler de bunu son dakika olarak geçtiğimiz günlerde aktarmıştık. Bugünse bu konuya ilişkin yeni bir gelişme var ve bu sistem Konya'ya konuşlandırıldı Sena Alkan. Şu anda hala hazırda Konya'da kurulum çalışmaları devam ediyor. Bu anlamda NATO zirvesi öncesinde NATO'nun savunma planlamaları kapsamında önce İç Anadolu'nun ardından Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirildiğini paylaşmış olalım. Tabii NATO demişken hazırlıklara ilişkin de bir yandan çalışmaların devam ettiğini vurguladı Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada. Tabii Türkiye 22 yıl aradan sonra NATO'ya ev sahipliği yapacak. Bu anlamda yoğun bir hazırlık var. Hem İçişleri hem Milli Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü. Bu kapsamda tabii planlamalar da var. Ay Yıldız Karargahı dediğimiz bir önemli bir başlık var. Bu başlık şu yüzden önemli. Milli Savunma Bakanlığı'nın kuvvet komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığı binasıyla beraber taşınacağı yeni bir karargah yer alıyor Ankara'da. Ve bu karargah tepeden bakıldığında ay yıldız şeklinde. Bizler daha önceki yayınlarımızda da aktarmıştık. Şu an o bölümdeki inşaat çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış olsa da devam ediyor. Şimdi NATO Liderler Zirvesi kapsamında da aslında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe'de düzenlenecek bu zirve. Ama ay yıldız karargahında da bir resepsiyonun olacağı belirtildi Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada. Konuk savunma bakanları da biliyorsunuz bu noktada Ankara'da olacak. Yalnızca devlet başkanlarını ağırlamayacak.

0: Ankara. Bu anlamda konuk savunma bakanlarıyla birlikte Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni karargahı Ayyıldız'da bir resepsiyon verilecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında. Tabii Türk savunma sanayindeki gelişmeler de Milli Savunma Bakanlığı'nın gündemindeydi. Bu yıl içinde Hürkuş ve Gökbey'in Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınmasının planlandığı belirtildi yapılan açıklamada. Bu kapsamda hem Orta Doğu'da küresel gelişmelerle hem NATO hazırlıkları, NATO zirvesi öncesi Ankara'da ve Türkiye'de Konya başta olmak üzere Türkiye'deki hazırlıklar hem de Türk savunma sanayindeki gelişmeler kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması bu şekildeydi Sena Halka.
1: Serkan Şimşek tüm detayları aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi 107 gün süren savaşın ardından Amerika Birleşik Devletleri ve İran bir mutabakat zaptında anlaşmıştı. Dijital imza atılmıştı. 19 Haziran'da Cenevre'de fiziki imza atılacaktı. Başkan yardımcısı J.D. Vance'in de katılacağı bir törenle ama öyle olmadı. Dün akşam Versailles Sarayı'ndaydı Amerikan Başkanı Donald Trump, Macron'un davetlisi olarak. Ve orada yemekten sonra, akşam yemeğinden sonra mutabakat metnine imza attı. O görüntüler çok konuşuldu. Aynı saatlerde İran'da da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian imzayı attı. Bir bakalım o görüntülere ve daha sonra bu 14 madde de yayınlandı mutabakat zaptında. Onu da konuşuruz konuklarımızla.
2: This was not easy. I can tell you.
3: 108 günlük savaş bu sözlerle bitti. İran'la ABD arasındaki mutabakat zaptı resmen imzalandı. ABD Başkanı Donald Trump anlaşmaya Fransa'nın ünlü Versailles Sarayı'nda imza attı. Trump'ın onuruna akşam yemeği veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarihi ana tanıklık etti. Macron büyük bir iş, bravo diyerek Trump'ın elini sıktı. Salondakiler Trump'ı alkışladı. Bravo. İran tarafında ise anlaşmaya Cumhurbaşkanı Pezeşkian imza attı. İranlı liderin imzaladığı metni gösteren fotoğraf İranlı haber ajansları tarafından servis edildi. Paylaşılan fotoğraflarda Donald Trump'ın imzası da dikkat çekti. Arabulucu Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif de sosyal medya paylaşımında İslamabad mutabakat zaptının imzalandığını ve derhal yürürlüğe girdiğini duyurdu. Eş arabulucu Katar'a teşekkür eden Şerif, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır'ın katkılarını da takdirle karşıladığını belirtti.
4: Erdoğan, honorable ministers, excellencies.
3: Mutabakatın imzalanmasıyla İsviçre'de yapılması planlanan imza töreni iptal edildi. Ancak İsviçre, tarafların müzakere için yarın bir araya geleceğini duyurdu. Bürgenstock kasabasında yapılacak görüşmelere ABD ve İran'ın yanı sıra Pakistan ve Katar'ın da yetki önermesi bekleniyor.
1: Şimdi konuşacağız. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin sürüyordu benimle beraber. Hoş geldin
5: Hoş
1: Çetin.
5: Sana.
1: Çok teşekkürler. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Elçin Başoğlu uzaktan bağlantıyla konuğumuz. Hoş geldiniz. Teşekkürler.
6: Teşekkürler Sena Hanım. Hoş bulduk.
1: Çok sağ olun. Şimdi önce bir şu görüntüleri de açalım mı değerli arkadaşlar, imzanın atıldığı anları. Aslında beklenen 19'unda imzanın atılmasıydı. Ama gel gelelim Amerikan Başkanı Trump Versailles'da akşam yemeği sonrası böylece bu imzayı attı. Metni de gördük. Sonra dedi ki bu imzayı attıktan sonra Çetiner. Teşekkürler, bravo, harika iş dedi Macron. O da petrol düşüyor, hisseler yükseliyor dedi. Biraz bu metne de baktın, ne düşündün?
5: Şimdi tabii öncelikle diplomasinin ana ekseni her zaman İngilizce üzerine kurulur. Yani dünyadaki tüm şirketler arası anlaşmalarda bile, uluslararası konularda İngilizce yazılır ve sonuna şöyle bir ibare konur. Bu anlaşma yerine gelmezse İngiltere mahkemeleri sorumludur diye. Bu şirketlerin kendi arasındaki anlaşmalarda bile böyledir. Ve uluslararası anlaşmalar da genel itibariyle hep İngilizce yapılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda Fransızca olanlar var. Ama burada ilginç bir tablo söz konusu. Eğer arkadaşlarımız bir daha gösterebilirlerse Trump'ın imza attığı metin Farsça.
1: Ama sanki birkaç kağıt var. Yani 1,5 sayfalık ya. Şurası evet. Da İngilizce gibi geldi. Yani hem İngilizcesine hem Farsçasına imza atıyor olabilir mi?
5: Şöyle, böyle bir durum olsa bile genel itibariyle anlaşmalar biliyorsun tek bir dille yazılır. Yani İngilizce bu Türkiye'de olsa, bu Suudi Arabistan'da olsa, Amerika'da olsa, Rusya'da olsa tek bir dille yazılır ve o tek dil üzerine yapılmış anlaşma üzerinden metin yürürlüğe girer. Çünkü uluslararası geçerliliği olan odur. Fakat burada bence İran diplomatik anlamda istediği bir şey

0: şeyi daha gerçekleştirmiş. Bu anlaşmanın bir metin dili de Farsça olarak kullanılmış.
1: Hem
0: nitekim nitekim bu anlaşmanın metin dilini Pezeşkian da zaten kendisi kendi resmi ajansından ilan etmiş. Tabii sevindirici olan taraf günlerdir devam eden bir savaş var Sena ve bu savaşın en azından bir süreliğine duracağını öngörüyoruz. Yani 60 gün boyunca bir çatışmasızlık ortamının olacağını hepimiz düşünüyoruz. Ama tabii burada şöyle bir şey söz konusu. Bu anlaşma İsrail için bağlayıcı mı? Değil. İsrail zaten bunu kendisi açık beyan ilan etmiş durumda. İsrail tek başına İran'a saldırabilir mi? İran tek başına saldırıya karşılık verebilecek güçte. Dolayısıyla bunu da savaş boyunca da gösterdi. Dolayısıyla burada kırılgan olan zemin şu olur. Eğer İsrail İran'a karşı bir saldırı gerçekleştirirse ve İran da aynı şekilde karşılık verirse o zaman Trump'ın tavrı ne olur?
1: Evet,
0: yani bu durumda aslında Trump'ın tavrının beklenen şu, herhangi bir şekilde tepki vermemesi. Çünkü Trump Netanyahu ile bu konuda da tam 7 kere tartıştı ve bunlar medyaya yansıdı, ifade edildi ve hoş olmayan ifadelerin kullanıldığı sohbetler geçti. Şimdi tabii burada bundan sonraki süreci Sena kırılgan olduğunu da görmemiz gerekiyor. Yani Trump bir baskı altında kalabilir. İsrail kamuoyu Netanyahu üzerinde baskı oluşturabilir. Ama buradan gerçekçi olmak gerekirse karlı çıkanın İran olduğunu görmek gerekiyor. Çünkü 47 yıldır ambargolarla boğuşuyordu. Şimdi bu ambargoların tersine farklı bir atmosfer oluşacak. Ama tabii bir yönüyle de şöyle bakmak lazım. Bütün bu konuşmalar teknik görüşmeler. Yani çünkü bütün ifadelerin en sonunda şöyle bir şey var. Teknik görüşmeler tamamlandıktan sonra yani 60 gün sonra biz asıl meseleyi göreceğiz.
1: Şimdi birazdan detaylıca da bakarız. Hakikaten baktığında metne İran kazanımlarını arttırarak çıkmış görünüyor. Ama bu 60 süre içerisinde müzakere sürecinde ne olacak? Hepsi ayrı bir soru işareti. Tam buradan Versailles Sarayı'ndan çıktıktan sonra Amerikan Başkanı muhabirler de imzaladınız mı diye sordu. O görüntü varsa onu da bir açabilir miyiz arkadaşlar? Bakın orada bir yanıt veriyor. Bir izleyelim onu. İmzalandı, imzaladınız mı diye sordu muhabirler. O da tam oradan çıkarken imzalandı, evet imzalandı, Versay'da imzaladım dedi. Elçin hocam bir size döneyim. Metne bakabildiniz mi? Yavaş yavaş o açıdan da konuşmaya başlayalım artık. Bu metinde bize yani geneliyle böyle bu 60 gün ateşkesin uzatıldığı ve İran'ın ekonomik sisteme entegrasyonuna dönük eğer kazanımlar elde edecekse nasıl elde edebileceğinin anlatıldığı bir metin gibi görünüyor ama İran kazandı bu metin onu söylüyor diyen de var sizce?
2: Yani bu metine bakınca 14 maddeye özellikle benim gördüğüm şey aslında bir barış anlaşmasından çok bir güç dengesi anlaşması. Yani çünkü metnin tamamına yayılan mantık aslında tarafların birbirine güvenmemesi üzerine kurulu ve çatışmanın maliyetinin de farkındalar. Böyle bir mantık üzerine kurulmuş bir metin bu bana sorarsanız. Çünkü bu yüzden de kalıcı çözüm üretmekten çok krizi yönetilebilir hale getirmeye çalışıyorlar diyebiliriz. Şimdi ilk bakışta dikkat çeken maddeler, nükleer dosya meselesi var, Hürmüz var, yaptırımlar ve ekonomik normalleşme başlıkları var. Şimdi yani bunlara genellikle odaklanıyoruz, bakıyoruz ama bana göre metnin en önemli tarafı aslında yazılanlar değil, yazılmayanlar. Mesela örneğin İran'ın rejim yapısına ilişkin hiçbir madde yok. Yani rejim değişikliğine dair biliyorsunuz ki ABD'nin savaşa girerken en büyük iddialarından, en büyük isteklerinden bir tanesi rejim değişikliği ya da rejimin bir takım revizyon geçirmesiydi. Bu yok. Yani İran'ın bölünmesi yok, devrim muhafızlarının tasfiyesi yok, İran'ın füze kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılması yok ki İsrail için en önemli başlıklardan bir tanesi bu. İran'ın füze kapasitesi. Yani bu da aslında önemli bir gösterge. Çünkü birkaç hafta önce konuşulan senaryolarla, savaşın başında konuşulan senaryolarla bugün ortaya çıkan metin arasında ciddi bir fark var. Yani belki de şunu söyleyebiliriz. Anlaşmanın en büyük tavizini İran değil de Washington hedef küçülterek mi verdi? Yani böyle de bakabiliriz, böyle de değerlendirebiliriz. Çünkü savaşın başında konuşulan maksimum hedeflerle bugün masadaki hedefler aynı değil. Bir diğer nokta da nükleer mesele noktası. Yani kamuoyunda sanki nükleer kriz çözülmüş gibi bir algı yaratmaya çalışıyor Trump. Ama

0: Böyle değil çünkü nükleer kriz çözülmedi. Nükleer kriz ertelendi. Çünkü uranyum stoklarını azaltabilirsiniz ama şu var ABD açısından, İsrail açısından bakınca İran'ın 30 yıllık bilimsel bilgi birikimini bir anda ortadan kaldıramazsınız nükleerle dair. İşte santrifüjleri sökebilirsiniz ama mühendisleri ortadan kaldıramazsınız, silemezsiniz. Yani bu nedenle bence anlaşmanın amacı İran'ın nükleer kapasitesini yok etmek değil de İran'ın nükleer ilerleme hızını kontrol etmek bu noktada. Yani bunlar farklı şeyler, ikisi farklı
1: Ama daha
0: şeyler.
1: çok
0: Bir
1: sanki
0: de
1: affedin yani nükleere zenginleştirilmiş uranyuma İran'ın ne kadar zenginleştirebileceğini, mevcuttaki zenginleştirilmiş uranyumun nereye taşınacağına dair herhangi bir yani bir ipucu dahi yok metnin içinde. Onları ötelemiş gibi görünüyor taraflar. O yüzden bugünden nükleere dair bir yorum yapmak bir parça belki erken olabilir mi?
0: evet, haklısınız bu konuda çünkü ötelemekten ziyade bir denge oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü şu var, masadan her iki tarafta kazanmış olarak ya da bir zafer anlatısıyla kalkmak zorunda. Bu yüzden nükleer meselesi de en kritik noktalardan biri olduğu için bu biraz ertelenmiş gibi gözüküyor diyebiliriz. Biraz da aslında bunun için dediğiniz gibi konuşmak için erken. Ama Hürmüz meselesi var. Şimdi burada da aslında yanlış bir algı oluştu Hürmüz'e dair. Herkes Hürmüz'den geçiş meselesini ya da en son ücret meselesi vesaire konuşuluyordu. Ama bana sorarsanız asıl mesele burada Hürmüz'ün açılması, kapanması ya da bir ücrete tabi tutulması değil. Burada meşruiyet meselesi var. Çünkü İran yıllardır Körfez güvenliğinde söz sahibi olmak istiyordu. Yani eğer bugün ortaya çıkan modelde İran'a Hürmüz'ün güvenliğinde belirli bir rol tanınıyorsa bu Tahran açısından ekonomik değil belki ama jeopolitik bir kazanç. Yani buradan
1: Peki.
0: Tahran, İran kazançlı çıktı diyebiliriz. Bir de yaptırımlar meselesi var. Son olarak ona
1: Hızlıca
0: da
1: buyurun.
0: değinmek istiyorum. Yani bence anlaşmanın kalbi yaptırımlar meselesinde. Çünkü İran'ın asıl ihtiyacı birkaç milyar dolarlık tazminat Hürmüz'ün açılması nükleer değil şu an için. Asıl önemli ihtiyaç ekonomik dolaşıma geri dönebilmek. İşte petrolü satabilmek ve bankacılık sistemine dahi erişemiyor şu an. Buna erişebilmek, yatırım çekebilmek. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde anlaşmanın başarısını belirleyecek şey ne uranyum miktarı olacak bana sorarsanız ne de diğer konular olacak. İran ekonomisinin ne kadar rahatlayacağı olacak diyebiliriz böylece.
1: Peki.
0: Kısaca bitirmiş olayım.
1: Teşekkür ederim. Geleceğim size tekrar. Bir yandan da bu 14 maddeyi de gördük. Daha iyi anlayabilmek adına maddelerle devam edelim diye. Ya görünen o ki öyle geliyor ki bana şu Hürmüz'ü açalım. Sonra diğer konuları konuşalım. Mutabakat zaptı gibi bu sanki Çetiner. Taraflar Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonları sona erdirecek. Birbirine karşı güç kullanmayacak. ABD ve İran birbirlerinin egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı göstermeye taahhüt edecek. Nihai anlaşma en geç 6 gün içinde müzakere edilecek. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik deniz ablukasını kaldıracak. Nihai anlaşma sonrası sınır bölgelerinden kuvvetlerini çekecek. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiğinin güvenli işlemesi için İran gerekli düzenlemeyi yapacak. Diğerini de alalım arkadaşlar.
2: Aslında bir burada kalalım. Burada çok
1: kalalım.
2: Kritik bir nokta var. İran Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiğinin güvenli işlemesi için gerekli düzenlemeleri yapacak. Şimdi bu aslında bugüne kadar Hürmüz Boğazı'nı kullanan Körfez İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin bir sorunsal haline getirmediği bir mevzu. Yani herkes Hürmüz Boğazı'ndan geçebiliyordu. Sadece ağır tonajlı gemiler Arap tarafı yani Hürmüz Boğazı'nın Birleşik Arap Emirlikleri kesimi ve Umman kesiminin deniz tabanı çok sığ olduğu için mecburen 40 bin tondan daha yüksek gemiler İran deniz sahasını kullanarak geçiyorlardı ve İran'da bu araçlara, bu gemilere geçiş ki biz Boğaz'da da bunu yapıyoruz biliyorsun büyük gemilere öncü gemiler sağlanıyor ve onların boğazdan geçişi sağlanıyor. Aynı şekilde İran'da Hürmüz Boğazı'nda bunu yapıyordu ve bir geçiş ücreti alıyordu. Ama bu bir boğaz geçişi değil, ağır tonajlı gemilerin öncü gemiler aracılığıyla çıkışını ve girişini sağlamayı amaçlayan bir hizmetti. Ama şimdi bu tablo artık İran'ın bundan sonra Hürmüz Boğazı ile ilgili hukuki ya da siyasi her koşulda ve her şartta gündeme getirebileceği, elinde tutabileceği bir duruma dönüştü. Yani artık Hürmüz Boğazı'yla herhangi bir ruhsatsız anlaşmada İran'ın yan yana adının oradaki yani çok gerekli düzenleme ifadesi bu İran'a çok ciddi bir hak noktasına taşıyacaktır ve bundan
1: ama
2: sonra
1: ama bu sanki böyle açık trafiğin çık yani mesela mayın döşeliyse mayını kaldırması, engellemesi varsa onu kaldırması gibi anladım ben metinde. Şimdi şuradan bakarım da tekrar ama sanki hani orada

0: İran'a bir hak veriyor gibi değil. Umman'la siz bir hizmet ücreti alına gelmiş konu metinde ama sanki İran kontrol etsin geçişi gibi değil diye anladım
1: işte
0: ben. Bakarız
1: ücreti
0: şimdi.
1: Almak, o geçiş ücreti hizmetini sağlamak bugüne kadar hukuki bir durum değildi.
0: Hayır, geçiş ücreti demiyor, hizmet ücreti. Hizmet yani ücreti işte çevresel kadar, şey almıyordu.
1: Bugüne kadar
0: çok cüzi bir şey
1: aldı demişler. Çünkü neden değildi? Bugüne kadar İran zaten oradan geçen gemilerin neredeyse %40'ı İran mallarını taşıyan gemilerdi. Sadece bu gemiler Bahreyn'de ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde menşeyi değiştiriyordu. Yani İran mallarının dünya pazarlarına satışı yasak olduğu için, ambargolu olduğu için menşeyi değiştiriyordu. Şimdi İran bunu daha farklı bir noktaya çekiyor. Yani aslında bugüne kadar İran'ın göz yummasının nedeni kendi malları da ambargolu olduğu için, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri menşeiyle dünya pazarlarına gittiği için şimdi kendisi o malları rahatlıkla satabilecek.
0: Peki.
1: Dolayısıyla geçmişte kendi mallarına kolaylık sağlandığı için, menşei değişimi sağlandığı için izin veren İran şimdi artık bu işi herkese ücretli hale getiriyor.
0: Gelelim, devam edelim. Diğer maddeleri de bir açalım sevgili arkadaşlar. Bir bakalım orada Hürmüz'le ilgili başka maddeler de var diye hatırlıyorum sanki.
1: Bu arada bu anlaşmanın 60 günü boyunca da teknik müzakereler devam edecek.
0: Tabii, tabii.
1: O teknik
0: Cuma
1: müzakerelerde neler çıkacak, masada neler tartışılacak, o da ayrı bir
0: aynen
1: başlık.
0: Aynen öyle. Bir diğer madde, İran'ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar dolarlık bir fon, bölge ülkelerini de dahil oldu. Bu çok tartışıldı, bunu sana soracağım. ABD tazminat mı ödüyor, Amerikan vergi mükelleflerin parasını gittiniz İran'a verdiniz diye Amerika içerisinde de çok tartışma var. İran'a yönelik Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve ABD yaptırımlarının kaldırılması nihai anlaşmanın bir parçası olacak. Nükleer silah geliştirmeyeceğini, edinmeyeceğini İran yeniden taahhüt edecek. Zenginleştirilmiş nükleer uranyum tasfiyesi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gözetiminde olacak. Nihai anlaşma imzalanana kadar mevcut nükleer faaliyetlerinin seviyesini tutacak İran. ABD yeni yaptırım uygulamayacak. İran petrolü ve petrol ürünlerinin ihracı ile ilgili bankacılık, sigortacılık, taşımacılık işlemlerine yönelik muafiyetler sağlanacak. Başka var mı arkadaşlar? Bu
1: şimdi
0: kadar
1: burası
0: mı?
1: Burası da bence önemli.
0: Evet.
1: Şöyle ki önemli. Bu anlaşmanın sağlanacağına dair ilk Habertürk'te yayın yaptığımız zaman ben bir son dakika bilgisi olarak Arap İşbirliği Teşkilatı üyesi ve Körfez İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin 300 milyar dolarlık bir fon hazırlayarak İran'da kullanacaklarını ifade etmiştim. Bir konuğumuz da ya olur mu böyle şey demişti ama hani çok spekülasyon yapılıyordu, çok farklı yorumlar yapılıyordu. Gerçek olan şu, hatırlarsan yıllardır Körfez İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler, buna Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Irak, birçok ülke İran'da rejimin değişmesi için ya da İran'daki mevcut yönetimin gitmesi için Amerikalılarla her zaman bir diyalog halindeydi. Ama bu sefer iş öyle bir noktaya geldi ki İran 3000 yıllık siyasi geleneğini öyle bir noktaya taşıdı ki bu 3000 yıllık siyasi gelenek santranç, damat, tavla gibi oyunlara dökülmüş bir gelenek. İran'ın kara toprağından bu savaşı Körfez'e taşıdı İran. Ve öyle bir hal aldı ki savaşın 20. günden itibaren Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Irak, bütün bu ülkeler bu işten zarar görmeye başladılar. Suudi Arabistan, yani biz sadece İran'ın ve Amerika'nın maddi zararlarını konuşurken aslında bu ülkelerin zararlarının da 50 milyar 60 milyar doların üzerine çıktığını görüyoruz. Ki bu ülkeler öyle bir noktaya geldiler ki aman rejimde kalsın, biz 300 milyar dolarlık bir fon ayarlayalım, bu vurulan yerleri de yeniden tamir edelim. Bir daha da Hürmüz meselesi ve ticari gelirlerimiz, küresel ticaret bu işten etkilenmesin noktasına geldi.
0: Gelmiş gibi görünüyor diyorsun. İran'a ait durdurulmuş veya kısıtlanmış fon ve varlıkların kullanıma yeniden açılması için gerekli lisans ve izinler verilecek. Mutabakatın uygulanmasını denetlemek amacıyla bir yürütme mekanizması olacak. Belirli maddelerin uygulanmaya başlanmasının ardından taraflar nihai anlaşmanın diğer hükümlerine ilişkin müzakerelere geçecek. Bu dondurulmuş varlıkların bir kısmının salıverilmesini istiyordu İran. Belki de bunu kastediyor madde, bilmiyorum. Nihai anlaşma bağlayıcı bir BM Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanacak deniyor.
1: Bu arada Sena, mutabakatın uygulanmasını denetlemek amacıyla ortak bir yürütme mekanizması Mısır, Suudi Arabistan, Türkiye, Katar ve bir diğer ülke Bahreyn olabilir. Ama Pakistan zaten ana konduktör olacak. Yani ana komisyonun başında olacak ama ya Bahreyn'i ya da Irak'ı bu ülkelerden birini daha dahil edecekler. Şu an 5. ülke belli değil.

0: bir kez daha tekrar edeyim. Pakistan tepede olacak, evet, koordinasyonun başında ama Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve beşinci ülkede bugün ya da yarın
1: mesela
0: belli olur.
1: Mesela JCPOA'da ABD, Rusya, işte E3 ülkeleri vardı. Evet. Burada daha çok bölgesel bir mekanizmayla bu sistemin yürütülmesi, anlaşmanın yürütülmesi izlenecek.
0: Şöyle de bir şey var Sena, buradaki temel amaçlardan biri de sürecin iyileştirilmesini sağlamak. Yani tarafların zaman zaman birbiriyle gerildiği anlarda 5+1 dediğimiz bu ülkelerin hem Amerika nezdinde hem İran nezdinde girişimlerde bulunup süreci iyileştirme noktasına çekebilme kapasitesinin olması. Yoksa Avrupa Birliği ülkelerinden de dahil edilebilirdi. Ama bölge ülkeler olduğu için özellikle bu savaşın etkileri, ki biz de çok ciddi etkilendik. İşte petrol fiyatlarından ve pahalı yansıyan, evet, enerji fiyatlarından kaynaklanan birçok şey. Dolayısıyla bu sürecin, mutabakatın iyi işliyor olması, iyileştirilebiliyor olması gibi temel önümüzdeki süreçlerde önümüze çıkacak sorunlar bunlar. Dolayısıyla bu süreci bir komisyon ve bu komisyonda 5+1, ama işte o 5. ülke bugün belli olacak kim olacağı.
1: Peki. Elçin Hocam, Hürmüz'ü aç, rejimi bir parça dönüştür ve bunun karşılığında işte balistik füzelerinin menzilini kısıtla, uranyumunu ortadan kaldır, nükleer geliştirmeyeceğine taahhüt et ve biz seni küresel ekonomiye entegre edelim gibi bir pazarlığın sinyali mi var bu mutabakat zaptında?
2: Yani ekonomi için bir pazarlık ortada dönüyor mu? Dönüyordur. Çünkü zaten İran ekonomik anlamda şu an çok büyük bir darboğazda. Yani İran'dan istenenler evet uranyumu azaltacak, yaptırımlar kalkacak ama bu biraz da bu şekilde bakmak da birazcık böyle parçalardan birini eksik tutmak olur. Çünkü bugün yaşanan şey nükleer müzakerenin ya da yaptırımların çok ötesinde. Aslında İran'ın bölgesel davranışlarının ekonomik sisteme yeniden girişi karşılığında yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı bir süreç görüyoruz aslında. Yani ilk bakışta Batı'nın İran'dan istediği şeyler net gibi gözüküyor. ABD'nin istediği net gibi gözüküyor. İşte nükleer program vesaire, bunları konuşuyoruz. Ama kamuoyuna yansıyan teknik başlıklar bunlar. Ama bence masanın altında, masanın geri planında konuşulanlar aslında ekonomi karşılığında bir davranış değişikliği, sizin de söylediğiniz gibi. Çünkü Washington'ın temel sorunu aslında İran'ın yalnızca nükleer kapasitesi değil bu noktada bölgede. İran'ın bölgesel nüfuzlu meselesi de var ki savaşın başında ABD savaşa neden girdi sorusuna dönüp tekrar baktığımızda bunu görebiliriz. Tabii Lübnan etkisi var, bölgesel vekil ağları etkisi var, yani Irak'taki bağlantıları var İran'ın, Suriye'deki ağı var. Yani her biri aslında ABD'yi en başından rahatsız eden meseleler, ki Hürmüz üzerindeki baskı kapasitesini de ABD bu savaş döneminde gördü. Yani mesele aslında nükleerden, santrifüjlerden çok İran'ın bölgesel güç projeksiyonu. Yani bu yüzden bugünkü pazarlığa bakınca aslında ABD diyor ki biz seni ekonomik olarak boğmaktan vazgeçebiliriz. Petrol satmana izin verebiliriz. Dondurulmuş fonların bir kısmını açabiliriz. Tamamının açılacağını da ben açıkçası düşünmüyorum. Yatırım kanallarını birazcık gevşetebiliriz ama karşılığında bölgesel risk üretme kapasiteni azaltmanı istiyoruz diyor. Bu çok önemli. Bölgesel risk üretme kapasitesi hala savaşa rağmen ABD'nin bu savaşın ilerleyen süreçlerinde bunun azalacağını düşünmesine rağmen İran'ın böyle bir risk kapasitesi hala var. Yani aslında burada satılan şey, yani konu edilen şey petrol değil. Yani satın alınman istenen şey bu noktada bir istikrar. ABD buradan bir istikrar satın almak istiyor bu anlaşmanın sonunda. Burada önemli de bir şey var, ters köşe var aslında. Birçok kişi İran'ın ekonomik olarak çaresiz olduğu için masaya oturduğunu düşünüyor ki bu da benim de düşündüğüm noktalardan biri, ama çaresiz demeyelim de ekonomik olarak bir darboğazda olduğu için. Bu doğru ama eksik. Şöyle, ABD'nin ekonomik motivasyonları var. Trump açısından petrol fiyatları kritik, işte küresel enflasyon çok kritik ki Trump'ın yaptığı açıklamalarla bu küresel enflasyonu ve petrol fiyatlarını nasıl oynattığını da gördük. Enerji piyasaları istikrarı ABD için çok kritik. Özellikle seçim atmosferinde veya ekonomik kırılganlık dönemlerinde Washington'ın son isteyeceği şey petrolün işte 120-150 bandına çıkması. Dolayısıyla sadece İran'ın paraya ihtiyacı yok bu noktada. Bu açıdan eksik kalıyor diyorum. ABD'nin de istikrara ihtiyacı var. Ekonomik bir istikrara ihtiyacı var. Siyasal bir istikrara ihtiyacı var. O yüzden pazarlık bu noktada iki taraflı.

0: diğer önemli konu da eğer vaktim varsa İran'ın
1: Buyurunuz.
0: neyi vermek istemediği meselesi. Bu da önemli. Yani müzakerelerin en kritik noktalarından biri de bence bu. İran para için her şeyi vermeye hazır mı? Değil. Çünkü Tahran'ın gözünde birkaç kırmızı çizgi var. Bunlardan birincisi rejimin devamı ki mutabakat zaptına baktığımızda buna ilişkin bir şey görmedik dedik. Bu konuda Tahran kazanan taraf diyebiliriz. İkincisi füze programının tamamen tasfiye edilmemesi. Bunu da göremedik yine mutabakat zaptında ki en başta İsrail'in bu noktada çok
1: Dün
0: rahatsız
1: dedi ki Trump
0: olacağını
1: ne olacak ki dedi. Suudi
0: söylemişti.
1: Arabistan'ın varsa onların da füzesi olabilir dedi basın toplantısında. Yani füze bizim
0: Tabii
1: için o kadar da
0: ABD
1: büyük dert
0: açısından
1: değile getirdi artık.
0: Şu an büyük bir dert değil füze kapasitesi ama İsrail aynı şeyi düşünüyor mu? Bu noktada da Trump'la Netanyahu arasındaki ABD-İsrail arasındaki görüş ayrılığı ortaya çıkıyor. Yani tasfiye edilmemesi ne dedik? İşte birincisi rejimin devamı, füzelerin tasfiye edilmemesi. Bir diğer noktada nükleer bilgi birikiminin korunması. Yani bugün ortaya çıkan tabloya baktığımızda İran'ın bu üç konuda aslında geri adım atmadığını görüyoruz. Yani bu nedenle de İran'ın ekonomik tavizler karşılığında stratejik kapasitesini düşürüp düşürmeyeceği, stratejik kapasitesini buna feda edip etmeyeceğini söylemek birazcık iddialı olur diyebiliriz. Yani belki de İran'ın asıl amacı yaptırımların tamamen kaldırılması da olmayabilir. Yani şunu demek istiyorum. Belki de amaç ekonomiyi çökmekten kurtaracak kadar rahatlama elde etmek. Çünkü Tahran'da şu bilinç de var. ABD ile tam normalleşmek kısa vadede mümkün değil. Bunun farkında Tahran. Dolayısıyla hedef ekonomik bir mucize olmayabilir İran tarafından beklenen. Aslında şöyle diyebiliriz, bir hayat öpücüğü olabilir. Yani sizi ayakta tutacak kadar ekonomik alan açmak olabilir. Burada İsrail faktörü de devreye giriyor. Yani Tel
1: Buyurunuz
0: Aviv'in
1: hocam.
0: kaygısı da tam olarak burada. Yani İsrail aslında şunu soruyor. Eğer İran ekonomisi toparlanırsa birkaç yıl sonra yeniden daha güçlü bir İran'la mı karşılaşacağız? Burada bu nedenle İsrail'in ekonomik rahatlama maddelerine ya da nükleer maddelerden bile daha çok dikkatli baktığı nokta bu olabilir diyebiliriz. Yani bugün masada da konuşulan şey toparlayacak olursak bana sorarsanız uranyumdan ziyade İran'ın gelecekte nasıl bir bölgesel aktör olacağı her taraf içinde hem İran içinde hem ABD içinde asıl mesele bu diyebiliriz. İran nasıl bir bölgesel aktör olacak?
1: Çok teşekkür
0: Müzakere edilen şey
1: ediyorum.
0: bu.
1: Her iki değerli konuğuma da Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Er Çetin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Elçin Başol, çok sağ olunuz katıldığınız için çok teşekkürler. Devam edelim haberle. Sıfır konut ve ikinci el konut satışları Mayıs ayında azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise en fazla satış yine İstanbul'da gerçekleşti.
2: Sıfır konut satışları azaldı, ikinci el konut satışlarında azalma görüldü. En fazla konut satışı bir kez daha İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Geçen ay sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %27,9 oranında azaldı. Ülke genelinde 30.196 konut satıldı. Mayıs ayında ikinci el konut satışlarında %32,7 azalış yaşandı. 63.137 konut satıldı. Konut satışında zirve yine İstanbul'da, mega kenti Ankara ve İzmir takip etti. En az konut satışının yapıldığı il Ardahan oldu. Ardahan'da bir ayda sadece 20 konut satıldı. Nisan ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre %27 oranında azaldı. Yabancılara 1387 konut satışı yapıldı. İstatistiklerde iş yeri satışlarına ait rakamlar da yer aldı. Mayıs'ta sıfır iş yerlerinin satışı %24,8 oranında azaldı. İkinci el iş yeri satışlarında da %33,1 oranında azalış görüldü.
1: Mersin'de denizde çıkan sopalı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı. Bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Konuya dair Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir paylaşım geldi ekranlarınızda. Bakan Gürlek, vatandaşların ve turistlerin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha göstermeyeceğini söyledi. Gürlek, turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslarla hanutçuluk faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir ifadelerini kullandı. Gürlek, Türkiye'nin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren eylemlere karşı mücadelenin süreceğinin de altını çizdi.

0: Ticaret Bakanlığı gümrükler muhafaza ekipleri Edirne İpsala gümrük kapısında operasyon düzenledi. Toplam değeri 3 milyar 25 milyon lira olan 4 ton 321 kilo ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi. Yunanistan'dan İpsala gümrük sahasına gelen bir tır giriş işlemlerinin ardından İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli refakatinde detaylı arama için hangara alındı. Ekiplerce yapılan arama neticesinde 3 milyar 25 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla açılan davanın sanıklarından olan baba Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi. Türkiye'nin günlerce konuştuğu, Türkiye'de infial uyandıran bir davaydı bu. Yeni bir gelişme yaşandı. 6 yaşındayken evlendirildiğini, cinsel istismara uğradığını iddia eden HKG'nin şikayetiyle açılan davanın sanıklarından baba Yusuf Ziya Gümüşel sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edildi. Gümüşel'e ev hapsi verildi ve yurt dışı çıkış yasağı kondu. Hiranur Vakfı kurucusu olan Yusuf Ziya Gümüşel 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Çocuğun evlendirildiği Kadir İstekli ise 37 yıl ceza almıştı. Sırada İstanbul'dan bir silahlı saldırı haberi var. Eyüp Sultan'da otomobildeki şüpheliler bir parkta bulunan ve gençlerden oluşan gruba kurşun yağdırdı. 5 kişinin yaralandığı olayın detayları haberde.
1: 5 genç parkta oturuyordu. Otomobille gelen saldırganlar gençleri kurşun yağmuruna tuttu. Mahallede korku dolu anlar yaşandı. Olay akşam saatlerinde İstanbul Eyüp Sultan'da yaşandı. Yaşları 15 ile 20 arasında değişen 5 genç Veysel Karani Parkı'nda oturuyordu. Bu sırada otomobille gelen saldırganlar gençleri hedef aldı. Kurşun yağmuruna tutulan 5 genç kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırganlar otomobille kaçtı.
2: Bir motorla da gelip buradan o gençleri taramışlar. Yani birbirlerini tanıyan iki grup yani bunlar.
1: İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 15, 16 ve 18 yaşındaki 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 24 boş kovan buldu. Sokakta park halindeki araçlara da kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis saldırıda kullanılan aracın plakasının sahte olduğunu tespit etti. Aynı plakanın gerçek sahibi olan araç Bağcılar'da bir otoparkta park halinde bulundu. Saldırıda kullanılan otomobil ise Kemerburgaz Kent Ormanı girişinde yakılmıştı. Otomobilde uzun namlulu bir silahla bir tabanca ele geçirildi. Polis şimdi şüphelilerin peşinde.
0: Hakkari'de bir kamyonla minibüs çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza Yüksekova'da çevre yolundaki kavşakta meydana geldi. Bir yolcu minibüsüyle kamyon kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kastamonu'da jimnastik salonuna yıldırım düştü. Yangına neden olan yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Jimnastik salonuna yıldırım düştü. Çıkan yangında salon kullanılamaz hale geldi. Kastamonu'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı. Ardından yıldırım düştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan yıldırım, kentteki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait jimnastik salonunda yangına neden oldu. Salonun üzerini kapatan çadırın tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. İhbarlı olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Ekipler yangını diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Jimnastik salonu küle döndü.
0: Türkiye'de geçen yıl 700 milyon kitap üretildi. Bu kişi başına 8 kitap demek. Türkiye Yayıncılar Birliği'nin raporuysa korsan kitap pazarının nasıl büyüdüğünü gözler önüne seriyor. Öyle ki izinsiz kitap çoğaltan fotokopicilerin yaptığı korsanlığı şimdi bir de bilgisayar ortamında kitap çoğaltan

0: rakamlar aldı. Raporda başka detaylar da var. Öznur Kaysa Çetinler'in haberinden izleyelim.
1: Genellikle PDF olarak indirmeye, bulmaya çalışıyoruz.
2: Korsan yayınlarda.
1: Mecburen.
3: Fotokopiciler de eskisi kadar korsan kitap üretip satamaz hale geldi. Okay. O pazarı onlar da dişlere kaptı.
4: El değiştirmiş oldu gibi bir durum var. Korsan site çok fazla var.
3: Hem kitap evinde satışlar düştü, hem e-ticarette düştü.
5: O daha da maliyetli, hatta fotokopide normal kitap almaktan daha maliyetli oluyor. PDF'ten de tabii ki de çözüyoruz tabletlerden. İnternetten indiriyorum, evet.
2: Ücretsiz.
5: Evet. Öğrenciyiz abla, yani ne yapalım.
3: Aslında bugün fotokopiciler de buna isyan ediyor. Niye?
6: Çünkü izinsiz kitap çoğaltan fotokopicilerin yerini artık dijital korsanlar aldı.
3: Niye fotokopiden talep olsun ki? Varken niye talep etsin ki?
4: Hatalı, yanlış bir şeyden başka bir kısma akmış oldu.
6: Türkiye Yayıncılar Birliği'nin raporu da bu tespitleri doğruluyor. Kağıdın fiyatının artması kitap fiyatlarını katladı. Korsan kitap pazarı da devasa boyutlara ulaştı.
3: Gördüğümüz şey şu, çok ciddi bir dijital korsanlık var. Kitaplarımın korsan şekilde çoğaltıldığı bilgisi bize geliyorsa, meslek örgütlerimiz ve avukatlarımız fotokopicileri geçmişte basıyordu, gene basıyorlar.
6: Ancak PDF formatına çevrilen korsan kitapların takibi de, bu kayıt dışılığın önlenmesi de çok daha zor. Kitapları taratıp ücretsiz PDF dosyasına dönüştürenler, parayı internet sitelerine aldıkları reklamlar sayesinde kazanıyor.
3: Dijital korsan kitapları sitelerinde bulunduran yerlerle ilgili savcılıklara şikayetlerde bulunuyoruz.
6: Geçmişte korsan fotokopi çekimi yapanlarla mücadele eden yayıncılar şimdi de aynı formülle yayınları korsan PDF sitelerinde paylaşanlara karşı bu mücadeleyi veriyor. Akademisyenler de bu durumdan muzdarip. Korsana yönelen öğrenciler nedeniyle kitap yazmam diyen akademisyen çok. Son 3 yılda inceleme araştırma kitap yazımı %40 düştü.
3: Eğer bu kadar korsan, dijital korsanlık varsa ve kitap satışlarında bir sorun varsa niye akademik yayıncılık yapsın ki bir yayıncı? Yeni sitelerde korsan şekilde dijital yasa dışı şekilde bu kitapların sunulması da var.
6: Akademisyenleri kitap yazmaktan vazgeçiren bir başka neden de var. O da Yayıncılar Birliği'nin raporunda yer aldı. Raporda yer alan tespitlerden biri de şu: üniversitelerde öğrencilerine kitap tavsiye eden akademisyenlerin CİMER'e şikayet edilmesi. İşte bu şikayetler yüzünden artık akademisyenler kitap yazmaya çekiniyor.
3: Bazı üniversitelerde bazı öğretim üyelerinin soruşturma geçirdiğini duydum. Öğretim üyelerinin kitap tavsiye ettikleri ortaya çıkıyor. Bazı sosyal bilimler alanında tek bir kitapla dersi işleyemezsiniz. Ne yazık ki öğrencilerimizin ekonomik satın alma güçlerinde bir düşüş var ama.
1: Hocalar referans kitap tavsiye ediyor. Evet.
2: Öğrenciler almak istiyor mu?
1: Genelde almak istemiyorlar. Ortalama 1500-2000 lira bandından falan başlıyor. Korsana yönlendiriliyoruz aslında bir nevi.
6: Online kitap satışları ise kitap evlerini vurdu. Yayıncılıktaki bu daralma Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da gündeminde. Bakanlık kütüphanelere ciddi miktarda kitap alımına başladı. Türkiye Yayıncılar Birliği, halk ve belediye kütüphanelerinde ödünç kitap uygulamasının yaygınlaştırılmasını öneriyor.
0: Ukrayna, Moskova'ya son yılların en büyük insansız hava aracı saldırısını düzenledi. Moskova'dan gelen görüntüleri ekranlarınıza veriyoruz. Petrol rafinerileri hedef alındı. Stratejik pek çok yer vuruldu ve büyük yangınlar var şu an Moskova'da. 500'den fazla İHA'nın engellendiğini açıkladı Moskova. Ama gökyüzünde durum bu. Canlı görüntüler bunlar. Habertürk Dış Haberler Müdürü Gizem Özsün bize son durumu aktaracak. Gizem, nereler vurulmuş? Nasıl bir durum var Moskova'da?
7: Sena, öncelikle bu vurulan tesisin ne kadar kritik bir nokta olduğunu söyleyerek başlayalım. Kremlin'e sadece 15 kilometre uzaklıkta bir petrol rafinerisinden bahsediyoruz. Hatta aslında son 2 gün içerisinde ikinci kez hedef alınan bir rafinerden bahsediyoruz. Yine 16 Haziran'da bir saldırı düzenlenmişti bu rafineriye ve bazı noktaları hasar gördüğü için de geçici olarak faaliyetlerini durdurmuştu. Fakat yeniden bir saldırının hedefi oldu. Üstelik senin de yayını açarken aktardığın gibi son yılların en büyük saldırılarından biri. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda İHA'yla bir saldırı düzenledi Ukrayna. Rusya'nın yaptığı açıklamaya göre 500'den fazla İHA'dan bahsediliyor bu saldırı dalgasında. Özellikle aslında yine rafineriye gelecek olursam hem Kremlin'e çok yakın

0: olması, hem iyi bu hafta ikinci kez hedef alması, hem de aslında stratejik noktalardan biri olması bu tesisin son derece önemli görülüyor. Farklı noktalarda yangınlar çıktı ve gökyüzünü büyük siyah dumanlar kapladı bunun ardından. Havalimanlarında tahliye gerçekleşti, rafineri çevresinde yollar trafiğe kapatıldı. Son derece dolayısıyla yoğun önlemler alındı. Bu tesis aynı zamanda Moskova bölgesinin benzin ihtiyacının %40'ını karşılıyor. Ve dizel yakıt ihtiyacının da neredeyse yarısını karşılıyor. Aynı zamanda en önemli noktalardan biri de Rus ordusunun kullandığı havacılık yakıtının en önemli tedarik merkezlerinden birisi. Dolayısıyla son derece stratejik bir saldırı olarak değerlendiriliyor. Fakat şunu söyleyelim özellikle, sadece Ukrayna cephesinden değil, son günlerde bu 5. yılda süren savaşta en yoğun saldırıları görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Moskova'dan tam tersi, yani Rusya'dan Ukrayna'ya yönelik çok ciddi saldırılar olmuştu. Özellikle Kiev'de tarihi bir manastır, 1000 yıllık bir manastır vuruldu, sivil yerleşim yerleri vurulmuştu. Dolayısıyla şu anda yoğun saldırılar görüyoruz karşılıklı. Bu sabah da bunlardan birine Ukrayna gerçekleştirilmiş oldu. Takip ediyoruz. Önemli stratejik noktalar vuruldu. Gelişmeleri de tekrar aktarmayı sürdürürüz.
1: Gizem Özsün aktardı. Bir yandan görüşmeler de sürüyordu. Amerikan Başkanı taraflarla telefonda görüşmüştü. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Moskova'daydı. Dün akşam Putin tarafından kabul edildi. Savaşın bitişine dönük görüşmeler, fikirler konuşuldu. Ama son durum bu. Ekranlarınıza getirdik. Şimdi devam edelim. İzmir'de Yeşilay Bağımsızlık Festivali kapılarını açtı. Festivalde eğlence ve yarışmalar bir arada. Ziyaretçileri neler bekliyor? Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliya Gilayça karşımızda. Söz sende Gülçin.
2: Sena Hakan Gündoğdu Meydanı'ndayız. Bu meydan genelde aslında mitinglere ev sahipliği yapar. Bu kez farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Sağlıklı Yaşam Ligi projesinin kapanış etkinliği kapsamında hem İzmir Yeşilay İzmir Şubesi ile birlikte İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğiyle düzenlenen bir bağımsızlık festivali bu. Aslında burada önemli olan telefon bağımlılığı, madde bağımlılığı, her türlü bağımlılıktan gençleri uzak tutmak ve bu kapsamda da aslında özellikle ana renk yeşil ve beyaz. Bu kapsamda da görüyorsunuz çok güzel makyaj süslemeleriyle birlikte gençler karşımızda. Her yaştan katılım var. Sabahleyin saat 9'da Gündoğdu Meydanı'nda standlarını açtılar. Akşam saat 19'a kadar da burada olacaklar. Tabii geniş bir alan burası ve bu alan içerisinde bisikletli akrobasitinleri olacak. Yine sahnede konserler, yine halk dansları olacak. Aynı zamanda da sağlıklı atıştırmalar, atıştırmalıklar, sağlıklı içecekler yapıyorlar. Özellikle bu içecekler de yeşilden yapılıyor. Baristalar burada özellikle İzmir'in özgü koruktan, farklı yeşil sebzelerden içecekler hazırladılar. Neler görüyoruz burada? Görüyorsunuz aslında ana renk belirttiğim gibi yeşil. Ve tabii ki çocuklara, öğrencilere soralım. Çünkü 125 bin öğrencinin katılımıyla yapıldı bu proje ve 207 okulda katılıyor. Gençler, şimdi aslında burada önemli olan herhalde toplumsal farkındalığı arttırmak. Sizlerin spora, eğitime, daha çok kitap okumaya yönlendirilmesi. Ama bir taraftan da siz burada çok güzel atıştırmalıklar hazırladılar. Nasıl hazırlandınız bu festivale?
3: Bu festivale öncelikle sağlığı ve Yeşilay'ı göze alarak hazırlandık. İçeceğimizden bahsedeyim. İçeceğimiz ananas, sirke, kordiyal var içinde. Kordiyalden bahsetmiştim. Kordiyal buzdolabı teknolojisi olmadan önce tatlı meyveleri saklamak için yapılan turşu kısaca. Bunun içerisinde elma, ananas, ananas sirkesi, kereviz, kuzu kulağı var. Yani her şey sağlıklı Yeşilay açısından. Bir de stübya var içerisinde.
2: Evet. Sizden de dinleyelim. Aslında mesajımızı da net verelim. Çünkü buradaki projenin amacı gençleri o tüm bağımlılıklardan uzak tutmak, değil mi?
3: Stübyanın içinde kavun, su ve bal karışımı oluyor. Çekirdekleri, kavunun çekirdeklerini bekleterek yapıyoruz. Stübye normalde kavun yendikten sonra çekirdekleri çöpe atılır, atık olur. Ama biz bu önceki senelerden kalma olan stübyeyi burada kullandık. Atık, sıfır atık yapıyoruz yani, çekirdekleriyle beraber kullandık.
2: Teşekkür ediyoruz. İşte bu sağlıklı içecekler jüri tarafından da değerlendirilecek. Bakalım kim birinci olacak? Çünkü burada yarışmalar, konserler olacak. Her yaştan katılımla birlikte bu yeşil nefesi de burada öğrenciler tatmış olacaklar. Tabii işte görüyorsunuz burada da koruklardan oluşturulmuş içecekler var. Gün boyu Gündoğdu Meydanı'nda sağlıklı bir festival, aslında çocukları, gençleri sağlıklı bir yolculuğa çıkarmak için diyelim. Tekrar sözü size bırakalım.
1: Gülçin Hacı Evliya Gülayç'a aktardı. Teşekkürler Gülçin. Şimdi bu bağlantıyla bu saati bitirdik. Bir aradan sonra devam edeceğiz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Kısa bir aranın ardından gün ortasının ikinci saatine başlıyoruz. Şimdi bugün CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Gökhan Günaydın hakkında bir tedbir kararı, tedbirli ihraç kararı vardı. Tedbir kararı kaldırıldı. Habertürk editörü Mahir Kılıç takip ediyor Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında ve çıkan notları. Bu karar niye kaldırıldı, tedbir kararı? Diğer ihraç talepleri için durum nedir? Önümüzdeki günlerde başka ihraçlarda bekleniyor mu? Söz sende Mahir.
1: Hiç şüphesiz bekleniyor Sena Alkan. Yeni isimler de eklenebilir. Fakat 9 isme baktığımızda, evet sen de belirttin, Gökhan Günaydın'ın dosyası, tedbir kararı kaldırıldı. Hem de oy birliğiyle gerçekleşti bu. 15 YDK üyesinden 13'ü bugün toplantıya katıldı ve 13 isim de bu tedbirin kaldırılması noktasında oy kullandı. Dosyasının önceki döneme ait olduğuna dair bir açıklama yapıldı YDK tarafından. Bu isimler belirlenirken, disipline sevk edilirken tedbirli bir şekilde 38. olan kurultu ilişkin rüşvet iddialarında ismi geçen dosyalarda mahkemelerde ismi telaffuz edilen ve hakkında ithamlar, iddialar bulunan isimler oldukları gerekçesiyle disipline gönderilmişlerdi ve bu disipline gönderilme işlemine de itirazlarda bulundu 9 milletvekili. Dediğim gibi bu 9 isimden Gökhan Günaydın itirazı haklı bulundu, yerinde bulundu. Kendisi hakkındaki iddiaların, ithamların önceki döneme ait olduğu

belirlendi YDK tarafından ve tedbir kararı kaldırıldı. Ancak şunu belirtelim, disiplin süreci devam ediyor. Tedbir kararının kaldırılması sadece üyelikten doğan hakları kullanabileceği anlamına geliyor. Normalde MHK kararı, tedbir kararı aldığında, o karar alındığı andan itibaren üyelikten doğan haklar da askıya alınıyordu. Öyle ki bu milletvekillerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sorgulamasında herhangi bir partiye de üyelikleri bulunmuyordu.

0: çocuğuyla birlikte aracına binmek üzereyken mahallede bulunan aynı renk, aynı model, sahte plakalı bir araçta bulunan 3 kişi tarafından zorla alıkonularak araca bindirildi ve daha sonra da haber alınamadığı yönünde eşi polise giderek şikayetçi oldu ve o saatten itibaren çalışmalar başlatıldı. Henüz şüphelilere dair bir bilgi yok, bir gözaltı bilgisi yok. Ancak ilerleyen saatlerde gelişmeler oldukça da aktaracağız Ayşe Süberker.
1: Peki. Sarı lacivertliler dördüncü kez İsmail Kartal'la anlaştı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada İsmail Kartal'la bir sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu. İlk açıklamasını kulüp televizyonuna yapan Kartal, Fenerbahçe'nin hedeflerini biliyoruz. Hepsinin üstesinden geleceğiz. Çok duygulu ve çok mutluyum. Çok da tecrübelendim. Dördüncü gelişim. Fenerbahçe taraftarlarına mahcup olmamak için elimden geleni yapacağım dedi. Fenerbahçe'de daha önce 3 dönem görev yapan Kartal bir Süper Kupa şampiyonluğu da yaşamıştı. Fenerbahçe'de futbol direktörlüğü görevine ise Oğuz Çetin getirildi. İsmail Kartal'ın yardımcısı da belli oldu. Hollandalı eski futbolcu Dirk Kuyt yardımcı antrenörlük görevine getirildi. İstanbul Fatih'te bir binada çıkan yangın çevredeki araçlara sıçradı. İtfaiyenin müdahalesi ise sürüyor. Yangın Balat'ta bir binada çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve bina çevresinde park halindeki araçlara sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi de sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor. Yükselen duman İstanbul'un birçok noktasından da görülebiliyor. Şimdi bir Ankara'ya gidelim. CHP'de bugün de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Kararlar alındı. Bize detaylarını Mahir Kılıç aktaracak. Mahir.
2: Evet Ayşe Süperkar, tedbirle kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili vardı. Onların tedbire yönelik itirazları bugün YDK'da ele alındı ve yaklaşık bir saatlik toplantıda Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararının kaldırılması noktasında bir karar verildi. Bu kararın da oy birliğiyle alındığını ifade edelim. 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu bugün 13 kişiyle toplanmıştı. 13 ismi tamamında Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararının kaldırılmasına karar verdi. Ancak disiplin süreci devam edecek. Geçtiğimiz haftalarda MHK kararıyla 9 isim kesin ihraç sistemine disipline sevk edilmişti. Kimdi onlar? Hemen bakalım. Özgür Karabat, Ali Mahir Başarı, Veli Ağbaba, Ensar Aytekin, Gökhan Günaydın, Nurayet Altaca Kayışoğlu, Umut Aktuğan, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut, bunlar tedbirli bir şekilde disipline sevk edilmişlerdi. Ve tedbir kararı çerçevesinde de tedbir kararı verildikten hemen sonra üyelikten doğan tüm hakları da askıya alınıyordu. Bu kapsamda Ali Mahir Başarı ve Gökhan Günaydın da grup başkan vekillikleri düşürülmüştü. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da herhangi bir partiye üye olmadıklarına dair bir bildirimde bulunmuştu. Şunu belirtelim. Bugün YDK toplandı. Dediğimiz gibi Günaydın'ın tedbir kararının kaldırılması noktasında bir karar verildi. Ancak diğer 8 milletvekili hakkındaki tedbir kararı devam edecek. Şu merak ediliyor. Günaydın yeniden grup başkan vekiline dönecek mi? Bu çok merak ediliyor. Bu noktada meclis başkanının yeniden görevi döndürme gibi bir durumun olamayacağı, Gökhan Günaydın tekrar grup başkan vekili olabilmesi için yine kapalı bir grup toplantısı yapılması gerektiği ifade ediliyor. Bunun da önümüzdeki günlerde gerçekleşmesini bekliyoruz. Tedbir kararının kalkması mecliste Gökhan Günaydın'a da soruldu sıcağı sıcağına. Günaydın yaptığı değerlendirmede öncelikle kendisinin partiden ihraç edilmesi yönündeki kararın içini sızlattığını ifade etti ve tedbirin kalkması için de diğer arkadaşlar için de bir an evvel bu saçmalıkların bitmesi samimi dileğindir ifadesini kullandı. Bir kez daha belirtelim. Diğer 8 milletvekili hakkındaki tedbir kararına mutlaka kalkması gerektiğini net bir şekilde ifade etti. Peki bundan sonra ne olacak? Yüksek Disiplin Kurulu 15 günlük bir süre verecek. Bu 9 milletvekiline sözlü ya da yazılı savunma verebilecekler bu süre zarfında ve bir tarih belirlenecek. Belirlenen o tarihte de YDK 9 milletvekili hakkında kesin karar verecek. Bir kez daha ifade edelim. İhracı istenen, tedbirli bir şekilde ihracı istenen 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazı bugün YDK tarafından görüşüldü ve karara bağlandı. Bunlardan Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi. 8 ismin ise tedbiri devam ediyor. Ancak 9'unun da disiplin süreci devam edecek Ayşe Süperker.
1: Pekala, teşekkürler. Mahir Kılıç aktardı. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Gündemde NATO zirvesi hazırlıkları ve güvenlik önlemleri var. Bakanlık SEMP'te savunma sisteminin Konya'da konuşlandırıldığını açıkladı.
3: NATO zirvesi yaklaşırken Türkiye'nin hava savunması daha da güçlendiriliyor. SAMTE hava savunma sistemi Konya'ya konuşlandırıldı. NATO'da

0: Daimi savunma planı kapsamında, ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla, İtalya'ya ait bir adet SAMP/T hava savunma sistemi, 3. Anajet Müs Komutanlığı'nda konuşlandırılmıştır. Ülkemiz, değişen tehdit ortamını dikkate alarak, yerli ve milli hava savunma sistemlerimizin geliştirilmesini sürdürmektedir. Çelik Kubbe projesiyle yürütülen tüm çalışmaların temel amacı, ülkemizin çok katmanlı hava ve füze savunma kapasitesini güçlendirmek, caydırıcılığını artırmak ve milli güvenliğini en üst seviyede teminat altına almaktır.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı, TUSAŞ'ın 53. yıl dönümü nedeniyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Tesislerinde yapıldı. Gündemde NATO zirvesi kapsamında alınacak güvenlik tedbirleri vardı.
2: Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülen faaliyetler kapsamında, tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Ay Yıldız Karargahımızda konuk savunma bakanlarıyla beraberlerindeki heyetler onuruna karargahın Yıldız bölümünde bir resepsiyon düzenlenecektir.
1: Toplantının bir diğer gündemi ise ABD-İran arasında varılan mutabakattı.
0: ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mütabakatı memnuniyetle karşılıyor, söz konusu mütabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de yakından takip edilmektedir. Enerji arz güvenliği, deniz ticareti ve seyrü sefer emniyetinin korunması küresel istikrar açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz, uluslararası hukuk çerçevesinde bu alanlarda yürütülecek çalışmalara katkı sağlamaya hazırdır.
1: Bakanlık ayrıca Hürkuş'ta Gökbey'in 2026 yılı içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınmasının planlandığını açıkladı.
3: Ve beklenen imzalar atıldı. Amerika ve İran 108 günlük savaşı mutabakat metniyle bitirdi. Amerikan Başkanı Trump anlaşmayı Fransa'da imzaladı. İran tarafında ise imzayı Cumhurbaşkanı Pezeşkian attı. This was not easy. I
1: can tell you. 108 günlük savaş bu sözlerle bitti. İran'la ABD arasındaki mutabakat zaptı resmen imzalandı. I can tell you. ABD Başkanı Donald Trump anlaşmaya Fransa'nın ünlü Versailles Sarayı'nda imza attı. Trump'ın onuruna akşam yemeği veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarihi ana tanıklık etti. Macron büyük bir iş, bravo diyerek Trump'ın elini sıktı. Salondakiler Trump'ı alkışladı. İran tarafında ise anlaşmaya Cumhurbaşkanı Pezeşkian imza attı. İranlı liderin imzaladığı metni gösteren fotoğraf İranlı haber ajansları tarafından servis edildi. Paylaşılan fotoğraflarda Donald Trump'ın imzası da dikkat çekti. Arabulucu Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif de sosyal medya paylaşımında İslamabad mutabakat zaptının imzalandığını ve derhal yürürlüğe girdiğini duyurdu. Eş arabulucu Katar'a teşekkür eden Şerif, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır'ın katkılarını da takdirle karşıladığını belirtti. Erdoğan, honorable ministers, excellencies. Mutabakatın imzalanmasıyla İsviçre'de yapılması planlanan imza töreni iptal edildi. Ancak İsviçre, tarafların müzakere için yarın bir araya geleceğini duyurdu. Bürgenstock kasabasında yapılacak görüşmelere ABD ve İran'ın yanı sıra Pakistan ve Katar'ın da yetki göndermesi bekleniyor.
3: Evet, Amerika ve İran 108 gün süren savaşı imzaladıkları bu mutabakat zaptıyla sona erdirdi. Cuma günü başlayacak müzakerelerden önce mutabakat metni de yayınlandı. 14 maddelik anlaşma İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını belirtiyor. Ayrıca ülkenin yeniden yapılanması için 300 milyar dolarlık bir fon taahhüt ediyor.
1: Liderler imzaları attı. ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptı kamuoyuyla paylaşıldı. İslamabad mutabakat metninin ilk maddesi savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sona erdiğini bildiriyor. Tarafların birbirlerine karşı askeri operasyon başlatmayacağı kayıt altına alınıyor. İkinci madde ise Tahran ve Washington'ın birbirlerinin egemenliklerine saygı göstereceğini ifade ediyor. Taraflar arasındaki barış görüşmeleri takvimi üçüncü maddeyle düzenlendi. ABD ve İran en fazla 60 gün içinde nihai anlaşmayı müzakere edip sonuçlandırmayı taahhüt eder, bu süre karşılıklı rıza ile uzatılabilir denildi. Mutabakata göre ABD, Hürmüz'de uyguladığı deniz ablukasını kaldırmaya başlayacak ve 30 gün içinde tamamen sona erdirecek. Ayrıca ABD, İran sınırı yakınlarındaki güçlerini 30 gün içinde geri çekecek. büyük mücadeleye sahne olan Hürmüz Boğazı'nın durumu 5. maddede ele alındı. Maddeye göre İran, ticari gemilerin 60 gün süreyle ücretsiz ve güvenli bir şekilde geçebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlü. Hürmüz'ün uzun vadeli durumunu belirlemek içinse Umman ve Körfez'e kıyısı olan ülkelerle bir araya gelecek. ABD ve bölgesel ortakları İran'ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için 300 milyar dolarlık bir fon kuracak. ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları kapsamında olanlar ve tek taraflı uygulananlar dahil olmak üzere İran'a yönelik tüm ekonomik yaptırımları kaldıracak. İran'ın dondurulmuş fonları tamamen erişilebilir hale getirilecek. Trump'ın ısrarcı olduğu nükleer silah konusuysa 8. madde ile düzenlendi. İran, nükleer silah temin etmeyeceğini ve geliştirmeyeceğini bir kez daha taahhüt etti. Elindeki zenginleştirilmiş uranyumun Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu gözetiminde seyreltilerek imha edilmesine onay verdi. Nükleer programının geleceği ise nihai anlaşma müzakerelerinde ele alınacak. Mutabakatın uygulanmasını ve nihai barış anlaşmasına uyulmasını denetlemek için bir yürütme mekanizması kurulacak. ABD ve İran arasında varılacak nihai anlaşma, BM Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı bir kararıyla onaylanacak.
3: Bu arada Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim de artıyor. Ukrayna Moskova'ya son yılların en büyük insansız hava aracı saldırısını düzenledi. Saldırılar başkent ve çevresine yangınlara yol açtı. Rusya saldırılar sonucunda 16 kişinin yaralandığını, 500'den fazla İHA'nın ise engellendiğini açıkladı.
1: Ukrayna'ya ait insansız hava araçları Rusya'nın kalbine hedef aldı. Başkent Moskova'daki stratejik petrol rafinerisine düzenlenen saldırı sonrası gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen saldırıların hedefinde Kremlin'e sadece 15 kilometre uzaklıktaki Kapotnia petrol rafinerisi vardı. İHA'ların hedefi vurmasının ardından tesisin farklı noktalarında yangınlar çıktı. Rafineri çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı. Yeni saldırıyla aynı rafineri 2 gün içinde ikinci kez hedef alınmış oldu. 16 Haziran'daki ilk saldırıda ana işleme ünitesi hasar görmüş, tesis faaliyetlerini geçici olarak durdurmak zorunda kalmıştı. Moskova bölgesinin benzin ihtiyacının %40'ını, dizel yakıt ihtiyacının ise yaklaşık yarısını karşılayan tesis, aynı zamanda Rus ordusunun kullandığı havacılık yakıtının da önemli tedarik merkezlerinden biri. Moskova Bölge Valisi Vorobyov, bir İHA'nın apartman binasına çarptığını, başkentin banyolarındaki bir alışveriş merkezinde ise düşen İHA parçaları nedeniyle yangın çıktığını söyledi. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin ise Moskova'ya yaklaşan 180 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı da gece boyunca Ukrayna'ya ait 500'den fazla İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Moskova'daki saldırılar, Rus ordusunun Kiev'e yönelik başlattığı yoğun füze ve İHA saldırılarının hemen ardından geldi. Rusya'nın geçtiğimiz günlerdeki saldırılarında Kiev'deki tarihi manastır ve birçok sivil yerleşim bölgesi vurulmuştu.
3: İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla açılan davanın sanıklarından olan baba Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi. Türkiye'nin günlerce konuştuğu davada yeni bir gelişme var. 6 yaşındayken evlendirildiğini ve cinsel istismara uğradığını iddia eden HKG'nin şikayetiyle açılan davanın sanıklarından baba Yusuf Ziya Gümüşel sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edildi. Gümüşel'e ev hapsi verildi ve yurt dışı çıkış yasağı konuldu. Hira Nur Vakfı kurucusu olan Yusuf Ziya Gümüşel 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Çocuğun evlendirildiği Kadir İstekli ise 37 yıl ceza almıştı. İzmir'e bir gidelim. Böcek ilaçlaması yapılan apartmanda 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın ölümüyle ilgili açılan davaya devam ediliyor. İki sanıklı davada bugün ne bekleniyor bize Gülçin Ayça anlatacak. Gülçin, seni dinleyelim.
4: Ayşe Süperker ilk duruşmada iki tutuklu sanık hakim karşısında çıkmıştı. Onlardan biri adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Bugün biri tutuklu, biri tutuksuz sanık ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Toprak Altay Kınalı böcek ilaçlaması neticesinde hayatını kaybetmişti ve o ilaçlamanın yapıldığı apartmanda da 5 kişi zehirlenmişti. Önce şüpheliler gözaltına alınmıştı, ardından serbest bırakılmıştı. Ancak adli tıp raporu özellikle tarım ilacının kullanıldığını, yani insan yaşam alanında kullanılmaması gereken bir ilacının kullanıldığını tespit ettikten sonra iddianame hazırladı ve bu şüpheliler gözaltına alındı. Ve iddianamede kimyasal silah kullanarak kasten adam öldürme suçlamasıyla bu sanıklar yargılanıyorlar. Tabii bu davada önceki duruşmada sanıklar dinlendi. Sanıklar aslında apartmanda bir bilgilendirme yaptıklarını, böcek ilaçlanmasıyla ilgili tüm apartman sakinlerini bilgilendirdiklerini ifade ettiler. Ancak bu konuda hem Altay Toprak Kınalı'nın babası hem de diğer tanıklar bunu kabul etmedi. Apartmanda yeterli bir bilgilendirmenin yapılmadığını ifade ettiler. Bugün sanıkların dinlenmesine devam edilecek. Aynı zamanda tanıkların da dinlenmesine devam edilecek. Duruşma başlamadan önce de aile adalet çağrısını yineledi. Böcek ilacıyla 13 bin TL'ye yapılmış olan bu böcek ilaçlaması neticesinde çocuklarının bir ihmal neticesinde hayatlarını kaybettiklerini ve başka toprak gibi bebeklerin hayatını kaybetmemesi için adalet çağrısında bulundular. Duruşmanın da önümüzdeki dakikalarda başlaması tekrar bekleniyor.
3: Pekala, teşekkür ediyoruz. Gülçin Ayçe aktardı. Mersin'de bir yolcu minibüsünde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Bir yolcu şoförün boğazına sarıldığı, yolcular araçtan o arada nasıl kaçacaklarını da şaşırdılar. Sonrasında neler yaşanmış, gelin bir izleyelim.
5: Işıklara geldiğimde bir anda boğazıma biri sarıldı. Beni öldürmeye çalıştı.
1: Yolcu olarak bindiği minibüsün sürücüsüne saldırdı. Şoför ve yolcular ölümden döndü. Furkan Gök, Mersin'de Silifke Taşucu hattında minibüsü işletiyordu. Gök, her gün olduğu gibi yine yolcularını alıp yola çıktı. Yolculardan biri şoförün yanına oturdu. Daha sonra rahat edemedim diyerek arkadaki koltuğa geçti. Yolculuk devam ederken birden şoför Furkan Gök'ün boğazına sarıldı.
5: Beni öldürmeye çalıştı. Daha sonra müdahale ettim, kapıyı açtım. Araçta bulunan 10-12 kişi kadar yolcuyu indirdim. Ondan sonra kendimi attım araçtan.
1: Minibüs şoförü ve yolcular canını zor kurtardı. Minibüsü gasp eden saldırgan önündeki araca çarparak kaçtı. Saldırgan yaklaşık 4 kilometre ilerleyebildi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheli kaza yaptı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsü gasp eden kişinin Can Özat'a olduğu belirlendi.
5: Tanımıyorum. Durumunun iyi olmadığını söylüyorlar. Polis abiler de aynı şekilde sürekli karakolda olduğunu söylüyor.
1: Olayla ilgili inceleme sürüyor.
3: Sıradaki haber İstanbul'dan yine bir saldırı haberi. Eyüp Sultan'da otomobildeki şüpheliler bir parkta bulunan ve gençlerden oluşan bir gruba kurşun yağdırdı. 5 kişinin yaralandığı olayın detayları şimdi geliyor ekrana.
1: 5 genç parkta oturuyordu. Otomobille gelen saldırganlar gençleri kurşun yağmuruna tuttu. Mahallede korku dolu anlar yaşandı. Olay akşam saatlerinde İstanbul Eyüp Sultan'da yaşandı. Yaşları 15 ile 20 arasında değişen 5 genç Veysel Karani Parkı'nda oturuyordu. Bu sırada otomobille gelen saldırganlar gençleri hedef aldı. Kurşun yağmuruna tutulan 5 genç kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırganlar otomobille kaçtı.
6: Bir motorla da gelip buradan o gençleri taramışlar. Yani birbirlerini tanıyan iki grup yani bunlar.
1: İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 15, 16 ve 18 yaşındaki 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 24 boş kovan buldu. Sokakta park halindeki araçlara da kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis saldırıda kullanılan aracın plakasının sahte olduğunu tespit etti. Aynı plakanın gerçek sahibi olan araç Bağcılar'da bir otoparkta park halinde bulundu. Saldırıda kullanılan otomobil ise Kemerburgaz Kent Ormanı girişinde yakılmıştı. Otomobilde uzun namlulu bir silahla bir tabanca ele geçirildi. Polis şimdi şüphelilerin peşinde.
3: Dün haberi görüntüleriyle de vermiştik. Mersin'de denize çıkan sopalı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı.

0: Bir kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. Konuya dair Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir paylaşım geldi. Bakan Gürlek, vatandaşların ve turistlerin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi. Gürlek, turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslarla hanutçuluk faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir ifadelerini kullandı. Gürlek, Türkiye'nin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren eylemlere karşı mücadelenin süreceğini de söyledi. Ve Kastamonu'da jimnastik salonuna yıldırım düştü. Yangına neden olan yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Jimnastik salonuna yıldırım düştü. Çıkan yangında salon kullanılamaz hale geldi. Kastamonu'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı. Ardından yıldırım düştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan yıldırım, kentteki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait jimnastik salonunda yangına neden oldu. Salonun üzerini kapatan çadırın tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. İhbarlı olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Ekipler yangını diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Jimnastik salonu küle döndü.
0: Ve biraz futbol konuşalım. Dünya Kupası'nda ilk hafta ve gruplardaki ilk maçlar bitti. Geride kaldı. HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik'le konuşacağız. Merhaba Deniz, hoş
2: Merhaba,
0: geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi burada puan durumunu ekrana getirdik ama şöyle bir sorayım sana istiyorum. Nasıl bir Dünya Kupası yaşıyoruz?
2: Aslında hem sportif hem de saha dışını konuştuğumuz bir Dünya Kupası'nı geride bırakıyoruz ilk hafta itibariyle. Saha sonuçlarını böyle öne çıkanları ben tek tek çıkarttım, onları değinirim. Ama şöyle bir baktığımızda aslında favorilerin puan kaybettiği, beraberliklerin ağır bastığı, 24 maçın 9'u berabere bitti. Belki de kupanın favorisi dediğimiz ülkelerin puan kaybettiği bir ilk haftayı geride bıraktık saha içinde. Saha dışında da tabii sürekli önümüze düşüyor Amerika Birleşik Devletleri'nin takımlara uyguladığı güvenlik politikaları çok konuşuluyor. Vize konuları çok konuşuluyor. Yani saha içi kadar saha dışındaki uygulamalarında damga vurduğu, belki de bu kadar çok ilk defa damga vurduğu bir Dünya Kupası'nı geride bırakıyoruz. İlk haftayı tamamladık.
0: Nasıl,
2: umarız bu kadar kalır.
0: Buna bakalım mesela. Burada neler oluyor? Meksika, Güney Kore, Çekya ve Güney Afrika'yı görüyoruz.
2: Evet, aslında A grubunda tam bir hafta önce karşılaşmalar başlarken Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelmişti. İlk açılış karşılaşmasıydı. Evet. Ardından da heyecan başladı. Aslında şöyle genel bir bakış açısıyla değerlendirecek olursak maç maç. Çünkü bir haftada çok olay yaşadık. Çok öne çıkan notlar var. Dünya futbol tarihine geçen notlar var. Mesela? Onlarla devam edeyim. Arjantin Cezayir maçıyla başlayalım. Arjantin Cezayir maçı 3-0 Arjantin kazandı ve Messi damga vurdu. Hat-trick yaptı. Bu aslında Klose'den sonra 16 gole ulaştı ve Dünya Kupası'nda en çok gol atan isimlerden biri haline geldi. Arjantin tabii ki kupanın favorisi. Bir önceki Dünya Kupası'nda istediği başlangıcı yapamamıştı ama daha sonradan toparlayıp yoluna devam etmişti. Şimdi istediği başlangıcı da yaptı. Hem Messi'nin yıldızlaştığı bir karşılaşmaydı. Tabii Messi'nin buradaki performansı çok önemli. Olağanüstü bir performans sergiliyor ama bir yandan da diğer rakibine de bakalım, Ronaldo'ya.
0: Peki,
2: çünkü Dünya Kupası'na 6. kez katılan iki isim var. Biri Messi, biri Ronaldo.
0: Evet, evet.
2: Böyle inanılmaz bir Dünya Kupası yaşıyoruz. Tabii futbol severler de merak ediyor. Messi ne yapacak, Ronaldo ne yapacak diye. Ronaldo da dün sahadaydı Portekiz ve beraberlikle sahadan ayrıldılar.
0: Evet, ama bugün ilginç oldu değil mi?
2: Çok ilginç. Bugün her yerde Ronaldo eleştirileri var. Evet. Bu arada Portekiz basını şu anda teknik direktör Martinez'i yerden yere vuruyor. Sürekli aynı sorular soruluyor. Ve şu ön plana çıktı. Ronaldo 11'de başlasın mı başlamasın mı? Çünkü oyun sistemi biraz da Ronaldo'ya gol attırmak üzerine kurulu. Portekiz'de biraz daha Ronaldo üzerine bir oyun sistemi inşa ediyor. Tabii ki öyle bir oyuncunuz varsa oyun sisteminde onun üzerine kurmanız gerekiyor.
0: Ama ilk 11'e alınmaması bile gündeme geldi,
2: evet,
0: dünkü performanstan sonra.
2: Şu anda Portekiz basının

0: konuştuğu konu bu. Yani Ronaldo 11'de başlasın mı başlamasın mı, çoğu futbol otoritesi Ronaldo'nun 11'de maça başlamaması gerektiğini savunuyor. Tabii Martinez daha farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor olaya. Messi böyle bir performans sergilerken geride kalan ilk hafta Ronaldo tam tersi bir performansla hayal kırıklığı
1: yarattığını söylüyor. Alışamadı mı takımlar? Hani böyle bir iyi niyetle tabii bunu söylüyorum çünkü aldığımız sonuç itibariyle söylüyorum.
0: Aslında yaklaşım doğru burada. Alışamamış da olabilirler. Çünkü yani, her şey çok,
1: çok sıcaklık farklı bir coğrafya.
0: Var.
1: İşte Kanada daha serin, orta vesaire altta evet. Yanıyor Meksika'da falan hani. Oradan oraya gidiyorlar, buradan buraya gidiyorlar. İşte yeni kurallar takdim ettiler. Acaba böyle bir hani oryantasyon problemi mi var diyeceğim ama oynayan da oynuyor.
0: Yok olabilir. Yani olabilir demeyeyim. Bazı konularda haklısınız. Çünkü şöyle. Şimdi su molaları çok konuştuk. Biz bunun biraz ticari kısmına baktık. Evet. Diğer taraflarını konuştuk ama maçlar oynandıkça görüyoruz ki su molaları aslında momentumu yakalayan takımlar için, skora yaklaşan takımlar için 3 dakikalık bir ara tamamen takımı oyundan kopartıyor. Bunlar da yaşanıyor. Yani tam vitesi yükseltiyor takım. Orada bir su molası 3 dakikalık bir ara ve orada bir anda sil baştan başlayan 1-22 dakika daha şeklinde. Coğrafya çok büyük bir coğrafya. Evet. Sürekli seyahat ediyor takımlar. Tabii. Bu etkili. Sıcaklık derdi var bazı yerlerde, işte Arizona'da milli takımımızın kamp yaptığı yerde 40 dereceleri aşıyor ama bir gidiyorsunuz Kanada'ya ceketle montla dolaşıyorsunuz. Tabii. Yani onların da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Oynanan stadyumlar Amerikan futbolu için tasarlanan stadyumlar. Tabii oralarda bazı inovasyonlar yapıldı ama zeminlerin bazılarının sert olduğu konuşuluyor Amerikan futbolundan dolayı. Yani birçok böyle aslında sıralanabilecek neden var ama tabii ki futbolda
1: bahane
0: her zaman
1: olmaması.
0: Sonuca bakıldığı
1: değil
0: için.
1: Bahane değil yani tabii ki.
0: Orada öyle bir yaklaşım olabilir ama öne çıkanlardan bir de dün yine oynanan İngiltere-Hırvatistan karşılaşmasıydı.
1: Şimdi bu ilk ötekilediğimizi bir alalım, bu ilk haftanı şaşırtan. Burada söyleyeceklerim bitti mi bu arada?
0: Burada zaten tamam. Yavaş yavaş gruplar şekilleniyor. Evet. Burada şunu hatırlatalım izleyenlerimiz için, ilk ikiler çıkacak. En iyi 8 3. takımda son 32'ye kalacak. Yani puan durumuna baktıklarında bu hesaplamaları yapabilirler. Bir de FIFA daha önce genel averaja bakıyordu. Bu turnuvayla birlikte UEFA'nın sistemi olarak iki takım birbiri arasında oynadığı maça bakacaklar.
1: Şimdi şu en sona koymuşuz. Dün herkes şaşırdı çünkü.
0: Evet. Portekiz
1: yani
0: maçı.
1: Çocuklar da şaşırdı bu arada. Futbol takip eden küçük çocuklar da şaşırdı. Yani.
0: Çünkü böyle bir sonuç beklenmiyordu.
1: Evet,
0: Kongo. İlk golü ve ilk puanını aldığında söyleyelim. Yani ilklerin de yaşandığı bir turnuva oluyor. Mesela Yeşilburun Adaları'nın aldığı sonuç da aynı şekilde. İspanya Yeşilburun Adaları bu maçı da aslında notlarım arasında var, izninizle değineyim. İspanya tabii ki şu anda favorilerden biri.
1: Tabii.
0: Bu skor hiç beklenmiyordu.
1: Evet.
0: Ama bu maçın skoru kadar Yeşilburun Adaları'nın kalecisi de çok konuşuldu. Bozinha.
1: Evet.
0: 40 Konuştuk yaşında 7 kurtarışa imza attı bu karşılaşmada.
1: Inanılmaz.
0: 50 bin takipçisi vardı.
1: 5 milyona mı çıkmış?
0: Her dakika artıyor. Şimdi yayına girmeden önce baktım. 13.3 milyon takipçiye
1: ulaştı. Biz 2 gün önce konuştuğumuzda 5 milyondu. Demek ki
0: her dakika
1: sempatik
0: artıyor.
1: De bir isim.
0: Evet.
1: Tabii annesinin vize, senin de biraz önce bahsettiğin gibi bir 15 bin dolar istiyor Amerika Birleşik Devletleri.
0: Vizesinde de çıktı annesinin.
1: Öyle mi?
0: Annesi
1: çıktı
0: de
1: mı?
0: Bundan
1: hayırlı
0: sonraki maçlarını
1: izleyecek o zaman. Çünkü
0: Amerika
1: ağladı yani.
0: Evet.
1: Hani üzüldü çok. Sonra bu şimdi ABD Paraguay'a da bir bakalım, bizim grup.
0: Bizim grubumuz önemli çünkü şimdi
1: çok yani
0: ezici
1: bir
0: futbol takımımızı konuştuğumuz kısımda da bahsederim. Paraguay'ın yani buradaki performansı bizim için nasıl olacak, o merak konusuydu. Amerika Birleşik Devletleri beklenen bir galibiyet aldığını
1: öyle
0: söyleyebiliriz.
1: Mi, beklenen miydi?
0: İyi bir takımı var. Önemli oyuncuları var. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri bir futbol ülkesi olmasa bile
1: evet.
0: O heyecan da yok zaten.
1: Evet,
0: İzleyenler
1: yani
0: de fark ediyordur.
1: Evet yani pek yakışmıyor Amerika Birleşik Devletleri'ne
0: sokaklar
1: ama.
0: Sokaklar bomboş, hiçbir evet. Dünya Kupası itemi yok, hiçbir şey yok. Amerika'da o duygu da yok açıkçası.
1: Yok,
0: ama iyi bir takımları var.
1: Ama belki bu Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptıkları için bu sefer belki önümüzdeki nesiller için ya da hani daha gençler için bir artık
0: ben futbolu... çok ümitli değilim.
1: Öyle mi?
0: Çok
1: evet,
0: ümitli
1: onlar
0: değilim.
1: Şeyi Amerika
0: yani
1: futbolunu...
0: onlar soccer kısmında kalırlar. Futbol kısmına çok dahil olmayacaklar gibi duruyor. Neden? O heyecanı yaşamıyorlar. Ve alınan kararlar tabii ki, yani FIFA alıyor bu kararları ama ardında tabii ki bir ekonomi de olduğunu düşünürsek Amerika Birleşik Devletleri'nde. Futbolun doğasına aykırı bir Dünya Kupası'nı da aslında geride bırakıyor diyebiliriz. Yani su molaları daha önce burada konuşmuştuk. Finaldeki devre arası şovu, yani 15 dakikalık bir devre arası 25-30 dakikalara
1: kendi
0: çıkacak.
1: Kendi Super Bowl'una benzetiyor,
0: evet,
1: yani. Çünkü öyle bir kültürü yok.
0: Evet, aslında Amerika Birleşik Devletleri hani bu turnuvada iddialı takımlardan biri, hem ev sahibi ülke hem iyi oyuncuları var. Ama turnuva sonrası futbol orada kaldığı yerden devam eder.
1: Şimdi Paraguay muhtemelen morali bozuktur. Bu bizim için bir avantaj teşkil eder mi?
0: Keşke öyle diyebilsem. Şimdi belli bir süredir Avustralya maçı sonrası A Milli futbol takımımızı yakından takip ediyoruz. Özellikle takım psikolojisi buralar çok tartışılıyor. Çünkü geçen gün Samet ve Uğurcan'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalar, anladığımız kadarıyla A Milli futbol takımımız ülkede yapılan tüm eleştirileri birebir takip ediyor.
1: Tabii.
0: Yani sosyal medyada yapılan eleştiriler saha için kadar saha dışı eleştirilerine de. Çünkü Samet ve Uğurcan da bu eleştirilere birebir yanıt verdiler. Şimdi saha için eleştirebilirsiniz. Bizler de konuşuyoruz yayınlarda, değerlendiriyoruz. Montella'nın oyun sistemini konuşuyoruz ama bir oyuncunun saç stili, bir oyuncunun imajı,
1: orada şöyle bir
0: onları etkiliyor.
1: Tabii şöyle bir, yani etkilememesi gerekiyor bir sporcuyu. Çünkü şöyle bir riyakarlık da var. Yani yenmiş olsalardı saçların ne kadar güzel diyeceklerdi. İyi ki sarıya boyamış, çok havalı gözüküyor sahada diyeceklerdi. Yenildiği için işte bunu kullanıyorlar. Yani futbolcuların da, aslında bütün sporcuların da bunlara kendilerini kapatması gerekiyor.
0: İşte
1: yani gerekiyorsa
0: maalesef.
1: Sen orada hani konsantrasyonunu bozacak her şeyden uzak durman gerekiyor. Bu
0: şimdi
1: da
0: sosyal
1: oradan
0: medya,
1: laf yetiştirmek de doğru değil.
0: Sosyal medya burada en büyük sıkıntı. Yani
1: evet.
0: Medyanın konuştukları değil de sosyal medyanın konuştukları,
1: evet.
0: Ve sosyal medyada konuşulanlara çok bakıyorlar. Aslında biz daha önceki yayınlarda da konuştuk. Sosyal medyaya hiç bakmamaları
1: tabii
0: gerekiyor. En azından 1-3 hafta, 3 maç, 4 maç tamamen kapatmaları gerekiyor tabii sosyal medyalarını. Ama burada bir mental olarak bir problemin, bir sıkıntının olduğu hissediliyor. Bu nasıl çözülecek bilmiyoruz. Ama Paraguay bizim istediğimiz kadar bu maçı istemek zorunda. Çünkü iddiasını
1: tabii
0: devam ettirmek için. Yani oradaki moral bozukluğu bizim için bir avantaj değil. Onlar daha fazla maça asılacak. Biz de asılacağız.
1: Bizimkiler
0: ama
1: de sosyal medyadan etkilenip morallerini
0: bozuyorlar. Evet, buradaki yansımalar, işte konuşulanlar, bunlar çok fazla etkiliyor. Çünkü Samet ve Uğurcan açıklamalarına bakarsa izleyenlerimiz, orada onlar da hissedecek. Yani takım içerisinde bir yapılan eleştirilere karşı bir hırs, bir öfke var. Bu da dışa vuruldu. Umarım onlar yansımaz. Bu hırs olumlu yandan yansır karşılaşmaya. Çünkü Paraguay maçı, daha önümüzde Amerika Birleşik Devletleri de maçı da var ama Paraguay maçı artık buradaki bizim biraz da ya tamam ya devam maçlarımız olacak.
1: Yani şöyle, şimdi sen konuşurken aklıma geldi, işte Portekiz yani ilk 11'e almamayı düşünüyor.
0: Evet.
1: Şimdi o da onun üstünde korkunç bir baskı yaratıyor olabilir. Yani bu nasıl bazı şeyleri bazı yöntemlerle mücadele edeceğinizi bilmenizle de alakalı,
0: evet,
1: bir şey değil mi? Yani bu sadece bizim takımın başına gelen bir şey,
0: hayır,
1: değil. Bizim futbolcuların başına gelen bir şey değil. Ama tepkiler ölçüsüz olduğu zaman ölçüsüz de cevaplar geliyor.
0: Şimdi
1: yani
0: takımlara baktığınızda biraz önce işte Portekiz,
1: evet,
0: beraberlikle başladı. İspanya, Hollanda, Brezilya, ya Brezilya dediğimiz takım, tamam Fas'ın da burada,
1: evet,
0: yine, ama Brezilya dediğimiz takım her zaman Dünya Kupası'nda varsa favoridir,
1: tabii,
0: mutlak
1: tabii
0: favoridir. Beraberlik, yani burada puan kayıpları olabilir. Bizim beklentimiz çok fazlaydı. Olmadı, tamam, ama burada hemen takımın toparlanması gerekiyordu. Şunu da aktarayım. Muhabirlik döneminde, o zamanlar tabii takımları da yakından takip ettiğimiz için takım muhabirliği, o zaman bir takım psikoloğuyla şunu konuşmuştum. Bir maçın, bir mağlubiyetin bir sonraki maça yansımaması için maç sonu bir teknik direktörün 5 dakikası var derdi. Soyunma odasında yapacağı konuşma bir sonraki maçta o mağlubiyet ya da puan kaybının sirayet edip etmeyeceğini biz orada anlardık. Yani burada aslında o 5 dakika çok önemli, o kritik, ama ne yazık ki A Milli futbol takımımızda bu puan kaybı üzerine yapılan eleştiriler şu anda çok fazla bir hırs ve öfke içlerinde birikmiş. Yani
1: İnşallah Merih, onu sahaya yansıtırlar.
0: Merih bıyıklarını kesti. Eren saçlarını eskiye döndürdü.
1: Öyle mi?
0: Evet. Buralara pek girmemek lazım aslında. Yapılan eleştirilere de bu nedenle biraz daha temkinli olmak gerekiyor. İki maçımız var.
1: Evet,
0: Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri. Bu eleştirileri biraz daha kenara bırakarak.
1: Kaç yıl sonra?

0: 24 yıl.
1: Yani.
0: Toplam tarihimizde 3 kez katılmışız. Yani biraz oyunun güzel tarafından bakıp keyif alabilsek,
1: evet,
0: aslında belki de çok farklı olur ama bu eleştirilerin sebebi de biraz A milli futbol takımı. Beklentiyi de yükselttiler. İyi bir takımımız var. İyi isimlerimiz, evet, var. Ama tabii burada saha içerisinde konuşabileceğimiz onlarca da, eleştirebileceğimiz onlarca da yan var. Ama saha içi.
1: Evet.
0: Sağ dışına lütfen bırakalım, futbolcular nasıl yaşamak istiyorlarsa öyle yaşasınlar.
1: Tabii, tabii.
0: O eleştirileri yapmayalım. Çünkü Paraguay maçı bizim kırılma maçımız olacak. Bu maçtan alacağımız sonuç bizim nereye gideceğimizi gösterecek. Hala şansımız var. Hala Dünya Kupası'nda önümüz açık. Hani bir anda kötü başladığımız turnuvalar şampiyonalar oldu. Ama ardından
1: tabii,
0: aldığımız sonuçlarla...
1: Enseyi karartmamak lazım.
0: Evet. Yani gittiğimiz noktaları da bilmemiz, evet, gerekiyor. Örnekleri var biraz önce.
1: Şimdi
0: söyledim. Brezilya, Portekiz.
1: Aşağı yukarı konuştuk da Katar'la İsviçre'de senin dikkatini çeken neydi?
0: Aslında Katar ve İsviçre ile ilgili maç, biraz maçlara baktığınızda genel bir yorum yapayım aslında. Maçlara baktığınızda ilk maçlar daha temkinliydi. Hı hı. Hatta bazı futbol severler o Dünya Kupası'ndaki tadı alamadık diyorlardı. Brezilya-Fas maçı skor ama oyun olarak ön plandaydı. Biraz orada o tadı aldık. Burada şu anda göremiyorum ama İngiltere-Hırvatistan maçı, Harry Kane 2 gol attı. O heyecanı futbol severler yaşıyor. Aslında Dünya Kupası'nda o ilk haftalardan heyecan yeniden başlıyor diyebiliriz. Yeni,
1: evet,
0: başlıyor diyebiliriz.
1: Yeni başlıyor.
0: Fransa kazandı. Fransa'nın aldığı sonuç Senegal önünde çok önemliydi. 3-1'lik bir skor ve Mbappe'nin performansı. Şimdi bazı bu turnuvalarda futbol severlerin baktığı konular vardır. Nedir bunlar? Messi ne yaptı? Ronaldo ne yaptı?
1: Tabii.
0: Mbappe ne yaptı?
1: Tabii, tabii.
0: Ya da yeni bir yıldızı bu turnuva sonrası biz çıkartabiliyor muyuz? Keşfedebilecek miyiz? Aslında futbol severlerin baktığı noktalardan biri. Sonuçlar olarak 24 maçta 9 beraberlik, favorilerin puan kaybettiği, özellikle Avrupa takımlarının puan kaybettiği bir ilk, evet, haftayı geride bıraktık. Ama heyecan daha yeni başlıyor.
1: Evet,
0: diyelim,
1: bakalım göreceğiz. Son olarak bir de Fenerbahçe'yi bir konuşalım.
0: Kendi gündemimize dönelim.
1: Evet,
0: hemen.
1: Çok kısaca onu, böyle biraz beklenmiyordu mu,
0: evet,
1: acaba ne oldu? Onun da bir değerlendirmesini alayım.
0: Şimdi Fenerbahçe'deki şöyle çok kısa bir özet yapayım. Sayın Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi seçildikten sonra Mazbatı'yı aldılar. Aslında adım adım gittiklerini söyleyebiliriz. Mazbatı alındı. Pazartesi günü bir yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Orada kararlar verildi. Hı hı. Burada konuşulan isimlerden biriydi. Her ne kadar Fenerbahçe yönetimi bunu dile getirmeseydi, Aykut Kocaman isminin biz Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması bekleniyordu. Kamuoyunda bekleniyordu.
1: Evet,
0: ama
1: evet,
0: orada bazı teknik ekibin kurulması aşamasında pürüzlerin yaşandığı iddiası var.
1: Hmm.
0: Daha sonra da çok kısa bir zamanı kaldı artık Fenerbahçe'nin de. İsmail Kartal da Fenerbahçe için çok önemli bir değer. Hem futbolculuk döneminde hem teknik direktörlük döneminde çok önemli bir isim. Ve bugün itibariyle İsmail Kartal resmi olarak bir yıllığına Fenerbahçe teknik direktörlük görevine getirildi. Resmi imzaları atıldı. Kayıt ve Volkan Demirel daha açıklanmadı ama Kayıt açıklandı. Kayıt yardımcısı olacak. Volkan Demirel'in de yardımcısı olması bekleniyor İsmail Hoca'nın. Ve aynı zamanda futbol direktörü olarak da Oğuz Çetin,
1: evet,
0: göreve getirildi. Bir yıllık bir süreç. Fenerbahçe'de hedef, Sayın Başkan Aziz Yıldırım da açıkladığı üzere, şampiyonluk ve az bir süre var önlerinde, evet, sezon açılması için. 21-22 Temmuz'da ilk maçlarına çıkacaklar Şampiyonlar Ligi'nde. Bu nedenle de biraz hızlı hareket edip artık transfere gözler çevrildi. Hoca da belli. Ama İsmail Kartal döneminin resmi olarak başladığını, evet, söyleyebiliriz.
1: Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz Deniz Biricik. Sağ olasın.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Katıldığın için,
0: İyi
1: değerlendirmelerin
0: yayınlar
1: için. Şimdi bir futboldan, spordan biraz da entelektüel tarafa bakalım isteyeceğim. Türkiye'de çünkü geçen yıl 700 milyon kitap üretilmiş. Bu kişi başına 8 kitap demek. Türkiye Yayıncılar Birliği'nin raporuysa korsan kitap pazarının nasıl büyüdüğünü gözler önüne seriyor. Öyle ki izinsiz kitap çoğaltan fotokopicilerin yaptığı korsanlığı şimdi de bilgisayar ortamında kitap çoğaltanlar aldı. Raporda başka detaylar da var. Öznur Karslı Çetiner'in haberini gelin bir izleyelim.
2: Genellikle PDF olarak indirmeye, bulmaya çalışıyoruz.
3: Korsan yayınlardan.
2: Mecburen.
4: Fotokopiciler de eskisi kadar
3: korsan kitap üretip satamaz hale geldi. Okay. O pazarı onlardan işlere kaptı.
4: El değiştirmiş oldu gibi bir durum var. Korsan site çok fazla var.
3: Hem kitap evinde satışlar düştü, hem e-ticarette düştü.
5: O daha da maliyet, hatta fotokopide normal kitap almaktan daha maliyetli oluyor. PDF'ten de tabii ki de çözüyoruz tabletlerden. İnternetten indiriyorum, evet.
6: Ücretsiz.
5: Evet, öğrenciyiz abla, yani ne yapalım.
3: Aslında bugün fotokopiciler de buna isyan ediyor. Niye?
7: Çünkü izinsiz kitap çoğaltan fotokopicilerin yerini artık dijital korsanlar aldı.
3: Niye fotokopiden talep olsun ki? Varken niye talep etsin ki?
4: Hatalı, yanlış bir şeyden başka bir kısma akmış oldu.
7: Türkiye Yayıncılar Birliği'nin raporu da bu tespitleri doğruluyor. Kağıdın fiyatının artması kitap fiyatlarını katladı. Korsan kitap pazarı da devasa boyutlara ulaştı.
3: Gördüğümüz şey şu, çok ciddi bir dijital korsanlık var. Kitaplarımın korsan şekilde çoğaltıldığı bilgisi bize geliyorsa, meslek örgütlerimiz ve avukatlarımız fotokopicileri geçmişte basıyordu, gene basıyorlar.
7: Ancak PDF formatına çevrilen korsan kitapların takibi de, bu kayıt dışılığın önlenmesi de çok daha zor. Kitapları taratıp ücretsiz PDF dosyasına dönüştürenler, parayı internet sitelerine aldıkları reklamlar sayesinde kazanıyor.
3: Dijital korsan kitapları sitelerinde bulunduran yerlerle ilgili savcılıklara şikayetlerde bulunuyoruz.
7: Geçmişte korsan fotokopi çekimi yapanlarla mücadele eden yayıncılar şimdi de aynı formülle yayınları korsan PDF sitelerinde paylaşanlara karşı bu mücadeleyi veriyor. Akademisyenler de bu durumdan muzdarip. Korsana yönelen öğrenciler nedeniyle kitap yazmam diyen akademisyen çok. Son 3 yılda inceleme, araştırma, kitap yazımı %40 düştü.
3: Eğer bu kadar korsan, dijital korsanlık varsa ve kitap satışlarında bir sorun varsa niye akademik yayıncılık yapsın ki bir yayıncı? Yeni sitelerde korsan şekilde dijital yasadışı şekilde bu kitapların sunulması da var.
7: Akademisyenleri kitap yazmaktan vazgeçiren bir başka neden de var. O da Yayıncılar Birliği'nin raporunda yer aldı. Raporda yer alan tespitlerden biri de şu: üniversitelerde öğrencilerine kitap tavsiye eden akademisyenlerin CİMER'e şikayet edilmesi. İşte bu şikayetler yüzünden artık akademisyenler kitap yazmaya çekiniyor.
3: Bazı üniversitelerde bazı öğretim üyelerinin soruşturma geçirdiğini duydum. Öğretim üyelerinin kitap tavsiye ettikleri ortaya çıkıyor. Bazı sosyal bilimler alanında tek bir kitapla dersi işleyemezsiniz. Ne yazık ki öğrencilerimizin ekonomik satın alma güçlerinde bir düşüş var ama.
2: Hocalar referans kitap tavsiye ediyor. Evet.
6: Peki öğrenciler almak istiyor mu?
2: Genelde almak istemiyorlar. Ortalama 1500-2000 lira bandından falan başlıyor. Korsana yönlendiriliyoruz aslında bir nevi.
7: Online kitap satışları ise kitap evlerini vurdu. Yayıncılıktaki bu daralma Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da gündeminde. Bakanlık kütüphanelere ciddi miktarda kitap alımına başladı. Türkiye Yayıncılar Birliği, halk ve belediye kütüphanelerinde ödünç kitap uygulamasının yaygınlaştırılmasını öneriyor.
1: Özel koruma alanı olan Salda Gölü'nde yaz sezonuyla birlikte yeni güvenlik önlemleri de devreye girdi. Atlı jandarma timleri yeniden devriye görevine başladı.
8: Turkuaz renkli suyu, beyaz kumsalı. Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'nde güvenliği yaz boyu atlı jandarma ekipleri sağlayacak. Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Mars'ın Jezero kraterindeki eski göle benzerliğiyle de bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapıyor. Özel koruma bölgesi olan Salda Gölü'nün zarar görmemesi için özellikle ziyaretçi sayısının arttığı yaz aylarında yoğun güvenlik önlemleri alınıyor.
9: Atlı birliklerimiz bugün itibarıyla başladılar göreve. Yine jandarmamızın elektrikli botu var. Devriye atan AFAD'ımız yine bu noktada görev yapıyor. Aynı şekilde emniyet, jandarma, AFAD, sağlık ekipleri tarafından gölün çeşitli bölgelerinde görevlendirmelerimiz var. Her an her şeye müdahale edecek durumdayız.
8: Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan 6 yıldır olduğu gibi bu yazda atlı jandarma timi geçici görevle Salda'ya geldi. Ekipler göl çevresindeki kritik noktalarda devriye görevi yapıyor. Halk plajı çevresinde de güvenliği sağlıyor.
1: Ve İstanbul yeni bir metro hattına kavuşuyor. Halkalı Arnavutköy metrosu yarın açılacak. 22 kilometrelik metro hattında 5 istasyon var.
10: ulaşım sorununu kalıcı olarak çözmenin yegane yolu yeraltı raylı sistemlerini yaygınlaştırmaktır.
8: Metro sistemini yaygınlaştırmak için hayata geçirilen bir hat daha hizmete giriyor. Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşım 30 dakika sürecek.
10: Artık Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu vatandaşımız da doğrudan Halkalı Gayrettepe'de Gayrettepe arasında seyahat edebilecek. Marmaray üzerinden Gebze'ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşabilecek bir imkana kavuşmuş olacak.
8: Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro projesinin en önemli ayağı tamamlandı. Metronun Halkalı Arnavutköy kısmı törenle açılıyor. 22 kilometrelik metro hattında 5 istasyon var.
10: Ülkemizde yarın açılışını gerçekleştireceğimiz Halkalı Arnavutköy kesimiyle birlikte 1058 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini bakanlık olarak biz inşa ettik. Şu anda da 116 kilometrelik yeni hat yapımlarımız halen devam etmektedir.
8: Diğer metro hatlarıyla da entegre edilen Halkalı Arnavutköy metrosunun açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.
10: Bu hattın tamamlanmasıyla birlikte işletmemizi tam otomatik sürücüsüz sisteme geçiriyoruz.
1: Bu arada dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu. QS Dünya Üniversite sıralamasında ilk 500'de Türkiye'den 6 üniversite yer aldı. Türkiye'nin en iyisi ise İstanbul Teknik Üniversitesi oldu.
8: Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu. İlk 500'e Türkiye'den 6 üniversite girdi. İstanbul Teknik Üniversitesi zirveye yerleşti. Üniversitelerin en önemli değerlendirmelerinden biri olarak kabul edilen QS Dünya Üniversite Sıralamaları 2027'de açıklandı. Türkiye'den 25 üniversitenin yer aldığı sıralamada 11 üniversite dünya sıralamasında ilk bine girmeyi başardı. Geçen yıl 298. sırada yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi 279. sıraya yükselerek Türkiye'nin en iyi üniversitesi oldu. Önceki yıl 269. sırada yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ise bu yıl 305. sıraya gerileyerek ikinci oldu. Koç Üniversitesi 329. Boğaziçi Üniversitesi 345. Sabancı Üniversitesi 357. Bilkent Üniversitesi ise 454. oldu. İTÜ Rektörü Profesör Doktor Hasan Mandal yaptığı açıklamada bu başarı 253 yıllık köklü geçmişimizi geleceğin ihtiyaçlarıyla buluşturma kararlılığımızın bir yansımasıdır ifadelerini kullandı. QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Shorter da Türkiye'nin yüksek öğretimde uluslararası görünürlüğünü artırmaya devam ettiğini belirterek 2023 yılında yalnızca bir Türk üniversitesinin ilk 500'de yer aldığını hatırlattı. Dünyanın en iyi üniversitesi üst üste 15. kez MIT seçilirken Stanford ve Imperial College London ikinci sırayı paylaştı. Oxford 4., Harvard ise 5. sırada yer aldı. QS sıralamayı belirlerken milyonlarca akademik makale inceleyip binlerce akademisyen ve işverenin görüşünü dikkate alıyor.
1: Böylece ilk dilimi tamamladık. Saat başında yine bekleriz.

0: Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla yağmurlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 30, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 29, Konya yağmurlu 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 24, Kars yağmurlu 23 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor. Diyarbakır 38, Gaziantep 35 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber altındasınız. Ben Ayşe Süberker. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı açıklandı. Şimdi detayları alacağız. Elif Yavuz aktaracak. Bir önceki dilimde de konuşmuştuk. Herhangi bir gelişme var mı? Olayın detayları nedir? Seni dinleyelim Elif.
1: Ayşe Süberker, saat 21 sıralarında dün akşam kaçırıldı Erhan Karaal. Çocuğuyla birlikteyken Maltepe'deki evinden çıktı. Arabasına bineceği sırada iddialara göre siyah renkli bir araçtan 3 kişi indi. Sahte plakalı bir araçtı bu. Darp ederek zorla alıkoydular ve araca bindirerek uzaklaştırdılar. O anlara ise çocuğu ve bir komşusu tanık oldu. Daha sonra eşine haber verildi. Eşi de polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Eşinin kaçırıldığını söyledi. Yaklaşık 15-16 saattir Erhan Karaal'den haber alınamıyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Öğle saatlerinde de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin bir basın açıklaması yapıldı. Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı teyitlendi. Ve konuya ilişkin kapsamlı bir çalışmanın sürdüğü de ifade edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Amirliği ekipleri ve Maltepe İlçe Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyorlar. Güvenlik kameraları inceleniyor. Aracın geldiği nokta, gittiği güzergah takip ediliyor. Ve bu noktada kaçıran kişilerin kimler olduğu tespit edilmeye çalışılıyor. Şu ana kadar herhangi bir tespitin olmadığı bilgisi var elimizde. Ancak tabii çalışmalar devam ediyor. Tespitler muhakkak belki vardır. Ancak herhangi bir gözaltı bilgisi yok şu anda. Yaklaşık 15 saati de geride bıraktık. Kim ya da kimler tarafından kaçırıldığı henüz bilinmiyor. En önemli soru, neden kaçırıldı? Ve bir karşılığında bir şey isteniyor mu? Kim ve kimler neden kaçırdılar? Nereye kaçırdılar? Bu soruların hepsi merak ediliyor. Ekiplerin de çalışmaları tabii sürüyor. Biz de bu soruların cevaplarını arıyoruz. Henüz bir resmi açıklama yok. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmanın yürütüldüğüne dair açıklama haricinde herhangi bir açıklama bulunmuyor. Tabii ekiplerin de çalışması devam ediyor. Yeni gelişmeler oldukça da biz aktaracağız Ayşe Süberker.
0: Pekala, teşekkürler. Elif Yavuz aktardı. Şimdi gelin bir de meclise gidelim. Buse Gençtürk bizi bekliyor. Çünkü sabah saatlerinden itibaren özellikle CHP cephesinde hareketli saatler ve gelişmeler yaşandı. Neler aktaracaksın Buse? Seni dinleyelim.
2: Ayşe Süberker, CHP Genel Merkezi'nde Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı yapıldı. Mecliste de Özgür Özel MK'sını topladı. O toplantı yaklaşık bir saat önce bitti. Peki neler oldu? Şu saate kadar CHP Yüksek Disiplin Kurulu 9 vekilin itirazını görüştü ve Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. YDK toplantısında geçtiğimiz haftalarda tedbirli şekilde disipline sevk edilen isimlerin tedbir itirazları ele alındı. 15 üyeden 13'ü katıldı o toplantıya ve yaklaşık bir saat sürdü. Günaydın'ın tedbir kararının kaldırılmasına karar verildi. Oy birliğiyle alınması dikkat çekiciydi bu kararın ve 8 milletvekilinin tedbir kararına itirazıysa 3'e karşı 10 oyla reddedildi. Gökhan Günaydın mecliste Özgür Özel'in başkanlık ettiği MYK toplantısının ardından basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu. Günaydın, ben burada oturuyorum, oturmuyorum, dert etmem dedi. Bunlar görev ve partiden ihraç edilmeye kalkışmam kalbimin derinliklerinde bir sızı oluşturdu. İfadelerini kullandı, bu partinin ve 9 arkadaşımın ortak meselesidir dedi. MYK'nın tedbir kararının sevk kararının ardından üyelikten doğan

ortaklarda askıya alındı ve bu nedenle de Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başar'ın grup başkan vekillikleri geçtiğimiz hafta düşürülmüştü. Günaydın hakkında tedbir kararının kaldırılmasının ardından grup başkan vekiline devam edecek mi? Bu bir soru işareti ama meclis başkanlığının doğrudan göreve döndüremeyeceği, bu nedenle de CHP'de bir kapalı grup toplantısının yapılması gerektiği ifade

0: Toplantının ardından kendisine sorduk. Zeynel Emre şu ifadeleri kullandı. Gökhan Günaydın grup başkan vekiline devam edecek. Herhangi bir engel yok dedi. Ali Mahir Başarı ile ilgili de hukuki süreci takip ettiklerini ve şu an için bir grup seçimi gündemlerinde olmadıklarını söyledi. 9 isim hakkındaki disiplin süreci de devam ediyor. Önümüzdeki dönemde milletvekillerine savunma için bir 15 günlük süre verilecek. Ardından bir tarih belirlenecek. O tarihte toplantı yapılacak ve 4 ay içinde de bu sürecin tamamlanması gerekiyor. Grup toplantısı önümüzdeki salı günü bir grup toplantısı yapacak mı? Cumhuriyet Halk Partisi dün CHP sözcüsü Müslüm Sarı bu toplantıyı grup toplantısını yapacaklarını söyledi ama Zeynel Emre bu konuya ilişkin bu sorumsuzca bir davranış olur. Partilileri karşı karşıya getirecek kaotik bir durum olur ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in de pazartesi günü MYK toplantısını yeniden yapacağını ifade etti Ayşe Süberk.
1: Teşekkür ediyoruz. Bir dahaki MYK salı günü anlıyoruz. Buse Gençlük bizlere aktardı. Şimdi konuşacağız bu olup bitene. Konuklarım siyaset bilimci doçent doktor Armağan Öztürk ve Ülke TV genel yayın yönetmeni Hasan Öztürk. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Ayşe Hanım.
1: Bir bugünün en sıcak gelişmesinden hani biraz da şaşkınlığa yol açan bir gelişmeyle başlayalım isterim Armağan Bey. Gökhan Günaydın'ın bu oy birliğiyle tedbir kararı YDK tarafından kaldırıldı. Neden böyle oldu diye soruluyor. Diğerleri için neden böyle bir karar alınmadı? Siz bu kararı nasıl karşıladınız? Buyurunuz.
2: Ünvanım profesör, önce onu söyleyeyim, yanlış yazılmış.
1: Öyle mi? Peki, düzeltir evet, arkadaşlar hemen.
2: Şimdi geçen hafta çarşambadan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nde stratejik üstünlük Kemal Kılıçdaroğlu'na geçti. Ve parti içi muhalefetin, Özgür Özel liderliğinin de siyasal zemininde bir değişiklik veya bir yumuşama var. Bunun bir altını çizmek lazım. Yani hararetin bir ölçüde azalmasının nedeni de o. Kemal Bey'in yaptığı bir takım hamlelerle. Bu geçen hafta çarşamba günkü ihraç hamlesi bunun en önemli dayanağıydı. Bugün orada bir geri adım atıldı, bir değişiklikte bulunuldu. Şimdi bunun bir anlamı, bunu konuşmak lazım. Bir kere Gökhan Günaydın'ın parti içinde özgün bir ağırlığı var. Bunu bir kenara bırakalım. Bazen adı genel başkanlığa da geçen kalibrede önemli bir siyasetçi. Onun dışında hem Ekrem İmamoğlu cephesiyle, Ekrem İmamoğlu'na yakın biri olduğu, bir vekil olduğuna dair bir genel kabul var, kanaat var. Aynı zamanda tabii grup başkan vekili. Ben bu adımı ben her iki tarafa da yönelmiş bir mesaj olarak da görmekteyim. Son bir hafta içerisinde şu tür haberlerle karşılaştık Ayşe Hanım. Her iki tarafta ama özellikle Kemal Kılıçdaroğlu. Özellikle ortada duran bir takım aktörler, bu üçüncü yol ekibi, yani ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelme biçimi, Mutlak Buttan'la geldi, buna karşı çıksalar dahi partinin bütünlüğünün korunulmasını bütün parti üyelerinin tarihsel sorumluluğu olarak gören bir çizgi var ve bu çizgi belki tabanda değil ama elitler arasında gittikçe yaygınlaşıyor. Bu aktörlerle daha fazla temas, bazı ortada duran milletvekilleri, parti meclis üyeleri, işte bir takım eski ve yeni siyasetçilerle teması arttırdığını görmekteyiz. Gökhan Bey'in geçen hafta oy çokluğuyla tedbirli olarak ihraç kararının bu hafta oy birliğiyle geri alınması, Kemal Bey'in kullandığı bu işte başka aktörlerle devam etme stratejisinin bir parçası. Ben Ekrem İmamoğlu için de, Özgür Özel için de bunun bir anlamı olduğunu düşünmekteyim. Ha, bu arada bu resmi işleyiş bakımından bir tartışmaya da beraberine getirecek. Biliyorsunuz geçen hafta iki tane grup başkan vekili tedbirli olarak ihraç edilince Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı da kendi içtihatlarına dayanarak bunda onların üyelikten kaynaklanan bu grup başkan vekili sıfatını da düşürdü. Evet. Yani her ikisi de grup başkan vekili değildi. Şimdi Ali Mahir Başarır içinden boşalan üyelik için Kemal Kılıçdaroğlu'nun atama yapıp yapmayacağına dair bir tartışma sürüp gitmekte. Bir hat bu. İkincisi ise bugün itibariyle artık belli oldu. Gökhan Günaydın'ın tedbirinin kaldırılması, dolayısıyla parti üyeliğinden kaynaklanan haklarını kullanması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bir karar alacak mı? Yoksa işte bu karar kaldırıldığı için grup başkan vekili devam edecek mi? Bu önemli. Neden önemli? Gelecek hafta yine bir grup toplantısı yapılmıp yapılmama veya o toplantıda kimin konuşacağına dair bir kriz bizi beklediği için bunun önemli olduğunu düşünmekteyim.
1: Şimdi meclis de tabii mecburen bu işin içine giriyor. Yani şimdi bu isimlik en basiti, hani görsel olarak bile indirdiler. Şimdi takılacak mı takılmayacak mı, tabii o işin...

0: şeyi çok önemli değil ama siz ne dersiniz Hasan Bey? Sizce de tansiyonu düşürmek için atılmış bir adım mıdır bu Kılıçdaroğlu tarafından? Farklı dengeleri mi gözetmeye başladı ve hani Ali Mahir Başar'ın bu arada hani Gökhan Günaydın için de 15 günlük ve diğer 8 milletvekili için de 15 günlük bir süre var, sonra bir 4 aylık süreçten bahsediliyor vesaire. Yani böyle biraz zamana mı yayılıyor işler, nedir, nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi hocam aslında çok önemli bir nokta bıraktı. Yani biz öyle bir şey gördük ki Kemal Bey burada partinin bütüncül halinin korunması yönünde bir adım atmış gibi görünüyor. Ama Özgür Özel'in, Özgür Bey'in açıklamalarında da sürekli biz partide kalmak istiyoruz ama kurultay istiyoruz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla biz de partinin ayrılmak istemiyoruz da diyor. Şimdi böyle iki tane ne diyeyim, rekabet edilen alan kaldı. Birisi mecliste grup başkan vekilliklerini nasıl olacak? Mesela şu tartışılıyor. Grup başkan vekilliğine Kemal Bey atama yapabilir mi? Yapamaz mı? Onu da tartışıyorlar ki hocam da değindi. Eğer yapamaz ise o zaman...
0: Hasan Bey, lütfen... sıcağımı bozmak istemiyorum. Bir sıcak bir gelişme var. Ne olur kaldığınız yeri unutmayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan çünkü Meclis Başkanı Kurtulmuş'la görüştürmüş. Fotoğrafı da ekrana geliyor. Bize bir detaylarını Serkan Şimşek anlatacak. Sonra konuşmaya devam edeceğiz. Serkan.
2: Ayşe Süberker, o görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmeye ilişkin fotoğrafta dakikalar önce paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti ve ikili arasındaki son görüşmenin de yaklaşık 2 ay önce 1 Nisan'da yapıldığını ifade edelim. 1 Nisan'da Meclis Başkanlığında yine bir görüşme yapılmıştı. O görüşmenin gündeminde de meclisin yasama takvimi, meclis çalışmaları, yeni anayasa tartışmaları, terörsüz Türkiye süreci gibi başlıklar vardı. Bugünkü görüşmede de kuşkusuz yine meclisin çalışmaları, meclisin yasama takvimindeki çalışmalar, yine terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama, sahadaki raporlarda muhakkak gündemde olan konular arasında, dediğim gibi basına kapalı olarak bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti ve gündemde hem bölgesel hem küresel önemli konular yer aldı.
0: Pekala, teşekkürler. Serkan Şimşek aktardı bu görüşmenin detaylarını. Şimdi konuklarımıza konuşmaya devam edeceğiz. Hasan Öztürk, sizi bölmüştüm. Buyurunuz kaldığınız yerden.
1: Tamam, önemli değil. Bu Cumhurbaşkanı ile Meclis Başkanı'nın görüşmesine bir küçücük bir şerh düşerek devam edelim. O da demin çıkışı vardı. Bu çerçeve yasa meselesi. Hı-hı, gündemde hı-hı. Meclis kapanmadan bu yasa çıkıp çıkmayacağı konusunda büyük bir tartışma var. Sanırım o asıl gündem maddesi diyorum ve konuya dönüyorum. Konu şuradaydı. Şimdi Kemal Bey öyle bir şey yaptı ki Gökhan Günaydın'ın ihracı durduruldu. Böylece meclis, yani meclisin alacağı kararla grup başkanı vekili olarak tekrar ismi odasına asılırsa burada diyecek ki meclisin aldığı bir karar. Bakın, kendi içerisinde. Öbür tarafta bir büyük krizde çözmüş olacak. Onu görüyorum. Ne o? Hani atama yaparsa tartışma konusu olacak deniyor ya. Bir bazıları diyor ki atama yapamaz. Meclis grup başkan vekilliğine Kemal Bey ya da Kemal Bey'in ekibi MYK atama yapamaz. Şimdi böyle olunca bu sorunu çözmüş olacak. Önce bu teknik bir mesele. Ama öbür taraftan bu bir iyi niyettir. Hocam da söyledi. Şimdi bu parti, iyi niyet böyle de bu parti nasıl bütüncül halde kalacak meselesi kocaman bir soru. Çünkü Özgür Bey'in bugün yaptığı açıklama var. O evet. Açıklamada da bana söz verdi. Bana söz verdi. Kurultay yapacağım dedi. Ama kurultay kararından vazgeçtiği için de meclis grubundaki o grup toplantısının yapılması konusunda karar almıştık. Ama bu kararında döneriz. Yani ne diyor? Doğrudan diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu bana verdiği sözü tutmuyor. Dün de yaşanan olay ortada. Yani 800 küsür rakam tam hatırlamıyorum. 855 olması lazım ama.
0: 30 küsürler galiba.
1: Evet. İmza verdik biz. Bu imzaları verdik ki kurultay yapılsın diye, bunlar doğrudan ıslak imzalı. İşte şu kadar klasörle götürdük, verdik. Bize cevapları şu oldu. Bizim il başkanlarımızın, teşkilatlarımızın lağvedildiğini,
0: evet,
1: görevden alındığını gördük. Bunun iyi niyet olmadığını düşünüyoruz diyor. Bir şey daha söylüyor. Biz diyoruz ki erken seçim olacak, baskın seçim olacak, olur ya yıl sonunda, Ekim'de, Kasım'da bir erken seçim olacak. Eğer kurultay

0: yapmazsanız biz de gereğini yaparız. O zaman biz bir liste çıkartırız. Biz bir seçilecek cumhurbaşkanı adayı çıkartırız. Bunu başka bir yerde de yapabiliriz. Ha, o zaman şunu sormamız lazım. Bu partinin bütün halde, bütün gruplarıyla, işte Özgür Özel ekibiyle, İmamoğlu ekibiyle, Kılıçdaroğlu ekibiyle, bir de üçüncü yolcular, biraz önce hocam değindi, hep beraber bir arada kalma ihtimali ne kadar var? Bu soruyu sormamız gerekiyor. Bu sorunun cevabını Özgür Bey de Kemal Bey de biliyor. Fakat ikisi de bu partiyi bölen olmak istemiyor anladığım
1: Evet.
0: kadarıyla. Dolayısıyla biz bir süre daha bu peşten faslını, bu karşılıklı ne diyelim adam yemece oyunu var ya adı. Yani bir takım insanları tasfiye etmek veya bir takım insanların üzerinden, bir takım aktörlerin üzerinden bu birbirini test etmeyi göreceğiz diye
1: Evet.
0: düşünüyorum.
1: Armağan Bey, şimdi ikiniz de
0: Buyurun.
1: aslında o noktaya değindiniz bir kısmıyla. Partinin bütünlüğünü korumak istiyor ama Hasan Bey de söyledi. Yani dün fesih kararları açıklandı. Hani mevcut ve eski il başkanları görevden alındı. Kadın Kolları Başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Erzurum, Bursa, Bitlis, Antep, Adana, Malatya, Ankara ve İzmir il başkanları da görevden alındı. Yani bu, nereye oturtuyorsunuz bunu, onu merak ediyorum.
2: Şimdi arınma siyasetinden Kemal Kılıçdaroğlu geçen çarşamba aslında ilk ihraç kararları, ilk tedbir kararları alınmaya başladı. Arınma siyasetini doğru bulduğunu daha önce deklare etmişti. Hatta mutlak mutlak kararından önce videolarla, çeşitli paylaşımlarla biz şunu gördük. Kemal Bey ve ekibi arınma siyasetinden bir tür yüzleşmeyi, denetimi, partinin yapısal sorunlarını değil, mesela örgütle belediye arasında siyasi kültür bakımından bunları değil de doğrudan doğruya tasfiye anlıyor. Yani onlar bir
1: Evet.
2: akut sorun olduğunu partide bunun çözülmesi gerektiğini düşünmekteler. Bunun da yolu nedir? İşte yolsuzluğa bulaşmış olan veya böyle olduğu düşünülen örgütlerin tasfiyesi veya bu kişilerin ihraç edilmesi, işte tedbiri şekilde disipline gönderilmesi şeklinde. Tabii ama bu çok hızlı yapıldığında tansiyon hız yükselmekte ve aynı zamanda parti içi muhalefetinde buna yönelik tepkileri de artmakta.
1: Bir
2: Böyle
1: şey
2: bir
1: sorabilir miyim? Bilmediğim için
2: buyurun.
1: soruyorum. Mesela
2: Buyurun
1: bu
2: estağfurullah.
1: kararları verirken bunların altının doldurulması gerekiyor mu? Yani şu iddialar yüzünden sizi sevk ediyoruz. Şu vesaire. Yani böyle bir maddi bir şeyler var mı altında? Bu yoksa sadece karar alıyor, çıkıyor ve hani muhatabına iletiliyor mu?
2: Şimdi bizde yüksek disiplin kurulları ne yazık ki sadece CHP için değil bütün partiler için aslında normalde parti meclisi ve genel başkanın dışında seçilen kurullardır. Şey gibidir Ayşe Hanım. Aslında yargı organı gibidir. Yani dolayısıyla parti genel merkezin dediğini yapmak zorunda değildir. Ama biz de fiilen parti kültürü, siyasi parti kültürü bakımından genel merkeze yakın çizgiyi takip ederler. Ve dolayısıyla genel başkanlığa, genel başkanın politikalarıyla, parti tüzüğüyle, aykırı davranışlar, parti politikaları aykırı davranışlar yürüten kişilerin ihracı veya bunlar hakkında disiplin kararı alınması söz konusu olabilir. Şimdi bu tüm ihraçlara ve işte disipline sevk etmelere baktığınızda bir kısmının gerçekten yolsuzluk iddialarıyla olduğunu görüyoruz. İşte ne bileyim Bolu Belediye Başkanı'nın işte disipline sevk edilmesinde olduğu üzere bazılarının mahkeme işte Veli Ağbaba bazı iddialar nedeniyle sevk ediyor. Bir takımı ise tabii son 2 hafta içerisinde ya da son bir ay içerisinde söylem çok sertleşti.
1: Evet.
2: Yani mesela resmen Kemal Kılıçdaroğlu partinin genel başkanı. Ama partinin genel başkanına hain Kemal, sarayın adamı diyen milletvekilleri, parti meclisi üyeleri ya da il başkanları var. Yani normal şartlarda hani bir partinin üyesinin partinin genel başkanına işte iktidar partisiyle işbirliği yapmakla hatta ona hainlikle, ihanetle suçlaması durumunda disiplin mekanizmasının işlemesi ihtimal dahilinde. Yani sorunuzun kısa yanıtı bunların
1: Ha.
2: tamamı gerekçeli oluyor. Ama bu gerekçeler tabii siyasi gerekçeler aynı zamanda. Bu bölünme, birleşme hususunda da şunu söyleyeyim vaktimize dikkatli kullanarak. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii burada ayrılacak olanlar, ayrılması beklenenler tabii Özgür Özel, parti içi muhalefet. Onlardan gelen mesajlar da çelişkili Ayşe Hanım. Özgür Özel defalarca bugünlerde de söylüyor. Bizim kıyamet senaryomuz, parti seçeneğimiz hazır dedi. Doğru. Ama
1: Evet.
2: mesela son bir haftada 10 gün içerisinde çeşitli partilerle de bir takım görüşmeler yapıldığını, dolayısıyla bu yedek parti senaryosunun o kadar da hazır olmadığını görmekteyiz. Ayrıca biz bunu hep unutuyoruz. Burada bir de Ekrem İmamoğlu faktörü var. Ekrem Bey'in son 2 haftada yaptığı açık açıklamalar. Mesela

0: Özgür Özel ve cephesine göre çok daha sert, krizi yönetmekten çok aslında kopuşu gerekçelendirmeye yönelik. Bu arada yani bu dinamiğin de ağır bastığını veya partindeki bölünmeyi hızlandırdığını görmekteyiz. Ama bu mümkün olur mu? Veya bir olası bir ayrılık anında kimler ayrılabilir? Bu ayrıca tartışma
1: Evet,
0: konusu.
1: şöyle devam edeyim oradan o zaman Hasan Bey sizinle. Özgür Özel bugün Fox'a verdiği röportajda şu an her şeyi yapıp kurultay yapmayan bir anlayış var. CHP'den basın gidin, biz size kurultay yaptırmayacağız. Bizi parti kurmaya zorluyorlar yönünde bir açıklaması var ve Armağan Bey'in de dediği gibi hani ben tabii ki bilemem ne kadar hazırdır değildir ama teknik olarak hazırız diyor. Dolayısıyla yani Özgür Özel cephesi bir yere kadar zorlayacak. Ondan sonra Temmuz'da da biz yeni gelişmeler mi göreceğiz?
2: Şimdi çok iyi. Sorunun cevabı bence de çok net. Biz Temmuz sonunda bir şeyler göreceğiz. Niye? Özgür Bey ve arkadaşları bu ayrılığı artık planlıyorlardı. Ama bir göç de olması lazım. Yani bunu niye söylüyorum? Taban, yani CHP'ye gönül vermiş insanlar, CHP tabanı bu ayrılığa destek verecek mi, vermeyecek mi? Yani bunu görmek gerekiyor. Bir takım araştırmalar var. Yani en son Arayan'ın vardı, biliyorum burada Habertürk ekranında da Aytunç Erkin anlatmıştı bir yayında. Şimdi partililer hala hep beraber bu partide kalınsın. Yani bu işte Kemal Bey genel başkanı olmuştur. Evet, işte mutlak tutanın kararından sonra, ama Özgür Bey ve arkadaşlar da kalsınlar diye bir beyanları var. Daha doğrusu araştırmalarda buna yönde şeyler var, veriler çıkıyor. Şimdi Özgür Bey ve arkadaşları da evet biz partide kalmak istiyoruz ama ne yapalım? Mesela hatırlattınız Ayşe Hanım, çok
1: Evet.
2: önemli. Yani biz kurultay istiyoruz, kurultay yapmayacağız diyorlar. Kurultay yapmadığı sürece biz nasıl burada olacağız
1: Evet.
2: sorusuyla bizi buradan itiyorlar. Bakın bunu anlatıyorlar. Hani biz partide kalmak istiyoruz
1: Hatta
2: ama
1: şöyle demiş
2: işin
1: bugün Hasan
2: içindekileri
1: Bey,
2: itiyorlar.
1: evet yardımcı olması için direkt okuyayım diyor ki iki ses duyuyorum. Bir, partiyi bunları bırakmayın sesi. İki, çıkın yola arkanızdayız sesi. İlk günde %90 partiyi bunları bırakmayın, %10 hadi diyordu. Şimdi %50-50 diyor. Hatta yürüyün arkanızdan gelelim diyenlerin sesi de daha çok
2: Artıyor.
1: dedi Özgür
2: Diyor.
1: Özel bu sabah.
2: Tamam. Tam da bu işte. Yani şimdi bir konsolidasyon, yani Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanması ve o yargı sürecinden sonra Özgür Bey bir oluşan dalgada sörf yaparak bir liderliğini pekiştirmişti. CHP'yi toparlamıştı. Şimdi bunu söyleyelim. Şimdi bu toparlanmış CHP'de Kemal Bey ile beraber bir kırılma yaşanıyor kendilerince. O, anladığım kadarıyla Özgür Bey ve arkadaşlar bu partiden ayrılacaklar. Fakat o konsolidasyon oluşan, tabanda oluşan konsolidasyonu da taşımak istiyor, göç ettirmek istiyorlar.
1: Evet.
2: Yani bir kervan olarak devam etmek istiyorlar. Bunu ilk günlerde yapsalardı sağlayamazlardı. Şimdi kendisi söylüyor, ilk günlerde tam tersiydi. Parti kimseye bırakmayın, onlara bırakmayın, kalın diyorlardı. Şimdi siz yürüyün, biz arkanızdan geliriz diyorlar diyor. Peki bu tempoda giderlerse, yani karşılıklı nasırlara basarak, Armağan Hocam hatırlattı, birbirlerinin nasırlara basarak, birbirlerinin sinirlerini bozarak devam eden iki grubun bir ay daha bu tempoda gittiklerini düşünsenize, o zaman ne olacak? Şu çıkıyor karşımıza: biz ne yaparsak yapalım, bizim partimiz, biz buranın evladıyız ama bize burada bir şans tanımadılar
1: Evet.
2: diyen bir Özel ve arkadaşlarının o tabanı ne kadarını götürebileceği ortaya çıkacak.
1: Evet.
2: Ben şunu söylüyorum. Nihayetinde bunun araştırmalarını da yapmışlar. Hani %1 dediler Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisine, hatta barajı geçemez, %5'in altında dediler. %1 alır dedi Bülent Yüce Türk'ün ekranınızda. Şimdi öyle mi olur yoksa başka türlü mü olur meselesi? Ben başka türlü bakıyorum. Yani kemik bir CHP seçmeni var. Genel başkanın kim olduğuna bakmıyor. Daha çok o logoya bakıyor. O CHP kimliğine bakıyor. Orada bir, yani %15'lerin üzerinde bir net bir şey var. Ama 31 Mart sonrasında o yereldeki başarıyı bir şekilde konsolide etmeyi çabasında olan Özgür Özel ve ekibinin de
1: Evet.
2: epeyce bir göçten faydalanacağını, göçü alacağını da düşünüyorum aslında tabanda. Ayrılırsa.
1: Pekala, yani Haziran'ın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Öyle gözüküyor ki Temmuz ayı.
2: Temmuz'un sonu. Temmuz

0: sonunu bulur.
1: Belirleyici olacak. Süremin sonuna gelmişim Profesör Doktor Armağan Öztürk. Çok teşekkür ediyorum. Hasan Öztürk, size de çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi bu arada Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. 15.30'da başlayacak toplantı. Ana gündem maddesi Amerika ile İran arasındaki mutabakat olacak. Gelin bir Beştepe'ye gidelim. Emre Karaca bizi bekliyor. Bu madde olacak dedik ama başka gündem maddeleri de elbette vardır. Seni dinleyelim.
2: Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ana gündem başları dış politika odaklı olacak. Şüphesiz ki gözler İran ile ABD arasında imzalanan mutabakatın ardından sonraki sürece çevrilmiş durumda. Türkiye süreci en yakından takip eden aktörler arasında yer alıyor. Bu mutabakatın özellikle ilk 60 günlük dilimi çok önemli. Seyri sefer güvenliğinin temin edilmesi gibi önemli konu başlıkları bugün MGK gündeminde olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki yine geçiş serbestliğinin kazanılmasının yankıları bugün MGK'da ele alınacak ve şüphesiz ki deniz ticaret ticaretindeki güvenliğin sağlanması da bir başka önemli başlık olacak. Yani güvenlik ekseni boyutuyla İran-ABD arasındaki bu mutabakatın yansımaları bugün MGK'nın ana gündem başlıkları arasında yer alıyor. Tabii bununla birlikte İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki ihlallere de yer verilecek. Bir başka çatışma sahası da Rusya ile Ukrayna arasındaki. Bunun yansıması Karadeniz'de görülüyor. Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin sağlanması konusunda alınacak tedbirler de MGK gündeminde olacak. Bununla birlikte tabii bir başka önemli ve sıcak konu şüphesiz ki NATO zirvesi hazırlık 7 ile 8 Temmuz arası tarihinde dünyanın gözü Ankara'da olacak. Aslında bizler de sokaklarda bu hazırlıkları hissedebiliyoruz. Bu bağlamda özellikle güvenlik ekseni anlamında alınan tedbirlerin bugün masaya yatırılması bekleniyor ki sabah saatlerinde de Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Konya'da İtalya'dan gelen hava savunma sistemlerinin de konuşlandığı açıklanmıştı. Yani çok boyutlu olarak alınan tedbirlere bugün mercek tutulacak MGK toplantısında. Son başlığımızda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar olacak. Şüphesiz ki meclis boyutunda çalışmalar devam ediyor. Ancak sağdan gelen, istihbarat kurumlarından gelen son raporların da yine MGK'da incelenmesini ve değerlendirilmesini bekliyoruz. Saatler 15.30 olduğunda MGK toplantısının başlamasını bekliyoruz. Toplantının hemen ardından da açıklanan MGK bildirisi şüphesiz ki önümüzdeki dönemin güvenlik eksenli olarak yol haritasını kamuoyuyla gösterecek.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Emre Karaca aktardı. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin NATO'da kutup başı olduğunu söyledi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı Amerikan Başkanı Trump zirveye katılmazdı dedi. Fidan'ın gündeminde Amerika ve İran arasında imzalanan mutabakat muhtırası da vardı.
3: Türkiye'nin NATO'da kutup başı olduğunu vurguladı. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinin önemine değindi.
4: Çok önemli konular var ve bunların ABD başkanının bulunmadığı bir toplantıda karara bağlanması mümkün değil. Cumhurbaşkanımız olmasa, Türkiye olmasa Trump gelmeyecekti. NATO'nun içerisinde kabaca 3 grup var. ABD başlı başına bir kutup, Avrupa Birliği bir kutup. Bunun dışında kalan ülkelerden de tek başına görüş oluşturma, adeta bir kutup olma niteliği taşıyan ülke Türkiye.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye gazetesine açıklamalarda bulundu. ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat muhtırasını değerlendirdi.
4: Prensipte anlaşıldı ancak detayların ele alınması gerekiyor. Birincisi, zenginleştirilmiş uranyuma ne olacak? İkincisi, bundan sonraki zenginleştirme moratoryumu nasıl işletilecek? Örneğin 400 kiloluk zenginleştirilmiş uranyumun İran'da seyreltilmesi konusunda bir prensip anlayışı var. Ama bunun seyreltilmesini kim yapacak? Kim kontrol edecek? Bunların görüşülmesi gerekiyor.
3: Hakan Fidan, Rusya ziyaretinin ayrıntılarını da anlattı. İkili ilişkilerde ve bölgesel konularda beraber çalışmak konusunda hiçbir sıkıntı yok. Her iki ülkede mümkün olan her alanda işbirliği yapmak istiyor dedi.
1: Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz'da tatile girmeyerek mesaisine devam edecek. 12. yargı paketi, öğrenci affı, en düşük emekli aylığı teklifleri meclise sunulacak.
3: Uzman Erbaş Kanun teklifinden öğrenci affına, 12. yargı paketinden en düşük emekli aylığı düzenlemesine meclisin çalışma takvimi yoğun.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi
3: 1 Temmuz'da tatile girmeyecek. 25 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Meclis Genel Kurulu'nda Emniyet Teşkilatı'na ve basına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Teklifle 1. sınıf emniyet müdürü kadro oranı 10.000'de 25'ten 10.000'de 65'e, İkinci sınıf emniyet müdürü oranı 10.000'de 34'ten 10.000'de 75'e çıkarılacak.

0: Teklifin görüşmeleri en geç önümüzdeki hafta tamamlanacak. Bu teklifin ardından uzman erbaşlara ilişkin kanun teklifinin genel kurulda görüşülmesi bekleniyor. Teklifte 7 yıllık görev süresini tamamlayan sözleşmeli er ve erbaşların kamuda istihdamı için kurumlara %10 kontenjan getirilecek. 12. yargı paketine yönelik çalışmalarsa sürüyor. AK Parti'nin 19 Haziran Cuma günü ya da en geç önümüzdeki hafta paketi meclise sunması planlanıyor. Pakette İBAN dolandırıcılığı suçuna 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilmesi gündemde. Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapacak kanun teklifinin ise önümüzdeki hafta meclise sunulması öngörülüyor. Teklifle 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciler için yeniden eğitim hakkı verilecek. 1 Temmuz 2022'den önce affa başvurmuş ancak yararlanamayanlar da kapsama alınacak. 3 Temmuz'da enflasyon verilerinin belli olmasının ardından AK Parti en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeleri içeren teklifi de meclise sunacak. NATO zirvesi nedeniyle meclis 6-12 Temmuz tarihleri arasında çalışmayacak. Bu nedenle teklifin 13 Temmuz haftası meclise sunulması öngörülüyor. Türk Kızılay'ına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin de genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Teklifle afet durumlarında hastalıkların önlenmesi için Kızılay'ın çalışmaları hukuki altyapıya kavuşturulacak.
1: SSK ve Bağkur'la memur emeklilerinin aylıklarında yapılacak artış için gözler 3 Temmuz'a çevrildi. SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Peki memur ve emekli memurların maaşları ne kadar artabilir? Gelin bir bakalım.
0: Enflasyon rakamları açıklanacak. Milyonlarca emeklinin maaşlarında yapılacak artış netleşecek. En düşük emekli aylığı en az 23.580 lira olacak. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü enflasyon verilerini paylaşacak. Verilerin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı kadar SSK ve Bağkur emeklilerine zam yapılacak. Peki zam oranı nasıl olacak? Haziran ayı enflasyonu %1,52 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Temmuz'da %18,4 oranında zam yapılacak. Memur maaşı ve emekli memur aylıkları %14,1 oranında artacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022-2025 yıllarını kapsayan 4 yıllık dönemde aylık enflasyon Haziran'da ortalama 2,38 oldu. Haziran enflasyonu %2,38 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına %15,1 oranında zam yapılacak. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. Buna göre en düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira, son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak. En düşük emekli aylığında yapılacak artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Enflasyon 3 Temmuz'da açıklandıktan sonra NATO zirvesi nedeniyle 6-12 Temmuz'da meclis çalışmalarına ara verecek. AK Parti grubunun en düşük emekli aylığını yükseltecek düzenlemenin de yer aldığı 15-16 maddeli kanun teklifini 13 Temmuz haftası meclise sunması bekleniyor.
1: Bu arada sıfır konut ve ikinci el konut satışları Mayıs ayında azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise en fazla satış yine İstanbul'da.
0: Sıfır konut satışları azaldı, ikinci el konut satışlarında azalma görüldü. En fazla konut satışı bir kez daha İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Geçen ay sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %27,9 oranında azaldı. Ülke genelinde 30.196 konut satıldı. Mayıs ayında ikinci el konut satışlarında %32,7 azalış yaşandı. 63.137 konut satıldı. Konut satışında zirve yine İstanbul'da. Mega kenti Ankara ve İzmir takip etti. En az konut satışının yapıldığı il Ardahan oldu. Ardahan'da bir ayda sadece 20 konut satıldı. Nisan ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre %27 oranında azaldı. Yabancılara 1387 konut satışı yapıldı. İstatistiklerde iş yeri satışlarına ait rakamlar da yer aldı. Mayıs'ta sıfır iş yerlerinin satışı %24,8 oranında azaldı. İkinci el iş yeri satışlarında da %33,1 oranında azalış görüldü.

0: Ve yüzyıllar boyunca onlarca medeniyete ev sahipliği yapan ülkemizde arkeolojik çalışmalar tarihe ışık tutmaya devam ediyor. Son olarak Aspendos kazılarında Roma dönemine ait Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak bir eser gün yüzüne çıkarıldı.
1: Aylarca titizlikle çalıştılar. Tarihe ışık tutacak yeni esere ulaştılar. Aspendos Nehir Tanrısı'nın tasvir edildiği mozaiği gün yüzüne çıkardılar. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında Antalya Aspendos Antik Kenti'nde kazı çalışması sürüyor. Çalışmalar kapsamında Tiyatro Caddesi'nde yapılan kazılarda yeni bir mozaikli yapı ortaya çıkarıldı. İlk değerlendirmelere göre havuz olarak inşa edilen yapının izleri milattan sonra 3. yüzyıla uzanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aspendos'ta Roma dönemi Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak son derece önemli bir keşfin gün yüzüne çıkarıldığını belirtti. Mozaiğin merkezinde kente hayat veren Yurimedon Nehri'ni simgeleyen Aspendos Nehir Tanrısı, başında ve elinde saz yapraklarıyla betimleniyor. Gün yüzüne çıkarılan mozaik tabanın ilk panosu geometrik bezemelerden, ikinci panosu ise merkezindeki figüratif betimlemeden oluşuyor. Mozaik tabanın tamamen ortaya çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
0: Bağımlılığı azaltarak sağlıklı bir yaşam için Yeşilay ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Kent meydanında İzmir Yeşilay Bağımsızlık Festivali yapıldı. Festivalde yeşil renkli içecekler ve birbirinden lezzetli yemekler sunuldu.
2: Yeşilay deyince aklınıza ne geliyor sizin?
3: Temiz bir dünya, dumansız bir dünya. Daha sağlıklı bir dünya geliyor benim aklıma.
1: Temiz, dumansız ve doğal bir yaşam. Sağlıklı bir nesil için binlerce genç Bağımsızlık Festivali'nde buluştu.
4: İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay olarak bağımlılıkla mücadele programı uyguladık.
1: İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda Yeşilay Bağımsızlık Festivali düzenlendi. 207 okuldan binlerce öğrenci katıldı.
4: Tütün, alkol, madde, sigara, kumar bağımlılığından uzak tutmak, çocukları daha çok sokağa, mahalleye, bahçeye, toprağa, ormana, arkadaşlarıyla oyun ve eğlenceye çekmek için güzel bir proje uyguladık.
3: Bu içeceğimizin içerisinde ananasımız var, yeşil elmamız var, fesleğenimiz var, pazımız var.
2: Yeşilay'ın etkinliğinde farklı standlar var ve her renkten tabii ki besinler var ama öncelikle tabii ki yeşile yer verilmiş. Ve gençler bu standı hazırlamış. Sizlerden öğrenelim bakalım neler hazırladınız?
5: Bu vasanın üstünde kuru domates var. Krem peynir ve pesto ile ikram etmek istedik. Afiyet olsun.
6: Burada da hurma toplarımız var. Ceviz, hurma, kakao ile oluşuyor.
1: 25 takımın katıldığı barista yarışmasında yeşil içecek konseptleri jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.
7: Ege olunca ot hep yemek aklınıza geliyor ama burada içeceklerde otları çok iyi kullanmışlar. Mesela Foça kendi otunu kullanmış, Tire kendi bölgesindeki otu kullanmış. Her bölge kendi hatta coğrafi şart ürünlerini de kullanmaya çalışmışlar.
2: İçeceğin içindeki bütün malzemeler koyduğumuz şeyler sağlıklı. Her şey ya sindirim sistemine ya kalp sağlığına ya da karaciğere iyi gelen şeyler.
1: Festivalde robot futbol turnuvaları, ödüllü yarışmalar, sergiler, halk oyunları gösterileri ve konserler vardı.
8: Elbisemizin adı Esaretten Zerafete. Böyle drapeli özgürlüğü simgeleyen bir model çalıştık. Şuradaki zincir aksesuarları da aslında esareti temsil ediyor.
1: Festivalde dereceye giren öğrencilere ödül verildi.
0: Böylece bugünlük de Haber Hattı'nın sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selen Gürdayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Fenerbahçe'de başkanlık görevini 8 yıl sonra yeniden devralan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör tercihi merak ediliyordu. Yönetim kurulu toplantısının ardından Sarı Lacivertlerin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada yeni sezonda takımın başına teknik direktör İsmail Kartal'ın yer alacağı duyuruldu. Kapa yapılan açıklamada Futbol Ağa Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal'la 2026-27 sezonu için bir yıllık sözleşme imzalanmıştır denildi. Kartal Sarı Lacivertler'de 4. dönemini yaşayacak. Kartal'ın yardımcılığını Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt yapacak. Kulüp televizyonu yayınına katılan Kartal, tekrar yuvaya dönmek beni çok mutlu etti. Çok heyecanlıyım. Sayın Başkanımızın dün beni arayıp oğlum İsmail nasılsın demesi bile beni çok mutlu etti. Başkanımızla çok özel anılarımız var. 3 Temmuz süreci kurşunlanmamız o günler devam ediyor gibi beni aradı. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum. Bu sezon şampiyon olmamız lazım ifadelerini kullandı. Transferi ağırdan alan Galatasaray'da hareketliliğin Temmuz ortasından sonra artması bekleniyor.
1: Üst üste 4 sezondur şampiyon olan Galatasaray transferi ağırdan alıyor. Şampiyon kadrosunun omurgasını korumayı başaran Aslan, iç transferde Mario Lemina ile prensip anlaşmasına vardı. Düğün için yurt dışına giden Gabonlu Yıldız'ın ıslak imzayı kısa sürede atması bekleniyor. Yabancı kuralı nedeniyle transfere agresif giriş yapmayan Cimbom'da hareketliliğin Temmuz ortasından sonra artması planlanıyor. Hem Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki harcama limitlerinin açıklanması, hem yabancı oyuncu kuralının netleşmesi, hem de Dünya Kupası'nın bitmesinin ardından somut adımların atılması bekleniyor. Ayrıca ilgi mektubu gelen oyuncuların geleceklerinin netleşmesi ve Gabriel Sara, Wilfred Singo ya da Davinson Sanchez gibi oyuncuların satılmasıyla birlikte transfer için kaynak yaratılması hedefleniyor.
0: Beşiktaş'ta kamp kadrosu netleşmeye başladı. Siyah beyazlarda João Mário, El Musrati ve Onana'nın kafileye dahil edilmesi beklenmiyor. Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro planlaması şekillenmeye başladı. Siyah beyazlar yurt dışı kampı öncesinde bazı futbolcularla ilgili kararını verdi. Teknik heyet ve futbol yapılanmasının yapıldığı değerlendirmede João Mário, El Musrati ve Onana'nın kamp kadrosuna dahil edilmesi beklenmiyor. Yönetimin oyuncuların temsilcileriyle görüşerek kendilerine takım bulmaları yönünde bilgilendirme yaptığı öğrenildi. Beşiktaş'ta yalnızca yabancı oyuncularla ilgili değil, kiralık olarak farklı kulüplerde forma giyen bazı yerli futbolcularla ilgili de kararlar alındı. Geçen sezonu farklı takımlarda kiralık geçiren bazı isimlerin de Slovakya kampında yer almayacağı ve bu oyuncuların durumlarının ayrıca değerlendirileceği belirtildi. Geçtiğimiz sezonu İtalya Ligi ekiplerinden Cagliari'de kiralık olarak geçiren Semih Kılıçsoy ise kamp kadrosunda olacak. Amili futbol takımında Paraguay maçının hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Montella kritik maçın 11'ini büyük oranda belirledi.
1: 2026 Dünya Kupası'na Avustralya yenilgisiyle başlayan amili takım Paraguay'la kritik bir maça çıkacak. Hazırlıklarını mutlak 3 puan parolasıyla sürdüren Ay Yıldızlılar, üst tur iddiasını koruyabilmek için kazanmak zorunda. Teknik direktör Vincenzo Montella idmanlarda futbolcularıyla yakından ilgileniyor. Sık sık Paraguay maçının önemine vurgu yapan İtalyan çalıştırıcı, kritik müsabakanın 11'ini büyük oranda belirledi. Montella Avustralya maçına göre bazı değişiklikler yapacak. Avustralya maçında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olan Kenan Yıldız, Paraguay'a karşı 11'de başlayacak. Barış Alper Yılmaz ise sağ kanada geçecek. Montella, Kerem Aktürkoğlu hakkındaki kararını maç günü verecek. Yıldız futbolcunun yerine Can Uzun'un 11'de forma giyme ihtimali bulunuyor. Bir değişiklikte sağ bekte yaşanabilir. Zeki Çelik'in yerine Mert Müldür'ün 11'de görev yapması gündemde. Taktik idmanlara ağırlık veren Montella, 11'ini maç günü belirleyecek. Türkiye-Paraguay maçı cumartesi sabahı 06'da başlayacak. Müsabakayı El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.
0: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin playoff final serisinin 3. maçında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 82-71 mağlup etti ve seride durumu 2-1'e getirdi. Derbiye Beşiktaş Gen 3 sayı çizgisinin gerisinden Fenerbahçe Beko ise potu altından peş peşe bulduğu basketlerle başladı. Siyah beyazlar ilk periyodu 23-19 üstün kapattı. Beşiktaş ikinci çeyreğe Anthony Brown'un 3 sayılık isabetleriyle giriş yaptı. Hücum reboundlarıyla etkili olan Fenerbahçe devreye 43-40 önde gitti. İkinci yarıya 12'lik seriyle başlayan Fenerbahçe 23. dakikada Devon Hall'un 3 sayılık isabetiyle skoru 53-40 yaparak farkı çift tanelere çıkardı. Çekişmeli geçen çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe final periyoduna 64-58 üstün gitti. Fenerbahçe Beko son çeyrekte Melli ve Holle hücumda tempolu oyununu sürdürdü. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe derbiyi 82-71

0: kazandı ve seride 2-1 öne geçti. Beşiktaş Gain baş antrenörü Dušan Alimpijević maçın 3. çeyreğinde diskalifiye oldu. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin 4. maçı Cuma günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yine Sinan Erdem spor salonunda oynanacak. 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci etabının birinci maçında Milli Kadın Voleybol takımı 25-14, 25-13, 25-23'lük setlerle Belçika'yı 3-0 mağlup etti.
1: 2026 Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ilk maçında Filenin Sultanları Belçika'yı 3-0 yendi. A Milli Kadın Voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki Ankara etabının ilk maçında Belçika ile karşı karşıya geldi. Milli takım rakibi karşısında sergilediği etkili oyunla ilk sette 25-14 ile galip gelirken ikinci seti ise 25-13 kazandı. Güçlü performansını sürdüren Filenin Sultanları müsabakanın 3. setinde ise 25-23 ile galip tamamladı. Bu sonuçta Türkiye Milletler Ligi'nde Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Serisini sürdüren Filenin Sultanları Belçika'yı üst üste 6. kez mağlup etmeyi başardı. Ay Yıldızlılar rakibine karşı son yenilgisini 2019 yılındaki Viyener maçında 3-1'lik skorla almıştı. Milliler ikinci etapta ayrıca Fransa, Almanya ve Çin'le de Ankara'da mücadele edecek. 18 Haziran'da Fransa ile karşılaşacak Filenin Sultanları, 20 Haziran'da ise Almanya ile kozlarını paylaşacak. Milli takım Ankara'daki son maçını 21 Haziran'da Çin'le oynayacak.
0: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra HT360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı, yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

Habertürk'te HT 360 zamanı. Ben Dilek Gül, bu dilimde beraber olacağız. Bir saat boyunca biraz memleket, biraz dünya diyeceğiz birlikte. Ama önce editörüm Kemal Hamşoğlu ile beraber hazırladığımız bültenin manşetleriyle başlayalım. CHP'de ihracı istenen 9 milletvekilinden Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Soru şu: Günaydın grup başkan vekilliğine dönebilecek mi? Yanısını HT360'da vereceğiz. Ve diğer manşetimiz: İran'da taraflar mutabakata imza atarken Ukrayna savaşı şiddetlendi. G7 zirvesinde hedefe konulan Rusya, Trump'ın da öncelikli gündem maddesi mi olacak bu saatten sonra? Zira yapılan açıklamalar bir uzlaşıdan çok bir savaşın öncülüğünü de yapan açıklamalar, G7 zirvesindeki liderlerin açıklamalarına bakarsak. Dolayısıyla hem o açıklamaları konuşacağız, hem de bundan sonraki Ukrayna-Rusya savaşında gelinebilecek ihtimalleri değerlendireceğiz konuklarımla beraber. Ve gelelim son manşetimize. Yeni teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ın açıklanması beklenirken Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başladı. Nasıl oldu? Bakacağız. HT360 başlasın.

0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı kaçırıldı. Kimliği belirsiz kişilerce dün Maltepe'deki evinin önünden kaçırılan Erhan Karaal'dan haber alınamıyor ve bu olayı da en başından itibaren Elif Yavuz takip ediyor. Elif, hem olaya dair şimdiye kadar bilinenleri ve de geldiğimiz aşamayı sen anlat bize lütfen.
1: Dilekgül, dün akşam saatlerinde yaşandı bu olay. Saat 21 civarında Erkan Karaal evinden çıktı, Maltepe'deki evinden çıktı. Kapısının önündeki aracına gidecekti. Yanında da kızı vardı. Tam aracına bineceği sırada onun aracına yaklaşan başka bir araç içerisindeki kişiler tarafından darbedilerek zorla alıkonuldu ve araca bindirilip uzaklaştırıldı. O olaya hem kızı hem de komşuları şahit oldu. Eşi de balkondan sesleri duyunca dışarı çıktı ve o da şahit oldu. Daha sonra eşi polise giderek şikayetçi oldu. Eşinin kaçırıldığını söyledi. Saat 21'den itibaren Erkan Karaal'dan haber alınamıyor. En son eşi tarafından telefon sinyalinin Kartal'da olduğu ifade edildi. Erkan Karaal'ın kim ya da kimler tarafından kaçırıldığı henüz bilinmiyor. Ancak kaçıran kişilerin geldikleri araca dair de bir görüntü, güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Polis ekipleri şu sıralarda şüphelilerin geliş ve gidiş güzergahlarını izliyorlar. Kaçırdıktan sonra nereye gittiler? Hangi güzergahtan geldiler ve şu an nerede olabilirler? Bunlar araştırılıyor. Erkan Karaal'a ulaşılmaya çalışılıyor. Sağlık durumu elbette ailesi tarafından da merak ediliyor. Ancak kim ya da kimler tarafından kaçırıldığı henüz belli değil. İlk belirlemelere göre kaçırılan aracın plakasının sahte ikiz plaka olduğu ifade edildi. Yani bu noktada bu eylemi gerçekleştirilen kişilerin planlı bir şekilde Erkan Karaal'ın evinin önüne geldi ve hedeflerinde Erkan Karaoğlu'nun olduğunu anlıyoruz. İkiz plakalı bir araçla, sahte plakalı bir araçla gelerek Erkan Karaoğlu darp ettikten sonra zorla alıkoyarak araca bindirip olay yerinden uzaklaştırıyorlar. Yanında kızı da vardı. Kızı da bu anlara tanıklık etti. Polis ekiplerinin dün akşam saatlerinden itibaren çalışmaları devam ediyor. Hem istihbarat şube, hem Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Bürosu Amirliği ekipleri hem de Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun bir mesai harcıyorlar. Eşi de Erkan Karaal'dan haber alabilmek için bekliyor. Onu ifade edelim. Ama sebebine dair ve şüphelilere dair herhangi bir bilgi bulunmamakta. Kültür AŞ tarafından da bir açıklama yapıldı bu noktada. Şüphelilerin aynı zamanda genç kişiler olduklarını, gençler olduğunu ifade etti. Genç yaşlarda oldukları tespit edildiğini söylediler. Erkan Karaal'ın da emniyet birimlerine, ailesinin emniyet birimlerine başvurduğunu, Kültür AŞ'nin de süreci yakından takip ettiklerini de ifade ettiler. 12.05.2025 tarihinden itibaren Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı vekili olarak görev yapmaktadır. Açıklamasında da bulundu Kültür AŞ yetkilileri tarafından. Tabii şaşırtıcı bir olay.

0: bir olayla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Ancak ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Ailesinin şu sıralarda tek temennisi eşine ve çocukların babasına sağ salim ulaşabilmek. Ancak ailesinin iddiasına göre saat 11 sıralarında Erkan Karaal'a ait telefon sinyalinin son olarak Kartal'da bir arazide olduğu yönünde iddialar var. Bu noktada tabii bölgede de ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Ancak merak edilen sorular şunlar ki Erkan Karaal'ı kimler kaçırdı ve neden kaçırdı? Bunlar merak edilen sorular arasında. Şüpheliler yakalandıktan sonra da ortaya çıkacak detaylardan birisi diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Elif Yavuz, çok teşekkür ederiz. Senin de dediğin gibi gerçekten şaşırtıcı, tuhaf bir olay. İstanbul'un göbeğinde bir bürokrat kaçırıldı. Gelişmeleri Elif Yavuz takip ediyor. Öğrendikçe biz de aktaracağız efendim. Bu arada CHP Yüksek Disiplin Kurulu kesin ihraca istenen 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazlarını değerlendirdi. Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırılırken diğer 8 vekilin itirazı reddedildi. 9 milletvekili hakkındaki disiplin süreci ise devam ediyor.
2: CHP Yüksek Disiplin Kurulu 9 vekilin itirazını görüştü. Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. YDK toplantısında geçtiğimiz haftalarda tedbirli şekilde kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ensar Aytekin, Özgür Karabat ve Umut Akdoğan'ın tedbir itirazları ele alındı. 15 üyeden 13'ünün katıldığı ve yaklaşık bir saat süren toplantıda Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararının kaldırılmasına karar verildi. Karar oy birliğiyle alındı. 8 milletvekilinin tedbir kararına itirazı ise 3'e karşı 10 oyla reddedildi.
3: Görmüşler ve geri adım atmışlar. Burada oturuyorum oturmuyorum hiçbir zaman dert etmiş bir adam değilim. Bunların hepsi bizim için görevdir. Bu partiden benim ihraç edilmeye kalkışılmamın kalbimin derinliklerinde bir sızı oluşturduğunu ifade edeyim. Ama bu benim kişisel meselem değildir. Partinin ve 9 arkadaşımızın ortak meselesidir.
2: MYK'nın tedbirli disipline sevk kararından sonra üyelikten Doğan Aklar askıya alındığı için Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekillikleri düşürülmüştü. Günaydın hakkındaki tedbir kararının kaldırılmasından sonra yeniden grup başkan vekilliği görevine dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Gökhan Günaydın grup başkan vekilliğine devam edecek. Herhangi bir engel yok. Şu an için grup seçimi de gündemimizde bulunmuyor dedi. 9 isim hakkındaki disiplin süreci de devam ediyor. Önümüzdeki dönemde milletvekillerine savunma için 15 günlük süre verilecek. Ardından belirlenecek bir tarihte karar toplantısı yapılacak. 4 ay içinde bu sürecin tamamlanması gerekiyor.
1: Özgür Özel Ulusal'inde esnafı ziyaret etti. Kemal Bey'in kurultay yapıyoruz deyip bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım dedi. Bakalım açıklamalarını.
4: Konuştular, butlanı yaptılar. Sonra bizi de polis marifetiyle binadan şutladılar. Yürüdük gittik hep beraber meclise. Mecliste bir mücadele veriyoruz. Sokaktaki öfke hükümete. Bu yüzden hükümet yoksulluktan, hayat pahalılığından, işsizlikten, güvencesizlikten kendine olan öfkeyi bizim partiye butlan işi yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir mesele gibi gösterip öfkeyi başka bir yere yönlendirdi. Tabii yapılması gereken iş dün verilen imzaları hemen notere yollayıp daha doğrusu ilçe seçim kuruluna kurultay yapıyoruz deyip bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım Kemal Bey'in.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin fotoğraf Meclis Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüşmede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama çalışmaları ele alındı. Ayrıca terörsüz Türkiye sürecindeki son durum da değerlendirildi. Erdoğan ve Kurtulmuş en son 1 Nisan'da Meclis Başkanlığı'nda bir araya gelmişti efendim. Bu arada Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının gündemini de Emre Karaca'ya soracağız. Hem dış meseleler hem de iç meseleler konuşulacak hiç şüphesiz Emre. Sana bırakayım.

0: Sözü.
1: Dilek Gül bugünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ana omurgasını dış politika başlıkları oluşturacak. Şüphesiz ki tüm gözler İran ile ABD arasına varılan mutabakata çevrilmiş durumda. Ancak önümüzdeki 60 günün önemli olduğu belirtiliyor. Çünkü bu bir nihai anlaşma değil. Türkiye önümüzdeki süreçte devam edecek müzakereyi yakından takip ediyor ve ediyor olacak. Bu kapsamda Milli Güvenlik Kurulu toplantısında önümüzdeki döneme ilişkin tüm tahminlerin masaya yatırılmasını bekliyoruz. Bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda da bir haftalık grup toplantısı vardı. Yine varılan mutabakata ilişkin olarak önemli açıklamalar yapıldı. Varılan mutabakatın memnuniyetle karşılandığı belirtildi bakanlık tarafından ve bundan sonraki süreçte takip edilecek 3 ana parametrenin altı çizildi. Enerji arz güvenliği, deniz ticareti ve seyri sefer emniyetinin korunmasının küresel istikrar açısından önemine değinildi ve Türkiye'nin de uluslararası hukuk çerçevesinde bu alanda yürütülecek çalışmalara katkı sağlamaya hazır olduğu da belirtilmiş oldu. Bir başka mercek tutulacak konu da şüphesiz ki NATO zirvesinin hazırlıkları, Ankara genelinde de o hissedilen hazırlıkların güvenlik eksenli boyutunun bugün MGK gündemine taşınmasını bekliyoruz. Yine sabah saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak bilgilendirme yapıldı. Tüm güvenlik tedbirlerinin alınmış olduğunun altı çizildi ki bugünkü MGK'da bu konunun bir kez daha masaya yatırılacağını hatırlatalım. Bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon çerçevesinde gerekli çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi ve Ay Yıldız karargahında konuk savunma bakanları ve beraberindeki heyetler onuruna bir yemek düzenleneceği bilgisi de, bir resepsiyon düzenleneceği bilgisi de verilmiş oldu. Yani güvenlik anlamında ve diğer parametreler bağlamında yapılan hazırlıklar bugün MGK'nın gündeminde olacak. İş politikadaki bir başka önemli başlık terörsüz Türkiye süreci. Özellikle istihbarat kurumlarından gelen bilgiler bugün MGK'da bir kez daha ele alınacak. Şüphesiz ki önümüzdeki dönemin yol haritasına ilişkin olarak önemli bir MGK'yı geride bırakmış olacağız. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Önümüzdeki dakikalarda başlamasını bekliyoruz. Hemen ardından yayınlanacak bildiriyle birlikte de savunma eksenli olarak önümüzdeki döneme ilişkin olarak yol haritası konusunda ipuçları edinmiş olacağız.
0: Emre, çok teşekkür ederiz. Ankara'dan MGK'nın gündemini Emre Karaca aktardı bize. Devam edelim. İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla açılan davanın sanıklarından olan baba Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi. Türkiye'nin günlerce konuştuğu bir davaydı bu. Yeni bir gelişme yaşandı. 6 yaşındayken evlendirildiği ve cinsel istismara uğradığını iddia eden HKG'nin şikayetiyle açılan davanın sanıklarından olan baba Yusuf Ziya Gümüşel sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edildi. Gümüşel'e ev hapsi verildi ve yurt dışı çıkış yasağı konuldu efendim. Hiranur Vakfı kurucusu olan Yusuf Ziya Gümüşel 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Çocuğun evlendirildiği Kadir İstekli ise 37 yıl ceza almıştı.

0: Bakalım dünyaya. Beklenen imzalar atıldı. Arkamda görüyorsunuz ABD ve İran 108 günlük savaşı mutabakat metniyle sonlandırdı, bitirdi. ABD Başkanı Donald Trump anlaşmayı Fransa'da imzaladı. İran tarafıysa bu imzayı, bu imzada Cumhurbaşkanı Pezeşkian tarafından atıldı.
1: This was not easy.
2: 108 günlük savaş bu sözlerle bitti. İran'la ABD arasındaki mutabakat zaptı, resmen imzalandı. ABD Başkanı Donald Trump anlaşmaya Fransa'nın ünlü Versailles Sarayı'nda imza attı. Trump'ın onuruna akşam yemeği veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarihi ana tanıklık etti. Macron büyük bir iş, bravo diyerek Trump'ın elini sıktı. Salondakiler Trump'ı alkışladı.
3: Bravo.
2: İran tarafında ise anlaşmaya Cumhurbaşkanı Pezeşkian imza attı. İranlı liderin imzaladığı metni gösteren fotoğraf İranlı haber ajansları tarafından servis edildi. Paylaşılan fotoğraflarda Donald Trump'ın imzası da dikkat çekti. Arabulucu Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif de sosyal medya paylaşımında İslamabad mutabakat zaptının imzalandığını ve derhal yürürlüğe girdiğini duyurdu. Eş arabulucu Katar'a teşekkür eden Şerif, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır'ın katkılarını da takdirle karşıladığını belirtti.
4: Erdoğan, honorable ministers, excellencies.
2: Mutabakatın imzalanmasıyla İsviçre'de yapılması planlanan imza töreni iptal edildi. Ancak İsviçre, tarafların müzakere için yarın bir araya geleceğini duyurdu. Bürgenstock.

0: Kasabasında yapılacak görüşmelere ABD ve İran'ın yanı sıra Pakistan ve Katar'ın da yetki göndermesi bekleniyor.
1: Şimdi İran'la bu mutabakat sonrası akıllarda ABD Başkanı Donald Trump'ın rotasını nereye çevireceği sorusu var. Bir savaş çırtkanlığı yapmıyoruz. Zira İran savaşı sürerken Trump defalarca sıranın Küba'da olduğu mesajını vermiş. Havana yönetimi üstündeki baskıyı da arttırmıştı. ABD Başkanı'nın Avrupalı müttefikleriyle krize neden olan bir diğer hedefi neresiydi? Grönland'tı. Orayı da topraklarına katmak istediğine dair açıklamaları vardı. Bu da bir sır değil. Avrupalı müttefiklerin öncelikli gündemi ne peki? Onların gündemi de uzun süredir devam eden Ukrayna-Rusya savaşı. Hatta bu savaşın Rus işgalinin Avrupa'ya yayılacağı endişesi. Trump'ın da katıldığı Fransa'daki G7 liderler zirvesinden de Ukrayna-Rusya savaşına dair önemli mesajlar ve somut kararlar çıktı. Şimdi biraz buna bakacağız HT360'da. G7 liderleri ortak bir açıklamada şöyle bir vurguda bulunuyorlar. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne, çok önemli bir ifade bu, sarsılmaz desteklerini sunuyorlar ve savaş alanındaki ilerlemesinden duydukları memnuniyeti bir kez daha dile getirdiler. Kimin? Ukrayna'nın özellikle son dönemde Rusya'ya yönelik saldırıları var. Birazdan konuşacağız bunu. Sahadaki ivmeyi artırmak için Ukrayna'ya hava savunma sistemleriyle uzun menzilli askeri tesisat teslimatlarının da hızlandırılması kararlaştırıldı bu zirvede. Ve aynı zamanda da Ukrayna'nın kendi askeri üretim kapasitesini daha da arttırabilmesi adına gerekli lisans haklarının da bir an önce genişletilmesi söz konusu. Bu da bir değerlendirme aşamasında, onu da belirtelim. Şimdi Ukrayna halkının bu kışı da rahat atlatabilmesi için ülkenin enerji altyapısına yönelik ilave destek sağlanacağı da yine resmen bu zirvede taahhüt edildi. Kim tarafından? G7 liderleri tarafından. Bu da oldukça önemli bir gelişme. Rus savaşının, Rus savaş ekonomisini zayıflatmak amacıyla petrol ve doğalgaz sektörlerini de kapsayan mevcut yatırımların daha da güçleneceği açıklandı. Belki bu son madde oldukça da önemli. Amerika Birleşik Devletleri'ne ABD Başkanı Trump'a bir vurgu var. Şöyle denildi. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasını sağlayan anlaşmasının yarattığı elverişli ortamda Rusya'ya karşı ek önlemlerin hayata geçirilmesi için en doğru zaman denildi. Bu çok önemli bir ifade. Birazdan konuşacağız ama önce şuna bir bakalım. G7 bildirgesinde de dikkat çekildiği üzere Ukrayna Savaşı'nın gidişatı Kiev lehine dönmüşe benziyor. Son olarak Ukrayna Moskova'ya son yılların en büyük insansız hava aracı saldırısını düzenledi. Ve bu saldırılar başkent ve çevresinde yangınlara yol açtı. Hatırlayacaksınız, daha önce, çok geçmedi, birkaç hafta önceydi, Zelenski bir mektup yazmıştı. Ya bunu bitirelim artık demişti ama o mektup da karşılık bulmadı. Saldırılar hız kesmeden devam ediyor ve bu saldırılar sonucunda, son yapılan saldırılar sonucunda Rusya'da 16 kişi yaralandı. 500'den fazla İHA'nın ise engellendiği açıklandı.
0: Ukrayna'ya ait insansız hava araçları Rusya'nın kalbine hedef aldı. Başkent Moskova'daki stratejik petrol rafinerisine düzenlenen saldırı sonrası gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen saldırıların hedefinde Kremlin'e sadece 15 kilometre uzaklıktaki Kapotnia petrol rafinerisi vardı. İHA'ların hedefi vurmasının ardından tesisin farklı noktalarında yangınlar çıktı. Rafineri çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı. Yeni saldırıyla aynı rafineri 2 gün içinde ikinci kez hedef alınmış oldu. 16 Haziran'daki ilk saldırıda ana işleme ünitesi hasar görmüş, tesis faaliyetlerini geçici olarak durdurmak zorunda kalmıştı. Moskova bölgesinin benzin ihtiyacının %40'ını, dizel yakıt ihtiyacının ise yaklaşık yarısını karşılayan tesis, aynı zamanda Rus ordusunun kullandığı havacılık yakıtının da önemli tedarik merkezlerinden biri. Moskova bölge valisi Vorobyov, bir İHA'nın apartman binasına çarptığını, başkentin banyolarındaki bir alışveriş merkezinde ise düşen İHA parçaları nedeniyle yangın çıktığını söyledi. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin ise Moskova'ya yaklaşan 180 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı da gece boyunca Ukrayna'ya ait 500'den fazla İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

0: Moskova'daki saldırılar Rus ordusunun Kiev'e yönelik başlattığı yoğun füze ve İHA saldırılarının hemen ardından geldi. Rusya'nın geçtiğimiz günlerdeki saldırılarında Kiev'deki tarihi manastır ve birçok sivil yerleşim bölgesi vurulmuştu.
1: Trump ve G7 zirvesinden yapılan bu açıklamalarla Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu konuşacağız. Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Erman stüdyoda. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Merhaba Dilek Hanım.
1: Uzaktan bağlantıyla da İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osmancan Ünver destek verecek bize. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Merhabalar. İzniniz olursa her zamanki gibi stüdyodan başlayacağım. Hızla size döneceğim.
3: Tabii.
1: Açıkça memnun olduklarını söylediler Ukrayna'nın ilerleyişinden dolayı G7 liderleri ve dolayısıyla şunu merak ediyorum, bir uzlaşı, bugün Guardian'ın da böyle bir makalesi vardı, Macron'un açıklamalarına bakarak, baz alarak yazılmış bir makaleydi. Şunu söylüyorlar, aslında Rusya'nın anlaşmaya pek bir niyeti yok, savaşı isteyen taraf Rusya, dolayısıyla hani Ukrayna'yı ne kadar desteklersek o kadar iyidir minvalinde bir açıklamaydı bu. Batı'nın savaş hedeflerinde şöyle bir baktığımızda açıklamalara bir değişim mi yaşanıyor? Bir değişime işaret mi söz konusu? Yani sorum şu, müzakere edilmiş, işte barışın istenildiği bir savaştan, çözümden ziyade artık Ukrayna'nın daha güçlü, daha savaşı ileriye taşıyabilecek bir konumu mu hedefleniyor?
2: Evet, aslında çok iç içe konular var. Ama ilk elden şunu görüyoruz. Rusya, Ukrayna cephesinde aslında 4 sene geçti ve bu cephede zorlanmaya başlıyor. Neden? Çünkü toplamda 500 bin askeri öldü. 500 bin, 600 bin asker yaralandı ve yeni asker bulmakta zorlanıyor. Şimdi bu meselenin askeri boyutu. Şimdi bir de ekonomik boyutunu söyleyeceğim ben size. Son 2 senedir enflasyon, özellikle gıda enflasyonu %18 tahminim arttı Rusya'da. Bu ikisini toplayıp alt alta koyduğumuzda dünyadaki esaslı çevreler şunu öngörüyor. Eylül-Ekim ayından sonra Rusya ve Ukrayna tarafından bir tanesi bu savaşı çok da ikame edemeyecek öngörüleri var. Şimdi olayın esas cephesinde dönen durum bu. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Yani Putin ve Rusya aslında çok da açık ara önde bir durum yapmıyor. Ukrayna'yı biz de dahil, hani bu savaşta Rusya ezer düşünceleri vardı. Ukrayna içeriden teknolojik bir gelişme gösterdi. Haberinizde de verdiğiniz ve evet. Ciddi anlamda orada bir avantaj. Ama G7 ülkeleri ne istiyor? Trump geldi, patron benim dedi. İran'da yaptım ben bir şeyler dedi ve geri döndü. Aslında da Türkiye'de de çok erken bir tartışma yapılmıştı. NATO İşte beyin ölümü gerçekleştirdi, NATO öldü. Aslında NATO ölmedi. Yani o bir konjonktürel bir gelişmeydi. Ukrayna'daki bu işgal NATO'yu tekrardan önemli kıldı. Ve bu toplantı da aslında Avrupalı liderler Batı'nın diğer aktörü ABD'nin gelişini kutluyorlar. İran Savaşı'nın bitmesi vesilesiyle. Bu sebeple de Ukrayna'ya kışında dahil desteğini deklare ettiler. Çünkü savaşın bitmesini istiyorlar. Çünkü Rusya'dan tarihsel olarak korkuları hala çok
1: Rus
2: canlı.
1: Rus işgalinden.
2: Evet.
1: Şunu sorayım o zaman. Biraz ekonomik boyutu da ön plana çıkıyor gibi görünüyor Osman Hocam. Yani daha doğrusu analizlere bakarsak bunu söyleyebiliyoruz ama G7 liderlerinin vurgularına bakarsak Rusya'nın mevcut askeri ve ekonomik kapasitesi karşısında savaşın genel gidişatını değiştirmeden sadece böyle çatışmayı uzatmak da bir seçenek gibi duruyor mu? Tabii bu kimin işine de yarar? Bu da bir soru. Mesela bu destekle beraber amaç Ukrayna'nın kazanmasını mı sağlamak Rusya karşısında gerçekten?
3: Aslında bu Batı'nın hegemonya arzusu özellikle Rusya'yı karşısına aldıktan sonra yani bitmiş değil tabii. Biliyorsunuz İstanbul'da aslında bu savaş bitiriliyordu daha işin başında yani. İngiltere'nin araya girmesiyle devam etti ve ben Avrupa'da özellikle son dönemde çok sağlıklı olmayan bir Rusya korkusunun sürekli olarak alevlendirildiğini düşünüyorum. Yani Rusya'nın aslında mesela geçenlerde işte Romanya'da bir işte sınırdan geçip Romanya'ya

0: düşen bir drone vardı. Ondan sonra işte bir yandan Polonya çok ciddi şekilde tahkim ediliyor NATO tarafından falan. Ve aynı korkuları, endişeleri Almanya'da da görüyoruz. Yani bunlar şimdi şeyin Ukrayna'nın arkasına saklanmışlar. Bir yandan da şeyin endişesi. Yani Trump'ın zaman zaman işte Avrupa'ya karşı bir tavır sergilemesi. Yani artık bunlar da kendi kendilerine yapsınlar bu işi veyahut da parasını ödesinler falan şeklinde o tüccar zihniyetiyle. Dolayısıyla bir Rusya korkusu ve Rusya işte düşmanlığı ciddi biçimde yeşertildi Avrupa'da. Bu da yani Avrupa aslında tabii yani bir iki ülke haricinde jeopolitik iddiası olmayan, özellikle Avrupa Birliği açısından söylemek lazım, iddiası olmayan bir aktör. Şimdi bu G7 zirvesinde Trump'ın tavrını çok merakla bekliyordum doğrusunu isterseniz. Yani o çünkü inişli çıkışlı açıklamalar yapıyor. Yani zaman zaman aslında beklenmedik çıkışlarıyla böyle her tarafa herkese bir ayar verme peşinde olan bir lider. Şimdi sanki böyle o bakınca şu sizin de gösterdiğiniz resimlere büyük bir böyle coşku ve kardeşlik, fraternite içerisinde gibi gözüküyorlar ama aslında o da yok, o da doğru değil. Dolayısıyla ben Avrupa'nın bu savaşı sürdürme niyetinde olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle niyetinde
1: Bir
0: olduğunu
1: sorum
0: düşünüyorum. Yani gitsin
1: olsun mu
0: istemiyor.
1: hemen? Bir sorum olsun mu Osman Bey?
0: Buyurun.
1: Merak ediyorum. Trump'la ilgili vurgunuzla alakalı bazı analizler yapıldı. Mesela şöyle söylendi, denildi ki Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa ülkeleriyle Trump'ı bu zirvede yakınlaştırdı. Yani Trump yönünü Rusya'ya savaşına ya da Ukrayna savaşına dönebilir mi? Küba, Grönland'ı konuşurken belki Avrupalı liderler de bunu talep edip Trump'ı oraya çekebilir mi? Böyle bir çaba var mı? Çünkü Hürmüz'le alakalı, İran'la alakalı övgü dolu sözleri var.
0: Evet. Grönland meselesi çok ciddi bir mesele değil yani. O öyle bugünden yarına halledilecek bir mesele gibi görünmüyor. Yani Grönland benimdir diye yola çıktığı takdirde Amerika Birleşik Devletleri birçok şeyi de tehlikeye atmış olacak. Yani o kabul edilir bir şey değil. Şimdi aslında yakınlaşmış olabilirler. Aslında aralarında çok büyük çelişkiler de yok doğrusunu isterseniz. Sadece gün yüzüne çıkan bazı ufak tefek tartışmalar var. Yani Batı dünyası hegemonik anlayışından vazgeçmiş değil. Bir blok olarak düşünüyoruz. Yani şimdi aslında aralarında çok büyük çelişkiler olup da işte bir kısmı savaşı devam ettirmek, öbürleri hayır sonlandırmak istiyor diye düşünmemek lazım. Burada mesele karşılarına aldıkları hasımın daha da zayıflatılması ve herhangi bir şekilde küresel bir hegemonik tavır içine girmesinin engellenmesi. Bütün mesele bu. Ve netice itibariyle Rusya Federasyonu çok geniş, büyük yara aldı esasında. Bu arada tabii Zelenski gibi de bir nasıl söyleyeyim kukla liderle her şeyi yapabilirsiniz. Yapıyorlar da netice itibariyle. Yani dolayısıyla ben bu savaşı Batı'nın suni olarak devam ettirme niyetinde olduğu kanaatindeyim. Özellikle Starmer'ın bazı şeyleri var, açıklamaları var bununla ilgili olarak. Yani Birleşik Krallık bu konuda aslında daha fazla etki sahibi olan, Avrupa adına etki sahibi olan aktör bence. Evet.
1: Peki size sorayım.
0: Yani
1: Trump'ın bu son zirvedeki tutumuna dair G7 liderlerinin yapmış olduğu açıklamalar var. Hürmüz'le beraber, yani Hürmüz'ün açıklamasıyla beraber müthiş bir kolaylık sağladı. Yani Trump'ı öven cümleler vardı. Dolayısıyla siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu Rusya-Ukrayna savaşı Trump'ı da biraz böyle oraya yöneltmeye yönelik bir hamle miydi G7 liderlerinin açıklamaları?
2: Evet.
1: Yani bir destek ve liderlik mi bekliyor G7 liderleri? Avrupa.
2: Ben tam da bu minvalde düşünüyorum. Çünkü Rusların, hani şimdi şöyle Dilek Hanım, siz beni davet ettiniz, ben geldim. Ukrayna Rusya'yı davet etmedi. Yani

0: kukla yani tırnak içerisinde lider Putin'i davet etmedi. Gel benim bölgelerimi işgal et diye. Daha önce 2014'te biliyorsunuz Kırım'ı işgal etmişlerdi. Şimdi bu işgaller gerçektir. Yani fiilidir. Bu fiili olan durumlarda korkunun ötesinde hukukun ihlalini kılmıştır. Bu sebepten dolayı da Ukrayna'nın yaptığı mücadele çok süt gibi temizdir. Şimdi bir kere bunu söylemek lazım.
1: Bu işgale karşı.
0: İşgale karşı mücadele. Diğer taraftan Rusya'nın bu yürüyüşü, bu işgali, İkinci Dünya Savaşı öncesi sonrası zaten tarihsel bir arka planı var. Avrupa'da ben de hocam gibi Avrupa'yı ziyaret ediyorum, Almanya'da görüyorum. Ve oralarda gerçekten korku hissediliyor. Yani sokaklarda, Paris'te, özellikle Almanya'da, o sınır bölgelerde, Polonya'da bu net bir gerçektir. Hani bunun ötesinde...
1: Abartının ötesinde gerçek olarak
0: gerçektir. Yani bu gerçeklik şu, cebinize kadar inmiştir. Yani oradaki doğal gaz fiyatlarına kadar gelmiştir. Evet. Bütün bunlar bize şunu söylüyor. Şimdi ABD İran'da kendi hegemonyasını ilerletmeye çalışırken Rusya'da Ukrayna'da bir başka bir mücadele verdi. Ve tam da bu G7 toplantısı ABD'ye geri dön beklentisi üretti. Yani tam bu geri dön beklentisi de Macron'un bu alkışlı cümleleri ile
1: taçlandı değil mi?
0: Taçlandı ve bu taç zaten Trump biliyorsunuz bunları çok sever. Patron benim dedi. Patron benimle zaten Avrupalı ülkeler bunu kabulleniyorlar. NATO'yu tekrar güçlendir. Sen böyle bir şey yaparsan, bu cümlem önemli, biz de bundan sonraki şu an anlaşma 2 ay biliyorsunuz İran'la.
1: Evet, evet.
0: Daha sonraki günlerde yine dünya satında beraber hareket ederiz demeye getiriyorlar.
1: Evet. Dolayısıyla siz aslında biraz böyle Trump'ı pohpohladıkları ve kendi işte savaşlarına da dahil ettikleri bir yerden tavır takındıklarını
0: düşünüyorsunuz. Tabii ABD'yi diyelim.
1: ABD'yi. Peki bir de sizin vurguladığınız yerden o zaman devam edeyim. Osman Bey, G7'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne sarsılmaz destek vurgusu var. Bu vurgusu Batı'nın Kırım dahil işgal altındaki tüm bölgelerden Ukrayna'ya geri dönmesini hedeflediği anlamına mı geliyor? Yoksa bu artık sahadaki gerçeklerden bağımsız, sembolik bir diplomatik pozisyon mu, destek mi?
2: Bence öyle. Yani yapılabilirliğine bakmak lazım. Şimdi şimdi biliyorsunuz yani...
1: Yani Kırım'ı da ve diğerlerini de ver demek değil.
2: Hayır, yani yapılabilirliğine bakmak lazım. Olabilir mi yani bu şey? İşte bakın, en son şu Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le birlikte İran'la yapılan çatışmada, İran'a karşı yapılan saldırıda ilk başta ne söylemlerle yola çıktılar? İşte rejimi değiştireceğiz, yok şunu yapacağız, bütün insanı öldürdüler, bütün komuta kademelerini yok ettiler falan. Netice ne oldu yani? Olmuyor. Şimdi bu böyle bir takım niyetlerle yola, niyet beyanlarıyla falan yola çıkarsınız ama yani Kırım meselesi bence artık çözümü zor hale gelmiştir. Şimdi Ukrayna'nın doğusundaki Ruslarla muhkim bölgeler konusunda da toprak bütünlüğünü savunma konusunda sıkıntıya girebilirler. Kolay değil o. Yani orada Rusya'nın bir de Rusya'nın da yola çıkarken orada işte neonazi bir yapılanma olduğu falan şeklinde iddiaları vardı. Doğru veya yanlış. Ki doğru olduğunu da zannediyorum kısmen. Şimdi artık oraları şimdi Ruslar tarafından işgal edilmiş vaziyette. Yani burada farklı bir yaklaşıma bence ihtiyaçları var. Yani biz işte inanmıyoruz. Ruslar buralara hakim olamazlar. Buralar aslında Ukrayna'nın demek yeterli değil. Haklı da olsa yeterli değil. Yani yapılabilirliğine bakmak lazım. Fizibilitesine bakmak lazım. Şimdi o iş biraz zor yani aslına bakarsanız. Fakat tutum doğrudur tabii. Yani neticede bir Birleşmiş Milletler'e üye ülke başka bir ülke tarafından kısmen işgal edilmiştir. Bu işgali hiçbir uluslararası hukuk çerçevesinde, hukukun herhangi bir belgesinde şey yapamazsınız. Yani gerekçelendiremezsiniz. Fakat dünyada uluslararası hukuk kalmadı yani. Kimin yüzünden acaba soralım biraz. Değil mi? Yani Batı'nın...

0: Özellikle son dönemde artık uluslararası hukuku, uluslararası dayanışmayı ve uluslararası yönetişim konusundaki olumsuz tavrı maalesef. Yani ben Birleşmiş Milletler'de görevliyim de biliyorum o içinde yaşanılan krizi. O bakımdan söylüyorum biraz da içinden gelerek yani. Dolayısıyla çok zordur yani onu çözmek çok zor. İnandırıcılıklarını çok abartmamak lazım. Yani yaparlar çeşitli beyanlar koyabilirler ve Trump gibi bir lider de bugün başka, yarın da başka şey söyleyebilir. Ona da dikkat etmek lazım. Yani işte hani bundan hemen sonra, bu İran meselesinden sonra Küba'yı belki işte askeri bir saldırıda hedef alması söz konusu deniyor. Onu da sanmıyorum onu yapacağını ama yani aslında işte büyük bir hegemonya mücadelesi içerisindeler. Çin faktörü çok daha önemli. Rusya faktöründen çok daha önemli yani. Çin bir tehdit açısından söylemiyorum. Yani o dünyadaki paylaşım veyahut da ne bileyim hegemonik işte yarışma çerçevesinde Çin'in çok daha farklı bir konumu olduğu kanaatindeyim. Ve bence Orta Doğu'da, ki ona da artık Orta Doğu dememek lazım. Biliyorsunuz jargonu değiştiriyoruz.
1: Evet.
0: Orta Asya, Türkistan dedik. Artık buraya da Batı Asya diyelim falan. Yani buradan artık yavaş yavaş eline eteğini çekip işte belki de Uzak Doğu'ya doğru ilgi sahasını genişletecek Amerika Birleşik Devletleri yani Trump diye düşünüyorum ama tabii başka aktörler var. Maalesef bir de sürekli arıza çıkaran İsrail gibi bir aktör var falan. Yani dolayısıyla çok karmaşık bir dönemden geçiyoruz. Çok karmaşık bir dönemden gerçekten yani. Ha diyeceksiniz tarih öyle değil mi zaten? Tarih de böyle karmaşık olaylarla dolu. Fakat tabii 1991'den sonra yani o sözde küreselliğin başlamasıyla birlikte çok inişler çıkışlar oldu konjonktürel. Şimdi bir de bu dönemde son işte 4 yıl oldu Ukrayna-Rusya savaşı.
1: Evet.
0: Sıcak savaşlar dönemine geçtik. Bölgesel de olsa yani.
1: Evet.
0: Bölgesel de olsa.
1: Hocam,
0: bunlar olmasa iyi tabii.
1: Bir cümle alayım mı? Sonra merak ediyorum İsmail Bey'e döneceğim. O zaman şu Batı eleştirisi de yaptığınız için sormak istiyorum.
0: Yapıyorum ben tabii.
1: Evet, onu gördüm ya. BM'de olup Batı eleştirisi yapmak çok keyifli oldu şu anda. O yüzden şu sorum şu. Yani istenilen böyle bu savaşta daha sınırlı, daha müzakere edilmiş bir çözüm mü? Topyekün işte toprak alırız, veririz, işgale karşıyız vesaire. Net sınırların çizildiği bir çözümden ziyade orayı böyle hafifletip daha tampon çözümler mi talep etmek? Ya da o noktaya mı getirmek?
0: İşte onun da çok kolay olduğunu sanmıyorum. Yani
1: bu da kolay.
0: Donbas bölgesini falan yani oraları işgal etmiş vaziyette büyük ölçüde Doğu Ukrayna'yı. Ve onun arkasında da bir gerekçe var. Diyor ki buranın halkı Rus'tur falan. Yani şimdi bu tabii ayrıca tartışılacak bir konu. Yani her farklı milletin oturduğu yer kendisine ait olmuyor yani. Öyle bir şey olsa bizim de Batı Trakya'nın da bize ait olması lazım
1: çok,
0: falan.
1: Çok denk
0: netice
1: ama,
0: itibariyle.
1: Evet.
0: Evet, evet. O uluslararası müzakerelerde bunun yani ne olursa olsun bir kere her şeyden önce şiddete başvurmadan neticelenmesi için bir irade birlikteliğine ihtiyaç var.
1: Evet.
0: O irade birlikteliğini sağlarlarsa eğer belki de işte uzay atılacaktır konu. Ben şimdi mesela bu son mutabakat metnini bundan sonra görüşme için mutabakat olarak düşünüyorum. Barış
1: peki,
0: falan
1: bu önemliydi.
0: Değil. Yani.
1: Peki
0: evet,
1: bu
0: yani
1: görüşmeleri açmak için diyorsunuz. Siz ne diyorsunuz bu mutabakat metnine İsmail Bey? Onu merak ediyorum. Gerçekten görüşmeleri açmak için mi yoksa neticelendirmek adına mı bazı şeyleri? Bir de bu G7'nin Rus petrol ve doğalgaz sektörlerine yönelik yaptırımları daha da sertleştirme planı var. Bu gerçekten az önce ekonomiden bahsettiğiniz için Rus ekonomisini zayıflatabilecek, yavaşlatabilecek hamleler mi?
2: Evet.
1: Ya da mesela Moskova gider Çin'e, gider Hindistan'a farklı alternatiflerle o dalgayı da kırabilir mi? Bu baskıyı da dengeleyebilir mi? Yani böyle bir kapasitesi hala var mı Rusya'nın?
2: Şimdi birkaç cümle söyleyeceğim. Buyurun. Birincisi Rusya yani Sovyetler Birliği 1979-89 Afganistan'da 10 sene kaldıktan

0: sonra geri çekildi. Şimdi Rusya Kırım'dan hani fiilen ve hukuken bir durumu var. Çok zor oradan çıkması. İşgal ettiği diğer Ukrayna bölgeleri var. Konuşmamın ilk başlangıcında söylediğim askeri ve ekonomik veriler. Yani Rus'ta 500 bin kişi ölüyor. Bu hani saklana saklana artık asker toplayamıyor. Yani o hale geldiler. Bunu Putin çok iyi biliyor. Ama ilginç bir şekilde Zelenski'nin mektubuna cevap vermedi. Ve son tahlilde bu böyle devam ediyor. Şimdi bu kışı atlatacak yardımlar yine G7 ülkelerinden Ukrayna'ya gelecek. Ama sonra yani Rusya'nın bu savaşı devam ettirebilmesi gerçekten Rusya açısından da zor. Yani bu rakamlar bunu gösteriyor. Şimdi İran Savaşı'nda ben de dahil pro ABD pozisyonu alıp bu savaşı ABD çok daha açık ara önde kazanabilir diyenler nihayetinde İran'da Rusya ve Çin tarafından da çok denklemli bir cephe gördüler. Aynı cephe Ukrayna'da oluyor şu anda. Oradaki Ukrayna'nın cephesinde Avrupa ülkeleri ve tabii ki ABD daha fazla olacak. Ama ABD'nin Rusya ile yaptığı anlaşma çerçevesinde ben hani tamamıyla bu bölgelerden Rusya'nın boşaltılacağını düşünmüyorum. Ama Rusya'nın bu G7 ülkelerindeki toplantısında tabii ki ekonomisine zarar verecek. Bu müeyyidelerin geldiğini görüyoruz hepimiz tekrardan. Çünkü onlar da bunu görüyor. Yani Ruslar zorlanıyor. Ne kadar karşındaki rakibini geriye püskürtürsen o kadar öndesin. Trump ilk defa bu anlamda uzun zaman sonra Avrupa liderlere bu desteği verdi. Şimdi Hürmüz Boğazı'nın açılması o ABD'nin şu an önümüzdeki bu mutabakat zaptının önümüzdeki 2 aylık ve sonraki dönemine yönelik bir yansımaları olacak. Ve bunu zaman içerisinde okuyacağız. Ama toplarsak ABD yeni bir oyun, yeni bir politika denklemi üzerinde çalışıyor. Ve şu anda Rusların yaptığı o bataklığa saplanmadan İsrail'i de kendi yanına hatta azarlayarak çekme yaparak bu politikasını yani İran'la savaşı şu an için durdurdu. Yani burası önemli. Yani bunu Putin yapmadı. 4 sene orada savaşıyor ve belki de savaşı bitirdim diyecekler. Yani Ukrayna çok çetin ceviz çıktı. Çok çetin ceviz çıktığını İran'ın gördüğünü hani olduğunu gören Trump da savaşı bitirdi.
1: Yani, aynı şey orada da olabilir diyorsunuz.
0: Aynı şey orada da olabilir. Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Yani bunu yaptırabilirlerdi ama öyle değil mi? Ukrayna'yı bir şekilde ya da Putin'i bir şekilde bir müzakereyle mi
0: işte,
1: bu hale getirebilirler?
0: Müzakereyle çünkü hani sizde cephe mermi biterse, bende biterse ikimiz de buradaki müzakerelere gelmek isteriz diye düşünüyorum. Yani işte tam bu şeyde ABD'ye de Avrupa'ya da kendi aralarında farklı politika üretmelerine de neden olabilir. Ama biz bu yaz milli takımları izliyoruz. Evet. Futbol ama aslında siyasette de çok sıcak maçlar oynanacak.
1: Bu yaz için söylüyorsunuz.
0: Evet, bu yaz için söylüyorum.
1: Siz nihai bir çözüm arandığını düşünüyor musunuz burada? Rusya-Ukrayna Savaşı'na bakarak söylüyorum bunu.
0: Bunu 1994'teki Budapeşte orada Ukrayna'nın toprak bütünlüğü herkes tarafından Rusya'da dahil deklar edilmişti. Ama günümüzde öyle bir şey yok. Yani bugünkü liderlerin ağzından çıkan cümleler yarın hiçbir şekilde gerçekliğe ulaşmaz. Ama Ukrayna kendisi zorluyor Dilek Hanım. Yani çetin ceviz çıktı. Gördüğünüz üzere Rusya'nın üzerinde ciddi saldırılar yapıyor. Ve Avrupa'da aynen Çin'in, Rusya'nın hatta daha çok Çin'in Ukrayna'yı ileri karakol ilan ettiği gibi düzeltiyorum İran'ı. Ukrayna şu an Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın ileri karakolu Rusya açısından. O yüzden destekler devam edecektir ve etmesi de çok normaldir.
1: Evet. Peki son sorum şu olsun Osman Bey, merak ediyorum. Burada işte ola ki böyle bir Batı'nın zorlaması durumunda, Ukrayna'ya verdiği desteği arttırması durumunda Rusya için de Hindistan, Çin cephesi daha güçlü bir hale gelir mi? Mesela en son Trump'la yapılan görüşmeler... Den sonra buraya yoğunlaşmak savaşın seyrini de nasıl etkiler onu da merak ediyorum.
2: Önce şunu söylemek istiyorum. İsmail hocamdan belki farklı olacak bu söyleyeceğim. Şimdi Ukrayna

0: Çetin Ceviz çıktı derken, Ukrayna eğer Batı kendisine mühimmat ve silah vermese, bir de milyonlarca insanı göç etti. Yani aslında çok büyük bir gücü olan bir devlet değil. Belki Sovyetler Birliği döneminde aslında bu özellikle uçak ve uzay sanayi konusunda çok aslında yani güçlüydü Ukrayna o iş bölümü içerisinde. Mesela Özbekistan'a efendim pamuk üretimi görevi verilmişken Ukrayna'ya ileri teknolojik işte ürünler yapması görevi verilmiş. Böyle bir iş bölümü var Sovyetler Birliği döneminde. Onu kullanmış olabilir gerçekten de, yani bu İHA'lar, SİHA'lar falan konusunda da nitelikli ürünler ortaya çıkarabilen bir ülke. Fakat eğer o Batı'nın iteklemesi olmasa, yani Batı özellikle teşvik etti. Yani bu şimdi ilk başta bitebilecek bir savaştı. Yani burada Türkiye'nin rolü var. Cumhurbaşkanımızın rolü var. Yani İstanbul'da ayakta alkışladılar Cumhurbaşkanımız Dolmabahçe'de. O heyetlerin toplantısına katıldığı vakit. Bitiyordu. Birdenbire işte Boris Johnson, o zaman Birleşik Krallığı'nın başbakanı, onun araya girmesiyle falan, bildiğimiz kadarıyla, daha doğrusu basına, kamuoyuna yansıdığı kadarıyla, ama hayır sen devam edeceksin deyip şey ettiler. Yani burada bir yıpratma savaşı var. O yıpratma savaşı beri tarafta, doğuda Hindistan'ın ve Çin'in katkısı nasıl olur? Yani çok beklenmedik şeyler de oldu bu savaş sırasında. Kuzey Kore'den asker geldi yani.
1: Tabii.
0: Çünkü Rusya'nın askeri Aralık. Yeterli değil. Ondan sonra onların çok büyük, onlar da çok nüfus kaybettiler. Yani askere gitmemek için kalkıp gelenler var. Dolayısıyla ben yani eleştiri oklarımı yine Batı'ya şey yapıyorum. Ama tabii Rusya da burada sütten çıkmış ak kaşık değil yani. İlle de gidip oraları alması gerekmiyordu. Ama ilk başta oturup bu konuları müzakere edebilirlerdi. Yeni bir şey değil.
1: Evet.
0: Ha, esas problem tabii Kırım'la başladı 2014'te, yani onu da unutmamak lazım. Fakat ben şöyle biraz daha geniş açıyla, geniş perspektifle düşündüğüm vakit, Sovyetler Birliği beklemediği bir zamanda dağıldı. Beklemediği bir zamanda dağıldı ve Putin'le birlikte sanki o eski dağınıklığı toparlamaya
1: Bunun
0: çalışan bir
1: lider yaşıyor yani. Hala.
0: Evet, onun böyle zihin arkasında,
1: psikolojik olarak,
0: yani şuur altında bu var esasında. Ben o zaman aklıma hemen şey geliyor. Biz tabii meselelere Türkiye penceresinden baktığımız için işte Türkistan'daki Türk devletleri aklıma geliyor. Evet. Yani
1: zor anladım hocam.
0: Ne demek istediğimi, evet.
1: Bir cümle alayım İsmail
2: Hocamın
1: Bey, sonra devam edeceğim.
2: Değerlendirmelerine katılıyorum fakat şunu da söylemek lazım. Mesela Ukrayna'dan sonra Putin Kazakistan'a gitse, Kazakistan'a da mı şimdi ABD ve Avrupa itekledi diyeceğiz. Yani İstanbul görüşmelerinde tabii ki belki anlaşma olabilirdi. Bu kadar insan olmayabilirdi. İran'ın 500 bin Rusya'nın 500 bin askeri öldü. O kadar çok ekonomik zararı var. Hani bunları halının altına süpüremeyiz. İkincisi Ukrayna o toprakların hani ben kaybetmek istemiyorum diyor. Yani her şeyi başka bir aktörün sizi iteklemesi üzerinden okumak resmin tamamını
1: biraz zor olur.
2: Hani vermez diye
1: düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim Sayın Erman ve Sayın Ümer. Değerli katkılarınız için sağ olun. Çok keyifli bir sohbetti.
2: Hocam selamlar.
1: Selamlar hocam.
0: Merhabalar tekrar.
1: Devam edelim. Vermem gereken haberler var. SSK ve Bağkur ile memur emeklilerinin aylıklarında yapılacak artış için şimdi gözler 3 Temmuz'a çevrilmiş durumda. SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı ne kadar yansıyacak, ona bakacağız. Bir soru da şu, memur ve emekli memurların maaşları ne kadar artacak, bakalım.
3: Enflasyon rakamları açıklanacak. Milyonlarca emeklinin maaşlarında yapılacak artış netleşecek. En düşük emekli aylığı en az 23.580 lira olacak. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü enflasyon verilerini paylaşacak. Verilerin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı kadar SSK ve Bağkur emeklilerine zam yapılacak. Peki zam oranı?

0: nasıl olacak? Haziran ayı enflasyonu %1,52 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Temmuz'da %18,4 oranında zam yapılacak. Memur maaşı ve emekli memur aylıkları %14,1 oranında artacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022-2025 yıllarını kapsayan 4 yıllık dönemde aylık enflasyon Haziran'da ortalama 2,38 oldu. Haziran enflasyonu %2,38 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına %15,1 oranında zam yapılacak. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. Buna göre en düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira, son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak. En düşük emekli aylığında yapılacak artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Enflasyon 3 Temmuz'da açıklandıktan sonra NATO zirvesi nedeniyle 6-12 Temmuz'da meclis çalışmalarına ara verecek. AK Parti grubunun en düşük emekli aylığını yükseltecek düzenlemenin de yer aldığı 15-16 maddeli kanun teklifini 13 Temmuz haftası meclise sunması bekleniyor.
1: Fenerbahçe'de başkanlık görevini 8 yıl sonra yeniden devralan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör tercihi merak ediliyordu. Sarı lacivertlerin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu.
0: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başladı.
2: Çok duyguluyum, çok da mutluyum.
0: Kartal'ın teknik direktörlüğe getirildiği Fenerbahçe TV canlı yayınında açıklandı. Bir yıllık sözleşme imzalanan İsmail Kartal'la birlikte ekibinde yer alacak isimler de netleşti. Kartal'ın yardımcılığını Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt yapacak. Kartal, kulüp televizyonundaki yayında Sarı Lacivertli Kulüp'te yeniden görev almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
2: Beni Sayın Başkanımızın beni arayarak oğlum İsmail nasılsın demesi bile çok duygulandım o ara. Çünkü bizim Sayın Başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkilerimiz var, anılarımız var. 3 Temmuz sürecinde yaşadıklarımız, başkanımızın yaşadıkları, ondan sonra Trabzon'da kurşunlanmalarımız vesaire. Yani tekrar oradan bugüne kadar, tekrar oradan sanki bugün yine o gün devam ediyormuşum gibi başkanımın beni araması, sesini duymam beni çok gururlandırdı, çok duygulandım o anda. Elimden gelenin en iyisini yapacağımı söz veriyorum. Bu sene bizim şampiyon olmamız gerekiyor.
0: İsmail Kartal yeni sezona güçlü bir şekilde gireceklerini söylerken şampiyonluk sözü de verdi.
2: Hepsinin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum.
1: Halka filmindeki Samara rolüyle hafızalara kazınan oyuncu David Chase hayatını kaybetti. 35 yaşındaki oyuncu bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
0: Kült korku filmi halka ile hafızalara kazınmış, filmde Samara Morgan karakterini canlandırmıştı. Ünlü oyuncu David Chase 35 yaşında hayatını kaybetti. Çocuk yaşta başladı oyunculuk kariyerinde Hollywood'un en tanınan yüzlerinden biri haline gelen Chase'in ölüm haberi sinema dünyasında büyük üzüntü yarattı. Ünlü oyuncu bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Erkek arkadaşı Roy Hernandez, Chase'e menenjit ve birkaç ciddi kan enfeksiyonu teşhisi konduğunu söyledi. Durumu kritik hale gelmişti ve doktorlar bana fazla zamanının kalmadığını söylediler dedi. 1990 yılında dünyaya gelen David Chase henüz çocuk yaşlardayken oyunculuk kariyerine başlamıştı. Lilo ve Stitch'in animasyonunda Lilo karakterini seslendiren Chase, Donnie Darko ve özellikle Halka filmindeki performansıyla ise uluslararası üne kavuşmuştu. Korku filmlerinin en unutulmaz karakterlerinden biri olarak gösterilen Samara Morgan rolü, ona MTV Film Ödülleri'nde en iyi kötü karakter ödülünü kazandırmıştı.
1: Ben Dilek Gül, noktalıyorum ET360'ı. Benden sonra sizlerle Zülfikar Ali Aydın manşet programıyla karşınızda olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Bugün suç örgütlerinin kurduğu tetikçi pazarına bakacağız. Sadece tetikçi pazarı değil, tehdit ve korku yayarak kurmak istedikleri düzenin savcılar ve polis tarafından nasıl yıkıldığını da anlatacağız. Sokak eşkıyalığı yapanlara karşı 6 ay önce başlatılan 3 aşamalı operasyon planının da detaylarını aktaracağız. Önemli ayrıntılar var. Sokağa teslim almak isteyen suç örgütlerine karşı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 6 ay süren 3 aşamalı stratejik operasyon planı. Dün 54 kentte 258 kişinin gözaltına alınmasıyla sona erdi ama aslında yılın başında başladı. Yılın başından bu yana aynı planla gözaltına alınan şüpheli sayısı tam 975 ve bu suçları işleyen örgütlerle mücadelede güvenlik güçleri ilk kez bir kavram kullanmaya başladı. Bu ifadenin daha doğrusu bu ifadenin sebebini de anlatacağız. İfade şu: tek kullanımlı, tahmin edilemez tetikçi. Bu ifade önemli. Habertürk manşette anlatacağız. Başlıyoruz. Evet, tetikçi pazarını anlatacağız ama günün önemli bir gelişmesi var. Dün gece yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı. Yine bir suç örgütü tarafından işlenme ihtimali çok yüksek. Olayın ayrıntıları bize bunları söylüyor. Hemen olay yerine eşinin ve kızının gözü önünde kaçırıldığı yere gideceğiz. Alihan Tok bizi Maltepe'de bekliyor. Maltepe'den detayları anlatacak. Bakalım görgü tanıkları ne anlatıyor? Erhan Karaal'ın fotoğrafını da gördünüz. Alihan Tok'u da gördük. Alihan, ayrıntılar için sendeyiz. Olay yeri ayrıntıları için.
1: Evet Zülfikar Ali Aydın, şu anda Maltepe'de Sidar Sokak'tayız. Erhan Karaal'in kaçırıldığı tam o noktadayız. Bakın, apartman burada duruyor. 5. katta oturuyordu Erhan Karaal ve hemen evinin önünde bekliyordu. Akşam saatleri 21 suları evinin önünde beklerken nasıl buraya geldi? Şimdi onu göstereceğim sizlere. Önce kayınvalidesini evine bıraktı. Bakın, kayınvalidesinin evi de hemen şurada duruyor. Kayınvalidesini eve bıraktıktan sonra yayan bir şekilde arka taraftan dolaştı ve hemen burada Sidar Sokağı'nın girişinden evinin önüne doğru yürümeye başladı. Tanıkların anlattığına göre, görgü tanıklarının, komşuların anlattığına göre de zaten iki kişi onu bu noktada pusuya yatmış bir şekilde bekliyordu. Yolun kenarında pusuya yatmış bir şekilde bekliyordu ve Erhan Karaal geldi burada apartmanın önünde eşini ve çocuklarını beklemeye başladı. İşte tam bu noktada beklerken o iki kişi koşmaya başladı. Komşuları da o koşuşu gördüler zaten. İki kişi Erhan Karaal'in üstüne koşmaya başladı. Onlar koşarken de yine koordineli bir şekilde bir başka araç ters yönden geldi ve tam bu noktada durdu. İki kişi aracın içindekilerle birlikte inip Erhan Karaal'i yaka paça araca bindirdiler ve ters yönden yine buradan hızlıca olay yerinden uzaklaştılar. Tabii komşuları gördükten sonra, onlarla da konuştuk, bu olay nasıl yaşandı? Komşuları zaten o koşan kişileri gördükten sonra Erhan Karaal'in üzerine şüphelendiler ve hemen bağırmaya başladılar. Plakasını aldılar o kaçan aracın ve daha sonra ekiplere haber verildi. Araç hızlı bir şekilde ters yönden kaçtı, gitti. Komşuların anlattığına göre o plakayı aslında ekiplere bildirdiler. Daha sonra plaka tabii ekipler tarafından sorgulandı. Bir çift plaka, bir plakanın kopyalanması, yani başka bir aracın plakasını kopyalamışlar. Ve olay yerinden Erhan Karaal'i kaçırmışlar.
0: Alihan'ı tutalım, bir virgül koyalım. Şimdi konuklarımız da var, bu konuyu da konuşacağız. Suç örgütleriyle ilgili tetikçi pazarı meselesini de konuşacağız. Alihan, olay yerinde Kültür AŞ'nin genel müdürü sokak ortasında akşam saat 21 sıralarında kaçırılıyor. Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir ve eski savcı Alptekin Yıldırım'la önce bu konuyu analiz ederek başlayacağız. Görüntüleri, olayın görüntülerini de veriyoruz. Alihan detayları anlattı. Geldiği yön, kaçırıldığı yön, gittiği yön tamamını aktardı. Soracağız. Alihan bir beklesin bizi olay yerinde. Bir sorun var ama önce Alihan'ın anlattıklarından Haydar Özdemir, İhtimal ne olabilir? Bir suç örgütü hangi sebeple bu olay gerçekleştirilmiş olabilir? Buyurun.
2: Genel anlamıyla kaçırılma olaylarına bakarsak 3 tane ana başlığı vardır. Başka başlıklar da çıkabilir ama 3 ana başlık vardır. Bunlar

0: Bir tanesi hasımlıktır. Bir tanesi fityedir. Bir tanesi de süs vermedir. Evet. Şimdi hasımlıkla ilgili olarak altını doldurabilirsiniz. Yani İBB'de özellikle soruşturmaların yürütülmüş olduğu bir yerde bir kişinin kaçırılması. Neyle ilgili soruşturmalar? Ağırlıklı olarak rüşvetle ilgili. Bir şey alınmış, verilmiş karşılığından dolayı hasımlık doğmuş olabilir. Başka bir ifade vermiş, olumsuz bir ifadeden dolayı kaçırılmış olabilir.
1: Evet.
0: Gibi altını doldurabilirsiniz. Evet. Ama kaçırılmış

0: Karahal'in eşi Habertürk'ü konuştu. Birazdan onun detaylarını da aktaracağız. Röportajını da vereceğiz. Onu da Ali Antok'a bir soracağım. Sonra eski savcı, hukukçu Alptekin Yıldırım'a da soracağım. Kaçıranların profili, yaş grubu olarak 20-25 yaş grubu gibi bir şey duydum. Görgü tanıkları bununla ilgili ne söylüyor Ali?
1: Evet, görgü tanıkları da aynı şeyi söylüyorlar. Genç yaşta olduklarını söylüyorlar. Zaten eşi de buna benzer ifadeler kullandı. Yani genç yaştalar burada ki planlamışlar zaten, tamamen planlı. Takip etmişler hani kayınvalidesini eve bırakması, daha sonra hani döneceği yolu, evin önüne geleceği yolu hepsini planlı bir şekilde yapmışlar. Ve görgü tanıkları da zaten polise haber verdiklerinde işte aynı şekilde genç yaşta olduklarını, hatta eşiyle konuştuğumuzda da görgü tanıkları da bunu söyledi. Yani bizim şu anda komşuları olarak Erhan Bey'le herhangi bir husumetimiz yok. Erhan Bey'in de herhangi bir husumeti olduğunu ya da daha önceden bir tartışma, bir kavga olduğunu bilmiyoruz. İş yerinde de bunu yaşamadığını biliyoruz. Yani öyle biri olmadığını biliyoruz. Son derece uyumlu biri olduğunu söylediler. Ve o kaçıran kişilerin, o genç kişilerin kim olduklarını aslında onlar da bilmiyorlar.
0: Peki, Ali'nin verdiği detaylar önemli. İkiz plaka kullanılmış araç, başka bir araca ait çıkmış plaka daha doğrusu. Yani esas araç hala kayıp, polis her yerde onu arıyor. Bu detaylar üzerinden Ali'ne teşekkür edelim. Ve
2: yani planlanmış Yıldırım, bir kaçırılma eylemi olduğu kesin. İkiz plakalar, işte iddiaya göre kafaya siyah poşet geçirmeler. Şimdi bu noktada bir menfaat çatışması fikri insanın aklına geliyor. Bu menfaat çatışması maddi bir menfaat çatışması olabilir. Bu nedenle böyle bir eylem bu kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olabilir. Ama ben İstanbul gibi bir metropolde, özellikle teknolojinin bu şekilde kullanıldığı bir yerde, en kısa sürede hem faillerin hem de mağdurun tespit edilebileceğini düşünüyorum. Evet. Yani Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da zaten basın açıklaması yaptı. Soruşturmanın başladığını ve titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Ben kısa sürede faillerin tespit edileceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Evet, kısaca ihtimalleri değerlendirirken telefonu açık alana atılmış. Yani takip yapılmasın. Evet. Alptekin Yıldırım'ın söylediği şey üzerinden devam ettirirsek konuyu. Takip yapılmasın diye hemen üzerindeki sinyal verecek şeylerden de kurtulunmuş. Belli ki bir planlama var. Öyle yani görünüyor.
3: Görüntülerden de onu görüyoruz ama tabii bunun asıl sebebinin ne olduğu çok kıymetli. Yani biraz önce söylediğimiz gibi 3 tane ana başlık, Kasımlık işte bahsedilen bir nevi benzeri bir şekilde bir aralarında bir sorun olmasıyla ilgili. Diğer taraftan fidye biraz zor gibi duruyor bulunduğu yer itibariyle. Bir de süs verme hadisesi olabilir. Bizim çok sık karşılaştığımız, tabii onu da yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Cumhuriyet Savcılar daha net görüyordur. Öyle bir ihtimal var mı? O tarafına da mutlaka bakılacaktır. Evet.
0: Bu tip durumlarda en yakınının ya da tanığın ifadesine bakılır. Eşi de anlatmış. Bir eşini de görelim. Kaçırılma anını görüyorsunuz. Halkalı görüntünün içinde kaçırılma anları var. Eşini bir dinleyelim arkadaşlar. Eşine söylemiş onun ifadesinde. Evet.
4: Eşim kapının önünde ailesinin, çocuklarının, komşularının gözü önünde karga tulumba bir şekilde kaçırılarak götürüldü. Dün eşim işten geldi. Beraber yemek yedik. Sahilde bir yürüyüş yapacaktık. O arada bir bağırış sesi duydum. Erhan'ın telefonu çaldı, aradı beni. 3 kere polis, polis, polis dedi. Ben camdan uzattım kafamı, baktım 2 kişi kafasına vurmuş, arabanın içine atmış, gidiyor. Komşular tabii önünü kesmeye çalıştı. Arabayı ve plakaya baktılar. Tüm polislerimiz hemen anında geldi. Herkes arıyor. Ben oturduğum yerde 17 yıldır oturuyorum. Hiçbir şekilde yani sevgi muhabbetinden başka bir muhabbetimiz olmaz. Sesimi duyurmaya çalışıyorum. Paramız yok, fidye istesinler. İş yerinde bir durum yok. Bir kötülük yapsınlar, hani konuyu anlamıyorum. Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek'ten de bu olayı çözmesini, bulmasını, eşimi sağ salim kızlarına kavuşturmasını istiyorum. Dün telefonu kapalıydı, bugün öğle saatlerinde. Kızlarım sürekli bakıyor.
0: Durduralım arkadaşlar bir. Evet.
3: Fidye alabilecek bir paramız yok diyor.
0: Yok. Yani şimdi husumetli de görünmüyor kimseyle, yani ifadesine göre.
3: Şimdi bakın, insanların bir de arka planı vardır. Bazen eşlerinin bilmemiş olduğu hususlar da olabilir.
0: Olabilir, evet.
3: Onu da değerlendirmek lazım. Burada iyi niyetli bir

0: röportaj, iyi niyetli bir söylemlerde bulunma vardır ama derinlemesine soruşturmaya girdiğiniz zaman zaten bu üç başlıktan bir tanesiyle karşılaşacaksınız.
1: Evet.
0: Yani ağırlıklı olarak böyle çıkıyor bunlar ve burada bir kaçırılma olayını net bir şekilde görüyoruz. Hani bu bize işte verilmiş olan bir bilgi değil.
1: Bu arada
0: bir
1: son dakika gelişmesi var. Bu kaçırılma vakasıyla ilgili iki gözaltı var. Hemen onu da aktarmış olalım. Alihan hazır olabilirse, belki varsa başka detay, onu da bağlarız arkadaşlar. Devam edelim. İki gözaltı olduğunu söyleyelim.
0: Yani net bir şekilde kaçırılma olayını görüyoruz ki gözaltına da alınmış şahıslar. Evet. İki tane gözaltı var konuyla ilgili olarak. Hı hı. Otomatikman bu başlıklardan bir tanesine çıkacağız. Yani hanımefendi hasmımız yok diyor, fidyemiz yok diyor. E, süs verme de değil gibi gözüküyor. Ama bu iki başlıktan bir tanesi
1: bir
0: çıkacak karşılığında.
1: Yani ifadeler, tanıklıklar, somut bilgiler takip edildiğini de gösteriyor. Birkaç gündür takip ediyor. Çünkü ya saat 21'de evin önünde eve pusu atılmış. Yani öyle
2: savcılık gibi. Makamı da müdürümün söylediği gibi nedenden yola çıkarak, şimdi iş arkadaşları, sosyal çevresi tamamı tanık olarak dinlenecek. Eşine mutlaka yansıtması gibi bir durum zaten söz konusu değil. Belki eşine bile söyleyemeyeceği bir zor durumdaydı. Belki kişilerle bir anlaşmazlığa düştü. Ve sonrasında da kişiler Erhan Bey'den istedikleri menfaati temin edemeyince de böyle bir yola başvurmuş olabilirler.
1: Bunlar ihtimaller.
2: İhtimal,
1: tabii.
2: Tamam,
1: hepsini,
2: tamam
1: hepsini ihtimal. Değerlendirmeye çalışıyoruz.
2: Ama iki gözaltı önemli.
1: Evet, iki gözaltı önemli. Muhtemelen görüntüler, kamera
2: tabii.
1: takibi.
2: Evet,
1: PTS siz kayıtları. Siz daha iyi bilirsiniz ama hem eski bir savcı ve emniyet müdürü olarak bir yüzlerce saat belki ya da hızlı bir görüntü taramasıyla belli adreslere kesinlikle. Gidilmiş gibi görünüyor. İki
0: tabii,
1: gözaltı
0: her ne
1: göre.
0: Kadar ikiz plaka olsa da bir araçla kaçırılıyor. O aracın terk edilmiş olduğu yer, ondan sonra gidebilecekleri alanlar, başka konularla ilgili olarak yapılan teknik takipler, buralardan elde edilecek istihbari bilgiler, bunların hepsi masaya yatırıldığı zaman tahminleriniz çoğalır.
2: Evet.
0: Ve
2: evet.
0: onun üzerine gidersiniz.
1: Kaçırıldığı an sokaktaki telefon sinyal bilgileri varsa kullanan kişilerin
2: tabii.
1: de dahil
0: daha
1: edilmiş
0: öncesi,
1: olabilir.
0: Tabii ki. Daha evet. öncesi. Bakın bu evin
1: o kısmı da önemli.
0: Bazı keşif yapılmış.
2: Mutlaka.
0: Burada kesinlikle
2: baz bilgisi mutlaka alınacak. Şimdi o telefondan, o baz istasyonundan çeken telefonların tespiti yapılacak. Dediği gibi müdürümün daha önceden keşif yapılmış. Yer belli. İki kişi orada bekliyor. Sonra araba geliyor. Evet. Yeri çok diyelim doğru ki, şekilde tespit etmişler.
1: Diyelim ki elimizde hiç telefon numarası, şüpheli telefon hı hı. yok. Şu sokaktaki
2: saat
1: sinyal bilgileri üzerinden nokta tespitiyle
2: tabii, saat de
1: verebiliyoruz.
2: Belli.
1: Evet. Zaten bu saatte oradan sinyal veren telefonlar tespit ediliyor.
2: Evet.
1: Sonra da bildiğim
0: başka şeyleri de var bunun. Hani biz çok açık etmeyelim soruşturmacı birimlere. Ama bunun öncesi dediğiniz zaman o kadar uzun ki onun
2: tabii.
0: öncesi.
2: Evet.
0: O öncesini doğru değerlendirdiğiniz zaman zaten oraya gelmiş olan kişi, grup, her neyse arkasındaki yapıyı görüyorsunuz. Onu gördükten sonra da ona yönelik operasyon yapıyorsunuz. Bakın evet. saatler içerisinde
1: İki
0: netice alınmış. İki gözaltıyla başlamış
1: evet.
0: soruşturma.
1: Ya sokaklar kapatılmış. Çok hızlı evet. refleks verilmiş. Onu da söyleyelim. Hı-hı. Eşi de söylüyor zaten. Gidiş yönü söylendiği için. Alihan, son dakika gelişmesini, detayını senden kısaca alalım. Seni uğurlayacağız sonra.
3: Evet, şimdi şöyle, zaten telefonuyla alakalı aslında sinyal verdiği, işte Maltepe'de sinyal veriyor, Pendik'te sinyal veriyor gibi iddialar vardı. Telefonunu gezdirdiğiyle alakalı şüphe üzerine gidiyorlardı. Şimdi bu olayla da olabilir, başka bir bağlantı da olabilir ama bağlantılı olduğu şu anda iddia ediliyor. Bu olayla, bu kaçırma olayıyla alakalı, bağlantılı iki kişinin gözaltına alındığı bilgisi geldi. Yani burada kaçırılanlar değil, onlara yardım edenler, işte bağlantılı olanlar, bunu olabilir. Planlayanlar ya da kaçırıldıktan sonra şu anda telefonu gezdirenler. Çünkü Erhan Karaal'ın telefonu şu anda işte Pendik'te bir sinyal verdi öğle saatlerinde 11'de. Kartal'da sinyal veriyor. Ekipler gidip bakıyorlar, boş bir arazi. Yani sürekli olarak ekipleri oyalamaya yönelik bir evet. işlem var. Bunun üzerine gidiyor ekipler. Yani burada iki kişinin gözaltına alındığını söyleyebiliriz.
1: Peki Ali Antok'a sokaktan aktardığı, olay yerinden aktardığı bilgiler için teşekkür edelim. Devam edelim. Bu ve benzeri suçları evet. işleyen, işlemekte kullanılan, yönlendirilen, özendirilen, işte yaş grubu olarak 15-25, bu olayda 25'li yaşlarda olduğu ifade ediliyor. Şimdi bu gruplara dönük sadece olay bazında değil, daha geniş kapsamda yapılan bir operasyon.

0: operasyondan bahsedeceğiz. Üç aşamalı stratejik bir Emniyet Genel Müdürlüğü, işte güvenlik bürokrasisinin aklıyla üretilmiş bir planlamadan bahsedeceğiz. Toplamda 975 şüphelinin gözaltına alındığı ve adliyeye, mahkemeye sevk edildiği bir süreç bu. 6 aydır devam ediyor. Dün 258 kişi şüpheli gözaltına alındı. Bir kere bu çok rastladığımız bir şey değil. Bu üç aşamalı planın ayrıntısını anlatacağız ama sürekli tekrar eden bir suça karşı başka bir akıl geliştirilmiş ve ona karşı yeni bir operasyon düzenine geçilmiş gibi görünüyor. Ne dersiniz, öyle başlayalım. İlk grafiği de vereceğiz sonra.
1: Şimdi 54 kent, 250 kişiye yapılmış olan bir operasyon.
0: Evet.
1: Sizin de söylediğiniz gibi Emniyet Genel Müdürlüğü suç ve suçluyla mücadelede onların yöntemleriyle ilgili olarak yeni bir mücadele için yeni bir yöntem geliştirdi. Yeni yöntem ne? Onların yaptığını yapıyorsunuz aslında. Ne yapıyorlar? Dijital platformları kullanıyorlar. Doğru mu?
0: Evet.
1: Yani şimdi ne, nerede, ne zaman, nasıl ve kim diyorsunuz? 5N1K'da. Biz bir olayı aydınlatırken diyoruz. Sizler de bir haberi verirken diyorsunuz. İşte oradaki kim kısmını siz nerede buluyordunuz? Sanal medyada, sanal ortamlarda buluyordunuz. O kim kısmıyla ilgili olarak hep karşımıza ne çıkıyordu? Bir anonimlik çıkıyordu. Hı-hı. İşte o anonimliğin üzerine gidilerek başlanmış olan bir operasyon bu.
0: Evet. Şimdi önce bu dünkü 254 kişi ya da 258 kişi değil mi arkadaşlar?
1: Evet,
0: 258 kişinin gözaltına alındığı operasyondan çok önce başlamış. İşte bir yanıyla sanal medyaya, bir yanıyla sokakta saldırı düzenleyen, motosikletli saldırı, iş yeri saldırısı, Hı-hı. bütün bunları yapan grupların hepsinin tek tek tespit edilip öyle planlanmış bir operasyondan bahsediyoruz. Evet. Şimdi bunun içinde açık kaynak araştırması da var. Adres tespiti, kimlik tespiti de var. Detaylarını evet. anlatacağız ama bu başka bir şeye tekabül ediyor gibi görünüyor. Sizin değerlendirmeniz
2: lazım. Burada Zülfikar Bey, hep dile getirdik. Bizim şu andaki içinde bulunduğumuz durum açısından, bu sokak çetelerini engelleme açısından en önemli yapılması gereken düzenleme bence sosyal medya düzenlemesi. Sayın Bakanımız bunu da söylüyor zaten. Bir kere insanlar gerçekleştirdikleri eylemlerden dolayı sorumlu olmalılar. Bu sadece gerçek hayatta değil, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen eylemlerde de sorumlu olmalılar. Evet. Kişiler TC kimlik numaralarını kullanarak, kendileri olduğunu resmi olarak kanıtlayarak sosyal medyaya girseler, bu bizim suçla mücadelede elimiz çok güçlenecek. Bunun yanında ben bunu bir adım daha ileri taşıyorum ve şunu söylüyorum. Bizim kullandığımız telefon numaralarının kim tarafından kullanıldığını mutlaka ve mutlaka gerekirse bir kanuni düzenleme yapılsın. Biz gidelim şu numaralı telefonu kullandığımı ilgili notere bildireyim ben. 30 gün süre verilsin, notere bildirilsin. Herkesin hangi telefonu kullandığı ortaya çıksın. İnanın bizim bu suçlarla mücadelemiz %50, %60 oranında güçlenir.
0: Evet, bu soruşturmalarda genel olarak söylüyorum. Son 6 ayda mesela tutanaklara baktığınızda suçla isnat edilen şüphelilerin çoğu kendisine ait olmayan başka telefonları evet. kullandığını
2: çıkıyor.
0: Anlıyoruz.
2: Hep evet. alıyoruz kullanılan telefon numarası görevdeyken de giriyoruz, yabancı biri adına çıkıyor.
0: Evet.
1: Bakın, devletin de bazı şeyleri kolaylaştırması lazım. Ben 18 yaşıyken, ufakken kendi çocuğuma telefon aldım. Hı hı. 18 yaşını doldurdu, devredeceğim. Devrederken gidiyorsunuz bir operatöre. Birçok size önünüze form çıkıyor. Birçok evrak dolduruyorsunuz. Sadece devir işlemi yapacaksınız. Aynı operatördesiniz, bir yere gitmeyeceksiniz. Ve yaklaşık 1250 lira ile 1500 lira arasında da bir masrafınız oluyor.
0: Evet.
1: Şimdi asgari ücretin 30 bin lira olmuş olduğu bir dünyanın içerisinde yani
0: ekonomik olarak kolaylaştırılması
1: yani. Gereken bir şeyden bahsediyorum. Yani siz hasbelkader bir yakınınıza yardımcı olmak için bile almış olsanız şimdi devredemiyorsunuz o telefon numarasını çünkü karşılığını alamıyor insanlar. Bu tarafından da değerlendirmek lazım diye düşünüyorum.
0: Evet, peki şimdi hemen arka planda konuklarımızın arkasında operasyonun görüntülerini görüyorsunuz. Belki alışıldık görüntüler gibi görünebilir ama özel harekatın kullanıldığı bir operasyon 54 farklı şehirde yapıldı. Şimdi size Esenyurt'tan motosikletli bir grupla tam da konuştuğumuz konularda olduğu gibi araçtaki başka bir grup arasındaki silahlı çatışmaların

0: Çatışmanın görüntülerini izleteceğiz. O çatışmada motosiklet devriliyor ama ayakta kalanlar çatışmaya devam ediyor. Böyle bir pervasız bir durumdan da bahsediyoruz ama sonra polis gelince ortaya çıkan tabloya bir bakalım. Evet, görüntüler arkada izliyoruz. Şimdi bu Esenyurt'ta yaşanmış iki grup arasındaki çatışmanın görüntüleri. Motosikletli geliyor. Ateş ederken görüntüleri görüyorsunuz. Bu da araçlı. Birbirlerine ateş etmeye devam ediyorlar. Hemen arkasından da bu çok rastladığımız, belki son dönemde bu soruşturmalar etrafında çok konuştuğumuz görüntülerden bir tanesi. İki grup arasındaki husumetin Esenyurt'ta sokağa yansıyan sonucu. Sonra polis geliyor. Takip başlıyor diye bu görüntüyü izletmek istedim özellikle. Diğer grafiği bir verirsek, evet, açalım. Şimdi diğer grafikleri de vereceğiz ama üç aşamalı plandan bahsederken, şimdi en çok neyi kullanıyorlar? Sosyal medyayı ve özellikle de Telegram'ı. Evet. Uyuşturucu satışı için de öyle.
1: Silah satışı için
0: silah
1: de öyle.
0: Silah satışı için de öyle. Tetikçi bulmak için de öyle. Mesela burada şu görüntüden operasyonda elde edilmiş kayıtlar İstanbul içi uyuşturucu satışı ile ilgili. Telegram'ın nasıl kullanıldığını gösteren bir kayıt. Yine resmi belge üretmek için, tırnak içinde aslında sahte belge, nasıl işlem yaptıklarını.
1: Şu görüntülerde anlatayım. En az 5-6 tane TCK'da düzenlenmiş suçla ilgili ben bu suçu işlerim diye ifade var.
0: Evet. Şimdi tabii bu operasyonun ana merkezinde de tetikçi pazarlamak diye suç örgütlerinin yaptığı bir şey var. Bu görüntülerde oradan mesela operasyonla gözaltına alınanlardan elde edilen, telefonlarından elde edilen bilgiler. Ne diyor burada? Adam vurulur, mekan kurşunlanır diye.
2: Daha ötesine gidiyor, el bombası atılır diyor. Tamam. Yani artık tamamen çığırından çıkmıştı bu tarafıyla.
0: Evet.
2: Yani bunu defaten yayınlarda da dile getirdik. Sizler de bir şekilde haberleştirdiniz. Bunu artık görevlilerimiz de görüyordu. Biz hep şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bakın, suç da her zaman sizden bir adım öndedir. Önemli olan kolluk kuvvetlerinin iki adım geride kalmamasıdır. Evet. Bundan kastımız ne? Onlar bir adım öndeler, sizin de o mesafeyi sürekli korumanız. Çünkü o düşünüyor kendince, o planlıyor, o yapıyor. Tabii. O yapıyor, hemen karşılığını vermeniz lazım. İşte burada Emniyet Genel Müdürlüğü çok önemli bir operasyona imza attı,
0: evet,
2: uzun
0: şimdi
2: süreçte.
0: Arkadaşlar bunu bir tutalım. Ben bir şey gösterdikten sonra üç aşamalı planı tekrar vermenizi rica edeceğim. Şimdi bu suç örgütlerinin oluşturduğu, onların, o grupların yönettiği bir WhatsApp grubu gibi düşünün. Hı-hı. Normal vatandaş yani WhatsApp grubu kullandığı için. Burada da Telegram'da yapıyorlar bunu. Şimdi buradaki isimleri özellikle kapattırdım ben. Hani grupların reklamı da olmasın diye ama. Şimdi Ankara içi iş lazım. Yaralama, kurşunlama diyor. Şimdi bir bu yapıyı organize eden, aynı WhatsApp grubunu organize eden birisi var. Bir de ona destek olan ve gerçekten bu grubun içinde iş pasladıkları, tırnak içinde söylüyorum kendi tabirleriyle. Yaralama, kurşunlama iş yeri, kurşunlama yaptırdıkları insanlar var, tetikçiler var. Yani bu böyle bir pazar oluşmuş. Bu operasyon bu yönüyle de önemli. Mesela burada da Avrupa yakası iş var mı diyor. Şimdi dönelim üç aşamalı grafiğimize, oradan bahsedeceğim. Şimdi planlama yapılırken önce hedef küme tespit edilmiş. Hı hı. Sonrasında hedef küme dediğim suç grupları tespit edilmiş. Onun üzerine uzun süre analiz yapılmış. Bu operasyonun farkı o.
2: Yani işte zaten söylemeye çalıştığımız şey de o. Kim kısmını tespit etmek eskiden anonimlikti. Niye anonimlikti? Çünkü sosyal medyanın üzerinde biraz önce göstermiş olduğunuz gruplarda açık açık aslında grupların isimleri yazmıyor. Veya onların kullanıcılarının isimleri yazmıyor. Hep kod isimler vesaireler geçiyor. İşte siz alanda eylemi yapmış olan kişiyi tespit edip onun üzerinden belli belgeleri aldığınız zaman yine bunların Instagram vesairede hangi eylemleri üstlendiğini, bir de üstleniyorlar bu eylemleri, üstlendiğini tespit ettiğiniz zaman gerçek hayattakileri bir tespitini yapıyorsunuz. Alıyorsunuz bunu, cebinize koyuyorsunuz. İşte bu bilgiler elinizdeki net, reel bilgiler. Daha sonra dönüyorsunuz sanal medyaya. Sanal medyanın üzerindeki kişilerin de kim olduğunu tespit ettiğiniz zaman zaten neyi, ne zaman, nerede, nasıl yaptıklarını da oturttuğunuzda olay oturuyor.
0: Bu kalsın arkadaşlar, lütfen. Şimdi ilk aşamada Haydar Özdemir'in söylediği

0: dediği gibi teknik veriler değerlendiriliyor ilk aşamada. Sonra o bulgular doğrultusunda da operasyonel ilk uygulama başlıyor. 15 Ocak'ta 341 gözaltı var. Aslında bir hedef küme tespit edildikten sonra. Şimdi buradaki amaç ilk büyük darbenin indirildiği operasyon o. Sonra tetikçi yapılanmalarının görünürlüğü ve hareket kabiliyeti tespit ediliyor. Hı hı. Yani operasyonu yaptım, bitirdim, yok.
1: Evet.
0: İkinci aşamada da bunların anonim hesaplarla başka telefonlar ya da başka sosyal medya hesaplarıyla kurduğu bir bağ tespit ediliyor. Hı hı. O geniş ağ şematik hale getiriliyor. O ağdaki isimler sosyal medya hesapları üzerinden kimliklendiriliyor.
1: Evet.
0: Kimlikler tespit edildikten sonra suçla irtibatları, suçlu eldeki suçlularla irtibatlarına bakılıyor ve ikinci aşamada da 376 gözaltı var.
1: İşte orada ne oluyor? Suç örgütünün genel şeması ortaya çıkmış oluyor. İşte o genel şemayı ortaya koyduğunuz zaman kime gerçek hayatta artık operasyon yapacağınızı da elde etmiş oluyorsunuz o bilgilerinizde. Ondan sonra operasyona çevirdiğinizde de bu gözaltılar geliyor. Bunun devamı da gelecek. Bunun devamı nasıl gelecek? Bundan sonraki süreçte bu örgütlere bulaşmış olan kişilerin analizleri yapılacak.
0: Evet.
1: Yani siz bu operasyonu yaptınız, adalete teslim ettiniz. Teslim ettiğiniz kişi adalet tarafından cezalandırıldı. Daha sonrasında bir gözaltı, tutuklama veya işte cezası kesildikten sonra bir süreç yaşayacak. Artık sizin elinizde bir ağ var. O ağı artık siz tanıyorsunuz. Deşifre etmişsiniz bunu. Daha sonra cezaevinden çıktığınızda bizim klasik olarak eskiden yapmış olduğumuz iş, cezaevinden çıkan suçlularımızı da takip ederdik. Bunun bir sonraki aşaması da o olacak. Bu örgütlerin kimlerle irtibatı varsa, kimleri kullanmışsa onların da tamamının takibini yapacaksınız ve bu işleri tamamen bitireceksiniz.
0: Alptekin Yıldırım'a özellikle sormak istiyorum. Şimdi savcı olarak bir operasyon, bir savcı bir operasyon yaptığında bu tip bir kademeli planda aslında tamamen etkilerini sıfırlayacak, vatandaşın işte huzur, güven hissedebileceği bir ortamı sağlamak için yapar. Bu,
1: doğru.
0: Ve bu çerçevede şöyle bir İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bu yapılar için kullandığı bir ifade var. Sokak eşkıyaları diye. Hı hı. Şimdi bu operasyon devam ederken sadece sokak eşkıyalarıyla bağlantılı 11 bin hesaptan bahsediyoruz. Evet. 11 bin sosyal medya hesabı kapatılmış. O da önemli bir tespit.
2: Doğru. Evet. Şimdi bu noktada bu operasyonlarla ilgili ben son ayın 17'sinde yapılan operasyonu, yani yeniden yapılanmayı engellemeye yönelik olanı çok önemsiyorum. Çünkü gerek biz zamanında uygulayıcılar, gerek sahadaki kolluk birimleri hep şunu ben söylerdim. Ya tamam, bunu biz bu operasyonu yaptık ama 3 gün sonra yenileri çıkacaklar. O yüzden burası çok önemli.
0: Üçüncü
2: bence
0: aşama.
2: Göz açtırmamak dediğimiz tabir tam da bu üçüncü aşama. Yani operasyonu yapıp kişileri tespit edip bırakmak değil. Çünkü bu kişiler söylediğimiz gibi bir örgüt. Bunlar süreklilik arz etmek zorundalar. Kendi işleri nedeniyle. O sürekliliği engellemek için de bunlara göz açtırmamak lazım.
0: Evet.
2: Göz açtırmamak için de yeniden yapılanmasını engellemek gerekiyor. O nedenle bu operasyonlardan sonra 258 gözaltı bence çok anlam ifade ediyor. Bizim için bence bu operasyonun en önemli kısmı bu yeniden yapılanmayı engelleme.
0: Evet, şimdi o da işte önceki gün başladı.
2: Evet.
0: Çalışmaların derinleştirildiği ve yeniden yapılanmanın engellendiği 258 gözaltı için aslında operasyon stratejisi açısından söylüyorum. Caydırıcılığın kalıcı hale getirilmesi. Yani hem Aydar Özdemir'in hem de Alptekin Yıldırım'ın söylediği gibi operasyonu yaptınız, bitti, sonra yeniden ortaya çıkmasın diye düşünüp planlanıp organize edilmiş aylar süren bir emeğin sonucu olduğunu söyleyelim. Özellikle de bu işlerin merkezinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ankara, 54 il var, hepsini tek tek sayamayız belki ama bir İstanbul'daki faaliyetin parçası olan duruma bir bakalım. Elif Yavuz'un
2: çok kısa bu arada bu yapılan operasyonla birçok faili meçhul suç da faili tespit edilmiştir, onu da belirtelim. Çünkü bu kişilerin gerçekleştirdiği eylemler zaman ve mekanla birbirine uyarlanıp orada birçok faili meçhul, kurşunlama, yaralama, işte diyor ya ney ya, öyle bir şey ki biraz önceki ekranda Türk Ceza Kanunu'ndaki 8 tane falan suç vardı. Bunların hepsini eşleştirip failler tespit edilmiştir mutlaka.
0: İşte gözaltına alınanlar, mesela bu sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, bunlar tetikçi pazarı.

0: suçlarına dair Telegram sisteminde bu tip suç örgütlerinin paylaştığı fotoğraflar elde görüyorsunuz. Bu kişiler gözaltına alındı. Bu sosyal medya paylaşımı, propagandif diye nitelenen sosyal medya paylaşımlarından bir başkası. Burada da yine bir uzun namlulu silah. Aynısını burada da görüyoruz. Yine başka bir sosyal medya paylaşımı. Şimdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonun ayrıntılarını aktaralım. Şimdi o kısmı önemli. Hı hı. Elif'in bu silahlarla ilgili bir haberimiz var. Onu bir Elif'i bir dinleyelim. Bu olay tabii Çeşme'deki saldırıda da kullanılan silahlar olduğunu söyleyelim. Bir Elif bize bir anlatsın. Sonra devam edeceğiz.
1: İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda çok sayıda operasyon yapıldı. Özellikle yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen suç unsurları şu sıralarda emniyette sergileniyor. Kameraman arkadaşım Selman Bektaş da ekranlarınıza yansıtıyor. Yeni nesil suç örgütlerinin olaylarda kullandığı motosikletler, şüphelilerin yakalanmasının yanı sıra olaylarda kullandığı motosikletler de ele geçirildi ve şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde, adreslerinde bulunan silahlar yakalandı. Bu olaylar neler? Son bir ayda neler yaşandı? Hangi olaylardaki şüphelere ait silahlar ele geçirildi? Hemen arkada uzun namlulu silahları görüyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda hatırlarsanız İzmir'de Dilan Polat'ın, Engin Polat'ın koruması Can Polat uzun namlulu silahla vurularak hayatını kaybetmişti. O saldırıda kullanılan silah da sergileniyor. O şüpheli de yakalandı. İzmir'den İstanbul'a getirildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takip edilen bir konuydu. O olayda kullanılan silah ele geçirildi. Öte yandan otokoça yönelik bir saldırı olmuştu. O saldırıda kullanılan uzun namlulu silahlar da yine yakalandı ve bu süre zarfında tam 156 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 7 adet motosiklet, 7 adet kask ve çok sayıda silahla birlikte fişekte ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda burada birbirinden farklı çok sayıda silahı da görüyorsunuz. Bir Gebze'de bir fabrikada silah üretimi ihbarı aldı ekipler. Bu ihbarı, bu fabrikayı araştırırken, tabii çalışmalar devam ederken Pendik'te lüks bir rezidansa operasyon düzenlendi. Lüks rezidansa düzenlenen operasyonda 110 tane silah ele geçirildi. Toplu halde silahlar ele geçirildi ve bu silahların izi sürülmeye başlandı. Yani bu silahlar nereden alındı, nerede üretildi, bunların peşine düştü polis ekipleri bu defa. Ve bu silahları takip ettiklerinde ortaya çıktı ki Gebze'de bir silah fabrikası ihbarı vardı. Peki. Takip ettikleri o fabrikada üretildiği de ortaya çıktı. Yine o fabrikada çok sayıda silah üretim cihazı, CNC makineleri ele geçirildi.
0: Elif banttan anlattı ama kısa süre önce çekti bu görüntüleri. Onu da söyleyelim. Şimdi bütün bir ağın başka bir yönünü aktarmaya çalıştık. Bu silahlar da hemen şu fotoğrafta görülen silah da Dilan ve Engin Polat'ın Çeşme'deki yine aynı suç grupları. Evet. Aynı yani tetikçi pazarlamış. Çünkü Dilan ve Engin Polat'ın yeğeni, daha doğrusu Engin Polat'ın yeğeni olan Can Polat'ın öldürüldüğü saldırıdan bahsediyorum. Orada kullanılan tırnak içindeki şüpheli tetikçi zaten birkaç ay önce Konya'da 100 bin lira karşılığında birini öldürmek üzere ateş etmişti. Bu silah da Can Polat'ın öldürülmesinde kullanılan silah.
2: İzmir Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğü müşterek yaptılar diyebiliyorum. Çok hızlı hareket ettiler. Evet. Hemen şüphelilerini yakaladılar. Arkasından da bu büyük operasyon geldi, devasa. Bakın bu örgütlerin aynı zamanda silah kaçakçılığı yaptığının ve bunun üretiminin de yaptığına dair bir de delildir. İşte Gebze'deki fabrika ele geçirilmiş CNC makineleriyle beraber tabancalar kısmına izleyicilerimiz dikkatle bakarsa aynı marka model, aynı üretim tabancalar olduğunu görüyoruz. Zaten bu tip suç örgütlerinin üzerinden almış olduğunuz tabancalarla biraz önce Sayın Savcımızın da söylediği gibi diğer olaylar da aydınlatılıyor. Nasıl aydınlatılıyor? Kriminal laboratuvara gönderiyorsunuz. Laboratuvardan gelen neticeye baktığınız zaman polis veya jandarma bölgesinde herhangi bir suça karışıp karışmadığı, o olaya karışıp karışmadığını, daha sonra tabancayı kimden elde ettiyseniz ona o suçun da hesabını soruyorsunuz. Tabii, evet. Veya o örgüte o suçlamayı da yöneltiyorsunuz. Ve böylelikle de meçhul olaylarınız da aydınlanıyor. Daha fazlası da gelecektir. Evet. Bakın şu anda çok iyi bir yola girmiş vaziyette. Neresi iyi yola girmiş?

0: Şu vaziyette Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde tüm il emniyet müdürlüklerimiz. Neden? Çünkü o bizim denetimsiz dediğimiz sanal ağa artık müdahale edilmiş.
1: Evet, yani 6 ayda gerçek 11 bin hesabı kapatması.
0: Evet, gerçek hayatla sanal hayatın arasındaki köprü kurulmuş. Evet. Buradaki her elde edilen veri artık analize tabi tutuluyor. Ve bu gerçek hayatta operasyona dönüşüyor. Bu çok kıymetli bir şey. Evet,
1: bu operasyonda kıymetli olan şeylerden bir tanesi, yani belli ki çok uzun analitik değerlendirmeler yapılmış ve onun sonucunda bu operasyon çerçevesinde bir tabir kullanılmış. Çok rastlamadığımız için onu yayının başında da söyledim. Evet. Diyor ki bu örgütlere katılan, bu sokak eşkıyası gruplarına katılan çocuklar ya da işte şüpheliler açısından aile bağları zayıf olduğunu zaten biliyoruz. Suç geçmişi olan kişiler olduğunu biliyoruz ama şimdi eylem tarzlarının da bazı değişiklikler var. Ama en önemli kısmı diyor ki tek kullanımlık tahmin edilemez kişiler mevcut. Bu doğru. Ne anlama geliyor? Bunun şimdi, bir suç sosyolojisi açısından belki
2: şöyle lazım. Şimdi bahsettiğimiz suç örgütleri gerçekleştirmeyi planladıkları eylemler nedeniyle artık bu tırnak içinde suç menbaalarından çok kolay şekilde failler bulabiliyorlar. Bu nedenle de bir kişiyi birden fazla eylemde kullanma gereği duymuyorlar. Bu nedenle bu kişiler tek kullanımlık o anki işlerini görebilecek kişiler olarak görülüyor. Ve bu kişilerin daha önce bir eylemi vesairesi bulunup daha doğrusu tespit edilemediğinden nasıl bir eylem gerçekleştireceği yönünde de bir tahminde bulunamıyoruz. Dolayısıyla bu kişi bir herhangi bir yere kurşunlayacağı gibi yakabiliyor. Bir kişiyi öldürebileceği gibi bacağından da vurabiliyor. Herhangi bir yere benzin de dökebiliyor. Bunu da tahmin etmek imkansız. Ama burada sizin de bu ekranlarda yazdığı gibi bizim bu kişilerle mutlaka ve mutlaka bize Sayın Bakanımız da belirtmişti. Sosyal medya ve telefon hattı kullanım düzenlememiz şart. Bakın orada yazıyor. Çok yabancı anında, GSM hattı kullanma.
1: Anında müdahale edebilmek için. Evet.
2: Herkesin ne hattı kullandığı belli olsun. Ben Alptekin Yıldırım olarak kullandığım hatların tamamını devlet kurumuna bildirdiğim takdirde ben bu hat üzerinden ne yaparsan yapayım o dakika beni tespit ederler. İşlemiş olduğum suçun faili olarak da yakalanır. Gerekli cezai takibata uğrarım.
1: Evet, şimdi buradaki grafikteki bilgileri bir yapıyı anlamak açısından aktarmakta fayda var. Şimdi 15 yaşında bir çocuk düşünün. Tek motivasyonu düşman edinmek. Kendisini bu propaganda, sosyal medya propagandalarından, örgüt propagandalarından etkilenip sürekli birileriyle kavga ve tabiri yerindeyse hani böyle çatışmaya uygun tabii. Sosyal racon. Medya mesajları atıyor. Mahalledeki birine, sokakta karşılaştığı birine. O yüzden gider yapıyor, hızlı düşman edinme faaliyeti var. Bu kısım önemli. Şimdi dijital platformları kullanıyorlar. Sosyal medyayı kullandıklarını biliyoruz. Örgütle bağları aslında çok zayıf.
2: Tamamen maddi.
1: Ama pratik faaliyeti yani örgüt adına pratik faaliyeti çok yüksek. Bunlar çok önemli. Ve tabii etik, ahlak gibi değerlerin hiçbiriyle bir bağları yok. Evet. Yani en korkutucu olan belki de bu planın 3 aşamalı şekilde planlanmasının sebeplerinden birisi de bu. Pervasız saldırılar yapıyorlar. Bu açıdan da bu tespitler, emniyet teşkilatımızın yaptığı bu tespitlerin bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Olayın başka çözüm yöntemleri varsa orası için de çok üzerine sorumluluk düşen insanlar açısından da önemli tespitler evet. içeriyor. O açıdan buraya koymayı uygun gördük. Evet.
0: Şimdi bakın bunların hepsi böyle bu suç örgütlerinin bize vermiş olduğu mesajlardı. Nasıl veriyorlardı bu mesajları? Gene sosyal medya üzerinden veriyorlardı özellikle. Yani burada en önemli kısmı suç örgütlerinin dijitalleşme işine çok hızlı bir şekilde geçmiş olmaları. Hani kolluğun biraz daha geriden bu konuyla ilgili olarak tedbirlerini geliştirebilen. Çünkü çok hızlı gelişiyor teknoloji. Çok hızlı kullanmaya başladılar. Şimdi kolluk kullanmaya başladı. Nasıl kolluk kullanmaya başladı? İşte onların o pervasızca hareketlerini vesairelerini izleyip artık analiz ediyor kolluk. Ve gerçek hayattaki yapmış oldukları eylemlerle onları birleştiriyor ve bunun neticesinde de bunlar çıkıyor karşımıza. Şimdi bu tek kullanımlıkla ilgili olarak ben özellikle altını çizmek istediğim bir husus var. Neden tek kullanımlık? Evet. Bakın şimdi geleneksel suç örgütlerinde bu saydıklarınız

0: etik, ilke, racon, ahlak kuralı vardı kendi işlerinde. Yani evet, bir kardeşlik bağı da vardı. Yani onlardan birisinin başına bir iş geldiği zaman intikam alma, cezaevinde takip süreci, sayın savcımız da bilir, işte avukat tutma, tabii, ailesine bakma gibi kendi işlerinde oluşturdukları, tırnak içerisinde söylüyorum, övmek anlamında da söylemiyorum bunları, bir yapıları
1: tespit,
0: vardı.
1: Tespit olarak.
0: Evet, yani tespit olarak söylüyorum. Ama bu örgütlerde bunların hiçbir tanesi yok. Tek kullanımlıkları da özellikle kendileri tercih ediyorlar. Tabii. Böyle bir bağ kurmamak için.
2: Tanımazlar
0: üst
2: bile.
0: Tarafta var. Bakın, örgütün üst kısmında, üst yöneticilerinde bu bağ gene devam ediyor. Ancak aşağıda tek kullanımlık diye adlandırdığımız, işte o el bombasını atarım, adam vururum, iş yeri kurşunlarım diyen kişi kimse o teknolojinin üzerinden onu tespit ediyor. O şahsı alıyor, kendi güvenli evine getiriyor, silahını veriyor, motosikletini veriyor, salıyor.
1: Bir de şöyle
0: İş
1: oluyor.
0: İş bittikten sonra da bırakıyor orada.
1: Bir de şöyle oluyor, yani dün tanıdığı, işte diyelim ki Orta Anadolu'dan ya da Güneydoğu'dan ya da Ege'den, ki hepsinden getiriyorlar bu çocukları. Doğru. Dün getirdiği birisine ertesi gün silah verip,
2: evet,
1: fotoğraf verip, adres verip vurmaya, ateş etmeye yollayabiliyor.
0: İşte o dediğimiz zaten tek kullanımlık. Evet. İşte bu adamla da bir gönül bağ kurmana da gerek yok. Sen zaten parasını vermişsin. Ne demişsin? 100 bin lira, 50 bin lira, 200 bin lira. Neyse rakam. Evet. O rakamı ben sana verdim mi? Verdim. Sen de işini yaptın mı? Yaptın. Tamam, bitti diyor benim seninle olan, evet, işim. Şimdi, siz de buradan o örgütün diğer üst kademelerine ulaşamıyorsunuz. Tek kullanımlığın bir de böyle bir avantajı var.
1: Evet.
0: Yani şimdi yavaş yavaş artık bu sanal ortamlara girip o kişiyi tespit ettiklerini analiz yapıp suçüstü yakaladığınızda veya sonrasında yakaladığınızda o örgütün işi olduğunu ortaya koyabiliyorsunuz hukuken. Evet.
1: Ama tek kullanımlıkta bir de şöyle bir durum da var anladığım kadarıyla. Suçla bağı yoksa o kişi şüpheli olmaktan da çıkıyor aslında. Yani olay yerinde mesela Kültür AŞ Genel Müdürü'nün kaçırıldığı, hı hı, Genel Müdür Yardımcısının kaçırıldığı yerde bir suç kaydı yoksa o daha az şüpheli hale geliyor. Ama başka bir olayda tek kişi, tek tetikçi olarak ilk kez kullanılıyor.
2: Sürekli şöyle bir rahatlığı var. Sürekli orada yer var, oradan alıp alıp çekiyorsunuz. Alıp alıp çekiyorsunuz. Evet. 100 bin lira, müdürümün dediği gibi 100 bin lira, 50 bin lira alıp alıp suç işletiyorsunuz. Yani bu noktada şu akıl almaz bir şey. Yani biraz önce söylediğiniz adamı bir gün önce gör, al bu adamı git vur. Ve insanların buna razı olması. Küçük, evet, çocuk da olsa, yetişkin de olsa insanların buna razı olması. Ya 100 bin liralar, 500 bin liralar insan canı hiçbir şekilde hiçbir maddi değerle kıyaslanmaz. O yüzden bu konuda hem aileleri uyarmak gerekiyor hem de bu işe girmeyi düşünen kişileri uyarmak lazım ekranlardan.
0: Tek kullanımlıklara bir ilave cümle daha. Hani buyurun, biraz önce bir yaş sınırı koymuştunuz örgütlerin genelde kullandığı. 15 ile 25 arası. Tek kullanımlıklar özellikle genelde daha çok 18 yaş altı oluyor.
1: Doğru. Evet.
0: Yani o 21, 22, 23 yaşındakiler daha önemli işlere görevlendirilen ve belli bir geçmişinizin olduğu kişiler oluyor. Can olayında, örnek olayında olduğu gibi.
1: Şimdi bir Mersin örneğimiz var. Aslında biraz sonra izleyeceğimiz görüntülerdeki vakanın şüphelileri, öyle söyleyelim, şüphelilerine baktığınız zaman davranış kalıbı bu yapılarla sanki irtibatlı gibi. Şimdi Silifke'de plaja, denize girmeye gidiyorsunuz. Sonra biriyle bir tartışma çıkıyor, bakın. Ellerinde sopa var.
2: Taş var.
1: Sonra kıyı kenarına aldıkları taş var. Yani direkt kafasına isabet etse öldürebilir.
2: Tabii.
1: Yani öldürücü kasla atı, evet, atılıyor aslında.
2: Birden fazla kez atıyor.
1: Evet. Sonra tartışma devam ediyor. Bu görüntü, yani kavga şöyle, meydan muharebesine de döndürülüyor, evet, kıyıda. Sonra denizin içinde ellerinde sopayla olan kişi gelip tamamen, savcı beyin tespitiyle devam edelim. Kast nedir burada size göre?
2: Ya şöyle, şimdi elindeki sopayla kafasına doğru birden fazla kez darbe indiriyor. Diğeri, evet, kıyıdayken en az 5-6 kere taş atıyor. Şimdi yaralanmasının niteliğini...
1: Şişe dağıtılıyor.
2: Şişe dağıtılıyor. Yaralanmasının niteliği adli tıp kurumundan alınacak raporla ortaya çıkacaktır ama buradaki eylem, kişinin kastının yoğunluğu, adam öldürmeye teşebbüsü insanın bir anda aklına getiriyor.
1: Evet.
2: Şimdi inanılır gibi değil.
0: Bir de suyun içinde boğulma riski de var.
2: Aynen öyle.
0: Bayıldı, boğuldu.
2: Kaldı.
1: Evet. Şimdi bu saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi. Görüntüyü alalım arkadaşlar. Sonra yine veririz. Bu görüntüyü...

0: alalım. Plajda saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi tutuklandı. Hemen fotoğrafta da görüyorsunuz. Sopa muhtemelen demir bir sopa olma, demir bir materyal olma ihtimali de yüksek. Şimdi biraz önce konuşurken dediniz ya, Haydar Özdemir de söyledi. Artık refleks, yani hem güvenlik hem yargı bürokrasisinde refleks, sokakta güvenliği tehdit edenlere karşı doğru, daha hızlı bir refleks.
1: Evet.
0: Bu olay o açıdan önemli. Bilmiyorum, yani bunu biraz belki tartışabiliriz. Sayın Adalet Bakanı'nın Akın Gürley'in yaptığı açıklamaya ya dikkat çekerek bir hatırlatalım. Bu kısım önemli. O hızlı refleksi görüyoruz. Vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir, evet, diyor. Bu kapsamda turistleri, ki Mersin örneğinin dışında mesela Marmaris'te çok, Alanya'da çok fazla var. Aslında kastedilen şey de biraz o bölgelerde yaşananlar da bu tartışmanın bir parçası. Sayın Bakan diyor ki turistleri baskı, tehdit, aldatma ve zorbalıkla mağdur eden şahıslar ile hanutçuluk faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir diyor. Bu kısmı önemli çünkü önümüz yaz sezonu, turizm sezonu ve muhtemelen önümüzdeki 2 ayda yine Marmaris'ten, Alanya'dan şu sürekli görüntüleri olarak göreceğiz. Yabancı turistler gelip bize şöyle yaptılar deyip görüntü paylaşacaklar. Kesinlikle. Yine viral olacağız. O yüzden burada alınacak tedbirleri işaret ettiği için önemli.
1: Ya şöyle, şimdi bu hanutçuluk faaliyeti Marmaris'te, Alanya'da ve yazlık beldelerde artık öyle bir hale geldi ki suç kapsamında olmasa bile insanları yıldırıyor. Ya, turist kapının önünden geçerken kadını ya da adamı çekip zorla restorandan içerisine sokacak noktaya geldi artık. Bunun bir adım ötesi zaten Türk Ceza Kanunu anlamında suç teşkil ediyor. Bizim ülkemizin en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi turizm. Turizm. Dolayısıyla bizim yurt dışından gelecek turistlere ülkemizin güvenliği, güzelliği konusunda bir şey söylememize zaten gerek yok ama güvenliği konusunda bir teminat vermemiz gerekiyor ve bu nedenle normal şartlar altında bazen bundan 5 sene önce tutuklama sonucunu doğurmayacak birçok eylem nedeniyle artık hem emniyet birimleri hem yargı birimleri ani bir şekilde refleks gösterip doğru bir şekilde bence tutuklama kararları veriyorlar. Çünkü bu caydırıcılık noktasında çok önemli.
0: Bu refleksin yarattığı sonuçlar da olacaktır. Hızlı refleks konusuna siz de katılıyor musunuz Haydar Özdemir? Tespit ve sonuçları
2: olumlu
0: mu? Bakın
2: sadece tespit yapıyorum. Siyasi bir yorum yapmıyorum. İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek göreve geldiklerinden bu yana bizim uzatmış olduğumuz, siz anlamında söylüyorum bizi, sizin uzatmış olduğunuz mikrofonlarda insanlar ne diyor? Biraz önce izledik. Sayın Adalet Bakanımızdan bu konuyla ilgili olarak yakinen ilgilenmesini istiyor. Bir güven tesis edildi. Evet. Şimdi bakın, hem İçişleri Bakanlığı'nda hem Adalet Bakanlığı'nda vatandaşların bir güveni var artık.
0: Bir de dikkat çeken,
2: bu çok önemli,
0: tam koordinasyon var.
2: Evet, tam koordinasyon var, bir güven oluştu. Yani bugün adalet denince insanların ilk aklına gelen, ben asayiş olaylarını yorumluyorum, polisiye konularla ilgili olarak diyorum. Evet. İlk akla gelen hemen Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek oluyor. İşte polisiye bir konuyla ilgili bir yorum yapıldığı zaman, bir söz geldiği zaman herkesin Sayın Mustafa Çiftçi Bakanımıza güveni tam. Bunlar çok kıymetli şeyler. İnsanlar devletlerine, devletin mekanizmalarına, orada onları temsil eden kişilere güvendiği zaman işte biraz önce söylemiş olduğumuz o kamu düzenini korumayla, evet, ilgili görevli kolluk da o seviyede iş yapmaya başlıyor. Yukarıdan mesaj geliyor, aşağısı hemen operasyona çeviriyor. Yukarıdan mesaj geliyor, aşağısı hemen tutuklamaları yaptırtıyor gibi artık, evet, bir algı oluştu. Bakın her gün kalkıyoruz ama bizi rahatsız etmeyen operasyonlar uyanıyoruz her güne.
0: Caydırıcılığın kalıcı hale getirilmesinden kasıt, en 3 aşamalı bence operasyon, evet, stratejisini anlatırken grafikte de vermiştik. Caydırıcı olması, sadece operasyonu yaptım bitti, tutuklama, yeteri sayıda tutuklama yaptım. Güvenlik, tamam, kuvvetleri de yargı mensupları açısından da artık öyle değil. Olaya yaklaşım tamamen caydırıcılığın kalıcı hale getirilmesine dönük. Bunun altını çizmekte fayda var, bilmiyorum. Alptekin Yıldırım ne
1: burada
0: dersiniz?
1: Mesele bence özellikle bu biraz önce konuştuğumuz Telegram grupları üzerinden gerçekleştirilen

0: Yani eylemlerle alakalı önemli olan bu suçun menbaını kurutmak. Nefes aldırmadan sürekli şekilde bu gruplara ve kişilere yönelik operasyonlar düzenlemek. Bu kişileri tespit ettikten sonra mutlaka ve mutlaka emniyet birimleri tarafından yargı önüne çıkarılıp hukuk devleti ilkesi çerçevesinde bunlar hesaplarını verecekler. Evet. Hiç kimsenin bir diğerinin sokakta dolaşırken korkmasına sebep olmaya hakkı yok.
1: Evet, bir önceki grafiğe tekrar dönelim. Sayın Bakan'ın açıklamasının son kısmını da aktaralım. Çünkü önemli. Zaten tekrar eden suçlar vatandaşta da güven ve
0: evet.
1: Yani devlete inanç ve güven konusunda da problemli yorumlara neden olduğu için burada hızlı refleksin gösterilmiş olması önemli. Sayın Bakan'ın söylediği bir diğer konu da bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine, bunun altını çizmek lazım, doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı, Mersin'i kastediyor, mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir diyor. Son bir cümle söylemek isterseniz buyurun.
0: Şöyle, ben son zamanlarda özellikle kamu düzenine yönelik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sokakta kendilerini güvende hissetmelerine yönelik olarak gerçekleştirilen bu operasyonları sonuna kadar destekliyorum. Evet. Ve hukuk devleti ilkesi çerçevesinde Sayın Bakanımızın belirttiği gibi bu operasyonların devamını peki, canı gönülden istiyorum.
1: Süremiz bitti. Konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 3 aşamalı stratejik bir operasyon yapıldı. Onun şu anlamda önemi var. Caydırıcılığın suç örgütlerine karşı kalıcı hale getirilmesi anlamında bir önemi vardı. Onun altını çizmeye çalıştık. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: CHP'de kavga büyüyor. Önce milletvekilleri ihraç edildi, ardından il başkanları görevden alındı. Partide fırtına dinmiyor. Karara direnen il örgütleri ne yapacak? Bu süreç bir arınma mı yoksa CHP'den büyük bir kopuş mu? Toplanan imzalar kurultayı toplamaya yetecek mi? Muhalefet içinde yeni bir hesaplaşma mı başlıyor? Özgür Özel ve ekibinin felaket senaryosu hazır mı? Yeni parti planı masada mı? Eren Eğilmez soruyor. Akademisyen Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, İletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat, siyaset bilimci Sezin Öney, gazeteciler Merve Şebnem Oruç ve Alişer Delek yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
2: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 26, Edirne güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla yağmurlu 27 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana yağmurlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 25, Zonguldak güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Konya parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava çoğunlukla güneşli, Erzurum 26, Van 27 derece.

0: Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 35 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

İyi akşamlar, akşam haberlerindeyiz. Hülya Hökenek, ben ve 3 gündem maddemiz var. Editörü Mehmet Ali ile birlikte hazırladığımız ve Orta Doğu diyelim aslında. Bir anlaşmaya varıldı. Orta Doğu'da Amerika ile İran arasında varılan anlaşma ile savaşın ateşi düştü. Ama bu kez kuzeyde savaşın ateşi yeniden yükseldi. Yani bugün mesela Ukrayna, Moskova'ya 15 kilometre uzaklıktaki bir petrol tesisini İHA'larla vurdu. Onun gelişmelerine elbette bakacağız. Öyle başlayacağız zira.

0: İçeriye bakalım, Cumhuriyet Halk Partisi diyelim. Orada disiplin kurulu Gökhan Günaydın'ın tedbir kararını kaldırdı. 8 milletvekilinin itirazı vardı, onlar reddedildi. Bu arada Özgür Özel ve kurmayları bugün mecliste toplantı yaptı biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri elbette birlikte bakacağız. Ve İstanbul Maltepe'de İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı, bakın görüyorsunuz, Erhan Karal ya evinin önünde kaçırıldı. Polis ekipleri olayı titizlikle inceliyor. Kimler kaçırdı? Niçin kaçırdı? Olay nasıl oldu? Onun detaylarına da bakacağız ve başlasın akşam haberleri. Şimdi Alihan diyelim, bu üçüncü gündem maddesinden yürüyelim akşam haberlerinde. Erhan Karaalı kimler kaçırdı gerçekten Alihan? Yani İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı değil mi? Yani ama kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmış sanırım. Polis arıyordur herhalde her yerde doğal olarak. İki gözaltı var diye biliyorum. Yanlışım varsa ne olur düzelt.
1: Evet, şimdi iki gözaltı var. Olayla ilgili de tabii birçok iddia var. O iki kişi, gözaltına alınan iki kişinin telefon sinyalleriyle alakalı olduğu, o sinyalleri karıştırdığı, telefonu gezdirdiği, ekipleri yanılttığına dair iddialar da var. Tüm bunlar konuşulacak, araştırılıyor. Şimdi biz neredeyiz? Maltepe'de, Feyzullah Mahallesi, Sidar Sokak'ta. Emrah Karaal'in bulunduğu o noktadayız. Şimdi burada aslında şöyle bir durum var. Tam bu noktada bekliyor aslında. Kendisi kızıyla beraber burada bekliyor. Hemen yan tarafta sizlere de gösterecek zaten Mertcan birazdan. Kayınvalidesini bırakıyor aslında. Kayınvalidesini bıraktıktan hemen sonra, hemen şurada yanda bir bina var gördüğünüz gibi. O binada gördüğünüz gibi İBB Kültür Müdürü orayı bıraktıktan sonra, orada kayınvalidesini bıraktıktan sonra hemen sonra şu yoldan, şu arkadaki yoldan yürüyerek geliyor. Yürüyerek geldikten sonra da zaten onu aslında bekleyenler var. Yani kendisini kaçırmak için, Erhan Karaal'i kaçırmak için bekleyen kişiler pusuda bekliyorlar evinin önünde. Ve kendisi buraya gelip burada beklerken iki kişi üzerine doğru koşuyor. Ve araç da zaten planlı, tamamen planlı bir kaçırma operasyonu bu. Hemen buradan araçla geliyorlar ters yönden. Erhan Karaal'i yaka paça araca bindiriyorlar. Ve araca bindirip hızlıca işte bu yönden kaçıyorlar. Yine ters yönden olay yerinden uzaklaşıyorlar. Şimdi o kaçtıktan sonra komşuları anlatıyor tabii. Görgü tanıkları var. Bu olay nasıl yaşandı, nasıl oldu? Hepsini dinledik. Şunu söylüyorlar. O iki kişi zaten buradan koşarken, yani buraya doğru koştuklarını gördüklerinde hızlı bir şekilde ekiplere haber veriliyor. Nitekim Ayşe Karaal'le de konuştuk, eşiyle de. Eşi de aynısını söylüyor. Yani genç olduklarını söylüyor görgü tanıkları. Genç dört kişi. İki kişi aracın içerisinde, iki kişi dışarıda. Onu bekliyorlar. Zaten onun işte kayınvalidesinden çıktıktan sonra, buraya geldikten sonra adım adım izlemişler, takip etmişler. Ve Erhan Karaal'i aslında burada kaçırma operasyonunu çok önceden planlamışlar. Bu mahallede Sidar Sokak üzerinde bu planlarını yapmışlar. Ve onu takip ettikten sonra Erhan Karaal çıkıp buradan evine doğru yürüdüğünde burada kızını bekliyor. Aslında kızı da var yanında. İki kızı var. O kızlarından biri burada kapının önünde. Kendisi de zaten evin önünde bekliyor. Kızı da olayı an be an görüyor. Burada aracının yanında beklerken işte o saldırganlar, o kaçıran kişiler önce buradan üstüne koşuyorlar. Üstüne koştukları anda da zaten araç oradan hareket ediyor. Tam bu noktada Erhan Karaal'i yaka paça araca bindiriyorlar ve buradan kaçırıyorlar. Şimdi ondan sonraki süreçte komşuları herhangi bir husumetinin olmadığını ifade ediyorlar. Yani tartıştığı, daha önceden tartıştığı, probleminin olduğu herhangi bir kişi olmadığını ifade ediyorlar. Yine eşi de şunları söylüyor. Yani iş yeriyle alakalı bir durum var mı? Aradık, sorduk. Çalışma arkadaşları, personelleri neler söylüyor? Hiçbiri olumsuz bir şey olmadığını, herhangi bir tartışma, bir husumet olmadığını ifade ettiler. Daha sonraki süreçte öğle saatlerinde biliyorsunuz akıllı telefonlarda böyle bir GPS takip sistemi var. Şimdi orada saat 11 civarında Kartal'da bir sinyal alınıyor. Ekipler gidiyorlar, bakıyorlar, boş bir arazi. Saatler sonra da Pendik'ten bir sinyal alınıyor. Oraya da gidiyorlar, bakıyorlar. Yine boş bir arazi. Daha sonra ekipler şunun üzerine gidiyor.

diyor. Bu telefon gezdiriliyor mu? Yani ekiplerin burada hedefini şaşırtmak için, oyalamak için bir taktik mi geliştirmişler? Gezdiriyorlar mı? İşte bununla ilgili de soruşturma var. Ki bu soruşturmayla alakalı da zaten işte iki kişinin gözaltına alındığını biliyoruz. Ekipler zaten Ayşe Karahal'de hemen ekiplere haber veriyor. Hızlı bir şekilde ekipler buraya geldiler ve tüm o aracın gidiş geliş güzergahı.

0: şöyle bir durum ortaya çıkıyor. O plakayı araştırdığında ekipler başka bir araca ait, yine benzer bir araca ait başka bir plakanın olduğunu görüyorlar. Yani çift plaka, bir sahte plakayla burada Erhan Karaali kaçırmışlar. Ki daha sonra da zaten o araç bulunduktan sonra yaklaşık 3-4 gündür çalışmadığı da ortaya çıktı. Yani sahte bir plaka, sahte düzenledikleri yine benzer bir araç, tüm bununla planladıkları bir kaçırma. 4 kişi olduğunu biliyoruz, genç yaşta oldukları biliniyor. Ama kim oldukları ve bu kaçırmayı neden yaptıklarını şu anda komşular da, yakınları da, ailesi de, eşi de bilmiyor. Tabii bu konu araştırılacak, soruşturulacak ve tüm soruşturmanın detaylarını da bizler sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: İlginç gerçekten. Bakalım bu kaçırılma meselesinin sonunda ne çıkacak, ne olacak yani. Polis tabii ki her yerde arıyor. Karaalı gözaltılarda var. Alihan'ın da aktardıkları önemli detaylar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti bugün. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin fotoğraf Meclis Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı ve görüşmede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama çalışmaları ele alındı. Ayrıca terörsüz Türkiye sürecindeki son durum değerlendirildi. Erdoğan ve Kurtulmuş en son 1 Nisan'da Meclis Başkanlığı'nda bir araya gelmişti. CHP diyelim. CHP Yüksek Disiplin Kurulu kesin ihracı istenen 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazlarını değerlendirdi. Bu arada Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırılırken diğer 8 vekilin itirazı reddedildi. 9 milletvekili hakkındaki disiplin süreci devam ediyor.
2: CHP Yüksek Disiplin Kurulu 9 vekilin itirazını görüştü. Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. YDK toplantısında geçtiğimiz haftalarda tedbirli şekilde kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ensar Aytekin, Özgür Karabat ve Umut Akdoğan'ın tedbir itirazları ele alındı. 15 üyeden 13'ünün katıldığı ve yaklaşık bir saat süren toplantıda Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararının kaldırılmasına karar verildi. Karar oy birliğiyle alındı. 8 milletvekilinin tedbir kararına itirazı ise 3'e karşı 10 oyla reddedildi.
3: Görmüşler ve geri adım atmışlar. Burada oturuyorum oturmuyorum hiçbir zaman dert etmiş bir adam değilim. Bunların hepsi bizim için görevdir. Bu partiden benim ihraç edilmeye kalkışılmamın kalbimin derinliklerinde bir sızı oluşturduğunu ifade edeyim. Ama bu benim kişisel meselem değildir. Partinin ve 9 arkadaşımızın ortak meselesidir.
2: MYK'nın tedbirli disipline sevk kararından sonra üyelikten Doğan Aklar askıya alındığı için Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekillikleri düşürülmüştü. Günaydın hakkındaki tedbir kararının kaldırılmasından sonra yeniden grup başkan vekilliği görevine dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Gökhan Günaydın grup başkan vekilliğine devam edecek. Herhangi bir engel yok. Şu an için grup seçimi de gündemimizde bulunmuyor dedi. 9 isim hakkındaki disiplin süreci de devam ediyor. Önümüzdeki dönemde milletvekillerine savunma için 15 günlük süre verilecek. Ardından belirlenecek bir tarihte karar toplantısı yapılacak. 4 ay içinde bu sürecin tamamlanması gerekiyor.
1: Tabii bu arada CHP Grup Başkanı Özgür Özel Ankara'da ulusal halinde esnafı ziyaret etti. Genel merkeze teslim edilen delege imzalarını hatırlattı Özgür Özel. Kılıçdaroğlu'na bir kez kurultay çağrısı yaptı. Kemal Bey'in bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım dedi. Bakalım ulus halinde nasıl diyaloglar geçmiş.
4: Mecliste bir mücadele veriyoruz. Mecliste de darlandık. Milletvekillerimiz de diyorlar ki hep dışarılara gidiyoruz. Bir Ankara'da dolaşalım. Ne zamandır bu ulus eski hali bir gezelim diyorduk. Biz geldik bir esnafa hal hatır soralım, millete diyelim.
5: Hal ziyareti yaptı. Vatandaşla, esnafla sohbet etti. Ve bir kez daha kurultay çağrısını yeniledi.
4: Sokakta malum öfke var. Yapılması gereken iş, dün verilen imzaları hemen notere yollayıp, daha doğrusu ilçe seçim kuruluna kurultay yapıyoruz deyip bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım Kemal Bey'in.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Ankara'da ulus halindeydi. Özel, sokağın gündeminin ekonomi olduğunu belirtti.
4: Vatandaşın sorunlarını konuşan,

0: 20 bin liralık emekli maaşının yetmediğini konuşan, asgari ücreti konuşan, gençlerin ümitsizliğini konuşan, buradaki esnafın çaresizliğini konuşan Halkın Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyecek. Allah'a şükür partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var.
1: Şimdi bir artış yapılacak. Gözler 3 Temmuz'a çevrildi. SSK ve Bağkur'la memur emeklilerin aylıklarına. SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı kadar bir zam yapılacak. Şimdi memur ve emekli memurların maaşları ne kadar artacak? Bir derledik, toparladık, ayrıntılar haberimizde.
2: Enflasyon rakamları açıklanacak. Milyonlarca emeklinin maaşlarında yapılacak artış netleşecek. En düşük emekli aylığı en az 23.580 lira olacak. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü enflasyon verilerini paylaşacak. Verilerin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı kadar SSK ve Bağkur emeklilerine zam yapılacak. Peki zam oranı nasıl olacak? Haziran ayı enflasyonu %1,52 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Temmuz'da %18,4 oranında zam yapılacak. Memur maaşı ve emekli memur aylıkları %14,1 oranında artacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022-2025 yıllarını kapsayan 4 yıllık dönemde aylık enflasyon Haziran'da ortalama 2,38 oldu. Haziran enflasyonu %2,38 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına %15,1 oranında zam yapılacak. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. Buna göre en düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira, son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak. En düşük emekli aylığında yapılacak artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Enflasyon 3 Temmuz'da açıklandıktan sonra NATO zirvesi nedeniyle 6-12 Temmuz'da meclis çalışmalarına ara verecek. AK Parti grubunun en düşük emekli aylığını yükseltecek düzenlemenin de yer aldığı 15-16 maddeli kanun teklifini 13 Temmuz haftası meclise sunması bekleniyor.
1: Şimdi bakalım, konuğum var Mine Hanım. Her zaman olduğu gibi bu meseleleri Mine Hanım'la konuşuyoruz. Kırmızı ete zam, beyaz ete de soruşturma. Yani biz böyle bir başlıkla açılalım dedik. Mine Ataman da tarım yazarı, hepiniz de biliyorsunuz Et ve Süt Kurumu. Yani Parakendiler Derneği, Perder marketlerde ithal kırmızı et fiyatlarına %24-28 oranında zam yaptı. Bu arada geçtiğimiz günlerde de beyaz et firmalarına yönelik bir operasyon vardı. O da yapıldı. Et tarafında ne oluyor tabii biz gerçekten merak ediyoruz. Hoş geldiniz. Bu %24-28 oranında zam yapılmasının elbette temel bir nedeni olacak ve siz bize onu aktarırsınız. Soruşturma meselesi de gerçekten çok önemli. Bir de bu zam, bu kırmızı et piyasasına bakıyorum. Yani yeni bir fiyat dalgasının, yeni bir dengenin habercisi mi nedir? Buyurun.
3: Aslında tabii şu anda bütün Türkiye'de işte okulların kapanmaya başladığı bir dönemdeyiz. Daha çok yeni Kurban Bayramı'nı geçirdik. O yüzden de kırmızı ete olan talebin düştüğü de bir dönem. Bir taraftan beyaz ete olan talep de aslında artmıştı. Çünkü piknik mevsiminin başlamasıyla da orada özellikle kanat gibi çeşitli ürün gruplarına talep artmıştı. O yüzden de orada aslında birazcık da böyle piyasadaki bu artan talebi arzla nasıl dengelenebilir diye bir çalışma yapılırken süreç başka bir yerlere gitmiş oldu. O konu başka bir konu ama kırmızı et tarafına geçtiğimiz zaman biliyorsunuz Et Süt Kurumu eliyle Perder üzerinden tüketicilere uygun fiyatlı et sunuluyor. Bu etler aslında ithal ediliyor. Belli bir kalitedeki etler ve bunlar kıyma olarak, kuşbaşı olarak sunuluyor. Şimdi tabii bu etlerin fiyatıyla piyasadaki diğer yerli kesim etlerin fiyatı arasında artık bir uçurum olmaya başlamıştı. O yüzden de burada bir miktar arayı kapatabilmek adına çünkü Et ve Süt Kurumu'nun yurt dışından tabii ithal ederken de aldığı fiyatlarda da bir miktar yükselmeler var. Yani bunlar işte 4 ila 4,5-5 dolar arasında değişiyor. Bütün bunları dengeleyebilmek adına böyle de bir geçiş yapıldı esasen. Temelde piyasadaki kırmızı etlerin birbirine yaklaştırılma çabası.
1: Çabası. Şimdi böyle bakıyorum gerçekten. Yani hani yapılan açıklamalar bir de bu genel olarak beyaz et sektörüne de isterseniz bir değinin. Çünkü orada da firmalara yönelik bir operasyon oldu. Oranın da bir arka planında ne var? Yani o operasyonla ilgili bazı yapılan yorumlar oldu. İşte o yorumlardan bir tanesi rekabet ihlalinden bahsediliyor. Yani ya da fiyat oluşumlarıyla ilgili deniyor. Ya da siz şöyle mi dersiniz? Hayır, başka gerçekler var.
3: Şimdi tabii orada şu anda aslında pek çok şehir efsanesi var. İşte bu denetimli kayyumun bazıları geri alındı, iptal edildi. Orada işte o şirketlerin bazılarına bazı insanların ortak olduğu, işte arada lobilerin döndüğü konuşuldu. Ama temelde aslında gerçekten de 2025 yılı boyunca beyaz ette hiç hemen hemen zam yapılmadı. Yani baktığınız zaman bugün 80 lira neredeyse bir kilo bütün tavuğu satın aldığınız zaman, bu da hani sudan ucuz derler ya, oraya yakın bir şey. Çünkü o sektöründe kendi içinde bir takım maliyetleri var. Evet, geçtiğimiz haftalarda özellikle de bu kanat ve diğer ürünlerde bir fiyat geçişi yaptılar. Ama oradaki geçiş, işte WhatsApp gruplarında birbirleriyle iletişim kurmuşlar, bir böyle birlikte hareket etme hali var. Ama ben size şöyle ifade edeyim. Şimdi ticaretin doğal akışında zaten, diyelim ki siz bir mahalledesiniz ve yan yana bakkallar var ve siz su satıyorsunuz ortalama 1 liradan. Sonra bu bakkallardan bir tanesi diyor ki ya işte fiyatlarımız artık hani çok düşük kalıyor, maliyetlerimiz de arttı. Bunu gelin 1.25 yapalım dediği zaman, bu zaten diğerleri kabul etmese bile 1.25 yapan adam hiçbir zaman 1.25'ten satamaz. Diğerleri eğer ucuz satmaya devam ederse. O yüzden de sektör aslında zaten fiyat geçişlerini gayri ihtiyari, illa örgütlü olmak zorunda değil, birlikte yapar. Bu da bazen böyle dışarıya sanki bir komplo, sanki böyle hani yıkıcı bir hareketmiş gibi gözüküyor, ama tabii bu kötü niyetlilerin, manipülatif hareket edenlerin olmadığı anlamına gelmiyor. Özellikle kırmızı ette geçmişte bu çok yaşandı. Bakın, aracı dediğimiz, yani hayvanları özellikle doğu illerinden toplayıp büyük şehirlerdeki borsalara, diğer kesimhanelere götüren bir takım kişiler vardı. Bunlar üzerine geçtiğimiz aylarda Tarım Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı bir takım müdahalelerde bulundu. Orası aslında epeyce bir terbiye edildi diyebiliriz. Biraz böyle kırmızıda da beyazda da ciddi bir böyle sahayı temizleme hareketi diyelim. Biraz böyle bir hani ona hani had bildirme demeyelim, çünkü nihayetinde orada da yatırımcılar var, onların da hani küsmemesi lazım en temelde, çünkü gıda olarak, sağlıklı et olarak bizim tüketmemiz gerekiyor ki çünkü protein önemli, hele de hayvansal protein çok kıymetli.
1: Tabii, ama şöyle bir şey var yani Mine Hanım, böyle kronik olarak artık kronikleşti bu et meselesi, değil mi? Yani böyle fiyatlar, işte beyaz et olsun, kırmızı et, ya hep gündemde. Yani biz çok uzun zamandır işte bu meseleyi konuşuyoruz. Yani burada bu meseleyi, zamların etkisi var, işte planlama mı dersiniz, planlamada mı sıkıntı var, yoksa mesela arz açığı mı dersiniz, hani onu bilemiyorum tabii. Ama önümüzdeki dönemi de biraz bize aktarabilirsiniz. Yani öngörülerinizi, özellikle kırmızı et konusunda. Mesela bu zam beraberinde farklı bir dalgalanmayı da getirir mi, getirmez mi?
3: Getirmez. Kısa vade herhangi bir şey olmaz. Çünkü şu anda zaten dediğim gibi mevsim itibariyle kırmızı ete olan talep zaten giderek azalıyor. Önümüzdeki 2,5-3 yıl içerisinde Tarım Orman Bakanlığı'nın şu anda üretici birlikleriyle beraber yürüttüğü bir takım önleyici çalışmalar var. Bir tanesi aslında süt hayvanlarına damızlık üzerine bir suni tohumlama projesi var. İşte 500 lirayla suni tohumlama yapılıyor. Bunun bir bölümünü devlet karşılıyor, bir bölümünü üretici örgütleri ve bununla beraber de önümüzdeki işte bir yıl içerisinde ciddi bir aslında damızlık buzağlar doğmuş olacak ve bunlar büyüdüğü zaman piyasaya gelmiş olacak. Bir böyle bir çalışma var. Bir de yine Tarım Orman Bakanlığı tarafından verimi çok düşük meralarla ilgili, yemle ilgili de bir takım çalışmalar var. Şimdi bunların ama bir 3-4 yılı daha var, ama bir anda tabii tabii bunlar böyle bizim yediğimiz etin fiyatını düşürmez. Çünkü etteki sorun ta 2007'lere gidiyor. Yani 2007'deki süt krizi, süt tozu ithalatı, sonra ciddi 2008 yılındaki kuraklık kaynaklı yemdeki problemler, bütün süt sığırlarının 1 milyona yakın kesime gitmesi, arkasından 2010'daki et ithalatının başlaması ve bu ithalattan nemalanan pek çok sektörde isimler oldu, farklı farklı insanlar oldu. Gelinen noktada şunu sadece örnek vereyim ben Hülya Hanım. Şimdi bakın, Amerika'da ve bazı Avrupa ülkelerinde ortalama 15-16 kilo sığır eti tüketiliyor. Bizde de 10 ila 16 kilogram arasında. TÜİK'e göre 14,5 kilogram. Ama bizim unuttuğumuz şöyle bir şey var. Amerika'da ve Avrupa'da çok ciddi bir domuz eti ikamesi var. Bakın, domuz beslemek o biraz daha görece kolay bir hayvancılık modeli aslında. Şimdi Türkiye'de sığır var, bir de küçükbaş var. Yani o domuzdaki açık olan tarafı bizim bir şeyle kapatmamız gerekiyor. Kapatabilmek için de bir taraftan bizim ama hayvan varlığımızı arttırsak bile verimimiz düşük. Biz hem süt veriminde hem et veriminde Avrupa ve dünya ortalamasının çok altındayız. Niye? Buzağlarımız ölüyor. Çünkü meralarımız çok kaliteli değil. Verimimiz, hayvan yemindeki verimimiz çok kaliteli değil. Şimdi bütün bunları topladığınızda her şey iyi gitse bile 3-4 yıl sonra verimimizi de arttırmak gerekiyor. Buzağı ölümünü düşürmek gerekiyor. Yani bu aslında büyük bir memleket meselesi ve ciddi bir plan.
4: Tamam işte mesela siz yani bu 3-5 yıl içindeki bu tarım meselesinde, yani hayvancılık sektöründeki riskleri sıralıyorsunuz. Yani bunu sıraladığınız zaman o zaman böyle demek ki o sektörde politika değişikliği de gerekiyor herhalde, değil mi? Bir devinim lazım yani bunu tek tek sıraladığınıza göre.
3: Çok lazım. Orada da belki şöyle bir şey söyleyebilir. Şimdi biliyorsunuz et süt kurumu yurt dışından hem et ithal ediyor hem hayvan ithal ediyor. İşte örneğin afaki söylüyorum, 4 dolara ithal ediyor, piyasaya 7 dolara veriyor. Aradaki bu 3 dolarla da yıl boyunca belli bir bütçe ortaya çıkıyor. Şimdi normalde aslında deniliyordu ki bu aradaki fark yaklaşık işte 500 milyar dolar diyenler var. Bu fark deniliyordu hayvancılığı desteklemek üzere kullanılacak. Ama yine denilen, yani elimizde bir belge yok tabii ki. Bu aradaki bu işte 400-500 milyarın aslında hazinede olduğu ve hayvancılığa yeteri kadar aktarılamadığı üzerine de bir takım duyumlarımız var. Şimdi tabii ki Tarım Orman Bakanlığı pek çok destek var, çalışıyor ama onun da eli kolu bağlı. En nihayetinde bütün bu ekonomik tedbirler bir yerde de ekonomi yönetimiyle de aslında karşılaşıyor. Ve öyle olduğu zaman da istenilen kadar hani ivme yakalanamayabiliyor kısa vadede ama uzun vadede güzel gelişmeler olacak.
4: Peki Mine Hanım, çok teşekkür ediyorum. Mine Ataman tarım yazarı, sağ olsun katkılarından dolayı. Şöyle devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye'nin NATO'da kutupbaşı olduğunu vurguladı. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı Amerikan Başkanı Trump zirveye katılmazdı dedi. Fidan'ın gündeminde Amerika ve İran arasında imzalanan mütabakat muhtırası da vardı.
2: Türkiye'nin NATO'da kutupbaşı olduğunu vurguladı. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinin önemine değindi.
5: Çok önemli konular var ve bunların ABD başkanının bulunmadığı bir toplantıda karara bağlanması mümkün değil. Cumhurbaşkanımız olmasa, Türkiye olmasa Trump gelmeyecekti. NATO'nun içerisinde kabaca 3 grup var. ABD başlı başına bir kutup, Avrupa Birliği bir kutup. Bunun dışında kalan ülkelerden de tek başına görüş oluşturma, adeta bir kutup olma niteliği taşıyan ülke Türkiye.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye gazetesine açıklamalarda bulundu. ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat muhtırasını değerlendirdi.
5: Prensipte anlaşıldı ancak detayların ele alınması gerekiyor. Birincisi, zenginleştirilmiş uranyuma ne olacak? İkincisi, bundan sonraki zenginleştirme moratoryumu nasıl işletilecek? Örneğin 400 kiloluk zenginleştirilmiş uranyumun İran'da seyreltilmesi konusunda bir prensip anlayışı var. Ama bunun seyreltilmesini kim yapacak? Kim kontrol edecek? Bunların görüşülmesi gerekiyor.
2: Hakan Fidan, Rusya ziyaretinin ayrıntılarını da anlattı. İkili ilişkilerde ve bölgesel konularda beraber çalışmak konusunda hiçbir sıkıntı yok. Her iki ülkede mümkün olan her alanda işbirliği yapmak istiyor dedi.
1: Amerika ve İran tam 108 gün süren savaşı imzaladıkları mütabakat zaptıyla sona erdirdiler. Şimdi Cuma günü başlayacak müzakerelerden önce mütabakat metni de yayınlandı ve 14 maddelik anlaşma İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını belirtiyor. Ayrıca ülkenin yeniden yapılanması için 300 milyar dolarlık bir fon taahhüt ediyor.
2: Liderler imzaları attı. ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptı kamuoyuyla paylaşıldı. İslamabad mutabakat metninin ilk maddesi savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sona erdiğini bildiriyor. Tarafların birbirlerine karşı askeri operasyon başlatmayacağı kayıt altına alınıyor. İkinci madde ise Tahran ve Washington'ın birbirlerinin egemenliklerine saygı göstereceğini ifade ediyor. Taraflar arasındaki barış görüşmeleri takvimi üçüncü maddeyle düzenlendi. ABD ve İran en fazla 60 gün içinde nihai anlaşmayı müzakere edip sonuçlandırmayı taahhüt eder, bu süre karşılıklı rıza ile uzatılabilir denildi. Mutabakata göre ABD, Hürmüz'de uyguladığı deniz ablukasını kaldırmaya başlayacak ve 30 gün içinde tamamen sona erdirecek. Ayrıca ABD, İran sınırı yakınlarındaki güçlerini 30 gün içinde geri çekecek. Büyük mücadeleye sahne olan Hürmüz Boğazı'nın durumu 5. maddede ele alındı. Maddeye göre İran, ticari gemilerin 60 gün süreyle ücretsiz ve güvenli bir şekilde geçebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlü. Hürmüz'ün uzun vadeli durumunu belirlemek içinse Umman ve Körfez'e kıyısı olan ülkelerle bir araya gelecek. ABD ve bölgesel ortakları İran'ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için 300 milyar dolarlık bir fon kuracak. ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları kapsamında olanlar ve tek taraflı uygulananlar dahil olmak üzere İran'a yönelik tüm ekonomik yaptırımları kaldıracak. İran'ın dondurulmuş fonları tamamen erişilebilir hale getirilecek. Trump'ın ısrarcı olduğu nükleer silah konusuysa 8. madde ile düzenlendi. İran, nükleer silah temin etmeyeceğini ve geliştirmeyeceğini bir kez daha taahhüt etti. Elindeki zenginleştirilmiş uranyumun Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu gözetiminde seyreltilerek imha edilmesine onay verdi. Nükleer programının geleceği ise nihai anlaşma müzakerelerinde ele alınacak. Mutabakatın uygulanmasını ve nihai barış anlaşmasına uyulmasını denetlemek için bir yürütme mekanizması kurulacak. ABD ve İran arasında varılacak nihai anlaşma, BM Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı bir kararıyla onaylanacak.
1: Şimdi şöyle, Ceylan'la konuşalım ve İBB soruşturmasına 9 sanık hakkında tahliye kararı verildi. Detayları Ceylan Sever aktarsın, Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan.
6: Hülya Ökenek, İBB davası biliyorsunuz Silivri'de görülüyor. Ve bu davanın ilk duruşması da 4. aylık tutukluluk incelemesi gerçekleşti. Ve bu 4. tutukluluk incelemesinde de 9 tahliye kararı geldi. Tutukluluğa ilişkin değerlendirmesini yapan mahkeme, firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun çalışanı Ahmet Güldü, iş insanı Yunus Göçer, yapımcı ve yönetmen Hasan Yalaz, Kültür AŞ Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdin Çolak, reklamcı Alper Aydın, İBB Medya AŞ Eski Genel Müdürü Elif İpek Atayman, İBB Mutarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu ve Eski Kültür AŞ İhale ve Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan'ın tahliyesine karar verdi. Bu zamana kadar bu tahliyelerle birlikte toplamda tahliye sayısı, yani tahliye edilen kişi sayısı 51'i buldu. 107 tutukluyla başlayan İBB davasında yapılan ilk tutukluluk incelemesinde 18, ikincisinde 15, üçüncüsünde 9 olmak üzere bugüne değin toplamda 42 kişi tutuklu, tahliye edilmişti. 42 tutuklu. Verilen 9 tahliye kararıyla birlikte bu sayı 51'e yükseldi bugün itibariyle.
1: Çok teşekkür ediyorum Ceylan, sağ olasın. Önemli. İBB davası 9 sanığa tahliye kararı. Ceylan Sever de detaylandırdı. Bakalım. Şimdi bir bağlantı daha yapalım. O da CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası bu arada meclis başkanlığına sunulmuş durumda. Buse ile konuşalım. Buse Gençtürk. Buse?
7: Hülya Kenek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Yasama dokunulmazlığın kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona da havale edildi. Karma komisyona havale edilen dosyalara bakacak olursak Özel ve Mustafa Sarıgül'e ait ikişer dosya bulunuyor. Özel ve Sarıgül dışında İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşan, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Engin-Yurt hakkında dosyalar var. Yine dosyalar bulunan isimler arasında CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da bulunuyor. Bu dosyalar karma komisyona havale edildi. Anayasa ve Adalet Komisyonu üzerinden kurulu karma komisyonda artık dosyaların bulunduğunu ifade edebiliriz. Hülya Kenek.
4: Peki, Buse teşekkür ediyorum. 14 dokunulmazlık dosyası mecliste, aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel de var. Buse Gençtürk detaylandırdı bu son dakika gelişmesiyle ilgili. Biz devam edelim. İsrail ateşkese ve Amerika ile İran arası sağlanan mütabakata rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Ve Lübnan resmi ajansının aktardığına göre Nebatiye'yi topçu atışlarıyla hedef aldı İsrail ordusu. Uluslararası hukuka göre sivil alanlarda kullanılması yasak olan fosfor bombaları da kullanılıyor.
2: İsrail mutabakat dinlemiyor. ABD ve İran arasında imzalanan mutabakata rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Üstelik fosfor bombasıyla. Lübnan resmi ajansının haberine göre İsrail Nebatiye kırsalını topçu atışlarıyla vurdu. Ajans, uluslararası hukuka göre sivil alanlarda kullanılması yasak olan fosfor bombalarının da saldırıda kullanıldığını aktardı. Bölgedeki hareketlilik Birleşmiş Milletler raporlarına da yansıdı. BM Lübnan Geçici Barış Gücü, İsrail'in gece yarısından itibaren Lübnan hava sahasını 26 kez ihlal ettiğini, iki savaş gemisinin de kara sularını geçtiğini kaydetti. Açıklamada bölgede tespit edilen 312 mermiden 291'inin İsrail ordusuna ait olduğu belirtildi. Birçok ailenin hala evlerine dönemediği vurgulandı. UNICEF'te çatışmalar nedeniyle 770 binden fazla çocuğun ağır travma ve stres altında olduğunu açıkladı. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise İsrail'le yürütülebilecek müzakerelerde temel çerçevenin karşılıklı güven olduğunu belirterek bunun sağlanmasını 5 şarta bağladı. Kasım bu şartları İsrail'in kara, hava ve denizden saldırılarının durdurulması, Lübnan topraklarının tamamından çekilmesi, esirlerin geri verilmesi, yerinden edilenlerin evlerine dönebilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması olarak sıraladı. Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik girişimlere karşı çıkarak silahların alınmasına yönelik hiçbir proje hayata geçirilemeyecek ifadelerini kullandı. ABD ve İran arasında varılan mutabakatın Lübnan'ı da kapsayacağı belirtilmiş ancak İsrail yetkililer işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini açıklamıştı. ABD Başkanı Trump da mutabakat metnini imzalamadan önce yaptığı açıklamada İsrail'in Lübnan konusundaki tutumundan memnun olmadığını belirtmişti.
4: Ve dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu. QS Dünya Üniversite sıralamasında ilk 500'de Türkiye'den 6 üniversite yer aldı. Türkiye'nin en iyisi İstanbul Teknik Üniversitesi.
2: Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu. İlk 500'e Türkiye'den 6 üniversite girdi. İstanbul Teknik Üniversitesi zirveye yerleşti. Üniversitelerin en önemli değerlendirmelerinden biri olarak kabul edilen QS Dünya Üniversite Sıralamaları 2027'de açıklandı. Türkiye'den 25 üniversitenin yer aldığı sıralamada 11 üniversite dünya sıralamasında ilk 1000'e girmeyi başardı. Geçen yıl 298. sırada yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi 279. sıraya yükselerek Türkiye'nin en iyi üniversitesi oldu. Önceki yıl 269. sırada yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ise bu yıl 305. sıraya gerileyerek ikinci oldu. Koç Üniversitesi 329. Boğaziçi Üniversitesi 345. Sabancı Üniversitesi 357. Bilkent Üniversitesi ise 454. oldu. İTİ Rektörü Profesör Doktor Hasan Mandal yaptığı açıklamada, bu başarı 253 yıllık köklü geçmişimizi geleceğin ihtiyaçlarıyla buluşturma kararlılığımızın bir yansımasıdır ifadelerini kullandı. QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Shorter da Türkiye'nin yüksek öğretimde uluslararası görünürlüğünü artırmaya devam ettiğini belirterek 2023 yılında yalnızca bir Türk üniversitesinin ilk 500'de yer aldığını hatırlattı. Dünyanın en iyi üniversitesi üst üste 15. kez MIT seçilirken Stanford ve Imperial College London ikinci sırayı paylaştı. Oxford 4., Harvard ise 5. sırada yer aldı. QS sıralamayı belirlerken milyonlarca akademik makale inceleyip binlerce akademisyen ve işverenin görüşünü dikkate alıyor.
1: Bir konum var. Tabii şimdi kendisini tanıtacağım. Üniversite sınavına son iki gün deyince hemen anlaşılır tabii. Şöyle ki hafta sonu üniversite sınavı, işte sınava sayılı saatler var. Konumu da görelim. Yönetmenim Kadir'den de ben rica edeyim. Soruların özelliğini daha az herkes merak ediyor. Dikkat edilmesi gereken şeyler ne? Zaman kullanım meselesi var tabii sınavlarda. Odaklanılması gereken şeyler var ve bunun için neler yapılmalı? Uzmanıyla konuşacağız. Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölüm Başkanı Ernur Eryan konuğumuz. Hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
8: Hilya Hanım.
1: İyisiniz.
8: Çok teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz.
1: Ya çok teşekkür ediyorum. Şu an
8: siz
1: mesela
8: iyisiniz. Evet, iyi görünüyorsunuz.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler. Siz de öyle. Şimdi ekran başında bizi izleyenler var ve işte bir şekilde çok kaygılı öğrenciler, aileler de keza aynı şekilde ama öğrenciler tabii ki çok öncelikli. İşte oraya benim editörüm Mehmet Ali yazmış. Son iki gün demiş. Yani sınava mesela son iki gün kala böyle psikolojiye mi daha çok odaklanılmalı yoksa mesela ders falan çalışılmamalı herhalde diye düşünüyorum. Evet. O kadar çok rehberlik hocası konuk alıyoruz tabii bu meselelerde yıllardır. Genelde tavsiyeleri o. Yani nedir? İşte milyonlarca genç var ve artık onlar o yani geri sayım başladı. Öyle diyelim. Son 48 saat. Şu başarıyı arttırır. Bakın. Yani diyeceğiniz en temel tavsiye ne? Öyle başlayalım.
8: Çok güzel özetlediniz aslında. Tam böyle bizim derleyip toplayacağımız, söyleyeceğimiz şeyi siz başta söylediniz. Tüm lise son sınıf öğrencilerimiz, işte mezun öğrenciler ve YKS'ye girecek tüm adaylar aslında yıllardır emekle büyüttükleri bir ağacın meyvesini toplama zamanları tam onun eşiğindeyiz. Bu süreçte sınava sayılı gün kaldı
1: tabii,
8: artık. Bu süreçte de herkesin kalbi ritmi farklı çarpıyor. Ondan sonra heyecan var, umut var, beklenti var, kaygı var. En çok ben gençlerimiz için şunu söylemek istiyorum. Gençler bu dönemde her şeyi unutacak mıyım? Her şey aklımda mı? Yoksa unuttum mu? Ay bunu hatırlamıyorum galiba diye bir paniğe kapılabiliyorlar. Ondan sonra öncelikle şunu söylemek istiyorum. Rahat olsunlar, unutmadılar. O bilgiler böyle zihinlerinin bir köşesinde böyle dokümanlar halinde sakin sakin duruyorlar ve cumartesi günü o önlerinde kitapçık açıldığı zaman böyle yavaş yavaş onlar o bilgileri tek tek çağırdığında gelecek ve onların yardımına koşacak diyorum.
1: Ya şöyle, şimdi siz rehberlik hocasısınız. Yani siz yıllardır mesai harcıyorsunuz. En temel kaygıları ne sınava dair? Yani böyle kendi kafanızda, zihninizde zuhur eden o düşünce nedir? Böyle derleyip toparladığınızda. Ya çocuklar en temel şu kaygıyla bana geliyorlar, şu kaygıyla konuşuyorum. Rehberlik demek biraz öyledir yani. Onların düşüncelerine rehber olursunuz en nihayetinde. Nedir? Yani başarısız olmak mı? Yoksa mesela veliler üzerinde mi kaygı? Gelecek kaygısı mı? En temel kaygı.
8: Son dönemde çok panik olabiliyorlar. Aslında gerçekten yapılan en büyük hatalardan bir tanesi bu. Son virajda en büyük hata ne oluyor? Hani böyle bitiş çizgisine koşuyorlar ya. Koşarken böyle ayaklarına küçücük bir taş çarpabiliyor aslında. Bunu yapmamalılar. O da nedir? Hani başta söylediniz de son günlerde yeni bir şey öğrenme zamanı değil. Hani artık yeni bir şey öğrenip zihni bulandırmamalılar.
1: Psikolojiye odaklansınlar.
8: Evet. Ben artık çalıştım. Ondan sonra bildiklerine odaklanabilirler. Ben bunları zaten biliyorum. Artık hani bildiklerini cilalama dönemi diyelim. Kendilerine güvenme dönemi diyelim. Çünkü sınava baktığınız zaman akademik hazırlıktan çok psikolojik hazırlık da önemli. Hele bugünlerde çok çok daha önemli. Evet.
1: Şimdi sizin elinizde kağıtlar var ve bazı yerleri de fosforlu kalemle çizmişsiniz.
4: buradan çıkarken, giderken ya ben aslında söylemek istediklerim vardı. Aklımda şunlar şunlar kaldı. Ya söyleyemedim dediğiniz bir şey olsun istemiyorum. Ya özellikle böyle boldladığınız, çizdiğiniz yerler nedir? Mesela neye dem vurmak istiyorsunuz?
8: Evet,
4: özellikle
8: yıllardır öğrencilerle, 16 yıldır bu süreçleri yürütüyorum ama hep bugünlerde ben de onlarla ve ailelerle bu heyecanı paylaşıyorum. Dolayısıyla evet, aktarmak istiyorum, heyecandan unutmayayım dediğim şeyler var. O zaman velilere seslenmek istiyorum ben buradan. Onlar aslında bu sürecin gizli kahramanları. Yani onlar evlerinde salonlarda öğrencilerimiz, evlatları böyle soğuk terler dökerken onlar da aslında

0: okulun bahçesinde ne evi, aslında okulun bahçesinde çok kaygılı oluyorlar. Bazı velilerimiz hatta şöyle bir şey söylüyor. Ya gerçekten diyorlar, sınav sonunda olmak galiba çok iyi diyorlar. Aslında bu kaygıyı yönetmeler önemli. Çünkü kaygı virüs gibi çok hızlı bulaşıyor. Öğrenciye yansıyabiliyor. Dolayısıyla öğrencinin kendini güvende hissetmesi için o kaygıyı düşürmeliler. Çünkü bu anlamda da yani sözlerin gücü büyük aslında.
1: Tabii,
0: bakarsanız.
1: Kelimeler
0: yani
1: önemli.
0: Aynen öyle.
1: Tabii.
0: Burada ailelerimiz kendi artık eğitim koçu gibi ya da işte dersi hatırlatmak zorunda olan kişiler gibi görmemeliler. Hı-hı. Şu anda çocuklarımızın son birkaç günde artık anne babaya ihtiyacı var. Öyle düşünmeleri Hı-hı. gerekiyor. Sözlerin gücü dedik bir de aynı zamanda. Şimdi sana güveniyoruz, sen yaparsın demek bile aslında çocukların omuzlarında bir yük, bir ağırlık veriyor. Yani çok Hı-hı. hassas bir şey. Peki o zaman hani ne desinler? Sana bugüne kadar verdiğin emeği gördüm, inanıyorum. Sonuç her ne olursa olsun biz senin her zaman yanındayız. Sınavdan sonra da birlikteyiz.
1: Denge kursunlar
0: demeleri
1: yani, değil
0: önemli.
1: Mi? Özel, tabii
0: evet.
1: O önemli, gerçekten öyle. Ya böyle hani tabii öğrenciler açısından bakıldığında gerçekten mesela dikkat kaybı yaşayabilirler, değil mi? Yani sınav esnasında. Ne önerirsiniz? Tam böyle sınavda soru çözerken işte
0: evet,
1: bir şey
0: özellikle
1: böyle kafasına
0: sınavda,
1: takıldı o an.
0: Özellikle sınavda zor bir soruyla karşılaştıklarında şunu düşünebilirler. O soru sadece onlar için zor bir soru değil. Yani Türkiye'de şimdi binlerce insan, binlerce aday sınava giriyor olacak. O soru herkes için zor bir soru. Dolayısıyla orada soruyla inatlaşmak, ben şöyle diyorum, gelecekle inatlaşmak aslında. O yüzden bunu yapmasınlar. Hı-hı. Atlasınlar. Yani turlasınlar, geçsinler ama bırakıp da o soruyu, hani biz bu kadar hani tüm lise dönemi boyunca onlara bir soru bile önemli derken şunu demek de doğru olmaz. Bıraksınlar ama sonra dönsünler. Yani o turu tamamlayıp zamanı kaldığında o soruya tekrar dönsünler diyoruz. Onun dışında bir de böyle tabii ki hani kaygılarını yönetmek
1: Peki.
0: dedik. Burada nefes tekniği uygulayabilir öğrencilerimiz.
1: Hı-hı. Hı-hı. Nefes tekniği önemli. Yani
0: evet.
1: Orada tabii o an için en azından.
0: Aynen
1: o anı
0: öyle.
1: Yönetme
0: o an hani bir
1: açısından.
0: Kalemi bırakıp ondan sonra 4-7-8 nefes tekniğini yapabilir.
1: Peki. Ben çok teşekkür ediyorum
0: ben
1: size.
0: De.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler.
1: Doğa
0: oldum.
1: Koleji Lise Rehberlik Bölüm Başkanı Ernur Eriyan konuğumdu akşam haberlerin. Sağ olun katkılarınızdan dolayı. İstanbul Stüdyosu'na kadar
0: ediyorum.
1: Geldiniz. Teşekkür ediyorum. Öğrencilere de gençlere başarılar dileyelim. Biz devam edelim. Akşam haberlerini. Bu arada Türkiye'de geçen yıl 700 milyon kitap üretildi. Bu kişi başı 8 kitap demek. Yani Türkiye Yayıncılar Birliği'nin raporu var. Korsan kitap pazarının nasıl büyüdüğünü de bir taraftan gözler önüne seriyor. Hatta öyle ki izinsiz kitap çoğaltan fotokopicilerin yaptığı korsanlığı şimdi de bilgisayar ortamında kitap çoğaltanlar aldı. Raporda çok çarpıcı detaylar da var. Ona bakarız. Öznur Karşısı Çetin Er'in haberinden izleyelim bu detayları.
2: Genellikle PDF olarak indirmeye, bulmaya çalışıyoruz.
3: Korsan yayınlardan.
2: Mecburen.
4: Fotokopiciler de eskisi kadar korsan kitap üretip satamaz hale geldi. Okay. O pazarı onlar da dişlere kaptı.
5: El değiştirmiş olduğu gibi bir durum var. Korsan site çok fazla var.
4: Hem kitap evinde satışlar düştü, hem e-ticarette düştü.
6: O daha da maliyetli, hatta fotokopide normal kitap almaktan daha maliyetli oluyor. PDF'ten de tabii ki de çözüyoruz tabletlerden. İnternetten indiriyorum, evet.
3: Ücretsiz.
6: Evet, öğrenciyiz abla, yani ne yapalım.
4: Aslında bugün fotokopiciler de buna isyan ediyor. Niye?
7: Çünkü izinsiz kitap çoğaltan fotokopicilerin yerini artık dijital korsanlar aldı.
4: Niye fotokopiden talep olsun ki? Varken niye talep etsin ki?
5: Hatalı, yanlış bir şeyden başka bir kısma akmış oldu.
7: Türkiye Yayıncılar Birliği'nin raporu da bu tespitleri doğruluyor. Kağıdın fiyatının artması kitap fiyatlarını katladı. Korsan kitap pazarı da devasa boyutlara ulaştı.
4: Gördüğümüz şey şu, çok ciddi bir dijital korsanlık var. Kitaplarımın korsan şekilde çoğaltıldığı bilgisi bize geliyorsa, meslek örgütlerimiz ve avukatlarımız fotokopicileri geçmişte basıyordu, gene basıyorlar.
7: Ancak PDF formatına çevrilen korsan kitapların takibi de, bu kayıt dışılığın önlenmesi de çok daha zor. Kitapları taratıp ücretsiz PDF dosyasına dönüştürenler, parayı internet sitelerine aldıkları reklamlar sayesinde kazanıyor.
4: Dijital korsan kitapları sitelerinde bulunduran yerlerle ilgili savcılıklara şikayetlerde bulunuyor.

0: ediyor.
1: Geçmişte korsan fotokopi çekimi yapanlarla mücadele eden yayıncılar şimdi de aynı formülle yayınları korsan PDF sitelerinde paylaşanlara karşı bu mücadeleyi veriyor. Akademisyenler de bu durumdan muzdarip. Korsana yönelen öğrenciler nedeniyle kitap yazmam diyen akademisyen çok. Son 3 yılda inceleme araştırma kitap yazımı %40 düştü.
2: Eğer bu kadar dijital korsanlık varsa ve kitap satışlarında bir sorun varsa niye akademik yayıncılık yapsın ki bir yayıncı? Yeni sitelerde korsan şekilde dijital yasa dışı şekilde bu kitapların sunulması da var.
1: Akademisyenleri kitap yazmaktan vazgeçiren bir başka neden de var. O da Yayıncılar Birliği'nin raporunda yer aldı. Raporda yer alan tespitlerden biri de şu: üniversitelerde öğrencilerine kitap tavsiye eden akademisyenlerin CİMER'e şikayet edilmesi. İşte bu şikayetler yüzünden artık akademisyenler kitap yazmaya çekiniyor.
2: Bazı üniversitelerde bazı öğretim üyelerinin soruşturma geçirdiğini duydum. Öğretim üyelerinin kitap tavsiye ettikleri ortaya çıkıyor. Bazı sosyal bilimler alanında tek bir kitapla dersi işleyemezsiniz. Ne yazık ki öğrencilerimizin ekonomik satın alma güçlerinde bir düşüş var ama.
3: Hocalar referans kitap tavsiye ediyor. Evet.
1: Peki öğrenciler almak istiyor mu?
3: Genelde almak istemiyorlar. Ortalama 1500-2000 lira bandından falan başlıyor. Korsana yönlendiriliyoruz aslında bir nevi.
1: Online kitap satışları ise kitap evlerini vurdu. Yayıncılıktaki bu daralma Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da gündeminde. Bakanlık kütüphanelere ciddi miktarda kitap alımına başladı. Türkiye Yayıncılar Birliği, halk ve belediye kütüphanelerinde ödünç kitap uygulamasının yaygınlaştırılmasını öneriyor.
0: Peki, kısa bir ara verelim.

Peki akşam haberlerini noktalıyoruz ve yayını her zaman olduğu gibi Faruk Aksoy'a devrediyorum. Faruk tüm gelişmeleri aktaracak ana haberde. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Evet.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 26, Edirne güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla yağmurlu 27 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana yağmurlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 25, Zonguldak güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Konya parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava çoğunlukla güneşli, Erzurum 26, Van 27 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 35 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: CHP'de kavga büyüyor. Önce milletvekilleri ihraç edildi, ardından il başkanları görevden alındı. Partide fırtına dinmiyor. Karara direnen il örgütleri ne yapacak? Bu süreç bir arınma mı yoksa CHP'den büyük bir kopuş mu? Toplanan imzalar kurultayı toplamaya yetecek mi? Muhalefet içinde yeni bir hesaplaşma mı başlıyor? Özgür Özel ve ekibinin felaket senaryosu hazır mı? Yeni parti planı masada mı? Eren Eğilmez soruyor. Akademisyen Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, İletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat, siyaset bilimci Sezin Öney, gazeteciler Merve Şebnem Oruç ve Alişer Delek yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
4: İyi Finans sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 18 Haziran Perşembe günündeyiz. Habertürk'te ana haberde birlikteyiz. Sayın seyirciler, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Tabii Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşma sağlandı. Dijital ortamda

0: imzalar atıldı. Bir yanda Trump, bir yanda Pezeşkian. Elbette bölgenin en büyük ülkesi Türkiye hemen bir durum değerlendirmesi yaptı. Milli Güvenlik Kurulu toplandı ve toplantı dakikalar önce sona erdi. Gerçekten İran-Amerika anlaşması, bölgedeki gelişmeler, Türkiye'deki gelişmeler elbette bunlar masadaydı. Ama daha ayrıntılar neler? İşte onları almak için hemen Emre Karaca'ya gideceğim. Emre, merhabalar, iyi akşamlar. Tabii Amerika ve İran'ın anlaşması Türkiye açısından da önemli. Yani bizimkiler o meseleyi de masaya yatırdı. Ama başka hangi başlıklar vardı toplantıda?
1: Faruk Aksoy, senin de bahsettiğin gibi bugünün en önemli maddesi aslında ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat anlaşmasıydı. Şüphesiz ki bu anlaşma nihai bir anlaşma değil. Önümüzdeki 60 gün boyunca müzakerelerin devam edeceği biliniyor. Ankara bu süreci yakından takip ediyor. Bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da bu konu ele alındı ve önümüzdeki günlere ilişkin olarak projeksiyonun çizildiğini söyleyelim. 3 parametrenin de ön planda olduğunu altını çizelim. Bu başlık altında enerji arz güvenliği, deniz ticareti ve seyri sefer emniyetinin sağlanması, korunması konuları enine boyuna Milli Güvenlik Kurulu toplantısında tartışıldığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte bir başka önemli başlıkta NATO zirvesi hazırlıkları, bilindiği gibi 7 ile 8 Temmuz tarihinde dünyanın gözü kulağı Ankara'da olacak. Özellikle güvenlik ekseninde yapılan hazırlıklara bugün mercek tutulduğunu ifade edebiliriz. Şüphesiz ki NATO zirvesi konusu çok boyutlu ve kapsamlı ki sabah saatlerinde Milli Savunma Bakanı tarafından bir açıklama yapılmıştı. Bilindiği gibi Türkiye'ye İtalya'dan Konya'ya hava savunma sistemi ek tedbir olarak konuşlanmıştı. Bu kapsamda hem yurt genelinde yapılan hazırlıklar hem Ankara özelindeki güvenlik eksenli yapılan hazırlıkların bugün yine mercek altına alındığını ifade edebiliriz. Bir başka önemli başlıkta terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar. Şüphesiz ki özellikle İran kuzeyinde sınır hattındaki son durum istihbarat kurumlarından gelen raporlar eşliğinde incelendi MGK toplantısında. Bu da önümüzdeki sürece ilişkin olarak yine yol haritasının belirlenmesinde önemli bir eşik, bir parametre olarak karşımıza çıkıyor. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi demiştik. 2 saati aşkın bir sürenin sonunda toplantı sona erdi. Artık gözler yapılan açıklamaya çevrildi. Tabii eskiden MGK bildirisi olarak adlandırılıyorduk. Ancak artık Milli Güvenlik Kurulu basın açıklaması olarak formüle ediyoruz. Önümüzdeki yarım saat içerisinde bu basın açıklaması gelecek ve bizler de Türkiye'nin yeni güvenlik doktrininin ne olacağını en azından kısa ve orta vadede bu konuda ipuçlarını edinmiş olacağız. MGK açıklaması gelince de yine buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden aktaracağız.
0: Emre Karaca, çok çok teşekkürler. Kolay gelsin, iyi akşamlar. Emre'nin söylediği gibi açıklama, yazılı açıklama gelince döneceğiz ve elbette ne olup bittiğini yazılı olarak tam olarak öğreneceğiz. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'le İyi Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Detayları Buse Gençtürk'ten alacağız. Buse Gençtürk telefonda. Buse'ye bir merhaba diyelim. Buse, iyi akşamlar, kolay gelsin.
2: Faruk Aksoy, iyi akşamlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu ve yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Peki başka kimler hakkında dosyalar hazırlandı? Onu da aktaralım. Turhan Çömez ve Özgür Özel var bu isimler arasında. Bunun yanı sıra CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında da İki dosya bulunuyor. CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşan, Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında dosyalar hazırlandı. Karabük Milletvekili Ceylet Akay yine bu isimlerin içinde. İyi Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın dosyaları da meclise sevk edildi ve mecliste bu dosyaları karma komisyona havale etti. Geçtiğimiz günlerde de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki iki soruşturma dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermiş.
0: Peki.
2: Bundan sıratmış olalım.
0: Peki. Çok çok teşekkürler. Kolay gelsin Buse. Gerçekten vekillerin dokunulmazlıkları kaldırılmıştır.

Yapılırsa dokunulacak mı? Dokunulacaksa ne olacak? Önümüzdeki süreç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok hareketli günlerin yaşanacağı bir süreç olacak. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni de kapsamayabilir. Antiparantez bunu da söylemiş olayım. Ve sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel Ankara'da ulus halinde esnafı ziyaret etti. Aslında gölge bir genel başkan gibi davranmaya, görüşmelerini, ziyaretlerini yapmaya devam ediyor Özgür Özel. Genel merkeze teslim edilen delege imzalarını hatırlatan Özel, Kılıçdaroğlu'na

0: Ailelerimiz de diyorlar ki hep dışarılara gidiyoruz. Bir Ankara'da dolaşalım. Ne zamandır bu ulus eski hali bir gezelim diyorduk. Biz geldik bir esnafa hal hatır soralım, millete diyelim.
1: Hal ziyareti yaptı. Vatandaşla, esnafla sohbet etti. Ve bir kez daha kurultay çağrısını yeniledi.
0: Sokakta malum öfke var. Yapılması gereken iş, dün verilen imzaları hemen notere yollayıp, daha doğrusu ilçe seçim kuruluna kurultay yapıyoruz deyip bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım Kemal Bey'in.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Ankara'da ulus halindeydi. Özel, sokağın gündeminin ekonomi olduğunu belirtti.
0: Vatandaşın sorunlarını konuşan, 20 bin liralık emekli maaşının yetmediğini konuşan, asgari ücreti konuşan, gençlerin ümitsizliğini konuşan, buradaki esnafın çaresizliğini konuşan Halkın Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyecek. Allah'a şükür partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var.
2: Şimdi gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve arkadaşları, bir yandan da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi şu anda resmen yöneten ekip. Doğrusunu isterseniz bu çağrının şöyle haklı bir tarafı var. Bütün siyasi partiler de aynı şeyi söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki tartışma, kavga adı neyse onun bir an önce bitmesi ve Türkiye siyasetine, daha doğrusu Türkiye'nin gerçek meselelerine ana muhalefet partisi olarak dönüş yapması gerekiyor. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünü görmesi, yani partiden ayrılma olacaksa ayrılacaklar, ayrılsın, ayrılmayacaklarsa kalsınlar. Kısaca partinin önü açılsın görüşü hakim. Beklenen bu, beklentiler bu yönde. Bütün bunlar olurken CHP Yüksek Disiplin Kurulu kesin ihracı istenen 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazları değerlendirdi. Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırılırken diğer 8 vekilin itirazı reddedildi sayın seyirciler. 9 milletvekili hakkındaki disiplin süreci de devam ediyor.
3: CHP Yüksek Disiplin Kurulu 9 vekilin itirazını görüştü. Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. YDK toplantısında geçtiğimiz haftalarda tedbirli şekilde kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ensar Aytekin, Özgür Karabat ve Umut Akdoğan'ın tedbir itirazları ele alındı. 15 üyeden 13'ünün katıldığı ve yaklaşık bir saat süren toplantıda Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararının kaldırılmasına karar verildi. Karar oy birliğiyle alındı. 8 milletvekilinin tedbir kararına itirazı ise 3'e karşı 10 oyla reddedildi.
4: Görmüşler ve geri adım atmışlar. Burada oturuyorum oturmuyorum hiçbir zaman dert etmiş bir adam değilim. Bunların hepsi bizim için görevdir. Bu partiden benim ihraç edilmeye kalkışılmamın kalbimin derinliklerinde bir sızı oluşturduğunu ifade edeyim. Ama bu benim kişisel meselem değildir. Partinin ve 9 arkadaşımızın ortak meselesidir.
3: MYK'nın tedbirli disipline sevk kararından sonra üyelikten Doğan Aklar askıya alındığı için Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekillikleri düşürülmüştü. Günaydın hakkındaki tedbir kararının kaldırılmasından sonra yeniden grup başkan vekilliği görevine dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Gökhan Günaydın grup başkan vekilliğine devam edecek. Herhangi bir engel yok. Şu an için grup seçimi de gündemimizde bulunmuyor dedi. 9 isim hakkındaki disiplin süreci de devam ediyor. Önümüzdeki dönemde milletvekillerine savunma için 15 günlük süre verilecek. Ardından belirlenecek bir tarihte karar toplantısı yapılacak. 4 ay içinde bu sürecin tamamlanması gerekiyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içinde bunlar yaşanırken İBB davası ile ilgili de tahliyeler var. İBB davasında aralarında İBB İştiraki Medya AŞ'nin eski genel müdürü Elif Atayman'ın da bulunduğu 9 sanık tahliye edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen duruşmada aylık tutukluluk incelemesinde bulunuldu. Mahkeme sanıklar iş insanı Yunus Göçer, yönetmen ve yapımcı Hasan Yalaz, Kültür AŞ Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdinç Çolak, eski İBB Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman, reklamcı Alper Aydın, firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun çalışanı Ahmet Güldü, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı

0: Yardımcısı Mustafa Karaoğlu'yla eski Kültür AŞ İhale ve Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan'ın tahliyesine karar verdi. Toplam 59 sanığınsa tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Bugünkü kararın ardından dosyada tahliye edilenlerin sayısı toplam 51 oldu. Sayın seyirciler, SSK ve Bağkur'la memur emeklilerinin aylıklarında yapılacak artış için gözler 3 Temmuz'a çevrildi. SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Peki memur ve emekli memurların maaşları ne kadar olacak? Zamla birlikte ellerine ne kadar bir ücret geçecek, ona bakalım.
1: Enflasyon rakamları açıklanacak. Milyonlarca emeklinin maaşlarında yapılacak artış netleşecek. En düşük emekli aylığı en az 23.580 lira olacak. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü enflasyon verilerini paylaşacak. Verilerin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı kadar SSK ve Bağkur emeklilerine zam yapılacak. Peki zam oranı nasıl olacak? Haziran ayı enflasyonu %1,52 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Temmuz'da %18,4 oranında zam yapılacak. Memur maaşı ve emekli memur aylıkları %14,1 oranında artacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022-2025 yıllarını kapsayan 4 yıllık dönemde aylık enflasyon Haziran'da ortalama 2,38 oldu. Haziran enflasyonu %2,38 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına %15,1 oranında zam yapılacak. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. Buna göre en düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira, son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak. En düşük emekli aylığında yapılacak artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Enflasyon 3 Temmuz'da açıklandıktan sonra NATO zirvesi nedeniyle 6-12 Temmuz'da meclis çalışmalarına ara verecek. AK Parti grubunun en düşük emekli aylığını yükseltecek düzenlemenin de yer aldığı 15-16 maddeli kanun teklifini 13 Temmuz haftası meclise sunması bekleniyor.
0: Emeklinin maaşlarını artırmak lazım. İster Bağkurlu, ister memur, ister SSK'lı fark etmez. Emekliler gerçekten maaşlarının artırılması, hayat şartlarının düzeltilmesi, daha iyi koşullarda yaşamak için mücadele veriyor. Bunu hükümet de görüyor, herkes görüyor. Dolayısıyla ne kadar imkan varsa emekli için kullanma vakti geldi de geçiyor. Sayın seyirciler, uzun süredir özellikle Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki sorunlarla, meselelerle, daha doğrusu yargı süreciyle, adli süreçle, belediyelerle, şununla bununla uğraşırken Türkiye'de gerçek ana muhalefet görevi de İyi Parti'ye kaldı. Dem ne yapıyor diyorsanız, Dem daha çok terörsüz Türkiye sürecine adapte oldu. Onların da konsantrasyonu o. Bu arada İyi Parti, CHP'nin yaşadığı bu sorunlar, bu meseleler yüzünden Türkiye'nin esas sorunlarını dile getiren parti konumuna geldi, muhalif parti olarak. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Çankaya'da esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla bir araya geldi. Dervişoğlu çay simit hesabı yaptı. Çay ne kadar, simit ne kadar, işte onları hesaplayarak ekonomiye eleştiri getirdi. Ama İyi Parti liderinin Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna da tepkisi vardı.
2: 5 lira tanesi günde 20 lira.
3: 20 lira,
2: 20 lira da çay. 20. Yani 20 bin lira emekli maaşı alan biri peynir hariç günde her öğün bir simit bir çay yer ise 4 kişiye 18 bini gidiyor. Tayyip Erdoğan bir simit hesabı yapmıştı biliyorsun. Artık onun yaptığı simit hesabı da tutmuyor.
4: Simit çay hesabı yaptı. Taksici esnafıyla sohbet etti.
2: Gaz fiyatları belli, mazot fiyatları belli.
4: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Çankaya'da esnaf ziyaretinde bulundu. Kuğulu Park'ta vatandaşlarla sohbet etti. Çocuklarla ilgilendi. Gençlerle sohbet etti.
2: Gençlerimiz özellikle çaresiz gibi hissettiklerinde kendilerini, çarenin kendileri olduğunu unutmasın. Geleceğimiz onlar.
4: Dervişoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu sorusuna da yanıt verdi.
2: Yakın bir takvim içerisinde Avrupa Parlamentosu'na ziyarete gittim. Bu konuyla ilgili ben Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye aleyhine aldığı her kararın altına imza atacak değilim. Türkiye'nin Avrupa Parlamentosu'nda bunlarla anılmasını bir Türk vatandaşı olarak içime sindirmem çok kolay değil.
0: Şimdi dönelim dışarıya. Sayın seyirciler, beklenen imzalar atıldı. ABD ve İran 108 günlük savaşı mutabakat metniyle bitirdi. ABD Başkanı Donald Trump anlaşmayı Fransa'da imzaladı. İran tarafı ise imzayı Cumhurbaşkanı Pezeşkian tarafından atılarak garanti altına aldı. Yani fiilen Amerika Birleşik Devletleri, İran ve İsrail arasındaki savaş günler hatta aylar sonra resmen sona erdi.
3: This was not easy. I can tell you.
1: 108 günlük savaş bu sözlerle bitti. İran'la ABD arasındaki mutabakat zaptı, resmen imzalandı. ABD Başkanı Donald Trump anlaşmaya Fransa'nın ünlü Versailles Sarayı'nda imza attı. Trump'ın onuruna akşam yemeği veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarihi ana tanıklık etti. Macron, büyük bir iş, bravo diyerek Trump'ın elini sıktı. Salondakiler Trump'ı alkışladı. Bravo. İran tarafında ise anlaşmaya Cumhurbaşkanı Pezeşkian imza attı. İranlı liderin imzaladığı metni gösteren fotoğraf İranlı haber ajansları tarafından servis edildi. Paylaşılan fotoğraflarda Donald Trump'ın imzası da dikkat çekti. Arabulucu Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif de sosyal medya paylaşımında İslamabad mutabakat zaptının imzalandığını ve derhal yürürlüğe girdiğini duyurdu. Eş arabulucu Katar'a teşekkür eden Şerif, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır'ın katkılarını da takdirle karşıladığını belirtti.
5: Erdoğan, honorable ministers, excellencies.
1: Mutabakatın imzalanmasıyla İsviçre'de yapılması planlanan imza töreni iptal edildi. Ancak İsviçre, tarafların müzakere için yarın bir araya geleceğini duyurdu. Bürgenstock kasabasında yapılacak görüşmelere ABD ve İran'ın yanı sıra Pakistan ve Katar'ın da yetki göndermesi bekleniyor.
0: Sayın seyirciler, daha önce de taslak olarak vermiştik. İmzalanan mutabakat zaptındaki 14 maddeden dikkat çeken 6 maddeyi anlatmıştık size. Tam olarak mutabakat zaptı ortaya çıkınca 7 madde koyduk bu kez. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. İşte burada. Trump burada imzayı atıyor. Diğer tarafta da imzalanan metni gösteren İran Cumhurbaşkanı, onu da görelim. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian. Ve burada 7 madde. 7 maddeyi tek tek hızlıca bir seslendirelim. Tabii 7 madde, bu 14 maddelik bir mutabakat metni. Tartışmalar sürüyor. İran karlı çıktı, Amerika Birleşik Devletleri karlı. Doğrusu kararı siz verin. ABD ve İran 60 günde nihai anlaşmaya varacak. Yani önümüzdeki 60 gün boyu bu mutabakat metni gereği ihtilaflı konular bir sonuca bağlanacak. ABD Hürmüz ablukasını 30 gün içinde tamamen sona erdirecek. Hürmüz'ün alt tarafında Amerika Birleşik Devletleri orayı çevirmişti. Yani yukarıda İran, alt tarafta ABD. Şimdi Amerika 30 gün içinde o ablukayı kaldıracak. ABD, İran yakınlarındaki güçlerini 30 gün içinde oradan çekecek. İran'a tehdit oluşturan, işte uçak gemilerini, üslerini, savaş gemilerini, oradaki güçlerini oradan çekecek. Tabii üsler var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki ülkeler, körfez ülkeleri, elbette oradaki üsler kapanmayacak. Daha çok denizdeki Amerikan askeri varlığından bahsediliyor. Hürmüz'den geçişler 60 gün ücretsiz. Hürmüz'den 60 gün beleş. Kim geçti geçti. 60 günden sonrası belirsiz. Bu arada gemileri, petrol tankerlerini 60 gün içinde kim Hürmüz'den çıkardıysa o karlı. Çünkü 60 gün sonra ne olacağı belli değil. Ama muhtemelen İran bu işten para kazanamayacak. O görülüyor. İlk etapta 60 günde petrol tankerleri buradan çıkış yapacaklar. 60 gün dolduktan sonra Hürmüz'deki geçiş nasıl olacak? İran mı buranın hakimi? Yani geçenlere geçmeyenlere İran mı bir fatura kesecek? Yoksa daha önce olduğu gibi geçişler bedava mı olacak? Onu göreceğiz. ABD İran'a yönelik tüm ekonomik yaptırımları kaldıracak. Belki de İran'ın en kar ettiği, en fazla kazanç elde ettiği madde bu. Artık İran'a yönelik tüm yaptırımlar kalkıyor. Çok yakın zamanda yeniden bir kargaşa çıkmazsa İran ekonomisi çok hızlı düzelir. Petrolü, doğalgazı çok kaynağı var. Bunları iyi kullanırsa, iyi satarsa doğru ekonomik durumunu çok acayip bir yere çıkarabilir. ABD ve bölgesel ortakları İran'ın yeniden inşası ekonomik kalkınması için 300 milyar dolarlık fon kuracak. Bu İran için tadından yenmez. ABD ve bölgesel ortakları kim bunlar? Arap ülkeleri, Körfez ülkeleri. Yani Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, diğerleri hepsi ne yapacaklar? İran'ın yeniden inşası ekonomik kalkınması için 300 milyar dolarlık fon kuracaklar. Şimdi İran bu parayı kullanabilecek. Daha doğrusu İran için bu para kullanılacak. Ama buna da şüpheyle bakanlar var. Diyorlar ki İran'ı tuzağa çektiler. İran'a bir 300 milyar dolarlık fon oluşturuyorlar. Yani İran'ın bütün kapılarını açıyorlar. O gizemli yapısını ortaya çıkarıyorlar. Ve İran'ı aslında parayla çökertiyorlar. Tam böyle olur mu olmaz mı? Orasını uzun yıllar sonra görebiliriz. Şimdi akıl yürütmek pek mantıklı değil. Tahran, uranyumun seyreltilerek imha edilmesini kabul etti. Ve İran'da bütün bunların karşılığında 90 milyonluk İran dedi ki tamam, yani ben artık bu uranyum işini bırakıyorum, bunu imha ediyorum, bu işi noktalıyorum ve bundan sonra olacak şeyler ekonomi, daha çok kalkınma, halkın daha çok refah düzeyinin yükselmesi ve İran'ın kapılarının dünyaya açılması. Yani bu anlaşma metninden şimdilik çıkardıklarımız bunlar. Ama yakın zamanda eğer İsrail bölgede yeniden bir krize yol açacak adım atmaz ve enteresan gelişmeler olmazsa 60 gün içerisinde her şey tam olarak bir karara bağlanacak. Sayın seyirciler, Arnavutluk'ta başlayan protesto gösterileri 18. günü geride bıraktı. Lüks turizm projesine karşı başlayan gösteriler hükümet karşıtı gösterilere dönüştü. Protestocular Başbakan Edi Rama'nın istifasını isteyerek reform çağrısı yaptı. Arnavutlar birçok konuda başbakana baş kaldırdı ve o protestodan da vazgeçecek gibi görünmüyorlar.
1: Flamingoları korumak için başlayan protestolar hükümet karşıtı gösterilere dönüşüyor. Eylemlerine devam eden binlerce Arnavut hükümetin istifasını istiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner'la bağlantılı bir şirketin yapmaya başladığı lüks turizm projesi Arnavutluk'u ayağa kaldırdı. Flamingo maketleri taşıyan binlerce gösterici başkent Tiran'da sokakları doldurdu. 18 günü geride bırakan gösterilerde Başbakan Edi Rama'ya istifa çağrıları yapıldı.
6: Bugün Edi Rama hükümetini ve koruma altındaki alanlar hakkında yaptıkları değişiklikleri protesto ediyoruz. Rama istifa edene kadar her gün burada olacağız. Topraklarımız gelecek nesiller için korunmalı, geçici hükümetler tarafından kolay faydalar için satılmamalı.
1: Arnavutluk basını Arnavutluk Özel Savcılığı'nın söz konusu projeyle ilgili soruşturma başlattığını yazdı. Başbakan Edi Rama daha önce ben başbakan olduğum sürece bu proje durmayacak açıklaması yapmıştı. Başbakan projenin Jared Kushner'la bağlantılı olduğu iddialarını ise reddediyor. Trump'ın damadı Kushner projenin yapılacağını 2024'te açıklamıştı. Ülkede tepki çeken bu proje koruma altındaki bölgede 10 bin yataklı lüks bir turizm tesisi inşa etmeyi hedefliyor. Projeye karşı çıkanlar bölgedeki sulak alanda yaşayan flamingoların, fokların ve deniz kaplumbağalarının doğal yaşam alanlarından mahrum kalacağını savunuyor.
0: Trump'ın damadı Kushner zannediyor ki herkes ve her yer bizim. Yani her söylediğimizi yaptırabiliriz. Arnavutlar ayaklandı. İnsanlar diyorlar ki burada flamingolar var. Burası doğal bir alan. Yani burası Arnavutluk toprakları. Buranın suyu da, havası da, toprağı da, madeni de, ağacı da, taşı da, her şeyi de bizim. Dolayısıyla sen kafanda çok çok çok yüksek paralar kazanacağın turizm hikayeleri uydurup gelip topraklarımızı işgal edemezsin diyorlar. Belki de şu tam bağımsızlık diye atılan sloganların karşılığı bir halkın ortaklaşa kendine ait alanları, kendi topraklarını, kendi derelerini, kendi denizlerini başkalarına peşkeş çekilmesine itiraz etmesidir. Tam bağımsızlık böyle bir şeydir. Yani Edirama bu işten nasıl kurtulacak? Bir de

0: Öyle zannediyorum ki Kushner'e şöyle bir söz vermiş. Ben olduğum müddetçe bu projeyi kimse durduramaz. Çok büyük konuşmuş. Halk durdurur. Halk isterse durdurur. Arnavutluk durdurur. Eğer o topraklar, o ülke, o halka aitse o halk onu durdurur. Bakalım ne olacak. Şimdi dönelim bize. Sayın seyirciler, sıfır konut ve ikinci el konut satışları Mayıs ayında biraz azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise en fazla satış yine İstanbul'da gerçekleşti.
1: Sıfır konut satışları azaldı, ikinci el konut satışlarında azalma görüldü. En fazla konut satışı bir kez daha İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Geçen ay sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %27,9 oranında azaldı. Ülke genelinde 30.196 konut satıldı. Mayıs ayında ikinci el konut satışlarında %32,7 azalış yaşandı. 63.137 konut satıldı. Konut satışında zirve yine İstanbul'da. Mega kenti Ankara ve İzmir takip etti. En az konut satışının yapıldığı il Ardahan oldu. Ardahan'da bir ayda sadece 20 konut satıldı. Nisan ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre %27 oranında azaldı. Yabancılara 1387 konut satışı yapıldı. İstatistiklerde iş yeri satışlarına ait rakamlar da yer aldı. Mayıs'ta sıfır iş yerlerinin satışı %24,8 oranında azaldı. İkinci el iş yeri satışlarında da %33,1 oranında azalış görüldü.
0: Yani ikinci el konutlar daha uygun olduğu için elbette satışı daha fazla. Sıfır konutlarda satış epey düşmüş. Sayın seyirciler, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayımladı. Özette enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün Haziran ayında da sürdüğüne işaret edildi.
2: Enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe dikkat çekildi. Aylık hizmet enflasyonunun yavaşlayacağı tahmin edildi.
3: Yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle Nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi Mayıs ayında bir miktar gerilemiştir. Öncü veriler enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün Haziran ayında da sürdüğüne işaret etmektedir. Göstergeler mevsimsel etkilerden arındırıldığında aylık hizmet enflasyonunun yavaşlayacağını, temel mallar enflasyonununsa görece yatay bir seyir izleyeceğini ima etmektedir.
2: Merkez Bankası faizi %37'de sabit bıraktı. 11 Haziran'daki Para Politikası Kurulu toplantısının özetini yayımladı. Özette enerji fiyatlarındaki son duruma yer verildi. Kiralarda yavaşlama eğiliminin süreceği belirtildi.
3: Haziran ayında yurt içi enerji fiyatlarının görece yatay bir seyir izleyeceği tahmin edilmektedir. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışa karşın akaryakıt fiyatlarındaki düşüş etkili olmaktadır. Hizmet grubunda yakın dönemde yüksek artışlar kaydeden ulaştırma hizmetlerinin akaryakıt fiyatlarındaki son dönem gerilemeler ve ortadan kalkan bayram kaynaklı etkilerle birlikte Haziran ayında ılımlı seyredeceği, kiralardaysa yavaşlama eğiliminin süreceği öngörülmektedir.
2: Özetle fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir ifadeleri kullanıldı.
0: Enteresan bir olay yaşandı sayın seyirciler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı evinin önünden kaçırıldı. Erhan Karaal'ın kaçırılma anı görüntüleri ortaya çıktı. Habertürk'ten Alihan Tok'a konuşan eşi Ayşe Karaal yaşananları anlattı. Bugün Habertürk manşette. Zülfikar Ali Aydın da bu konuyu işledi. Bakın neler söyledi eşi.
4: Eşim kapının önünde ailesinin, çocuklarının, komşularının gözü önünde karga tulumba bir şekilde kaçırılarak götürüldü.
2: Kimse ne olduğunu anlamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı herkesin gözü önünde kaçırıldı.
5: Kim bunlar efendim? Herhangi bir şüphe var mı?
4: Vallahi hiçbir şekilde yok. Ben oturduğum yerde 17 yıldır oturuyorum. Hiçbir komşumuzla hiçbir şekilde yani sevgi muhabbetinden başka bir muhabbetimiz olmaz. Ailemiz içinde zaten öyle bir şey olmaz. Hiçbir şekilde hani kumardır, sigaradır, içkidir. Ne bileyim hiçbir şey yok yani. Hani...
2: Kültür Anonim Şirketi Genel Müdürü Erhan Karaal ve ailesi için sıradan bir akşamdı. Ne olduysa karaal sahile yürüyüş yapmak için

0: evden çıkınca oldu.
1: Dün eşim işten geldi. Beraber yemek yedik. Önden küçük kızımla aşağıya indi. Sahilde bir yürüyüş yapacaktık. Arkadan da biz gelecektik. O arada bir bağırış sesi duydum. Erhan'ın telefonu çaldı, aradı beni. Üç kere polis, polis, polis dedi. Ben camdan uzattım kafamı, baktım. İki kişi kafasına vurmuş, arabanın içine atmış, gidiyor.
2: Erhan Karaal Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı. Olaya yanındaki kızı da şahit oldu. Otomobil bu yönden hızla kaçtı. Eşi Ayşe Karaal hemen polise ihbarda bulundu.
0: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Polis çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Habertürk'e konuşan Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Karaal, kocasının telefon bulma uygulamasından bir kere sinyal alındığını söyledi.
1: Dün telefonu kapalıydı. Bugün öğle saatlerinde kızlarım sürekli bakıyor. Sinyal geldiğini söyledi. Hemen polis memuruna verdik. Gittiler Kartal'da açık ve samanlık bir alanda sinyal geldiğini ilettiler ama henüz telefonu bulunamadı maalesef ki.
0: Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla bağlantılı iki şüpheli gözaltına alındı. Polisin Karaal'ı arama çalışması sürüyor.
3: Yani enteresan. Sayın seyirciler, MGK sonrası açıklama. Terörsüz Türkiye ve bölge hedefi irademiz teyit edildi diyor Milli Güvenlik Kurulu üyeleri. Peki Emre Karaca'yı bırakmıştık hani. Toplantının bittiğini söylemiştik. Emre, bunları biz söyledik. Yani terörsüz Türkiye ve bölge meselesi. Başka ne tür kararlar alındı? Elindeki tutanakta neler var? Bize bir hızlıca özetler misin lütfen?
4: Faruk Aksoy, son dönemin en çok madde barındıran Milli Güvenlik Kurulu açıklamasının detaylarını şimdi sizlere aktaralım. Tam 11 maddede Türkiye'nin yeni dönemdeki perspektifi, güvenlik perspektifi açıklanmış oldu. Senin de bahsettiğin gibi terörist Türkiye vurgusu önemliydi. O maddenin altını çizmekte fayda var. Ülkemizin ve bölgemizin istikbali bakımından kritik önem taşıyan terörist Türkiye ve terörist bölge hedeflerine ulaşılması maksadıyla yürütülen çalışmaların değerlendirildiği vurgulanıyor. Milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir ifadesi önemli. Bununla birlikte İran ile ABD arasındaki mutabakata da değiniliyor. Bu mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. Sürecin akamete uğratılmasının, uğratılmamasının önemine dikkat çekildi. Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalarına etkin katkı sunmaya sürdüreceği belirtildi. Suriye başlığı altında da barış, istikrar ve huzurun tesisi kapsamında kat edilen mesafenin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. Suriye'nin birlik ve bütünlüğünün tahkimiyle kalkınmasına yönelik gayretlere olan desteğin devam edeceğinin altı çizildi. Gazze'de ihlal edilen ateşkese de bir parantez açıldı. Gazze'deki ateşkes ihlallerini, Batı Şeria'daki yerleşimci terörünü ve Doğu Kudüs ile Mescid-i Aksa'nın statüsüne yönelik saldırılarını sürdüren ve Lübnan'ın egemenliğiyle toprak bütünlüğüne kasteden İsrail yönetiminin mütecaviz eylemlerinin bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik gayretlere menfi tesir ettiği belirtildi. Yapılan açıklamada Irak'la her alanda tesis edilen stratejik nitelikteki işbirliğine desteğin vurgulandığını ifade edebiliriz. Rusya-Ukrayna savaşı vurgusu da var. Bu durumun da ele alındığı belirtiliyor. Çatışmaların tırmanmasının ve başta Karadeniz olmak üzere mücavir bölgelere yayılmasının mesuliyetini taşıyan taraflara adil ve kalıcı bir barış için bir an evvel adım atma çağrısında bulunulduğu ifade ediliyor. Afrika kıtasındaki çalışmalar ve desteklerin de süreceği ifade edildi. Ve Güney Kafkasya parantezi ile bitirildi MGK açıklaması. Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve işbirliğinin kuvvetlendirilmesi doğrultusunda kaydedilen güncel gelişmelerin ele alındığı ifade edildi. 11 maddede Milli Güvenlik Kurulu'nda neler konuşulduğuna yer verildi açıklamada. Tabii ki terörsüz Türkiye önemliydi. Dış politika başlıklarındaki dikkat çeken satır başlarında sizlere aktarmış olduk.
3: Emre, çok teşekkürler. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. MGK ardından, daha doğrusu Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından ortaya çıkan tutanak. Hangi konuları konuştu Türk Devleti? Hangi meseleleri imza altına aldı? Türkiye için ne önemli ne değil bu kritik süreçte, onları anlattı Emre. Sayın seyirciler, gündemin diğer başlıklarına bakalım. Hani ünlülere yönelik bir uyuşturucu operasyonları dizisi var.

0: ünlülere uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan isimler arasında Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Berdan Mardini, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker de bulunuyor. Uyuşturucu soruşturmasında toplam 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 23'ü gözaltına alınmış. Adli tıptaki uyuşturucu testlerinin ardından savcılığa sevk edilmişti. Soruşturma kapsamında 9 kişi tutuklanmış, 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bir spor parantezi açalım. Yani Dünya Kupası oynanıyor ama Fenerbahçe için kritik günler. Gerçekten Fenerbahçe için özel ve önemli günler. Fenerbahçe'de başkanlık görevini 8 yıl sonra yeniden devralan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör tercihi merak ediliyordu. Yönetim kurulu toplantısının ardından Sarı Lacivertlilerin yeni teknik direktörü eski teknik direktör İsmail Kartal oldu.
1: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başladı.
2: Çok duyguluyum, çok da mutluyum.
1: Kartal'ın teknik direktörlüğe getirildiği Fenerbahçe TV canlı yayınında açıklandı. Bir yıllık sözleşme imzalanan İsmail Kartal'la birlikte ekibinde yer alacak isimler de netleşti. Kartal'ın yardımcılığını Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt yapacak. Kartal, kulüp televizyonundaki yayında Sarı Lacivertli kulüpte yeniden görev almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
2: Beni sayın başkanımızın beni arayarak oğlum İsmail nasılsın demesi bile çok duygulandım o ara. Çünkü bizim sayın başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkilerimiz var, anılarımız var. 3 Temmuz sürecinde yaşadıklarımız, başkanımızın yaşadıkları, ondan sonra Trabzon'da kurşunlanmalarımız vesaire. Yani tekrar oradan bugüne kadar, tekrar oradan sanki bugün yine o gün devam ediyormuşum gibi. Başkanımın beni araması, sesini duymam beni çok gururlandırdı, çok duygulandım o anda. Elimden gelen en iyisini yapacağımı söz veriyorum. Bu sene bizim şampiyon olmamız gerekiyor.
1: İsmail Kartal yeni sezona güçlü bir şekilde gireceklerini söylerken şampiyonluk sözü de verdi.
2: Hepsinin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum.
0: Şimdi Fenerbahçe'de değişiklikler yaşandıkça Galatasaraylıların ortak bir tepkisi var. Yok canım bu hoca başarılı olamaz. Başkan değişiyor, yok yok bu hiç olamaz falan. Tabii ezeli rekabetin getirdiği bir şey. Ama İsmail Hoca öyle başarısız bir hoca falan değil. İsmail Kartal iyi bir teknik direktör. Fenerbahçelilerin bu saatten sonra İsmail Hoca'nın arkasında durmaları lazım. İsmail Kartal'la birlikte belki yeni sezonda şampiyonluğa gidebilecek bir hikaye yazmaları mümkün. Şimdi İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin unutulmaz iki numarası. Aslında bir lakabı vardı. Arap derlerdi İsmail Kartal'a. Eskiler bilir. Fenerbahçe çatısı altında 43 yıl İsmail Kartal yeniden Fenerbahçe'de. Tam 43 yıllık bir Fenerbahçe hikayesi var. Futbolculuk kariyeri çok iyi bildiğim bir oyuncuydu. İkinci lig şampiyonluğu, bir cumhurbaşkanlığı, iki lig şampiyonluğu, bir cumhurbaşkanlığı kupası, üç başbakanlık kupası. Bu şampiyonluklardan biri Ali Şen dönemindeydi. Diğeri de Tahsin Kaya döneminde, şu 103 gol atılmıştı ya. Hani Oğuz Aykut, Rıdvan, Turan, Hakan, Hasan Vezir, işte o kadronun sağ bekiydi İsmail Kartal. Teknik direktörlük kariyerine 2014'te başladı. 3 dönem, 124 maç, 87 galibiyet, 21 beraberlik, 16 mağlubiyet. Yani bu kötü bir karne değil baktığınızda. 124 maçta 16 mağlubiyeti var İsmail Hoca'nın. Pek kötü değil. Birinci dönem 2014-15 dönemi. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa şampiyonluğu. Takım otobüsünün kurşunlandığı sezonda ligi ikinci sırada tamamlandı. Önemli bir dönemdi, önemli bir kırılmaydı. O dosya rafyan indi. Hani Adalet Bakanı dedi ya, tekrar bakacağız. O işi kimler yaptırdı? O işin failleri tamam ama azmettiricileri kimler? Ona tekrar bakacağız dedi ya. İşte o dosyaya bakılacak İsmail Hoca'nın o sezonu. İkinci dönem 2022 yarım sezon, 14 maçlık yenilmezlik serisi, takım ligi ikinci bitirdi. Sonra üçüncü dönem 2023-24 tekrar Fenerbahçe'de kulüp rekoru kırarak ligi 99 puanla ikinci sırada bitirdi. Ama Fenerbahçe için pek iyi olmadı. Çünkü Galatasaray yine şampiyon oldu. Fenerbahçe'nin önünde. Konferans liginde çeyrek final oynadı.

Antiparantez bir yorum ekleyeyim. İsmail Hoca burada küçük bir hata yaptı. O sezon lige gerçekten ağırlık verdi. Haklıydı belki ama şu konferans ligine daha ciddi sarılsaydı Fenerbahçe'nin bugün bir Avrupa Kupası olabilirdi. Ve İsmail Hoca o gün takımdan gönderilmeyebilirdi. Yani Avrupa Kupası almış bir hocayı, konferans ligini almış bir hocayı kimse gönderemezdi. Orada bir küçük hata yaptı. Konferans ligini biraz ikinci sıraya attı. Keşke kalsaydı. Derbilerde çok yüksek bir başarısı vardı İsmail Hoca'nın. Böyle bir seri yakaladı, yenilmezlik serisi. Ve dördüncü dönem. Şimdi bugün 18 Haziran 2026. Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesiyle göreve geldi İsmail Kartal. İsmail Hoca'ya gerçekten bir futbol sever olarak, Fenerbahçeli olmayan bir futbol sever olarak canı gönülden başarılar diliyoruz. Daha doğrusu diliyorum. Şimdi ana haberde editörümüz İlkay. İlkay'ın köşesi. İlkay çeşitli manzaralar, çeşitli hikayeler getiriyor. Ben de onları seslendiriyorum. Biraz şöyle durursam daha iyi görünecek galiba. Türkmenistan'ın yaşayan kültür mirası Ahal Teke atları. Öyle ki ülke dışına çıkarılmaları son derece zorlu prosedürlere bağlı. Yüzyıllar boyunca hükümdarların ve komutanların tercih ettiği atlar arasında gösterilen Ahal Tekeler, uzun ve ince boyunları, atletik yapıları, zarif duruşları ve metalik parlaklıklarıyla dikkat çekiyor. Orta Asya'nın kadim at ırklarından Nahal Tekeler, Ankara'da kurulan çiftlikte soylarının devamı için yetiştiriliyor. Atlar engel atlama, dayanıklılık, atlı okçuluk ve arazi sürüşü gibi farklı disiplinlere yönelik eğitimlerden geçiriliyor. Safkan atlar soy özellikleri ve eğitim seviyelerine göre 50 bin ila 150 bin dolar arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Yani epey epey yüksek. Sayın seyirciler, mevsimi geldi. Türkiye'nin birçok noktasında hububat hasadı başladı. Biz Kırklareli'ndeki hasadı ekranlarınıza getirmek istedik. Zira buradaki hasatta göçmen misafirler var. Mart ayında bölgeye gelen leylekler yavrularını besleyebilmek için tarlalarda avlanıyor. Leylekler arpa ve buğday tarlalarında hasat döneminde sıkça görülüyor. Çünkü biçer döverlerin peşinden ilerleyen leylekler ortaya çıkan çekirge ve böcekleri avlayarak besleniyor. Ama aynı zamanda elbette ki o hububattan da rızıklarına düşeni alıp yavrularına götürüyor. Ve şimdi sınırları aşıyoruz. Yemen'e gidiyoruz. Son dönemlerde ülkeyi her ne kadar İsrail'in saldırılarıyla hatırlasak da kadim bir kültür ve geleneğe sahip Yemenliler. Ülkenin kuzeyinde yer alan Hadremevt Vadisi, kerpiç ve kireç taşından inşa edilen ve yüzlerce yıldır ayakta kalarak çevreyle uyum sağlayan yapılarıyla bölgenin mimari mirasına tanıklık ediyor. Günümüzde tarihi yapılarla uyum içinde aynı yapı malzemeleri kullanılarak inşa edilen ve geleneksel mimariyi yerel süslemelerle birleştiren modern evler dikkat çekiyor. Bu yapılar yarı sert ve çok renkli kireç taşı levhalarının kırılarak tarımsal ürün artıklarıyla karıştırılmış çamur harcının üst üste dizilmesiyle inşa ediliyor. Çamur harcı hem taşları birbirine bağlıyor hem de yapıya daha fazla dayanıklılık kazandırıyor. UNESCO'nun daha önce yayımladığı rapora göre geleneksel Hadramevt binalarının yerel yapı malzemeleriyle inşa edilmesi, tarihi yapıların çevre ve iklim koşullarıyla uyum sağlamasına ve yüzyıllar boyunca ayakta kalmasına katkı sağladı. Bu görüntülerde Yemen'dendi. Yemen'le ilgili bir not daha. Dünyada en iyi, en kaliteli bal üretiminin yapıldığı yerlerden biri de Yemen'dir. Çok kaliteli balları vardır ama az miktarda. Peki ne yapıyoruz? Reklama gidiyoruz.

Ana haber bitti. Noktayı koyduk. Eren Eğilmez, gerçek fikri ne? Biraz sonra program başlayacak. Konuklar stüdyoya gelecek ve Türkiye'nin meseleleri tartışılacak. Yarın akşam 19'da Habertürk'te ana haberde görüşmek üzere. İyi akşamlar Türkiye.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerekir.

0: elektriği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.
2: Palmart sunar.

0: Anlamak için soran program Gerçek Fikri Neden? Herkese merhaba. CHP'de haftalardır devam eden kriz yeni bir evreye girdi. Kurultay için toplanan imzalar teslim edildi. Yeni görevden almalar ve istifa iddiaları gündeme geldi. Parti içindeki güç mücadelesi ise daha da sertleşti. Ancak artık tartışma sadece kimin genel başkan olacağı, CHP'yi kimin yöneteceği tartışmasını da aştı. Bugün CHP içerisinde aslında kabaca 3 temel soru öne çıkıyor diyebiliriz. Gerçekten partinin arındırılması gereken unsurlar var mı partide, CHP'de? Yoksa bütün bu iddialar siyasi bir operasyonun parçası mı? CHP neden bu kadar derin bir kriz yaşıyor? Bu süreci kim yönetiyor, kim yönlendiriyor, amaç ne? Ve belki de biraz daha kritik bir soru, Türkiye'nin bugün nasıl bir CHP'ye ihtiyacı var? Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklaması bu tartışmayı bambaşka bir zemine taşıdı. Cumhuriyet Halk Partisi bu devletin kurucu iradesidir. Önce Türkiye diyen millici ve kamucu duruşun ta kendisiyiz diyerek CHP'yi tanımladı. Peki CHP'de yaşanan mücadele yalnızca bir liderlik kavgası mı, yoksa devlet, siyaset, dış politika ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin iki farklı anlayışın hesaplaşması mı? Hepsini konuşacağız. Kimlerle? İstanbul Stüdyo'da Profesör Doktor Yaşar Hacı Sahiloğlu, Yeni İzol Üniversitesi Rektörü. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Gazeteci Merve Şevdem Oruç. Hoş geldin Merve. Siyaset bilimci gazeteci Sezin Öney. Hoş geldiniz. Gazeteci Alişer Dilek. Hoş geldin Alişer. Ve Ankara Stüdyo'da iletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat. Hoş geldin Ali Haydar Fırat.
2: Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar konuklara ve izleyenlere, saygılar.
0: Çok teşekkürler. Evet, hayli konumuz var. Yani meselenin bir sıcak gelişmeler boyutu var. Bugün yaşanan, bugün gündeme düşen, dünden bugüne kalan bir sıcak gelişmeler boyutu var. Onlara bakacağız ama bu sıcak gelişmelerin içerisinde daha büyük bir resim, daha büyük bir manzara mı var? Bu çatışmanın, çekişmenin, kapışmanın arkasında daha başka politik dinamikler mi var? Bunları da konuşacağız.

0: Park'ın sunumuyla devam ediyor.
1: Evet, aslında son dakika diyebileceğimiz bir başlık. Meclise dokunulmazlık dosyası sunulan vekiller var. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile ilgili iki adet dosya var burada. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez de var. Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Dağan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Işık. 14 vekil var. Şimdi bu dokunulmazlık dosyasının sunulmasını hani şey midir Alişer? Baktım Nisan 2026 itibariyle mecliste 1045 dosya var. 145 milletvekiliyle ilgili. Hani buradan bakılırsa hani bu olağan bir şey. Çok böyle özel bir anlam atıf etmek. 1045 dosya, 145 milletvekili demek ki bu oluyor. Fakat işte hani içinde Özgür Özel'in de olması, şu dönemlerdeki tartışmalarla birlikte hani bu olağanlığın içerisinde mi değerlendirmek gerekir, yoksa buna ayrıca bir odaklanmak lazım mı? Tabii ben burada Özgür Özel'i öne çıkardığım için diğer milletvekilleri hani anlamsızmış gibi olmasın, ama hani en güncel, en aktüel tartışmada dikkatler biraz da orada. Onun için bu son dakika haberine sen nasıl bakıyorsun, nasıl bir anlam
2: veriyorsun? Şöyle, doğru bir şüpheyle yaklaşıyorsun. Özgür Özel'in iki dosyası, sadece Özgür Özel'in benim hatırladığım 56 tane dosyası var bu arada.
1: Evet. Yani
2: bin küsürün içinde
1: 56.
2: 56 tane olması lazım. Artı 2 oldu sanırım. Hı hı. Ama o 56'nın neredeyse tamamı kürsü konuşmaları. Hı hı. Dolayısıyla hani o bin küsür dosyayla bir arada tutulabilecek. Ama bu iki dosya farklı. Onun için yani şüphe ya da buraya dikkatli bakmak lazım. Neden bu iki dosya farklı? Zaman o kadar çabuk geçiyor ki bugünlerde, bu gündemde. Yanlış hatırlamıyorsam geçen hafta İstanbul'daki savcılığın iki yazısı var. Bu iki dosya da oradan çıktı. Bir tanesi dosyalardan biri 38. olağan kurultay. Yani mevzu bahis kurultay, bu çok konuştuğumuz kurultayda. Kurultay hile dosyası. 38. olağan kurultayda delegelerin iradesini fesada uğratma, genel başkanlık seçimine hile karıştırma iddiası. İkinci dosyada rüşvet dosyası. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlunun verdiği ifadeler vardı, hatırlayacaksınız, haberleri de konu oldu. Onunla ilgili dosya Ankara'ya gönderildi. Yani o sadece Özgür Özel özelinde 56 tane hazır bekleyen dosyadan farklı iki dosya var. Yani mutlak butlan süreciyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin de içine girdiği, 38. kurultayın merkeze alındığı iddiaların yoğunlaştığı, rüşvet ve işte delegelerin satın alınması iddialarının yoğunlaştığı, ki savcılığın yazılarını hatırlarsan sertti. Bazı mesajlaşmaların görüldüğü, MASAK raporlarının olduğu yönde de açıklamalar vardı Ankara'ya gönderilen dosyada. Dolayısıyla bunları böyle o diğer bin dosya gibi değil de Özgür Özel özelinde kendisinin de dile getirdiği...
1: Alişer, burada şu görüntüde şu an
2: onu soruyor,
1: bu dosyaları galiba sormuşlar. O da cevap vermiş. Ne cevap verdiğine bir bakalım mı, ne diyor?
3: Efendim merhabalar. Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Aralarında sizin isminiz de var. Bir değerlendirmeniz olur mu acaba?
4: Bizim ona bağışıklığımız, aşımız var. Teşekkür ederim.
3: Teşekkürler.
1: Bizim ona bağışıklığımız var mı dedi?
2: Evet, bizim bağışıklığımız var diyor. Ama ben bu iki dosyayı biraz da kendisinin de daha önce de dile getirildiği dokunulmazlığın kaldırılması, hatta gene kendisinin dile getirildiği tutuklanmaksa bu da olabilir. Bunları da görebiliriz. Biz bu yoldan dönmeyiz gibi hani o siyasileştirdiği söylemin içerisine koyarak baktığım zaman bunları ayrı gözlemlememiz gerekiyor. Ve meclisteki devam edecek sürecin de diğer fezlekelerden farklı muamele göreceğini düşünüyorum bu iki fezlekenin.
1: Ali Aydar Fırat, ne dersin? Özgür Özel... Lin de içinde olduğu 14 milletvekiline dokunulmazlık dosyası, Özgür Özel'in hemen açıklaması sıcağı sıcağına onu da verdik. Alişer Direk diyor ki yani bu tartışmaların içerisinde hani buna dikkat kesilmek çok yanlış olmaz. Çünkü ben dedim ki 1045 dosya varmış, 145 milletvekili için. Hani bu bir meclis rutinine dönmüş neredeyse ama...

0: Ama hassas bir konu ve buna dikkat kesilmek lazım dedi Alişer Direk. Ne dersin?
1: Evet, iyi akşamlar. Ya aslında bir yönüyle belirttiğin üzere rutin bir hal almış bu fezlekelerin meclise gönderilmesi. Çünkü hemen hemen birçok konuda farklı partilerden farklı vekillerin onlarca fezlekesi var. Özgür Bey ile ilgili, Sayın Özgür Özel ile ilgili özel bir durum ortaya çıkar mı? O biraz Temmuz ayında yapılacak o yargılama sonrasında belki olabilir. Çünkü işte 38. olağan kurultay sürecinde biliyorsunuz aynı zamanda bir ceza davası vardı. O ceza davasında Sayın Özgür Özel ve birçok arkadaşımıza bir siyasi yasak talep ediliyordu. Eğer oradan bir ceza çıkarsa belki sevgili Alişer'in söylediği üzere böyle bir süreç konuşulabilir, tartışılabilir ama onun ötesinde ben mecliste Ankara'da bu fezlekelerin hemen yürürlüğe konup kaldırılacağına dair çok bir atmosfer ya da bir ortam göremiyorum. Onu ifade edeyim. Komisyona sevk edilecektir, tartışılacaktır, konuşulacaktır. Ama hani eğer burada bir yeni bir durum ya da olasılık neye bağlı derseniz ben o ceza yargılanmasında ortaya çıkan hem fezleke siyasi yasak kararıyla ilişkin oradan bir durum yeni bir şey çıkarsa belki bu süreci hızlandırabilir diye düşünüyorum.
0: Peki, buna özel anlam atfetmek gerekir diyen konuklarımız var mı?
2: Mayıs sonu, Haziran başı daha çok bu konudaki fezlekeler hızlandı. Özgür Özel ile ilgili. Daha önce Cumhurbaşkanı'na hakaret, kamu görevlileriyle ilgili bu mukavemet vesaire o tarz şeyler vardı. Ama birdenbire bu kurultay, 38. kurultayla ilgili konuların ve adaylaşma süreçleri 2024 yerel seçimleriyle ilgili onların hızlandığını görüyoruz. Ama gene de tabii dokunulmazlığın kaldırılması ve hatta işte işin tutuklanmaya gitmesi, siyasi yasağa gitmesi tabii çok ağır. Türkiye'nin daha önceki yakın tarihinde de Selahattin Demirtaş'la ilgili, Enis Berberoğlu'yla bunlar olduğunda bir travma yarattı siyasi tabii. Onun için ben bunun çok olası olacağını düşünmek istemiyorum. Hiçbir siyasetçi için olmamalı bana kalırsa hiçbir milletvekili.
0: Yorumunuz var mı?
3: Yani şöyle, hani tabii ki CHP'nin içerisinde bütün bunlar konuşulurken, Özgür Özel'in ismi çok tartışılırken elbette ki hani iki dosya acaba hani zamanlama manidar mı falan diye düşündürüyor da benim hatırladığım komisyona böyle dosyalar hep bu rakamlarda geliyor. Yani Ocak 2026'da da gelenler mesela 12 dosya birdendi. Yani tek tek gelmiyor dosyalar. Hani belki izleyicilerimizden böyle süreci bilmeyenler için söylemek lazım. Bakanlıktan Cumhurbaşkanı'na böyle 10-15 miktar kadar bir birikme olduğu zaman meclise geliyor. Ama meclise gelmesi bir şey ifade etmiyor. Komisyona gelmesi lazım. Dosyaların tek tek açılması lazım. Komisyona gelmesi de yani partilerin kendi iradeleri vesaire orada nasıl bir tavır takınacakları falan ben o sürece çok ciddi bir zaman olduğunu düşünüyorum. Elbette her zaman bu fezlekeler konusu hassas bir konu oluyor. Bugün özel bir zamana denk gelmesi sebebiyle daha da dikkat çekici ama ben şu anda herhangi bir işleme alınmayla ilgili bir durum olacağını zannetmiyorum.
0: Zaten meclisin iç tüzükteki üst sınırların tam uygulanması durumunda 75 ila 90 günü buluyormuş zaten bu şeyler, süreçler, prosedürler. Onun için bugünden yarına hemen olabilecek bir durumda değil. Var mı özel bir anlam atfa diyor musunuz?
4: Yani
0: yoksa
4: biz bunu yıllardır dokunulmazlıkları konuşuyoruz. Dosyaları, fezlekeleri, meclise gelip gelmeyeceğini, oylamaları bunları hep konuşuyoruz. Yani bu kişiye özgü ya da herhangi bir siyasi parti temsiline dayalı olmadan. Birincisi tabii böyle bir dosya niye hazırlandı? Gerçekten hukuki açıdan bunun yargılanması, kovuşturması neyse gerekli kılıyor mu? Bunun için hem hukuki açıdan hem vicdani açıdan herkesin bu konuda bir kanaat oluşturabilecek bir nitelikte mi? Bu yönlerle hiç bakamıyoruz tabii. Yani sonuç itibariyle meselenin siyasi yanı, bu da doğal olabilir. Kuşkusuz hep siyasi kimlikler. Bu öne çıkıyor. Mesela nedir o iki konunun gerçekten hakikatle olan bağı? Bu gerçek anlamda bir hakikatin ortaya çıkartılması açısından hukukun ya da yargılamanın çok zorunlu kıldığı bir şeyse şundan arınamıyoruz. Yani siyaseten buna bakmayalım. Bu gerçekten o temsil ettiği siyasi hareketin selameti açısından da, zarar görmemesi açısından da önemlidir diyemiyoruz. O yönüyle de bu mesele sür git, sürekli işte dokunulmazlıkların topluca kalkması kalkmaması tartışmasında siyasi ve ideolojik pozisyonlar aldığımız gibi devam ediyor. Dolayısıyla ben bu Özgür Özel bahsinin, bu iki dosya, özellikle bunlardan bir tanesinin bu yolsuzluk iddialarının bir parçası gibi görünüyor olması, yani bir Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ek ifadeleriyle ortaya çıkan iddiaların yansımaları falan, bunları çok önemsiz falan saymıyorum. Bunun açığa çıkması lazım. Bu kadar kolay insanların siyasi yaşamlarına leke de sürülmemeli. Gerçek neyse de ortaya çıkmalı. Öyleyse de az bir şey değildir. Genel başkanlık düzeyinde bir ismin böyle bir şeye yeltenmiş olmasının da açıkçası en çok o partiye gönül verenler tarafından bilinmesi, bunun ısrarla istenmesi gerekir. Bu yapılamadı bugüne kadar. Olmuyor da, bir türlü de olmuyor. Çünkü hemen üzerine bir siyasi zemin oluşuyor. İktidar muhalefet arasında bir anlam doğru kullanılma alanına dönüyor. Yani tam bir fırsat bulundu. Bunun üstüne gidelim ve siyaseten
0: gidelim. Şimdi bu kısmı zaten uzun tabii konuşacağız. Yani şimdi.
4: Dolayısıyla bu çerçevede ben hep öyle bakıyorum, hep öyle düşünüyorum. Peki. Merakımla da kalıyor. O dosyanın ne var içinde öyle kalıyor. Yani.
0: Şuradan ilerleyelim. Alişer Dilek, ya bir kere şu an gelinen aşama itibariyle hani son hamleler, yeni hamleler, önümüz, yani şu anki ve önümüzdeki hamleler ne? Ona bakalım. Arkadaşlarımızda bir hazırlığı var. Seni de böyle şeye doğru alırsak. Vola doğru.
5: Bunu evet biz bugün biraz sağ bize... olsun Ali ile evet. beraber biraz hazırladık. Bu biraz son bir ayda benim gördüğüm şeyleri aldığım, sizin editör arkadaşlarla Ali ile de biraz üzerine konuşarak gittiğimiz... Hı. Bir yere de varacak bir hikayeyi anlatmaya çalıştığım bir şey. 21 Mayıs'tı yanlış hatırlamıyorum değil mi? İlk mutlak butlan kararının çıktığı gün. Ya o akşam ya da ertesi sabah Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ilk telefon konuşması yapıldı. Ondan sonra da bir kere daha oldu. Bir daha bir temas olmadı. Heyetler arası olsa da ikisi arasında doğrudan bir görüşme olmadı. Ve biz onu Özgür Özel'in kendi açıklamasından içeriğini duyduk. Orada da Özgür Özel bize dedi ki, ben derhal kurultaya gidilmesi gerektiğini söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu ise uygun zamanda kurultaya gidilmesi gerektiğini iletmişti Özgür Özel'e. Bu kilit şeyi hep aklımızda tutalım. Bence geride kalan neredeyse işte bir ay ve önümüzdeki iki ay boyunca da ya da bir buçuk iki ay boyunca da hep konuşacağımız şey. Çünkü bu derhal kurultayla uygun zamanda kurultay arasında yatan şey şu an devam eden hani hamlelerin yahut da işte... bu kelimeleri kullanmaktan artık şey yapıyorum ama kullanmak zorundayım. Çatışma alanlarının gerginliğin temel sebebi. Neden? Çünkü derhal kurultay demek, Özgür Özel'in istediği derhal kurultay demek, mevcut delegeyle kurultaya gitmek demek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun uygun zamanda kurultay demesi ise, ben önce bir ilçelerde, illerde, mahallelerde bir kongreleri yapayım, delege yapısını değiştireyim, yeni delegeyle, sıfırlanmış delegeyle gideyim. Bu da nereden baksan hani bugün başlasa 5-6 ay bunu rahat rahat geniş geniş yapayım dese 2 yıl.
0: Ama mesela sözcü Müslüm Sarı dedi ki, mesela imzalar üzerine de aynı yorum yaptı.
5: Delege imzaları için.
0: 1900 imza da olsa olamaz, hukuken olamaz.
5: Şimdi oraya da geleceğim ki. Evet. Aha. Bir yandan da hep bu da var.
0: Zeynel yani... Emre de buna bir yanıt verdi.
5: Evet. Şimdi o şeyde biraz ilk duyduğumuzda o daha o zaman o söylenmemişti. Bir söylem değişikliği orada oldu, onu da gördük. Buna ilk hamle, yani Özgür Özel tarafından yapılan ilk hamle, hatırlayacaksın. Toplantı yapıyorlardı ve o toplantıda 111 vekilin imzası toplandı ve dediler ki kurultaya gidilsin bir an önce. Aynı toplantıda da Özgür Özel grup başkanı seçilmişti. Hatta bazı vekiller dedi ki biz bu grup başkanı seçimini olacağını bilmiyorduk, ona göre gelmedik. Grup başkanı seçilmesini biz Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşulan bir şey var. Onu grup başkanı yapıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da genel başkanlığını kabul ediyoruz demek gibi de yorumlayanlar da oldu. Yani 111 vekil, hani iddia değil bilgiyle de söylüyorum. Bugün aynı imzayı açılsa bu kadar vekil imzalamaz. Oradaki o toplantı
0: düşer mi?
5: İlk düşer. İlk günlerin tepkisi, ilk günlerde bunu acaba bir anlaşmaya gitmek için konuşulan bir şey mi diye vardı. O zaman daha bu arada ipler bu kadar çok da kopmamıştı iki taraf arasında. 111 vekilin imzasıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun biz bir başka bir hamlesini gördük. Buna karşılık biraz daha aslında artık genel başkan olarak sıfatını aldığı şeyde 9 ismin ihracı. 9 isimden 2 tanesi mi? aynı zamanda grup başkan vekiliydi. Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başar.
0: Ya bu

0: Tedbir kararını.
1: Tedbir kararı, ihraç için tedbir kararlarını gördük. O da aslında bir hamleydi. Neye aynı zamanda bir hamleydi? Yapılacak, yapılan grup toplantısına.
0: Bugün Gökhan Günaydın'la ilgili bir gelişme oldu ama.
1: Gökhan Günaydın'da evet bir geri adım var. Çünkü o mutlak butlan, bu 9 ihracı şöyle anlatıyor Kemal Kılıçdaroğlu tarafı. Mutlak butlan kararının, mahkeme kararının içinde ismi geçenler. Hani arınmaya başlama süreci olarak söylüyor. Benim bildiğim kadarıyla Gökhan Günaydın orada ismi geçmiyor. Dolayısıyla orada yokmuş diye Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir geri adım var. Grup toplantısı meselesi geçen salı hani ne olacak ne bitecek diye bakarken grup toplantısına Özgür Özel biraz hem bir gövde gösterisiyle arkasına aldığı büyük rüzgarın yani bu arada şunu söylemek lazım. Bu hani geldiğimiz noktada da başladığı noktada da büyük destek Özgür Özel tarafında. Hala öyle bir şey var. Bugün sokaktaki görüntüleri de bize onu gösteriyor. Yani popüler ve haklı bulunan taraf şu an biraz hala onda kalabalık var. Grup toplantısında da bunu kullanarak grup toplantısını yaptı. Orada bir Mansur Yavaş etkisi de var ama Mansur Yavaş'ı hani herhalde ayrı bir başlık sonra konuşmak lazım. Çünkü bir şey hak ediyor. Öyle daha fazla dakikaları hak ediyor. Grup toplantısını Özgür Özel yaptı ama Kemal Kılıçdaroğlu buna karşı olarak dedi ki ben grup başkan vekilliklerine yeni görevlendirme yapacağım. Onları görevden alacağım. Çünkü bence Kemal Kılıçdaroğlu yani Ali Aydar'ın yeni bilgi olarak söyleyeceği var mı bilmiyorum ama benim gözlemim ve Kemal Bey'le de görüşmelerinden anladığım kadarıyla o grup toplantısını yapmamayı bir yere not etmiş ve o grup toplantısını yapacak. Gidecek. Bu salı mı bir sonraki salı mı bilmiyorum ama o grup toplantısını bir şekilde yapacak. Ona geçen yollardan bir tanesi grup başkan vekillerinin çağrısı için ona yakın bir grup başkan vekilinin olması. Son en son yaşadığımız dün çarşamba günü delege imzası 883 yanlış isem delegenin imzası verildi. Sayılarda bazen değişiklik oluyor çünkü 1000
0: o noter onaylı olan.
1: Noter onaylı 833
0: noter onaylı imza.
1: Kaçmış?
0: 833.
1: Yanlış 833 doğru at. Evet tamam. Yanlış hatırlıyormuşum. İstanbul delegeleri burada yok. Çünkü İstanbul delegeleri için hani bir mahkeme kararı da var. Onun için buraya bunu bulaştırmayalım dediler ama parti iç tüzüğüne göre bu kadar sayıda delegenin olması olağanüstü kurultaya gidilmesi demek. Kim olursa olsun o genel başkan buna hayır diyemez. Oradan delege istiyorsa bu iradedir. Gidilmesini gerekiyor.
0: İç tüzük böyle ama diğer tarafta diyor ki
1: şimdi diyor ki mahkeme kararı var. Zaten buranın tamamına
0: normlar yani hiyerarşisinde de mahkeme kararı tüzüğün üstündedir diyorlar.
1: Mevcut mahkeme kararıyla aslında biz donduk. Biz bu işe karar veremeyiz. İstesek de gidemeyiz diyorlar. Hani zaten Kemal Bey'in hep söylediği olağan kurultay sürecini başlatıyoruz dediği. Yavaş yavaş bu sürece giden yerleri başlatıyoruz. Ama bitmeyen bir hamlelerden sonuncusunu gördük. İl başkanları değişti dün itibariyle. Bu aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki tekrar en tepeye döneceğim. Mevcut delegeyle değil de yeni delegeyle gidileceği
0: bir adım. Başkanlarla ilgili de bir grafik vardı galiba. Onu da verin belki dikkatinizi çeken yorum.
1: Orada hani tamam orası bir gelsin. Oradaki asıl mesele de mevcut il başkanlarının Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle gelmesinin sebebi de şu olacak. Yapılacak olan ilçe kongrelerinde, mahalle kongrelerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yahut da işte yeni delegelerin de seçiminde hızlı bir şekilde hareket edilmesi. En çok konuşulan işte İstanbul, İzmir gibi yerler oldu. Büyük şehirler oldu. İzmir'le ilgili bir kulis bilgisi de vereyim. Öğlen saatlerinde İzmir'deki bu değişiklikten en büyük tepkiyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay verdi. Cemil Bey toplantı
0: İstifası konuşuluyordu. Nedir bu?
1: İstifa edeceğim kamuoyuna söylemedi ama yakın çevresine istifa edeceğini söyleyerek önce ilçe başkanlarıyla ve bazı belediye başkanlarıyla da toplantıya girdi. Ama o sırada benim kulis bilgisi olarak aldığım şey bu istifa kararını genel Özgür Özel'le ya da çevresiyle konuşmadan aldığı yönündeydi. Ve Özgür Özel ve çevresinin burada bir kendisiyle iletişime geçerek şimdi istifa zamanı değil. İstifayı şimdi etmiyoruz, bekliyoruz dedi. Çünkü bütün bu hamlelerin hepsinde bir iki cümleyle bitireyim. Benim gördüğüm aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında bu karşılıklı atılan adımların hepsi bize bana şunu gösteriyor. Özgür Özel ve ekibi diyor ki biz parti için içerisindeki süreci tüketip öyle bir ayrı partiye gideceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı diyor ki onu tüketene kadar ben sizi her alanı daraltacağım. Çünkü aslında Özgür Özel ve ekibi derhal kurultay ve diğer kurultay şeyiyle de şunu birbirlerine söylüyorlar. Biz baba ocağına sırtımızı dönüp giden değil de kovulan olarak buradan gideriz. Bunun üzerinden de siyaseti başlatıp yeni partiyi de belki bunun üzerine inşa ederiz. Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki ben sizi kovmayacağım ama her alanda sizi daraltacağım. Siz çekip gideceksiniz. O da çekip gittiler diye bir siyaset herhalde devam edecek. Bütün bir çekişme bence hamlelerin hepsinde birisi taraf itiyor, bir tarafta şimdi çıkmayacağız diyor. Bir taraf kapıyı gösteriyor, bir tarafta yani ayağı eşikti ama yeni parti içinde şey yapıyor. Zaten yeni parti de apayrı bir konu, onu da konuşuruz.
0: Peki, istersen. Teşekkür ediyorum. Ali Aydar Fırat, Ali Şer

0: Erdelik'in bu yaptığı özetle ilgili yorumların, analizlerin, katılmadığın noktalar varsa katılmadığın noktalar, altını çizdiğin noktalar nelerdir?
1: Alişer'in söylediği hiçbir şeye katılmıyorum. Onun altını çizmek isterim.
0: Hayır, zaten eğer Alişer'in dediği şimdi şöyle bir... her şeye katılıyorum demiş olsaydın, biz doğru bir dağılım yapmamış olurduk bir tartışma programı açısından. Onun için doğru bir dağılım yapmışız, evet.
1: Şimdi bakın, şöyle bir mesele var. Bunun aslında hem Sayın Özgür Özel hem diğer arkadaşlarımız çok iyi biliyorlar. Şimdi bütün bu süreçlerin yaşanmasına sebep olan bir siyasal durum var. Yargı süreçlerinden ayrı olarak. O da şu. Şimdi 37. kurultay bittikten sonra 38. kurultayın hazırlıkları yapıldı. Bir delegasyon seçildi. Kurultay delegeleri seçildi. O kurultay delegeleriyle 38. olağan kurultay yapıldı. Ve sonrasında işte bildiğimiz mahkeme süreçleri, tartışma süreçleri yaşanmaya devam etti. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kim olursa olsun, aklı selim şunu söyler. Madem bu kurultay delegasyonu üzerine bir gölge düşmüş, madem burada ciddi bir yargılanma var, üstelik en büyük kentin yaklaşık 200-196 delegesi iptal edilmiş, kurultay delegeleri, o zaman gerçekten bir kurultay, yeni bir kurultay süreciyle bütün bu tartışmalara hiç mahal vermeyecek. Çünkü biliyorsunuz o kurultay delegeleriyle iki tane olağanüstü kurultay yapıldı. Sonra inanılmaz hızlı bir biçimde bütün o kurultay delegeleri değiştirilip 39. olağan kurultay yapıldı. Ama orada yine mahkeme mutlak butlan gerekçesinde şunu ifade ediyor. Aynı yönetimin izlediği yol ve yöntemler, verdiği kararlar neticesinde hepsinin aynı durumla butlan olduğu, aynı durumla karşı karşıya olduğu gerçeğini
0: peki,
1: hatırlatıyor.
0: Peki, Ala Fırat, yani şunu bir sorayım. Şunu söylemek netliğe gerekiyor. Netliğe kavuşsun. Şunu bir sorayım. Yani şu tartışmalı konuları soralım ve netleştirerek derim hep beraber bütün konuklar açısından. O da şu. Şimdi aslında Kılıçdaroğlu da, onun ekibi de, onun çalışma arkadaşları da kurultay yapmayı çok arzu eder. Ancak mahkeme bir engel oluşturduğu için, hukuki bir engel olduğu için mi kurultay olmuyor? Böyle bir engel olmasa bu kurultay tarihinde hemen uzlaşılıp kurultay mı olur? Yoksa bu mahkeme kararı, engeli, tedbiri olmasa dahi bu yapıyla bir kurultaya gitmeyi Kılıçdaroğlu ve ekibi adil veya doğru mu bulmuyor? O yüzden de bir süreç içerisinde delegenin yenilenmesi gerektiğini mi düşünüyor? Çünkü bazen şöyle bir algı çıkıyor. Hani hakikaten Müslüm Sarı'da açıklamasında sanki hani yapmak isteriz ama istesek de yapamayız gibi bir anlam çıkabilecek bir şey. Buradaki tam gerçek nedir?
1: Şimdi buradaki temel tartışma şu. Özgür Bey ve arkadaşları şunu söylüyorlar. Efendim Kılıçdaroğlu eğer bu kurultayı zamanında, yani daha doğrusu olağanüstü bir kurultay yapmazsa, o süreçte bütün kurultay delegasyonunu yenileyecektir. Bütün kurultay delegasyonu yenilediği için orada artık bir genel başkanlık olasılığımız kalmayacaktır. Dolayısıyla buna izin verilemez. Oradaki bence temel siyasal motivasyon bu. Ama şunu arkadaşlarımız kendileri yaptılar ve bunu kendileri bu pratiğin içinden geldiler. O da neydi? 39. olağan kurultay yaparken kurultay delegasyonun CHP tarihinde hiç olmadığı kadar kısa bir süre içerisinde, birkaç ay içinde belirlediler. Yani 39. olağan kurultay herhangi bir muhalif çevrenin, herhangi bir muhalif hareketin, herhangi bir muhalif karakterin ne ilde, ne ilçede, ne kurultay delegasyonunda kendisinden yer bulabildiği bir kurultay süreci oldu mu? Olmadı. Dolayısıyla aynı pratik içinden gelip kendi yapmış oldukları hal ve hareketlerinden şikayet etmek de bence ayrı bir çelişki. Yani siz 39. kurultay delegasyonu, kurultay delegelerini belirlerken kendinizi en yakın isimlerden belirlediniz. Asla sizi yarı yolda bırakmayacak isimlerden belirlediniz. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın tek bir insanı, olası şüphe duydukları insanı bile kurultay delegeleri içine yazmadılar. Kemal Bey'e selam vermiş olanları, Kemal Bey'i alkışlamış olanları, ayakta durmuş olanları, onu ayakta karşılamış olanları yazmadılar. Biz bu süreçlerin hepsinin içinden geldik. Bunun doğru olmadığını da bu arkadaşlara anlattık. Dolayısıyla

0: Dolayısıyla bu eleştiri sağlıklı bir eleştiri değil. Yani sanki demokratik süreçlerin bütün aşamaları, bütün alanları ve bütün kanalları muhalefete açılmış da orada inanılmaz bir demokratikleşme süreci yaşanmış da sonrasında böyle bir kurultay yapılmış da Sayın Kılıçdaroğlu gelecek, ondan sonra kendisine yakın isimler belirleyecek. Siz ne yaptınız? Tersini ortaya koydunuz, koysaydınız. Şimdi bu Türkiye'deki siyaset yapma biçimine benziyor. İktidardayken olabildiğince otoriter oluyorsunuz. Muhalefetteyken olabildiğince demokrat oluyorsunuz. Şimdi bundan ayrı olarak bakın, biraz önce söylemeye çalıştığım şey şu. 37 sonrası, yani 38. kurultay delegeleri, bu delegelerle de hani olmuyorsa onlarla yapalım dedikleri şey, arkadaşlarımız şunu biliyorlar. O delegelerin üzerine öyle de böyle yargılamalar, işte efendim ifadeler, tutuklamalar, ayrılmalar, ölümler, üzerinden çok zaman geçmiş ve yarın öbür gün diyelim ki o kurultay delegeleriyle herhangi bir biçimde olağanüstü kurultaya gittiniz. Yarın öbür gün yine biri mahkemeye başvursa, dese ki kardeşim burada değişen hiçbir şey olmadı. Aynı isimler, aynı şekilde oy kullandılar. Dolayısıyla burada da hukuksal açıdan bir sorun var dediği zaman, zaten mutlak buttan kararı verilmiş. Bu bir emsal teşkil etmeyecek mi? Az çok hukuk bilgisi olan insanlar bunu bilirler. Dolayısıyla buradaki mesele elbette ki yargısal boyutu var. Zaten arkadaşlarımız bu haklarını kullanacaklardır. Diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi yargı kararını gerekçe göstererek kurultay yapmadı. Arkadaşlar Yüksek Seçim Kurulu'na da başvurabilirler. Asya Hukuk Mahkemesi'ne de başvurabilirler. Yani gidebilecekleri bütün yargı mekanizmalarını, elbette ki yolları açıktır, gidip bunlara başvuracaklardır. Bununla içinden bunun sonucu nasıl bir durum ortaya çıkar, bunu hep birlikte göreceğiz. Ama ben başından beri şu iddiadayım. Buradaki mesele kurultay yapmak değildir. Buradaki mesele bir olağanüstü kurultay yapma meselesi değildir. Buradaki mesele zaten bir ayrı parti kurulma girişimi, çabası var. Bugün de Sayın Özgür Özel çok net bir biçimde ifade etti. Biz evet kalmak istiyoruz ama her şeye rağmen işte bir şey çabamız var. Nedir o çaba? Ankara'da tutulan binalar, tutulan ofisler, belediye başkanlarıyla yapılan görüşmeler, il başkanlarıyla yapılan görüşmeler, milletvekilleriyle yapılan görüşmeler. Biz bir başka parti kursak siz buna gelir misiniz? Bu partide içinde yer alır mısınız? Şimdi bir taraftan kamuoyunu, parti kamuoyunu bunlar kurultay yapmıyorları tartıştırıyorsunuz. Ve bunun gerçekçi olmadığını, bunun sağlıklı olmadığını, bunun partiye zarar verdiğini biliyorsunuz. Bir taraftan da başta Demokratik Sol Parti olmak üzere çok farklı partilerle genel başkanlığı bize verin. Parti örgütünü hemen kurultaya gidelim. Bunu işte bütün partide biz egemen olalım. Ya da yeni parti kuralım, hemen örgütlenelim. Ama bunun içinde işte kaç belediye başkanı yanımızda olur, kaç milletvekili yanımızda olur, bu süreçler. Dolayısıyla buradaki mesele Sayın Kılıçdaroğlu'nun
1: Özgür
0: kurultay
1: Özel
0: yapıp
1: bu
0: yapmaması ile ilgili bir mesele
1: Özgür
0: değildir.
1: Özel Özgür Özel bu verdiğin örnekle ilgili şöyle bir ayrım yapıyor uzun zamandır. Diyor ki iki farklı şey var diyor. Buna yanıtın ne olur? İki farklı şey var diyor. Bir, hani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilip orada siyaset yapamayıp gidip bir parti kurma zorunda olmak ile Altınoğlu grafikte arkadaşlar verecektir. Diyor ki bu sene Ekim ayında bir baskın seçim olacaksa ona da hazır olmak zorundayız. Teknik olarak hazırlanıyoruz. Belki o partiye hemen geçmek şimdi olmaz ama hazırlığımızı yapacağız. Yani bir süreç şu. Bir baskın seçimde o seçime girme imkanını kaybedebiliriz. Partisiz kalabiliriz. Onun için işte bazı parti arayışları diye bir argüman. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmanın imkanı kalmayıp ihraç edilip de siyasete devam etmek için bir parti kurulması meselesi. Böyle iki ayrı kulvar var galiba. Buna yorumun nedir?
0: Şu hemen çok açık söyleyeyim. Birincisi Sayın Mehmet Uçum Cumhurbaşkanı Başdanışmanı çok net bir tarih verdi. 16 Nisan 2028 ve Sayın Devlet Bahçeli de aramızda saat farkı bile yok dedi. Dolayısıyla mevcut Türkiye tablosu, şartları, ekonomisi vesaire falan ne derseniz deyin. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da onun kendisinin sınaması ve güçlendirilmesi açısından bir karara varıldı, anlaşılıyor iktidar cenahında. Dolayısıyla o karar şunu net bir biçimde ortaya koydu. Bir erken seçim, bir baskın seçim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parçalanması ve bundan yararlanması gibi bir durumun olmadığını, aslında bunun aslında arkadaşlarımızın bir tür toplumsal algı yaratmak için kullandıkları ortaya çıktı. Yani bir erken seçim olasılığının olmadığını artık herkes kabul ediyor. Arkadaşlar da bunu biliyorlar, bunu görüyorlar. Diğer bir mesele ihraçlarla ilgili mesele. Şimdi Bakın biraz önce Yaşar hocamız söyledi. Dile getirilen iddialar sıradan iddialar değil. Dile getirilen süreçler sıradan süreçler değil. Burada insanların aklanmaması, burada insanların bütün bu iddialarla fezlekesi olan, milletvekili olan insanların yargılanmaması kabul edilebilir bir şey değildir. Bunu hiçbir parti taşıyamaz. Yani o iddialar çok vahim iddialardır. Yani belediye başkanlıklarının belirlenme süreci, efendim bütün bu o süreçte yer alan aktörlerin hareket tarzları, işte bir takım, üstelik de bunu Büyükşehir Belediye Başkanı söylüyor. Cumhuriyet Halk Partili bir Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Belediye Başkanı söylüyor. Uşak Belediye Başkanı söylüyor. Şimdi bu iddialar yokmuş gibi, bu iddialar siyasal iktidarın siyaset komplosudur. Dolayısıyla ya bunu bir sormak lazım halka, insanlara. Yani biz kendi çevremizde insanlarla, herkesle konuşmuyor muyuz? İnsanlar bununla ilgili, kim Cumhuriyet Halk Partisi'nde Uşak Belediye Başkanı o halini savunabilir? Kim Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yapıp ettiklerini savunabilir? Kim İstanbul'da ortaya çıkan iddialar öyle ya da böyle sonuçsuz kalsın, efendim buradan bir şey çıkmaz diyebilir? Cumhuriyet Halk Partisi bunlarla yüzleşmek zorundadır. Peki. Kendi tarihi açısından da, bu toplumdaki yenilenme süreçleri açısından da arınma meselesiyle ilgili olarak mutlak surette bunlardan arınmak zorundadır ki toplumun karşısında şunu söyleyebilsin. Ben kendi içimde arındım, şimdi Türkiye'yi arındırabilirim gibi bir büyük söylemle, bir büyük meydan okumayla bunun üstesinden gelebilsin. Yoksa bunu bir siyasi tartışmaymış gibi sürekli gündemde tutmak, aynı zamanda parti içi bir meseleymiş gibi sürekli bir biçimde mevcut parti yönetimine bir eleştiri malzemesi haline getirmek bence demokrasi açısından
1: bu,
0: da...
1: Bu ifadenden devam edelim.
0: Geleceği açısından da...
1: Peki. Bu ifadenden değildir, devam edelim. Yani süreleri de biraz daha hızlı dağıtabilmek açısından. Tam bu ifadenden devam edelim. Şöyle, sizin ne? Şimdi CHP'de artık iki ayrı anlatı var. Bir taraf, yine Ali Haydar Fırat'tan da tekrar dinlediğim üzere, işte belediyelerde yolsuzluk, kurultayda delege satın alma, FETÖ yapılanması, partinin kilitlendiği iddiaları. Diğer taraf ise bunların tamamen siyasi operasyon olduğunu söylüyor. Ki Kemal Kılıçdaroğlu son açıklamasında hani bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanıdır dedi. Bu iki ayrı anlatı içerisinden meselenin şu yönüne, şu madalyonun şu yüzüne bakalım. Yani CHP'de ne belediyelerde yolsuzluk, ne FETÖ sızıntısı, ne kurultayda satın alma. Bunların hiçbiri yok. Hepsi bir komplo mu? CHP'nin hiçbir konuda arındırılacak bir durumu yok mu? Böyle köşeli mi? Tamamen siyasi komplo mu bu? Yoksa hakikat böyle arada bir yerde mi?
2: Şimdi bir kere tarafların ben uzlaşmasını çok zor görüyorum. İki ayrı anlatı gerçekten kesin var. Ve o artık kimin genel başkan olarak olacağı veya kalacağı konusuna geldi, düğümlendi. Bugün de baktığımızda Özgür Özel'in işte mesela bu Gökhan Günaydın'la ilgili grup başkan vekili malum Gökhan Günaydın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu YDK'dan karar, Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkınca hemen yazı yazıyor ve haklarının, o makamından kaynaklanan haklarının hemen ivedilikli iadesini istiyor. Yani bu bir genel başkanın yapacağı bir şey. Yani o rolü hala aslında Özgür Özel devam ettiriyor. O açıdan bir kere bu çatışmanın daha ben bir taraf kazanana kadar süreceğini düşünüyorum. Veyahut da işte hakikaten yeni parti kurulacak vesaire. Yani iki tarafın artık bu CHP'de...
1: Bu soruyu sormamın evet, şöyle de bir sebebi, hı-hı, var ama. Şimdi bu bir siyasi komplodur. Ne belediyeler yolsuzluk vardır, ne FETÖ sızması vardır, ne de bir kurultay delegelerin satın alınması söz konusu değil de bu bir siyasi komplodur demek ve bunu bir şekilde ispatlamak başka bir şey. Ya bu vardır ama dedikten sonra, çünkü şöyle bir şey, bu saatten sonra eğer bunlar varsa ve burada da bir yargı kararı varsa, Kılıçdaroğlu ve bütün ekip arkadaşları Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte yan yana gelseler bile mahkeme hala diyecek ki bunlar var.
2: Tabii, bir de yani zaten bu...
1: Yani iki tarafın uzlaşması da bu meseleyi çözmez eğer bunlar varsa.
2: Zaten uzlaşmaları mümkün değil. Bu iki farklı anlatı tam da bahsettiğiniz şeye dayanıyor. Bahsettiğiniz konuya dayanıyor, konulara dayanıyor. Bir tarafta Özgür Özel ve arkadaş onu destekliyor.

0: ekleyenler bunun tamamen bir siyasi komplo olduğunu zaten anlatıyorlar. Kendilerince kanıtlar sunuyorlar. O anlatı herhangi bir yerden, yani bizim kafamızdan çıkmış değil. Orada bir zaten devamlı onların gündeme getirdiği bir gerçeklik var. Bir de öbür tarafın gerçekliği var. Ali Haydar Bey ve işte Kılıçdaroğlu ekibi, mesela Ali Haydar Bey de hep bunu zaten uzun zamandır yapıyor. Bu anlatı, o gerçeklik başka bir şey. O yüzden uzlaşmamak bu zaten suçlamalardan kaynaklanıyor. Bunun illa mahkemeyle tescil edilmesi de gerekmiyor. Meselemiz bu. Yani bu partide bu kadar sert suçlamalar yapıldıktan sonra artık bu grupların bir araya gelip de çalışmasını beraber bekleyemeyiz. Zaten böyle bir şey yaptıklarında iki tarafın da inandırıcılığı kalmaz.
1: Sizin siyasi analizlerinizde bunların varlığının sabitlenmesiyle yokluğunun sabitlenmesi analizlerinizi değiştirecektir mutlaka ki. Bu anlamıyla mesela mahkemelerin davaların sonuçlanmasını beklemek gerekir. O zamana kadar da bir şey kanaat açıklamamak gerekir gibi bir yerde misiniz? Yoksa...
0: Şimdi meselemiz ondan daha karışık.
1: Ha yani, çünkü bunların sonucuna göre insanların analizi değişir.
0: Adalete güven, yargı kararlarının siyasallaşması... Aslında Kılıçdaroğlu'nun kendisinin de şikayet ettiği ve adalet yürüyüşünü gerçekleştirdiği bir durumdu. Şimdi CHP zaten bununla ilgili itirazları olan, meselesi olan bir parti. Fakat şimdi burada başka bir durum ortaya çıktı. Bu genel olarak Özgür Özel ve ekibi ve tabii Ekrem İmamoğlu'na yönelik suçlamalarla ilgili başka bir kabulleniş ve işte arınma meselesi buradan ortaya çıktı zaten. Onun için ya bu arınma meselesinde baktığımızda hakikaten de bir arınma deniyorsa diğer partide kalanlar veya Kılıçdaroğlu ekibinde olanların hiç mi bir konuda benzer suçlamaları söz konusu olamaz? Adları hiç böyle şeylerle geçmedi. Çoğu zaman çünkü Ekrem İmamoğlu'na yönelik veyahut da işte asıl tabii ki diğer işte Kurultay davasına yönelik konularda orada duydum, burada duydum, bu böyle dedi. Ya bir takım adeta kulaktan dolma şeylerin ortaya konması söz konusu. İBB davasını da yakından takip edenler orada da dişe dokunur bir kanıt ortaya konmadığını söylüyor. Veya eleştirel bakanlarda bile ya şurada işte tamam bir şey belki olabilir ama şu genelinde baktığımızda altı doldurulmuş bir dava değil diye eleştiriler var. Ben hukukçu değilim ve bu kadar her şeyi dakikası dakikasına takip etmiyorum. Ama benim işim mesela asıl uzmanlaştığım konu söylem analizi. Bu uyuşmaz tutumlar ve söylemler sonuçta bizi bu noktada kilitlemiş durumda CHP konusunda. Ve orada da bu kadar ağır suçlamalar mesela kendim hani bir bu davaların ötesinde bu FETÖ suçlamalarını çok uç buldum. Çok üstelik de tam da ilk genel merkeze gidildiği gün yapılan Kılıçdaroğlu tarafından suçlamalar. Yani bunca yıldır bu kadar soruşturma yürütülüyor. Şimdi yani Özgür Özel FETÖ'cüydü de şimdi mi ortaya çıkıyor? Şimdi mi böyle birdenbire böyle bir ifşaatta bulunuyor? Çok önemli açıklamalar yapacağım dedi Kılıçdaroğlu fakat sonra gelmedi. Bilmiyorum yani Ali Haydar Bey ne der yani gerçekten FETÖ'cülerle mi çalışıldı bunca yıldır? CHP'de.
1: Bu sorunun yanıtını Lader Fırat'tan alacağım ama buna benzer bir soruyu aslında Merve Şebnem Oruç da yazdığı yazıda soruyor. Ben bu arada yani dördünüzün de bu konuda yazdığı son yazılara baktım, bazı notlar da aldım, oradan sorular da soracağım. Merve Şebnem Oruç diyor ki biraz şey Kılıçdaroğlu'na seslenerek mahkeme genel başkanlık verebilir ama seçmen veremez. Bu anlamıyla da bazı iddiaların altının somut bir şekilde doldurulup doldurulmamasının çok belirleyici olacağını söylüyor. Şimdi sizin öneride diyor ki yani işte mesela bu iddialar bu son söylenen işte FETÖ'de dahil olmak üzere hani bugün mü şimdi mi bu şekilde oldu? Siz de o yazınızda diyorsunuz ki yani bunları eğer bu şekilde boşlukta bırakırsanız adlarıyla sanlarıyla kim olduklarını tek tek ifade etmezseniz bu olsa olsa sadece ve sadece partinizi yıpratan bir şey olabilir. Peki seçmene sonra ne diyeceksiniz diye özetleyebileceğim bir yazı. Bu anlamıyla soruyu şöyle bağlayayım. Hakikaten CHP'de bu iddia...

0: iddialar, mahkeme konusu olan iddialar, mutlak mutlak karar çıkmasına sebep olan karar şeyde dahil olmak üzere, kurultayda dahil olmak üzere belediyeler yolsuzluk vesaire, yani Kılıçdaroğlu'nun arınacağız dediği konular yok mu? Ya eğer varsa, bu sabit olursa bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'nun bile ne düşündüğünün önemi kalmaz değil mi?
1: Şimdi şöyle, yani bırakın 2025 sonbaharında mahkemelerin, mahkeme sürecinin başlamasını, 2023'te o kurultay yapıldığı gün akşamında yayınlardaydı. Daha o akşam bile, ya o neler dönmüş nelerdi. Ekranlara yansıması da, ekranların arkasında o kurultayı orada takip eden gazetecilerin kendi aralarında konuşmaları da, bizzat bizim duyduklarımız. Hatta en yani yuvarlak ifadeyle konuşan bile, yani şu siyasetin finansmanı konusu bir konuşulsa mı artık, yani hani içi kaldırmamış ki böyle demek durumunda hisseden çok insan vardı, ama çok da böyle rengini belli etmek istemem. Günün sonunda 1,5 yıl sonra neredeyse bu dava, bu işler, bu meseleler, bu konuşulanlar dava sürecine döndü. Benim hatırladığım 2025 sonbaharıydı çünkü. Pardon, 2024 sonbaharı. Ve günün sonunda geldiğimiz yerde, hani böyle kanıtsız, delilsiz demenin çok çok ötesinde çok ciddi kanıtların, çok ciddi delillerin olduğu bir noktaya geldik. Sadece mutlak mutlak çıkan davayla alakalı dahi, kurultayla alakalı dahi. Şimdi orada söylemeye çalıştığım, yazıda söylediğim şeye bir açıklık getirmek isterim. Mahkemeyi ikna etmiş Kemal Kılıçdaroğlu tarafı diyelim, ya da davayı açanlar diyelim, ve mahkeme tarafı Kemal Kılıçdaroğlu cephesini haklı bulmuş. Delegenin iradesi bir şekilde fesat karıştı denmiş ve tamamen koltuğu da ünvanı da mahkeme tarafından geri verilmiş. Mahkemeyi artık ikna edecek bir şey yok. Ama seçmen meselesi ayrı bir söylem. Siyasi söylem ayrı bir söylem. Bunu da şöyle hatırlayabiliriz. Yani 17-25 Aralık sürecini hatırlayın. FETÖ'cülerin olduğu 13 yıl öncesindeki, tamamen sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yargı darbesi dediği süreç. Şimdi o süreçte mahkeme koridorlarında Çağlayan Adliyesi'nde başka bir şey yaşandı ciddi anlamda. Ama sadece orada kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatırlayın, o zaman başbakan ve sabah, öğlen, akşam her yerde, her gün konuştu. Seçmene hitap etti. Ne olduğunu hukuki, yasal terminolojiyle değil, vatandaşın anlayabileceği şekilde anlattı. Ben Kemal Kılıçdaroğlu tarafının, kendisinin aslında şahsen eksik olarak yaptığı şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Özgür Özel bir yıldır, belki de bir yıldan daha uzun, Ekrem İmamoğlu'nun sürecinin başladığı, tutuklanmasıyla Saraçhane'de başlayan süreçten beri şehir şehir geziyor, meydan meydan geziyor. Bunu aslında bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci için yapıyormuş gibi gözükmüş olsa da, ya da öyle tırnak içine alayım, satmış olsalar da, bugün anlıyoruz ki aslında ziyadesiyle CHP seçmenine seslenilmiş. Bugün yani illerde, ilçelerde daha fazla Özgür Özelci gördüğümüz yer aslında o kampanyaları satın almış kişilerin düşünceleri. Özgür Özel çok uzun süredir konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu son 2 yılda nereden baksanız 4-5 kere falan konuştu. Bundan sonra belki grupta, kürsüde konuşabilme hakkını alabilirse ondan sonra duyacağız, ama ilk konuşmaları, belki arınma mesajı, hala arınma kelimesini kullanıyoruz, düşünün, video mesaj ne kadar etkiliymiş ki hala üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen o ifadeyi kullanıyoruz. Ama sonrasında mesela en çok beklediğimiz, heyecanla beklediğimiz konuşmada FETÖ ibaresi altıda olmadığı için ciddi anlamda kendisine eleştiri oklarının da yönelmesine sebep oldu. Ben şunu söylemek istiyorum. Mahkeme kararı, evet, kesinleşmesi bekleniyor.
0: Siz diyorsunuz ki yazınızda, Kılıçdaroğlu nadiren konuşuyor. Konuşunca da size her şeyi anlatacağım diyor ama anlatmıyor.
1: Evet, anlat.
0: Diyorsunuz. Ve CHP FETÖ ajanları sızmış, kim söylemiyor. Belediyelere rüşvet talan dönmüş, o belediye başkanlarının zamandan görevden alamadığı için özür diliyor ama hangi başkan söylemiyor. Dış odaklardan medet umanlar varmış, hepsi yuvarlak cümlelerle zikrediliyor. Hiçbiri somutlaştırılmıyor. netleştirilmiyor diye eleştiriyorsunuz. Bunların somut olması lazım.
1: Ve düşündüğünü, haklı olduğuna inanmana rağmen bunu söylüyorum.
0: Her ispatsız imada mahkemenin doldurulmayacağı o kasiden yiyorsunuz diyor.
1: Ben Kemal Kılıç'ta...

0: Erdoğan'ın hukuken haklı olduğuna inanmama rağmen söylüyorum. Bakın inanmak soyut bir şey. Yorumcuyum, yorum yapıyorum. Ama hani tarafsız bir gözle baktığımızda ben kurultayın gerçekten delegenin iradesine fesat karışılığına artık neredeyse hiç şüphem yok. Yani bütün mahkeme kayıtlarına da baktık, yani evraklara baktık, odur budur. İBB meselesiyle ilgili Sezin Hanım diyor ki yani bakanlar hani kanıt yok diyor, ama yani kanıt daha kadar, hiç belki de bu kadar çok kanıtın olduğu son yıllarda başka yani yargı süreci yoktur. Bu kadar çok MASAK raporunun, bu kadar çok somut fiziki evrakın olduğu başka bir yer yoktur. Ama seçmen günün sonunda bu tarz evrakları oturup başı başına okumaz. Seçmenin baktığı bir şey vardır. Seçmen sizin ne söylediğinizi, sizin nasıl anlattığınızı, seçmen sizin nasıl hikayeleştirdiğinize bakar. Ve Özgür Özel tarafı bugün o hikayeleştirmeyi hala devam ettiriyor. Bir senedir, 1,5 senedir her yere gidip, aslında partinin de imkanlarıyla gidip o otobüs üzerinde anlattığı şeylerin aslında bugün hasadını topluyor. Ciddi anlamda da aslında performansını da yükseltmiş durumda bu süreçte. Kemal Kılıçdaroğlu uzun süredir belki de genel başkanlık yapmadığı için hitabetinde de biraz belki paslanmış olabilir, ama devam ettiğim dönemde o eski performansını, o eski randımanını yakalar. Çünkü hatırladığımız kadarıyla kürsüdeki becerisi, hitabeti gayet de güçlü bir siyasetçiydi. Ben oraya dönmesinin oy veren açısından ve eğer partinin geleceğinde bir ayrışma olacaksa ve bu oyun ne kadarı A partisine, ne kadarı CHP'ye gelecek, burada eğer bir kaygıları varsa bunun için gerekli olduğunu düşünüyorum. Yoksa mahkeme kararı yeter, biz hukuk önünde haklı çıktık, bize bu yeterli diyorlarsa tamam. Yani ama bu seçmeni geri getirecek bir durum değil. Mesela FETÖ çıkışını yaptığı zamandan beri uzun bir zaman geçti. Bayram. Ne kendisinden ne de parti sözcüsünden vesaire henüz herhangi bir açıklama gelmiş değil. Ben oraların altının doldurulmasının hukukla hiçbir alakası yok.
1: Aynı yazıyı tamamen neredeyse birebir Yaşar Salihoğlu da yazıyor.
2: Bir şey söyleyeceğim yalnız. Tabii. Bu arada bu kurultayın gerçekleşmesiyle 38. kurultayla bu soruşturmanın başlaması arasında yaklaşık 400 küsür 460 gün falan var.
0: Evet, 1,5 yıl falan dedim.
2: Evet, yani hayır demediniz. Daha yok, tarihini biraz daha öne çektiniz siz. Ya şimdi bu kadar şaibe vardı da bu kadar niye beklenildi o zaman, veya niye böyle bir soruşturma bu kadar gecikti? Lütfü Savaş'ın başvurusu Mart 2025'te. Ya bu inanılmaz bir arada boşluk var. Yani ne oldu bu da? Bu kadar zaman girdi araya.
1: Peki bir yorumunuz
2: Türkiye'de
1: var mı?
2: Türkiye'de hiçbir soruşturma, bir şey yok mu? Yani ya da bir demek ki bu kadar ağır şaibeler var ortada. Ve bu 1,5 yıl böyle kalıyor
1: bahsettiğiniz
2: ortada.
1: Bu boşluğun,
2: bana tuhaf geliyor.
1: Ne olduğuna dair, bu tuhaflığa dair sizin bir yorumunuz var mı?
2: Ya şimdi bir siyasi yorum yapsanız, bu CHP'nin başarısıyla beraber, oy grafiğinin Özgür Özel'le beraber yükselmesiyle beraber bir ön kesme dersiniz. Ki onlar da bunu söylüyorlar. Ama ben tamamen objektif baktığımda bunu tuhaf buluyorum. Niye araya öyle bir büyük boşluk girdi? Büyük böyle şaibeler yaşanan bir kurultay söz konusu olabiliyorsa, biz bundan sonra hiçbir kurultayla ilgili, parti kurultayıyla ilgili emin olamayız. Çünkü bir yıl sonra, iki yıl sonra bir şey girebilir böyle. Mutlak butlan söz konusu olabilir o yargı sürecinin araya girmesiyle. Ben Türkiye açısından bunun tuhaf bir durum olduğunu söylüyorum. Yani bütün bu şaibeler bu kadar, o zaman niye daha önce konuşulmadı? Çünkü
0: abi, 1,5 yıl çok uzun bir süre değil. Türkiye'deki yargı süreçlerinin, hayır, ilerleme süreçlerine bir
2: siz diyorsunuz ki daha kurultayda hemen konuşuluyordu.
0: Ya evet, tabii ki de konuşuluyordu.
2: Peki o zaman niye 1,5 sene
0: bekledi? Ya Sezin Hanım konuşmadığımızı söyleyebilecek durumda değilim.
2: Niye bugün ekrandaydı, hemen bunları konuştuk. Ya.
0: Konuştuğumuz halde niye konuşmadık diyelim. Yani konuştuk bunları ekranda. Ama öte taraftan dedikodu olan bir şey vardır.
3: CHP'nin içi konuştu
0: aslında. İlk başta dedikodu olan bir şey vardır. İlk başta bir kulis bilgisi olarak sağda solda konuşulan bir şey vardır. Kalkıp da siz savcılığın falan bunları bir kendisine görev bilip de bunun üzerine soruşturma başlatmasını bekleyemezsiniz.
2: Bekleyebilirim CHP tabii ki, bu kadar
0: evet,
2: ağır
0: neden
2: bir konuysa.
0: Bu kadar gecikildi? Araya yerel seçimlerin girmesi miydi mesela mesele? Çünkü yerel seçimler girdi. O dönemde neyi konuşuyorduk? Kemal Kılıçdaroğlu neden ofis kurdu? Kemal Kılıçdaroğlu acaba siyasetten çıkmıyor mu? Belki de

0: neler sebebiyle kuruldu? Belki de gerçekten de konuşulan, sağda solda konuşulan meseleler gerçekten somut mu, değil mi? Arkadaşlarımız bunu yaptı mı, yapmadı mı'nın altı arandı. Ama yani hani böyle 1,5 yılda neden beklendi de sonra... Bana biraz garip geliyor.
1: Bana garip gelen de dediğim gibi yani bu
0: süreçleri hiçbir zaman
1: sessizlik, 1,5 yıllık bir sessizlik ve sonra bu konu oluyor. Sizin dediğiniz gibi çok ağır şaibeler varsa bu bir vatandaşlık görevidir, suç duyurusunda bulunmak ve onun dışında bunun ivedilikle yargıya intikali. Şimdi bakın Türkiye siyasetinde öyle bir noktaya geldik ki Özgür Özel'in bu nedenle dokunulmazlığının kaldırılmasını konuşuyoruz. Bu çok ağır bir konu Türkiye siyaseti için.
0: Herhalde de yani,
1: yani o zaman yani bu kadar ciddi.
0: Herhalde de bir kurultayda menfaat sağlanarak bir kurultayın sonucunun satılması bence bundan çok daha ciddi bir meseledir.
1: İşte bu kadar ciddi bir mesele neden zamanında gündeme gelmedi? İtiraz edebiliyorsunuz. Bir kere hiçbir hukuk şeyi geçtim. YSK'ya itirazda bulunmak gayet en doğal hak ve bu yol açık. Niye yapılmadı?
2: Yaşar İsailoğlu, siz bir araya girmek istediniz ama...
3: Yok sen bir şey diyordun, biz gümbürtüye gitti.
2: O tansiyondan...
1: Yok tansiyon araya... değil, ben hakikaten samimi merakla soruyorum. Bunu bir tarafı savunmak için de söylemedim gerçekten. Bunu ben çözemedim sorun, kafamda hala.
3: Sorun şu, yani sizde de o sorunu görüyorum maalesef. Şimdi zihninizde araştırdığınız ya da odaklandığınız şey işin esası değil. Niye o 1,5 yıl gecikildi? Niye? Bu şeyi mesela belirliyor mu? 1,5 yıl gecikmesi, bu işin olup olmadığı gerçeğinin herhangi bir veri sunuyor mu size? Diyebilir misiniz? 1,5 yıl gecikildiği için bu olmamıştır. Diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz.
1: Verilerle de ilgili.
3: Ben de tersini söylemem. Mesele ne?
1: Ya
3: bu çok maddi bir şey bu ya. Ya yapılmıştır ya olmamıştır. İspatı zor mu? Hayır değil. Niye gitmiyoruz ispatının? Ya da peşine düşmüyoruz hakikaten. Siz biz niye düşmüyoruz peşine? Siyaset kullanır bunu tamam. Hani doğal karşılamıyorum ama kullanır. Örtmek ister. Siyasi bir şeye uğradık, komple uğradık der. Ama bunun çok uzun soluklu olamayacağı kanaatindeyim. O da çıkar ortaya. Ama bize düşen görev, ya şu hakikati anlayalım be kardeşim. Acaba diyelim ya. Acaba olmuş mudur ya? Acaba olmuş mudur diyerek başlarsak eğer ve biraz da olduğunu görmeye başlarsak çok rahatsız edici mi siyaset için?
1: Siyasetin finansmanı ile ilgili Türkiye'de çok sorun var. Zaten Ahmet İmaya da zamanında aslında bu mutlak butlan konusunda yazarken tamamen bu kendi tecrübeleriyle ki kendi daha eski tecrübeleriyle AK Parti öncesi tecrübeleriyle siyasette gördükleriyle bir sorgulama içindeydi. Ve o sorgulama her zaman iyi bir şeydir. Türkiye yeter ki demokratik olsun, Türkiye yeter ki iyi olsun. Kimin yönettiğinden öte bu olsun. Zaten Ahmet İmaya'nın da gündeme getirirken mesela bundan yıllar önce, yaklaşık 20 yıl önce buydu derdi. Ben de onunla aynı yerde duruyorum.
3: Genel şeye çekiyorsunuz, genel şeyler. Bunlar tamam, bunlar söylenildi. Ben somut bir şey için söylüyorum, bakın. Ve üstelik CHP içinden çıktı bunların hepsi. Ya, yani bunu biz sonradan da paylaştık. Şimdi isimlerini tek tek saymayayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir anlamda cenahında yer alıp bugüne kadar fikir beyan etmiş gazetecilerin birkaç oturumda peş peşe cümleleri hep aynı. Biz yüzlerce kez duyduk şaibeli kurultay olduğuna dair beyanlarını. Kendileri söylüyor bunu. Yani CHP içi bunu diri tuttu. CHP içi bunu dillendirdi. Yargı gecikti, mecikmedi. O işin bir başka teknik boyutu. Ama onlar diri tuttu. Oradan çıktı ve doğdu. Ve 13 yıl genel başkanlık yapmış bir isim bir süre sessiz gibi görünüyordu ama yavaş yavaş başlamıştı buna kanaatini belirtmeye. Yani sizin genel merkezin sessizliği bunun kabulü anlamına mı gelir cümleler kurmaya başlamıştı. Şimdi geldiğimiz noktada da yani Özgür Özel başta olmak üzere hepsinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve siyasete kazandırılmasının temel sebebi olan bir isim. Hani peşinden ağlanılan bir isim. Hani istifa etsin, başarısız oldu dendiğinde ona göğüs gerilen ki Özgür Özel de o bir isim. En yüksek sesle haykırıyor ağzını açtığı zaman. Hırsızlık var partimde, yolsuzluk var. Şimdi işin rengi biraz değişiyor o yüzden. Şu çok açık. Özgür Özel ve ekibi şöyle bir yöntemi benimsediler. Bu onlar için zorunlu bir şeydi belki, bilmiyorum. Evet, bir kitleyi, sakın bunlara falan inanmayın. Hiçbiri doğru değil. Öyle hakikat nedir falan, bununla uğraşmayın. Acaba bile demeyin. Bu tamamen bize önümüzü kesmek üzere bir siyasi komplodur. Nokta. Bunu besleyen ya da diri tutan ne seçmen zihninde? Yerel seçimden bir sonuç çıkmış. Bir başarı tarifi var. Dolayısıyla işte bu başarı tarifi bu işe sebep oldu. Ve dolayısıyla bizim aslında iktidar yürüyüşümüzün önü kesiliyor. Şimdi tabii bu akıllıca belki bir yöntem gibi görünüyor ama uzun soluklu bu yürüyebilecek bir yöntem değil. Eğer gerçekliğe dayalı, bütün bu yolsuzluklar, iddialar gerçekliğe dayalı ispatlarıyla her şeyle ortaya çıkmaya başladıktan sonra bu çok büyük bir fiyaskoya dönüşecek o zaman. Onu koyalım bir kenara. Ama şimdi buna iktidar cenahından kim ağzını açsa o kitleyi diyorduk evet yani CHP için yapılıyor, CHP'yi bölmek için yapıyor, CHP'nin iktidar yolu. Ama şimdi CHP'nin içinden giderek de bu sayı artıyor. Hani dedi ya demin sevgili Alişer, o 111 milletvekili bile sabit değil. Zaman içinde o geçişkenlikler artacak. Şimdi o söylem güçlendikçe, yolsuzluklar, hırsızlıklar vesaire, ya acaba öyle miydi demeye başlandıkça, Özgür Özel ve ekibinin ve Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceğini çok etkileyecek bu durum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun işi kolay değil ama onun bu arınma dediği şey, o unutacak mı bilmiyorum ama biz unutturmayacağız. İki ayaklı o. Sadece yolsuzluklar meselesi değil, iddia. İkinciyi de üstelik o attı ortaya. Biz değil. FETÖ var dedi CHP'nin içinde. Peki. Bu iki ayağın arındırılması konusunda vereceği mücadeledeki sahiciliği, samimiyeti, verili olma hali, olabildiğince CHP kitlesinde o acabayı bile düşünmeyenleri zorlayan, zihnini zorlayan, ya o, ya olabilir herhalde demeye başlamasındaki başarısı kesinlikle hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğini hem Özgür Özel ve ekibinin geleceğini, siyasi başarılarını ve geleceğini kesinlikle etkileyecek. Çünkü şöyle bir şey içinde gidiyor iş. Yani sabitlendi o Özgür Özel ve Özgür Özel parti kurarsa kaç alır? Özgür Özel ve ekibi, İmamoğlu ekibi. Şimdi tamam da sonuçta bu böyle sabitlenmiş, mutlaklanmış bir başarı ölçeği mi? Başarıyı elde etmekten daha zor olanı onu koruyabilme becerisi. Şimdi dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu cenahından gelecek her türlü bu hamlelerin az önce söylediğim gibi daha verili, daha ikna edici, daha sahici isimleriyle, kanıtlarıyla, olgularıyla, yaşanmışlıklarıyla ve kendisinin de hatalarıyla ortaya konduktan sonra bence o başarı ölçeği hiçbir zaman sabit kalamaz. O son derece önemli. Ama yine bir koşul daha koyalım Kemal Bey açısından. O da şudur. O kitle, yani Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinin yıllardır özlem duyduğu iktidar şimdi geliyor herhalde. O özlemine yakınlaşma hali belki isteyerek, belki biraz körlük yapmak arzusuyla görmek istemedi. Yani o belediye başkanı şunu itiraf etmiş, öbürü bunu demiş falan. Onlar bizden uzak olsun dedi. Ama Kemal Bey hem bir yandan onu ispatlamaya çalışırken bir yandan da bir iktidar umudu oluşturabilirse, bu kendisinin adaylığı falan değil artık, o tükenmiştir. Bir isim, bir umut doğurabilecek, bir güçlü yine bir ekip oluşturabilecek. Bunu kurultayda hem genel başkanlık için hem cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda üstelik eş zamanlı. Bunu oluşturabilirse o zaman iyice Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ekibinin başarı şansı çok düşer. Şimdi dolayısıyla buna ihtiyacı var ki işi kolay değil, bu söylediklerim şey hiç kolay değil. Bir de işin birinci boyutu, yani o FETÖ meselesi, yolsuzluklar meselesi, iyi kötü yolsuzluklar meselesiyle ilgili yargı zaten çalışıyor da FETÖ işi daha soyut bir şey. Şimdi böyle üzerinden kolayca geçecek bir cümle değil ya. Açıkça dedi ki içimizdeydiler ve koynumuzda beslendi dediler. Kendisi de özür dileli helalleşme. Tamam, çok kıymetli buluruz özrünü de helalini de ama bununla geçemez. Öyle şey olamaz. O dönem çok eleştirdik onu.
2: Şöyle, evet. Sizin yazınızda da burada da söylediğiniz aslında Merve Şebnem Moruç'un yazısında söylediği. Alişer Delek de diyor ki yine kendi yazısında CHP'deki hukuka aykırı mutlak mutlak kararıyla yeniden genel başkan olması diyerek bir tespitle başlıyor.

0: başlıyor. Ve hani Kılıçdaroğlu'na sorulması gereken sorular diye bir bölüm yapıyor. Orada da diyor ki bahsettiğiniz FETÖ'cüler kim? Ne zaman tespit ettiniz? Ne yaptınız? Ne yapacaksınız? Yani bunu sizin öneyle...
1: Bunu ben demiyorum.
0: Evet, onu da Alişer Delek söylüyor.
1: Ben başka bir şey diyorum.
0: Evet, siz diyorsunuz ki Kılıçdaroğlu'nun ağzından bu sözlerin dökülmesi son derece çarpıcı ve çok önemlidir. Bu sözler öylece bir defalık söylenip sonra unutulacak olan dayanıksız, tutarlı olmayan, yıpratmaya dayalı bir iddia...

0: ortada kalamaz.
1: Tabii.
0: Mutlaka altı doldurulmalıdır. FETÖ ajanlarını açıklamak zorundadır. Zira Kılıçdaroğlu'na göre CHP'de yolsuzluklar da FETÖ ajanları da bir hakikat Kılıçdaroğlu'na göre. Bunların altını doldurun. Merve Şebnem Oruç aynısını söylüyor. Sezin Öneğin cümlesiyle başladık zaten. Kim neymiş, nasıl çıkmış diye. Ve aslında bu bir ortak talebe dönüşmüş. Yani bu konuda başka yönlerinde hemfikir olmayan insanlar bu konuda hemfikirler.
1: Mesela ben buna ilave Kemal Bey'de şunu da görmeye başladım. Şimdi bir de o yönüyle de eleştiriler alıyor Özgür Özel cephesinden ya da onu sevenler tarafından. Mesela ağzından daha önce hiç duymadığımız, biraz terminolojisi de farklılaşmış cümleler kuruyor, açılımlar getiriyor, jeopolitik bir takım laflar söylüyor.
0: O bir aynen, başlık, tek başlık bir başlık.
1: Bu aynı zamanda belki birinci mesele için değil ama yolsuzluklar ama ikinci meseleyi de bir parça bağlıyor bu FETÖ, ajan, dış el, içeri
0: açılışı söylediğim o zaten.
1: Yönelişleri falan.
0: İki, Türkiye'ye ve dünyaya iki farklı bakış açısı.
1: Oradan da bir yeni bir fikri yani epey bir zamandır Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir benim kanaatim o tartışabiliriz bir fikri kuraklık yaşadı Cumhuriyet Halk Partisi uzunca bir süre. Biraz da onun kurbanı. O fikri kuraklık şahsi ikballeri, hırsları öne çıkarttı. O ajandalar çarpışmaya başladı. Kim nereye aday olacak? Koltuk meseleleri, onun diğeriyle saflaşması falan. Bir fikri ayrışma çoğu zaman kötü gibi görülür ama ben sağlıklı bulurum. Yeniler partiyi, kurultaylar bir anlamda yenilenmelerin de adresidir. Biraz oraya taşınır onlar. Hele de bir sosyal demokrat partide fikri kuraklık o partinin geleceğini çok etkiler.
0: Bunu ayrı bir başka olarak konuşacağız. Bu Kemal Kılıçdaroğlu ifadelerini, iddialarını soyut bırakıyor. Hı hı. Şikayetini ve mutlaka somutlamak zorundadır. Yaşar Cesaret dedi ki o unutsa biz unutmayız. Aynı şeyi ben karşımda olsa sorardım diye de yazmış Alişar Direk.
2: Birkaç tane daha soru yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet ben sadece onu çektim aldım. Şu an 1, 2, 3, 4, 5 soru var.
2: Ben yarınki meslektaşlara biraz da yardım etmiş oldum galiba. Çünkü yarın Kemal Kılıçdaroğlu bir çıkıyor.
0: Evet.
2: Yani hatta artık haber değeri olduğu için de söyleyeyim. Sözcü televizyonuna çıkıyor. Sözcü'ye çıkması bir tercih. Hani o mahalle, izleyen mahalle. Yani şunun için söylüyorum
1: önemli
2: bunu.
1: Önemli de ayrıca.
2: Kemal Kılıçdaroğlu konuşmaya başlıyor demek ki. Bunu evet. Anlıyoruz. Hı-hı. Ama eleştirim, orada da var olan eleştirim hala var. Çok sustu. Yani şimdi bu kadar uzun susulmaz. Mesela orada yok. Yarın kendisine sorulmuş. Şimdi Sezin Hanım söyleyince aynı şey yaptı. Yarın kendisine sorulması gereken soru da niye bu kadar zamanda konuşmadınız diye. Şimdi ben şeyi biliyorum. Ama benim bilmem bir şey ifade etmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu daha mahkeme süreçleri bu kadar gündemde değilken ben izin olarak kendisine burada bir kere söyledim bir daha söyleyeyim. Bana şunu söylemişti özel birebir görüşmemizde. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmayan şeyler oldu kurultayda. İlk defa delege satın alındı. Bir belediye başkanı partiyi yönetiyor. Bu üç ifade onun ifadesiydi. Ben kendisinden izin aldım. Artık hani ben de artık şeyde söylüyorum. Ama bunları kamuoyuna söylemedi. Ama bunları mahkemelerde söylemedi ya da gitmedi de. Bu işte yanlış. Şimdi dönüp dolaşıp bugün konuşmaya başlaması doğru. Ama aradaki farkı çok açtı. Özgür Özel bu dönemde ne yaptı? 19 Mart günü itibariyle Özgür Özel dedi ki gelen her şey siyasi darbedir. İktidarın bize darbesidir. Böyle bir siyasi şeyle 19 Mart'tan ya Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden bugüne kadar bunu dediğiniz gibi işte köy köy mahalle mahalle dolaşarak seçmenini anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiği gün itibariyle işte bakın aynı darbenin devamı dedi. O pastanın süsünü koydu. Kaldığı yerden böylece bir söylem üstünlüğü olarak CHP'liler tabanda bir söylem üstünlüğüne devam edebiliyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu hala susuyor. Üstüne üstelik bu susmada bayram günüydü işte kapının önüne çıktı. İlk konuşma genel merkezdeki FETÖ dedi. Bunlar bugüne kadar hiç duymadığımız bir şey. Nereden çıktı, niye çıktı? Ve yani hani hepsi için söylüyorum. Yani FETÖ bence ya belki devlet anlamıştır ama siyasetçilerimiz, iktidar da muhalefette bu belayı çok anlamadık biz. Hala da anlamadığımızı düşünüyorum. Öyle bir lanet, öyle bir bela ki. Yani hala yarın operasyon yapılsa 150 kişi falan gözaltına alınıyor böyle. Bunu bu kadar siyasete alet edilmesini doğru bulmuyorum. Kemal Kılıçdaroğlu gibi böyle zorluklarla böyle geri dönmüş bir isim bana isim söyleyecek. Yani ben artık bu siyasette o yani çok özür diliyorum hani birbirimizi bildiğim için. İşte o FETÖ'cü, sen FETÖ'cüsün. Bu kavgala böyle basit indirgenecek bir şey değil bu FETÖ meselesi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da bu kadar zor bir dönemde, bu kadar ağzının içine bakılan bir dönemde vardı deme. Kim? Nerede, ne zaman, ne yaptı bunu söylesin.
3: Hayır bir de

0: Siyasetteki ayağı, FETÖ'nün siyasi ayağı o kadar konuşuldu ve boş bırakılmışken bugün söyleniyorsa hakikaten hocamın söylediği gibi yani unutulabilecek bir şey değil.
1: Bu unutup biz de hatırlatalım. Yani ben asla. Bizim işimiz gazeteci olarak buna devam etmek. Onun için hani karşıma alsam sorurum. Rica ediyorum alın. Hani biz burada da konuşalım. Kemal Bey'i bir gün alırsanız böyle bir gazeteci elbette. Havuzu yapın lütfen. Elbette. Hani bunların hepsini tek tek açıklamak zorunda. Her siyasetçi ama Kemal Kılıçdaroğlu daha fazla konuşmak zorunda. Çünkü FETÖ'nün Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaptırdıklarını biliyoruz. Bende belge bilgi yok ama gördük, yaşadık hep beraber. Üstüne siyasette kirlenme başka bir şeye de geçeyim. Mesela şimdi Kemal Bey bunu söyledi. Ama diğer taraf da gerçekten çok ayıp şeyler yapıyor. Yani siyaseten ayıp şeyler yapıyor. Bana ayıbından bana yani ben seçmenim günün sonunda ama seccadeye bilerek bastı. Yani bu laf mı ya? Yani ve bu arada hani buradan onu proje olduğunu düşünüyoruz. Yapmayın ya siz hani hakikaten şöyle bir ayıptan bahsediyorum. Bunu yani bu seçmen bir vatandaş olarak söylüyorum. Ya siz beraber yol yürüdünüz, bu adamın arkasında ağladınız, bu adam ayrılırken şey yaptınız. Hepsini bırak ya, sevmiyordun, hiçbir zaman da sevmedin. Aynı şeyde siyaset yaptınız. Projeymiş anladık, seccadeye bilerek basmış, o şey servis edilmiş. Ali Mahir Başarır ne dedi? Yok işte Mersin 5. sıra zaten seçilemez dedi. Kemal Kılıçdaroğlu bilerek seçilmeyeceğini bilerek bu yarışa girdi. Buna çok bakın. Bugün kazandığınız şeyler yarın size şeyler. Ben açıkçası hani Uluorta, o yazıda da belirttim. Uluorta her yerde de söyleyeceğim. Dün sustuğun doğruyu bugün bana doğru diye satıyorsan yarın da yalan söyleyeceğini kanıttır benim için. Bütün siyasetçiler için söylüyorum. Ya bu çok ucuz laflar. Cumhuriyet Halk Partisi görmediği nokta şu oluyor. Bir, bu tartışmaların hepsi kamuoyu önünde yapılıyor. İkincisi, yani siz ana muhalefet partisiniz, iktidara yürüyen partisiniz, devleti kuran partisiniz, cumhuriyetin en önemli partisiniz. Bu birbirinize yaptığınız suçlamalar komple bir şeyi çökertiyor. Ve gene kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Onun farkındalar mı bilmiyorum ama şunu görmeleri lazım. Parti ayrılacak. Kesinlikle katılıyorum. Yani bu dikiş yara tutmaz. İlk gün söyledim. Bu parti ayrılacak. Başka bir parti gidecek. Bu saatten sonra birbirlerinin yüzüne bakarlarsa ben karşılarına geçip sorarım. Ya siz hayırdır ya? Neler dediniz birbirinize diye. Yani bizi kandırmayın, seçmeni kandırmayın diye. Tutmaz. Ayrılacak ama
2: orası kesinlikle
1: şöyle
2: doğru.
1: Ayrılmayacak. Bugün %30 oyun var. %20 bir yerde, %10 bir yerde kalmayacak. Cepten yiyecekler. Belki başka partilere gidecektir, demokrasidir, olur, seçmen karar verir ama sandığa gitmeyen bir kitleyle karşı karşıya gelecek ve çoğunluğu da genç, burada demokrasi kaybedecek. Öyle bir miras bırakmak istiyorlar çocuklarına, bugün kavgalarını yapsınlar. Bugünün sonunda bu partiden ayrılacaklar, öbürü kovmayacak, bunlar kendileri ayrılmayacak belli de geriye siyaseten çok ayıp şeyler bırakarak gidiyorlar. İşte burada iş çok kötü duruma geliyor. Toplayayım. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmaya başlıyor ama temel sorular gerçekten cevap vermesi gereken sorular var. Diğer taraf çok konuşuyor. Çok konuştukça siyasete, demokrasiye ayıp ediyorlar.
3: Peki. Ali Aydar Fırat, şimdi burada İstanbul'da dört konuk birçok konuda birbiriyle tartışsa da bir konuda ortaklar, uzlaştılar. O da Kılıçdaroğlu, hani Merve Şemimoğlu'nun ifadesiyle herkes de kapsayacaktır. Nadiren konuşuyor. Konuşunca da size her şeyi anlatacağım diyor ama anlatmıyor. Kim bunlar? CHP ve FETÖ ajanları sızmış kim? Söylemiyor. İşte belediyede rüşvet alan, talan dönmüş. Şimdi bu anlamıyla artık burada ben bu yola şu sebeple çıktım, şunlar şunlar oldu, öyle şeyler var ki bilmiyorsunuz demişti değil mi? Bilmiyorsunuz.
4: Evet,
3: öyle şeyler var ki bilmiyorsunuz. Bu anlamıyla bu kişiler kimlerse, İsim isim, nerede, ne zaman, nasıl, hangi mekanizmayla, etkileri ne oldu vesaire şeklinde bir şey açıklayacak mı, açıklamayacak mı? Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve şu anki genel başkanı.
5: Arınma kavramı ya da kullandığı ifade sadece belediyelerdeki yolsuzluk süreçlerine ilişkin değil. Benim gözlemim, kişisel kanaatim şu. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin girişinde yapmış olduğu konuşma aslında bir başlıktı. Önümüzdeki dönem, yakın dönem daha doğrusu, belki yarın da başlamak üzere o başlığın altı doldurulacaktır. Yani o öylesine yapılmış bir konuşma değildir, öylesine yapılmış bir öz eleştiri değildir. Dolayısıyla ben şöyle bir hamlenin geleceğini düşünüyorum. Birincisi arınma meselesinin sadece bir yolsuzluk meselesine indirgenmemesi, bunun siyasal boyutunun özellikle FETÖ meselesi üzerinde Kemal Bey'in çok ciddi bir biçimde yoğunlaşacağını ve sonrasında biraz önce...

0: Sevgili Merve Şebnem Oruç'un söylediği, bunun siyasi ayağının, yani bu kadar dehşet bir örgütün, bu kadar karanlık bir örgütün siyasi ayağının hiç tartışılmaması, bunu da ben iktidara bir çağrı yapacağını düşünüyorum. Bütün Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bu meseleye bulaşmış, bu örgütle öyle ya da böyle ilişki kurmuş, bu örgütün sayesinde önü açılmış, bir yerlere gelmiş kişiler elbette ki kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ve bunlar uzak olmayan bir gelecekte paylaşılacaktır. Onu söyleyeyim. Ama aynı zamanda iktidara şu çağrı yapılacaktır. Bunun siyasi ayağını ortaya çıkarmak zorundasınız. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi tarihinin en büyük meselelerinden biri olarak hepimizin tanıklık ettiği, hepimizin gördüğü FETÖ meselesi ve aynı zamanda FETÖ'nün yerini doldurmakla şu anda bir biçimde çaba içerisinde olan başka yapılara da izin verilmemesi konusunda ben önümüzdeki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok ciddi seslerin çıkacağını düşünüyorum. Kimsenin aklına şu gelmesin. Elbette ki bütün konukların söylediklerinde yani hepsine hak veriyorum. Son derece doğru söylüyorlar. Çünkü henüz Sayın Kılıçdaroğlu bu işin ayrıntısına girmedi. Ama bu şu demek değildir. Bu unutuldu, bu yok sayıldı, bu geçiştirildi. Bu öylesine söylenen bir sözmüş. Bunu kimse böyle algılamasın. Belki yarın yani Sözcü TV'deki konuşmasında ve oradaki canlı yayında bir takım şeyler açıklayabilir sürece ilişkin olarak ya da sonrasında, ama mutlaka açıklayacaktır. Mutlaka bu süreçlerde bu örgütün, yani eğer hani bu örgütü az çok yani biliyoruz, tanıyoruz. Hiçbir parti es geçmediğini, hiçbir yapıyı es geçmediğini, bütün yapılara bir takım isimler yerleştirdiğini öyle de böyle biliyoruz, görüyoruz, tanıyoruz. Bunu herhalde kendi partisinde kimin ne olduğunu en iyi bilen isimlerden biriydi. Ki onun öz eleştirisini de yaptı. Yani görmedim işte bir takım isimler bunlarla ilişkiliydi. Belki sonrasında bunu fark etmiştir. Ama nihayetinde şunu çok açıklıkla söyleyebilirim. Bu mesele üstü kapatılacak bir mesele değildir. Bu meselenin altı mutlak bir biçimde doldurulacaktır. Ve o doldurulduktan sonra bugün Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak sokağa çıkamaz, çıkamıyor diyenlerin ben sokağa nasıl çıkacaklarını merak ediyorum. Yani o meydan okumayı yapanlar bugün, siz kimse hepiniz, gerçi herkes sokakta da kimsenin sokaktan çekildiği yok ama bunu ifade edenlerin yarın sokağa nasıl çıkacakları açıkçası ben de merak ediyorum. Çünkü bu gerçekten çok tarihi bir mesele, çok önemli bir mesele ve bu mesele kapatılmayacak. Bir diğer not da şu. Evet, yani bakın bugün bir örneğe tanıklık ettik. O da şu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın istifası gündeme geldi. Neden istifası gündeme geldi? İl başkanının görevden alınması ile ilgili bir mesele. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde hiçbir zaman hiçbir belediye başkanı genel merkeze ve genel başkana meydan okumamıştır. Siz il başkanı üzerinde bu kadar büyük bir egemenlik kurarsanız, bu kadar büyük bir vesayet kurarsanız, bu ne demokratik sistemi işletir, ne parti içi demokrasi işletir, ne de orası gerçek anlamda bir siyasi parti olur. Biraz önce Yaşar Hoca çok güzel bir ifade kullandı. Dedi ki keşke, dedi, fikri tartışmalar olsa. Şimdi bütün bir partide bütün süreçler gerçekten pozisyonel bir siyasete, gerçekten statü endeksli bir siyasete, gerçekten çıkar odaklı bir siyasete indirgenmişse, o partinin bir kapsamlı bir öz eleştiri yapıp bunun yerine kendisine bir yol haritası mutlak surette çizmesi gerekiyor. Şunu söyleyeyim, yani bütün bu tartışmalar belki derinleştiririz. Sayın Kılıçdaroğlu ve elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir belirsizliğe, yani mevcut durumun, mevcut belirsizliklerin sürülmesine ve bunların kurumsallaşmasına izin vermeyecektir. Bunu çok net bir biçimde söyleyebilirim. Altını çizmek isterim bunun. İkinci mesele, Cumhuriyet Halk Partisi artık bu mahkeme koridorlarından, bu bürokratik sıkışmışlıktan çıkarılması gerekiyor. Bir siyasal alana taşması ve o siyasal alanda kendisini Türkiye'nin toplumsal ve siyasal sorunlarını dile getirmesi gerekiyor. Diğer bir mesele,
1: Ali Erdoğan, bu
0: ben Cumhuriyet Halk
1: söylediğinden
0: Partisi
1: kasıt şu
0: kurumsal...
1: mu? Bu süre, yani mahkemelerden çıkartılması, bu tartışmadan çıkartılması gerekiyor derken kasıt şu mu? mahkemelere konu olmuş kişilerin, çünkü yeni ilaçlar

0: kapıda mı diye yazıyor aşağıda. Yani mahkemelere konu olmuş kişileri ihraç edilirse bu anlamıyla mahkemeler meselesi CHP'nin gündeminden çıkar manasında bir şey mi? Çünkü eğer mahkemelere konu olmuş kişiler CHP'de varsa mahkemedeki iddianamelerdeki her tartışma CHP'nin içerisinde de bir tartışma olarak devam edecek. Bu nasıl çıkartılacak? İhraçlarla
1: elbette.
0: Mı?
1: Şöyle yani bu mahkemelere akseden ya da aksetmeyen bütün süreçlerle ilgili her alanda partinin kurumsal kimliği içerisinde bir takım komisyonlar kurulacak. Ve bunlar bütün bu süreçleri çok titizlikle inceleyecek ve bunun sonucunda o isimlerin ihracı gündeme gelecek. Normalde aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi kültüründe bir belediye başkanı kendisi hakkında böyle bir suçlama olduğu zaman onlar o siyasal kültürün gereği olarak istifa ederlerdi. Partime zarar gelmesin, ben aklanıp geri geleceğim derlerdi. Ama bugünkü tabloda o maalesef yaşanmıyor. Onun yerine partinin bir tür kendisine bir siper olarak gören bir anlayışın maalesef egemen olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kastım evet, yani bu meseleyle artık Cumhuriyet Halk Partisi sadece yargı meselelerini tartışan bir parti olmaktan mutlak surete çıkmak ve ülkenin meselelerini konuşmak zorundadır. Bir diğer mesele, bütün bu süreçlerin sonunda ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir kurumsal, bir kitlesel kopuşun meydana geleceğini düşünmüyorum. Buna izin verileceğini de düşünmüyorum mevcut Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin. Çünkü zaten şu anki yaşanan süreçlerinde inanılmaz bir biçimde rahatsızlık duyan ve partinin gerçekten arınmasını isteyen çok ciddi bir kitle var. Ve parti örgütünün bu konuda da duyarlılıkları da aslında hiç de küçümsenebilecek düzeyde değildir. Bütün bu süreçlerin
0: akabinde... O zaman bu konuda da Ali Şerdelek'le farklı düşünüyorsunuz. Çünkü Ali Şerdelek hani iki tezi de karşılaştırarak anlatırken programın başında hani görünüyor ki Özgür Özel'in bu anlamıyla aldığı enerji daha yüksek. Öyleydi değil mi? Yani tam
2: öyle ama tabii değil şimdilik.
0: Ama, hani o rüzgar daha çok arkasında. Özgür Özel'in arkasında diye bir gözlemini paylaşmıştı. O zaman bu gözleme de katılmıyorsun.
1: Yani sabırlı olmakta fayda var. Yani bir ay sonrasını, iki ay sonrasını ve üç ay sonrasını görmek gerekiyor. Son olarak da şunu söyleyeyim.
2: O sabır da Kemal Kılıçdaroğlu'nda var. Ondan eminiz. Değil mi? Kemal Bey'de o sabır var. Türk siyasetinde kimsede olmayan o sabır.
0: O zaman şöyle oldu. Ali Şerdeli'ye katılıyorum. Rüzgar şu an öyle esmiyor olabilir ama bir müddet sonra bu rüzgarın yönü değişir mi oluyor? Yani
2: sen bana katılmazsan bu program bitmeyecek. Eren senle beni bir yerde uzlaştıracak belli.
1: Ben katılıyorum sevgili Ali Şerdeli'ye, katılıyorum. Şunu söyleyeyim, hani dördüncü olarak da Cumhuriyet Halk Partisi siyasete geri dönmek zorundadır. Bir demokratik merkezin, Türkiye'deki bütün demokrasi isteyen her kesimin, sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, Kürtlerin, Alevilerin, aklınıza gelen bütün muhalefet bileşenlerinin bir araya geleceği bir demokratik merkezin inşası gerekiyor. Bu elbette ki yeni dönemin siyaset ruhuna da yansıyacaktır. Yani onu konuşacağız. Yani
0: istifa,
1: dış politikada milliyetçi, ekonomide kamucu bir anlayış.
0: Ali Fırat, daha demin vurguladığın konu nedir Ali Şerdelek?
2: İzmir'de şimdi dedin uzun ya. Bir açıklama. Cemil Tugay'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini anlıyorum. Evet, şey tam cümlesini bulmaya çalışıyorum.
0: Benzer bir haber...
2: Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak mutlak butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek. Şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim demiş.
0: Bağımsız vurgusu yani Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu orada da değilim gibi bir demek. Ne demek bu? Nasıl yorumluyorsun?
2: Ben öyle olduğunu düşünmüyorum o tarafta birlikte ama hani bir partiye daha yani başka bir partiye şöyle, geçen hafta AK Parti'ye mi geçecek? Biz hep böyle
0: ona
2: bir şey var.
0: Getiriyor.
2: Bence oraya söylüyor. Yeni partinin ilk istifası diyebiliriz bence.
0: Yeni partinin ilk yani istifası
2: biraz şey,
0: Cemil, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı.
2: Biraz şey yapıyor. İzmir önemli bir yer. Parti için de önemli bir yer. Yeni partiye gitmek için ilk istifa gibi okumak daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.
0: Bekliyor muydunuz Ali Aydar?
1: Bekliyorduk tabii. Yani bu konuşuluyordu. Dolayısıyla elbette ki kendi demokratik hakkıdır. Tek taraflı bir süreçtir biliyorsunuz istifa.

0: Ama hani bu Cumhuriyet Halk Partisi hem elbette ki kendi işlerinde tartışılacaktır ama hani ben çok fazla Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir etkisi olacak, olumsuz anlamda bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki günlerde buna ilişkin olarak da herhalde kapsamlı bir takım analizler yapılacaktır ama şunu görmemiz açısından bu önemli. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları tarafından belediye başkanlarının vesayeti altında yönetilen bir parti olmaktan çıkarılmasının ne kadar elzem olduğunu gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi örgütün partisidir. Kendi yani 76 yıldır doğru dürüst iktidar yüzü görmemiş bir parti örgüt gücüyle ayakta kaldı. Belediyelerin gücüyle ayakta kalmadı. İktidarın gücüyle de ayakta kalmadı. Daha dün gelmiş olan arkadaşlarımızın bugün inanılmaz bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok ağır suçlamalar yönetip ayrılmaları onların aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliğini gerçek anlamda ne kadar içine sindirdiklerini gösteriyor. Dolayısıyla Sayın Cemil Tugay kendi yolu elbette ki açık olsun. Ben bu istifanın Sayın Özgür Özel ve Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan habersiz ya da bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Muhtemeldir ki bu istifalar, benzer bir takım istifalar yapılacaktır. Mevcut parti yönetimini zorlamak adına yani bir tür kitlesel bir kopuşun gerçekleşmesi anlamında ama ben belediye başkanı ekseriyetinin çoğunun ve milletvekillerinin de Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalma yönünde bir irade ortaya koyacağını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesine ya da parçalanmasına izin verileceğini düşünmüyorum. Ne kadar biraz önce sevgili Alişer şeyi söyledi, yani bir takım anketler uçuşuyor. Daha adı konulmamış bir partinin, kurulmamış bir partinin, kadrosu ve ideolojisi olmayan bir partinin oy oranı %40'lara neredeyse varan açıklamalar çok sağlıklı değildir. Az çok bu işleri bilen insanlar da bunu herhalde analiz edebilir. O yüzden biraz daha beklemek, biraz daha sabır göstermek. Bu akut dönemlerde bu tür reaksiyonlar olur. Ama bunlar partinin birliğini ve bütünlüğünü ve de partinin Cumhuriyet Halk Partisi gibi çok kurumsallaşmış bir partiyi ben çok sallayacağını, çok zedeleyeceğini de düşünmüyorum. Dolayısıyla bu istifayı da bu çerçevede değerlendiriyorum.
1: Son yıllarda, son zamanlarda Sezgin Öney, İzmir ve CHP üst üste konuşuluyordu.
2: Tabii.
1: Yani CHP'nin kalesi İzmir vesaire diye konuşuluyordu ki hani hakikaten 80'lerde 90'larda öyle değildi yani. İzmir CHP'nin kalesi değil, merkez sağın kalesiydi.
2: Tabii.
1: Ama sonra böyle bir manzara çıktı.
3: Kale de değildir bu arada. Park öyle çok büyük açılmaz aslında.
1: Evet, hani evet, ama işte öyle bir klişe oluştu.
3: Tam CHP'nin kalesi yıkıldı diyebiliriz. Bak artık CHP'nin değil
1: yani,
3: falan. Tersten kurabiliriz.
1: O anlamıyla istifanın Aliş Erdeley'in ifadesi de yeni partinin ilk istifası tanımının İzmir olmasının anlamı sadece sembolik mi? O anlamda Cemil Tugay istifasını bu süreçte etkisi nasıl değerlendiriyor?
4: Tabii İzmir açısından belki tarihin aksı kırılıyor. Artık CHP'nin kalesi değil veya CHP'nin İzmir'i değil. Belki başka bir rotaya sapacak, belki yeni bir parti, belki var olan başka bir parti. Ama orada işte artık CHP Kılıçdaroğlu yönetiminde oldukça biraz İzmir'de artık CHP'nin kazanması zor gözüküyor bana kalırsa. Çünkü orada tabii ki bu olayın kendi başına birden olmadığını da hatırlayalım. İzmir İl Başkanı görevden alınınca zaten oldu ki daha öncesinde de Cemil Tugay'ın bu işte oradaki işte fabrika gibi bir takım belediyeye ait binaların oradaki işte çeşitli kursların verildiği fabrika binası vardı malum. Onun vakıflara devredilmesi gibi o konularda tartışmalar yaşanmıştı ve Cemil Tugay zaten o zaman yaptığı konuşmalarda epey yükselmişti. Ya Cemil Tugay normalde öyle sert çıkan biri değil. Fakat o mesela o fabrikanın vakıflara devredilmesi o tam da o zaman işte orada bir direniş yaptılar. Orada bir toplantılar vesaireler oldu. Bir toplanma gerçekleşti. Ve o akşam yaptığı konuşmada ilk o kırılmasını hissedebiliyordu insanlar. Dolayısıyla bu zaten Cemil Tugay ile ilgili konu bana kalırsa sadece mutlak mutlan değil. Genel olarak kendi çerçevesinde o bir kırılma noktasına gidiyordu genel olarak.
3: Ne anlamda? Pek anlamadım. Onun için pardon, anlamak için soruyorum.
4: Ya sadece CHP'li değil ya iktidara olan itirazı ya da işte genel olarak daha anlaşmaya çalışıyordu Cemil Tugay. Bir normalleşme sürecini.
3: Evet, Ankara'da
4: sürecini,
3: görüşmeleri vardı CHP'li.
4: Evet,
3: işte
4: normalleşme
3: falan.
4: Sürecini kendi cephesinde sürdürüyordu, sürdürmeye çalışıyordu. Ve ondan sonra bir kırılma noktası yaşadı. Onu demeye çalışıyorum. Yani CHP ile kırılma noktası gelmeden önce kişisel bir kırılma

0: noktası yaşıyordu. Biraz daha kendimi doğru
1: yani
0: ifade edeyim.
1: Mevcut yönetimle mi? Özgür Özel yönetimle?
0: Hayır değil. Mevcut yönetimle değil. Genel olarak siyasi tavır olarak diyelim. Daha sertleşiyordu veyahut da normalleşerek veyahut da bir uzlaşma arayarak gidebileceğini çok düşünmüyordu. O yüzden daha muhalif bir tavır benimsiyordu diyelim.
2: Burada çelişki yok mu ya? Nasıl Ankara'da gidip bakanlarla görüşü diye partiden eleştirildi bu? Hani ben İzmir'e yapılması gereken
0: o yani normalleşme sürecini iktidarla
2: ilk yapan
0: oydu
2: aslında.
0: Evet,
2: iyi yani, de yapıyordu vardı, yapıyordu da.
0: Sürdürüyordu ama mesela o fabrikanın devri noktasında orada o akşam mesela işte insanlar toplandılar orada vesaire, polis geldi, polis müdahalesi oldu. O zaman ki bu yakın işte geçtiğimiz haftalardan bahsediyorum. O zaman kişisel bir sabır taşının çatlamakta olduğunu hissettiriyordu. Bu ya CHP'ye yönelik bir şey değil. Mutlak butlan da onun daha net ve sert bir muhalefet yapma açısından bir dönüm noktası daha da olmuşa benziyor.
2: Bence biraz yani görüşünüz tabii de bir şeyleri eksik.
3: Peki şöyle parametrelerde yok muydu?
2: Eksik okuma var. Çok özür dilerim, bir cümle şey yapacağım. Eksik okuma olur. Tunç Soyer'le arasında çok ciddi bir tartışma vardı.
0: Onu
2: o tartışma
0: var, evet.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani, kendisine yönelmiş
3: eleştirileri
2: attırdı. Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu
3: ve
4: tutuklanmama sebep
3: oldu. O ekip
2: Cemil Tugay, her şey yolda gitse Cemil Tugay bir daha İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamaz. Bu hamle biraz da onların hamlesi. Kişisel beka da var.
0: Olabilir. Ya ben Cemil Tugay özelinde söyleyeyim. Bir başta söylediğim konu CHP'nin İzmir'deki durumuyla ilgili. Yani İzmir artık CHP'nin kalesidir diyemeyebiliriz. Kılıçdaroğlu yönetimi mutlak butlan kararından sonra. Ha kimin kalesi olur veya birinin kalesi olur mu onu da bilmiyorum. İşte yeni partinin olmasına bağlı, başka bir partiye kayış olabilir. Oradaki mesela figürler, bağımsız adaylar veyahut da hadi mesela İYİ Parti'den çıkacak bir aday diyelim. Ya da başka bir partiden çıkacak aday durumu değiştirebilir. Ve bundan sonra İzmir'de yerel yönetimde artık başka bir partinin alıp gittiğini görebiliriz. Ama Cemil Tugay'ın kine özel olarak iki ayrı konudan bahsediyorum. Yani. Sonra Cemil Tugay'ın bu çıkışını ben sürpriz bulmuyorum. Gerçekten de. İlk yapacaklardan biri olabilirdi. Çünkü onun da bir dediğim gibi geçtiğimiz haftalarda bir yükselmesi, bir sertleşmesi bir anlamda söz konusuydu tutum bakımından. Ondan dolayı bir yani bu İzmir İl Başkanı'nın görevden alınmasıyla beraber o da artık yani ipleri kopardı ve işte herhangi ne siyaset rotasıysa o yeni bir parti olabilir. İşte başka kendi bağımsız yolu olabilir. Ona doğru gitmeye niyetlendi belki. Onu demek istiyorum.
3: Peki. Ne diyorsunuz? Yani
5: sevgili Eren Eğmez partinin... bir ekleme yapabilir miyim?
3: Tabii tabii. Evet.
5: Şimdi Cemil Bey sadece mevcut yani Sayın Kılıçdaroğlu'yla sorun yaşayan bir isim değil. Yani benim parti meclisinde olduğum dönemde İzmir'de önceki genel başkan Sayın Özgür Özel'le de çok ciddi sorunları oldu. Hatta birkaç süreçte de ciddi bir biçimde müdahale etme durumu ortaya çıktı. Orada MYK'da bulunan arkadaşlar, İzmir'de siyaset yapan milletvekilleri Cemil Tugay'ın yönetim anlayışından son derece rahatsız olduklarını ifade ettiler. Hatta o dönem yapılan araştırmalarda da ki Özgür Bey'in elinde vardır, Cemil Bey memnuniyet anketlerinde oyu en düşük çıkan isimlerden biriydi. Yani kent açısından, İzmir halkı açısından söyleyeyim. İzmir'e mevcut il başkanı biliyorsunuz kendisi genel sekreter yardımcısıydı. Yani Cemil Bey'in bürokratıydı. Cemil Bey onu istifa ederek il başkanı yaptırmıştı. Ona da çok ciddi bir biçimde bir tepki olmuştu diğer başkanlardan, İzmir'deki örgütlerden. Dolayısıyla aslında Cemil Bey biraz şöyle siyasete okuduğunu düşünüyor. Bu kurultay sürecinde de Karşıyaka belediye başkanıydı. O zaman değişim sürecine destek vermişti. Ve o verdiği destekle İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu. Sonrasında evet biraz önce sevgili Ali Şer'in söylediği doğru. Bir daha böyle bir olasılığın olmadığını o da biliyor. Ancak bir siyasal hamleyle belki yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmayı düşünüyor olabilir ama nihayetinde ben İzmir halkının buna çok cevaz vereceğini düşünmüyorum. Son bir not, Sayın Özgür Özel genel başkan olduğunda Sayın Kılıçdaroğlu'nu yerel seçim öncesi ziyaret etmişti. Öyle bir konuşma yaptıklarında fikriniz nedir İzmir'le

0: ilgili diye sormuştu Sayın Kılıçdaroğlu'na. Sayın Kılıçdaroğlu mutlak suretle Cemil Bey'in aday gösterilmemesi gerektiğini ifade etmişti. Çünkü inanılmaz bir Karşıyaka'da inanılmaz bir borç yaratmıştı ki hala Karşıyaka o sorunla yoğun bir biçimde uğraşıyor, uğraşmakta. Dolayısıyla yani böyle politik kimliği çok Cumhuriyet Halk Partili olan bir isim de değil. Ben en azından kendi adıma şunu söyleyebilirim. Parti meclisinde de bunu dile getirmiştim. Yani bu adaylık, yani Karşıyaka'da bu kadar yıpranmış bir adaylık süreci kazanmayı da zorlaştırabilir. Ve nihayetinde çok az bir farkla kazandı. Hatırlarsanız Cumhuriyet
1: Ali
0: Halk
1: Aydar,
0: Partisi'nin
1: bir sözünü
0: oylarında
1: keseceğim. Ali
0: ciddi
1: Aydar, bir
0: bir...
1: sözünü keseceğim. Çünkü Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliya Gilayç'e telefon attığında belki bu sıcak gelişmeyle ilgili İzmir'den bize paylaşacakları vardır, bizim de bazı sorularımız olur. Onu bir dinleyelim. Tekrar biz devam ederiz. Gülçin, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Eren Eğilmez.
1: Evet, aslında gün içerisinde konuşulan, tartışılan, bir askıya alındı denilen, bir istifa edecek denilen bir konuydu ve şimdi işte bir şekilde son dakika olarak düştük ve istifasını duyurmuş oldu. Bu anlamıyla İzmir'de CHP açısından sembolik de bir yer. CHP'nin İzmir Kalesi yıkıldı mı diye bir KJ'si de var Ali'nin. Bu anlamıyla İzmir'den nasıl görünüyor mesele?
2: Tabii İzmir bu kararı değerlendirecek. Önümüzdeki süreç belirleyici olacak ama İzmir her zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin amiral gemisi olarak adlandırılır. Dolayısıyla bu gemiyi ilk terk eden şu anda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay olarak gözüküyor. Daha önce aslında Tugay geçtiğimiz haftalarda benim kendi açımdan istifa etme gibi bir düşüncem şu anda yok demişti. İstifa etmek Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmamız demek demişti. Ama bugün uzun soluklu görüşmeler yapıldı ve önce tabii CHP grup sözcüsü bir açıklama yaptı. Aslında kırılma noktası da Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı, İzmir il başkanı Çağatay Büçün ayrılmasıyla oldu, görevden alınmasıyla oldu. Yerine önceki dönem belediye başkanı, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün gelmesiyle başladı. Kırılma noktası buydu ve bugün uzun soluklu görüşmeler sonrasında da Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay artık istifa ettiği kararını açıkladı. Yazılı açıklama yapacağını belirtmişti zaten. Bu noktada artık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdüreceğim dedi. Tabii bu aslında kendi açısından da bir kırılma noktası. Çünkü bir taraftan da baktığımız zaman mutlak mutlamla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler ardı arda gelirken aslında ilk seçildiği döneme de bakmak gerekir. Çünkü Özel'in genel başkan olmasından sonra Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce Karşıyaka Belediye Başkanı iken Tugay aslında Özel'e ilk destek veren isimdi. Ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde de isminin özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına Özel'i desteklemesiyle konduğu yönünde de tabii ki görüşler hakimdi. Bu noktada yine bir kez daha Özgür Özel'den tavır almış duruyor. Ama belirttiğim gibi kırılma noktası özellikle Cumhuriyet Halk Partisi il başkanının değişmesi sürecinde önemli rol oynadı.
1: Peki Gülçin, çok teşekkürler. Çok çok sağ ol İzmir'den paylaştığın sıcak gelişmeye dair bilgileri arka planıyla birlikte. Evet, tam size dönüyordum.
3: Şimdi bu sevgili Ali Şer'in dediği gibi ise bir çelişki ya da bir yanlış strateji değil mi? Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yeni oluşum, yeni siyasi parti konusunda atılacak adımın İzmir ilk nişanı, ilk şeyi, ilk adımı olarak değerlendirmek. Eğer karşılıklı bunu istişare ederek evet sen bunu yapmalısın demiş olmaları nasıl bir Özgür Özel ve ekibi açısından siyasi
1: bir daha
3: olarak
1: netleştirelim.
3: Doğru bir hamledir.
1: Cemil Tugay'ın istifası Özgür Özel ve
3: Ben ondan
1: o ekibin
3: ben biraz
1: onayıyla olmuş bir istifa.
4: Sayesinde mi, rağmen
3: ben,
4: mi?
3: Ben
1: rağmen mi sayesinde?
3: Ben onayı olduğunu değerlendirmiyorum. Yani böyle bir şeyi
5: benim öğlenki bilgim de bu yönde. Yani Özgür Özel tarafından etme şimdi istifa.
3: Evet.
5: Şimdi zaman değil.
3: Yani ona
5: İhraz
3: rağmen
5: etsinler, sen niye istifa ediyorsun diye bir telkinde bulunulduğunu biliyorum. Ben ama öyle hani görüyorum. Son kararda

0: Özgür Özel'in onayı
1: Çünkü
0: var mı yok mu?
1: doğru bir yol olmaz. Yani niye İzmir hemen bunu yapıyor? Daha henüz bu konuda belki bu
2: yorumunuz ne?
1: Toplanan imza.
2: Madem bu size garip geldi bu fotoğraf.
1: Ya bence şimdi şeyi daha iyi anlıyoruz. Parti içinden bilgiler veriyor sevgili Ali Haydar. Kemal Bey'in karşı çıktığı o süreçte bütün bunları biliyor parti içerisinde. Çiğli eski belediye başkanı şimdi il başkanı olarak atanması. Orada kişisel bir takım birbirleriyle artık sürdürülemez bir pozisyonda olup olmamaları önemli, koyduk kenara. Ama Kemal Bey'in olduğu bir noktada böylelikle bir çıkış yaparak bir anlamda Özgür Özel ve ekibinin kuracağı yeni oluşumda da kendine bir pozisyon. Yani ben kendimi feda ettim. Bak bu konuda ilk tepkimi ortaya koydum. Bundan sonra da herhalde daha fazla konuşabilecek bağımsız belediye başkanı adayı olarak. Ben böyle değerlendiriyorum. Biraz yine kişisel ajandaya, tercihe ve biraz kişisel hesaplamaya dayalı. Hmm. İşte yani bir daha seçilmeme şansı var. İki taraf da öyle söylüyor. Tabii Ali Şerif
0: yani
1: taraf yaptı.
0: Yani ben aday gösterilmeyeceğini mesela bekliyorum.
1: Yani.
0: Bu tartışmadan bak. Çünkü Tuğçayar'la girdiği tartışma çok yıpran.
3: Yeni parti kurulsa o yeni partinin adayı bu şartlarda Cemil Tugay olur mu İzmir adayı?
0: Ya ona tabii Özgür Özel ve ekibi karar verecek ama ay, ben de varım dedi şu an.
1: Şimdiden,
0: şu an en azından kendi bu hamleyi ben de varım.
1: Sizin için ilk istifa edenin. Şimdiden onun garantisi olmayacağı gibi bu hamleye de onu da sabitlediği anlamına gelmez. Ama bir varlık gösteriyor işte. Bir bayrak gösteriyor.
3: Yani siz şu yorumu yapıyorsunuz onu mu anlayalım? Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir daha aday olma ihtimali olmadığı için... Evet. Ben aday olsam kurulacak yeni partide olabilirim.
1: Evet.
3: Bu anlamıyla böyle bir hamle yapmak...
1: Yani siyasette var olmak isterim, orada daha etkili olmak istiyorum, orada pozisyon alırım, aday olur olmaz, başka bir şey olur. Sonuçta o siyasi partide...
4: Yani yeni parti, yeni siyaset olmayacaksa ben de yokum gibi belki. Biraz kişisel yükselmeyi o yüzden vurguladım. Yani orada bir enteresan bir crescendo şeklinde bir çıkış vardı. Çünkü
3: tamam, o zaman bunu şöyle yorumlamıyoruz. Alişer Delek... Yani tarafların hamleleri diye böyle kronoloji anlattı ya. Mesela o kronolojinin grafiğine girmeyecek bu tarafların hamleleri.
1: Yani bu Özgür Özel'in hamlesi değil.
0: Bu Özgür Özel'in hamlesi değil. Bu Kemal Kılıçdaroğlu tarafını da çok üzmez yani. O karşısına bir şey yapmasını gerektiren bir şey.
1: Gördüğünüz gibi Ali Aydar da üzmedi fazla.
0: Bu Cemil Tugay'ın kişisel hamlesi.
4: Evet, tepkisellik dünkü işte
0: bence popülariteyi de şey yapan. Sadece o değil. Bence kendi elini de güçlendirmek. Bir sonraki dönemde kurulacak partide ve adaylar belirlendiği zaman ilk istifanızı ben yapmıştım deyip İzmir'e de dönüp bunun siyasetini yapabilecek.
4: Ama burada CHP yani İzmir özelinde böyle de farklı bir yerelde farklı bir durum var gibi. Az evvel Ayşer Bey değindi biraz ama bence havada kaldı. Şimdi Tunç Soyer ve o dönemki İzmir CHP İzmir İl Başkanı'nın tutuklanması meselesinde hatırlayın, her ne kadar Takvim Gazetesi'nin sanırım iddiasıydı. Cemil Tugay'ın kendi iç raporu tutuklanmaya sebep oldu dedi ama sonrasında Cemil Tugay bunu yalanlamasına rağmen Tunç Soyer demişti ki sizin şahsi husumetiniz beni buraya düşürdü. Artık benimle uğraşmaktan vazgeçin. Şimdi orada bir paralel
0: enteresan. Tunç Soyer bir de bunu birkaç defa söyledi.
4: Evet,
0: 15 gün önce de söyledi hatta yani.
4: Tutuklu var yani, ikisi de içeride. Şimdi İl başkanı, eski il başkanı, eski belediye başkanı, yeni il başkanı, yeni belediye başkanı gibi böyle bir paralel bir durum var. Normalde Ali Haydar Fırat dedi ki yani hani nerede görülmüş daha öncesinde il başkanı için böyle bir fedakarlık yapılması durumu. Hakikaten ilginç böyle bir yan yana düşen bir durum söz konusu. Bir detay bildiğimden değil. Ama bu yereldeki bu yapı ister istemez içerideki mevcutta geneldeki hizipleşmenin de parçası olmuş vaziyette. Evet, Tunç Soyer Kemal Kılıçdaroğlu'na yakındı. Hatta yani Cemil Tugay için o zaman da söyleniyordu. Karşıyaka Belediye Başkanı iken Özgür Özel'e yakın tek belediye başkanı ki işte kale olan yerde, kale denilen yerde kalan herkes Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın deniyordu. Bir tek Cemil Tugay için deniyordu bu. Ve partide genel başkan değiştiği anda Tunç Soyer dahil herkesin adeta cezalandırılıp kendilerini destekleyen tek kişinin de ödüllendirilmiş olması elbette dikkat çekiciydi. Yani bugün Kemal Kılıçdaroğlu kıyım yapıyor diye konuşulursa, öyle bakılıyorsa ki bu burada haklılık payı var diyelim. Öncesinde de Özgür Özel'in herhangi bir mahkeme kararı vesaire olmadan geldiğini

0: de yaptığı dönüşümlere de bir bakmak lazım. Oradaki ödül ceza sistemi de fena çalışmamış yani.
1: Peki bir araya gidelim. Aranın
2: orada
1: ardından...
2: Orada belki şöyle bir ayrıntı olabilir.
1: Tamam.
2: Eren Eğilmez bir cümle sadece.
1: Tabii tabii.
2: Yani Özgür Bey belki karşı çıkmış olabilir ama ben bu hamleden Cemil Bey'in son süreçte Sayın İmamoğlu'na çok yakın olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ben Ekrem Bey'in bunun Ekrem Bey'in bir hamlesi olduğunu düşünüyorum. Yani bu biraz da Özgür Bey'i yeni bir parti kurmaya zorlamak açısından da bir hamle olarak da okunabilir.
1: Şimdi bir dakika, bu söylediğin bir şey, evet. Bu söylediğin şu açıdan kritik. Yani Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında CHP içerisinde kalmakla ayrılıp hızla yeni bir parti kurmak konusunda bir makas mı var?
2: Yani çok net.
1: Yani bu konuda Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu aynı fikirde değiller mi diyorsun Ali Haydar Fırat?
2: Yani Özgür Bey ve yakın çevresi hiçbir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne, özellikle yakın çevresini Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak istemediğini biliyoruz. Ama Ekrem Bey ve Ekrem Bey'in yakın çevresi ya da onun interlandında siyaset yapan gazetecilerin, akademisyenlerin çok yoğun bir biçimde bu partinin kurulması gerektiği gibi bir düşüncesi var. Ben Sayın Tugay'ın istifasının Ekrem İmamoğlu'ndan bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Bunun Özgür Bey'e yönelik bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bu yani Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik olmaktan çok Özgür Bey'e süreci hızlandırılması yönünde bir telkin olarak okunabilir.
1: Peki araya gitmeden şu soruyu da sorayım. Çok kısa bir yanıt ver ama aradan sonra tartışalım. Yani şöyle mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu an yaşanan tartışma, gerilim, saflaşma, kamplaşma her neyse işte yani. Bu meselede biz ağırlıklı olarak bir önceki genel başkanla mutlaklıktan sonrası Kılıçdaroğlu yani yeni genel başkan arasında bakıyoruz. Yani grafiği bile yaparken işte Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu hamleler böyle bakıyoruz. Bu anlamıyla Özgür Özel Kılıçdaroğlu diye bakmak mı doğru? Kılıçdaroğlu İmamoğlu diye bakmak mı doğru?
2: Eğer Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel olsaydı şimdiye kadar bir uzlaşma yaratılmıştı CHP'de.
1: Peki bir araya gidelim, aranın ardından tartışmaya devam edelim. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir paylaşımı oldu, bir açıklaması oldu. Yaşar Salihoğlu da ona dikkat çekti. Yani bir söylemde terminoloji değişimi var. Ama o terminolojinin içerisinde de yine nokta atış kim kimdir söylemiyor.
3: Söylemiyor.
1: Bu anlamıyla o kim kimdir'i biz bulmaya çalışalım bakalım. O puzzle'ı biz çözmeye çalışalım. Burada bahsettiği politik özneler kimler? Bu fikri ayrılıklar neler? Ve bu anlamda bu yeni parti meselesinin kutusunu açalım.
4: Çünkü kutu oyunu gibi oldu.
1: Bu yeni parti meselesinde de Sezin Öne'nin yazısında çok köşeli bazı öneriler var. Örneğin diyor ki kurulacak yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi 2.0 olmamalı. Bir Cumhuriyet Halk Partisi daha kurmak gerekmez. Başka bir yol, başka bir hareket, başka bir şey olmalı diyor. Döndüğümüzde kalan sürede bu konunun kapağını açalım.

0: Yıldırım'ın sunumuyla devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Şimdi araya giderken Alaaddin Fırat'a sordum. O da hiç bunu teyit etti. Dedi ki hani Özgür Özel Kılıçdaroğlu diye bakıyoruz da Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu diye mi bakmamız lazım yoksa? Çünkü Alaaddin Fırat dedi ki İzmir'deki istifa Özgür Özel'in onayı yönlendirmesiyle değil ama Ekrem İmamoğlu'ndan da bağımsız olamaz dedi. Özgür Özel kısmına zaten Ali Şerdelik de katılmıştı. İlk o yorumu da o yapmıştı. Şimdi bu anlamıyla hani esas mesele o mu? Yani bir parti kurulursa da o parti Özgür Özel Partisi mi olacak? Ekrem İmamoğlu Partisi mi olacak? Asıl mesele o mu? Veya burada Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarında bahsettiği

0: kişiler yine isim vermeden yani sermaye ve sömürüye dayalı küresel odakların projelerini eş başkanlık yapanlardan değiliz. Kim o eş başkanlar? Cumhuriyet Halk Partisi ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir. Türk milleti ve Türk devletinin bağımsızlık ilacıdır. Ne senin ne de masalardaki senin kim? Yani bu anlamıyla Alişer Delek de bir başka yazısında diyor ki cezaevinde olan tahliyesi iktidar değişimine bağlı olan karşısında boş bir iddianame olan biri için kaybedecek ne var ki? İddianamenin boşluğu kısmında ayrı bir tartışma konusu olabilir burada. İmamoğlu için CHP logosu değil hareket ve mücadele anlam taşıyor. İşte tam bu yüzden siyaset ruh beden diyor. Akıl ise hala eski koordinatlarında kalmaya devam edenlere bırakılıyor. Yani akıl demiyor diyor. 20 Temmuz teorik eşik belki ama bana göre asıl kırılma çok daha yakın. Aylar değil haftalar meselesi. Yani aylar değil haftalar meselesi dediğin...
1: Ayrı parti.
0: Ayrı parti geliyor. O kadar uzakta değil. 20 Temmuz gibi görünse de daha öncesinde
1: ben
0: bile...
1: Ben Özgür Özel onu söylüyorum. Daha öncesi olur mu? Olabilir. Hiç şaşırmam. Yani bu hareketlilik de biraz onu gösteriyor. Benim orada hani metafor olarak vurguladığım İmamoğlu'nun kendi açıklamasıydı. Siyaseten, ruhen, bedenen hazırız. Ve bir hareket olarak söylüyor bunu. Ben orada hani bir metafor olarak akıl nerede dedim. Akıllar bazılarının aklının CHP'de kalmasını belki de İmamoğlu eleştiriyor dedim. Orada da Özgür Özel ve çevresini işaret ediyorum aslında. Yani onların hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalma motivasyonu anlaşılabilir. Ama Ekrem İmamoğlu'ndan buradan ayrılıyorlar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle bir şey var.
0: Yani Özgür Özel ve arkadaşların aklı CHP'de ama İmamoğlu'nun değil.
1: Ben biraz öyle okuyorum. Onu da anlayabiliyorum. Çünkü CHP... hani böyle bir şey, bir kimlik aslında pek çok CHP'li için, özellikle siyaset yapanlar için, Özgür Özel de dahil çevresi için lise yıllarından beri hatta aileden taşıdıkları bir şey CHP'lilik ve bununla yaşadıkları mahallelerinde, alanlarında, derneklerinde, öğrencilikten başlayan yıllarında sonra da parti içerisinde bu bir kimlik, taşınan bir kimlik. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye siyasetinde de hani durduğu yer olarak hep var olduğu, muhalefetleri güçlü bir yerde durduğu için bu kimlik böyle onların gururla taşıdıkları bir şey. Kaba bir ifadeyle söylüyorum, bunu bir hakaret olarak söylemiyorum. Bir, neredeyse bir iş haline gelmiş bir şey yani CHP'lilik. Yani ne yapıyorsun? CHP partiye gidiyorum, sendikaya gidiyorum, derneğe gidiyorum, hep CHP kimliğiyle yaşamak. Onun için bugün böyle birdenbire bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp ayrı bir partiye gitmek ve o gidilecek partinin de hem mevcut iktidar baskısı, hem Ekrem İmamoğlu'nun belki siyasetini pek çok CHP'liden farklı bir siyaset tutuşu, nereye gidiyoruz, niye gidiyoruz gibi bir sorunu da beraberinde getiriyor. Başka bir şeyde gene tartışma konusu, mevcut ayrılık ideolojik bir ayrılık mı? Yani değil. Dolayısıyla hani neye gidiyoruz sorusunun yanıtı çok net verilemiyor. Bu nokta böyle olunca da Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmak biraz daha Özgür Özel ve çevresindeki pek çok isim için daha kolay. Buradaki süreci tüketmeye çalışmak daha istedikleri bir şey. Onun için bence bir burada şey ayrımı var. Ali Aydar Fırat'ın söylediği Ekrem İmamoğlu'yla şey arasında. Az önce tarif ettiğim o CHP'lilik ve kimlik meselesine zaten uymayan bir isim Ekrem İmamoğlu. Yani Cumhuriyet Halk Partililiği tartışmaya açık. Yani iddialar var ya işte başka AK Parti'ye de gitmek istemiş olmamış, sonradan girmiş partiye. Yani o kimlik olarak hani çocukluğundan, aileden bir CHP'li değil. Siyaset tutuş modeli de farklıydı. O da belki bugün pek çok sorunu beraberinde getirdi. O farklılıklarla da birlikte bir ayrışma var Özgür Özel çevresiyle Ekrem İmamoğlu arasında. Bir tane orada da belirteyim. Şu an kaybedecek hiçbir şey yok Ekrem İmamoğlu'nun. Bana göre iktidar değişmeden cezaevinden de çıkamayacak. Yani hiçbir şey söylemiyorsa o 3700 sayfalık iddianame bana onu söylüyor yani. Hani bu Türkiye'de iddianame okuduysak az biraz o iddianame kolay kolay içeriden çıkamazsın diyor. Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı yarışına giremezsin zaten. Onları söylüyor bana. Siyaseten okuma yapıyorum.
2: Yargılama süreci zaten 12 yıl tarihsiz sürecek.
1: Hadi yani hiçbir şekilde yetişmez. Doğru. Onları da görüyoruz. Örneklerine baktığımız zaman falan. Dolayısıyla kaybedecek bir şey olmayan bir şeyin parti içerisinde tükeniyor bu iş diye bakıyor. Sokağa falan biraz daha içeride ama daha şey okuyabiliyor gibi görüyorum. Belki daha şey okuyor. Belki de çok fazla partiye yakın kanalları çok fazla izliyor içeride. Onun da etkisi vardır. O bir an önce partinin kurulması ve yola çıkılmasını istiyor Ekrem İmamoğlu.
0: Hayır, bunu kendisi de söylüyor. Sokağa yanlış mı okuyor? Eksik mi?
1: Yani doğru sokağa, mu okuyor? Doğru yanlış hani siyaseten seçmen günü sonunda karar verecek ama sokak bu arada ayrı partiyi istiyor. Onu görüyor anlamında tamam. Söylüyorum. Yani doğrusu yanlışı onun siyasi kararı olacaktır ama sokak ayrı partiyi bir an önce istiyor. Durmayalım, gidelim

0: diye bir şey var Özgür Özel çevresinde. Dolayısıyla hani şey doğru. Arada bir fark var. Ekrem İmamoğlu bir an önce istiyor. Özgür Özel ve çevresi de çeşitli sebeplerle daha durulması gerektiğini istiyor. Bir şey daha ortaya atıp burada
1: söz... Affedersin yani bu çok büyük bir ne çelişki ne bir kırılma. Sadece süre açısından. Belki şu...
0: Varacağı yeri değiştirmeyecek.
1: Yok ama şu önemli şimdi yani. Bu bir şeyin kıvılcımı mı? Giderek sorgulaması mı? Ona değineceğim ama... mesela Özgür Özel şunu diyorsa... Ya bu kadar işte il başkanı bir araya geldiler, şu kadar delegenin imzası toplandı. Tamam bunu Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi hiçbir şekilde işleme koymayacak ama biz yargı yoluna gideceğiz. Yani o açılacak bir davadan çıkacak sonuç belirleyici olsun. Hiç değilse oraya kadar. Bunun için bile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı bekletemez miydi? Özgür Özel'in neydi bu acelesi Ekrem İmamoğlu'nun? Böyle bir hamleyi parti kurup kurmamaya da zamanlamaya dayalı olduğunu değerlendiriyorsak. Dolayısıyla bunu ben çok şey buluyorum, naif buluyorum. Bu bir şeyin kıvılcımı mı? Yani
0: nerede görüyorsunuz?
1: Şöyle, ikisi arasında
0: Ekrem İmamoğlu arasında. Artık Özgür Özel'in bir karar vermesi lazım
1: evet,
0: zaten.
1: Yani sanki birazcık oraya doğru bir süreç de besleniyor.
0: O sürecin varacağı yer Özgür Özel'in yani Cumhurbaşkanlığı düşünün. Adayı da olabilir.
1: Tabii yani efendim.
0: O sürecin varacağı yer Cumhurbaşkanlığı adayı da olabilir.
1: Evet işte.
0: Burada hani Ekrem İmamoğlu'nu Özgür Özel'in ben unutacağını, sileceğini, onunla yolları koparacağını düşünmüyorum ama onun mağduriyetini siyaseten kullanıp yeni bir yol inşa etme, kendisinin de öznesi
1: ben
0: olduğu
1: de
0: bir yol inşa etme olabilir.
1: Bakıyordum yani sonuç siyasette itibariyle yani. Ekrem İmamoğlu'nu elbette savunacaktı. Tamam her şey tamam. Ama bir yandan da kendi siyaset geleceğini de inşa etmesi gerekiyordu. Fırsat da doğmuştu.
0: Yeni bir yol öznesinin de kendisi olduğu
1: kendisi
0: yol.
1: Oldu.
0: Siyaseten
1: doğru,
0: olmayan
1: bunu yaparken
0: şey...
1: de aday olduğunda da aslında Ekrem İmamoğlu benim diyerek aday olacaktı. Yani onun şeyini de alarak arkasına onunla zıtlaşan.
0: Bu mutlaktan olmasa da yapacaktı.
1: Tabii olmasa bile. Şimdi bu bence dokusuna işlemişti zaten. Şimdi o dokudan, yani benim tezime göre o dokuya işlendiyse bugün mutlaka bunu yeniden gözden geçirecektir. Niye Kemal Bey'le bir süre sonra uzlaşmayalım? Cümlesi ya da zihinde oluşabilecek kıvılcım bile Ekrem İmamoğlu'nda hiç olmayacak, karşılık da bulmayacak bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu'nda karşılık bulabilecek bir şey Özgür Özel kimliğiyle.
0: Kemal Bey Özgür Özel'le aynı partide yaşar.
1: Yaşar.
0: Onunla yaşar.
2: Ali Aydar Fırat aynısını söyledi.
1: Benzer bir şey söyledi.
2: Özgür Özel olsaydı anlaşılabilirdi ama İmamoğlu müsaade etmiyor gibi bir cümle kurdu.
1: Tabii. Yani düşünün bir süre sonra şu partiyi bir düze çıkartalım. Gerçekten bu işte kendilerinin tabiriyle hırsız, yolsuz o diyorlar ya bunlardan arındıralım. Benim yaşım zaten belli. Partiyi ben size bırakacağım. Hatta işte aday da sen olursun.
0: Hatta size değil de sana sanki çevresi pek tabii, çok tabii kişiyle yani. Olmayacak o iş belli yani evet. Sadece Ekrem İmamoğlu değil şu an çok yakınındaki bazı isimlerle de
1: tabii
0: olmayacak.
1: Birazcık
0: Kemal Bey'in kafasındaki
3: orada öyle çok bakıyor. Büyük sorun çıkar o zaman.
0: Tabii onu zaten mesele o Özgür Özel de bunu kabul etti.
1: Özgür Özel'in bundan ne kadar sıyrılabileceği.
2: Bir dakika bakın, Özgür yani. Özel Cumhurbaşkanı adayı yaptığınızda Mansur Yavaş'ı ne yapıyorsunuz?
0: Daha Cumhurbaşkanı adayı yapmadı. Dur aynı partide şu an tutuyoruz.
1: Evet.
2: Olabilir dedin ya.
0: Ben parti her türlü ayrılacak ama iki yani Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'i birleştirebilecek kişi Mansur Yavaş. Adaylığı aynı partide değil arkasında. O ayrı bir senaryo. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le CHP'de devam edeceğini düşünüyorum. Yani etmek istediğini eder. Orada şey çevresindeki bazı isimler hariç çok net bazı isimlerle olmayacak.
3: İşte Ekrem İmamoğlu bile hiç olmayacak. Çok büyük sonuçlar.
0: Orada da Özgür Özel zaten şey diyor. Ben yol arkadaşlarımı şimdi bırakmam etmem diyor. Yani.
2: Şimdi şöyle bir şey var. Sizin öne yazısında diyor ki eğer bir gün Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la onların etrafında oluşan toplumsal enerji CHP'den ayrılarak yeni bir siyasi hareket kuracaksa bu hareketin en büyük hatası kendisini CHP 2.0 olarak tanımlamak olur. Bugünkü Türkiye'nin ihtiyacı bugünkü CHP'nin yeni bir isimle kurulması değil. 21. yüzyılın ikinci çeyreğindeki bugünkü Türkiye'nin ihtiyacı yeni bir kurucu harekettir. Türkiye'nin bugünkü sorunu CHP'nin nasıl yönetileceği değil, Türkiye'nin içine düşürüldüğü krizler silsilesinden nasıl çıkabileceği ve nasıl yeniden kurulacağıdır diyor. Atlayarak tabii ki şey yapıyorum. Merkez sağı yutan ve solu da baskılayan AK Parti'nin halkın iradesine dayanarak iktidarda kalma sürecinin çöktüğü dönemde sadece değişim değil kalıcı bir dönüşüm, yeni bir kuruluşun temelinin atılması

0: arayışı söz konusu olan, eğer yeni bir hareket doğacaksa onun hedefi CHP'nin daha genç, daha modern veya daha dijital versiyonu olmak olmamalı. Şimdi yeni bir parti kurulursa bu CHP olmamalı, CHP'nin bir versiyonu olmamalı. Ama o yeni partiyi kurma ihtimali konuşulan kişiler atılmadığımız sürece de biz CHP'de kalmak istiyoruz. Biz CHP'liyiz. Gerçek CHP'li biziz.
1: Öz CHP'li.
0: Diyor, esas CHP'li biziz bir diyorlar. Başka... Nasıl olacak?
1: Ya olmayacak işte. Zaten mesele bu. Bana kalırsa olmasına imkan yok.

0: Hapiste olduğu sürece ve hakikaten de o bu artık iktidar oldukça herhalde bir iktidar değişikliği yaşanmadıkça öyle devam edecek bir süreç. O siyaset yapabilmesi imkansız. Yani burada aslında bütün CHP'yi İmamoğlu yönetiyor vesaire gibi bir durum hep konuşuluyor ama baktığımızda İmamoğlu'nu artık milletvekilleri de ziyaret edemiyor. Bir tek milletvekili ziyaret edebiliyor, bir de Özgür Özel ziyaret edebiliyor.
1: Tek CHP'li biziz.
0: Öz CHP'li.
1: Diyor, esas CHP'li biziz diyorlar. Başka... Nasıl olacak?
0: Ya olmayacak işte. Zaten mesele bu. Bana kalırsa olmasına imkan yok. Yani Kılıçdaroğlu ve Özel'in de CHP'de birleşmesine imkan yok.
1: Kılıçdaroğlu ve Özel'in CHP'de birleşmesi.
0: Biraz önce konuşulduğu gibi. Sadece İmamoğlu değil mesele. Bana kalırsa İmamoğlu'nun da hapiste olduğu sürece ve hakikaten de o bu artık iktidar oldukça herhalde bir iktidar değişikliği yaşanmadıkça öyle devam edecek bir süreç. O siyaset yapabilmesi imkansız. Ya burada aslında bütün CHP'yi İmamoğlu yönetiyor vesaire gibi bir durum hep konuşuluyor ama baktığımızda İmamoğlu'nu artık milletvekilleri de ziyaret edemiyor. Bir tek milletvekili ziyaret edebiliyor, bir de Özgür Özel ziyaret edebiliyor. Yani iki kişi ziyaret edebiliyor partiden, parti grubundan. Şimdi hal böyle olunca bir tek Muharrem İnce gitti mesela. Hani o da tabii o ekipte değil, yani o anlamda o grupta değil veya... bir parti konusunu konuşacak biri değil. Avukatları dışında kimse görmüyorsa avukatları böyle bir iletişim zaten dava ile ilgili konuşacakları çok çok şey var. Fiziken ve maddi olarak imkanı yok CHP'yi yönetebilmesinin. Yani, İmamoğlu da ancak televizyon ekranlarından erişebildiği kadar Türkiye'yi izliyor. O yüzden siyaset yapabilmesi, üretebilmesi giderek zaten sınırlanmış vaziyette, imkansızlaşmış vaziyette. O yüzden ne kadar İmamoğlu'nun hareketi olabilir yeni bir parti, o da tartışılır. Belki içinde olur, kurucu olur. Aynı zamanda herhangi bir şekilde yeni bir hareket kurulduğunda da ister istemez hemen ilk hedef olmasına sebep olacak İmamoğlu'nun zaten üzerindeki yargı sürecidir vesairedir. Ondan dolayı yeni hareketle de ilgili bir burada sorun çıkabilir. İçinde yer alır vesaire ama tamamen İmamoğlu'nun yönettiği bir hareket olarak bence düşünemeyiz. Veyahut da şimdi de mesela Cemil Tugay ile ilgili haberleşip de ya Cemil Bey siz istifa edin diyecek hali yok. Öyle bir haberleşme ağı da mümkün değil zaten. Olması da biraz tuhaf olur zaten bu koşullarda. Adalet Bakanlığı'nın üstünde bilen adeta oradan bütün CHP'yi yönetiyor, onu yönetiyor, bütün Türkiye siyasetine şekil veriyor gibi bir durum ortaya çıkar. Yani o da sorgulanacak.
1: Bir şeye katılıyor musunuz siz? Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında CHP'de kalmakla yeni parti kurmak konusunda makas hali açık tezine, önermesine?
0: Valla bunu kendileri bile biliyorlar mı? Haberleşebiliyorlar mı bu konuyu? Özgür Özel'in de son dönemde ziyaretleri çünkü o kadar sık olamıyor bu mutlak mutlan konusu ve diğer konularla uğraştığı için. Gidebildiği zaman Silivri'ye. Zaten ziyaret etmesi gereken bir sürü insan var. Çok uzun bir liste var. Orada da Ekrem İmamoğlu ile ne kadar görüşebiliyor, ne yapabiliyor vesaire. Ya bir genel fikir bütünlüğü olur ama detaylar konuşulsun. O olsun, sen böyle yap. Bunların mümkün olabilmesi zaten.
1: Ama en azından prensipte çok... CHP'de kalmak ya da yeni parti kurmanın zamanlaması konusunda bir iletişim kurabilirler.
0: Ya orada geçtiğimiz günlerde işte İlke TV'ye verdiği bir röportaj vardı İmamoğlu'nun. Orada daha yeni parti yanlısı gibi duruyordu. Yeni bir hareket yanlısı gibi duruyordu. Oradan öyle bir intiba ediniyoruz. Ama gerçekten öyle mi? Böyle bir beraber geliştirdikleri stratejide ayrışıyorlar mı? Var mı beraber geliştirdikleri strateji daha doğrusu? Ondan çok emin değilim. O yüzden ya ister istemez günlük işleyişin içinde olan Özgür Özel... Ve Özgür Özel de o kendi benimsediği rota bu iç hukuk yollarının tüketilmesi gibi parti içi bütün tüketilebilecek yolların tüketilmesi. Orada tabii ki Özgür Özel'in bütün formasyonu da siyasi formasyonu da CHP'de oluştuğu için ve oradan tamamen bir siyasi kumaşı dokunduğu için diyelim bırakmak daha zor geliyor olabilir. Belki o bakımdan Ekrem İmamoğlu daha hazır belki yeni bir şeye vesaire. Onun zaten İBB davalarıyla ilgili...
1: Bir yeni parti kurulmuş olsa, CHP'den de ayrılmış olsalar, bunun meclisteki sandalyesi potansiyel ne? O 111 imzacı mı? Bu konuya dair...
0: Ya herkes gider mi? Ne olur? O da bir mütham tabii ki.
1: Alişer?

0: %11 mi dedin?
1: Yani mesela o imzacılar mı? Yeni bir parti kurulsa.
2: %50, %60 falan.
0: O kadar gideceğini
1: sanmıyorum. Meclisteki sandalyesi tahminen ne?
0: Yani hani ben o lotoya oynamayı çok sevmiyorum ama 111 vekilin gitmeyeceğini hem biliyorum. Hani o kadarının gitmeyeceğini ama hani çok bu kadar büyük bir şey gitmez. Yani 60-70 tahminle yapacaksan bir şey öyle söyleyeyim. Çok büyük bir şey olmaz.
1: Ha çünkü şöyle dedin ya, sokak yeni bir parti istiyor ama parlamentodaki o zaman o kadar istemiyor.
0: Vekiller bir daha kendilerini kimin aday göstereceğine de bakacaklardır yani. Siyaset maalesef böyle çok o şey yapmıyor. Daha belediye başkanları kararlarını açıklayacak.
3: İşte orada yalnız yeni yönetimin de çok düşük çıkması anketlerde vesaire barajı geçemeyecek durumda olması da düşündürüyor.
0: CHP Kemal Kılıçdaroğlu mu?
3: Evet yani öyle vekiller de. Hani kime aday olacak. Benim meselem işte bu. Ya bunları tartıştığımız zaman bu siyaset artık bitsin. Tekrar vekil olacak mı? Tekrar Büyükşehir Belediye Başkanı olacak mı? Böyle olmayan insanlar, ben Yeni Hareket'ten bahsederken, CHP 02 olmasın da derken, aslında 02 hiçbir şey olmasın. Türkiye'de siyasette artık ya şu belediye başkanı yerini korumak için şöyle yapıyordu da, bu milletvekili böyle yapıyordu. Biz mesela ne diyoruz? Hep yani ne diyorduk? İşte erken seçimle ilgili bir şey vesaire, işte öyle bir şey olmaz. Milletvekili haklarını kazanmaları lazım, emeklilik haklarını. Olanların vesaire, yeni olanların. Şimdi bu çok kanıksanan bir şey. Ya milletvekili emeklilik hakkından bana ne milletvekilinin? Beni temsil etmekle yükümlü kişinin bunu bir sanki çok normal bir şeymiş gibi içselleştiriyoruz. Bütün bunlardan ben sıkıldığım için o yazıyı yazdım. Peki. Açıkçası. CHP bir kurar artık partiler kendi içinde yeniden kuruluyor gibi mi değişir? Bana kalırsa bütün partilerin öyle bir ruhla hareket ediyor olması lazım her şeyden önce.
1: Ali Aydar Fırat, Yaşar İsailoğlu'nun aslında daha programın neredeyse başında vurguladığı, dikkat çektiği paylaşıma dönüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına. Biz koltuk sevdasıyla sermayeye ve sömürüye dayalı küresel odakların projelerine eş başkanlık yapanlardan değiliz. Biz bu toprakların ve bu milletin özüyüz. Cumhuriyet Halk Partisi ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir. Türk milleti ve Türk devletinin bağımsızlık iradesidir. Türkiye'nin köklü devlet geleneğini ve dış politika hafızasını yok sayıp ülkeyi bölgesel krizlerin mezesi haline getirenlerin bu milleti ödetecek bir tek kuruşluk faturası kalmamıştır. Biz bu ülkenin tek bir neferinin burnu kanamasın, Türkiye'nin itibarı yere düşmesin diye önce Türkiye diyen millici ve kamucu duruşun ta kendisiyiz. Bizim Orta Doğu'dan Kafkaslara, Asya'dan Avrupa'ya ve Altaylardan Tuna'ya uzanan sözümüz başkalarının icazetiyle değil, bu milletin kendi özgücüyle söylenilir. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış, gönül bağımız olan hiçbir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'ni sıkıştırmaya gücünüz yetmez. Kimin gücü yetmez?
3: Bir de benim de bir sorum var. Belki benim IQ'm mu yetmiyor? Ben gerçekten anlayamadım. Burada bahsedilen sen kim? Cumhuriyet Partisi ne senin ne de masalarda delege
1: satın almaya çalışan.
3: Tamam, onu anlıyorsun. Da masalarda delege satın almaya çalışanları anladım da sen kim oradaki? Gerçekten
1: niye böyle kapalı bir dil kullanıyor? Bu bir. İki, burada terminoloji meselesini hem Merve Şebnem Oruç hem Meşale Serlioğlu'yla ve herkesle konuşacağım. Burada bir terminoloji var. Yani Avrupa'ya, Altaylardan Tuna'ya uzanan sözümüz, şehitlerimizin kanıyla sulanmış gönül bağımıza hiçbir coğrafyada. Türkiye'yi sıkıştırmaya gücünüz yetmez. Kim sıkıştırmak istiyor? Hangi araçla? Nasıl? Nedir bu metnin çözümlemesi? Ve niye bunun bir dekodere ihtiyacı var? Çözümlemeye ihtiyacı var. Niye bu kadar kapalı ifadeler?
4: Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın atmış olduğu bir tweet'i atacaktı ama ondan vazgeçti ve dolayısıyla böyle bir metni yayınladı. Bu metin çok açık ve net olarak şunu ortaya koyuyor. Bir, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhuriyet Halk Partisi yönelik olarak eleştirilene bir cevap niteliği taşıyor. İkinci mesele de elbette ki hem Ekrem Bey'in hem Özgür Bey'in çizgisine yönelik bir eleştiri olarak okunuyor. Dolayısıyla genel perspektif ya da genel çerçevede şunu söylüyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bugün evet bir takım meseleler kendi iç meseleleri üzerinden tartışılıyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin durduğu yer, tarihsel olarak durduğu yer aslında onu biraz somutluyor. Bu belki ilk defa söyleniyor gibi algılanabilir ama daha henüz bu buttan tartışmaları veya kararı çıkmadan önce de Saadet Partisi'nin bir toplantısına katılmıştı Sayın Kılıçdaroğlu. Orada da aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politika perspektifini söylemişti, ifade etmişti. Şimdi şöyle bir durum var, şöyle bir gerçeklik var. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin mevcut durumunu, mevcut düzenini yeniden yorumlama, hani bizim kendi iç tartışmalarımızda da kendi konuşmalarımızda da benim anladığım ya da çözümlemediğim şey o. Türkiye'nin artık gerçekten bölgesel bir güç olma yolunda çok ciddi bir mesafe aldığını, bunun mutlak surette desteklenmesi gerektiğini ama buradaki meselenin şu olduğunu çok açık bir biçimde ortaya koyuyor. Bir üniter yapının mutlak surette korunması gerekiyor. Türkiye'nin ulusal yapısının, ulusal birliğinin mutlak surette korunması gerekiyor. İkinci mesele şu, bu herhangi bir partiye mal edilebilip içeride, yani dışarıda yaşanan süreçlerin içeride başka bir takım siyasi partilere ya da kişilere karşı kullanılmasında doğru bulmadığını, doğru şey yapmadığını çok açık ve net bir biçimde ifade ediyor. Şimdi bir yeni bir dönem aslında, ya da daha doğrusu Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı, bu ikinci yüzyıl elbette ki ilk yüzyılın sorunlarını aşan bir perspektif ortaya koyuyor. Daha somut ifadeyle şöyle, bu bir yeni bir Türkiye perspektifi aslında ortaya koyuyor. O da şu, Cumhuriyet'in, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu kodlarının en temel bileşkesi anti-emperyalizm ve tam bağımsızlıkçılıktır. Bunu bence bir kez daha altını çizme gereği duyuyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada milim bir sapma yaşamadı.
1: Ama burada paylaştığın şey bütün meseleyi değiştirir. Mesela şimdi editörümüz CHP'deki küresel odaklar kim diye soruyor. Ama Ali Aydar Fırat diyor ki sermaye ve sömürüye dayalı küresel odakların projelerine eş başkanlık yapanlardan değiliz derken kastettiği CHP'li değil. Cumhurbaşkanının bir paylaşımını alıntılayarak attı, vazgeçti. Şimdi buradaki sen dediği kişi, çeşitli eleştirilerde ve ithamlarda bulunduğu kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan mı? Kemal Bey'in kastettiği.
4: Elbette, elbette. Yani o eş başkanlık dediği, hani hepiniz biliyorsunuz, herkes biliyor. Cumhurbaşkanı bir zamanlar bu Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanlığı üzerinden bir tartışma yürütmüştü. Öyle bir tanımlamaya girmişti. Dolayısıyla ona dair bir cevap. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın o tweetini de koyarsanız aslında bunun ona dönük bir yanıt olduğunda çok net bir biçimde görmüş
1: olursunuz. Masalarda delege yani satın almayı arkadaşlar katınca buraya algı bir anda değişiyor ama.
4: O da tabii, o da şu yani orada da Sayın Kılıçdaroğlu çok açık biçimde şunu söyledi sevgili Eren Eğilmez. Yani Ekrem Bey'in ve Özgür Bey'in yurt dışına yapmış olduğu çağrılar, yurt dışına yazdığı metinler, o metinlerde kullanılan kavramlar ve oradaki göndermeler sorunlu göndermeler. Yani bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin hafızasında, belleğinde, efendim kültüründe ya da dış politika perspektifinde olan şeyler değil. Bunu da not etmek gerekiyor. Yani aslında bir bütün olarak Sayın Kılıçdaroğlu hani orada millici dediği tavrı bir ulusal bir tavır olarak çok yani hem ana rakibine hem de parti içindeki bu yeni konumlanışa karşı bir tür açık bir meydan okuma. Yani orada da Sayın hem Ekrem İmamoğlu'nun hem Sayın Özgür Özel'in bu dışarıda verdiği yazdığı makaleler, yani sonra Özgür Bey'in işte İngiltere üzerinden işte bizi yalnız bıraktığınız çağrısı, bu çağrılar elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut bugüne kadar gelen çizgisiyle çok uyumlu bir nitelik taşımıyor. Buna da vurgu yapıyor ama aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük eleştirisine de bir cevap niteliği taşıyor.
1: Anladım yani.
3: Bulamadım, ben baktım da Cumhurbaşkanımızın da öyle bir paylaşımı da yok yani. Böyle tartışma yaratacak veyahut da böyle o anlamda.
1: Şimdi
3: yani Türkiye'yi içeride ve dışarıda vakalarla temsil edecek. Hangi paylaşım acaba?
1: Şimdi Ali Yiğit editörümüz, Erdoğan'dan muhalefette yerli ve milli duruş gerektiren konularda ahkam kesmekten vazgeçin. Bunun yerine salon kapmaca oynayın. Birbirinizin kuyusunu kazın. Bu ifadeyi. Bu ifadesine mi diyorsunuz?
4: Aynen öyle.
1: Bunun yerine salon kapmaca oynayın.
5: Ya peki şunu merak ettim. Evet. Önce alıntılayacakken sonra niye alıntılamaktan vazgeçmiş ve muğlak bırakmayı tercih etmiş? Yine bir Kemal Kılıçdaroğlu muğlaklığıyla. Önce kesinken sonra bir muğlaklıkla yine karşı karşıya kalmışız. Hayır, bunları söylemesi normal bu arada. Yani hani yok, çok fazla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan yana koydular.

0: öyle yapmayacağını biliyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Öyle konuşmayacağını da biliyoruz.
1: Bu tweet onun
0: ama
1: için
0: bundan niye vazgeçmiş yani?
2: Şimdi biraz Yaşar Salihoğlu hayal kırıklığı uğramış gibi. Bazı terminolojik farklılıkları ve söylemleri pozitif bulup ama bu muhatabının...
3: Ben aslında seninle anlaşamamışız o arada. Ben bundan çok... Gerçi şu alttaki paragraf yine biraz önceki söylediğini biraz paralellik taşıyor. Dedi ya, bu dünyanın önemli sayılı ülkelerinden birisi olmak zorundayız. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız. Hı hı. Türk Cumhuriyetlerinde de Türkiye olmalı. Osmanlı coğrafyasında da Türkiye olmalı. Akdeniz coğrafyasında da Türkiye olmalı. Bunun mücadelesini vermek zorundayız. Şimdi mesela bu sözler.
4: Hocam bir ekleme yapabilir miyim? Çok özür.
3: Tabii.
4: Yani bu... Evet, hadi efendim. Kestiğim için. Bugün... Bugün bu meseleyle ilgili bir tartışma yaptığımızda Sayın Kılıçdaroğlu şöyle bir ifade kullandı. Ben de 68 kuşağından geliyorum. Benim zamanımdaki tartışmalar, yani Osmanlı üretim tarzı üzerine yapılan tartışmalar, işte Sencer Divitçioğlu'nun yapmış olduğu tartışma, Niyazi Berkesler'in, Hilmi Ziya Ülke'nin, hatta İsmail Cem'in, bütün bunların kitaplarındaki tartışmalar aslında, hatta Kemal Tahir'e de göndermede bulundu. Bunlar aslında hani Osmanlı meselesini çok iyi anlayan ve solu da hani düzen, Türkiye'nin düzeni nedir sorusunun cevabı üzerinde ciddi tartışma, ciddi kafa yorumalarda sağlayan bir tartışmaydı. Benim dedi göndermem aslında biraz da bu kapsamda bir göndermeydi ama onu sanki böyle bu son dönemlerde özellikle Sayın Davutoğlu çizgisi üzerine bir ne Osmanlıcık tartışması yapılmıştı. Onunla bağdaştırıyorlar. Bununla ilgisi olmadığını da hani söylemem gerekiyor. Öyle bir bağlamda onu kullanmadı Sayın Kılıçdaroğlu.
3: Şimdi tabii geriye dönük çok şey söyleyebiliriz de Kemal Bey'in geçmişe dayalı siyaseti konusunda. Ben bunu bir önceki yazıma almıştım bu maddeyi. Orada da bu sözleri duyunca ister istemez hani sadece şu bile ne işimiz var Libya'da diye tutturdu durdu. Kemal, ya nasıl dersiniz bunu? Ve iki tezkereye de hayır mı verdi Libya tezkeresine?
2: Tespit yapıyor musunuz?
3: Yani Kemal Bey... Şimdi sevgili Ali Haydar beni bağışlasın. Şu anda çizdiği tablo belki yeni bir Kemal Kılıçdaroğlu terminolojisi ya da tercihidir. Öyle değildi. Hiçbir şekilde tartışırım bunu detaylı. Çok yazı yazdı bununla ilgili. Öyle antemperyalist duruş, buna ilişkin Türkiye'nin o tam bağımsızlık mücadelesine dayalı hükümeti bu konuda sıkıştırmak yerine bu konuda onunla yarışırcasına, rekabet edercesine daha üst perdeye çıkması var. Böyle bir Kemal Kılıçdaroğlu yoktu. Şimdi incitici olmak istemiyorum geçmişe dair hatırlatarak. Bu FETÖ meselesinde de öyle. Yani milletvekillerini Zaman Gazetesi'ne devlet el koyarken yollayan kendisiydi. Yapmayın. Yani FETÖ'nün kanallarına çıkıp oradan iktidara atış atmalar onun tercihiydi. Kontrollü darbe. Onun diline yapıştı. FETÖ'nün lügatından çıktı. Ben bunu NATO görevine gidip kaç gün FETÖ'cüler geri dönmeyip kendilerince 15 Temmuz'u karalamak için bir 3-5 sayfalık bir şey yayınladılar. Yaydılar. O elime geçmişti ve yazmıştım da ben bunu. Ondan bir ay sonra grup toplantısında Kemal Bey'in ağzından duydum bunu. Kontrollü darbe. Üstelik de devam cümleleri de çok sorumluydu. Bu aslında kontrollü darbedir. 1 milyon mağdur vardır. Asıl darbe de 20 Temmuz'dur. Yani olağanüstü halin ilan edildiği. Yani dolayısıyla yani şunu özür diliyor, helalleşiyor. Elbette bunları kabul edeceğiz. Önemli buluyorum. Ve yine takipçisiyim. Yani bunları kendisine
2: yap. Şimdi şöyle yorumlar şimdi oldu da onun için. Yani... Ne dersiniz diye. O da şu. Şimdi bu terminoloji,
3: evet.
2: Şu metin, sizin okuduğunuz,
3: evet.
2: Bu paylaşım, ondan sonra Ali Haydar Fırat'ın işte Özgür Özel'in Avrupa demokrasi uluslararası kurumlar vurgusuyla Kılıçdaroğlu'nun devlet, milli egemenlik, jeopolitik güç, yerli duruş vurguları falan. Kimisi de dedi ki aslında Kılıçdaroğlu FETÖ konusundaki söyledikleri özürlüğüyle vesaire bir yere dönüyor. O da hani yeni kapı ruhu denilecek bir buluştukları, bir araya geldikleri Kılıçdaroğlu oraya dönüyor aslında. Orada yeni bir zeminde başka türlü bir buluşma oluyor gibi bir yorum yapıldı. Bu yorumdan kaynaklı kimileri Kılıçdaroğlu'nu destekledi, kimileri de eleştirdi.
3: Evet.
2: Eleştirdi.

0: Bu anlamıyla şimdi Özgür Özel veya Kılıçdaroğlu'na muhalif olanlarla Kılıçdaroğlu'na yakın olanlar aslında işte yolsuzluktu vesaireydi, partiyi kim yönetecekti kavgasının dışında iki farklı Türkiye tasavvuru mu ortaya çıkmış durumda ve bu mu kapışıyor?
1: Tam tersini düşünüyorum da.
0: Tam tersi mi?
1: Tam tersini düşünüyorum.
0: Nasıl?
1: Tamamen iç hizipleşmenin ne zaman böyle dışarıya bir sunumu olsa bu ülkede böyle çok bu rastlanan bir şey. Ya dış mihrakları suçlarsınız ya derin devleti. Ya şimdi düşünün, Özgür Özel geldi. Hani Cumhurbaşkanı ile sıkışmasını falan geçtim. Kemal Kılıçdaroğlu o zaman hainlikle suçladı ama ayrı bir şeyden söyledi. Biz dedi hani içeride muhalefet yapacağız ama dışarıda Türkiye'nin partisi olacağız dedi. O zaman çok dokunan yoktu. CHP'de tek iktidardı. Sonra tam bu meseleler başladı. Hem devlet aygıtı olmakla Kemal Kılıçdaroğlu suçlandı. Hem dışarıya gidildi, röportajlar verildi. İşte şikayet üstüne şikayetler falan filan. Aynısı Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de öyleydi. İşte Yaşar Hocam söyledi, Libya meselesi. Libya'yı geçin yani. Bizim Türkiye'de belki de dış politikayı iç politikadan ayıramadığımız en yoğun dönemlerin muhalefet partisi lideriydi Kemal Kılıçdaroğlu. Suriye meselesi. Suriye meselesinde bu kadar sert, ya o kadar gerçekten ülke içerisinde sert bir muhalefet yaptı ki, ya hiç unutulacak bir şey değil. Hiç unutulacak bir şey değil. Hani evet, FETÖ meselesi, pek çok konu, hepsini konuşuyor ve Kemal Kılıçdaroğlu sanki kendisi yurt dışına hiç yazı yazmamış gibi konuşuyor. Yani Gezi'den 1-2 ay önceydi. Yani bu mesela diktatör ifadesi ilk Sosyalist Enternasyonel'de hatırladığım kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkmıştı ve bütün dünyaya yayıldı. FETÖ'cüler en çok bunu konuştu. Benim hatırladığım Washington Post'ta yazmıştı ilk kendisi ve ardından pek çok yazı yazıldı. Yani ben bunun biraz konjonktürel olduğunu düşünüyorum CHP'de. CHP'de 3-5 yıl geçti diyelim, partiler ayrıştı diyelim, Özgür Özel bir tarafa gitti, farklı parti kurdular ve Kemal Kılıçdaroğlu tekrar iktidara, kendisi yine genel başkan diyelim. Aynı şeyleri söyleyecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu dönemindeki dış politika vurgusu Özgür Özel döneminde yapılmadığı için Özgür Özel eleştirildi hatta. Yani bu yeni CHP'nin, Özgür Özel dönemi CHP'sinin dış politikası nedir? Suriye konusunda ne düşünüyorsunuz? İşte İsrail Gazze'ye soykırım uyguluyor. Sizin fikriniz nedir? Zikriniz nedir? Bütün bunların hepsi söylendi. Hatta yaptığı açıklamalarla ilgili kendisini en çok destekleyenler bile, ya hani sizin hiç mi bir dış politika danışmanınız yok? Bu konularda neden hani konuşmadan önce bir istişare etmiyorsunuz falan dendi. Çoğunlukla ben bu iç hiziplenmelerin, yani sizin söylediğinizin tam tersi. Fikri bir ayrılık yok. Başka bir mesele var.
0: Yok, ben bunu
1: ama
0: bir analiz olarak değil, soru olarak
1: benim
0: sordum.
1: düşüncem sahnelerken bunlardan elbette ki bahsediliyor. Çünkü izleyiciye ben daha milliyim, daha yerliyim. Bizden ayrılmak isteyenler tek kendi iradeleriyle değil, dış mihraklar tarafından kontrol ediliyor. Argümanı sunuluyor.
0: Böyle retorik mi bu söylemler, yoksa
2: bir ikiye ayırmak lazım. Katıldığım yanları da var ama belki bir bilgi eksikliği olabilir, gözden kaçmış olabilir diye hatırlatmam gereken bir şey de var. Son bir yıldır, hatta bir yıldan biraz daha fazla bir süredir benim çalıştığım dönem olduğuna göre 1,5 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu'nun çeşitli yerlerde yazılan yayınları, çeşitli yerlerde yazıları var. Çoğunluğu T24'te, Sözcü'de de bir iki tane yazısı yayınlandı. Ve bu dış politikaya dair bu söylediğinden çelişen bir şey yok. Yani bugün geleceğim.
1: Yo, ben de bugüne özel demiyorum.
2: Bugün
1: bir
2: hani
1: süredir.
2: Özgür Özel tarafını vurayım diye atılmış bir tweet değil. Dış politikada, yani daha doğrusu dünya okumasında tutarlı. Son 1-1,5 yıldır söyledikleri. Hatta bizim
3: Vatan Partisi'nin teorisine yazdığı var.
2: Son yazısı mıydı o?
3: Evet.
0: Evet.
1: Ama Ali Cer Bey,
2: hadi son
1: Kemal
2: hani şeye oturuyor ya,
1: Kılıçdaroğlu da
2: ben
1: 1,5 yıl önce gelmedi şimdi siyasete. Biz de siyaset yorumlamaya 1,5 yıl
2: ben zaten
1: oldu. O,
2: şey
1: yani
2: için demiyorum.
1: Kemal Kılıçdaroğlu bütün geçmişiyle beraber alıyoruz hele. Son 15 yıl özellikle.
2: Ama ben bu tweet bugün Özgür Özel'le kavgada bir şey anlamda
4: bu
2: söylemiyor.
4: Doğrudan AK Parti'yi Sayın Cumhurbaşkanı'na hedef alıyor.
2: Ama hani siyaset yapmıyorlar canım. Normal yani. Orada yok, sorun yok.
4: Normal normallik ölçüsü
2: değil. Özgür
4: hani,
2: Özel değil diyorsun.
4: Değil.
2: Var içerideki yani cümleden bu, delege satın alma falan.
4: O olabilir. Sadece o var. Orada senin dediği de Sayın Cumhurbaşkanı aslında.
2: Tabii. Ne senin ne de masalar
4: i̇şte
2: değil. Oradaki zaten
3: ama
2: üç yani, cümle
3: Ali
2: zaten
3: Erdoğan. Ama çözdü, aydınlattı bizi sağ olsun. Çünkü anlamayacak.
2: Yani o bu zaten
4: yok, o
2: Kemal Bey'in en büyük
4: de,
2: sorunu.
4: Biz seninle anlaşamadığımız konu.
3: Alıntılasaydı anlaşılabilirdi
4: evet,
3: de yani gerçekten.
4: Teorideki yazısıdır.
0: Evet.
4: Mesela onu da çok

0: dikkatli satır satır okudum. Geçmişte de bir fikri takibini yapan birisi olarak Kemal Bey'in. O yüzden sana katılamayacağım Ayşer. Yani,
1: evet.
0: İkincisi, demin okuduğum paragraf ve o alternatif ya da genel merkeze yaptığı grup toplantısındaki konuşmasındaki vurgular. Yani ben 13 yıl boyunca kaç kez duymuşumdur, çıkartırım onu. Yani var birçok arşivimde.
2: Yani neyi şunu izleyici söyleyeyim. De anlasın. Çelişiyor mu?
0: Orada 10 dakikalık konuşmada 3 kez emperyalizm dedi. 13 yıl boyunca 3 kere dedi mi emin değilim. Şimdi bu sadece hani bir şeyi.
2: Şimdi bakın ben zaten son bir yıldan ay alıyorum. O bir buçuk yıldır bir değişim var diye.
1: Farklı bir şey var.
0: Teori yazısındaki şeyde yani Kemal Bey mi Kemal Bey mi bu diye okudum sonra. Tamam biraz Avrupa Birliği şeyi yakın duruyor ona. O görüşü vardır ezelden beri. Tamam ama bu denli o batıyı ayrıştırıcı yanı vesaire böyle.
3: ABD'nin batısı mı, aydınlanmanın batısı mı?
0: Yani böyle bir Kemal Bey yoktu. Hiçbir yerinde ben o işareti görmedim. Politik pratiğinde de yoktu.
1: T24 yazılarında da yok. T24 tabii. Yazısında
2: bence
1: da yok.
2: Bence T24 yazısında var. Yani şimdi bulamam da.
3: Ya aslında mesele
2: şu. Ama ben şeyi anlatabildim mi? Ben şunu yani söylüyorum. Ben eski Kemal
0: Bunu neyle ilgili yapıyor yapmıyor hiç onu önemsemiyorum bile. Bu gerçekten yeni CHP'de hani bir yandan yolsuzluktan FETÖ dediği arınma falan yaparken bir fikri açıdan da yine bir öz eleştiri gözden geçirme eksik gördüklerinin farkındalık neyse bir yeni çizgi olarak mı bunu yapılandırıyor? Bunu takip edeceğim. Yoksa bu çünkü çok sıkıştırıldı. Saray ajanı dendi, o dendi, bu dendi. Bu denli, bu tonda bir şeye ihtiyacı vardı. Bunu bile biraz kapalı sunmuş. Ama sonuç itibariyle bir şeyi söyleyeceğim. Sanki bunun bir yansımasıydı. Nerede? Özgür Özel'de. Geçen bir televizyondaki röportajında. Önlerinin kesilmesinin seçim başarısı biraz daha ileri gideyim dedi. Amerika ve İsrail'in, hayalen söylüyorum, kendisini konumlandırdıkları projeyi ya da pozisyonu
3: ABD
0: reddettikleri.
3: ABD ve İsrail projelerine yakın durmadınız.
0: Ya şimdi, yani gerçekten biraz ciddi olmak gerekir. Şimdi hep Kemal Bey'e yükleniyoruz da altını doldur doldur. Ben de çok merak ediyorum Özgür Özel'den. Ne teklif edildi sana da bunu reddettin? Ne? Hangisinden anlayacaksın? Niye Newsweek'e yazdın da NATO vesaire güzellemesi yaptın o zaman? Bununla çelişmiyor mu? İkincisi İsrail seni baş üstünde tutar ya. Hamas'a ilk günden beri terör örgütü dedin ya. Yani buna inanmamızı mı bekliyorsun? O zaman açıkla bu kadar yani böyle ciddi olmayan bir açıklama nasıl yapılır ya? Biz senin dokunduğu siyaset tarzını her şeyini gördük. Sosyalist Enternasyonel Başkanlığını yapan İspanya Başbakanı gibi mi davrandı? Sen de üstelik dönemsel olarak başkan yardımcısıydın. Hayır. Niye bu sözü söyledin? Nereden çıktı bu ya? Olmayan bir şeyi niye söyledin? Varsa da açıkla. Ne teklif edildi sana? Şimdi Kemal Bey altını dolduracak da bu ne? Bu
3: hem da sanki, Kemal Bey hem Özgür Bey sorulacak somut sorular var diyorsun.
0: Tabii. Sanki Kemal Bey'e karşılık. Ya ben de aslında beni hani dedi ya Kemal Bey dışarıdan işte icazet alınacak. Yani işte var ya o da bence skandal cümledir. Terk edilmişlik hissine kapıldık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanısınız. Yakanızda Atatürk rozeti olacak. Sıklıkla da yeri geldiğinde Gazi Paşa'dan söz edeceksiniz. Ama İngiltere'den terk edilmiş hissine kapıldık diyeceğiz. Onu Gazi Mustafa Kemal yapar mıydı diye bir düşünmesi gerekir mesela. Öyle değil mi? Şimdi üstüne de bu Kemal Bey'in bu eleştirileri gelince bir anda Amerika ve İsrail'in istediği bir şey yapmayan Özgür Özel oldu.
2: Bir de bir araya bir biliyorsunuz devlet haklı girdi.
0: Ha bir de o var.
2: Öyle bir şeydi. Yani dolayısıyla biraz o sular bulandı. Evet. Ama ben Kemal Bey'le ilgili iki cümleyle şunu tamamlayayım. Ben hani o bizim son bir buçuk yıldır biz hep böyle dış politika konuştuk Kemal Bey'le. Ben bilmiyordum yani böyle tekrar partiye döneceğini falan ama muhabbetimizin derinleştiği yerler oralar olmuştu. Ben bundan sonraki süreçte biraz buna benzer çıkışları göreceğimizi düşünüyorum. Şöyle bir şey çünkü anlatıyor. Kendisinin anlatısı olarak aktarayım. Katılmadığım yanları olmakla birlikte diyor ki yani şey değişiyor. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı işaret etti aslında bölgesel bir şeyden bahsediyor. NATO'ya biçilen rol değişiyor. Avrupa Birliği geleceğini arıyor. Orta Doğu'da işler değişirken Türkiye önemli bir noktada. Ve yeni bu Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ni yapacağım şimdi diyor bir yandan da. Ben bunları dinlerken bile 30 yaşındaki bir genç bir siyasetçi konuşuyor gibi.
3: O zaman senin gözleminden bu 1,5 yıllık Kemal Bey'le olan iletişimin ve gözleminden hareketle mesela bir soru sorayım. Sonra da Ali Aydar'a aynı soruyu soracağım ama önce sana yorumunu sorayım. Mesela burada diyor ya işte Türk milleti ve Türk devletinin bağımsızlık iradesidir CHP. Önce Türkiye diyen millici ve kamucu duruşun ta kendisidir. İşte hiçbir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'ni sıkıştırmaya gücünüz yetmez gibi ifadeler alıntıladığımızda. Mesela çok yakın bir siyasette örnek yaşadık. AP Türkiye raporu yayınlandı ve merkezine Adalet Bakanı Akın Gürlek'i koydu. Akın Gürlek de daha bu rapor çıkmadan böyle manifesto gibi bir açıklama yaptı. İşte dedi ki Avrupa Parlamentosu raporları tavsiye niteliğinde siyasi metinlerdir. Bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı kurumlarını hedef almak milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır. Son açıklamayı yapan kişinin BD'cilik döneminden seçim kampanya süreçlerine kadar farklı başkalarla tartışma konusu olmuş bir Avrupa Parlamentosu üyesinin kendi siyasi kariyerine ilişkin kamuoyuna yansıyan şeffaflık, etik ve hesap verilebilirlik tartışmalarına bakması da yerinde olacaktır. Türkiye terörle, organize suç örgütleriyle, yolsuzlukla ve her türlü hukuksuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu mücadelede ne içeriden ne de dışarıdan yürütülen siyasi baskı kampanyalarıyla sekteye uğratılamaz diye devamı da var. Bir manifesto gibi bir meydan okumada oldu Akın Gürlek. Şimdi bu anlamıyla bu sözleri söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu örneğin Akın Gürlek'i hedefe koyan AP Türkiye raporuna karşı nerede durur? Çünkü birbirine çok akraba ifadeler ve tanımlar var.
1: Onu Ali Aydar Bey'e sormak lazım aslında.
2: Yani onun en güzel şeyi...
3: Mesaiden bir yorum ve analiz çıkar mı buna dair?
2: Yani hani ben böyle AP raporlarını eskisi gibi eline alıp bunu Türkiye'deki iktidara karşı kullanacak bir Kemal Kılıçdaroğlu olacağını sanmıyorum artık. Ama hani bu özelinde Akın Gürlek de şey olduğu için, bu işin öznesi olduğu için ne yaparı? En iyi Ali Aydar Fırat yanıtlar. Yani peki. Diğeri ne yaparı bilmiyorum ama bak gene nereye geliyoruz biliyor musun? Şu şeyde şimdi tweet'e bakarken de gördüm. Orada Tom Barak'a falan da Ali Aydar Fırat yanılıyorsam da Tom Barak'a son çıkışlarına da bir laflar var galiba. Allah aşkına şunları evet. Artık sen mi yapıyorsun? Kim yapıyor şu partide? Bir yazın anlamıyoruz ya. Bak 6 kişi bir araya geldi Kemal Bey ne demek istedi diyoruz.
1: Peki Ali Aydar Fırat
3: şuradan
1: başlayayım.
2: Tom Barak bile sıyrılır buradan. Ben değilim tamam, der ki geçer gider yani.
1: Bir şey söyleyeceğim.
2: Yani.
1: Bu arada önce Türkiye, önce Amerika. Trump'ın sloganı zaten America First. Orada doğrudan onun tercihesi
3: olmuş. Bu da böyle bir metin analizi.
1: Anti-emperyalizme denk düşmemiş.
3: Evet. Ali Aydar Fırat örneğin işte Akın Gürlek'i hedef alan AP Türkiye raporuna Akın Gürlek'in cevap verirken kullandığı terminoloji Türkiye'nin bağımsızlığı, buna müdahale ettirilmemesi, buradaki duruşuyla mesela buradaki terminolojinin bazı yerleri kesişiyor. Mesela pratikte bu kadar somut bir olayda Kemal Kılıçdaroğlu ve onun CHP'si mesela nerede durur? Akın Gürlek'in yanında net bir şekilde durur mu? Yoksa Avrupa'dan yapılan eleştirilere dikkate almak lazım. Hukuk konusunda Avrupa'dan eleştiri alıyoruz vesaire mi der mesela? Somutu ne olur?
4: Somutu Avrupa Birliği'nin yaklaşımının yanında yer almayacağını düşünüyorum. Onu çok net ifade edeyim. Yanlış yargının farklı pratikleri olabilir, eleştirilerimiz olabilir ama Türkiye'nin kurumlarının korunması, o kurumların yöneticilerinin, bakanlarının hatta Cumhurbaşkanı'na kadar dışarıdan gelen bir takım tehditlere ya da bir takım şantajlara karşı sadece mesele o kişilerin korunması değil, aslında devletin bağımsızlığının korunmasıdır. Burada ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yeni dönemi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu kodlarına döndüreceğiz ifadesinin aslında temel olarak Cumhuriyet'in kurucu kodlarındaki o anti-emperyalizm ve bağımsızlıkçı bir dış politika hattının tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün kodlarına egemen olması biçiminde okuyorum. Dolayısıyla bunun gündelik konjonktürel bir şey olarak görülmemesi gerekiyor bence. Dolayısıyla siyaseten zaman zaman elbette ki karşı karşıya gelebilirler. Yani Cumhur İttifakı ile farklı politik anlayışlar ya da farklı söylemler olabilir. Ama nihayetinde ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin bozulan dünya dengesi içerisinde kendisini yeniden ve güçlü bir biçimde tanımlayacak bir aktör olmasını istediğini ve dolayısıyla kendisinin ve partisinin de buna katkı sunmasının tarihsel bir sorumluluk olarak gördüğünü düşünüyorum. Benim de kişisel gözlemim, yaptığım konuşmalar ve analizlerde de Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yeni döneminde dış politikada son derece ulusal bağımsızlıkçı bir hattın daha çok dile getirileceği, daha çok sahipleneceği ve iktidarın da bu konuda daha çok destekleneceği ya da daha çok teşvik edileceği gibi bir yaklaşımın egemen olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla aslında bir bütün olarak biz aslında hep meselenin Türkiye'de yaşananların subjektif nedenleri ya da subjektif olgular üzerine konuşuyoruz. Ama aslında bütün bu tartışmaların objektif bir takım tarafları var. O da nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bence yeniden inşa ediliyor. Benim geçen defa ifade ettiğim bir restorasyon süreci yaşanıyor bence Türkiye'de. Türkiye kendisi kurumları ve kişileriyle bir yeni döneme hazırlık süreci yaşıyor. Dolayısıyla bu işin objektif boyutudur. İşin subjektif boyutuysa bu konuştuğumuz işte yargılamalar, efendim işte diğer meseleler, gündelik aktüel tartışmalardır. Bu aktüel tartışmalar içerisinde çok hapsolmamak lazım ki ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu aktüel tartışmalara çok fazla girmeyeceğini yeni dönemde düşünüyorum. Daha üst boyutta Türkiye'nin objektif sorunları ve objektif perspektifini en azından inşa edebilecek bir katkı. Çünkü şu ifadeyi kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi hep Türkiye'de siyasette de devlete de yön vermiş bir partidir. O yüzden böyle bir sorumluluk var ve Cumhuriyet Halk Partisi bu sorumluluğu yerine getirmelidir biçiminde. Yeni kavramlara ihtiyaç var sevgili Eren Elmez. Bir kere artık bu Batı hegemonyasından, Batı'nın kavramlarından, Batı'nın analizlerinden Türkiye'yi kurtarmak ve Türkiye'nin kendi içerisinden bu güçlü biçimde hem analiz yapmak hem de var olan sorunları çözmek. Örneğin Terörsüz Türkiye meselesinde nasıl bir üçüncü göz yoksa, nasıl bir üçüncü devlet yoksa, nasıl Türkiye kendi içerisinde bu pratiği çok ciddi bir biçimde giderek bir sona yaklaştırıyorsa, mecliste %97-98 oranında bir mutabakatla, ki bizim ulusal kurtuluş mücadelemizde dahi yakalanmamış bir mutabakatın hem bu Terörsüz Türkiye meselesine yakalanmış olması da aynı zamanda Türkiye'nin gerçekten kendi sorunlarını kendi içinde bir özne olarak, bir aktör olarak çözme iradesinin ve bu iradenin ortaya çıkardığı ciddi bir güç yenilenmesi ya da kendine güven duygusunun getirilmesi konusunda da imkan sağladı. Ve bütün bunların toplamında da evet Türkiye gerçek anlamıyla artık yeni bir sürecin içindedir. Yeni bir takım kodların içerisindedir. Ve bu kodlar çerçevesinde Türkiye'de herkesin birlik ve bütünlük içerisinde ülkenin geleceğine katkı sunması gerekmektedir.
1: Peki, bir şey sorabilir miyim? Yeni dönemle neyi kastediyor?
3: Hiç süre kalmadı.
0: Ben bir şey sadece
1: merak
0: söyleyebilir
1: ettim.
0: Miyim?
1: Yeni dönem dedi Ali Haydar
3: Bey. Bir dahaki programda konuşalım. Evet. Yeni dönem.
1: Yeni dönem geliyor dedi.
0: Küçük
1: yeni
0: bir şey söyleyeyim.
3: Dönem. Gelen yeni dönemi sizin öneyi Ali Haydar Fırat.
4: Ben kastettiğim Kemal Bey'in dönemi.
3: Yani şimdi, 10 saniyede.
0: 10 saniyesi bu T24 ile ilgili şimdi sevgili Doktor Murat Yılmaz Hoca bana bir yazısını atmış Kemal Bey'in. 2025 yılında yazmış. Vasallığa doğru mu başlıklı yazı. Yani bir güçlü devlete karşı evet bağımlılık durumunu tarif eden bir yazı. Yani kendisinin yine yorumu şimdi çok arada bakmaya çalıştım. Neredeyse Özgür Özen Newsweek dergisindeki yazısıyla farkı yok diye de. Not almış. Şimdi
3: tamam.
0: Çok ilginç bir kırılma bu.
3: Eğer toplanabilirsek
1: ben yeni dönem merak ettim. Evet. Dönem geliyor.
0: Ali Haydar'ın
3: kaldığımız yerden devam ederiz.
0: Fikri çerçeve ilgi çekici de. Gerçekten
3: editör
0: öyle.
3: Editör arkadaşımıza ve koordinatör arkadaşımıza da duyuralım. Aynı kadroyu toplayabilirsek bu
1: arkası yar gibi
3: devamını,
1: en heyecanlı
3: yerine bu bölümün devamını çekeriz.
0: Asıl konuşmamız gereken konular vallahi.
3: Evet. Ben de asıl konuşulması gereken konuların bunlar olduğunu
2: düşünüyorum. O zaman bir iddiayla kapatayım. Bir iki hafta içerisinde Terörsüz Türkiye'ye dair bazı projelerini ve kafasındaki yapılması gerekenleri açıklayacak. Şaşıracaksınız. Evet.
3: Kılıçdaroğlu.
2: Ben sizi bildiğim için şaşıracaksınız. Yani bölge okuması ve
0: öyle mi?
2: Kürt meselesine bölgesel yaklaşımı.
3: Şaşırmak.
2: Sizi bildiğim için hocamla aynı
3: şey. Yaklaşacak?
2: Onu bilmem ama şey yapacak. Aa bunu mu söyledi diye Kemal Bey'in ağzından duyduğu için daha da şaşıracak. Çünkü peki. Bence bölge okumaları çok doğru.
1: Yeterince aa demiyoruz.
3: Tamam.
0: Peki. Mutlu
3: o
0: olurum.
3: O zaman pek yakında diye. tekrar aynı kadroyla arkadaşlar notunu alırlar. Ali Şerdilek, Sezin Öney, Merve Şevlen Moruç, Profesör Doktor Yaşar Salioğlu ve Doktor Ali Aydar Fırat. Hepinize teşekkür ediyorum. Biraz hızlıca teşekkür ettim. Çünkü hiç süre kalmadı. Kısa bir ara aranlardan size teşekkür edeceğim.

0: Park'ın sunumuyla devam ediyor.
1: Size izlediğiniz için ve tüm ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma, emekliler için teşekkür ediyorum. Gerçek Fikri'nin sonuna geldik ama Evren Aydın gece raporuyla karşınızda olacak. Günün sıcak gelişmelerini paylaşacak sizinle. Bir başka Gerçek Fikri'nde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Efendim merhaba, iyi geceler. Burası Habertürk. Küresel ve ekonomik meselelerin kıyasıya tartışıldığı Fransa'daki G7 zirvesi liderlerin enteresan diyaloglarıyla dünya gündemine oturdu. Diplomasinin perde arkasında hangi krizler yaşandı? Kameralara ve açık kalan o mikrofonlara neler yansıdı? Gece raporunda küresel siyasetin o trajikomik anlarına birlikte tanıklık edeceğiz. Hoş geldiniz Gece Raporu'na, Evren Aydın ben. Hemen geçelim özetlere. İran'ın dini lideri Müşteba Hamaneh, ülkesinin ABD ile imzaladığı mutabakat zaptına ilişkin ilk yorumunu yaptı. Anlaşma için çaresizlik içinde her kozu kullanan Amerikan başkanı oldu dedi ve satır başlarıyla bu açıklamayı paylaşacağız. Bu arada İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay, akşam saatlerinde düştü bu haber. CHP'den istifa etti ve yoluna bağımsız olarak devam edecek. Tugay açıklamasında hangi gerekçeleri sundu? Tüm detaylarıyla birazdan aktaracağız. Ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve 11 milletvekili hakkındaki dokunulmazlık dosyaları da meclis başkanlığına sunuldu. O kritik gelişmenin detayları da birazdan gece raporunda efendim. Gecenin flash gelişmesi bu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti ve Tugay bağımsız olarak başkanlık görevini sürdüreceğini açıkladı.
1: Diskin Ege Bölge Temsilcisi hatta diskin...
2: CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İzmir dahil bazı il başkanlarının görevden alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
3: CHP'nin maruz kaldığı mutlak buttan kararının partimize büyük zararlara yol açtığını görüyor ve anlıyorum. Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Bir grup il başkanı ile birlikte İzmir il başkanımızın görevden alınması İzmir'in siyasi iradesine yapılmış kabul edilemez bir yanlıştır.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bağımsız olarak görevini sürdüreceğini açıkladı.
3: Büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nı aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Dosyası sunulan milletvekiller arasında Özel'in yanı sıra İyi Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez de yer alıyor. Ayrıca

0: CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İyi Parti Afyon Karahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da dosyası sunulanlar arasında bulunuyor. Meclis Başkanlığı yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulan karma komisyona havale etti. Toplam 12 kişiye ait Özel ve Sarıgül'ün ikişer olmak üzere 14 dosya bulunuyor. Bu arada CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu da kesin ihracı istenen 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazlarını değerlendirdi ve Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Diğer 8 vekilin itirazı ise reddedildi. 9 milletvekili hakkındaki disiplin süreci devam ediyor.
1: CHP Yüksek Disiplin Kurulu 9 vekilin itirazını görüştü. Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. YDK toplantısında geçtiğimiz haftalarda tedbirli şekilde kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ensar Aytekin, Özgür Karabat ve Umut Akdoğan'ın tedbir itirazları ele alındı. 15 üyeden 13'ünün katıldığı ve yaklaşık bir saat süren toplantıda Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararının kaldırılmasına karar verildi. Karar oy birliğiyle alındı. 8 milletvekilinin tedbir kararına itirazı ise 3'e karşı 10 oyla reddedildi.
2: Görmüşler ve geri adım atmışlar. Burada oturuyorum, oturmuyorum, hiçbir zaman dert etmiş bir adam değilim. Bunların hepsi bizim için görevdir. Bu partiden benim ihraç edilmeye kalkışılmamın kalbimin derinliklerinde bir sızı oluşturduğunu ifade edeyim. Ama bu benim kişisel meselem değildir. Partinin ve 9 arkadaşımızın ortak meselesidir.
1: MYK'nın tedbirli disipline sevk kararından sonra üyelikten doğan haklar askıya alındığı için Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekillikleri düşürülmüştü. Günaydın hakkındaki tedbir kararının kaldırılmasından sonra yeniden grup başkan vekilliği görevine dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Gökhan Günaydın grup başkan vekilliğine devam edecek. Herhangi bir engel yok. Şu an için grup seçimi de gündemimizde bulunmuyor dedi. 9 isim hakkındaki disiplin süreci de devam ediyor. Önümüzdeki dönemde milletvekillerine savunma için 15 günlük süre verilecek. Ardından belirlenecek bir tarihte karar toplantısı yapılacak. 4 ay içinde bu sürecin tamamlanması gerekiyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin fotoğraf Meclis Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüşmede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama çalışmaları ele alındı. Ayrıca terörsüz Türkiye sürecindeki son durum değerlendirildi. Erdoğan ve Kurtulmuş en son 1 Nisan'da Meclis Başkanlığı'nda bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı da Beştepe'de gerçekleştirildi. İran-ABD mutabakatından duyulan memnuniyetin vurgulandığı açıklamada terörsüz Türkiye vurgusu da yer aldı. Milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir denildi.
3: Mutabakattan duyulan memnuniyet dile getirildi. Barış ve istikrar vurgusu yapıldı.
4: İran'la ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekilmiş, Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara etkin katkı sunmayı sürdüreceği belirtilmiştir.
3: Yılın 3. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 2 saat sürdü. Toplantı sonrasında yayımlanan açıklamada terörsüz Türkiye yolundaki çalışmalar değerlendirildi.
5: Ülkemizin ve bölgemizin istikbali bakımından kritik önem taşıyan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması maksadıyla yürütülen çalışmalar değerlendirilmiş, milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir.
3: İsrail yönetiminin bölgedeki saldırgan eylemlerinin bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik gayretlere olumsuz tesir ettiği belirtildi. Uluslararası toplum İsrail yönetimine karşı ilkeli bir duruş sergilemeye davet edildi. Doğu Akdeniz'deki hassas durumunda Türkiye'nin de garantörlüğü anımsatıldı.
6: Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu vurgulanarak KKT

0: TC'nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceği kaydedilmiştir.
1: ABD ve İran'ın mutabakat zaptını imzalamasının ardından Amerikan Başkan Yardımcısı Vance, İsviçre'de başlayacak müzakere sürecinde Amerikan heyetine liderlik edeceğini söyledi. Bu arada mutabakat zaptı hakkında ilk açıklamasını yaptı. İran dini lideri Müştaba Hamaney aslında farklı bir görüşe sahip olduğunu bildirdi.
2: İmzalar atıldı. Gözler İsviçre'ye çevrildi. Peki bundan sonra neler olacak? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın mutabakat metnini imzalaması, İsviçre'de yapılması planlanan töreni belirsizliğe sürükledi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'na göre Amerikan ve İran heyeti Bergenstock'ta anlaşmanın uygulanmasına ilişkin müzakereler için bir araya gelecek. Amerikan basınına göre ise Cuma günü başlayacak müzakere turu 3 gün sürecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance,

0: yaptığı açıklamada İran politikalarını eleştirenleri hedef aldı. İran'a karşı yeterince sert davranmadığımı düşünenler ya kıskançtır, ya kötü insandır, ya da aptaldır dedi. Petrol akıyor. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak. Borsalar coşuyor. İstihdam rekor seviyelerde ve fiyatlar düşüyor. Ülkemiz hiç olmadığı kadar güçlü ifadelerini kullandı. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a 300 milyar dolarlık ödeme yaptığı iddialarını ise yalanladı. Vance de İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden tek kuruş alamayacağını belirtti. İran anlaşmaya uymadığı takdirde anlaşmanın hiçbir faydasından yararlanamayacak dedi. Yaptırımlar konusuna da değindi.
1: Bunu İranlılara yapılmış büyük bir taviz olarak görmedik. Açıkçası İranlılar da bunu kendilerine yapılmış bir taviz olarak görmedi. Çünkü onları petrol satmaktan alıkoyan şey yaptırımlar değildi.
0: Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırıldığını bildirdi. Donanma anlaşmaya uyulduğundan emin olmak için bölgede kalmaya devam edecek açıklamasını yaptı. Vance de Hürmüz Boğazı'ndan 12,5 milyon varil petrol geçtiğini duyurdu. İran dini lideri Müçteba Hamaney ilk açıklamasını yaptı. Yazılı mesajında ben mutabakat zaptı konusunda farklı görüşe sahiptim dedi. Ancak Pezeşkian'ın İran'ı koruma taahhüdü vermesi ve sorumluluğu üzerine alması sonucunda mutabakata izin verdiğini belirtti. Bundan sonrası için belirtilen şartların yerine getirilmesini bekleyeceğiz dedi. İran Cumhurbaşkanı da imzalanan mutabakat zaptını paylaşarak barış karşılıklı saygının gölgesinde gerçekleşecektir açıklamasını yaptı. Barış anlaşmasının nihai şartlarının belirlenmesi için 60 günlük müzakere süresi öngörülüyor. Ancak Trump 60 günlük sürede esneklik payı bulunduğuna işaret etmiş, bu süreyi kesin bir son tarih olarak görmediğini söylemişti.
2: Peki savaşın mimarlarından İsrail neler yapıyor? Ateşkesi ve ABD ile İran arasında sağlanan o mutabakata rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Lübnan resmi ajansının aktardığına göre Nebatiye'yi topçu atışlarıyla hedef aldı İsrail ordusu ve uluslararası hukuka göre sivil alanlarda kullanılması yasak olan fosfor bombaları da kullandı.
0: İsrail mutabakat dinlemiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında imzalanan mutabakata rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Üstelik fosfor bombasıyla. Lübnan resmi ajansının haberine göre İsrail Nebatiye kırsalını topçu atışlarıyla vurdu. Ajans uluslararası hukuka göre sivil alanlarda kullanılması yasak olan fosfor bombalarının da saldırılarda kullanıldığını aktardı. Bölgedeki hareketlilik Birleşmiş Milletler raporlarına da yansıdı. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü, İsrail'in gece yarısından itibaren Lübnan hava sahasına 26 kez ihlal ettiğini, iki savaş gemisinin de karasularını geçtiğini kaydetti. Açıklamada bölgede tespit edilen 312 mermiden 291'inin İsrail ordusuna ait olduğu belirtildi. Birçok ailenin hala evlerine dönemediği vurgulandı. UNICEF'te çatışmalar nedeniyle 770 binden fazla çocuğun ağır travma ve stres altında olduğunu açıkladı. İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanların güncel haritasını yayımladı. Haritada ordunun Lübnan-İsrail sınırı boyunca yaklaşık 10 kilometre derinliğinde geniş bir alanı fiilen işgal altında tuttuğu görüldü. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise İsrail'e yürütülebilecek müzakerelerde temel çerçevenin karşılıklı güvenlik olduğunu belirterek bunun sağlanmasını 5 şarta bağladı. Kasım bu şartları İsrail'in kara, hava ve denizden saldırılarının durdurulması, Lübnan topraklarının tamamından çekilmesi, esirlerin geri verilmesi, yeniden edilenlerin evlerine dönebilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması olarak sıraladı. Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik girişimlere karşı çıkarak silahların alınmasına yönelik hiçbir proje hayata geçirilemeyecek ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatın Lübnan'ı da kapsayacağı belirtilmiş. Ancak İsrail yetkililer işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini açıklamıştı. Amerikan Başkanı Trump da mutabakat metnini imzalamadan önce yaptığı açıklamada İsrail'in Lübnan konusundaki tutumundan memnun olmadığını belirtmişti.
2: Amerika-İran savaşını sona erdiren o imza Fransa'da tarihi bir yerde Versailles Sarayı'nda bir yemek masasında atıldı imza. İmzadan kısa bir süre önce ise Macron çifti Amerikan Başkanı Trump'a sarayı gezdirdi bir güzel. Trump da Fransa'nın o 400 yıllık ünlü sarayını çok güzel bulduğunu söyledi.

0: fazla altın var, gidip görmek istiyorum dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ona özel tur düzenledi. G7 Liderler Zirvesi'nin son gününe ABD Başkanı Trump'ın Versailles Sarayı gezisi damga vurdu. Fransa'nın 400 yıllık ünlü sarayı bir kez daha tarihe ev sahipliği yaptı. 108 gün süren ABD-İran Savaşı'nı bitiren imza yemek masasında atıldı. ABD Başkanı Trump'ın mutabakat zaptını imzalamasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron bravo diyerek alkışı başlattı.
1: Great job. Bravo.
0: Yemeğe geçmeden önce ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi Brigitte Macron'la birlikte eski Fransız Kraliyet Sarayı Versailles'da Trump için özel bir tur düzenledi. Trump, ziyaret öncesinde basın toplantısında "Orada çok fazla altın var, gidip görmek istiyorum." demişti. Macron çifti, Trump'a sarayın en ilgi çekici noktalarından biri olan Aynalar Salonu'nu tanıttı. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na adanmış bir galeri ve Kraliyet Şapeli de gezi rotasındaydı. Hayranlığını gizlemeyen Trump, basın mensuplarına sarayın ne kadar güzel olduğunu söyledi. Brigitte Macron'dansa övgüyle bahsetti. Trump daha önce Brigitte Macron'un uçaktan inerken Macron'a tokat attığı iddialarını diline dolamış, "Macron'u aradım, hala çenesine yediği sağ kroşenin etkisinden çıkmaya çalışıyor." demişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da "Trump çok konuşuyor, sözleri ne zarif ne de duruma uygun" yanıtını vermişti.
2: Evet, haberde de aktardığımız gibi iki isim arasında bir kriz vardı ama buzlar erimiş gibi duruyor bu G7 zirvesi sonrası. Evet, bu zirveyi, dinamiklerini anlamak aslında küresel ittifakların durumunu kavramak adına da mühim. Şimdi konuşacağız bu yılki zirveden hangi dersler çıkarılmalı. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Özgenür Reyhan Güler bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok sağ olun efendim. Yani birçokları için geçen seneki o Kanada'daki G7 zirvesi hocam, 2. Dünya Savaşı sonrası temel bir kırılmayı temsil ediyordu aslında düzende. Bu yıla baktığımızda neler gördünüz? Zirveyi önceki yıllardan farklı kılan sizce neydi? Yani zaman zaman o gergin geçen, mikrofonların açık kaldığı anlar gördük. Enteresan diyaloglar yaşandı. Onlara geleceğiz ama bir genel atmosferi sizden alalım.
3: Tabii dünyanın yeni güç dengelerinin konuşulduğu çok daha geniş bir jeopolitik müzakere platformu görüyoruz bu sene. Çünkü masada sadece G7 ülkeleri yoktu. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Hindistan, Güney Kore, Kenya ve Ukrayna'nın da davet edilmesi bize çok önemli bir şey gösteriyor. Batı artık küresel meseleleri sadece yalnız başına yönetemeyeceğinin farkında. Bu nedenle Körfez ülkelerinden, Asya'ya, Afrika'dan, Doğu Avrupa'ya kadar yeni ortaklıklar inşa etmeye çalışıyor. İşte tam da burada böyle bir ortamda Donald Trump zaten patron benim çıkışı yaptı. Aslında zirvenin ruhunu özetleyen bir çıkıştı bu. Çünkü zirvenin görünen gündemi aslında işte Ukrayna, yapay zeka, göç, sağlık, İran mutabakatıydı. Ancak görünmeyen gündemi küresel liderliğin kimde olduğuydu. Bunu da Trump cevapladı zaten gelir gelmez. Evet. Ve kendi tarzıyla müdahale etmiş oldu aslında baktığımızda. Tabii burada benim dikkatimi çeken başka bir nokta da diğer ülkelerin buna dahil olması ve Macron'la ilgili. Çünkü zirvenin ev sahibi Macron ve son yıllarda Avrupa'nın stratejik bağımsızlığı fikrinin en güçlü savunucularından biri haline geldi Macron. Avrupa'nın savunmada Amerika'ya daha az bağımlı olması gerektiğini söylemişti. Avrupa'nın kendi güvenlik mimarisini oluşturmasını savunmuştu. Trump ise bunun tam tersini düşünüyordu. Ona göre Avrupa güvenlik şemsiyesi hala Amerika tarafından sağlanıyor. Dolayısıyla burada verilen mesaj biraz da Macron'un temsil ettiği Avrupa vizyonuna yönelik bir meydan okumaydı. Patron benim meydan okuması. Patron benim sözü aslında sadece bugünün değil, önümüzdeki dönemin dünya düzeni tartışmalarına ilişkin de bir mesaj. Çünkü son yıllarda baktığımız zaman çok kutuplu bir dünya düzeni söylemi yükseliyor. Çin yükseliyor, Hindistan yükseliyor, Körfez ülkeleri yükseliyor. Avrupa stratejik özellik arıyor. Ancak Trump bu tartışmaların ortasında da şunu söylüyor. Evet, dünya değişiyor olabilir ama oyunun merkezindeki güç hala Amerika ve patron benim. Bu sebeple bu zirvede işte sadece Ukrayna'ya destek değil, zirve aynı zamanda küresel liderlik yarışında sahnesi olmuş durumda. Macron birlik mesajı verirken, Avrupa dayanışma vurgusu yaparken.
2: Hocam liderler artık hem İran hem de Ukrayna gibi bu kritik

0: politik konularda dünyanın geleceğini belirleyecek bu önemli mevzularda artık aynı şarkıyı mı söylüyorlar?
1: Aynı şarkı, aynı masada farklı şarkılar söylemeye çalışıyorlar. Dediğim gibi
0: aslında yani... Ama tonlar çok benzer geldi hocam bu sefer. Geçen seneki zirveye bakınca, o gergin günleri
1: evet,
0: hatırlayınca...
1: Çünkü... Çıkarlar aynı yerde buluşunca mecburen tonlar da aynı olmaya çalışıyor. Bir birlik mesajı verilmeye çalışıyor. Dayanışma vurgusu yapılmaya çalışıyor. Tabii ekonomik ağlar kurulmaya çalışıyor bütün sistem. Bu zincir hepsine bağlı. Yükselen güç pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyorlar. Ve zirvenin sonunda dünya medyasının manşetlerine baktığımızda ortak bildiriler, tabii Trump'ın güç kelimesi ortaya çıkıyor ama yine ortak bildirilerde zeminde oturmuş oluyor. Bu aslında uluslararası siyasetin geldiği noktayı da gösteriyor. Bazen saatler süren diplomatik müzakerelerden çok o liderlerin çıkışları da küresel algıyı şekillendiriyor. Aynı şarkıyı aynı tonda söyleyerek aslında çıkarların bir yerde buluşması diyebiliriz.
0: Hocam Fransa Cumhurbaşkanı için Emmanuel Macron için de tabii 2027'de artık dolacak görev süresi. Onun için de zorlu bir sınavdı değil mi? Ya nasıl bir test verdi sizce ki zirve öncesinde Trump ve Macron arasında ipler gerilmişti. Az evvel haberimizde de hatırlattık izleyicilerimize. Ne dersiniz, o Macron çifti ile arasındaki buzları eritti mi tamamen Trump, yoksa yeniden bir ilerleyen günlerde bu Trump değil mi? Bir tekrar bir gerginlik herhalde yaşanabilir belki de.
1: Elbette tabii gerginlikte şey de konuşuldu. Trump'ın zirveyi terk edip etmeyeceği de konuşuluyordu. Evet. Bu bile başlı
0: başına sürpriz mi hocam sizin için açısından. Sonuna kadar kalması? Ben şahsen beklemiyordum son dakikaya kadar kalmasını ama herhalde o savaşın rahatlığıyla değil mi?
1: Evet, orada ciddi bir güç gösterisi yapmaya çalıştı sonuna kadar da kalarak. Tabii mesela Kanada'daki zirvede yaşananlar hala hafızalarda. Trump'ın erken ayrılması o dönem Batı ittifakında ciddi bir kriz görüntüsü yaratmıştı. Dolayısıyla Macron bu kez aynı görüntünün de ortaya çıkmasını istemedi. Bu biraz Macron'la da ilgili. Çünkü zirvenin başarısı biraz da Trump'ın masada kalmasına bağlı dediğiniz gibi. Bence Fransız devletinin Versailles Sarayı hamlesi de bu açıdan okumak önemli. Versailles sıradan bir mekan değil. Yani Fransız monarşisinin, Fransız devlet aklının ve Avrupa tarihinin sembollerinden biri. Macron'un Trump onuruna burada özel bir resepsiyon planlaması yalnızca bir nezaket gösterisi değildi. Bu aslında diplomatik bir yatırım girişimi baktığınız zaman. Fransa'nın Trump'a verdiği mesaj şuydu: bu zirvenin bir parçası olmanı istiyoruz, ayrılma. Bu masayı dağıtma ama rahat dur mesajı verdi.
0: Yani masaya tabii, hoyrat davranma mesajını almış o zaman Trump.
1: Kesinlikle. Tabii Fransız gazetelerinde alaycı şekilde de geçti. Yani G6 artı bir olarak yorumlandı bu zirve. Bu ifadeyi ben çok anlamlı buluyorum. Çünkü gerçekten de zirvede 6 ülke bir tarafta, Trump ise ayrı bir siyasi kategori olarak görülüyordu. Aslında bu bir lider değil, kendi başına bir siyasi sistem gibi değerlendiriliyor. Çünkü Trump'ın alacağı bir karar Ukrayna'dan İran'a, NATO'dan enerji piyasalarına kadar bütün dengeleri değiştirilebiliyor. Dolayısıyla Trump'ı kızdırmayacak şekilde hazırlandığı yönünde değerlendirmeler yapılmıştı bu toplantının. Dolayısıyla resmi olarak zirvenin ev sahibi Macron ve protokol onun elinde. Mekan onun ülkesi, programı hazırlayan da o. Fakat psikolojik üstünlük açısından baktığımızda herkes Trump'ın ne yapacağını izliyor. Bu nedenle bu zirveyi anlamak için sadece diplomasiyle değil diğer liderlere de bakmak gerekiyor aslında baktığımız zaman. Tabii ki Trump'ın terk etmemesi çok ciddi bir hem jeopolitik karar, işte İran, çok önemli sonuçlar çıkıyor çünkü buradan. Evet. Çıkacaktı da. Dolayısıyla orada ciddi iyi bir hamle yapıldı diye düşünüyorum Macron tarafından da.
0: Hocam arkadaşlarımız Meloni'nin görüntülerini de ara sıra ekranlara getiriyor ki sosyal medyada çok konuşulan anlar da vardı. Yani bir zamanlar Trump'ın Avrupa'daki en önemli müttefiki olan ve Nisan ayında Trump tarafından kabul edilemez, hatta zayıf olarak nitelendiriliyordu İtalya Başbakanı Giorgia Meloni. Sigarayı bıraktığı anlara dair de liderlerle konuştuğu anlar da çok dikkat çekiciydi değil mi hocam?
1: Tabii.
0: Yani liderlerin aslında bu anlarına tanıklık etmek için bizler için de enteresan oluyor.
1: Elbette. Tabii bu yumuşatılmış bir şey. Meloni'nin de bu haberleri. Zaman zaman şöyle bir şey var. Aslında eskiden liderler politikalarıyla gündem olurdu. Bugün liderler aynı zamanda

0: da yaşam tarzlarıyla, işte kişisel alışkanlıklarıyla, sağlık tercihleriyle de gündem oluyor. Meloni de bunun göstergesi olmuş oldu baktığınız zaman. Burada aklıma başka hemen örnekler geliyor. Mesela işte eskiden Churchill'in de bir alışkanlığı vardı. Neredeyse onun siyasi kimliğinin bir parçasıydı onun işte prosu. Castro mesela. Kennedy'nin spor yapması bir liderlik sembolü olarak sunulurdu. Putin ata biner, buz hokeyi oynar, spor yaparken görüntü verir. Mesela
1: Evet.
0: Obama'nın basketbol sevgisi. Şimdi aynı şey Meloni için de yaşanıyor. Aslında bu haberler işin iletişim tarafıyla baktığımda da ilginç bir boyut görüyorum. Meloni de şey demişti yani işte alışkanlığınızı bıraktınız. Evet bıraktım ama siz bunu fark etmediniz. Yani
1: Evet.
0: klasik bir esprili bir tarzı da var onun. Biraz da meydan okuması var.
1: Hocam Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telkinlerinin de etkili olduğu yorumlarında bugün gördük çokça.
0: Evet, tabii sosyal medyada Sayın Cumhurbaşkanı de Meloni'ye bu işte sigara bırakmasını tavsiye ettiği görüntüler dolaşımı hemen girdi.
1: Evet.
0: İşte burada diplomasi ile insan hikayesi iç içe geçiyor. Çünkü insanlar bazen uzun diplomatik görüşmelerden çok küçük detayları da hatırlıyor. Tatlı hatıralar bunlar. Yıllar sonra kimse belirli bir zirvenin üçüncü oturumunda hangi teknik kararın alındığını hatırlamayabilir ama liderler arasındaki insani anlar hatırlanır ve onlar kodlanır. Tabii Sayın Erdoğan'ın geçmişte yaptığı tavsiyenin yeniden gündeme gelmesi aslında o kişisel ilişkilerin de kamuoyunda ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Son yıllarda aslında ben başka bir yerden de okuyorum. Dünya siyasetinde ciddi bir lider yorgunluğu oluştu. Savaşlar, ekonomiler, göç krizleri, enerji sorunları vesaire. Dolayısıyla kamuoyu bazen liderlerin daha insani yönlerini de görmek istiyor. Bu haberler de bu nedenle bunu biraz ilgi çekerek yumuşattı gibi geliyor bana. Böyle okuyorum.
1: Evet,
0: İşte
1: şimdi
0: Macron'un gençlik yıllarının konuşulması falan gibi.
1: bir de hocam bizler de şimdi çok yoğun bir süreci geride bıraktık. 107 günlük bir savaş hem haberciler hem televizyon gazeteciler için, herkes için, sizler için, yorumcularımız için çok gerçekten kritik, zorlu bir süreçti. Biraz bunu geride bırakmanın o rahatlığı da sanki o dağ havasının esintisi de, Fransız Alplerinin esintisi de belki dünya liderlerine böyle bir ferahlama yaratmış olabilir mi? Ne dersiniz? Çok samimi görüntüler
0: Tabii.
1: ortaya çıkıyor çünkü.
0: Çok samimi görüntüler ortaya çıktı. Hatta izledik. Tamam Macron zorlu bir sınavdan geçti. Fakat baktığımız zaman işte oradaki liderleri karşılaması gibi kültürel hamleler, müzikler mesela
1: Evet.
0: çok samimi anlardı. Burada önemli bir değişim görüyoruz baktığınız zaman. Mesela Macron'un liderleri işte sadece Fransa'ya davet etmedi. Onların kültürlerine de görünür şekilde saygı gösterdiğini de gördük. Müzik diliyle, onların evrensel diliyle. Yani çünkü müzik evrensel bir dil. Bir lider ülkesine ait bir şarkıyı duyduğunda, karşılama şarkısı duyduğunda bu sadece bir fon müziği olmuyor. Aynı zamanda seni tanıyorum, kültürünü önemsiyorum ve özel bir alan açıyorum mesajı veriyor. İşte Katar örneği dikkat çekici. Dreamers şarkısı ile işte karşılandı. Bu sadece bir futbol şarkısı değil, aynı zamanda Katar'ın küresel görünürlüğünü arttıran bir Dünya Kupası'nın sembollerinden biri. Mesela Macron bu parçayı seçti karşılama olarak. Benzer şekilde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin paylaşımında da kullanılan işte bir şarkı vardı. O da sembolik. Macron bir lideri karşılarken sadece o lidere seslenmedi bu sefer. Aynı zamanda o liderin ülkesindeki milyonlarca insana da seslenmeye çalıştı. Kültürler arası bir diyalog ve barışçıl bir ses kurmaya çalıştı. Bu yüzden evet yumuşak görüntülerle neşeli geçti diyelim bu zirve.
1: Evet, biz de hocam bu neşeli geçen zirveyi sizlerle birlikte değerlendirmek istedik. Hem sizin ifadenizi hem diplomasiyi konuşmak istedik hem de o liderlerin insan hikayelerini farklı bir açıdan bakmak istedik. Çok sağ olun hocam. İSİ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Özgenur Reyhan Güler bizlerleydi. Teşekkürler katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi
1: Sağ
0: yayınlar
1: olun efendim.
0: diliyorum.
1: Devam edelim gece raporla. NATO Savunma Bakanları Ankara Zirvesi öncesinde son kez buluştu. Brüksel'deki toplantıya Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. ABD Savunma Bakanı Hegseth bir kez daha müttefikleri eleştirdi ve ABD'nin Avrupa'daki varlığına yönelik değerlendirme başlattıklarını söyledi.
2: NATO Savunma Bakanları Ankara'daki zirve öncesinde Brüksel'de bir araya geldi. Toplantıya Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth'in NATO 3.0 açıklaması damga vurdu. Toplantı aile fotoğrafının çekilmesiyle başladı. Görüşmede Türkiye'yi Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti. Pete Hegseth.

0: toplantıda Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın bir değerlendirme başlattığını duyurdu.
1: Bugün Savunma Bakanlığı'nın ABD'nin Avrupa'daki varlığını gözden geçirmek için 6 aylık bir süreç başlattığını açıklıyorum. Buna NATO 3.0 değerlendirmesi diyebiliriz. Değerlendirmeye ABD ordusu, Avrupa Komuta Merkezi, ABD Kongresi ve müttefikler katkı verecek.
0: Exit, NATO'yu yeniden caydırıcı bir askeri güce dönüştürmek istediklerini ifade etti.
1: Çok uzun süredir NATO bir kağıttan kaplandı ve tek yönlü bir ittifaktı. Artık değil. Lahey zirvesinin amacı da bu. Savunma harcamaları taahhütlerinin amacı da bu. NATO'yu gerçek bir askeri ittifaka, sert güce ve gerçek caydırıcılığa odaklanan bir yapıya dönüştürmek. Yani NATO 3.0'ı kurmak.
0: Exit, İran savaşına destek vermeyen müttefikleri de eleştirdi. Avrupalı ülkelerin İran'a karşı yapılan saldırılarda üst kullanımına izin vermemelerini utanç verici sözleriyle niteledi. Amerikalı bakan, NATO'yu yeniden sert güç kullanan ve caydırıcı bir örgüt haline getirmeyi amaçladıklarını da ifade etti. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi, ittifakın geleceği hakkında önemli görüşmelere ev sahipliği yapacak.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin NATO'da kutup başı olduğunu vurguladı. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı ABD Başkanı Trump zirveye katılmazdı dedi.
3: Türkiye'nin NATO'da kutup başı olduğunu vurguladı. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinin önemine değindi.
4: Çok önemli konular var ve bunların ABD Başkanı'nın bulunmadığı bir toplantıda karara bağlanması mümkün değil. Cumhurbaşkanımız olmasa, Türkiye olmasa Trump gelmeyecekti. NATO'nun içerisinde kabaca 3 grup var. ABD başlı başına bir kutup, Avrupa Birliği bir kutup. Bunun dışında kalan ülkelerden de tek başına görüş oluşturma, adeta bir kutup olma niteliği taşıyan ülke Türkiye.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye gazetesine açıklamalarda bulundu. ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat muhtırasını değerlendirdi.
4: Prensipte anlaşıldı, ancak detayların ele alınması gerekiyor. Birincisi, zenginleştirilmiş uranyuma ne olacak? İkincisi, bundan sonraki zenginleştirme moratoryumu nasıl işletilecek? Örneğin, 400 kiloluk zenginleştirilmiş uranyumun İran'da seyreltilmesi konusunda bir prensip anlayışı var. Ama bunun seyreltilmesini kim yapacak? Kim kontrol edecek? Bunların görüşülmesi gerekiyor.
3: Hakan Fidan, Rusya ziyaretinin ayrıntılarını da anlattı. İkili ilişkilerde ve bölgesel konularda beraber çalışmak konusunda hiçbir sıkıntı yok. Her iki ülkede mümkün olan her alanda işbirliği yapmak istiyor dedi.
2: İstanbul merkezli 9 ilde polis iş yeri kurşunlama, yağma ve tehdit gibi pek çok suça karışan yeni nesil suç örgütlerine operasyon yaptı. Sokakları terörize eden çetelerin kullandığı motosiklet ve aynı zamanda silahlar da ele geçirildi ki o silahlar arasında Can Polat cinayetinde kullanılan silah da var.
0: Kurşunlama, yaralama, tehdit, kasten öldürme. Motosikletle birçok suça karıştılar. Ama takipten kaçamadılar. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul merkezli 9 ilde baskın yaptı. Hedefte motosikletli suç çeteleri ve silah ticareti yapanlar vardı. 48 farklı olaya karışan 156 çete üyesi yakalandı. Ele geçirilen silahlar İstanbul Emniyeti'nde sergilendi.
5: Polat çiftinin akrabası ve koruması Can Polat'ın İzmir Çeşme'de öldürülmesinin ardından yapılan operasyonlarda ele geçirilen uzun namlulu silahlar da sergilendi. Öte yandan Otokoç binasına yönelik uzun namlulu silahlar da yine sergide yer aldı.
0: Sadece çete üyeleri değil, suç çetelerine silah temin eden şüpheliler de takipteydi.
5: Organize polisi Gebze'de bir silah fabrikası olduğu ihbarını aldı. Daha sonra Pendik'te lüks bir rezidansa operasyon düzenlendi ve çok sayıda silah ele geçirildi. O silahların peşine düşen polisler Gebze'deki fabrikaya ulaştı.
0: Hem fabrikada hem rezidansta 200'den fazla silah ele geçirildi. Şüphelilerin saldırılarda kullandığı 7 motosiklete de el konuldu. 123 çete üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla açılan davanın sanıklarından baba Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi.

0: Günlerce konuştuğu davada yeni gelişme yaşandı. 6 yaşındayken evlendirildiğini ve cinsel istismara uğradığını iddia eden HKG'nin şikayetiyle açılan davanın sanıklarından baba Yusuf Ziya Gümüşel sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edildi. Gümüşel'e ev hapsi verildi ve yurt dışı çıkış yasağı konuldu. Hiranur Vakfı kurucusu olan Gümüşel 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu arada çocuğun evlendirildiği Kadir İstekli ise 37 yıl ceza almıştı. Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan isimler arasında Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Berdan Mardini, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker de bulunuyor. Ayşe Hatun Önal, Beren Saat ve Kerimcan Durmaz'ın da aralarında olduğu 10 ismin ise test sonuçları negatif çıktı. Uyuşturucu soruşturmasında toplam 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 23'ü gözaltına alınmış, adli tıptaki uyuşturucu testlerinin ardından savcılığa sevk edilmişti. Soruşturmada 9 kişi tutuklanırken 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İstanbul'dan bir silahlı saldırı haberiyle devam edelim. Eyüp Sultan'da otomobildeki şüpheliler bir parkta bulunan ve gençlerden oluşan gruba kurşun yağdırdı. 5 kişinin yaralandığı olayın detayları şimdi ekranlarınızda.
1: 5 genç parkta oturuyordu. Otomobille gelen saldırganlar gençleri kurşun yağmuruna tuttu. Mahallede korku dolanlar yaşandı. Olay akşam saatlerinde İstanbul Eyüp Sultan'da yaşandı. Yaşları 15 ile 20 arasında değişen 5 genç Veysel Karani Parkı'nda oturuyordu. Bu sırada otomobille gelen saldırganlar gençlere hedef aldı. Kurşun yağmuruna tutulan 5 genç kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırganlar otomobille kaçtı.
2: Bir motorla da gelip buradan o gençleri taramışlar. Yani birbirlerini tanıyan iki grup yani bunlar.
1: İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 15, 16 ve 18 yaşındaki 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 24 boş kovan buldu. Sokakta park halindeki araçlara da kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis saldırıda kullanılan aracın plakasının sahte olduğunu tespit etti. Aynı plakanın gerçek sahibi olan araç Bağcılar'da bir otoparkta park halinde bulundu. Saldırıda kullanılan otomobil ise Kemerburgaz Kent Ormanı girişinde yakılmıştı. Otomobilde uzun namlulu bir silahla bir tabanca ele geçirildi. Polis şimdi şüphelilerin peşinde.
0: Sakarya'da futbol turnuvasında ortalık bayağı bir karıştı. Polislerle lokanta çalışanlarının karşı karşıya geldiği maçta futbolcular birbirine girdi.
1: Bir tarafta polislerden oluşan takım, bir tarafta lokanta çalışanlarının takımı vardı. İki takım oyuncuları sahada birbirine girdi.
3: Her iki takım oyuncuları o noktada sahalarda görmek istemediğimiz hareketler. Jandarma ekipleri de şu an sahaya girmiş durumda. Bizlerin oyunculara kadar geliyor. Jandarmanın biber gazlı müdahalesi var.
1: Sakarya'da 20. geleneksel kaymakamlık futbol turnuvasında polislerle bir lokantanın çalışanlarından oluşan iki takım karşı karşıya geldi. Maçın 56. dakikasındaki bir pozisyon nedeniyle futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Çok geçmeden taraflar kavgaya tutuştu. Bazı taraftarların tel örgüleri aşarak sahaya girmesi tansiyonu daha da arttırdı. Jandarma ve sağ kenarındaki polisler müdahale etti. Biber gazı kullanıldı.
3: Jandarmanın biber gazı müdahalesi var.
1: Bir futbolcu yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Darp edildiğini iddia eden bazı futbolcular da şikayetçi oldu. Maç olaylar nedeniyle tatil edildi.
0: Mardin'in Derik ilçesinde ise iki aile arasında yol ortasında çatışma çıktı. 5 kişinin yaralandığı olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Anı Araçlarını durdurdular, tekme, tokat ve silahlarla birbirlerine

0: birlerine girdiler. Film sahnelerini aratmayan görüntüler Mardin'in Derik ilçesinden. Pazartesi günü iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Peş peşe yolda giden taraflar araçlarından indi, ortalık bir anda savaş alanına döndü. Taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. İki taraf da silahlarını çekip ateş açınca çatışma çıktı. Olayda 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
1: Spor yapmak isterken sağ dizinden sakatlanan 33 yaşındaki bir kadın ameliyat masasına yattı. Buraya kadar her şey normal ama kalktığında büyük bir terslik vardı. Yanlış dizinden ameliyat olmuştu. Genç kadın şimdi hukuk mücadelesi içinde.
2: 2004 yılının Ocak ayında spor yaparken sağ dizimden sakatlandım. Diz kapağım çıktı, dizim çıktı, bağlarım koptu, kemiğimin uç tarafı kırıldı.
3: Bu sakatlıkla başlayan süreç ameliyata uzandı. Sağ dizinden operasyon için ameliyat masasına yatan 33 yaşındaki Selvihan Özdemir, sol dizi sargılı olarak uyandı.
2: Örtüyü kaldırıp verdik, benim sağ bacağım, sakat olan bacağım duruyor, hiçbir şekilde işlem yapılmamış. Sol tarafı ameliyat yapmış doktor bey, sağlam olan bacağım.
3: Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Selvihan Özdemir, sağlam dizinden ameliyat olduğunu fark edince hemen doktoru MBE'yi aradı.
2: Önce hatasını kabul etmek istemedi, işte sıralama yanlıştı. Ikisinde de sakatlık var gibi falan şeyler söyledi.
3: Doktor daha sonra hatasını kabul ettiğine dair tutanak tuttu. Selvihan Özdemir başka bir hastanede sakat olan dizinden ameliyat oldu.
2: Her iki ayağımda da sorun var şu anda, kıvrılmıyor. Koşamıyorum, koşmaya geçtim, hızlıca yürüyemiyorum bile. Çok uzun süre ayakta kaldığımda ya da soğuk havalarda şişiyor bacaklarım.
3: Hukuk mücadelesi başlatan Selvihan Özdemir, adli tıp raporuyla doktorun yanlış ameliyat yaptığını kanıtladı.
4: Olayımızda herhangi bir komplikasyon söz konusu değil. Zira müvekkilin hiçbir şikayetinin olmadığı yanlış bacak ameliyat edilmiştir. Bununla ilgili hukuki süreci başlattık. İlgililer hakkında şikayetçi olduk.
3: 2 milyon liralık tazminat davası da açan Özdemir'in hukuk mücadelesi sürüyor.
1: Gece raporunun radarlarından kaçmayan bir görüntü Kastamonu'dan. Jimnastik salonuna yıldırım düştü. Yangına neden olan o yıldırımın düşme anı da cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı.
0: Jimnastik salonuna yıldırım düştü. Çıkan yangında salon kullanılamaz hale geldi. Kastamonu'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı. Ardından yıldırım düştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan yıldırım, kentteki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait jimnastik salonunda yangına neden oldu. Salonun üzerini kapatan çadırın tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Ekipler yangını diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Jimnastik salonu küle döndü.
1: Sıfır konut ve ikinci el konut satışları Mayıs ayında azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre en fazla satış yine mega kenti İstanbul'da gerçekleşti.
0: Sıfır konut satışları azaldı, ikinci el konut satışlarında azalma görüldü. En fazla konut satışı bir kez daha İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Geçen ay sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %27,9 oranında azaldı. Ülke genelinde 30.196 konut satıldı. Mayıs ayında ikinci el konut satışlarında %32,7 azalış yaşandı. 63.137 konut satıldı. Konut satışında zirve yine İstanbul'da. Mega kenti Ankara ve İzmir takip etti. En az konut satışının yapıldığı il Ardahan oldu. Ardahan'da bir ayda sadece 20 konut satıldı. Nisan ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre %27 oranında azaldı. Yabancılara 1387 konut satışı yapıldı. İstatistiklerde iş yeri satışlarına ait rakamlar da yer aldı. Mayıs'ta sıfır iş yerlerinin satışı %27.

0: %24,8 oranında azaldı. İkinci el işleri satışlarında da %33,1 oranında azalış görüldü.
1: Tüm öğrencilere şimdiden başarılar dileyelim. Hafta sonu yüksek öğretim kurumları sınavı var. Yaklaşık 2,5 milyon aday üniversite sınavında ter dökecek. Adayların sınav giriş belgesi ve kimliklerini de yanlarında bulundurması gerekiyor. Önemli. Bir önemli uyarı daha var. Kapılar sınav başlamadan 15 dakika önce kapatılacak.
2: Bölümüm TYT'de ya. 5 yıl istiyorum. 4 yıllık.
3: Bu yıl gireceğim. TYT'ye gireceğim.
0: Üniversite sınavı için hazırlıklar tamamlandı. 2,5 milyon aday hayalini kurduğu üniversiteye girmek için 20-21 Haziran'da YKS'de ter dökecek.
4: İlk girdiğim seneki sonucumu beğenmedim. Yeterince güzel gelmedi o yüzden.
0: YKS'ye girmek için bu yıl 2.425.628 aday başvuru yaptı. Adayların yaklaşık 1 milyonu ilk kez sınava girecek.
2: TYT ve AYT'ye gireceğim. Hiç hazırlamadım. Çünkü meslek lisesi okulundan dolayı rahat bir şekilde gireceğimi ve çıkacağımı düşünüyorum.
5: Ben her yıl kendimi denemek için giriyorum. Çeşitli deneyimler kazanmak, çeşitli sınav tecrübesi kazanmak, taktik kazanmak, geliştirmek için giriyorum.
0: Yükseköğretim kurumları sınavı 3 oturumdan oluşuyor. 20 Haziran'daki temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. Türkçe, matematik, sosyal ve fen bilimlerinden toplam 120 soruyu yanıtlayacak adaylara 165 dakika süre verilecek. 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te ise alan yeterlilik testi uygulanacak. Toplam 160 soru sorulacak. Adaylara 180 dakika süre tanınacak. YKS'nin 3. ve son oturumu olan yabancı dil testi ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılarak sınav salonuna aday alımı tamamlanacak. Adayların sınava giderken yanlarında sınava giriş belgesi ve kimliklerini bulundurması gerekiyor. YKS nedeniyle 355 Nüfus Müdürlüğü 20 Haziran Cumartesi günü saat 7 ile 17 arasında, 21 Haziran Pazar günü de 7 ile 15.30 arasında hizmet verecek. YKS'ye yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11.883 okulda 44.886 personel ve 6.907 ekip görev yapacak. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.
1: Son yıllarda özellikle hayatımıza giren online platformlar nedeniyle sinemaya ilgi bir hayli azaldı ama yani o filmlerin gerçek tadı da sinemada hissedilir. İşte bunu yeniden o eski günlere dönmek için sinema biletlerinde yapılan düzenlemeyle bir indirim oranları yeniden belirlenmiş oldu. Şimdi öğrenci ve kamu çalışanlarına %40, engelli ve gazilere %50'ye kadar indirim yapılabilecek.
0: Öğrenci ve kamu çalışanlarına %40, engelli ve gazilere %50'ye kadar indirim uygulanacak. Sinema sektöründe bile satış kuralları değişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı. Film özel bileti adı altında yeni bir bilet türü eklendi. Yapımcı ile yapılacak sözleşme ile belirli filmler için özel bilet satışı olacak. Bu biletlerde %70'e kadar indirim uygulanabilecek. Düzenlemeyle indirimli bilet uygulamalarına da yeni kurallar getirildi. Öğrenci, halk günü, belirli yaş üzeri ve kamu meslek gruplarına yönelik biletlerde tam bilet fiyatı üzerinden %40'a kadar indirim uygulanabilecek. Engelli, şehit yakını ve gaziler, sabah seansı, kurum ve izleyici özel biletlerinde ise indirim oranı %50'ye kadar çıkabilecek. İnternet üzerinden alınan biletlerde mevcut indirimlere ek olarak %10'a kadar ilave indirim yapılabilecek. Yönetmeliğe göre uygulanacak indirimler ülke genelinde faaliyet gösteren ve uygulamaya katılan sinema salonlarında geçerli olacak.
1: İstanbul'un yaklaşık 5 asırlık sokak lezzeti İstanbul simidi şimdi dünya sahnesinde. Şehrin en büyük simgelerinden biri için Eminönü Meydanı'nda renkli bir tanıtım etkinliği vardı. Yabancı turistlerin ve vatandaşların simit kuyruğuna girdiği o meydanda renkli anlar da kameralara takıldı.
6: Simit çok güzel, ayran çok güzel.
7: Gerçekten çok şahane.
8: Yiyorum, seviyorum. Çok da güzel oluyor. Çayla ve peynir yanında çok şahane oluyor.
9: Tarihi Yarımada'nın simgesi. Vapurda martıların ve kahvaltıların vazgeçilmezi. Sabahın erken saatlerinde fırınlardan yükselen İstanbul simidi kokusu bu kez Eminönü Meydanı'ndan yükseldi.
10: Very good. Yes.
11: Çok iyi. Evet, ekmek gibi. Susamlı ekmek gibi. Üstündeki susam sanırım. Evet, çok güzel. Herkes için yemesi çok kolay.
8: Her zaman yiyorum. Kahvaltıda, arada.
7: Osmanlı saray mutfağından bugün sofralarımıza kadar gelen bir

0: lezzet İstanbul simidi. Tam 500 yıldır hem İstanbulluların hem turistlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.
1: Sünger gibi yumuşak, çok güzel. Çok yoğun bir tadı yok. Susamlı ekmek gibi, çok güzel. Kahvaltıda tekrar deneyeceğim.
2: Geçtiğimiz yıl Aralık ayında coğrafi işaret tescili alan İstanbul simidi için Eminönü Meydanı'nda tanıtım etkinliği düzenlendi.
3: Başka yerde kokuyu bulamıyorsun.
4: Yiyoruz, seviyoruz. Kokusu, susamı, yapılışı. Şu anda tescillenmiş ve bize ait olmuş olması çok çok memnun edici.
5: Seviyorum. Kahvaltıda yemeği severim.
2: Yoğun ilgi gören etkinlikte yıllardır değişmeyen tarifiyle fırından çıkan simitler yerli ve yabancı ziyaretçilerden tam not aldı.
1: Tadı güzel. İlk kez yedim. Benim gibi ilk kez deneyenler için çok iyi. Çok beğendim. Sokakta insanların elinde gördüm. Herkes bu ekmekten yiyordu. Ben de denemeliyim diye düşündüm.
6: Türk simidi çok güzel. Brezilya'da böyle yok.
7: Yüzyıllar boyu onlarca medeniyete ev sahipliği yapan ülkemizde arkeolojik çalışmalar tarihe ışık tutmaya devam ediyor. Son olarak Aspendos kazılarında Roma dönemine ait Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak bir eser gün yüzüne çıkarıldı.
8: Aylarca titizlikle çalıştılar. Tarihe ışık tutacak yeni esere ulaştılar. Aspendos nehir tanrısının tasvir edildiği mozaiği gün yüzüne çıkardılar. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında Antalya Aspendos Antik Kenti'nde kazı çalışması sürüyor. Çalışmalar kapsamında Tiyatro Caddesi'nde yapılan kazılarda yeni bir mozaikli yapı ortaya çıkarıldı. İlk değerlendirmelere göre havuz olarak inşa edilen yapının izleri milattan sonra 3. yüzyıla uzanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aspendos'ta Roma dönemi Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak son derece önemli bir keşfin gün yüzüne çıkarıldığını belirtti. Mozaiğin merkezinde kente hayat veren Yurimedon Nehri'ni simgeleyen Aspendos Nehir Tanrısı başında ve elinde saz yapraklarıyla betimleniyor. Gün yüzüne çıkarılan mozaik tabanın ilk panosu geometrik bezemelerden, ikinci panosu ise merkezindeki figüratif betimlemeden oluşuyor. Mozaik tabanın tamamen ortaya çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
7: Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu. QS Dünya Üniversitesi sıralamasında ilk 500'de Türkiye'den 6 üniversite yer aldı. Peki Türkiye'nin en iyisi kim mi? İstanbul Teknik Üniversitesi.
8: Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu. İlk 500'e Türkiye'den 6 üniversite girdi. İstanbul Teknik Üniversitesi zirveye yerleşti. Üniversitelerin en önemli değerlendirmelerinden biri olarak kabul edilen QS Dünya Üniversite Sıralamaları 2027 açıklandı. Türkiye'den 25 üniversitenin yer aldığı sıralamada 11 üniversite dünya sıralamasında ilk 1000'e girmeyi başardı. Geçen yıl 298. sırada yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi 279. sıraya yükselerek Türkiye'nin en iyi üniversitesi oldu. Önceki yıl 269. sırada yer alan Ortadoğu Teknik Üniversitesi ise bu yıl 305. sıraya gerileyerek ikinci oldu. Koç Üniversitesi 329. Boğaziçi Üniversitesi 345. Sabancı Üniversitesi 357. Bilkent Üniversitesi ise 454. oldu. İTÜ Rektörü Profesör Doktor Hasan Mandal yaptığı açıklamada bu başarı 253 yıllık köklü geçmişimizi geleceğin ihtiyaçlarıyla buluşturma kararlılığımızın bir yansımasıdır ifadelerini kullandı. QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Shorter da Türkiye'nin yüksek öğretimde uluslararası görünürlüğünü arttırmaya devam ettiğini belirterek 2023 yılında yalnızca bir Türk üniversitesinin ilk 500'de yer aldığını hatırlattı. Dünyanın en iyi üniversitesi üst üste 15. kez MIT seçilirken Stanford ve Imperial College London ikinci sırayı paylaştı. Oxford 4., Harvard ise 5. sırada yer aldı. QS sıralamayı belirlerken milyonlarca akademik makale inceleyip binlerce akademisyen ve işverenin görüşünü dikkate alıyor.
7: Gece raporunda ilk bölümü noktaladık. Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

Yepyeni bir güne yelken açmaya hazırlandığımız şu dakikalarda gece raporunu ikinci dilimle karşınızdayız. Özetlerimizle yeni günü anlatmaya başlayalım. İzmir'de 23 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi dönemi sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Yoluna bağımsız devam edeceğini duyuran Tugay, İzmir İl Başkanımızın görevden alınması İzmir'in siyasi iradesine yapılmış kabul edilemez bir yanlıştır dedi. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

0: Başkanlığı'nı aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Özgür Özel'in ve Mustafa Sarıgül'ün ikişer dosyası bulunuyor. Bu arada İBB davasının aralarında İBB iştiraki Medya AŞ'nin eski genel müdürü Elif Atayman'ın da bulunduğu 9 sanık için tahliye kararı verildi. Böylece 107 tutuklu sanıkla başlayan davada tutuklu sayısı da 56'ya düştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünden kaçırıldı. Karaal'ın kaçırılması ile ilgili başlatılan soruşturmada ise iki kişi gözaltında, arama çalışmaları ise halen devam ediyor. Ve ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması, gözaltına alınan 11 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan isimler arasında ise Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Berdan Mardini, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker de bulunuyor. Ve İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney, Amerika ile imzalanan mutabakatla ilgili ilk yorumunu yaptı. Yazılı mesajında "ben mutabakat zaptı konusunda farklı görüşe sahiptim" dedi. Ancak Pezeşkiyan'ın İran'ı koruma taahhüdü vermesi ve sorumluluğu üzerine alması sonucunda mutabakata izin verdiğini belirtti. Ve İsrail cephesi ateşkes ve ABD ile İran arasında sağlanan barışa rağmen Lübnan'ı hedef almaya devam ediyor. Lübnan resmi ajansının aktardığına göre Nebati'yi topçu atışlarıyla hedef alan İsrail ordusu uluslararası hukuka göre sivil alanlarda kullanılması yasaklanmış olan fosfor bombaları da kullandı. Gecenin flaş haberiyle başlayalım. İzmir'de 23 yıllık CHP döneminin sona erdiğini görüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Tugay bağımsız olarak başkanlık görevini sürdüreceğini söyledi.
1: Diskin Ege Bölge Temsilcisi hatta
2: CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İzmir dahil bazı il başkanlarının görevden alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
3: CHP'nin maruz kaldığı mutlak butlan kararının partimizde büyük zararlara yol açtığını görüyor ve anlıyorum. Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Bir grup il başkanı ile birlikte İzmir il başkanımızın görevden alınması İzmir'in siyasi iradesine yapılmış kabul edilemez bir yanlıştır.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bağımsız olarak görevini sürdüreceğini açıkladı.
3: Büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim.
0: İBB davasında ise 9 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verildi. Silivri'de devam eden davada 4. aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi. Mahkeme aralarında İBB Medya AŞ eski genel müdürü İpek Elif Atayman, İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık'ın da bulunduğu 9 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verdi. Böylece 107 tutuklu sanıkla başlayan davada tutuklu sayısı da 56'ya düştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı evinin önünden kaçırıldı. Erhan Karaal'ın kaçırılma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Habertürk'ten Alihan Tok'a konuşan eşi Ayşe Karaal yaşananları bakın nasıl anlattı.
4: Eşim kapının önünde ailesinin, çocuklarının, komşularının gözü önünde karga tulumba bir şekilde kaçırılarak götürüldü.
2: Kimse ne olduğunu anlamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı herkesin gözü önünde kaçırıldı.
5: Kim bunlar efendim? Herhangi bir şüphe var mı?
4: Vallahi hiçbir şekilde yok. Ben oturduğum yerde 17 yıldır oturuyorum. Hiçbir komşumuzla hiçbir şekilde yani sevgi muhabbetinden başka bir muhabbetimiz olmaz. Ailemiz içinde zaten öyle bir şey olmaz. Hiçbir şekilde hani kumardır, sigaradır, içkidir. Ne bileyim hiçbir şeyi yok yani. Hani...
2: Kültür Anonim Şirketi Genel Müdürü Erhan Karaal ve ailesi için sıradan bir akşamdı. Ne olduysa Karaal sahile yürüyüş yapmak için evden çıkınca oldu.
4: Dün eşim işten geldi. Beraber yemek yedik. Önden küçük kızımla aşağıya indi. Sahilde bir yürüyüş yapacaktık. Arkadan da biz gelecektik. O arada bir bağırış sesi duydum. Erhan'ın telefonu çaldı, aradı beni. 3 kere polis dedi. Ben camdan uzattım kafamı, baktım 2 kişi kafasına vurmuş, arabanın içine atmış. gidiyor.
5: Erhan Karaal Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı. Olaya yanındaki kızı da şahit oldu. Otomobil bu yönden hızla kaçtı. Eşi Ayşe Karaal hemen polise ihbarda bulundu.
2: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Polis çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Habertürk'e konuşan Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Karaal, kocasının telefon bulma uygulamasından bir keresi yer alındığını söyledi.
4: Dün telefonu kapalıydı. Bugün öğle saatlerinde kızlarım sürekli bakıyor. Sinyal geldiğini söyledi. Hemen polis memuruna verdik. Gittiler Kartal'da açık ve samanlık bir alanda sinyal geldiğini ilettiler ama henüz telefonu bulunamadı maalesef ki.
2: Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla bağlantılı iki şüpheli gözaltına alındı. Polisin Karaal'ı arama çalışması sürüyor.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Ankara'da Ulussal'inde esnafı ziyaret etti. Genel merkeze teslim edilen delege imzalarını hatırlatan Özel, Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay çağrısı yaptı. Kemal Bey'in bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım dedi.
6: Mecliste bir mücadele veriyoruz. Mecliste de darlandık. Milletvekillerimiz de diyorlar ki hep dışarılara gidiyoruz. Bir Ankara'da dolaşalım. Ne zamandır bu ulus eski hali bir gezelim diyorduk. Biz geldik bir esnafa hal hatır soralım, millete diyelim.
2: Hal ziyareti yaptı. Vatandaşla, esnafla sohbet etti. Ve bir kez daha kurultay çağrısını yeniledi.
6: Sokakta malum öfke var. Yapılması gereken iş, dün verilen imzaları hemen notere yollayıp, daha doğrusu ilçe seçim kuruluna kurultay yapıyoruz deyip bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım Kemal Bey'in.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Ankara'da ulus halindeydi. Özel, sokağın gündeminin ekonomi olduğunu belirtti.
6: Vatandaşın sorunlarını konuşan, 20 bin liralık emekli maaşının yetmediğini konuşan, asgari ücreti konuşan, gençlerin ümitsizliğini konuşan, buradaki esnafın çaresizliğini konuşan Halkın Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyecek. Allah'a şükür partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Çankaya'daydı ve o da esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelen Dervişoğlu ziyarette çay simit hesabı üzerinden ekonomiyi eleştirdi. İYİ Parti lideri Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna da tepki gösterdi.
7: 5 lira tanesi günlük 20 lira.
8: 20 lira,
7: 20 lira da çay. 20. Yani 20 bin lira emekli maaşı alan biri peynir hariç günde her öğün bir simit bir çay yer ise 4 kişiye 18 bini gidiyor. Tayyip Erdoğan bir simit hesabı yapmıştı biliyorsun. Artık onun yaptığı simit hesabı da tutmuyor.
2: Simit çay hesabı yaptı. Taksici esnafıyla sohbet etti.
7: Gaz fiyatları belli, mazot fiyatları belli.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Çankaya'da esnaf ziyaretinde bulundu. Kuğulu Park'ta vatandaşlarla sohbet etti. Çocuklarla ilgilendi. Gençlerle sohbet etti.
7: Gençlerimiz özellikle çaresiz gibi hissettiklerinde kendilerini, çarenin kendileri olduğunu unutmasın. Geleceğimiz onlar.
2: Dervişoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu sorusuna da yanıt verdi.
7: Yakın bir takvim içerisinde Avrupa Parlamentosu'na ziyarete gittim. Bu konuyla ilgili ben Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye aleyhine aldığı her kararın altına imza atacak değilim. Türkiye'nin Avrupa Parlamentosu'nda bunlarla anılmasını bir Türk vatandaşı olarak içime sindirmem çok kolay değil.
0: Bu arada SSK ve Bağkur'la memur emeklilerinin aylıklarında yapılacak artış için gözler Temmuz'da 3 Temmuz'a çevrildi. SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Peki memur ve emekli memurların maaşı ne kadar artacak bakalım.
9: Enflasyon rakamları açıklanacak. Milyonlarca emeklinin maaşlarında yapılacak artış netleşecek. En düşük emekli aylığı en az 23.580 lira olacak. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü enflasyon verilerini paylaşacak. Verilerin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı kadar SSK ve Bağkur emeklilerine zam yapılacak. Peki zam oranı nasıl olacak? Haziran ayı enflasyonu %1,52 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Temmuz'da %18,4 oranında zam yapılacak. Memur maaşı ve emekli memur

aylıkları %14,1 oranında artacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022-2025 yıllarını kapsayan 4 yıllık dönemde aylık enflasyon Haziran'da ortalama 2,38 oldu. Haziran enflasyonu %2,38 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına %15,1 oranında zam yapılacak. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının Temmuz ayında 6

0: da artması bekleniyor. Buna göre en düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira, son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak. En düşük emekli aylığında yapılacak artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Enflasyon 3 Temmuz'da açıklandıktan sonra NATO zirvesi nedeniyle 6-12 Temmuz'da meclis çalışmalarına ara verecek. AK Parti grubunun en düşük emekli aylığını yükseltecek düzenlemenin de yer aldığı 15-16 maddeli kanun teklifini 13 Temmuz haftası meclise sunması bekleniyor.
1: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayımladı. Özette enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün Haziran ayında da sürdüğüne işaret edildi.
2: Enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe dikkat çekildi. Aylık hizmet enflasyonunun yavaşlayacağı tahmin edildi.
3: Yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle Nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi Mayıs ayında bir miktar gerilemiştir. Öncü veriler enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün Haziran ayında da sürdüğüne işaret etmektedir. Göstergeler mevsimsel etkilerden arındırıldığında aylık hizmet enflasyonunun yavaşlayacağını, temel mallar enflasyonununsa görece yatay bir seyir izleyeceğini ima etmektedir.
2: Merkez Bankası faizi %37'de sabit bıraktı. 11 Haziran'daki Para Politikası Kurulu toplantısının özetini yayımladı. Özette enerji fiyatlarındaki son duruma yer verildi. Kiralarda yavaşlama eğiliminin süreceği belirtildi.
3: Haziran ayında yurt içi enerji fiyatlarının görece yatay bir seyir izleyeceği tahmin edilmektedir. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışa karşın akaryakıt fiyatlarındaki düşüş etkili olmaktadır. Hizmet grubunda yakın dönemde yüksek artışlar kaydeden ulaştırma hizmetlerinin akaryakıt fiyatlarındaki son dönem gerilemeler ve ortadan kalkan bayram kaynaklı etkilerle birlikte Haziran ayında ılımlı seyredeceği, kiralardaysa yavaşlama eğiliminin süreceği öngörülmektedir.
2: Özetle fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir ifadeleri kullanıldı.
1: Mersin'de denizde çıkan o sopalı kavgayı dün gece raporunda ekranlarınıza getirmiştik. İşte olaya ilişkin soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı. Bir kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
4: Bırakın lan! Lan!
1: Konuya dair Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir paylaşım geldi. Bakan Gürlek, vatandaşların ve turistlerin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi. Gürlek, turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslarla hanutçuluk faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir ifadelerini kullandı. Gürlek, Türkiye'nin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren eylemlere karşı mücadelenin süreceğinin de altını çizdi. İstanbullular heyecanlı. Bugün yeni bir metro hattına kavuşuyorlar. Halkalı Arnavutköy metrosu bugün açılacak. 22 kilometrelik bir metro hattı ve 5 istasyon var üzerinde.
5: Ulaşım sorununu kalıcı olarak çözmenin yegane yolu yeraltı raylı sistemlerini yaygınlaştırmaktır.
0: Metro sistemini yaygınlaştırmak için hayata geçirilen bir hat daha hizmete giriyor. Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşım 30 dakika sürecek.
5: Artık Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu vatandaşımız da doğrudan Halkalı Gayrettepe'de Gayrettepe arasında seyahat edebilecek, Marmaray üzerinden Gebze'ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşabilecek bir imkana kavuşmuş olacak.
0: Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro projesinin en önemli ayağı tamamlandı. Metronun Halkalı Arnavutköy kısmı törenle açılıyor. 22 kilometrelik metro hattında 5 istasyon var.
5: Ülkemizde yarın açılışını gerçekleştireceğimiz Halkalı Arnavutköy kesimiyle birlikte 1058 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini bakanlık olarak biz inşa ettik. Şu anda da 116 kilometrelik yeni hat yapımlarımız halen devam etmektedir.
0: Diğer metro hatlarıyla da entegre edilen Halkalı Arnavutköy metrosunun açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.
5: Bu hattın tamamlanmasıyla birlikte işletmemizi

0: Gece raporunu yavaş yavaş sıcak mevzulara girelim artık. Amerikan basındaki bazı iddialara göre ABD ve İran'ın anlaşmasından İsrail pek de memnun değil. Amerikan Başkanı Trump'la Netanyahu arasında İsrail Başbakanı arasının da eskisi gibi olmadığı iddia ediliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması Trump'la Netanyahu'nun arasını açtı. Netanyahu'nun 60 günlük müzakere sürecini etkilemeye çalıştığı öne sürüldü. Amerikan basınında yer alan iddiaların ilkini CNN televizyonu ortaya attı. Kanala konuşan bir İsrail yetkili, Netanyahu'nun Trump üzerinde baskı kurmaya çalıştığını öne sürdü. Bunun için İsrail'in sağ görüşlü medya figürleriyle senatörleri kullandığını savundu. İsrail Başbakanı'nın Amerikan Başkanı'na İsrail anlaşma hükümlerine bağlı değil dediği de iddia edildi. Wall Street Journal'sa Trump, Netanyahu görüşmelerinin eskisi kadar dostane bir ortamda geçmediğini öne sürdü. Gazeteye konuşan kaynaklara göre Trump, Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşa iten Netanyahu'ya sert sözler sarf etti. Trump'ın özellikle İsrail'in Lübnan'ı bombalamaya devam etmesi üzerine Netanyahu'ya neden binaları havaya uçuruyorsunuz? Binaları havaya uçurmayı bırakın dediği bildirildi. Savaşın ilk günlerinde oldukça istekli olduğu ifade edilen Trump'ın ilerleyen dönemde İsrail'in söylediklerine şüpheyle yaklaşmaya başladığı iddia edildi. Kaynaklara göre özellikle İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarına devam etmesi Trump'ı öfkelendirdi. Trump ve Netanyahu arasındaki ilişkinin bozulduğu, Trump'ın yakın zamanda yaptığı açıklamalarla da ortaya çıkmıştı. Amerikan Başkanı Lübnan konusunda Netanyahu'nun daha sorumlu davranması gerektiğini söylemiş, telefonda Netanyahu'ya deli misin dediğini doğrulamıştı. Trump sosyal medya paylaşımında da Lübnan, Hizbullah ve İsrail'de dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz ifadelerini kullandı. Ancak İsrail'in Kanal 14 televizyonuna açıklamasında İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine tek başına saldırı düzenlemesi halinde eğer küçük çaplı olursa destek verebileceğini belirtti. Trump seçimlerde kimi destekleyeceğine ilişkin de net konuşmuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı muhtemelen Netanyahu'yu destekleyeceğini ancak adayların kimler olacağını görmesi gerektiğini savunuyor. İsrail'de Ekim ayı sonuna kadar genel seçim yapılması bekleniyor. Mr. President, why don't you give him a pardon?
0: Orta Doğu'da neler olup bittiğini anlamak artık her zamankinden daha önemli, daha mühim. Güvensizlik bulutunun dağılmasıyla artık imzalar atıldı. Peki bundan sonra neler bizi bekliyor? Bunu bize uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek anlatacak. Hocam hoş geldiniz. Gece raporuna Habertürk'e.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk Evren Bey. İyi geceler.
0: Efendim iyi geceler. 14 maddelik bir plan. Başarılı olması durumunda Orta Doğu'da neler değişebilir onu birazdan bize anlatırsınız ama hocam. Trump'ın G7 zirvesi sırasında Versailles'de o resmi hale getirdiği anlaşma doğrudan sorayım. İsrail'in temel taleplerinden hangilerini karşılıyor sizce hocam ve anlaşma İsrail için bir geri adım sayılabilir mi?
2: Bence neredeyse İsrail'in hiçbir talebi kabul görmüş gibi görünmüyor. İsrail'in biliyorsunuz bu tarz süreçlerde temelde 3 kırmızı çizgisi var. Bir, İran'ın balistik füze kapasitesinin sınırlandırılması. Zaten anlaşmada böyle bir madde yok. İran'ın vekil güçleriyle olan ilişkilerinin sınırlandırılması. Anlaşmada İran'ın bu hakkı korunuyor. Yani tam İsrail aleyhine. Ve İran'ın nükleer etkinliklerinin sınırlandırılması. Evet, İran bir şekilde nükleer bomba yapmayacağına dair muhtemelen bir teminat verecek ama nükleer faaliyetlerini veya zenginleştirme bağlamındaki nükleer faaliyetlerini bir şekilde devam ettirecek. Dolayısıyla İsrail neredeyse istediği hiçbir şey elde etmemiş oluyor. Bir de biliyorsunuz ABD ve İsrail arasındaki temel İran'a yönelik yaklaşım farkında şöyle bir durum var. ABD veya Trump bir şekilde kendisiyle çalışabilecek bir yönetim istiyor. Demokratik olması, cumhuriyetçi olması, teokratik olması. Yani Trump'ın hiç gündeminde bile değil. Yeter ki onunla uzlaşabilecek bir mekanizma kurulsun. Güçlü olup olmamasının da bir önemi yok. Fakat İsrail'in bu anlamda ABD'den çok ciddi anlamda ayrıştığını, bir şekilde İran'ın istikrarsızlaştırılarak bir ileriki süreçlerde de İsrail'e tehdit oluşturamayacağı bir gündemin veya bir şeyin dayatılmasını istiyor ve bunu elde edememiş gibi duruyor.
0: Muhammed Hocam, okuduğum pek çok yorumda dikkatimi çeken nokta şu oldu.

0: Şimdi bu anlaşmanın maddelerine bakıldığında, derinlemesine incelendiğinde İran'a Tahran yönetiminin bir manevra alanı tanıdı ama İsrail'in bölgedeki izolasyonunu derinleştirme olasılığına yönelik de bazı gizli noktalar içerdiği yönünde bilgiler var. Katılır mısınız hocam?
1: Evet, katılırım. Yani ben şöyle düşünüyordum, hatırlarsanız defalarca bu işleri çok konuştuk. Yani İran'ın bir şekilde aslında maçı berabere bitirdiğini, yani en azından yenilmediğini söylüyorduk. Ancak anlaşmaya baktığımızda İran'ın net galip olduğunu söyleyebiliriz. Yani İran neredeyse istediği her şeyi bir şekilde almış gibi duruyor. Mesela normalde savaş tazminatının ben hiçbir şekilde alınamayacağını düşünüyordum. 300 milyar dolar aslında bir nevi savaş tazminatı. Evet, bunu Trump bir şekilde ödemeyecek veya ABD bir şekilde ödemeyecek. Muhtemelen bunun maliyetini Körfez ülkelerine yükleyecekler ama bu 300 milyar doların bile verilmesi bence anlaşmadaki uç noktalardan birini gösteriyor. Normalde 2015 anlaşmasındaki maksimum çıkarım şuydu: İran nükleer bomba yapmaktan vazgeçmişti ve bir şekilde sadece nükleer zenginleştirme yapacaktı. Karşılığında da ABD ambargoları kaldırmıştı ve İran'ın kademeli bir şekilde dondurulmuş mallarını serbest bırakıyordu. Burada hem ambargoları kaldırıyor, bir, dondurulmuş malları serbest bırakıyor, iki, üçüncüsünde ekstradan 300 milyar dolarlık bir nakit sevkiyatı. Evet, belki bunu doğrudan İran'a göndermeyecek, farklı finansal mekanizmalarla yapacak ama İran'ın neredeyse istediği her şeyi verdiği gibi İran bir de Lübnan'ı kırmızı çizgisi olarak da yapmıştı hatırlarsanız. İran bir şekilde Lübnan'ı da aldı. Dolayısıyla şimdi anlaşmaya baktığımda ben ABD'nin bu süreçteki iki tane kazanımı var. Birincisi, İran'a nükleer meselede söz verdirtecek gibi duruyor. Ancak 2015'te zaten bunu vermişti. Hürmüz'ü açtırdı. Hürmüz Boğazı zaten savaştan önce açıktı. Yani mantıksal bağlamda ABD belli ki hep şey Trump şey iddiasında bulunuyordu ya, İran zamana karşı yarışıyor. Gördük ki aslında tam tersi, Trump zamana karşı yarışıyormuş ve şeyin farkında. Yani petrol statlarında yaşanan arzın, işte 4 haftalık bir şeyden bahsediyor hatırlarsın. Şimdi bu son açıklamasında 4 haftalık bir stoktan bahsediyor falan. Belli ki zaman Trump'ın aleyhine işlemiş ve Trump bir şekilde seçimlere ekonomik anlamda güçlü girmek istiyor. Fakat Hürmüz kapalı olduğu sürece Trump seçimlere güçlü bir şekilde giremezdi.
0: Hocam, iki tane başlık saydınız. Şimdi haftalarca size konuştu. Kendini usta bir müzakereci ilan etmişti Trump ama hatta bu konuda kitapları da var. Ama şimdi baktığımızda bazı yorumlara son yılların en kötü dış politika hatasını yaptı diyenler var. Bunu söyleyen Amerikalı bir senatör. Şimdi yani İran'la savaşı maksimalist hedeflerle girdi. Yani hiçbir kazanım elde edemedim derse Amerika'ya dönüş yaptığında nasıl bir siyasi kazanç beklemişti ki başta sonuçta böyle bir noktaya gelindi? Yani Reagan mezarında ters döndü diyenler bile var şu anda Amerika'da hocam.
1: Elbette, ama şöyle bir şey, aslında gerçek Trump bu aslında. Yani normalde Trump aslında bildiğimiz klasik manadaki Trump, İran'a savaşı başlatmayacak Trump'tı. Bir şekilde Netanyahu'nun, tırnak içinde söylüyorum amiyane tabiyle, gazına gelerek bu savaşı başlattı. Ve savaşta da baktı ki olmuyor. Ve savaşı uzatmanın bir faydasını görmediği için çok hızlı bir manevrayla bunu zafer nidasıyla yapmaya çalışıyor ama kimse çok inanmıyor. Çünkü ortada bir zafer yok. Ancak işin içinden çok hızlı sıyrılması bağlamında bence tam Trumpvari bir yaklaşım. Ve bunu İsrail'i bir şekilde de karşısına alarak yapıyordu. Şimdi bu hatırlarsanız savaşın ilk başlarında bu Epstein meselesi çok konuşuluyordu. Açıkçası ben Epstein üzerinden bir devlet başkanının savaşa girmesini çok mümkün görmüyordum. Netanyahu'nun bir şekilde Trump'ı ikna ettiğini düşünüyordum. Trump belli ki ikna olmuştu. Fakat savaşın gidişatında mesela beklemediği çok şey gerçekleşti. Bir, mesela şeyi hiç beklemiyormuş. İran'ın Katar'a saldırısını hiç beklemiyormuş. Çünkü İran'ın Katar'la ilişkileri iyi. Nasıl olsa bu ilişkiler çok iyiyken İran Katar'ı vurmaz. İkincisi, Birleşik Arap Emirlikleri vurmasını hiç beklemiyormuş. Çünkü İran bu ekonomik, biliyorsunuz, Sivis sistemi üzerinden bir ekonomik ticaret yapamadığı için Birleşik Arap Emirlikleri kullanıyor bu bağlamda ekonomik rahatlanma için. Burayı da vurdu. Suudi Arabistan'daki diğer Körfez ülkelerini de vurdu. İsrail'i de vurdu. Ya artı hiç beklemediği, yani belli ki bunun şeyi bile yapılmamış, yani tatbikatı bile yapılmış. İran'ın Hürmüz'ü kapatabileceğine ilişkin herhangi bir senaryo ciddiye alınmamış. Ve İran'ın bunu yapabileceği hiç düşünülmemiş bile. Ve İran bu ikisini yaparak, bir de balistik vize kapasitesini etkin bir şekilde kullanarak bir şekilde ABD ve İsrail'i durdurdu. Ve İsrail'in

0: ve ABD'nin bu savaştan sonuç almayarak, yani aslında tırnak içinde söylüyorum, bence tarihi bir hezimet ve anlaşma maddesine de baktığımızda İran sahada yaptığın şeyin çok daha fazlasını masada yapmış gibi duruyor. Bu sebeple de diyorum ki bence bu anlaşma çok kırılgan. Çünkü ABD istediğini çok elde edemedi. Muhtemelen bundan sonraki süreçte de bu kırılganlık bir şekilde devam edecek. Sadece hikayeyi durduran şey sanki Kasım seçimleri. Yani Kasım seçimlerinden sonra bir şeyler olacak gibi.
1: Hocam orada Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım seçimleri, İsrail'de de Ekim ayı sonuna kadar bir genel seçimin yapılması bekleniyor. Şimdi anlaşmaya baktığımızda Netanyahu'nun Amerikan Başkanı nezdindeki nüfuzunun sınırlarına dair sizce ne anlatıyor ve yaklaşan seçimler öncesinde iki isim arasında böyle soğuk rüzgarlar eserken sizce Trump Netanyahu'yu seçimlerde destekler mi, ne dersiniz?
0: Ya şimdi şöyle bir durum var. Trump destekleyebilir ancak şu anda eskisi gibi net açık bir mesaj vermiyor. Hatırlarsanız ilk zamanlarda net bir şekilde Netanyahu ile
1: Tabii.
0: ilişkili tavrını belli ediyordu. Şimdi en azından bunu bir şüpheye düşürmüş durumda. Ancak ben ABD ve İsrail ilişkilerinin bu kısa vadede gördüğümüz kadarıyla bir şeye yol ayrımına gittiğini düşünmüyorum. Yani en azından bu kısa vadeli bir kriz ancak Netanyahu hiçbir şekilde, yani bu süreci Trump'ın inadına bir şekilde devam ettirirse Trump diğer ABD başkanlarına benzemez yani. Bir
1: Evet.
0: şekilde çok ters bir manevrayla İsrail'le ilişkileri de sınırlandırabilir. İsrail'e yönelik para sevkiyatını durdurabilir. Askeri yardımları durdurabilir. Ve Trump böyle bir, hani anlık karar verebilen, böyle çok fevri bir adam olduğu için bence bunu yapabilir. Ve ABD-İsrail ilişkilerinde çok ciddi bir kriz görebiliriz.
1: Şimdi şu an için bir yol ayrımı yok dediniz ama şimdi Lübnan'daki durum da oldukça kırılgan ki anlaşmanın seyrini de ciddi şekilde etkileyecek. Eğer Lübnan'daki baskısını, işgalini sürdürmeyi devam ettirirse Netanyahu, bu yol ayrımına dair bir görüşünüz değişir mi hocam?
0: Tabii ki değişir. Yani eğer zaten onu söyleyeyim, eğer Netanyahu Lübnan'da ısrarlı bir şekilde Trump'ın aleyhine bir denge oluşturmaya çalışırsa en azından Trump döneminde ABD-İsrail ilişkilerinin kopacağına dair bir senaryoyu zaten konuşabiliriz. Ancak bu Trump'la ilgili bir şey. Bir de bugün J.D. Vance sanırım şey söylüyor. Yani siz 9 milyonluk bir nüfussunuz.
1: Aha.
0: Hani yapabilecekleriniz sınırı var. Hakikaten rasyonel bir şekilde baktığınızda demografinin ne kadar önemli olduğunu zaten bir şekilde görüyorsunuz. Hakikaten 9 milyonluk bir nüfusla siz bütün bir Orta Doğu'yu kontrol edemezsiniz. Arkanızda ABD gücü olmadan da bunu yapamazsınız.
1: Yani hocam o iki isim arasında gerginliğin arttığında Trump yani tarihi de bir itirafta bulundu değil mi? Yani biz olmasaydık İsrail olmazdı dedi. Yani öyle bir noktaya geldi ki o gerginlik, bilemiyoruz.
0: Hatta daha Evren Bey, daha hatırlarsanız şeye götürdüm meseleyi. Biz büyük ortağız. Siz
1: Evet.
0: küçük ortaksınız meselesini. Ama biz savaş boyunca hep şunu gördük. Yani sanki ama amiral gemisinin kaptanı Netanyahu'ydu yani. Ve Trump bir
1: Evet.
0: şekilde Netanyahu'yu takip
1: Siz de
0: ediyordu.
1: hocam
0: Belli
1: defalarca
0: ki.
1: bu savaşın sınırlarını İsrail belirliyor minvalinde yorumlarda bulundunuz bu
0: Evet.
1: ekranlarda. Evet.
0: Aynen öyle. Yani şöyle bir şey, zaten bu bahsettiğim her maddenin tehdit oluşturduğu şey doğrudan İsrail. ABD tehdit edemez ki. Trump hatta bugünlerde diyor ya, işte biz bir balistik füzesi olsa ne olur? Zaten olsa ne olur? Yani balistik füze dediğiniz şey hemen hemen her devlette olan bir şey. Nükleer meselede zenginleştirme zaten 1967 çerçevesiyle kurulmuş bir şey. İran'ın vekil güçleriyle olan ilişkileri zaten İran bir şekilde devam ettiriyor. Bunu ABD tehdit edecek bir yönü yok. Belli ki savaş bir şekilde İsrail'in çıkarlarını korumak adına girişildi. Ama Trump'ın şöyle bir algısı oluştu. Çok kısa vadede çok hızlı sonuçlar alabileceğini düşünüyor. Fakat istediği olmadı. İstediği olmadığı için de şu anda çok keskin bir U dönüşü yaparak bir şekilde süreci durdurdu. Ve bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmanın arizi durumunu İsrail her fırsatta kullanacaktır. Yani Lübnan'da bunu kullanacaktır, Suriye'de bunu kullanacaktır. Yeter ki bir şey olsun, çünkü kılıfı var. Terörizm. Hizbullah bize terör eylemlerinde bulundu, biz bu yüzden vurduk diyecek. Yani Netanyahu'nun en sevdiği iş ve hatırlarsanız 11 Eylül saldırılarından sonra bu terörizm meselesini en işlevsel bir şekilde kullanan kişi yine Netanyahu'yu. Filistin haklarına ilişkin herhangi bir gündem ortaya çıktığında bunu doğrudan terörizm bağlamına alıyordu ve dönemin konjonktürü buna çok uygundu. Ancak şu anda bir yol ayrımı oluşuyor ve ABD bölgede bir düzen istiyor, bir istikrar istiyor. Şu ana kadar İsrail, ABD

0: ABD'ye fayda sağlarken bundan sonraki süreçte zarar verebilir diye ABD bunu bir şekilde dengeleyebilir gibi görünüyor.
1: Peki, çok teşekkürler hocam. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek. Orta Doğu'da bugüne kadar neler yaşandı, bundan sonra neler olup bitebilir bizlere anlattı. Çok sağ olun hocam katkılar için.
0: İyi akşamlar.
1: Teşekkürler. Devam edelim. Ukrayna'da Moskova'ya son yılların en büyük insansız hava aracı saldırısını gerçekleştirdi ki saldırılar başkent ve çevresinde bazı yangınlara da yol açtı. Rusya saldırılar sonucunda 16 kişinin yaralandığını, 500'den fazla İHA'nınsa engellendiğini açıkladı.
2: Ukrayna'ya ait insansız hava araçları Rusya'nın kalbine hedef aldı. Başkent Moskova'daki stratejik petrol rafinerisine düzenlenen saldırı sonrası gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen saldırıların hedefinde Kremlin'e sadece 15 kilometre uzaklıktaki Kapotnia petrol rafinerisi vardı. İHA'ların hedefi vurmasının ardından tesisin farklı noktalarında yangınlar çıktı. Rafineri çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı. Yeni saldırıyla aynı rafineri iki gün içinde ikinci kez hedef alınmış oldu. 16 Haziran'daki ilk saldırıda ana işleme ünitesi hasar görmüş, tesis faaliyetlerini geçici olarak durdurmak zorunda kalmıştı. Moskova bölgesinin benzin ihtiyacının %40'ını, dizel yakıt ihtiyacının ise yaklaşık yarısını karşılayan tesis, aynı zamanda Rus ordusunun kullandığı havacılık yakıtının da önemli tedarik merkezlerinden biri. Moskova Bölge Valisi Vorobyov, bir İHA'nın apartman binasına çarptığını, başkentin banyolarındaki bir alışveriş merkezinde ise düşen İHA parçaları nedeniyle yangın çıktığını söyledi. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin ise Moskova'ya yaklaşan 180 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı da gece boyunca Ukrayna'ya ait 500'den fazla İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Moskova'daki saldırılar Rus ordusunun Kiev'e yönelik başlattığı yoğun füze ve İHA saldırılarının hemen ardından geldi. Rusya'nın geçtiğimiz günlerdeki saldırılarında Kiev'deki tarihi manastır ve birçok sivil yerleşim bölgesi vurulmuştu.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini değerlendirdi. İlişkilerimiz popülist siyasi gelişmeler üzerinden kurgulanmamalı dedi.
3: Bizim Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yapmamız gereken şu, popülist siyasi söylemler üzerinden bu ilişkiyi kurgulamak değil. Yapmamız gereken müktesebatı esas almak, objektif değerlendirmelerle bu ilişkimizi geliştirmek. Bu her iki tarafında büyük bir sorumluluğu.
2: Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Üyelik süreciyle ilgili Avrupa Birliği'nin çifte standart uyguladığına dikkat çekti.
3: Avrupa Birliği diğer aday ülkelere hangi kriterleri uyguluyorsa Türkiye ile ilgili ortaya koyması gereken kriterler de aynılar. Farklı bir şey olamaz. Türkiye ne yaparsa yapsın, hangi objektif şartları karşılarsa karşılasın, negatif siyasi ortamın bu ilerlemelere izin vermeyeceği gibi bir maalesef atmosferde görüyoruz zaman zaman. Bunu hep birlikte kırmalıyız. Bu doğru bir şey değil. Bu siyasi atmosferi çok daha olumluya taşımak zorundayız.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, istihdam, eğitim ve sosyal politikalar, sektörel, operasyonel programı kapsamında düzenlenen sosyal etki analizi ve kapanış konferansına katıldı. Gündeminde Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu vardı.
3: Avrupa Birliği Parlamentosu'nda tartışmalar görüyoruz. İlerleme raporlarında eleştiriler görüyoruz. Yapılması gereken çok basit ve net bir durum. Fasıllar açılır. Müktesebatla Türkiye'nin uygulamaları, mevzuatı mukayese edilir. Farklılıklar tespit edilir. Sonra da bunları nasıl gideririz diye ortak çalışma yapılır. Avrupa Birliği kendi ölçülerini, süreçlerini işletmelidir diye inanıyorum.
1: Türkiye'de geçen yıl 700 milyon kitap üretildi ki bu kişi başına 8 kitap demek. Türkiye Yayıncılar Birliği'nin raporu ise korsan kitap pazarının nasıl da büyüdüğünü gözler önüne serdi. Öyle ki izinsiz kitap çoğaltan fotokopicilerin yaptığı korsanlığı şimdi bilgisayar ortamında kitap çoğaltanlar aldı. Raporda başka önemli detaylar da var. Öznur Karşı Çetiner'in haberinden izleyelim.
4: genellikle PDF olarak indirmeye, bulmaya çalışıyoruz.
5: Korsan yayınlardan.
4: Mecburen.
6: Evet. Fotokopiciler de eskisi kadar korsan kitap üretip satamaz hale geldi. Okay. O pazarı onlar da dişlere kaptı.
7: El değiştirmiş oldu gibi bir durum var. Korsan site çok fazla var.
6: Hem kitap evinde satışlar düştü, hem e-ticarette düştü.
8: O daha da maliyetli, hatta fotokopide normal kitap almaktan daha maliyetli oluyor. PDF'ten de tabii ki de çözüyoruz tabletlerden. İnternetten indiriyorum, evet.
5: Ücretsiz.
8: Evet. Öğrenciyiz abla, yani ne yapalım.
6: Aslında bugün fotokopiciler de buna isyan ediyor. Niye?
9: Çünkü izinsiz kitap çoğaltan fotokopicilerin yerini artık dijital korsanlar aldı.
6: Niye fotokopiden talep olsun ki? Varken niye talep etsin ki?
7: Hatalı, yanlış bir şeyden başka bir kısma akmış oldu.
9: Türkiye Yayıncılar Birliği'nin raporu da bu tespitleri doğruluyor. Kağıdın fiyatının artması kitap fiyatlarını katladı. Korsan kitap pazarı da devasa boyutlara ulaştı.
6: Gördüğümüz şey şu, çok ciddi bir dijital korsanlık var. Kitaplarımın korsan şekilde çoğaltıldığı bilgisi bize geliyorsa, meslek örgütlerimiz ve avukatlarımız fotokopicileri geçmişte basıyordu, gene basıyorlar.
9: Ancak PDF formatına çevrilen korsan kitapların takibi de, bu kayıt dışılığın önlenmesi de çok daha zor. Kitapları taratıp ücretsiz PDF dosyasına dönüştürenler, parayı internet sitelerine aldıkları reklamlar sayesinde kazanıyor.
6: Dijital korsan kitapları sitelerinde bulunduran yerlerle ilgili savcılıklara şikayetlerde bulunuyoruz.
9: Geçmişte korsan fotokopi çekimi yapanlarla mücadele eden yayıncılar şimdi de aynı formülle yayınları korsan PDF sitelerinde paylaşanlara karşı bu mücadeleyi veriyor. Akademisyenler de bu durumdan muzdarip. Korsana yönelen öğrenciler nedeniyle kitap yazmam diyen akademisyen çok. Son 3 yılda inceleme araştırma kitap yazımı %40 düştü.
6: Eğer bu kadar korsan, dijital korsanlık varsa ve kitap satışlarında bir sorun varsa niye akademik yayıncılık yapsın ki bir yayıncı? Yeni sitelerde korsan şekilde dijital yasadışı şekilde bu kitapların sunulması da var.
9: Akademisyenleri kitap yazmaktan vazgeçiren bir başka neden de var. O da Yayıncılar Birliği'nin raporunda yer aldı. Raporda yer alan tespitlerden biri de şu, üniversitelerde öğrencilerine kitap tavsiye eden akademisyenlerin CİMER'e şikayet edilmesi. İşte bu şikayetler yüzünden artık akademisyenler kitap yazmaya çekiniyor.
6: Bazı üniversitelerde bazı öğretim üyelerinin soruşturma geçirdiğini duydum. Öğretim üyelerinin kitap tavsiye ettikleri ortaya çıkıyor. Bazı sosyal bilimler alanında tek bir kitapla dersi işleyemezsiniz. Ne yazık ki öğrencilerimizin ekonomik satın alma güçlerinde bir düşüş var ama.
4: Hocalar referans kitap tavsiye ediyor. Evet.
5: Öğrenciler almak istiyor mu?
4: Genelde almak istemiyorlar. Ortalama 1500-2000 lira bandından falan başlıyor. Korsana yönlendiriliyoruz aslında bir nevi.
9: Online kitap satışları ise kitap evlerini vurdu. Yayıncılıktaki bu daralma Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da gündeminde. Bakanlık kütüphanelere ciddi miktarda kitap alımına başladı. Türkiye Yayıncılar Birliği, halk ve belediye kütüphanelerinde ödünç kitap uygulamasının yaygınlaştırılmasını öneriyor.
1: İstanbul'da bir motosiklet tamirhanesi alevlere teslim oldu. Tamirhane, motorlar ve komşu bina zarar gördü.
2: Alevler tamirhaneyi sardı, mahalle sokağa döküldü. Yükselen siyah duman kilometrelerce uzaktan görüldü. İstanbul Fatih'te motosiklet tamiri yapılan bir iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangın tamir için bırakılan motosikletlere, park halindeki otomobile ve yan binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye alevlerin diğer binalara sıçramasını önlemek için büyük çaba harcadı. Yangın yaklaşık bir saatte söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Tamirhane, motosikletler, park halindeki otomobil ve komşu bina zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Yine kadına yönelik bir şiddet haberi. 43 yaşındaki Hatice K. boşanmak istediği eşi tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Bir bacağını kaybeden kadın diğerini kurtarabilmek için de aylardır tedavi görüyor.
10: Bu şehirde duramaz.

0: yaşayamazsın. Fethiye'de yaşayamazsın. Ben sensiz yaşayamam. Seni öldürürüm. Ya benimle barışacaksın. Hep bu şekilde tehditler ediyordu.
1: Önce tehditler başladı, ardından silahlı saldırıya uğradı.
0: 24 Ocak'ta eşim tarafından av tüfeğiyle acımasızca, ondan sadece boşanmak istediğim için bacaklarımdan vuruldum.
1: Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Hatice K. eşi Velike'den ayrılmak istedi. Bunu kabul etmeyen Velike barışmak istedi. Red yanıtı alınca da 43 yaşındaki kadına av tüfeğiyle saldırdı. Bacaklarından vurulan kadın hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı.
0: 3 hafta yoğun bakımda yattım. Yoğun bakım sürecinde doktorlar sol bacağımı kurtaramayacakları için bacağımı kestiler.
1: Doktorlar şiddet mağduru kadının sağ bacağını kurtarmak için seferber oldu.
0: Açık yaralar olduğu için bacağımda av tüfeğinin saçmaları bütün bacağa yayılmış. Parçalı, kırık, sinirler, dokular hepsi ölmüş. İşte şimdi 2 keredir kapatılmıyor o yara. Açık olan yaranın bir kısmı kapanmıyor. Tutmuyor doku. Şimdi 3. ameliyat planlanıyor.
1: Saldırgan koca olayın ardından tutuklanırken Hatice K. protez bacak için yardım bekliyor.
0: Hiç kimse bunu hak etmiyor. Bana yardım edebilecek maddi manevi bütün destekleri bekliyorum.
2: Mersin'de bir yolcu minibüsünde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Bir yolcu şoförün boğazına sarıldı. Yolcular da araçtan nasıl kaçacaklarını şaşırdı işte o anlar.
3: Işıklara geldiğimde bir anda boğazıma biri sarıldı. Beni öldürmeye çalıştı.
1: Yolcu olarak bindiği minibüsün sürücüsüne saldırdı. Şoför ve yolcular ölümden döndü. Furkan Gök, Mersin'de Silifke Taşucu hattında minibüs işletiyordu. Gök, her gün olduğu gibi yine yolcularını alıp yola çıktı. Yolculardan biri şoförün yanına oturdu. Daha sonra rahat edemedim diyerek arkadaki koltuğa geçti. Yolculuk devam ederken birden şoför Furkan Gök'ün boğazına sarıldı.
3: Beni öldürmeye çalıştı. Daha sonra müdahale ettim, kapıyı açtım. Araçta bulunan 10-12 kişi kadar yolcuyu indirdim. Ondan sonra kendimi attım araçtan.
1: Minibüs şoförü ve yolcular canını zor kurtardı. Minibüsü gasp eden saldırgan önündeki araca çarparak kaçtı. Saldırgan yaklaşık 4 kilometre ilerleyebildi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheli kaza yaptı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsü gasp eden kişinin Can Özat'a olduğu belirlendi.
3: Tanımıyorum. Durumunun iyi olmadığını söylüyorlar. Polis abiler de aynı şekilde sürekli karakolda olduğunu söylüyor.
1: Olayla ilgili inceleme sürüyor.
2: İstanbul Valiliği'nin hayata geçirdiği enstrümansız okul kalmasın projesi meyvelerini veriyor. İstanbul'da çeşitli liselerden yaklaşık 1500 öğrenci yıl sonu etkinliğinde konser verdi. Bir kulak verelim.
1: Okullarında eğitim aldılar, hayata geçirilen projeyi yıl sonu konseriyle taçlandırdılar.
4: İnşallah bugün 1500 kişiyle bu konseri düzenliyorsunuz. Gelecek sene sayımız daha da artacak.
1: İstanbul Valiliği'nin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde hayata geçirilen Enstrümansız Okul Kalmasın projesi sürüyor. Öğrenciler bu proje sayesinde okullarında kurulan müzik atölyelerinde eğitim alıyor. Bu kapsamda İstanbul'un 39 ilçesindeki liselerden 900 öğrencinin yer aldığı koroyla 600 öğrenciden oluşan orkestra konser verdi. İstanbul Valisi Davut Gül, Enstrümansız Okul Kalmasın projesinde hedeflerini anlattı.
4: Geçen sene 260, bu sene 240, toplamda 500 tane müzik atölyemiz tamamlanmış olacak. Hedefimiz ne? Gelecek sene ilave 500 atölye daha yaparak 1000 sayısına ulaşmak.
2: Bağımlılığı azaltarak sağlıklı bir hayat için Yeşilay ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Kent meydanında İzmir Yeşilay Bağımsızlık Festivali yapıldı. Festivalde yeşil renkli içecekler ve aynı zamanda birbirinden lezzetli yemekler de sunuldu. Böyle olunca gençler sanata, eğlenceye doydu.
5: Yeşilay deyince

0: geliyor sizin? Temiz bir dünya, dumansız bir dünya, daha sağlıklı bir dünya geliyor benim aklıma.
1: Temiz, dumansız ve doğal bir yaşam. Sağlıklı bir nesil için binlerce genç Bağımsızlık Festivali'nde buluştu.
2: İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay olarak bağımlılıkla mücadele programı uyguladık.
1: İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda Yeşilay Bağımsızlık Festivali düzenlendi. 207 okuldan binlerce öğrenci katıldı.
2: Tütün, alkol, madde, sigara, kumar bağımlılığından uzak tutmak, çocukları daha çok sokağa, mahalleye, bahçeye, toprağa, ormana, arkadaşlarıyla oyun ve eğlenceye çekmek için güzel bir proje uyguladık.
0: Bu içeceğimizin içerisinde ananasımız var, yeşil elmamız var, fesleğenimiz var, pazımız var.
3: Yeşilay'ın etkinliğinde farklı standlar var ve her renkten tabii ki besinler var ama öncelikle tabii ki yeşile yer verilmiş. Ve gençler bu standı hazırlamış. Sizlerden öğrenelim bakalım neler hazırladınız?
4: Bu vasanın üstünde kuru domates var. Krem peynir ve pesto ile ikram etmek istedik. Afiyet olsun.
5: Burada da hurma toplarımız var. Ceviz, hurma, kakao ile oluşuyor.
1: 25 takımın katıldığı barista yarışmasında yeşil içecek konseptleri jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.
6: Ege olunca ot hep yemek aklınıza geliyor ama burada içeceklerde otları çok iyi kullanmışlar. Mesela poğaça kendi otunu kullanmış, tire kendi bölgesindeki otu kullanmış. Her bölge kendi, hatta coğrafi şart ürünlerini de kullanmaya çalışmışlar.
4: İçeceğin içindeki bütün malzemeler, koyduğumuz şeyler sağlıklı. Her şey ya sindirim sistemine, ya kalp sağlığına, ya da karaciğere iyi gelen şeyler.
1: Festivalde robot futbol turnuvaları, ödüllü yarışmalar, sergiler, halk oyunları gösterileri ve konserler vardı.
0: Elbisemizin adı Esaretten Zerafete. Böyle drapeli özgürlüğü simgeleyen bir model çalıştık. Şuradaki zincir aksesuarları da aslında esareti temsil ediyor.
1: Festivalde dereceye giren öğrencilere ödül verildi.
7: İran-ABD savaşına Amerika'nın da başvurduğu yapay zeka teknolojileri artık sınır tanımıyor. Bu kez sağlık alanından bir çalışma geldi. Amerikalı bir yapay zeka şirketi sadece bir dakika içinde tüm bedenin görüntü haritasını oluşturacak bir sistem üzerinde çalıştığını açıkladı.
8: Bir dakikada tüm vücudu taramayı hedefliyor. Vücudun detaylı haritasını çıkarıyor. Üstelik bunları sadece 60 saniyede yapıyor. Amerikalı şirket, vücut görüntülenmesini sağlayacak yeni cihaz üzerinde çalıştığını duyurdu. Çalışma, yapay zeka destekli görsel üretim araçlarıyla tanınan Midjourney şirketinden geldi. Şirketten yapılan açıklamada Midjourney Scanner isimli bir görüntüleme sistemi geliştirildiği bildirildi. Henüz ticari kullanıma sunulmamış bu teknolojiyle MR benzeri görüntüleme sistemlerinin daha hızlı ve daha erişilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Yeni teknolojiye göre cihazdaki tarama işlemi sığ bir su havuzu içerisinde gerçekleşecek. Vücut ultrasonik sensörlerden oluşan halka sistemi tarafından farklı açılardan taranacak. Gönderilen ultrason dalgaları ve geri dönen sinyaller yapay zeka desteğiyle işlenerek detaylı bir görüntü haritasına dönüştürülecek. Tarayıcının bir kişinin tüm vücudunu 60 saniyeyi aşmayan bir sürede görüntülemesi hedefleniyor. Ancak projenin halen geliştirme aşamasında olduğu ve henüz ticari kullanıma sunulmuş bir ürün bulunmadığı belirtiliyor. Your blood pressure's been higher than usually.
7: Arnavutluk'ta başlayan protesto gösterileri artık 3. haftasına yaklaşıyor. Lüks turizm projesine karşı başlayan gösteriler hükümet karşıtı protestoya dönüştü ve protestocular Başbakan Edi Rama'nın istifasını isteyerek reform çağrısında bulundu.
1: Flamingoları korumak için başlayan protestolar hükümet karşıtı gösterilere dönüşüyor. Eylemlerine devam eden binlerce Arnavut hükümetin istifasını istiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner'la bağlantılı bir şirketin yapmaya başladığı lüks turizm projesi Arnavutluk'u ayağa kaldırdı. Flamingo maketleri taşıyan binlerce gösterici başkent Tiran'da sokakları doldurdu. 18 günü geride bırakan gösterilerde Başbakan Edi Rama'ya istifa çağrıları yapıldı.
9: Bugün Edi Rama hükümetini ve koruma altındaki alanlar hakkında yaptıkları değişiklikleri protesto ediyoruz. Rama istifa edene kadar her gün burada olacağız. Topraklarımız gelecek nesiller için korunmalı, geçici hükümetler tarafından kolay faydalar için satılmamalı.
1: Arnavutluk basını Arnavutluk Özel Savcılığı'nın söz konusu projeyle ilgili soruşturma başlattığını yazdı.

0: Başbakan Edir ama daha önce ben başbakan olduğum sürece bu proje durmayacak açıklaması yapmıştı. Başbakan projenin Jared Kushner'la bağlantılı olduğu iddialarını ise reddediyor. Trump'ın damadı Kushner projenin yapılacağını 2024'te açıklamıştı. Ülkede tepki çeken bu proje koruma altındaki bölgede 10 bin yataklı lüks bir turizm tesisi inşa etmeyi hedefliyor. Projeye karşı çıkanlar bölgedeki sulak alanda yaşayan flamingoların, fokların ve deniz kaplumbağalarının doğal yaşam alanlarından mahrum kalacağını savunuyor.
1: Türkiye'nin maçını merakla beklediğimiz Dünya Kupası heyecanıyla devam edelim. K grubu ilk maçında Cristiano Ronaldo'lu, Ronaldo'nun da pek bir varlık gösteremediği Portekiz Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kaldı. Fakat Demokratik Kongo taraftarları Ebola salgını nedeniyle Amerika'ya girişte zorunlu olan o 21 günlük izolasyon kuralına takıldığı için tribünde yerini alamadı. Taraftarlar Bola Dinga'nın o tarihi duruşuyla Kolombiya maçında olmak için gün sayıyor.
0: Patrice Lumumba kılığına giriyor, maç boyunca hareketsiz kalıyor. Ebola Dinga, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne destek için gün sayıyor. Ebola Dinga, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne destek vermek amacıyla 2013 yılından beri ülkenin ilk lideri Patrice Lumumba kılığına giriyor ve maç boyunca hareketsiz kalıyor. Maçlarda sağ kolunu göğe kaldırarak 90 dakika hareketsiz kalan Ebola Dinga, bu eylemini bir vatanseverlik görevi olarak görüyor. Amacı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin ilk seçilmiş başbakanı Patrice Lumumba'nın Kinshasa'daki heykelini tribünlerde yaşatmak. Birleşik ve tam bağımsız bir Kongo hayal ettiği için batılı güçlerin hedefi olan Lumumba, 1961'de Belçika-ABD ittifakıyla kurşuna dizilmiş, mezarı bir isyan merkezine dönüşmesin diye cesedi asitle eritilmişti. Ebola Dinga, o karanlık sömürge tarihine karşı bu direnişi simgeliyor. Efsane taraftar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını nedeniyle ABD'ye girişte zorunlu olan 21 günlük izolasyon kuralına takıldığı için Portekiz maçını kaçırdı. Ebola Dinga'nın 23'ünde oynanacak Kolombiya maçında tarihi duruşuyla yeniden tribünde olması bekleniyor.
1: İki saat içinde Türkiye ve dünya gündemini sizler için özetlemeye çalıştık. Ben Evren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Gece raporunu noktalıyoruz. Birazdan Ahmet Arı karşınızda olacak ve gelişmeleri aktarmaya devam edecek. İyi geceler.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 26, Edirne güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla yağmurlu 27 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana yağmurlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 25, Zonguldak güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Konya parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava çoğunlukla güneşli, Erzurum 26, Van 27 derece.

İyi geceler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin fotoğraf, Meclis Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüşmede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama çalışmaları ele alındı. Ayrıca terörsüz Türkiye sürecindeki son durum değerlendirildi. Erdoğan ve Kurtulmuş en son 1 Nisan'da Meclis Başkanlığı'nda bir araya

0: gelmişti. İzmir'de 23 yıllık CHP dönemi sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Tugay bağımsız olarak başkanlık görevini sürdüreceğini açıkladı.
1: Diskin Ege Bölge Temsilcisi hatta Diskin...
2: CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İzmir dahil bazı il başkanlarının görevden alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
3: CHP'nin maruz kaldığı mutlak buttan kararının partimize büyük zararlara yol açtığını görüyor ve anlıyorum. Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Bir grup il başkanı ile birlikte İzmir il başkanımızın görevden alınması İzmir'in siyasi iradesine yapılmış kabul edilemez bir yanlıştır.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bağımsız olarak görevini sürdüreceğini açıkladı.
3: Büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Dosyası sunulan milletvekilleri arasında Özel'in yanı sıra İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez de yer alıyor. Ayrıca CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Çık da dosyası sunulanlar arasında bulunuyor. Meclis Başkanlığı yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı fezlekelerini Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulan Karma Komisyonu havale etti. Toplam 12 kişiye ait Özel ve Sarıgül'ün ikişer olmak üzere 14 dosya bulunuyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel Ankara'da Ulus Hali'nde esnafı ziyaret etti. Genel merkeze teslim edilen delege imzalarını hatırlatan Özel, Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay çağrısı yaptı. Kemal Bey'in bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım dedi.
4: Mecliste bir mücadele veriyoruz. Mecliste de darlandık. Milletvekillerimiz de diyorlar ki hep dışarılara gidiyoruz. Bir Ankara'da dolaşalım. Ne zamandır bu Ulus eski hali bir gezelim diyorduk. Biz geldik bir esnafa hal hatır soralım, millete diyelim.
2: Hali ziyareti yaptı. Vatandaşla, esnafla sohbet etti. Ve bir kez daha kurultay çağrısını yeniledi.
4: Sokakta malum öfke var. Yapılması gereken iş dün verilen imzaları hemen notere yollayıp, daha doğrusu ilçe seçim kuruluna kurultay yapıyoruz deyip bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım Kemal Bey'in.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Ankara'da Ulus halindeydi. Özel, sokağın gündeminin ekonomi olduğunu belirtti.
4: Vatandaşın sorunlarını konuşan, 20 bin liralık emekli maaşının yetmediğini konuşan, asgari ücreti konuşan, gençlerin ümitsizliğini konuşan, buradaki esnafın çaresizliğini konuşan Halkın Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyecek. Allah'a şükür partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var.
0: CHP Yüksek Disiplin Kurulu kesin ihracı istenen 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazlarını değerlendirdi. Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırılırken diğer 8 vekilin itirazı reddedildi. 9 milletvekili hakkındaki disiplin süreci devam ediyor.
5: CHP Yüksek Disiplin Kurulu 9 vekilin itirazını görüştü. Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. YDK toplantısında geçtiğimiz haftalarda tedbirli şekilde kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ensar Aytekin, Özgür Karabat ve Umut Akdoğan'ın tedbir itirazları ele alındı. 15 üyeden 13'ünün katıldığı ve yaklaşık bir saat süren toplantıda Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararının kaldırılmasına karar verildi. Karar oy birliğiyle alındı. 8 milletvekilinin tedbir kararına itirazı ise 3'e karşı 10 oyla reddedildi.
6: Görmüşler ve geri adım atmışlar. Burada oturuyorum oturmuyorum hiçbir zaman dert etmiş bir adam değilim. Bunların hepsi bizim için görevdir. Bu partiden benim ihraç edilmeye kalkışılmamın kalbimin derinliklerinde bir sızı oluşturduğunu ifade edeyim. Ama bu...

0: benim kişisel meselem değildir. Partinin ve 9 arkadaşımızın ortak meselesidir.
1: MYK'nın tedbirli disipline sevk kararından sonra üyelikten doğan haklar askıya alındığı için Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekillikleri düşürülmüştü. Günaydın hakkındaki tedbir kararının kaldırılmasından sonra yeniden grup başkan vekilliği görevine dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Gökhan Günaydın grup başkan vekilliğine devam edecek. Herhangi bir engel yok. Şu an için grup seçimi de gündemimizde bulunmuyor dedi. 9 isim hakkındaki disiplin süreci de devam ediyor. Önümüzdeki dönemde milletvekillerine savunma için 15 günlük süre verilecek. Ardından belirlenecek bir tarihte karar toplantısı yapılacak. 4 ay içinde bu sürecin tamamlanması gerekiyor.
2: İBB davasında 9 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verildi. Silivri'de devam eden davada 4. aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme aralarında İBB Medya AŞ eski genel müdürü İpek Elif Atayman, İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık'ın da bulunduğu 9 sanıklı sanık hakkında tahliye kararı verdi. Böylece 107 tutuklu sanıkla başlayan davada tutuklu sayısı 56'ya düştü. ABD'nin New York kentinde silah sesleri duyuldu. Bir kişi gözaltına alındı. Olay Times Meydanı'nda yaşandı. Silah seslerinin duyulmasının ardından meydandakiler kaçışmaya başladı. Yerel medyaya göre herhangi bir yaralanma bildirilmedi. New York Polis Departmanı bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelinin 18 yaşından küçük olduğu belirtildi. Polis olaya karışan bir kişiyi daha arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Beştepe'de gerçekleşti. İran-ABD mutabakatından duyulan memnuniyetin vurgulandığı MGK açıklamasında terörsüz Türkiye vurgusu da yer aldı. Milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir denildi.
3: Mutabakattan duyulan memnuniyet dile getirildi. Barış ve istikrar vurgusu yapıldı.
4: İran'la ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekilmiş, Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara etkin katkı sunmayı sürdüreceği belirtilmiştir.
3: Yılın 3. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 2 saat sürdü. Toplantı sonrasında yayımlanan açıklamada terörsüz Türkiye yolundaki çalışmalar değerlendirildi.
4: Ülkemizin ve bölgemizin istikbali bakımından kritik önem taşıyan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması maksadıyla yürütülen çalışmalar değerlendirilmiş, milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir.
3: İsrail yönetiminin bölgedeki saldırgan eylemlerinin bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik gayretlere olumsuz tesir ettiği belirtildi. Uluslararası toplum İsrail yönetimine karşı ilkeli bir duruş sergilemeye davet edildi. Doğu Akdeniz'deki hassas durumunda Türkiye'nin de garantörlüğü anımsatıldı.
4: Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu vurgulanarak, KKTC'nin hak ve menfaatlerine halal getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceği kaydedilmiştir.
2: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Gündemde NATO zirvesi hazırlıkları ve güvenlik önlemleri vardı. Bakanlık SAMP/T hava savunma sisteminin Konya'da konuşlandırıldığını açıkladı.
1: NATO zirvesi yaklaşırken Türkiye'nin hava savunması daha da güçlendiriliyor. SAMP/T hava savunma sistemi Konya'ya konuşlandırıldı.
4: NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP/T hava savunma sistemi 3. Anajet Müskomutanlığı'nda konuşlandırılmıştır. Ülkemiz değişen tehdit ortamını dikkate alarak yerli ve milli hava savunma sistemlerimizin geliştirilmesini sürdürmektedir. Çelik Kubbe projesiyle yürütülen tüm çalışmaların temel amacı, ülkemizin çok katmanlı hava ve füze savunma kapasitesini güçlendirmek, caydırıcılığını artırmak ve milli güvenliğini en üst seviyede teminat altına almaktır.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı, TUSAŞ'ın 53. yıl dönümü nedeniyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Tesisleri'nde yapıldı. gündemde NATO zirvesi kapsamında alınacak güvenlik tedbirleri vardı.
4: Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülen faaliyetler kapsamında tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Ay Yıldız karargahımızda konuk savunma bakanlarıyla beraberlerindeki heyetler onuruna karargahın Yıldız bölümünde bir resepsiyon düzenlenecektir.
1: Toplantının bir diğer gündemi ise ABD-İran arasında varılan mutabakattı.
4: ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor, söz konusu mutabakatın

0: de kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de yakından takip edilmektedir. Enerji arz güvenliği, deniz ticareti ve seyrü sefer emniyetinin korunması küresel istikrar açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz uluslararası hukuk çerçevesinde bu alanlarda yürütülecek çalışmalara katkı sağlamaya hazırdır.
1: Bakanlık ayrıca Hürkuş'ta Gökbey'in 2026 yılı içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınmasının planlandığını açıkladı.
2: ABD ve İran'ın mutabakat zaptını imzalamasının ardından ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsviçre'de başlayacak müzakere sürecinde Amerikan heyetine liderlik edeceğini söyledi. Mutabakat zaptı hakkında ilk açıklamasını yapan İran dini lideri Müçteba Hamane ise aslında farklı bir görüşe sahip olduğunu bildirdi. Detaylara bakalım.
3: İmzalar atıldı. Gözler İsviçre'ye çevrildi. Peki bundan sonra neler olacak? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın mutabakat metnini imzalaması, İsviçre'de yapılması planlanan töreni belirsizliğe sürükledi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'na göre Amerikan ve İran heyeti Bergenstock'ta anlaşmanın uygulanmasına ilişkin müzakereler için bir araya gelecek. Amerikan basınına göre ise Cuma günü başlayacak müzakere turu 3 gün sürecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance müzakerelerde Amerikan heyetine liderlik edeceğini söyledi. Ancak hafta sonu görüşme planının değişebileceğini belirtti. Arabulucu Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif ise İsviçre gezisini erteledi. Pakistan basınının iddiasına göre görüşmelere Dışişleri Bakanı İshak Dar katılacak. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran politikalarını eleştirenleri hedef aldı. İran'a karşı yeterince sert davranmadığımı düşünenler ya kıskançtır, ya kötü insandır, ya da aptaldır dedi. Petrol akıyor. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak. Borsalar coşuyor. İstihdam rekor seviyelerde ve fiyatlar düşüyor. Ülkemiz hiç olmadığı kadar güçlü ifadelerini kullandı. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a 300 milyar dolarlık ödeme yaptığı iddialarını ise yalanladı. Vance de İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden tek kuruş alamayacağını belirtti. İran anlaşmaya uymadığı takdirde anlaşmanın hiçbir faydasından yararlanamayacak dedi. Yaptırımlar konusuna da değindi.
0: Bunu İranlılara yapılmış büyük bir taviz olarak görmedik. Açıkçası İranlılar da bunu kendilerine yapılmış bir taviz olarak görmedi. Çünkü onları petrol satmaktan alıkoyan şey yaptırımlar değildi.
3: Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırıldığını bildirdi. Donanma anlaşmaya uyulduğundan emin olmak için bölgede kalmaya devam edecek açıklamasını yaptı. Vance de Hürmüz Boğazı'ndan 12,5 milyon varil petrol geçtiğini duyurdu. İran dini lideri Müçteba Hamane ilk açıklamasını yaptı. Yazılı mesajında ben mutabakat zaptı konusunda farklı görüşe sahiptim dedi. Ancak Pezeşkian'ın İran'ı koruma taahhüdü vermesi ve sorumluluğu üzerine alması sonucunda mutabakata izin verdiğini belirtti. Bundan sonrası için belirtilen şartların yerine getirilmesini bekleyeceğiz dedi. İran Cumhurbaşkanı da imzalanan mutabakat zaptını paylaşarak barış karşılıklı saygının gölgesinde gerçekleşecektir açıklamasını yaptı. Barış anlaşmasının nihai şartlarının belirlenmesi için 60 günlük müzakere süresi öngörülüyor. Ancak Trump 60 günlük sürede esneklik payı bulunduğuna işaret etmiş, bu süreyi kesin bir son tarih olarak görmediğini söylemişti.
2: ABD basınındaki iddialara göre ABD ve İran'ın anlaşmasından İsrail memnun değil. ABD Başkanı Trump da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun arasının da eskisi gibi olmadığı iddia ediliyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması Trump'la Netanyahu'nun arasını açtı. Netanyahu'nun 60 günlük müzakere sürecini etkilemeye çalıştığı öne sürüldü. Amerikan basınında yer alan iddiaların ilkini CNN televizyonu ortaya attı. Kanala konuşan bir İsrail yetkili, Netanyahu'nun Trump üzerinde baskı kurmaya çalıştığını öne sürdü. Bunun için İsrail'in sağ görüşlü medya figürleriyle senatörleri kullandığını savundu. İsrail Başbakanı'nın Amerikan Başkanı'na İsrail anlaşma hükümlerine bağlı değil dediği de iddia edildi. Wall Street Journal ise Trump, Netanyahu görüşmelerinin eskisi kadar dostane bir ortamda geçmediğini öne sürdü. Gazeteye konuşan kaynak

0: Kaynaklara göre Trump, Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşa iten Netanyahu'ya sert sözler sarf etti. Trump'ın özellikle İsrail'in Lübnan'ı bombalamaya devam etmesi üzerine Netanyahu'ya "Neden binaları havaya uçuruyorsunuz? Binaları havaya uçurmayı bırakın" dediği bildirildi. Savaşın ilk günlerinde oldukça istekli olduğu ifade edilen Trump'ın ilerleyen dönemde İsrail'in söylediklerine şüpheyle yaklaşmaya başladığı iddia edildi. Kaynaklara göre özellikle İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarına devam etmesi Trump'ı öfkelendirdi. Trump ve Netanyahu arasındaki ilişkinin bozulduğu, Trump'ın yakın zamanda yaptığı açıklamalarla da ortaya çıkmıştı. Amerikan Başkanı Lübnan konusunda Netanyahu'nun daha sorumlu davranması gerektiğini söylemiş, telefonda Netanyahu'ya "deli misin" dediğini doğrulamıştı. Trump sosyal medya paylaşımında da "Lübnan, Hizbullah ve İsrail'de dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Ancak İsrail'in Kanal 14 televizyonuna açıklamasında İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine tek başına saldırı düzenlemesi halinde eğer küçük çaplı olursa destek verebileceğini belirtti. Trump seçimlerde kimi destekleyeceğine ilişkin de net konuşmuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı muhtemelen Netanyahu'yu destekleyeceğini ancak adayların kimler olacağını görmesi gerektiğini savunuyor. İsrail'de Ekim ayı sonuna kadar genel seçim yapılması bekleniyor.
1: Ukrayna, Moskova'ya son yılların en büyük insansız hava aracı saldırısını düzenledi. Saldırılar başkent ve çevresinde yangınlara yol açtı. Rusya saldırılar sonucunda 16 kişinin yaralandığını, 500'den fazla İHA'nın ise engellendiğini açıkladı.
2: Ukrayna'ya ait insansız hava araçları Rusya'nın kalbine hedef aldı. Başkent Moskova'daki stratejik petrol rafinerisine düzenlenen saldırı sonrası gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen saldırıların hedefinde Kremlin'e sadece 15 kilometre uzaklıktaki Kapotnia petrol rafinerisi vardı. İHA'ların hedefi vurmasının ardından tesisin farklı noktalarında yangınlar çıktı. Rafineri çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı. Yeni saldırıyla aynı rafineri iki gün içinde ikinci kez hedef alınmış oldu. 16 Haziran'daki ilk saldırıda ana işleme ünitesi hasar görmüş, tesis faaliyetlerini geçici olarak durdurmak zorunda kalmıştı. Moskova bölgesinin benzin ihtiyacının %40'ını, dizel yakıt ihtiyacının ise yaklaşık yarısını karşılayan tesis, aynı zamanda Rus ordusunun kullandığı havacılık yakıtının da önemli tedarik merkezlerinden biri. Moskova bölge valisi Vorobyov, bir İHA'nın apartman binasına çarptığını, başkentin banyolarındaki bir alışveriş merkezinde ise düşen İHA parçaları nedeniyle yangın çıktığını söyledi. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin ise Moskova'ya yaklaşan 180 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı da gece boyunca Ukrayna'ya ait 500'den fazla İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Moskova'daki saldırılar Rus ordusunun Kiev'e yönelik başlattığı yoğun füze ve İHA saldırılarının hemen ardından geldi. Rusya'nın geçtiğimiz günlerdeki saldırılarında Kiev'deki tarihi manastır ve birçok sivil yerleşim bölgesi vurulmuştu.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin NATO'da kutup aşı olduğunu vurguladı. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı ABD Başkanı Trump zirveye katılmazdı dedi. Fidan'ın gündeminde ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat muhtırası da vardı.
2: Türkiye'nin NATO'da kutup başı olduğunu vurguladı. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinin önemine değindi.
3: Çok önemli konular var ve bunların ABD başkanının bulunmadığı bir toplantıda karara bağlanması mümkün değil. Cumhurbaşkanımız olmasa, Türkiye olmasa Trump gelmeyecekti. NATO'nun içerisinde kabaca 3 grup var. ABD başlı başına bir kutup, Avrupa Birliği bir kutup. Bunun dışında kalan ülkelerden de tek başına görüş oluşturma, adeta bir kutup olma niteliği taşıyan ülke Türkiye.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye gazetesine açıklamalarda bulundu. ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat muhtırasını değerlendirdi.
3: Prensipte anlaşıldı, ancak detayların ele alınması gerekiyor. Birincisi, zenginleştirilmiş uranyuma ne olacak? İkincisi, bundan sonraki zenginleştirme moratoryumu nasıl işletilecek? Örneğin, 400 kiloluk zenginleştirilmiş uranyumun İran'da seyreltilmesi konusunda bir prensip anlayışı var. Ama bunun seyreltilmesini kim yapacak? Kim kontrol edecek? Bunların görüşülmesi gerekiyor. Hakan

0: Fidan, Rusya ziyaretinin ayrıntılarını da anlattı. İkili ilişkilerde ve bölgesel konularda beraber çalışmak konusunda hiçbir sıkıntı yok. Her iki ülkede mümkün olan her alanda işbirliği yapmak istiyor dedi.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Çaparov tarafından kabul edildi. Isık Göl Forumu'na da katılan Zorlu, Kırgızca konuşma yaptı.
2: Kırgızistan temaslarında Cumhurbaşkanı Çaparov'la görüştü. Katıldığı forumda Kırgızca konuştu.
3: Adını intelektüeller.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'nun Kırgızistan temasları sürüyor. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issyk Göl Forumu'na katılan Zorlu, forumun açılışında Kırgızca hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve tebriklerini iletti.
4: Cengiz Aytmatov'un insan insanga salam berişi gerekti aytkan bu kutlu Kırgız yerinde Issyk Göl'ün jereginde yolduşumuz biriz üçün çoy sinir.
2: Zorlu, nükleer tehdit ve ideolojik çatışmaların ortasında İnsanlığın vicdanı için başlatılan Issyk Göl Forum'un önemine vurgu yaptı. Dijitalleşme çağında kökleri unutmamanın önemine değindi.
4: Casalma, intelekt, malumat, yaratı, alat, birçok uyak öbürüyü imar, jaraga, abayt.
2: Kürşat Zorlu, o vicdanı Yunus'tan Aytmatov'a, Manas'tan Dede Korkut'a uzanan irfanımız verecek dedi.
4: Tınçıkka, cana, beytar, butlukka.
2: Zorlu, Türkiye'nin bu yıl tarihi zirveler ve toplantılara ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Türkiye'nin barış ve huzur esaslı liderlik diplomasisiyle yeşil kalkınma ve Türkiye yüzyılı modeliyle sorumluluk üstlendiğini belirtti.
4: Sebebi tarih bizdi bagunuga emez kuruga çağırat.
2: Kürşat Zorlu konuşmasını Cengiz Aytmatov'un insan unutursa toprak da onu unutur sözleriyle sonlandırdı.
4: Biz unutmayız. Manastın Aytmatov'un yolu menen Türk Kırgız bir tugandağı menen adamzat kemesinde iyip titreşip çoğu kala berebiz.
2: Forumun ardından Zorlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Çaparov tarafından kabul edildi. Çaparov'un Kırgızistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesi nedeniyle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği öğrenildi.
1: SSK ve Bağkur'la memur emeklilerinin aylıklarında yapılacak artış için gözler 3 Temmuz'a çevrildi. SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Peki memur ve emekli memurların maaşları ne kadar artacak? Ayrıntılarına bakalım.
0: Enflasyon rakamları açıklanacak. Milyonlarca emeklinin maaşlarında yapılacak artış netleşecek. En düşük emekli aylığı en az 23.580 lira olacak. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü enflasyon verilerini paylaşacak. Verilerin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı kadar SSK ve Bağkur emeklilerine zam yapılacak. Peki zam oranı nasıl olacak? Haziran ayı enflasyonu %1,52 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Temmuz'da %18,4 oranında zam yapılacak. Memur maaşı ve emekli memur aylıkları %14,1 oranında artacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022-2025 yıllarını kapsayan 4 yıllık dönemde aylık enflasyon Haziran'da ortalama 2,38 oldu. Haziran enflasyonu %2,38 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına %15,1 oranında zam yapılacak. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. Buna göre en düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira, son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak. En düşük emekli aylığında yapılacak artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Enflasyon 3 Temmuz'da açıklandıktan sonra NATO zirvesi nedeniyle 6-12 Temmuz'da meclis çalışmalarına ara verecek. AK Parti grubunun en düşük emekli aylığını yükseltecek düzenlemenin de yer aldığı 15-16 maddeli kanun teklifini 13 Temmuz haftası meclise sunması bekleniyor.
1: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayımladı. Özette enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün Haziran ayında da sürdüğüne işaret edildi.
2: Enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe dikkat çekildi. Aylık hizmet enflasyonunun yavaşlayacağı tahmin edildi.
5: Yılın ilk

0: aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle Nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi Mayıs ayında bir miktar gerilemiştir. Öncü veriler enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün Haziran ayında da sürdüğüne işaret etmektedir. Göstergeler mevsimsel etkilerden arındırıldığında aylık hizmet enflasyonunun yavaşlayacağını, temel mallar enflasyonununsa görece yatay bir seyir izleyeceğini ima etmektedir.
1: Merkez Bankası faizi %37'de sabit bıraktı. 11 Haziran'daki para politikası kurulu toplantısının özetini yayımladı. Özette enerji fiyatlarındaki son duruma yer verildi. Kiralarda yavaşlama eğiliminin süreceği belirtildi.
0: Haziran ayında yurt içi enerji fiyatlarının görece yatay bir seyir izleyeceği tahmin edilmektedir. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışa karşın akaryakıt fiyatlarındaki düşüş etkili olmaktadır. Hizmet grubunda yakın dönemde yüksek artışlar kaydeden ulaştırma hizmetlerinin, akaryakıt fiyatlarındaki son dönem gerilemeler ve ortadan kalkan bayram kaynaklı etkilerle birlikte Haziran ayında ılımlı seyredeceği, kiralardaysa yavaşlama eğiliminin süreceği öngörülmektedir.
1: Özetle fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir ifadeleri kullanıldı.
2: Sıfır konut ve ikinci el konut satışları Mayıs ayında azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise en fazla satış yine İstanbul'da gerçekleşti.
3: Sıfır konut satışları azaldı, ikinci el konut satışlarında azalma görüldü. En fazla konut satışı bir kez daha İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Geçen ay sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %27,9 oranında azaldı. Ülke genelinde 30.196 konut satıldı. Mayıs ayında ikinci el konut satışlarında %32,7 azalış yaşandı. 63.137 konut satıldı. Konut satışında zirve yine İstanbul'da, mega kenti Ankara ve İzmir takip etti. En az konut satışının yapıldığı il Ardahan oldu. Ardahan'da bir ayda sadece 20 konut satıldı. Nisan ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre %27 oranında azaldı. Yabancılara 1387 konut satışı yapıldı. İstatistiklerde iş yeri satışlarına ait rakamlar da yer aldı. Mayıs'ta sıfır iş yerlerinin satışı %24,8 oranında azaldı. İkinci el iş yeri satışlarında da %33,1 oranında azalış görüldü.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı evinin önünden kaçırıldı. Erhan Karaal'ın kaçırılma anı görüntüleri ortaya çıktı. Habertürk'ten Alihan Tok'a konuşan eşi Ayşe Karaal yaşananları anlattı.
4: Eşim kapının önünde ailesinin, çocuklarının, komşularının gözü önünde karga tulumba bir şekilde kaçırılarak götürüldü.
1: Kimse ne olduğunu anlamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı herkesin gözü önünde kaçırıldı.
5: Kim bunlar efendim? Herhangi bir şüphe var mı?
4: Vallahi hiçbir şekilde yok. Ben oturduğum yerde 17 yıldır oturuyorum. Hiçbir komşumuzla hiçbir şekilde yani sevgi muhabbetinden başka bir muhabbetimiz olmaz. Ailemiz içinde zaten öyle bir şey olmaz. Hiçbir şekilde hani kumardır, sigaradır, içkidir. Ne bileyim hiçbir şeyi yok yani. Hani...
1: Kültür Anonim Şirketi Genel Müdürü Erhan Karaal ve ailesi için sıradan bir akşamdı. Ne olduysa Karaal sahile yürüyüş yapmak için evden çıkınca oldu.
4: Dün eşim işten geldi. Beraber yemek yedik. Önden küçük kızımla aşağıya indi, sahilde bir yürüyüş yapacaktık. Arkadan da biz gelecektik. O arada bir bağırış sesi duydum. Erhan'ın telefonu çaldı, aradı beni. Üç kere polis, polis, polis dedi. Ben camdan uzattım kafamı, baktım iki kişi kafasına vurmuş, arabanın içine atmış, gidiyor.
5: Erhan Karaal Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı. Olaya yanındaki kızı da şahit oldu. Otomobil bu yönden hızla kaçtı. Eşi Ayşe Karaal hemen polise ihbarda bulundu.
1: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Polis çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Habertürk'e konuşan Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Karaal, kocasının telefon bulma uygulamasından bir keresi yer alındığını söyledi.
4: Dün telefonu kapalıydı. Bugün öğle saatlerinde kızlarım sürekli bakıyor. Sinyal geldiğini söyledi. Hemen polis memuruna verdik. Gittiler Kartal.

0: açık ve samanlık bir alanda. Sinyal geldiğini ilettiler ama henüz telefonu bulunamadı maalesef ki.
1: Erhan Karaağlı'nın kaçırılmasıyla bağlantılı iki şüpheli gözaltına alındı. Polisin Karaağlı arama çalışması sürüyor.
2: Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan isimler arasında Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Berdan Mardini, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker de bulunuyor. Ayşe Hatun Önal, Beren Saat ve Kerimcan Durmaz'ın da aralarında olduğu 10 ismin ise test sonuçları negatif çıktı. Uyuşturucu soruşturmasında toplam 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 23'ü gözaltına alınmış, adli tıptaki uyuşturucu testlerinin ardından savcılığa sevk edilmişti. Soruşturma kapsamında 9 kişi tutuklanmış, 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İstanbul merkezi 9 ilde polis, iş yeri kurşunlama, yağma ve tehdit gibi birçok suça karışan yeni nesil suç örgütlerine operasyon düzenledi. Sokakları terörize eden çetelerin kullandığı motosiklet ve silahlar ele geçirildi. O silahlar arasında Can Polat cinayetinde kullanılan silah da var.
1: Kurşunlama, yaralama, tehdit, kasten öldürme. Motosiklette birçok suça karıştılar. Ama takipten kaçamadılar. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul merkezli 9 ilde baskın yaptı. Hedefte motosikletli suç çeteleri ve silah ticareti yapanlar vardı. 48 farklı olaya karışan 156 çete üyesi yakalandı. Ele geçirilen silahlar İstanbul Emniyeti'nde sergilendi.
3: Polat çiftinin akrabası ve koruması Can Polat'ın İzmir Çeşme'de öldürülmesinin ardından yapılan operasyonlarda ele geçirilen uzun namlulu silahlar da sergilendi. Öte yandan Otokoç binasına yönelik uzun namlulu silahlar da yine sergide yer aldı.
1: Sadece çete üyeleri değil, suç çetelerine silah temin eden şüpheliler de takipteydi.
3: Organize polisi Gebze'de bir silah fabrikası olduğu ihbarını aldı. Daha sonra Pendik'te lüks bir rezidansa operasyon düzenlendi ve çok sayıda silah ele geçirildi. O silahların peşine düşen polisler Gebze'deki fabrikaya ulaştı.
1: Hem fabrikada hem rezidansta 200'den fazla silah ele geçirildi. Şüphelilerin saldırılarda kullandığı 7 motosiklete de el konuldu. 123 çete üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: İstanbul'da bir motosiklet tamirhanesi alevlere teslim oldu. Tamirhane, motorlar ve komşu bina zarar gördü.
4: Alevler tamirhaneyi sardı, mahalle sokağa döküldü. Yükselen siyah duman kilometrelerce uzaktan görüldü. İstanbul Fatih'te motosiklet tamiri yapılan bir iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangın tamir için bırakılan motosikletlere, park halindeki otomobile ve yan binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye alevlerin diğer binalara sıçramasını önlemek için büyük çaba harcadı. Yangın yaklaşık bir saatte söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Tamirhane, motosikletler, park halindeki otomobil ve komşu bina zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2: Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında yol ortasında çatışma çıktı. 5 kişinin yaralandığı olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
4: Araçlarını durdurdular, tekme, tokat ve silahlarla birbirlerine girdiler. Film sahnelerini aratmayan görüntüler Mardin'in Derik ilçesinden. Pazartesi günü iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Peş peşe yolda giden taraflar araçlarından indi, ortalık bir anda savaş alanına döndü. Taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. İki taraf da silahlarını çekip ateş açınca çatışma çıktı. Olayda 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. 4'ü adli

0: kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
1: Spor yaparken sağ dizinden sakatlanan 33 yaşındaki kadın ameliyat masasına yattı ama kalktığında bir terslik vardı. Yanlış dizinden ameliyat olmuştu. Genç kadın hukuk mücadelesi başlattı.
2: 4 yılının Ocak ayında spor yaparken sağ dizimden sakatlandım. Diz kapağım çıktı, dizim çıktı, bağlarım koptu, kemiğimin uç tarafı kırıldı.
3: Bu sakatlıkla başlayan süreç ameliyata uzandı. Sağ dizinden operasyon için ameliyat masasına yatan 33 yaşındaki Selvihan Özdemir, sol dizi sargılı olarak uyandı.
2: Örtüyü kaldırıp bir baktık, benim sağ bacağım, sakat olan bacağım duruyor, hiçbir şekilde işlem yapılmamış. Sol tarafı ameliyat yapmış doktor bey, sağlam olan bacağım.
3: Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Selvihan Özdemir, sağlam dizinden ameliyat olduğunu fark edince hemen doktoru MBE'yi aradı.
2: Önce hatasını kabul etmek istemedi, işte sıralama yanlıştı. Aslında ikisinde de sakatlık var gibi falan şeyler söyledi.
3: Doktor daha sonra hatasını kabul ettiğine dair tutanak tuttu. Selvihan Özdemir başka bir hastanede sakat olan dizinden ameliyat oldu.
2: Her iki ayağımda da sorun var şu anda, kıvrılmıyor. Koşamıyorum, koşmaya geçti, hızlıca yürüyemiyorum bile. Çok uzun süre ayakta kaldığımda ya da soğuk havalarda şişiyor bacaklarım.
3: Hukuk mücadelesi başlatan Selvihan Özdemir, adli tıp raporuyla doktorun yanlış ameliyat yaptığını kanıtladı.
4: Olayımızda herhangi bir komplikasyon söz konusu değil. Zira müvekkilin hiçbir şikayetinin olmadığı yanlış bacak ameliyat edilmiştir. Bununla ilgili hukuki süreci başlattık. İlgililer hakkında şikayetçi olduk.
3: 2 milyon liralık tazminat davası da açan Özdemir'in hukuk mücadelesi sürüyor.
1: Sakarya'da futbol turnuvasında ortalık karıştı. Polislerle lokanta çalışanlarının karşı karşıya geldiği maçta futbolcular birbirine girdi.
0: Bir tarafta polislerden oluşan takım, bir tarafta lokanta çalışanlarının takımı vardı. İki takım oyuncuları sahada birbirine girdi.
5: Her iki takım oyuncuları o noktada sahalarda görmek istemediğimiz hareketler. Jandarma ekipleri de şu an sahaya girmiş durumda. Arkadaşlar bizden önce yere kadar geliyor. Jandarmanın biber gazı müdahalesi var.
0: Sakarya'da 20. geleneksel kaymakamlık futbol turnuvasında polislerle bir lokantanın çalışanlarından oluşan iki takım karşı karşıya geldi. Maçın 56. dakikasındaki bir pozisyon nedeniyle futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Çok geçmeden taraflar kavgaya tutuştu. Bazı taraftarların tel örgüleri aşarak sahaya girmesi tansiyonu daha da arttırdı. Jandarma ve sağ kenarındaki polisler müdahale etti. Biber gazı kullanıldı.
5: Jandarmanın biber gazı müdahalesi var.
0: Bir futbolcu yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Darp edildiğini iddia eden bazı futbolcular da şikayetçi oldu. Maç olaylar nedeniyle tatil edildi.
1: İstanbul Eyüp Sultan'da otomobildeki şüpheliler bir parkta bulunan ve gençlerden oluşan gruba kurşun yağdırdı. 5 kişinin yaralandığı olayın detaylarına bakalım.
0: 5 genç parkta oturuyordu. Otomobille gelen saldırganlar gençleri kurşun yağmuruna tuttu. Mahallede korku dolu anlar yaşandı. Olay akşam saatlerinde İstanbul Eyüp Sultan'da yaşandı. Yaşları 15 ile 20 arasında değişen 5 genç Veysel Karani Parkı'nda oturuyordu. Bu sırada otomobille gelen saldırganlar gençleri hedef aldı. Kurşun yağmuruna tutulan 5 genç kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırganlar otomobille kaçtı.
6: Bir motorla da gelip buradan o gençleri taramışlar. Yani birbirlerini tanıyan iki grup yani bunlar.
0: İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 15, 16 ve 18 yaşındaki 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 24 boş kovan buldu. Sokakta park halindeki araçlara da kurşun isabet etti.

0: ettiği belirlendi. Polis saldırıda kullanılan aracın plakasının sahte olduğunu tespit etti. Aynı plakanın gerçek sahibi olan araç Bağcılar'da bir otoparkta park halinde bulundu. Saldırıda kullanılan otomobil ise Kemerburgaz Kent Ormanı girişinde yakılmıştı. Otomobilde uzun namlulu bir silahla bir tabanca ele geçirildi. Polis şimdi şüphelilerin peşinde.
1: Türkiye'de geçen yıl 700 milyon kitap üretildi. Bu kişi başına 8 kitap demek. Türkiye Yayıncılar Birliği'nin raporu ise korsan kitap pazarının nasıl büyüdüğünü gözler önüne seriyor. Öyle ki izinsiz kitap çoğaltan fotokopicilerin yaptığı korsanlığı şimdi de bilgisayar ortamında kitap çoğaltanlar aldı. Raporda başka detaylar da var. Öznur Karslı Çetiner'in haberinden detaylara bakalım.
2: Genellikle PDF olarak indirmeye, bulmaya çalışıyoruz.
3: Korsan yayınlardan.
2: Mecburen.
4: Fotokopiciler de eskisi kadar korsan kitap üretip satamaz hale geldi. Okay. O pazarı onlar da dişlere kaptı.
5: El değiştirmiş oldu gibi bir durum var. Korsan site çok fazla var.
4: Hem kitap evinde satışlar düştü, hem el ticarette düştü.
6: O daha da maliyetli, hatta fotokopide normal kitap almaktan daha maliyetli oluyor. PDF'ten de tabii ki de çözüyoruz tabletlerden. İnternetten indiriyorum, evet.
3: Ücretsiz.
6: Evet. Öğrenciyiz abla, yani ne yapalım.
4: Aslında bugün fotokopiciler de buna isyan ediyor. Niye?
7: Çünkü izinsiz kitap çoğaltan fotokopicilerin yerini artık dijital korsanlar aldı.
4: Niye fotokopiden talep olsun ki? Varken niye talep etsin ki?
5: Hatalı, yanlış bir şeyden başka bir kısma akmış oldu.
7: Türkiye Yayıncılar Birliği'nin raporu da bu tespitleri doğruluyor. Kağıdın fiyatının artması kitap fiyatlarını katladı. Korsan kitap pazarı da devasa boyutlara ulaştı.
4: Gördüğümüz şey şu, çok ciddi bir dijital korsanlık var. Kitaplarımın korsan şekilde çoğaltıldığı bilgisi bize geliyorsa, meslek örgütlerimiz ve avukatlarımız fotokopicileri geçmişte basıyordu, gene basıyorlar.
7: Ancak PDF formatına çevrilen korsan kitapların takibi de, bu kayıt dışılığın önlenmesi de çok daha zor. Kitapları taratıp ücretsiz PDF dosyasına dönüştürenler, parayı internet sitelerine aldıkları reklamlar sayesinde kazanıyor.
4: Dijital korsan kitapları sitelerinde bulunduran yerlerle ilgili savcılıklara şikayetlerde bulunuyoruz.
7: Geçmişte korsan fotokopi çekimi yapanlarla mücadele eden yayıncılar şimdi de aynı formülle yayınları korsan PDF sitelerinde paylaşanlara karşı bu mücadeleyi veriyor. Akademisyenler de bu durumdan muzdarip. Korsana yönelen öğrenciler nedeniyle kitap yazmam diyen akademisyen çok. Son 3 yılda inceleme, araştırma, kitap yazımı %40 düştü.
4: Eğer bu kadar korsan, dijital korsanlık varsa ve kitap satışlarında bir sorun varsa niye akademik yayıncılık yapsın ki bir yayıncı? Yeni sitelerde korsan şekilde, dijital yasa dışı şekilde bu kitapların sunulması da var.
7: Akademisyenleri kitap yazmaktan vazgeçiren bir başka neden de var. O da Yayıncılar Birliği'nin raporunda yer aldı. Raporda yer alan tespitlerden biri de şu: üniversitelerde öğrencilerine kitap tavsiye eden akademisyenlerin CİMER'e şikayet edilmesi. İşte bu şikayetler yüzünden artık akademisyenler kitap yazmaya çekiniyor.
4: Bazı üniversitelerde bazı öğretim üyelerinin soruşturma geçirdiğini duydum. Öğretim üyelerinin kitap tavsiye ettikleri ortaya çıkıyor. Bazı sosyal bilimler alanında tek bir kitapla dersi işleyemezsiniz. Ne yazık ki öğrencilerimizin ekonomik satın alma güçlerinde bir düşüş var ama.
2: Hocalar referans kitap tavsiye ediyor. Evet.
3: Peki öğrenciler almak istiyor mu?
2: Genelde almak istemiyorlar. Ortalama 1500-2000 lira bandından falan başlıyor. Korsana yönlendiriliyoruz aslında bir nevi.
7: Online kitap satışları ise kitap evlerini vurdu. Yayıncılıktaki bu daralma Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da gündeminde. Bakanlık kütüphanelere ciddi miktarda kitap alımına başladı. Türkiye Yayıncılar Birliği, halk ve belediye kütüphanelerinde ödünç kitap uygulamasının yaygınlaştırılmasını öneriyor.
1: Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu. QS, Dünya Üniversite sıralamasında ilk 500'de Türkiye'den 6 üniversite yer aldı. Türkiye'nin en iyisi ise İstanbul Teknik Üniversitesi oldu.
0: Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu. İlk 500'e Türkiye'den 6 üniversite girdi. İstanbul Teknik Üniversitesi zirveye yerleşti. Üniversitelerin en önemli değerlendirmelerinden biri olarak kabul edilen QS, Dünya Üniversite Sıralamaları 2027'de açıklandı.

0: Türkiye'den 25 üniversitenin yer aldığı sıralamada 11 üniversite dünya sıralamasında ilk bine girmeyi başardı. Geçen yıl 298. sırada yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi 279. sıraya yükselerek Türkiye'nin en iyi üniversitesi oldu. Önceki yıl 269. sırada yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ise bu yıl 305. sıraya gerileyerek ikinci oldu. Koç Üniversitesi 329. Boğaziçi Üniversitesi 345. Sabancı Üniversitesi 357. Bilkent Üniversitesi ise 454. oldu. İTÜ Rektörü Profesör Doktor Hasan Mandal yaptığı açıklamada, bu başarı 253 yıllık köklü geçmişimizi geleceğin ihtiyaçlarıyla buluşturma kararlılığımızın bir yansımasıdır ifadelerini kullandı. QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Shorter da Türkiye'nin yüksek öğretimde uluslararası görünürlüğünü artırmaya devam ettiğini belirterek 2023 yılında yalnızca bir Türk üniversitesinin ilk 500'de yer aldığını hatırlattı. Dünyanın en iyi üniversitesi üst üste 15. kez MIT seçilirken Stanford ve Imperial College London ikinci sırayı paylaştı. Oxford 4., Harvard ise 5. sırada yer aldı. QS sıralamayı belirlerken milyonlarca akademik makale inceleyip binlerce akademisyen ve işverenin görüşünü dikkate alıyor.
1: Hafta sonu yükseköğretim kurumları sınavı yapılacak. Yaklaşık 2,5 milyon aday üniversite sınavına girecek. Adayların sınav giriş belgesi ve kimliklerini yanlarında bulundurması gerekiyor. Önemli bir uyarı daha yapalım. Kapılar sınav başlamadan 15 dakika önce kapatılacak.
2: Bölümüm TYT'de ya. 500 istiyorum. 4 yıllık.
3: Bu yıl gireceğim. TYT'ye gireceğim.
0: Üniversite sınavı için hazırlıklar tamamlandı. 2,5 milyon aday hayalini kurduğu üniversiteye girmek için 20-21 Haziran'da YKS'de ter dökecek.
4: İlk girdiğim seneki sonucumu beğenmedim. Yeterince güzel gelmedi o yüzden.
0: YKS'ye girmek için bu yıl 2.425.628 aday başvuru yaptı. Adayların yaklaşık 1 milyonu ilk kez sınava girecek.
5: TYT ve AYT'ye gireceğim. Hiç hazırlamadım. Çünkü meslek lisesi okulundan dolayı rahat bir şekilde gireceğimi ve çıkacağımı düşünüyorum.
6: Ben her yıl kendimi denemek için giriyorum. Çeşitli deneyimler kazanmak, çeşitli sınav tecrübesi kazanmak, taktik kazanmak, geliştirmek için giriyorum.
0: Yükseköğretim kurumları sınavı 3 oturumdan oluşuyor. 20 Haziran'daki temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. Türkçe, matematik, sosyal ve fen bilimlerinden toplam 120 soru yanıtlayacak adaylara 165 dakika süre verilecek. 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te ise alan yeterlilik testi uygulanacak. Toplam 160 soru sorulacak. Adaylara 180 dakika süre tanınacak. YKS'nin 3. ve son oturumu olan yabancı dil testi ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılarak sınav salonuna aday alımı tamamlanacak. Adayların sınava giderken yanlarında sınava giriş belgesi ve kimliklerini bulundurması gerekiyor. YKS nedeniyle 355 Nüfus Müdürlüğü 20 Haziran Cumartesi günü saat 7 ile 17 arasında, 21 Haziran Pazar günü de 7 ile 15.30 arasında hizmet verecek. YKS'ye yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11.883 okulda 44.886 personel ve 6.907 ekip görev yapacak. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.
1: İstanbul Valiliği'nin hayata geçirdiği Enstrümansız Okul Kalmasın projesi meyvelerini vermeye başladı. İstanbul'daki çeşitli liselerden yaklaşık 1500 öğrenci yıl sonu etkinliğinde konser verdi.
0: Okullarında eğitim aldılar, hayata geçirilen projeyi yıl sonu konseriyle taçlandırdılar.
7: İnşallah bugün 1500 kişiyle bu konseri düzenliyorsunuz. Gelecek sene sayımız daha da artacak.
0: İstanbul Valiliği'nin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde hayata geçirilen Enstrümansız Okul Kalmasın projesi sürüyor. Öğrenciler bu proje sayesinde okullarında kurulan müzik atölyelerinde eğitim alıyor. Bu kapsamda İstanbul'un 39 ilçesindeki liselerden 900 öğrencinin yer aldığı koroyla 600 öğrenciden oluşan orkestra konser verdi. İstanbul Valisi Davut Gül, Enstrümansız Okul Kalmasın projesinde hedeflerini anlattı.
7: Geçen sene 260, bu sene 240, toplamda 500 tane müzik atölyemiz tamamlanmış olacak. Hedefimiz ne? Gelecek sene

0: ilave 500 atölye daha yaparak 1000 sayısına ulaşmak.
1: İstanbul'un 5 asırlık sokak lezzeti İstanbul simidi dünya sahnesinde. Şehrin en büyük simgelerinden biri için Eminönü Meydanı'nda renkli bir tanıtım etkinliği düzenlendi. Yabancı turistlerin ve vatandaşların simit kuyruğuna girdiği meydanda renkli anlar yaşandı.
2: Simit çok güzel, ayran çok güzel.
3: Gerçekten çok şahane.
4: Yiyorum, seviyorum. Çok da güzel oluyor. Çayla, bir de peynir yanında çok şahane oluyor.
5: Tarihi Yarımada'nın simgesi. Vapurda martıların ve kahvaltıların vazgeçilmezi. Sabahın erken saatlerinde fırınlardan yükselen İstanbul simidi kokusu bu kez Eminönü Meydanı'ndan yükseldi.
6: Very good. Yes.
7: Çok iyi. Evet, ekmek gibi. Susamlı ekmek gibi. Üstündeki susam sanırım. Evet, çok güzel. Herkes için yemesi çok kolay.
4: Her zaman yiyorum. Kahvaltıda, arada.
2: Osmanlı saray mutfağından bugün sofralarımıza kadar gelen bir lezzet İstanbul simidi. Tam 500 yıldır hem İstanbulluların hem turistlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.
8: Sünger gibi yumuşak. Çok güzel. Çok yoğun bir tadı yok. Susamlı ekmek gibi. Çok güzel. Kahvaltıda tekrar deneyeceğim.
5: Geçtiğimiz yıl Aralık ayında coğrafi işaret tescili alan İstanbul simidi için Eminönü Meydanı'nda tanıtım etkinliği düzenlendi.
4: Başka yerde kokuyu bulamıyorsun.
9: Yiyoruz, seviyoruz. Kokusu, susamı, yapılışı. Şu anda tescillenmiş ve bize ait olmuş olması çok çok memnun edici.
10: Seviyorum. Kahvaltıda yemeği severim.
5: Yoğun ilgi gören etkinlikte yıllardır değişmeyen tarifiyle fırından çıkan simitler yerli ve yabancı ziyaretçilerden tam not aldı.
8: Tadı güzel. İlk kez yedim. Benim gibi ilk kez deneyenler için çok iyi. Çok beğendim. Sokakta insanların elinde gördüm. Herkes bu ekmekten yiyordu. Ben de denemeliyim diye düşündüm.
7: Türk simidi çok güzel. Brezilya'da böyle yok.
1: Yüzyıllar boyunca onlarca medeniyete ev sahipliği yapan ülkemizde arkeolojik çalışmalar tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Son olarak Aspendos kazılarında Roma dönemine ait Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak bir eser gün yüzüne çıkarıldı.
11: Aylarca titizlikle çalıştılar. Tarihe ışık tutacak yeni esere ulaştılar. Aspendos nehir tanrısının tasvir edildiği mozaiği gün yüzüne çıkardılar. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında Antalya Aspendos Antik Kenti'nde kazı çalışması sürüyor. Çalışmalar kapsamında Tiyatro Caddesi'nde yapılan kazılarda yeni bir mozaikli yapı ortaya çıkarıldı. İlk değerlendirmelere göre havuz olarak inşa edilen yapının izleri milattan sonra 3. yüzyıla uzanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aspendos'ta Roma dönemi Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak son derece önemli bir keşfin gün yüzüne çıkarıldığını belirtti. Mozaiğin merkezinde kente hayat veren Yurimedon Nehri'ni simgeleyen Aspendos Nehir Tanrısı başında ve elinde saz yapraklarıyla betimleniyor. Gün yüzüne çıkarılan mozaik tabanın ilk panosu geometrik bezemelerden, ikinci panosu ise merkezindeki figüratif betimlemeden oluşuyor. Mozaik tabanın tamamen ortaya çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
1: Yapay zeka teknolojileri sınır tanımıyor. Bu kez sağlık alanından bir çalışma geldi. ABD'li yapay zeka şirketi sadece bir dakikada tüm vücudun görüntü haritasını oluşturacak bir sistem üzerinde çalıştığını açıkladı.
5: Bir dakikada tüm vücudu taramayı hedefliyor. Vücudun detaylı haritasını çıkarıyor. Üstelik bunları sadece 60 saniyede yapıyor. Amerikalı şirket vücut görüntülenmesini sağlayacak yeni cihaz üzerinde çalıştığını duyurdu. Çalışma yapay zeka destekli görsel üretim araçlarıyla tanınan Midjourney şirketinden geldi. Şirketten yapılan açıklamada Midjourney Scanner isimli bir görüntüleme sistemi geliştirildiği bildirildi. Henüz ticari kullanıma sunulmamış bu teknolojiyle MR benzeri görüntüleme sistemlerinin daha hızlı ve daha erişilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Yeni teknolojiye göre cihazdaki tarama işlemi sığ bir su havuzu içerisinde gerçekleşecek. Vücut ultrasonik sensörlerden oluşan halka sistemi tarafından farklı açılardan taranacak. Gönderilen ultrason dalgaları ve geri dönen sinyaller yapay zeka desteğiyle işlenerek detaylı bir görüntü haritasına dönüştürülecek.

0: tarayıcının bir kişinin tüm vücudunu 60 saniyeyi aşmayan bir sürede görüntülemesi hedefleniyor. Ancak projenin halen geliştirme aşamasında olduğu ve henüz ticari kullanıma sunulmuş bir ürün bulunmadığı belirtiliyor. Your blood pressure's been higher than usually.
1: Şimdi kısa bir ara.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 26, Edirne güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla yağmurlu 27 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana yağmurlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 25, Zonguldak güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Konya parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava çoğunlukla güneşli, Erzurum 26, Van 27 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 35 derece.

Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. ABD'nin New York kentinde silah sesleri duyuldu. Bir kişi gözaltına alındı. Silah sesleri kentin en ünlü noktası olan

0: Times meydanından yükseldi. Seslerin duyulmasının ardından meydandakiler kaçışmaya başladı. İlk açıklama New York Polis Departmanı'ndan geldi. Polisin şüpheliyi olay yerinde yakaladığı, saldırıda kullandığı silahın ise ele geçirildiği paylaşıldı. Şüphelinin 18 yaşından küçük olduğu aktarılırken şans eseri yaralanan olmadı. Soruşturma ise devam ediyor. ABD ve İran'ın mutabakat zaptını imzalamasının ardından ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsviçre'de başlayacak müzakere sürecinde Amerikan heyetine liderlik edeceğini söyledi. Mutabakat zaptı hakkında ilk açıklamasını yapan İran dini lideri Müçteba Hamaney ise aslında farklı bir görüşe sahip olduğunu bildirdi. Detaylara bakalım.
1: İmzalar atıldı. Gözler İsviçre'ye çevrildi. Peki bundan sonra neler olacak? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın mutabakat metnini imzalaması, İsviçre'de yapılması planlanan töreni belirsizliğe sürükledi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'na göre Amerikan ve İran heyeti Bergenstock'ta anlaşmanın uygulanmasına ilişkin müzakereler için bir araya gelecek. Amerikan basınına göre ise Cuma günü başlayacak müzakere turu 3 gün sürecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance müzakerelerde Amerikan heyetine liderlik edeceğini söyledi. Ancak hafta sonu görüşme planının değişebileceğini belirtti. Arabulucu Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif ise İsviçre gezisini erteledi. Pakistan basınının iddiasına göre görüşmelere Dışişleri Bakanı İshak Dar katılacak. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran politikalarını eleştirenleri hedef aldı. İran'a karşı yeterince sert davranmadığımı düşünenler ya kıskançtır, ya kötü insandır, ya da aptaldır dedi. Petrol akıyor. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak. Borsalar coşuyor. İstihdam rekor seviyelerde ve fiyatlar düşüyor. Ülkemiz hiç olmadığı kadar güçlü ifadelerini kullandı. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a 300 milyar dolarlık ödeme yaptığı iddialarını ise yalanladı. Vance de İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden tek kuruş alamayacağını belirtti. İran anlaşmaya uymadığı takdirde anlaşmanın hiçbir faydasından yararlanamayacak dedi. Yaptırımlar konusuna da değindi.
2: Bunu İranlılara yapılmış büyük bir taviz olarak görmedik. Açıkçası İranlılar da bunu kendilerine yapılmış bir taviz olarak görmedi. Çünkü onları petrol satmaktan alıkoyan şey yaptırımlar değildi.
1: Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırıldığını bildirdi. Donanma anlaşmaya uyulduğundan emin olmak için bölgede kalmaya devam edecek açıklamasını yaptı. Vance de Hürmüz Boğazı'ndan 12,5 milyon varil petrol geçtiğini duyurdu. İran dini lideri Müçteba Hamaney ilk açıklamasını yaptı. Yazılı mesajında ben mutabakat zaptı konusunda farklı görüşe sahiptim dedi. Ancak Pezeşkian'ın İran'ı koruma taahhüdü vermesi ve sorumluluğu üzerine alması sonucunda mutabakata izin verdiğini belirtti. Bundan sonrası için belirtilen şartların yerine getirilmesini bekleyeceğiz dedi. İran Cumhurbaşkanı da imzalanan mutabakat zaptını paylaşarak barış karşılıklı saygının gölgesinde gerçekleşecektir açıklamasını yaptı. Barış anlaşmasının nihai şartlarının belirlenmesi için 60 günlük müzakere süresi öngörülüyor. Ancak Trump 60 günlük sürede esneklik payı bulunduğuna işaret etmiş, bu süreyi kesin bir son tarih olarak görmediğini söylemişti.
0: ABD-İran savaşı süresince Türkiye diplomaside üstlendiği rolle ön plana çıktı. İngiltere basınında Türkiye'nin çalışmalarına dikkat çeken bir haber yayınlandı. Ankara'nın NATO bağlarını güçlendirdiği ve Körfez ülkeleriyle yeni savunma anlaşmaları yaptığı yazıldı.
1: Türkiye bölgesel denklemi lehine çevirdi. İddia İngiliz basınından. Middle East aynı haberinde Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı sürecinde Orta Doğu'da füze tehditlerine ve artan enerji maliyetlerine dikkat çekildi. Haberde yer alan iddiaya göre Ankara, güçlenen NATO bağları, Körfez ülkeleriyle yeni savunma anlaşmaları ve Amerika Birleşik Devletleri İran diplomasisindeki kritik rolüyle ön plana çıktı. İddiaya göre Türk yetkililer İran'la doğu sınırı boyunca acil durum planlarını hızla devreye soktu. Böylece olası mülteci dalgasının ülkeye girişini engellemeyi amaçladı. Haberde İsrailli yetkililerin İran'la Kürt grupları kullanmaya çalıştığı öne sürüldü. Batı İran'da ayaklanma başlatma planını uygulamaya çalıştığı belirtildi.

0: İddiaya göre Ankara bu noktada devreye girdi. Yürüttüğü çalışmalarla Kürt eksenli ayaklanmanın iyi fikir olmadığı konusunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı ikna edecek yeterli siyasi krediye ve nüfuza sahip olduğunu gösterdi. Haberde yer alan iddiaya göre Türkiye, İran'ın uzun menzilli drone saldırıları karşısında büyük ölçekli hava savunma sistemi satın almak isteyen Körfez ülkelerinin ana silah tedarikçisi olarak da öne çıktı. Ankara'nın Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle 100 milyonlarca dolar değerinde sözleşmeleri imzaladığı öne sürüldü. Bunun Türkiye'yi güvenilir bir savunma partneri yaptığı belirtildi. Körfez'de bu ticari bağları kurarken diğer taraftan İran'la olan ilişkilerini de sürdürmeyi başardı denildi.
1: İzmir'de 23 yıllık CHP dönemi sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Tugay bağımsız olarak başkanlık görevini sürdüreceğini açıkladı.
2: Diskin Ege Bölge Temsilcisi hatta Diskin...
0: CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İzmir dahil bazı il başkanlarının görevden alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
3: CHP'nin maruz kaldığı mutlak butlan kararının partimize büyük zararlara yol açtığını görüyor ve anlıyorum. Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Bir grup il başkanı ile birlikte İzmir il başkanımızın görevden alınması İzmir'in siyasi iradesine yapılmış kabul edilemez bir yanlıştır.
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bağımsız olarak görevini sürdüreceğini açıkladı.
3: Büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Dosyası sunulan milletvekiller arasında Özel'in yanı sıra İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez de yer alıyor. Ayrıca CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da dosyası sunulanlar arasında bulunuyor. Meclis Başkanlığı yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı fezlekelerini Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulan Karma Komisyonu havale etti. Toplam 12 kişiye ait Özel ve Sarıgül'ün ikişer olmak üzere 14 dosya bulunuyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel Ankara'da Ulus Hali'nde esnafı ziyaret etti. Genel merkeze teslim edilen delege imzalarını hatırlatan Özel, Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay çağrısı yaptı. Kemal Bey'in bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım dedi.
4: Mecliste bir mücadele veriyoruz. Mecliste de darlandık. Milletvekillerimiz de diyorlar ki hep dışarılara gidiyoruz. Bir Ankara'da dolaşalım. Ne zamandır bu ulus eski hali bir gezelim diyorduk. Biz geldik bir esnafa hal hatır soralım millete diyelim.
0: Hal ziyareti yaptı. Vatandaşla, esnafla sohbet etti. Ve bir kez daha kurultay çağrısını yeniledi.
4: Sokakta malum öfke var. Yapılması gereken iş... Dün verilen imzaları hemen notere yollayıp, daha doğrusu ilçe seçim kuruluna kurultay yapıyoruz deyip bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım Kemal Bey.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Ankara'da ulus halindeydi. Özel, sokağın gündeminin ekonomi olduğunu belirtti.
4: Vatandaşın sorunlarını konuşan, 20 bin liralık emekli maaşının yetmediğini konuşan, asgari ücreti konuşan, gençlerin ümitsizliğini konuşan, buradaki esnafın çaresizliğini konuşan Halkın Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyecek. Allah'a şükür partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı evinin önünden kaçırıldığı Erhan Karaal'ın kaçırılma anı görüntüleri ortaya çıktı. Habertürk'ten Alihan Tok'a konuşan eşi Ayşe Karaal yaşananları anlattı.
5: Eşim kapının önünde ailesinin, çocuklarının, komşularının gözü önünde karga tulumba bir şekilde kaçırılarak götürüldü.
0: Kimse ne olduğunu anlamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür

0: yardımcısı herkesin gözü önünde kaçırıldı.
1: Kim bunlar efendim? Herhangi bir şüphe var mı?
2: Vallahi hiçbir şekilde yok. Ben oturduğum yerde 17 yıldır oturuyorum. Hiçbir komşumuzla hiçbir şekilde yani sevgi muhabbetinden başka bir muhabbetimiz olmaz. Ailemiz içinde zaten öyle bir şey olmaz. Hiçbir şekilde hani kumardır, sigaradır, içkidir. Ne bileyim hiçbir şey yok yani. Hani...
0: Kültür Anonim Şirketi Genel Müdürü Erhan

0: Önden küçük kızımla aşağıya indi, sahilde bir yürüyüş yapacaktık. Arkadan da biz gelecektik. O arada bir bağırış sesi duydum. Erhan'ın telefonu çaldı, aradı beni. 3 kere polis, polis, polis dedi. Ben camdan uzattım kafamı, baktım 2 kişi kafasına vurmuş, arabanın içine atmış, gidiyor.
1: Erhan Karaal Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı. Olaya yanındaki kızı da şahit oldu. Otomobil bu yönden hızla kaçtı. Eşi Ayşe Karaal hemen polise ihbarda bulundu.
2: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Polis çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Habertürk'e konuşan Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Karaal, kocasının telefon bulma uygulamasından bir keresi yer alındığını söyledi.
0: Dün telefonu kapalıydı. Bugün öğle saatlerinde kızlarım sürekli bakıyor. Sinyal geldiğini söyledi. Hemen polis memuruna verdik. Gittiler. Kartal'da açık ve samanlık bir alanda sinyal geldiğini ilettiler ama henüz telefonu bulunamadı maalesef ki.
2: Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisin Karaal'ı arama çalışması sürüyor.
3: Mersin'de denizde çıkan sopalı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı. Bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Konuya dair Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir paylaşım geldi. Bakan Gürlek, vatandaşların ve turistlerin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi. Gürlek, turistlerin baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslarla hanutçuluk faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir ifadelerini kullandı. Gürlek, Türkiye'nin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren eylemlere karşı mücadelenin süreceğinin de altını çizdi. Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan isimler arasında Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Berdan Mardini, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker de bulunuyor. Ayşe Hatun Önal, Beren Saat ve Kerimcan Durmaz'ın da aralarında olduğu 10 ismin ise test sonuçları negatif çıktı. Uyuşturucu soruşturmasında toplam 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 23'ü gözaltına alınmış, adli tıptaki uyuşturucu testlerinin ardından savcılığa sevk edilmişti. Soruşturma kapsamında 9 kişi tutuklanmış, 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mersin'de bir yolcu minibüsünde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Bir yolcu şoförün boğazına sarıldı. Yolcular araçtan nasıl kaçacağını şaşırdı. Sonrasında neler yaşandı izleyelim.
4: Işıklara geldiğimde bir anda boğazıma biri sarıldı. Beni öldürmeye çalıştı.
5: Yolcu olarak bindiği minibüsün sürücüsüne saldırdı. Şoför ve yolcular ölümden döndü. Furkan Gök, Mersin'de Silifke-Taşucu hattında minibüs işletiyordu. Gök, her gün olduğu gibi yine yolcularını alıp yola çıktı. Yolculardan biri şoförün yanına oturdu. Daha sonra rahat edemedim diyerek arkadaki koltuğa geçti. Yolculuk devam ederken birden şoför Furkan Gök'ün boğazına sarıldı.
4: Beni öldürmeye çalıştı. Daha sonra müdahale ettim, kapıyı açtım. Araçta bulunan 12 kişi kadar yolcuyu indirdim. Ondan sonra kendimi attım araçtan.
5: Minibüs şoförü ve yolcular canını zor kurtardı. Minibüsü gasp eden saldırgan önündeki araca çarparak kaçtı. Saldırgan yaklaşık 4 kilometre ilerleyebildi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheli kaza yaptı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsü gasp eden kişinin Can Özat'a olduğu belirlendi.
4: Tanımıyorum. Durumunun iyi olmadığını söylüyorlar. Polis abiler de aynı şekilde sürekli karakolda olduğunu söylüyor.
5: Olayla ilgili inceleme sürüyor.
3: Hakkari'de bir kamyonla minibüs çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Yüksekova'da çevre yolundaki kavşakta meydana geldi. Bir yolcu minibüsüyle kamyon kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi doktorların çabasına rağmen kurtarıldı.

0: karılamadı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde seyir halindeki minibüsün kavşaktan kontrolsüz şekilde geçmeye çalışan kamyonla çarpıştığı ve iki aracın da savrulduğu anlar yer aldı. Bağımlılığı azaltarak sağlıklı bir yaşam için Yeşilay ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Kent meydanında İzmir Yeşilay Bağımsızlık Festivali yapıldı. Festivalde yeşil renkli içecekler ve birbirinden lezzetli yemekler sunuldu. Gençler sanata ve eğlenceye doydu.
1: Yeşilay deyince aklınıza ne geliyor sizin?
2: Temiz bir dünya, dumansız bir dünya. Daha sağlıklı bir dünya geliyor benim aklıma.
3: Temiz, dumansız ve doğal bir yaşam. Sağlıklı bir nesil için binlerce genç Bağımsızlık Festivali'nde buluştu.
4: İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay olarak bağımlılıkla mücadele programı uyguladık.
3: İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda Yeşilay Bağımsızlık Festivali düzenlendi. 207 okuldan binlerce öğrenci katıldı.
4: Tütün, alkol, madde, sigara, kumar bağımlılığından uzak tutmak, çocukları daha çok sokağa, mahalleye, bahçeye, toprağa, ormana, arkadaşlarıyla oyun ve eğlenceye çekmek için güzel bir proje uyguladık.
2: Bu içeceğimizin içerisinde ananasımız var, yeşil elmamız var, fezlerimiz var, pazımız var.
1: Yeşilay'ın etkinliğinde farklı standlar var ve her renkten tabii ki besinler var ama öncelikle tabii ki yeşile yer verilmiş. Ve gençler bu standı hazırlamış. Sizlerden öğrenelim bakalım neler hazırladınız?
5: Bu vasanın üstünde kuru domates var. Krem peynir ve pesto ile ikram etmek istedik. Afiyet olsun.
2: Burada da hurma toplarımız var. Ceviz, hurma, kakao ile oluşuyor.
3: 25 takımın katıldığı barista yarışmasında yeşil içecek konseptleri jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.
6: Ege olunca ot hep yemek aklınıza geliyor ama burada içeceklerde otları çok iyi kullanmışlar. Mesela Foça kendi otunu kullanmış, Tire kendi bölgesindeki otu kullanmış. Her bölge kendi hatta coğrafi şart ürünlerini de kullanmaya çalışmışlar.
5: İçeceğin içindeki bütün malzemeler koyduğumuz şeyler sağlıklı. Her şey ya sindirim sistemine ya kalp sağlığına ya da karaciğere iyi gelen şeyler.
3: Festivalde robot futbol turnuvaları, ödüllü yarışmalar, sergiler, halk oyunları gösterileri ve konserler vardı.
2: Elbisemizin adı Esaretten Zerafete. Böyle drapeli özgürlüğü simgeleyen bir model çalıştık. Şuradaki zincir aksesuarları da aslında esareti temsil ediyor.
3: Festivalde dereceye giren öğrencilere ödül verildi.
0: Haber bültenini noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Anlamak için soran program Gerçek Fikri Neden? Herkese merhaba. CHP'de haftalardır devam eden kriz yeni bir evreye girdi. Kurultay için toplanan imzalar teslim edildi. Yeni görevden almalar ve istifa iddiaları gündeme geldi. Parti içindeki güç mücadelesi ise daha da sertleşti. Ancak artık tartışma sadece kimin genel başkan olacağı, CHP'yi kimin yöneteceği tartışmasını da aştı. Bugün CHP içerisinde aslında kabaca 3 temel soru öne çıkıyor diyebiliriz. Gerçekten partinin arındırılması gereken unsurlar var mı partide, CHP'de? Yoksa bütün bu iddialar siyasi bir operasyonun parçası mı? CHP neden bu kadar derin bir kriz yaşıyor? Bu süreci kim yönetiyor, kim yönlendiriyor, amaç ne? Ve belki de biraz daha kritik bir soru, Türkiye'nin bugün nasıl bir CHP'ye ihtiyacı var? Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklaması bu tartışmayı bambaşka bir zemine taşıdı. Cumhuriyet Halk Partisi bu devletin kurucu iradesidir. Önce Türkiye diyen millici ve kamucu duruşun ta kendisiyiz diyerek CHP'yi tanımladı. Peki CHP'de yaşanan mücadele yalnızca bir liderlik kavgası mı, yoksa devlet, siyaset, dış politika ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin iki farklı anlayışın hesaplaşması mı? Hepsini konuşacağız. Kimlerle? İstanbul Stüdyo'da Profesör Doktor Yaşar Hacı Sahiloğlu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Gazeteci Merve Şevdemoruç.

0: geldin Merve. Siyaset bilimci gazeteci Sezin Öney. Hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Gazeteci Alişer Dilek. Hoş geldin Alişer. Ve Ankara Stüdyo'da iletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat. Hoş geldin Ali Haydar Fırat.
2: Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar konuklara ve izleyenlere saygılar.
0: Çok teşekkürler. Meclise dokunulmazlık dosyası sunulan vekiller var. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile ilgili 2 adet dosya var burada. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez de var. Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Dağan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Işık. 14 vekil var. Şimdi bu dokunulmazlık dosyasının sunulmasını hani şey midir Alişer? Baktım Nisan 2026 itibariyle mecliste 1045 dosya var. 145 milletvekiliyle ilgili. Hani buradan bakılırsa hani bu olağan bir şey. Çok böyle özel bir anlam atıf etmek 1045 dosya 145 milletvekili demek ki bu oluyor. Fakat işte hani içinde Özgür Özel'in de olması, şu dönemlerdeki tartışmalarla birlikte hani bu olağanlığın içerisinde mi değerlendirmek gerekir yoksa buna ayrıca bir odaklanmak lazım mı? Tabii ben burada Özgür Özel'i öne çıkardığım için diğer milletvekilleri hani anlamsızmış gibi olmasın ama hani en güncel, en aktüel tartışmada dikkatler biraz da orada. Onun için bu son dakika haberine sen nasıl bakıyorsun, nasıl bir anlam
3: veriyorsun? Şöyle doğru bir şüpheyle yaklaşıyorsun. Özgür Özel'in iki dosyası, sadece Özgür Özel'in benim hatırladığım 56 tane dosyası var bu arada.
0: Evet.
3: O bin küsürün içinde
0: 56.
3: 56 tane olması lazım. Artı 2 oldu sanırım. Hı hı. Ama o 56'nın neredeyse tamamı kürsü konuşmaları. Hı hı. Dolayısıyla hani o bin küsür dosyayla bir arada tutulabilecek. Ama bu iki dosya farklı. Onun için yani şüphe ya da buraya de dikkatli bakmak lazım. Neden bu iki dosya farklı? Zaman o kadar çabuk geçiyor ki bugünlerde bu gündemde. Yanlış hatırlamıyorsam geçen hafta İstanbul'daki savcılığın iki yazısı var. Bu iki dosya da oradan çıktı. Bir tanesi dosyalardan biri 38. olağan kurultay. Yani mevzu bahis kurultay, bu çok konuştuğumuz kurultayda. Kurultay hile dosyası. 38. olağan kurultayda delegelerin iradesini fesada uğratma, genel başkanlık seçimine hile karıştırma iddiası. İkinci dosyada rüşvet dosyası. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlunun verdiği ifadeler vardı, hatırlayacaksınız, haberleri de konu oldu. Onunla ilgili dosya Ankara'ya gönderildi. Yani o sadece Özgür Özel özelinde 56 tane hazır bekleyen dosyadan farklı iki dosya var. Yani mutlak butlan süreciyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin de içine girdiği, 38. kurultayın merkeze alındığı iddiaların yoğunlaştığı, rüşvet ve işte delegelerin satın alınması iddialarının yoğunlaştığı, ki savcılığın yazılarını hatırlarsan sertti. Bazı mesajlaşmaların görüldüğü, MASAK raporlarının olduğu yönde de açıklamalar vardı Ankara'ya gönderilen dosyada. Dolayısıyla bunları böyle o diğer bin dosya gibi değil de Özgür Özel özelinde kendisinin de dile getirdiği...
0: Alişer, burada şu görüntüde şu an
3: onu soruyor
0: bu galiba. Dosyaları sormuşlar. O da cevap vermiş. Ne cevap verdiğine bir bakalım mı? Ne diyor?
4: Efendim merhabalar. Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Aralarında sizin isminiz de var. Bir değerlendirmeniz olur mu acaba?
5: Bizim ona bağışıklığımız, aşımız var. Teşekkür ederim.
4: Teşekkürler.
0: Bizim ona bağışıklığımız var mı dedi?
3: Evet, bizim bağışıklığımız var diyor. Ama ben bu iki dosyayı biraz da kendisinin de daha önce de dile getirildiği dokunulmazlığın kaldırılması, hatta gene kendisinin dile getirildiği tutuklanmaksa bu da olabilir. Bunları da görebiliriz. Biz bu yoldan dönmeyiz gibi hani o siyasileştirdiği söylemin içerisine koyarak baktığım zaman bunları ayrı gözlemlememiz gerekiyor. Ve meclisteki devam edecek sürecin de diğer fezlekelerden farklı muamele göreceğini düşünüyorum bu iki fezlekenin.
0: Ali Haydar Fırat, ne dersin? Özgür Özel'in de içinde olduğu 14 milletvekiline dokunulmazlık dosyası, Özgür Özel'in hemen açıklaması sıcağı sıcağına onu da verdik. Alişer Direk diyor ki yani bu tartışmaların içerisinde hani buna dikkat kesilmek çok yanlış olmaz. Çünkü ben dedim ki 1045 dosya varmış, 145 milletvekili için. Hani bu bir meclis rutinine dönmüş neredeyse ama hassas bir konu ve buna dikkat kesilmek lazım dedi Alişer Direk. Ne dersin?
2: Evet, iyi akşamlar. Ya aslında bir yönüyle belirttiğin üzere rutin bir hal almış.

0: bu fezlekelerin meclise gönderilmesi. Çünkü hemen hemen birçok konuda farklı partilerden farklı vekillerin onlarca fezlekesi var. Özgür Bey ile ilgili, Sayın Özgür Özel ile ilgili özel bir durum ortaya çıkar mı? O biraz Temmuz ayında yapılacak o yargılama sonrasında belki olabilir. Çünkü işte 38. Olağan Kurultay sürecinde biliyorsunuz aynı zamanda bir ceza davası vardı. O ceza davasında Sayın Özgür Özel ve birçok arkadaşımıza bir siyasi yasak talep ediliyordu. Eğer oradan bir ceza çıkarsa belki sevgili Ali Şer'in söylediği üzere böyle bir süreç konuşulabilir, tartışılabilir ama onun ötesinde ben mecliste Ankara'da bu fezlekelerin hemen yani hemen yürürlüğe konup kaldırılacağına dair çok bir atmosfer ya da bir ortam göremiyorum. Onu ifade edeyim. Komisyona sevk edilecektir, tartışılacaktır, konuşulacaktır. Ama hani eğer burada bir yeni bir durum ya da olasılık neye bağlı derseniz, ben o ceza yargılanmasında ortaya çıkan hem fezleke siyasi yasak kararıyla ilişkin oradan bir durum, yeni bir şey çıkarsa belki bu süreci hızlandırabilir diye düşünüyorum.
1: Peki, buna özel anlam atfetmek gerekir diyen konuklarımız var mı?
2: Mayıs sonu, Haziran başı daha çok bu konudaki fezlekeler hızlandı. Özgür Özel'le ilgili. Daha önce Cumhurbaşkanı'na hakaret, kamu görevlileriyle ilgili bu mukavemet vesaire, o tarz şeyler vardı. Ama birdenbire bu kurultay, 38. kurultayla ilgili konuların ve adaylaşma süreçleri, 2024 yerel seçimleriyle ilgili onların hızlandığını görüyoruz. Ama gene de tabii dokunulmazlığın kaldırılması ve hatta işte işin tutuklanmaya gitmesi, siyasi yasağa gitmesi tabii çok ağır. Türkiye'nin daha önceki yakın tarihinde de Selahattin Demirtaş'la ilgili, Enis Berberoğlu'yla bunlar olduğunda bir travma yarattı siyasi tabii. Onun için ben bunun çok olası olacağını düşünmek istemiyorum. Hiçbir siyasetçi için olmamalı bana kalırsa, hiçbir milletvekili.
1: Bir yorumunuz var mı?
3: Yani şöyle, hani tabii ki CHP'nin içerisinde bütün bunlar konuşulurken, Özgür Özel'in ismi çok tartışılırken, elbette ki hani iki dosya acaba hani zamanlama manidar mı falan diye düşündürüyor da, benim hatırladığım komisyona böyle dosyalar hep bu rakamlarda geliyor. Yani Ocak 2026'da da gelenler mesela 12 dosya birdendi. Yani tek tek gelmiyor dosyalar. Hani belki izleyicilerimizden böyle süreci bilmeyenler için söylemek lazım. Bakanlıktan Cumhurbaşkanı'na böyle 10-15 miktar kadar bir birikme olduğu zaman meclise geliyor. Ama meclise gelmesi bir şey ifade etmiyor. Komisyona gelmesi lazım. Dosyaların tek tek açılması lazım. Komisyona gelmesi de yani partilerin kendi iradeleri vesaire, orada nasıl bir tavır takınacakları falan, ben o sürece çok ciddi bir zaman olduğunu düşünüyorum. Elbette her zaman bu fezlekeler konusu hassas bir konu oluyor. Bugün özel bir zamana denk gelmesi sebebiyle daha da dikkat çekici, ama ben şu anda herhangi bir işleme alınma ile ilgili bir durum olacağını zannetmiyorum.
1: Zaten meclisin iç tüzükteki üst sınırların tam uygulanması durumunda 75 ila 90 günü buluyormuş zaten bu şeyler, süreçler, prosedürler. Onun için bugünden yarına hemen olabilecek bir durumda değil. Var mı özel bir anlam atfediyor musunuz?
4: Yani
1: yoksa
4: biz bunu yıllardır
1: 1045 dosyadan ikisini
4: konuşuyoruz. Dosyaları, fezlekeleri, meclise gelip gelmeyeceğini, oylamaları, bunları hep konuşuyoruz. Yani bu kişiye özgü ya da herhangi bir siyasi parti temsiline dayalı olmadan. Birincisi de böyle bir dosya niye hazırlandı? Gerçekten hukuki açıdan bunun yargılanması, kovuşturması neyse gerekli kılıyor mu? Bunun için hem hukuki açıdan hem vicdani açıdan herkesin bu konuda bir kanaat oluşturabilecek bir nitelikte mi? Bu yönlerle hiç bakamıyoruz tabii. Yani sonuç itibariyle meselenin siyasi yanı, bu da doğal olabilir, kuşkusuz hep siyasi kimlikler. Bu öne çıkıyor. Mesela nedir o iki konunun gerçekten hakikatle olan bağı? Bu gerçek anlamda bir hakikatin ortaya çıkartılması açısından hukukun ya da yargılamanın çok zorunlu kıldığı bir şeyse şundan arınamıyoruz. Yani siyaseten buna bakmayalım. Bu gerçekten o temsil ettiği siyasi hareketin selameti açısından da, zarar görmemesi açısından da önemlidir diyemiyoruz. O yönüyle de bu mesele sür git sürekli işte dokunulmazlıkların topluca kalkması kalkmaması,

0: tartışmasında siyasi ve ideolojik pozisyonlar aldığımız gibi devam ediyor. Dolayısıyla ben bu Özgür Özel bahsinin, bu iki dosya, özellikle bunlardan bir tanesinin bu yolsuzluk iddialarının bir parçası gibi görünüyor olması, yani bir Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ek ifadeleriyle ortaya çıkan iddiaların yansımaları falan, bunları çok önemsiz falan saymıyorum. Bunun açığa çıkması lazım. Bu kadar kolay insanların siyasi yaşamlarına leke de sürülmemeli. Gerçek neyse de ortaya çıkmalı. Öyleyse de az bir şey değildir. Genel başkanlık düzeyinde bir ismin böyle bir şeye yeltenmiş olmasının da açıkçası en çok o partiye gönül verenler tarafından bilinmesi, bunun ısrarla istenmesi gerekir. Bu yapılamadı bugüne kadar. Olmuyor da, bir türlü de olmuyor. Çünkü hemen üzerine bir siyasi zemin oluşuyor. İktidar muhalefet arasında bir anlam doğru kullanılma alanına dönüyor. Yani tam bir fırsat bulundu. Bunun üstüne gidelim ve siyaseten
1: yıprandı. Şimdi bu kısmı zaten uzun
0: tabii
1: konuşacağız.
0: Yani şimdi dolayısıyla bu çerçevede ben hep öyle bakıyorum, hep öyle düşünüyorum. Merakımla da kalıyor. O dosyanın ne var içinde öyle kalıyor. Yani.
1: Şuradan ilerleyelim. Alişer Direk, ya bir kere şu an gelinen aşama itibariyle hani son hamleler, yeni hamleler, önümüz, yani şu anki ve önümüzdeki hamleler ne? Ona bakalım. Arkadaşlarımızda bir hazırlığı var. Seni de böyle şeye doğru alırsak. Vola doğru.
2: Bunu evet biz bugün biraz sağ bize... olsun Ali ile evet. beraber biraz hazırladık. Bu biraz son bir ayda benim gördüğüm şeyleri aldığım, sizin editör arkadaşlarla Ali ile de biraz üzerine konuşarak gittiğimiz... Hı. Bir yere de varacak bir hikayeyi anlatmaya çalıştığım bir şey. 21 Mayıs'tı yanlış hatırlamıyorum değil mi? İlk mutlak butlan kararının çıktığı gün. Ya o akşam ya da ertesi sabah Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ilk telefon konuşması yapıldı. Ondan sonra da bir kere daha oldu. Bir daha bir temas olmadı. Heyetler arası olsa da ikisi arasında doğrudan bir görüşme olmadı. Ve biz onu Özgür Özel'in kendi açıklamasından içeriğini duyduk. Orada da Özgür Özel bize dedi ki, ben derhal kurultaya gidilmesi gerektiğini söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu ise uygun zamanda kurultaya gidilmesi gerektiğini iletmişti Özgür Özel'e. Bu kilit şeyi hep aklımızda tutalım. Bence geride kalan neredeyse işte bir ay ve önümüzdeki iki ay boyunca da ya da bir buçuk iki ay boyunca da hep konuşacağımız şey. Çünkü bu derhal kurultayla uygun zamanda kurultay arasında yatan şey şu an devam eden hani hamlelerin yahut da işte... bu kelimeleri kullanmaktan artık şey yapıyorum ama kullanmak zorundayım. Çatışma alanlarının gerginliğin temel sebebi. Neden? Çünkü derhal kurultay demek, Özgür Özel'in istediği derhal kurultay demek, mevcut delegeyle kurultaya gitmek demek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun uygun zamanda kurultay demesi ise, ben önce bir ilçelerde, illerde, mahallelerde bir kongreleri yapayım, delege yapısını değiştireyim, yeni delegeyle, sıfırlanmış delegeyle gideyim. Bu da nereden baksan hani bugün başlasa 5-6 ay bunu rahat rahat geniş geniş yapayım dese 2 yıl.
1: Ama mesela Sözcü Müslüm Sarı dedi ki, mesela imzalar üzerine de aynı yorum yaptı.
2: Delege imzalar için.
1: 1900 imza da olsa olamaz, hukuken olamaz.
2: Şimdi oraya da geleceğim yok. Evet. Aha. Bir yandan da hep bu da var.
1: Zeynel yani... Emre de buna bir yanıt verdi.
2: Evet. Şimdi o şeyde biraz ilk duyduğumuzda o daha o zaman o söylenmemişti. Bir söylem değişikliği orada oldu, onu da gördük. Buna ilk hamle yani Özgür Özel tarafından yapılan ilk hamle hatırlayacaksın. Toplantı yapıyorlardı ve o toplantıda 111 vekilin imzası toplandı ve dediler ki kurultaya gidilsin bir an önce. Aynı toplantıda da Özgür Özel grup başkanı seçilmişti. Hatta bazı vekiller dedi ki biz bu grup başkanı seçimini olacağını bilmiyorduk, ona göre gelmedik. Grup başkanı seçilmesini biz Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşulan bir şey var. Onu grup başkanı yapıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu da genel başkanlığını kabul ediyoruz demek gibi de yorumlayanlar da oldu. Yani 111 vekil hani iddia değil bilgiyle de söylüyorum. Bugün aynı imzayı açılsa bu kadar vekil imzalamaz. Oradaki o toplantı
1: düşer mi?
2: İlk düşer. İlk günlerin tepkisi, ilk günlerde bunu acaba bir anlaşmaya gitmek için konuşulan bir şey mi diye vardı. O zaman daha bu arada ipler bu kadar çok da kopmamıştı iki taraf arasında. 111 vekilin imzasıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun biz bir başka bir hamlesini gördük. Buna karşılık biraz daha aslında artık genel başkan olarak sıfatını aldığı şeyde 9 ismin ihracı. 9 isimden 2 tanesi mi? Aynı zamanda grup başkan vekiliydi. Gökhan Günaydın, Ali Mahirbaşı.
1: Ya bu tedbir kararını.
2: Tedbir kararı. İhraç için tedbir kararlarını gördük. O da aslında bir hamleydi. Neye aynı zamanda bir hamleydi? Yapılan grup toplantısı.
1: Bugün Gökhan Günaydın'la ilgili bir gelişme oldu ama.
2: Gökhan Günaydın'da evet bir geri adım var. Çünkü o mutlak butlan, bu 9

0: İradi şöyle anlatıyor Kemal Kılıçdaroğlu tarafı. Mutlak butlan kararının, mahkeme kararının içinde ismi geçenler. Hani arınmaya başlama süreci olarak söylüyor. Benim bildiğim kadarıyla Gökhan Günaydın orada ismi geçmiyor. Dolayısıyla orada yokmuş diye Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir geri adım var. Grup toplantısı meselesi geçen salı hani ne olacak ne bitecek diye bakarken grup toplantısına Özgür Özel biraz hem bir gövde gösterisiyle arkasına aldığı büyük rüzgarın, yani bu arada şunu söylemek lazım, bu hani geldiğimiz noktada da başladığı noktada da büyük destek Özgür Özel tarafında. Hala öyle bir şey var. Bugün sokaktaki görüntüler de bize onu gösteriyor. Yani popüler ve haklı bulunan taraf şu an biraz hala onda kalabalık var. Grup toplantısında da bunu kullanarak grup toplantısını yaptı. Orada bir Mansur Yavaş etkisi de var ama Mansur Yavaş'ı hani herhalde ayrı bir başlık sonra konuşmak lazım. Çünkü bir şey hak ediyor. Öyle daha fazla dakikaları hak ediyor. Grup toplantısını Özgür Özel yaptı ama Kemal Kılıçdaroğlu buna karşı olarak dedi ki ben grup başkan vekilliklerine yeni görevlendirme yapacağım. Onları görevden alacağım. Çünkü bence Kemal Kılıçdaroğlu, yani Ali Aydar'ın yeni bilgi olarak söyleyeceği var mı bilmiyorum ama benim gözlemim ve Kemal Bey'le de görüşmelerinden anladığım kadarıyla o grup toplantısını yapmamayı bir yere not etmiş ve o grup toplantısını yapacak, gidecek. Bu salı mı bir sonraki salı mı bilmiyorum ama o grup toplantısını bir şekilde yapacak. Ona geçen yollardan bir tanesi grup başkan vekillerinin çağrısı için ona yakın bir grup başkan vekilinin olması. Son en son yaşadığımız dün çarşamba günü delege imzası 883 yanlış isem delegenin imzası verildi. Sayılarda bazen değişiklik oluyor çünkü bin kişi...
1: O noter onaylı olan.
0: Noter onaylı 883.
1: 833 noter onaylı imza.
0: Kaçmış?
1: 833.
0: Yani 833 doğru at. Evet tamam, yanlış hatırlıyormuşum. İstanbul delegeleri burada yok. Çünkü İstanbul delegeleri için hani bir mahkeme kararı da var. Onun için buraya bunu bulaştırmayalım dediler ama parti iç tüzüğüne göre bu kadar sayıda delegenin olması olağanüstü kurultaya gidilmesi demek. Kim olursa olsun o genel başkan buna hayır diyemez. Oradan delegeye istiyorsa bu iradedir, gidilmesini gerekiyor.
1: İç tüzük böyle ama diğer tarafta diyor ki
0: şimdi diyor mahkeme, mahkeme kararı var. Zaten buranın tamamına
1: normlar
0: yani...
1: Normlar hiyerarşisinde de mahkeme kararı tüzüğün üstündedir diyorlar.
0: Mevcut mahkeme kararıyla aslında biz donduk, biz bu işe karar veremeyiz. İstesek de gidemeyiz diyorlar. Hani zaten Kemal Bey'in hep söylediği olağan kurultay sürecini başlatıyoruz dediği, yavaş yavaş bu sürece giden yerleri başlatıyoruz. Ama... Bitmeyen bir hamlelerden sonuncusunu gördük. İl başkanları değişti dün itibariyle. Bu aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki, tekrar en tepeye döneceğim, mevcut delegeyle değil de yeni delegeyle gidileceği
1: bir adım. İl başkanlarıyla ilgili bir grafik vardı galiba. Onu da verin belki dikkatinizi çeken yönler.
0: Orada hani tamam orası bir gelsin. Oradaki asıl mesele de mevcut il başkanlarının Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle gelmesinin sebebi de şu olacak. Yapılacak olan ilçe kongrelerinde, mahalle kongrelerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yahut da işte yeni delegelerin de seçiminde hızlı bir şekilde hareket edilmesi. En çok konuşulan işte İstanbul, İzmir gibi yerler oldu. Büyük şehirler oldu. İzmir'le ilgili bir kulis bilgisi de vereyim. Öğlen saatlerinde İzmir'deki bu değişiklikten en büyük tepkiyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay verdi. Cemil Bey toplantı...
1: İstifası konuşuluyordu. Nedir bu?
0: İstifa edeceğim, kamuoyuna söylemedi ama yakın çevresine istifa edeceğini söyleyerek önce ilçe başkanlarıyla ve bazı belediye başkanlarıyla da toplantıya girdi. Ama o sırada benim kulis bilgisi olarak aldığım şey bu istifa kararını genel Özgür Özel'le ya da çevresiyle konuşmadan aldığı yönündeydi. Ve Özgür Özel ve çevresinin burada bir kendisiyle iletişime geçerek şimdi istifa zamanı değil, istifayı şimdi etmiyoruz, bekliyoruz dedi. Çünkü bütün bu hamlelerin hepsinde bir iki cümleyle bitireyim. Benim gördüğüm aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında bu karşılıklı atılan adımların hepsi bize bana şunu gösteriyor. Özgür Özel ve ekibi diyor ki biz parti için içerisindeki süreci tüketip öyle bir ayrı partiye gideceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı diyor ki onu tüketene kadar ben size her alanı daraltacağım. Çünkü aslında Özgür Özel ve ekibi derhal kurultay ve diğer kurultay şeyiyle de şunu birbirlerine söylüyorlar. Biz baba ocağına sırtımızı dönüp giden değil de kovulan olarak buradan gideriz. Bunun üzerinden de siyaseti başlatıp yeni partiyi de belki bunun üzerine inşa ederiz. Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki ben sizi kovmayacağım ama her alanda sizi daraltacağım. Siz çekip gideceksiniz. O da çekip gittiler diye bir siyaset herhalde devam edecek. Bütün bir çekişme bence hamlelerin hepsinde birisi taraf itiyor, bir tarafta şimdi çıkmayacağız diyor. Bir taraf kapıyı gösteriyor, bir tarafta hani ayağı eşikti ama yeni parti içinde şey yapıyor. Zaten yeni parti de apayrı bir konu, onu da konuşuruz.
1: Peki, istersen. Teşekkür ediyorum. Ali Aydar Fırat, Alişer Deli'nin bu yaptığı özetle ilgili yorumların, analizlerin, katılmadığın noktalar varsa katılmadığın noktalar, altını çizdiğin noktalar nelerdir?

0: Ali Şer'in söylediği hiçbir şeye katılmıyorum. Onun altını çizmek isterim.
1: Hayır,
0: yakın
1: zaten
0: dostluğumuza
1: eğer Ali
0: binaen.
1: Şer'in
0: Şimdi
1: dediği
0: şöyle bir...
1: her şeye katılıyorum demiş olsaydın, biz doğru bir dağılım yapmamış olurduk bir tartışma programı açısından. Onun için doğru bir dağılım yapmışız, evet.
0: Şimdi bakın şöyle bir mesele var. Bunun aslında hem Sayın Özgür Özel hem diğer arkadaşlarımız çok iyi biliyorlar. Şimdi bütün bu süreçlerin yaşanmasına sebep olan bir siyasal durum var. Yargı süreçlerinden ayrı olarak. O da şu. Şimdi 37. kurultay bittikten sonra 38. kurultayın hazırlıkları yapıldı. Bir delegasyon seçildi. Kurultay delegeleri seçildi. O kurultay delegeleriyle 38. olağan kurultay yapıldı. Ve sonrasında işte bildiğimiz mahkeme süreçleri, tartışma süreçleri yaşanmaya devam etti. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kim olursa olsun, aklı selim şunu söyler. Madem bu kurultay delegasyonu üzerine bir gölge düşmüş, madem burada ciddi bir yargılanma var, üstelik en büyük kentin yaklaşık 200-196 delegesi iptal edilmiş, kurultay delegeleri.

Ve sonrasında işte bildiğimiz mahkeme süreçleri, tartışma süreçleri yaşanmaya devam etti. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kim olursa olsun, aklı selim şunu söyler. Madem bu kurultay delegasyonu üzerine bir gölge düşmüş, madem burada ciddi bir yargılanma var, üstelik en büyük kentin yaklaşık 200-196 delegesi iptal edilmiş, kurultay delegeleri, o zaman